0: karşı daha dayanıklı yapabilirmiş. Karışımın içine çeşitli ölçülerde karbon, manganez ve silisyum gibi başka elementler de koymuş. Epey bir değişken olduğu için doğru karışımı deneme yanılma yöntemiyle bulmaya çalışmış.
1: Başlayalı bir sene olmuş ve 1008 numaralı numuneyi döküyormuş. İyi bir karışım olmuş ve gayet iyi duruyormuş. Testler için 12 tane top namlusu yapmış. Maalesef bu namlular silah fabrikasının hoşuna gitmemiş ve Brearley tam bu sorunu düşünürken geçen gece suda birkaç numune bıraktığını hatırlamış.
2: İşte berbat bir haber. Çelik sektöründe çalışan herkes bilir ki suyla temas eden çelik hızlıca paslanır. Ama beklenmedik bir şey olmasaydı programımıza bu konu olamazdı.
1: Ertesi gün namluları almaya gitmiş ve hala parlak durduklarını ve hiç paslanmadıklarını görünce çok şaşırmış.
2: Mucizenin sebebi Harry'nin eklediği metal karışımı olmalı. Bu yeni karışımın başka neler yapabileceğini merak etmiş.
0: Brearley bu yeni çelik karışımının yapısını incelemek için kendi analitik tekniklerinden birini kullanmış. Çeliği cilalayıp yüzeyine nitrik asit sürmüş. Asit yüzeyi aşındırıp alttaki metalin pürüzsüz yapısını ortaya çıkaracaktı. Ama hiç aşınmamış. Aşınıyorsa da çok ama çok yavaş aşınıyormuş. Metal oldukça dayanıklıymış.
2: Sevinçten ağzı kulaklarına varan Brearley keşfini göstermek için patronlarına koşmuş.
0: İki baş şefi Firth ve Brown bu keşfe kayıtsız kaldıklarında uğradığı hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? O sırada gemi inşa ettikleri ve eski çelik güvenilir bir teknoloji olduğu için Brearley'nin karışımının kullanılmasına izin vermemişler.
2: İşte paslanmaz çeliğin sonu böyle olmuş. Şaka şaka. Brearley bunun silah için uygun olmasa da başka bir şey için biçilmiş kaftan olabileceğini düşünmüş.
1: Sofra takımı sektörünün kalbinin attığı Sheffield'daydı. O güne kadar bıçak ve çatal takımları sıradan karbon çelikten üretiliyordu ama maalesef özellikle de asitli yiyeceklerle temas ettiklerinde paslanıyorlardı ve her gece cilalanmaları gerekiyordu.
3: Hiç parlatmanız gerekmeyen sofra takımlarınızı düşünün. Neyle temas ederse etsin her zamanki gibi parlak kalıyor.
2: Evet, böyle şeylerin olduğu bir geleceği hayal etsenize. Günümüzü mesela. Sahip olduğunuz sofra takımlarını düşünün.
0: Paslanmaz çelik, yüzeyi koruyucu bir katmanla kaplandığı için paslanmaz. Yüzey katmanı 10 ila 100 atom kalınlığında olur ve bu katman kazındığında daha çok koruyucu oksit oluşur. Kendi kendini iyileştiren bir metal gibi düşünün.
2: Terminatör'deki robotların daha düşük bütçeli olanları gibi. Brearley, test etmeleri için krom çelik numunelerini sofra takımı fabrikalarına göndermiş.
0: Raporları nasılmış? Harika denemez. Üretimi zormuş, metal sertleşmiyormuş, beklendiği kadar parlak değilmiş. Bir de hemen köreliyormuş.
1: Brearley'i kör bıçak mucidi diye yaftalamışlar. Brearley pes etmemiş. 1914'te bir başka sofra takımı üreticisi Ernest Stewart'a giderek sirkeyle temas edince paslanmayan metalini göstermiş.
2: Mosley, bu çelik daha az paslanıyor demiş.
1: Böylece paslanmaz çelik ismi doğmuş.
2: Brearley muhtemelen artık ondan bıkmış olan patronları, Firth ve Brown'a geri giderek paslanmaz çeliği, motor, piston ve aks sektörlerine pazarlamayı önermiş.
1: Bu sefer işe yaramış ve Brearley'nin patronları bu metali Firth'ün tayyare çeliği diye piyasaya sürmüşler. Şirket 2 sene içinde 1 tondan fazla paslanmaz çelik üretmiş ve bunların çoğu 1. Dünya Savaşı'ndaki savaş uçaklarının egzozlarında kullanılmış.
2: Bu mucizevi metal havadaki neme maruz kalınca paslanmıyormuş ve egzozun yaydığı yüksek ısılara karşı dayanıklıymış ve bu da onu ideal seçim yapmış.
0: Paslanmaz çelik ilk kez egzozlarda kullanılmış. Çok şaşırdım.
1: Ama Brearley mutlu değilmiş çünkü Firth ve Brown ona parasını ödemiyormuş ve o da şirketten istifa etmiş. Paslanmaz çeliğini Kuzey Amerika'ya götürüp ABD ve Kanada'da patentlerini almış.
2: İşte işler burada biraz karmaşıklaşıyor.
4: Meğer kromun çelik üzerinde pas geçirmez bir etki bıraktığını fark eden ilk kişi Brearley değilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde patente başvuran bir başkası daha varmış.
1: Aslına bakılırsa kromun demir üstündeki etkileri 1800'lerin başında epey bir bilim insanı tarafından çoktan saptanmıştı. Aralarındaki farksa Brearley'nin bir metal bilimci olması ve sanayi sektöründe deneyimi olmasıydı. Diğerlerinin aksine paslanmaz çeliği seri üretime sokmayı başarmıştı. Patent anlaşmazlıklarının her biri çözüme kavuşmuştu. Brearley, Amerikalı üreticiler ve İngiltere'deki eski patronlarıyla büyük bir anlaşma imzalayarak Amerikan paslanmaz çelik şirketini kurmuştu. Eklediği özel maddeyle de üretilen her takımın kendi verdiği adı taşımasını sağlamıştı.
2: Paslanmaz çelik üretimi 1. Dünya Savaşı'nın ardından zirve yapmış ve bakım gerektirmeyen sofra takımı pazarı ortaya çıkmıştı.
1: 1. Dünya Savaşı'nın ardından aile dinamikleri tamamen değişmişti. Artık daha çok kadın çalışıyordu. Paslanmış takımları cilalamak için vakit yoktu. Böyle bir iş için artık çoğu kişinin hizmetçisi yoktu. Varsa da sayıları azalmıştı. Brearley'nin paslanmaz çelik sofra takımları tam zamanında gelmiş ve büyük sükse yaratmıştı.
2: Peki ya körelen bıçak sorunu nasıl çözülmüştü?
0: Körelen bıçak sorunu artık çözülmüştü. Karışımda %0.3 karbon kullanılınca metal keskin kalabildiği sertliğe ulaşıyordu. Bu karışıma parlak karışım diyorlardı.
1: İki İngiliz sofra takımı imalatçısı kızarmış ekmek ve pasta standı gibi gümüş takımları üretmeye başlamışlardı. 1930'da ise ilk paslanmaz çelik demlik yapılmıştı. Ezberleri bozdu.
0: Genelde porselen kaplama demir dökümden yapılan mutfak lavabolarının yerini artık paslanmaz çelik lavabolar almıştı.
1: 1934'te Londra'daki Daily Mail İdeal Ev sergisinde üreticiler parlak ev eşyalarından oluşan parlak bir şehir inşa etmişlerdi ve büyük sükse yaratmıştı.
0: Paslanmaz çelik artık neredeyse her eve girdi.
2: Bazı binaların dış cephesinde bile yer buldu. New York'taki Chrysler binası, Londra'daki Savoy ve elbette St. Louis'deki güneş gibi parlayan 200 metrelik bir paslanmaz çelik harikası.
0: Gateway Anıt Kemeri 800 tondan fazla paslanmaz çelikle kaplı. Sürekli gelişen ve çağının ötesindeki zamana ait bir malzeme.
5: Dünyanın dört bir yanındaki fabrikalardan çıkan sayısız malzeme, envai çeşit ürün son tüketiciyle buluşuyor.
2: Paslanmaz çelik günümüzün metalidir.
1: Markalaşmış lüks saatlerde dayanıklı paslanmaz çelik kullanılır. Tarz ve lüksle özdeşleştirilen bir malzeme haline gelmeye başladı.
0: Tıbbi kullanım için biçilmiş kaftan, yüksek basınçlı sterilizasyon yöntemi olan otoklavda temizlenebiliyor. Neşter ve mengene gibi şeyler üretilebiliyor. Hatta paslanmaz çelikten yapılan implantlar bile var.
2: İçeceklerin bile tadını iyileştirirken hayat kurtarmak kimin umurunda olur ki?
0: Bir içecek, paslanmaz çelik bir kazanda ilk kez 1928'de mayalanmıştı. Metalin hem temizlenmesi kolaydır hem de karışıma tadını vermez.
2: İşte buna içilir.
0: Günümüzde bu metal, dünyanın dört bir tarafındaki neredeyse her gıda fabrikasında bulunuyor.
2: Yemekten içeceklere, uçaklara...
1: 1960'larda İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, paslanmaz çelik kaporta kullanarak süper hızlı bir savaş uçağı olan Bristol 188'i geliştirdi.
2: Trenlere...
1: Gümüş şimşek lakaplı meşhur zefir trenleri, Denver'dan Chicago'ya giderken yalnızca 13 saatte 1600 kilometreden fazla yol kat ederek hız rekoru kırmıştı.
2: Ve otomobillere kadar.
0: En meşhur paslanmaz çelik otomobilin DeLorean 12 olması gerekiyor. Parlak, boyasız paneller. O kadar fütüristik ki arabadan bir zaman makinesi bile yapmışlardı.
3: Biliyorsunuz günümüzde Cybertruck bir nevi geleceğin DeLorean'ı gibi duruyor. Elon Musk konusu açılmışken Starship'ten söz edelim mi?
2: Öyle olsun. Elon Musk bir roketi paslanmaz çelikle kaplamaya karar vererek uzay endüstrisini şoke etti. Oldukça ağır ama atmosfere girdiğinde karşılaştığı aşırı sıcağa karşı dayanma kapasitesi Starship'in insanları yeni diyarlara götürmeye hazır olduğunu gösteriyor.
0: Elon Musk'ın paslanmaz çelik takıntısı da ne böyle?
2: Benim daha iyi bir sorum var. Paslanmaz çeliğin sevilmeyecek yanı var mı ki? Hem sağlam, hem parlak, hem de geri dönüştürülebilir.
0: Günümüzde üretilen paslanmaz çeliklerin %60'ı geri dönüştürülmüş malzeme. Ve bu kadarla kalmasının tek sebebi çok dayanıklı bir malzeme olduğu için talebi karşılayacak kadar geri dönüşüm malzemesi çıkmaması.
1: Çeliğin keşfiyle ilişkilendirilen birçok kişi olmasına rağmen Brearley paslanmaz çeliğin gerçek babası olarak görülüyor. Daha iyi bir top namlusu yapmaya çalışıyordu ama tesadüfen çok daha iyi bir şeyle karşılaştı. Bu da son derece önemli buluşların en beklenmedik yerlerden çıkabileceğini gösteriyor. Birilerini öldürmeye çalışırken et bıçağı buluyorsunuz.
2: Birazdan dondurma kutusundaki saklı mucizevi ilaç.
6: İşte bu hiç yasal değil. Uluslararası sınırdan biyolojik numuneler kaçırmış.
2: Ve uzay yarışına faydası dokunan baş belası.
7: Seksi uzay çağı malzemesi olarak görülmeye başladı.
2: Ama önce bu. İngiltere'deki Stonehenge, Meksika'daki Chichen Itza ve Mısır'daki büyük Giza piramitleri. Her biri yıldızlara olan hayranlığımızla şekillenen efsanevi anıtlar.
1: 1000 yıl aşkın süredir uygarlıklar gökteki hareketlere takmış durumdalar ve gökte olup biten şeyleri yeryüzünde yansıtan taş yapılar inşa ettiler.
8: Aslında saat inşa etmişlerdi. Onlara bakarak güneşin doğuşunu, batışını ya da yılın belli zamanlarını anlayabileceğiniz Stonehenge gibi yapılar ya ayinler ya da tarım için oldukça önemliydi.
1: Yıldızlar ve gezegenlerin taptıkları tanrıların birer temsilcisi olduklarına inanıyorlardı.
2: Evet, insanlar asırlardır göklere bakıp bir sürü tuhaf ve muhteşem fikre kapılmışlar. Bunların neredeyse hepsi saçmalıktan ibaretmiş. Ama bir gün tesadüfi bir keşif uzay meselesini yine ayyuka çıkarmış.
3: Bu bir teleskop. Oldukça basit. Bir tarafından bakıyorsun, anında daha önce gördüğün şeylere kıyasla çok daha fazla şey görüyorsun. Yalnızca astronomiyi kökten değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanların kozmik bakış açısını da değiştiriyor.
2: Hikayemiz 400 yıl önce yaşamış Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey ile başlıyor.
1: Hans Lippershey aslen Alman olan oldukça neşeli biriymiş. Ama Güney Hollanda'daki Middelburg adlı kasabaya yerleşmeye karar vermiş ve tesadüfe bakın ki orada cam endüstrisi çok gelişmiş.
2: Gözlükleri yapıp sattığı küçük bir dükkanı varmış. Gözlükler öyle matah bir şey değilmiş ama günün birinde bunlar bilimsel devrimin akışını değiştirecek bir icada yol açacakmış.
3: Rivayete göre Lippershey'in atölyesinde gözlük camlarıyla oynayan çocuklar varmış. Çocuklardan biri, bu camları birbirinden uzakta ayrı ayrı tutarsam çok ama çok uzaktaki nesneleri büyüttüğünü, onları daha yakındaymış gibi gösterdiğini fark etmiş.
8: Lippershey hemen bunun kayda değer bir şey olduğunu anlamış. Aynı zamanda bunun için gerekli teknik detayları da çözmüş. Doğru türde merceklere sahip olmak, merceklerin uyum içinde olması ve birbirinden farklı uzaklıklarda olması gerekiyormuş.
3: O da birbirlerinden doğru uzakta olmaları ve elbette harici ışıkları denklemden çıkarmak için bu mercekleri ince bir boruya takmış. Böylece hepimizin nasıl bir şey olduğunu bildiği şeye benzemiş. Ona Flemenkçe gözlemci anlamına gelen Kuiper ismini vermiş. Ama biz onu teleskop olarak biliyoruz.
2: Bu keşif tamamen tesadüf eseri ortaya çıkmış. İki farklı türdeki merceğin bir araya getirilmesi icadın püf noktası. Bunlardan ilki ışığı uzak noktalardan toplayıp o ışığı tüpün belirli bir kısmına taşıyan objektif mercek. İkincisi ise ışığı alıp dağıtan ya da göz bebeği büyüklüğünde büyüten mercek mikroskop.
3: Eğer büyütme oranını artırmak istiyorsanız iki mercek arasındaki mesafeyi de arttırmanız gerekiyor. Bu kırılmalı teleskop olarak da bilinir. Ona böyle denmesinin sebebi ışığı kırıyor ya da büküyor olmanız.
2: Lippershey yalnızca iyi bir zanaatkar değilmiş. Aynı zamanda zeki bir iş insanıymış da. 1608'de yeni icadı için yatırımcı aramaya başlamış.
1: Lippershey, Hollanda'daki iktidarın merkezi The Hague'e giderek Hollanda Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı Prens Morris'le buluşmuş. Lippershey, Kont Morris'i kulenin tepesine çıkarmış ve oradan 8 kilometre ötedeki saat kulesine bakmışlar ve o kadar mesafeye rağmen saati okumuşlar. Tabii Kont anında etkilenmiş. Bu yeni cihazda askeri için büyük bir potansiyel görmüş.
8: Lippershey bu yeni icat için patent başvurusu yapmış ama ister inanın ister inanmayın başvuru kabul edilmemiş. Ve bunun sebebi ise kolayca kopyalanabilir olmasıymış.
2: Durun durun. Patent alamamasının tek sebebi bu değilmiş.
3: Görünüşe göre teleskobu icat eden ilk kişi olduğunu iddia eden biri daha varmış. Bu kişi Zacharias Johnson'dan başkası değilmiş. Oğlu babasının yalnızca mikroskobu değil, aynı zamanda tarihteki ilk teleskobu icat ettiğini de iddia etmiş.
2: Bunu iddia edenler onunla da sınırlı kalmamış.
1: İngilizlerin teleskobu Hollandalılardan onlarca yıl önce icat ettikleri iddia ediliyor. Leonard Dix adlı genç bir adam bir tüpe iki mercek koyup İngiliz kıyılarına gelen İspanyol donanmasını izlermiş.
2: Artıran yok mu? Yok mu? Peki o zaman?
3: Genel kanıya göre teleskobun asıl mucidi Lippershey çünkü bunu belgeleyen tek kişi o. Yazıya geçirmezseniz övgüleri alamazsınız.
8: Bu iki çocuk ve Lippershey artık dünyayı değiştirmişlerdi. Bu yeni icat büyük bir olay yaratmak üzereydi.
2: Ne kadar olay yarattığını görmek için işte tam burada ileri sarıyoruz. Özellikle de savaşlarda.
1: Onurlu hiçbir korsan bunlardan biri olmadan dolaşmazmış.
2: Ne tuhaf, yanında da kostüm getirmiş.
1: Her üst düzey deniz kuvvetleri komutanının dürbünü olur. Kilometrelerce uzaklardaki gemileri görebilirler. Denizler aşkına.
2: Pekala Tony, kes şunu artık.
1: Fransa'da oldukça kısa süre içinde epey uzak mesafelerdeki mesajları iletmek için semafor ve teleskop ikilisini kullanan büyük bir işaret kulesi ağı kurmuşlardı.
2: Teleskopların tüfeklerle birleşip muazzam bir silaha dönüşmeleri de eli kulağında. Tüyler ürpertici bir sürüngenin sayesinde.
1: Yine klasikleşen tesadüfi bir şekilde bir örümcek teleskobun üstüne çıkıp oraya ağ örmüş. Ve böylece artı şeklinde göstergemiz olmuş. Bu ölümcül teknolojinin ilk kullanıldığı yerse Amerika İç Savaşı olmuş. Tüm General John Sedgwick, Birlik ordusunda üst düzey bir komutandı ve savaş meydanında birliklerine dönüp konfedere ordusuna bakarak o kadar uzak mesafeden bir fili bile vuramazlar demiş ve anında alnının çatından vurulmuş.
2: İşte ironi diye buna denir Alanis Morissette. Bu kadar ölüm yeter. Lippershey'in icadının mağazalarda satılmaya başladığı 17. yüzyıla dönelim. Müşterilerden biri, adını muhtemelen duyduğunuz bir gökbilimci. Tekrar eden ismi Galileo Galilei.
3: Eline bir teleskop alıp ona bakarak, bahse varım, bunun daha iyisini yaparım demiş.
8: O günlerdeki teleskopların birçoğu bir nesneyi 3 ila 5 kat büyütebiliyordu. Galileo hem sağladığı görüntü hem de şekli çok daha iyi olan mercekler kullanarak bir şeyi 20 kattan daha fazla büyütebilmeyi başarmıştı.
2: Bu muazzam büyütmeyi kullanarak daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere gitmiş.
3: Teleskobu göklere doğrultan ilk kişi o, en azından kayda geçen ilk kişi. Bu da Jüpiter'in uyduları, Galileo uyduları olarak bildiğimiz keşif de dahil bir sürü keşfe yol açmış.
8: Evren hakkında öğrendiğimiz bilgilerin, gökyüzündeki nesnelerin bilgisinin aslında doğru olmadığını fark etmiş. Kopernik belki haklı olabilir. Güneş gerçekten de güneş sistemimizin merkezi olabilir.
2: Dünya keşifleri dolayısıyla ona müteşekkirmiş ve Galileo ömrünün geri kalanını milyonların sevgisiyle geçirmiş. Hayır, tabii ki öyle olmadı. Asıl olan Papa'nın canını sıkmasıydı.
1: O zamanlar kilisenin en güçlü dönemleriydi. Papalık makamı oldukça yüceydi ve kilise her şeyin dünya gezegeni etrafında döndüğünü düşünüyordu.
8: Galileo Engizisyon mahkemesine çıkarılıp ömrünün geri kalanı boyunca ev hapsine mahkum edilmişti.
2: Papa'nın gazabından dolayı Galileo'nun akranlarının gözlerinin korktuğunu düşünebilirsiniz. Ama uzaydaki gizemlerin çekiciliği o kadar baştan çıkarıcı ki. Isaac Newton bile harekete geçmek istemiş ama aklına biraz farklı bir fikir gelmiş.
8: Teleskobun asıl olayının nesneleri büyütmek olmadığını fark ederek asıl meselenin ne kadar ışık toplayabildiği olduğunu düşünüyormuş.
3: Newton'un fikri teleskobun içine kavisli bir ayna koyarak içerideki ışığı başka bir aynaya yansıtmaktı. Böylece o da mercek mikroskoba yansıtılacaktı. Bu da onun aynalı teleskobuydu.
2: 18. yüzyılda William Herschel bu fikri alarak kaçıp gitmiş. 12 metrelik bir aynalı teleskop yapmış.
8: William Herschel bu kocaman yeni aynalı teleskobuyla keşifler yapmaya başlar. Hem de antik zamanlardan beri en büyük keşfi yapar. Güneş sistemimizde yeni bir gezegen, Uranüs'ü keşfeder.
2: Ama hem kırılmalı hem de aynalı teleskop geliştirilmeye devam eder. Ve böylece evrenin çok daha uzaklarına ulaşılır.
8: 20. yüzyıl boyunca teleskoplar daha büyük ve daha iyi hale geldi. Ama hala çözülmesi çok zor olan bir sorun var. İşte bu da hava durumu. Bu yüzden gökbilimciler uzaydaki bir teleskopun hayalini kuruyor.
9: Atlantis uzay roketi kalkıyor.
2: Bu hayal 1990'da gerçeğe dönüştü.
3: 2,5 metrelik devasa bir aynası olan Hubble uzay teleskobunu uzaya gönderdik. Gönderdiğimize göre atmosferin neden olduğu bozulmalardan artık kurtulduk demektir.
8: Göklerde gördüğümüz görüntüler giderek çok daha net bir hale geldi. Artık koca evren size altın bir tepside sunuluyor.
2: Hem de nasıl bir evren ama!
3: Hubble, astrofizik alanında öyle çok olağanüstü keşfe sebep oldu ki, bunlardan biri 10 milyar ışık yılı uzaktaki galaksileri tespit edebilmesiydi.
2: Ama gökbilimcilerin işi burada bitmedi. 25 Aralık 2021'de uzay gözlemciliğinde yeni bir çağ açıldı. James Webb Teleskobu.
8: Hubble tek aynalıydı. Webb teleskopu ise birkaç tane altıgen aynadan oluşuyor. 6 kat daha fazla toplama alanı var ve bir diğer farklı yanı da gözle görülebilir ışıkların yerine kızılötesi ışınları gözlemleyebilmesi. Neden? Çünkü Webb teleskopu Hubble'ın göremediği şeyleri görebilmesi için geliştirildi de ondan. Ta ilk yıldızları ve ilk galaksileri görecek. Birçok bilim insanına göre teleskop, bilimsel sorgulama tarihindeki en önemli buluş. Yani bunları o iki çocuk ve Lippershey başlattı. Galileo bir üst noktaya taşıdı ve günümüz dünyasındaysa evrenin görülebilir köşelerini gözlemleyebildiğimiz bir noktaya geldik.
2: Birazdan kimsenin ciddiye almadığı mucizevi buluş.
7: İşte hayatımın özeti. Şaka yapıyorum. Bir şey icat etmedim.
2: Ama öncelikle Pasifik'te gözlerden ırak bir adanın hayalini kurduğunuzu aklınıza palmiye ağaçları, hoş esintiler ve dupduru sular gelir. Devasa kafalar gelmez. Burası Rapa Nui, namı diğer Paskalya Adası. Bunlar da Muayiler.
10: Muayiler çok başka bir seviye. 14 ton ağırlığındaki yontulmuş heykellerden bahsediyorsunuz. Ve hepsi içe doğru bakıyor.
6: Bu heykellerin atalarını temsil ettiğini düşünüyoruz.
10: Bazıları şapka bile takıyor.
2: Şapka sayesinde daha ayırt edilebilir olursunuz. Tabii şapka böyle değilse. İşte şimdi oldu.
0: Uygarlığın geri kalanından binlerce kilometre uzaktaki bu adanın bu kadar kıymetli bir armağana sahip olması inanılır gibi değil.
2: Ne armağanı be, dediğinizi duyar gibiyim. Buraya Rapa Missi'nin tesadüfi bir şekilde bulunuşunu konuşmak için toplandık. Organ nakline yardımcı olan, kanseri tedavi eden, hatta yaşlanmayı bile durdurabilen mucizevi bir ilaç. Hikayemiz 1964'te başlıyor. Doktorlar, bilim insanları ve teknisyenler Paskalya Adası'na iniş yapıyorlar. Yok, tatile gelmediler. Bilim için buradalar.
0: Görevleri tüm nüfus üstünde incelemeler yapmaktı. Şu an toplamda olsa olsa 900 kişi falan vardır.
6: İlgilerini çeken konu her bir karışında insan yaşayan bir ekosistemi incelemekti. Ve bu boyutlardaki bir ada dünya üstündeki bunu gerçekleştirebileceğiniz birkaç fırsattan birini sunuyor.
0: Kan örnekleri alıp sağlık ve kondisyon testleri yapmayı, hastalık profili çıkarmayı ve bir de adadan örnekler almayı planlıyorlardı. İşte bitkiler, hayvanlar ve mineraller gibi.
6: Gelir gelmez çok ilginç şeylerle karşılaşmışlardı. Mesela ada halkı tetanos aşısı olmamasına rağmen çıplak ayakla dolaşıyordu.
2: Burada çıplak olan tek şey ayakları da değil.
6: Bunun gibi toprak örnekleri toplamışlar. Belki de Paskalya adasındaki toprakta hastalıkları önleyen özel bir şey olabilir diye düşünmüşler.
2: Ancak bir bilim insanı cennet gibi bir yere gidip de elinde toprakla döner. Ama toprakta özel bir şey olduğu ortaya çıkmış. Hem de çok özel. Ama maalesef numuneler kayda geçirilip kaldırılmış ve unutulmuş. Neyse ki birkaç yıl sonra bu numuneler sihirli bir şekilde Kanadalı bir ilaç şirketinin eline geçmiş.
0: Ayers'teki bilim insanları bakterilerden yeni tıbbi ürünler geliştirmeye çalışıyordu. Şefleri ise mikrobiyolog Suren Segal'di.
2: Suren ve ekibi bu numuneleri alarak üstlerine deneyler yaparlar ve toprağın içine bakteri yerleştirirler.
6: Suren 1972'de yıllarca süren araştırmaların sonunda bir bakteriyi diğerlerinden ayırır ve bu bakterinin pamukçuğa neden olan mantarları öldürmede başarılı olduğunu saptar.
2: Yok ya, kuşu değil. Erkekler ve kadınların alt bölgelerde maruz kaldıkları mantar sorunlarını. Bunun konumuzla alakası yok. Şeylerin arasını, ay neyse.
6: Bunca yıl sonra bir sonuç elde ettikten sonra ne kadar rahatladığını hayal edebilirsiniz. Sonra da bunu bu kadar önemli yapan asıl hangi bakteri acaba diye düşünmüş.
0: Ekip, mantarı öldüren aktif içeriği diğerlerinden ayırıp numunelerin geldiği ada olan Rapa Nui'den esinlenerek Rapamisin adını vermiş.
2: Bu da onu düşüncelere sevk etmiş. Belki de bu Rapamisin pamukçağa iyi gelebilirdi. Ama güvenli olduğundan emin olmaları lazımdı.
0: Bir sonraki adım canlı hayvanlarda işe yarayıp yaramadığını görmekti. Rapamisini farelerde test edip bir zarar vermediğini gördüler.
2: İşte bu be!
6: Ama deneyler çıkmaza girmiş. Farelerin bağışıklık sistemi baskılanmış ve bu birinin hastalığını iyileştirirken dikkate almanız gereken bir şeydir. Bağışıklık sistemlerini alt üst etmek istemezsiniz. Bu da bunu bir ilaç olarak sunmanızı büyük ölçüde engeller.
2: Tüh be! Görünüşe göre Rapa Nui'de kazı yapmaktansa vakitlerini daha iyi geçirebilirlerdi. Ama Suren o kadar kolay pes etmez.
0: Gidip daha fazla test yapıp Rapamisin'in yalnızca bağışıklık hücrelerinin büyümesini değil, diğer hücrelerin büyümesini de engellediğini keşfeder.
2: Görünüşe göre mantar enfeksiyonlarına derman olamayan bu madde o kadar da işe yaramaz değilmiş.
6: Bir saniye, çok da önemli bir şey olabilir, kanser tedavisi olabilir demiş.
0: İşte bu büyük bir olay.
2: O kadar haklısın ki. Her iki insandan biri ömrü boyunca bir şekilde kanser olur ve 5 kişiden biri kanserden ölür. Eğer topraktaki bu mikrop bir şekilde hücreleri durdurabiliyorsa işte o zaman büyük olay olur.
6: Kanser hücreleri aşırı hızlı şekilde dağılır. O yüzden bu yayılmayı önleyebilirseniz tümörün daha da büyümesini engelleyebilirsiniz demektir.
0: O güne kadar kullanılan tüm ilaçlar sitotoksikti. Yani gidip kanserli hücreleri öldürürken arada sağlıklı hücreleri de öldürüyorlardı. Ama Rapamisin sitostatikti. Yani kanser hücrelerinin büyümesini engelliyordu.
6: Ama sağlıklı hücrelerin yaşamasına ve sağlıklı kalmasına izin verir. Bu da yepyeni bir kanser tedavisi demek.
10: Sorun şu ki Rapamisin'i damardan enjekte edebilecek bir ilaca dönüştürebilmek oldukça zor ve böyle bir ilacın hastaya bu şekilde verilmesini istersiniz.
2: Genelde hikayenin bu kısmında bilim insanlarının nasıl canla başla çalışarak bu engellerin üstesinden geldiklerini ve insanların hayatını kurtararak dünyanın akışını değiştiren mucizevi bir ilaç yaptıklarını söyleriz. Ama bunu söylemeyeceğiz, henüz değil. 1983'te Suren'in şirketi hikayemize zerre önem vermiyor ve bunun yerine küçülüp New Jersey'ye taşınıyor.
7: Çalışanların %90'ı işten çıkarılıyor. Suren'in şirkette kalıyor ama Rapamisin rafa kaldırılıyor.
10: Rapamisin çöp kutusunu boylayacak gibi duruyor ama Suren'in pes etmeye niyeti yok. Mucizevi bir ilaç bulduğunu düşünüyor.
0: Laboratuvarı kapatılmadan önce koca bir kavanoz bakteri yetiştirip bunu gizlice evine götürüyor.
6: Buzluğa atıp olur da bilmeyen biri gelip yer diye üstüne sakın yemeyin yazıyor. İşte orada duruyor.
0: Princeton'a taşındıkları gün dondurma kabını kuru buzla dolduruyor ve Amerika'ya doğru 600 kilometrelik bir yolculuğa çıkıyor.
6: Bu hiç yasal değil. uluslararası sınırdan biyolojik numuneler kaçırmış.
2: Greg, alt tarafı bakteri zehir değil ya.
6: Gümrükte beyan etmek istediğiniz bir şey var mı dediklerinde ne dediğini hayal bile edemiyorum.
2: Şey, dondurma ister misiniz demediği kesin de. Neyse, Montreal'deki buzlukta boş boş durmaktan New Jersey'deki buzlukta boş boş durmaya geçmişti. Artık 1980'lerdeyiz ve bakteri buzlukta dururken tıp dünyası keşiflere boğuluyordu. Zeki doktorlar ve bilim insanları organ nakli yapmanın yolunu bulmuşlardı. Müthiş bir şey.
6: Nakli en çok yapılan organ böbrektir ve bunun ünlü örnekleri de vardır. Selena Gomez, Tracy Morgan, hatta Tina Turner.
2: Bakın, Tina Turner bile yapıyor.
10: Sorun şu ki birisine bir organ naklettiğinizde vücudunuz onu yabancı bir istilacı olarak görür ve onu reddeder. O yüzden iki çözüm yolu vardır. İlki tek yumurta ikizinizi bulup ondan organ almak. Diğeri ise bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç geliştirerek vücudunuzun yeni organa saldırmasını önlemektir.
2: Fareleri hatırlıyor musunuz? Evet, bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç biliyoruz değil mi? Rapamisin. Şu işe bakın ki Suren 5 yaşındaki bakteriyi hala buzluğunda saklıyormuş.
7: Daha ölmemişler mi? Büyüyorlar mı? Şansa bakın ki büyürler ve rapamisin çalışmaları yine kızışmış.
2: İşte bilim insanlarının bu engellerin üstesinden geldiklerini ve insanların hayatını kurtararak mucizevi bir ilaç yaptıklarını söyleme zamanı geldi.
7: Bilim insanları ilacı nasıl ağız yoluyla vereceklerini de bulmuşlardı. Ticari bir başarıydı. Rapamycin adıyla satılan rapamisin 1999'da FDA'den de onay aldı. Mevcut piyasa değeri 275 milyon doların üstünde.
2: Ama Suren bununla da kalmadı. Rapamisinin organ naklinde kullanılabilmesi müthiş bir şeydi. Ama kanser konusunda da işe yarayabileceğine inanıyordu. Ama bu işe hayatını koymuştu. 1998'de Suren'e 4. evre kolon kanseri teşhisi kondu.
7: Doktorlar Suren'a sadece 6 ay olduğunu söyledi. Ama Suren 5 yıl daha yaşayacağını söyledi.
10: Rapamisin henüz kanser tedavisinde kullanılmak üzere onay almamıştı ama Suren ilacının işe yarayacağından emindi.
2: Eğer sürpriz buluşları ilk kez izlemiyorsanız bundan sonra neler olacağını çok iyi biliyorsunuz.
10: İlacı kendi üstünde kullanmaya başlamış.
2: Başka ne olacaktı ki?
6: Elbette bunların hepsini kayda almıştı çünkü bu onun çalışmasıydı ve 6 ay su gibi akıp geçmişti. Bir 6 ay daha geçmişti, sonra bir daha, 5 yıl sonra hala dünyayı dolaşıp üniversitelerde dersler veriyordu ve sonra şöyle düşünmeye başlamıştı. Tamam, bunun rapamisinden kaynaklandığını düşünmek istiyorum ama bundan nasıl emin olabiliriz?
7: İçindeki bilim insanı öğrenmenin tek bir yolu olduğuna karar veriyor ve ilacı almayı bırakıyor.
6: Acaba ne olacak? Vefat edecek.
10: Kanser bu sefer intikam tutkusuyla geri dönüyor ve 6 ay içinde ciğerlerine kadar yayılıyor.
6: 6 ay sonraki vefatına kadar her gün çalışıyor ve rapamisinin faydalarını yere göğe sığdıramayan bir yazı kaleme alıyor.
2: Suren'in bilimsel yöntemlere olan bağlılığı hayatına mal oluyor. Ama bu keşfi sayısız insanın hayatını kurtarmaya devam ediyor.
0: White'ın rapamisin türevi ilacı 2007 yılında böbrek kanseri tedavisi için onay aldı. Bunu ardından birçok kanser tedavisi takip etti.
2: Faydaları bununla da sınırlı değil. Rapamisin hücrelerin büyümesini engellediği için inanılmaz derecede yaşlanma karşıtı özelliklere de sahip.
6: Rapamisin kullanılarak mantar, solucan, meyve sineği ve ta fareye kadar bir sürü canlının ömrü uzatıldı. Hatta bilim insanları bir farenin 140 insan yaşına kadar yaşamasını sağladılar.
2: O zaman rapamisinin hem hayatımızı kurtarıp hem de ömrümüzü uzatma gibi konularda bir geleceği olabilir. Toprakta bulunan bir bakteri için hiç de fena değil.
0: Rapamisin ta oralarda bulunduğu için o kadar şanslıyız ki. Sonra da Suren'in inanılmaz azmi onu piyasaya çıkardı.
6: Şahsen ben Suren'in 4 metrelik 140 ton bir heykeli dikilmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Doğa ana. Şu nefis dünyaya bakınca ilham almamak elde değil.
6: Mimarlık alanında portakal kabuklarından esinlenerek yapılan Sydney Opera binası gibi ya da Londra'daki salatalığa benzeyen meşhur Gherkin gibi şeyler görebiliyoruz.
7: Avusturya'daki Graz Art Müzesi de adeta şehrin göbeğinde büyüyen devasa bir mikroorganizma gibi duruyor.
2: Elbette doğadan ilham alan tek şey binalar değil.
6: Doğanın detaylı yönlerine çok ama çok yakından bakıp ondan ilham alan ve oldukça özel buluşlar bulan o kadar çok insan var ki.
4: Mesela bu oyuncak gibi.
2: Ama şu an konumuz bu değil.
7: At at at at at.
2: Asıl konumuz topun ele yapışmasını sağlayan şey hakkında.
4: Çocuk oyuncağı.
2: Çırt çırt.
7: Güzel atış.
2: Hikayemiz İsviçre'nin güzeller güzeli ağlar değil.
6: Doğanın detaylı yönlerine çok ama çok yakından bakıp ondan ilham alan ve oldukça özel buluşlar bulan o kadar çok insan var ki.
4: Mesela bu oyuncak gibi.
2: Ama şu an konumuz bu değil.
7: At at at at at.
2: Asıl konumuz topun ele yapışmasını sağlayan...

0: Bunlar dikenli bir tohum kapsülüdür.
1: Mesral, dikenleri köpeğinden çıkarırken kendine yapışır. Ne kadar sallanıp dökmeye çalışsa da tekrar yapışırlar. Doğuştan meraklı olan Mestral düşünmeye başlar.
2: Bu dikenli kapsülleri çıkarıp istediği kadar tekrar yapıştırabildiğinin farkına varıyor. Yapıştırıcının aksine yapışkanlığını kaybetmiyor.
0: Bu kapsülleri mikroskopla inceliyor ve her bir dikenin ucunda minik bir kanca olduğunu fark ediyor. İplerle ya da ilmeklerle iç içe girip onlara yapışmasını sağlayan işte bu kancalar. Bu kadar sıkı sıkı yapışmasını sağlayan şey bu.
1: Mestral bu tesadüfi keşfin eğer kopyalanabilirse işe yarayıp yaramayacağını merak etmiş.
0: Bu bağlama sistemlerinde devrim yapabilecek yepyeni bir şeydi. Hatta o zamanlar gelmiş geçmiş en popüler yöntem olan fermuardan bile daha popüler hale gelebilirdi.
3: Basit duruyor. Biraz kanca, biraz ilmek. Ama aslında çözülmesi gereken epey zor bir üretim sorunu vardı.
4: İşin daha da kötüsü, kimse fikirlerini ciddiye bile almıyordu.
3: İşte hayatımın özeti. Şaka yaptım. İcadım yok ki benim.
1: Devam edelim. Birkaç sene geçtikten sonra George yardım almaya başlamış. Gerçi pek yardımı dokunmamış. George pamuktan bir prototip yapmış. Pek iyi olmamış. Nihayet dokuma üzerine uzmanlaşan bir şirkete kancayı atmış. Alın size cırt cırt şakası.
0: Sayısız deneme yanılma girişiminin ardından nihayet çözümü sentetik naylon ipte bulabileceklerini fark etmişler.
2: Naylon iplerden nasıl ilmek yapıp sonra da bunları kuvvetli halkalara dönüştüreceklerini bulmaları gerekiyordu. Sonra da bu halkaları doğru açılarla kestiklerinde kanca üste takılı kalacak ve bu kanca da karşısındaki halkalara geçerek iki parçanın birbirine yapışmasını sağlayacaktı. Naylon bir şekilde daha esnek olduğundan bu malzeme etkisini kaybetmeden 10.000 kez açılıp kapatılabiliyordu. Hatta 5 santimetre karelik bir parça 80 kiloluk bir ağırlığa dayanabilir.
4: Bu fikrin tohumlanmasından üreticiye sunulan son ürüne kadar geçen süre 15 seneden fazlaydı.
1: Mestral şirketine kumaş anlamına gelen velor ve kanca anlamına gelen kroşe kelimelerinden ortaya çıkarılan velcro ismini koymuş.
3: Artık 1960'lara gelinmişti. Meadow Mestral yeni cırt cırtının fermuar, kopça ve bağcıklara kıyasla kullanımı daha kolay olan çiçeğe burnunda bir malzeme olarak moda sektörüne damga vurmasını bekliyordu. Ama satışlar yavaştı. Moda tasarımcıları cırt cırtın şık olmadığını, pespaye olduğunu düşünüyordu.
1: Sonra NASA'daki bilim insanları anlaşılması güç bilimsel bir dergi aracılığıyla bu harikulade buluştan haberdar olmuşlardı. Reader's Digest. Anında potansiyelini fark etmişler.
2: Uzay gemilerinde sabitlenmemiş eşyalar sorun olabiliyor. Mesele sadece etrafta uçup birilerinin kafasına çarpması değil, düğmeye falan da çarpabilir.
0: Kapsüllerde kalıcı olarak sabitlenmeyen eşyalar, yanmaz maddeden yapılan bu cırt cırtlar sayesinde hızla bir yere sabitleniyordu. Hatta astronotların kasklarına bile ufak bir parça cırt cırt konuyordu. Eğer burunları kaşınırsa kolaylıkla kaşıyabilsinler diye.
3: Seksi uzay çağı malzemesi olarak görülmeye başladı ve 60'ların ortasına gelindiğinde cırt cırtlar kıyafetlerde de görülmeye başlandı. Hatta seçkin moda markaları bile kullanmaya başladı.
2: Ekipmanları hızlı giyip çıkarmanın önemli olduğu türlü türlü mesleklerde kullanılıyor. İtfaiyecilikte kullanılıyor, spor dalında kullanılıyor.
1: Ve tabii dansçılar da kullanıyor.
3: Cırt cırtları her yerde görebilirsiniz. Eldivenlerinizde bile. Kurguda kar fırtınası koyarsınız artık.
1: Tamam öyle olsun.
3: Tezahürata gerek yok.
1: Mestral 1999'da Ulusal Mucitler Onur Listesi'ne adına yazdırdı.
4: Ürün o kadar başarılı ki Velcro senede 54 milyon metre cırt cırt üretiyor. Bu da ekvatorun çevresine 1.3 kere dolaşması demek. Böyle bir sonuçtan ötürü çok geçmeden değeri milyon dolarları aşan bir şirkete dönüştü.
1: Doğadan esinlenerek yapılan dünyayı değiştiren tasarımlar sadece bitkilerle sınırlı değil. Doğal yaşam, milyarlarca yıllık araştırmalar ve gelişmeler sonucunda bir sürü soruna çözüm getirdi. Şöyle de diyebilirsiniz, evrim. Bu da bizi sıra

0: Avrupa'daki tesadüfi keşfimize getiriyor. Ve bu Avrupa'daki çoğu kişinin her gün görebileceği bir şey. Kedi gözü. Amerika'dakiler içinse...
1: Hanımefendi uyumayın.
0: Bunlar reflektörlü minik yol işaretleri, bunun gibi.
2: 1930'larda motorlu taşıtlar oldukça gelişip artmaya başladı. Birleşik Krallık'ta yollarda yaklaşık 2 milyon araç varken Amerika'da bu sayı 26 milyon adetti.
3: Yollar araba kaynıyordu. Acemi sürücüler yüksek hızlarla başa çıkabilmeyi bilmiyordu. Yaya ölümleri artık kontrolden çıkmak üzereydi.
0: Ama bunların hepsi bir kediyle tesadüfi karşılaşmanın ardından komple değişecekti. Tamam anladık. Nerede kalmıştım? Tabii. 1933 yılının Aralık ayıydı ve Kuzey İngiltere'ye soğuk, karanlık ve sisli bir gece hakimdi.
4: Percy Shaw model T'siyle kafeden evine dönüyormuş.
5: Tramvay raylarının ışıltısını takip ederek genelde yoldan hiç sapmadan karanlıkta evinin yolunu bulmayı başarırmış. Ama maalesef o gece tramvay rayları doluymuş.
2: Bir anda karşısına keskin bir viraj çıkmış. Ve şans eseri bir çitin üstünde oturup ona doğru bakan bir kedi varmış.
4: Farları kedinin gözlerinden sekip ona yansımış. Sonra bunu görüp direksiyonu kırmış ve tekrar yola dönmüş. Hem kendini hem de kediyi kurtarmış.
5: Teşekkürler Minnoş.
0: Kıl payı önlenen bu kaza Şov'un aklına bir fikir getirmiş.
4: Zaten mesleği de karayolu müteahhitliğiymiş ve o da bu parlak tramvay raylarını reflektörlü kedi gözleri fikriyle birleştirmiş. Sonra da vay be bunları birleştirebilirim demiş. Sonra da reflektörlü yol butonu denen şeyi icat etmiş.
0: Şov'un ışığı yansıtacak bir şeye ihtiyacı varmış ve yıllar önce Richard Hollins Murray tarafından bulunan bir teknolojiden faydalanmış. Bunlar reflektörlü boncuklar.
4: Bunlar ışık hangi açıyla gelirse gelsin ışığı kaynağına yansıtan geri yansıtıcılar.
5: Kedilerin gözleriyle aynı çalışma prensibine sahip. Retinalarının ardında bir doku tabakası var ve bu ışığı tekrar retinaya yansıtmaya yardımcı olarak kedilerin gece görüşünü iyileştiriyor.
0: Shaw 1935'te kendi şirketini kurdu ve 500 sterlinlik bir yatırımla üretime başladı.
2: Shaw çok az bir deneme yanılma yönteminin sonucunda nihai tasarımı ortaya çıkardı. Yumuşacık kauçuk bir kubbeye bir sürü mercek yerleştirdi ve bunu sağlam bir dökme demir tabana oturttu.
0: Ufak ve fiyakalı bir dokunuşla.
4: Reflektör yüzeyini öyle bir gömmüştü ki üstünden bir araba geçtiğinde tekrar kauçuğa baskı yapıp bu minik boncukları içerideki diğer kauçuğun içine ittiriyordu. Araba geçtikten sonra tekrar eski haline dönüyor ve mercekler temizleniyordu.
0: Fiyakalı.
3: Bradford şehrinin dışındaki tehlikeli yollara bir sürü kedi gözü yerleştirilmişti ve ölümler büyük oranda azalmıştı.
0: Belirgin avantajlarına rağmen çok az sipariş geliyordu. Ardından İkinci Dünya Savaşı başladı ve sokak lambaları geceleri söndürüldüğü için trafik ölümleri ayyuka çıktı.
4: Trafik kazası sayısı 9000'e çıktı. Bu da yollardaki her 200 kişiden birine denk geliyordu.
3: Çözüm Shaw'un kedi gözleriydi. Fabrikası bir anda haftalık 40 bin sipariş almaya başladı.
2: Artık 10 metrede bir kedi gözü var. Yani kilometrede 100 tane demek oluyor. Ve bir sürü de yol var.
0: Kedi göz Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış ve Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'da yeni versiyonları ortaya çıkmıştı.
2: Shaw'un fikri binlerce insanın hayatını kurtardı. Yollar artık daha güvendi. Ve 1930'larda çok daha berbat olan ölümlü kaza istatistiği artık çok daha iyi.
0: Tıpkı kedi gözler gibi.
4: Shaw'un mirası devam ediyor. Artık kedi göz reflektörlerin ışık saçan daha gelişmiş versiyonlarına sahibiz. Bir kilometre mesafeden görülebilecek çok güçlü LED ışıklara sahipler. Yani geleneksel kedi gözlerden 10 kat daha fazla menzile sahipler.
0: Shaw'a ihracata yaptığı katkılar sebebiyle 1965'te İmparatorluk nişanı verildi.
3: Shaw hayatının son dönemlerinde ilginç birine dönüşmüş. Sürekli aracıyla dolaşıp aynı anda hepsi açık duran 4 televizyonun olduğu çocukluğunun geçtiği evde çok fazla zaman geçirmeye başlamış.
5: Şov kesinlikle yolları sürüş için daha güvenli hale getirdi. Şahsen ne zaman geceleri geç saatlerde izbe yollarda araba sürmek zorunda kalsam, tüm bu kedi gözler ve yol butonları için ona minnettar kalıyorum. Tabii kediyi de unutmayalım.
4: Ben daha çok köpekleri severim ama eğer kediler buluşlara önayak olup hayatımı kurtarıyorlarsa onlara olan saygım da artar tabii.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı?
4: Kalsın mı?
8: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. 14 kilometre mesafedeki Baden-Württemberg'te bulunan Sulzbach-Laufen rüzgar santraline 21 adet yeni pervane teslim edilecek. Bu karmaşık nakliyeden ekip lideri Daniel Schulz ve ekibi sorumlu.
1: Bugün henüz montajı tamamlanmamış olan tam 78 metrelik bir pervanenin nakliyesini yapmamız gerekiyor.
0: Bu zorlu güzergahta pervaneler sadece uzaktan kumandayla kendi başına hareket edebilen bir nakliye aracıyla taşınabiliyor.
1: Geleneksel nakliye araçlarının kullanılamadığı dar yollarda ilerlememizi sağlayan özel bir aracımız var. Ve elbette biz de bu nakliye için onu kullanacağız.
0: Nakliyenin 2 saat içinde başlaması planlanıyor. Ancak ondan önce yapılacak çok iş var. Pervanenin nakliye aracına alınması ve daha sonra bağlantı noktasına sabitlenmesi gerekiyor.
1: Pervaneler şu anda bulunduğumuz alana kamyonlarla geleneksel biçimde getiriliyor. Bu yük sıradan bir yük değil çünkü uzunluğu 100 metreyi bulacak. Bu nedenle bir sonraki adımda bazı parçaları sökmemiz gerekecek. Yoksa taşımamız mümkün değil.
0: Pervaneleri kaldırmak için 2 adet vinç gerekiyor.
1: Vinç halatlarını toplayın, vinç halatlarını toplayın.
0: Öndeki vinç 300 ton, arkadaki vinç 220 ton kaldırabiliyor.
1: İki halatı da indirin.
0: Sadece 27 ton gelen pervaneler için bu kapasiteyi tam kullanmak gerekmiyor.
1: Tamam Dieter, dur. Dur.
2: Andre, dur.
0: Pervanenin ucunda nakliye ve depolama koruması görevi gören ve flanş adı verilen yuvarlak parçanın tamamen sökülmesi gerekiyor.
1: Marco?
3: Evet.
1: Oradan başla, orayı sök.
0: Montajcı Marco Spetta 6 aydır Daniel'in ekibinde ve bugünkü pervane nakliyesinde yardımcı sürücü olarak görev alacak. Ekip koruyucu parçaları söktükten sonra pervane nakliye aracındaki bağlantı noktasına sabitlenecek.
1: Asıl! 1, 2, 3!
0: Bağlantı noktası çok önemli. Pervane nakliye esnasında onun sayesinde yönlendirilebiliyor. Daniel 20 yıldır nakliyecilik yapıyor ve edindiği tecrübe bugün işine yarıyor.
1: Hepsi tamam mı?
3: Evet.
1: Bu işlemler bir noktadan sonra otomatik hale geliyor. Biri bir iş yaparken başka biri başka bir iş yapıyor.
0: Son kalan parça sadece 20 dakika sonra forklift yardımıyla sökülüyor.
1: Şimdi vidaları takacağız. Hava bu iş için çok kötü. Ama hiç önemli değil. Kolay olsaydı herkes yapardı, değil mi?
0: Nakliyeyi sağlama almak için pervaneyi sabitlemek amacıyla 128 adet vida kullanılması gerekiyor.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Sarı kırmızı renkler 30 santimlik vidaların bağlantı plakasına kaç santim mesafeyle bağlanacağını gösteren birer rehber niteliğinde.
1: Bağlantı plakasında çıkıntılar olduğu için vidaları beşerli gruplar halinde takıyoruz. Çıkıntı olan yerlere vida takılmıyor. Evet, artık bitirdik. Hanımlar, iki vinç birden kaldırsın lütfen. İki vinç birden kaldırsın.
0: İşin zor kısmı şimdi başlıyor. Pervanenin bağlantı noktasına kusursuz denk gelmesi gerekiyor.
1: Marco, bizim bulunduğumuz tarafa doğru gelebilir misin lütfen? Tamam mı Marco? 20 santim daha yaklaş lütfen.
0: Parçalar birleşirken nakliye aracı sürücüsü Günter Göbel'in uzmanlığına ihtiyaç var.
4: Bu uzaktan kumandayla çeşitli yönlendirme programları ayarlayabiliyorum. Motor hızı, sola dönüş, sağa dönüş, ileri ve geri gidiş. Büyük bir oyuncak için lazım olan her şey var.
0: Günter, pervaneyi bağlantı noktasına yaklaştırırken vidaların plakaya denk gelmesi için çok hassas davranmak zorunda. Ekibi Daniel ve Marco yönlendiriyorlar.
1: Tamam dur. Günter biraz geri gitsin. Burası yine sıkıştı. Çok az daha sola dön. Evet, çok az sola. Evet, devam, devam, devam. Güzel, güzel. Orası nasıl? Marco, buraya bak.
3: Vidaları bağlamak zor. Çok vida ve çok yuva var. Bu bizi biraz zorluyor. Tam bir sabır oyunu yani.
0: Yuvalar denk gelmiyor ve zaman hızla tükeniyor. Nakliyenin 30 dakika içinde başlaması şart. Bremerhaven'daki BHV Atlit Yüzer Vinci'nin mürettebatı görevi hazır. Vinç operatörü Gerhard Reinberger, Gerhard'ın oğlu Tayfa Philip ve kaptan Joachim Janssen, her biri 60 ton gelen iki köprü parçasını vinci alıp Oldenburg'a götürecekler. Oldenburg'daki Hunte Köprüsü bir geminin çarpması yüzünden geçici olarak onarılacak.
5: Merhaba, burası BHV Atlet Vinci. Hareket ettik ve size doğru geliyoruz.
0: Büyük köprü parçaları 50 kilometre uzaktaki Elsfleet'te mürettebatı bekliyor. Parçalar Kaptan Joachim'i şimdiden endişelendirmiş.
5: Parçalar güverteye ucu ucuna sığacak ebatta. O yüzden işimiz çok zor. Oraya varmak bile zor olacak. Çünkü çok genişiz ve yan tarafımızda tespit kazıkları var. Kazıkların boyu 20 metre ve bu da bizi biraz daha heyecanlandırıyor.
0: Gerhard ve oğlu Philip bu esnada ufak bir mola veriyor.
6: Birer kahve içelim.
0: Philip yüzer vinçte 3 yıldır tayfalık yapıyor. 26 yaşındaki genç önümüzdeki yıl kaptanlık eğitimine başlayacak.
7: Babam buraya bir eleman aradıklarını ve istersen bir cumartesi günü gelip bakabileceğimi söyledi. Ben de geldim ve hoşuma gitti. Bu işi yapabileceğimi düşündüm açıkçası. Beni beklemedin mi?
6: Seni bekliyorum.
7: Yalan söyleme.
0: Baba oğul her ikisi de diplomalı birer marangoz ve oldukça iyi bir ekip. Çok dar olan Ponte Köprüsü geçişinde bunun faydasını görüyorlar.
6: Philip şu anda sancak tarafında duruyor. Mesafeyi takip ediyor.
5: Tamam.
6: Sakın bir yere çarpma.
5: Tamam, çarpmam.
6: Güzel.
5: Çarparsa vinç çarpar.
6: Tabii.
5: Bir süreliğine başka işler denedim. Çikolata fabrikası kulağa eğlenceli geliyordu ama karada yapılan bir meslekti. Ben denizciyim.
0: Joachim 40 yıldır denizlerde. Bunun 12 yılı kendi teknesinde geçmiş. Bugün 55 yaşında olan Joachim yüzer vinç kaptanlığı yapıyor ve bu devi dar Hunte Köprüsü geçişinden geçiriyor.
5: Sol tarafı unutmayın, olur mu?
2: Hayır, unutmuyorum. Başka bir isteğin yoksa kafamı dinlemek istiyorum.
5: Evet, dinleyebilirsin. Ben iki makineyi de takip ediyorum burada. Merak etme, her şey yolunda.
2: Anlaşıldı.
5: Hunte Boğazı dar bir geçiş. Üstünde hafif eğimli iki köprü var. Biz ters taraftan girmek zorundayız. Aksi takdirde tespit kazıklarımız köprülere fazla yaklaşabilir. Bu geçiş şu an için oldukça zorlayıcı çünkü tam karşısından yaklaşmıyorum. Böylece çok dikkat etmek zorunda kalacağız. Tam ortaya hedeflersen seni daha rahat takip edebilirim.
2: Anlaşıldı, tamam.
5: Her taraftan 2 veya 3 metre mesafe kalmasını bekliyorum.
0: Bunlar 22 metre genişlikteki yüzer vinç için çok kısa mesafeler.
5: Eğer şiddetli bir rüzgara maruz kalırsan aradaki 2-3 metrelik mesafeyi makinelerle telafi etmen gerekiyor. Ay ay ay ay.
8: Arada sadece 2 metre mesafe kaldı. Burası giderek sıkışıyor. Biraz iskele tarafına kayabiliriz. Ne dersin?
5: Anlaşıldı, kayıyoruz.
0: Baba oğul birlikte Joachim'e bu dar geçitte rehberlik ediyorlar.
2: İskele tarafında 2 metre var.
5: 2 metre varmış ha?
8: Sancak tarafında sorun yok. Bir metre. Yaklaştı. Çok az kaldı. Tamam. Tamam, bir sorun yok. İşte böyle.
2: İskele tarafında sorun yok.
0: Kaptan yüzer vincin konumunu en iyi şekilde korumak zorunda. Ne iskele ne de sancak tarafını ayarlayacak mesafe var.
8: Yarım Sorun yok. Geçiyoruz.
9: İskelet tarafında mesafe açılıyor.
6: Geçiş bundan daha dar olamazdı. İki taraftan da mesafe tam sınırdaydı ve ucu ucuna geçtik.
9: Aferin sana evlat.
5: Yaşasın. Gayet iyi oldu, evet.
6: Yani iğne deliğinden geçmeyi başardık. Kıl payı oldu ama başardık. Benim işim bundan sonra başlıyor. Şimdi yerime geçip Philip'i dinleyeceğim. Ama bundan memnunum.
0: Regensburg'un doğusundaki Niederaltaich'ta emekliye ayrılmış bir Airbus A319 uçağı bir kamyona yüklenmek üzere uçağın içine bir sinema inşa edildi. Uçak 40 kilometre uzaktaki bir doğa parkına taşınacak. Bu lojistik başyapıtından sorumlu olan isimler uzman nakliyeci Stefan Reise ve tır sürücüsü Alexander Zaurstein.
5: Uçağın toplam boyu 30,5 metre, genişliği 4.10 metre, yüksekliği 4.10 metre. Bugün onu kamyona yükleyip St. Englar'daki müşteriye ulaştırmaya çalışacağız.
0: Nakliye aracı ise özel bir römorka sahip bir kamyon.
5: Römorku uzatıyoruz. Geçmeli bir radyo antenine benziyor. Dışta iki boru, içte iki boru. Bunları duruma göre açıp uzatıyoruz.
0: Yük dahil kamyonun boyu 35,5 metre olacak. Bu uzunluk nakliye izinleri için belirlenmiş sınırlara denk geliyor.
10: Şimdi dingil mesafelerini ölçeceğiz ve doğru olup olmadıklarını kontrol edeceğiz. Verilen izinler araç boyunu size tam olarak bildiriyor. Dingil mesafelerimizi izinlere tam uydurmak zorundayız.
0: Yetkililere göre toplam uzunluk 35,5 metre olmalı. Bir sorun yok.
5: Arkayı kaldıralım. Ayrıca genişliği açacağız. Takos kullanacağız. Alex, onu alt tarafa koy. Oldu mu? Tamam, güzel. Devam edelim.
0: Römorkun standart genişliği 2.75 metre. Uzatma parçasının hidrolik silindirleri ihtiyaca göre ayarlanabiliyor. Stefan, özel nakliyeler konusunda uzman şirketini 24 yıl önce kurmuş. Onu bu mesleğe çeken şey meydan okumalar olmuş.
5: Bu iş her zaman için aynı. Çeşitlilik hep var. Bu yüzden heyecanlı. Metren var mı?
10: Evet, şurada var.
5: 15.
0: 60 yaşındaki Stefan iki tarafı da 20 santim açmak zorunda.
5: Bu tarafı aç.
0: Uçağın ağırlığı 18.2 ton. Bu nedenle yükleme esnasında her ölçü doğru alınmalı. Ayrıca yük yuvarlak bir yapıda.
5: Bunlar gergi düzenekleri. Uçağın bükülmesini engellemek için altına koyduğumuz demir takozlar. Uçağın ağırlığı önde ve arkada. Bu takozlar gövdeyi düzleştiriyor. Bunları koymazsak ortası sarkar ve yere değer. Bunu istemeyiz.
0: Uçağın gövdesi yuvarlak olduğundan römorkun üstünde düz durmuyor.
5: Elemanlar hazır olduğunda römorku süreceğiz. Her şeyi sırasıyla yapacağız tabii.
0: Bu demir takozlar uçağın gövdesine destek oluyor. Stefan 35 metre boyundaki römorka 4 adet demir takoz yerleştiriyor. Gövde bunların üstüne konacak.
5: Tamamdır.
0: Gergi düzeneği adlı takozlar yerleştirildi. Sürücü Alex direksiyona geçiyor. Alex römorku vince asılı duran uçağın altına sürecek.
10: İnşaatın çitini açtıkları yöne doğru manevra yapacağım. Ben geri geri yanaşınca elemanlar uçağı uzunlamasına çevirecekler. Daha sonra römorka oturtacaklar.
5: Birkaç palet daha hazırlar mısın?
11: Yedek mi?
5: Evet, bu tarafa gelsin.
11: Anlaşıldı.
8: Alex, gelebilirsin.
10: Tamam.
5: Sola doğru yanaşman lazım. Yerdeki büyük beton bloğun olduğu tarafa doğru manevra yapman gerekiyor. Aynaya bakınca görebilirsin. Sola doğru gelmeye başla.
0: Alex'in kamyonu 500 beygir gücünde. Alex 14 yıldır kamyon şoförlüğü, 7 yıldır da ağır nakliye şoförlüğü yapıyor. Yine de bu manevra için Stefan'ın yardımına ihtiyacı var. Yol boyunca çok engel var.
5: Biraz daha sola gelmen gerekiyor. Dur orada. Dur.
0: Beton bloklar ve inşaat çitleri manevrayı yavaşlatıyor. Sulzbach Laufen'a dönüyoruz. Ekip lideri Daniel ve 5 kişilik ekibi hassas bir iş yapıyor. Ekip bir rüzgar santrali pervanesini özenle nakliye aracındaki bağlantı noktasına sabitlemeye çalışıyor. Bu zaman alan bir şey.
1: Bu iş için sadece bir zamanlama belirledik. Eğer tehlikeli bir şeyler tespit edersek o zaman işlemi iptal ederiz. Eğer belirlenen sürede bitiremeyeceğimizi anlarsak boşuna uğraşmayız.
0: Nakliye 25 dakika içinde başlamak zorunda.
1: Dur, biraz daha döndür. Şu anda tam karşısına denk geldi. Devam, devam.
11: Tamam.
0: Nihayet. Şimdi ise 128 adet vidayı en hızlı şekilde sıkıp hallettiler. Sürücü Marco Spezza yola çıkmak için sabırsızlanıyor.
3: Kim böyle dev oyuncaklarla oynamak istemez ki? Ben bu yüzden buradayım. Çünkü çok eğlenceli. Her gün yeni bir şey, yeni bir meydan okuma, yeni sıkıntılar. Gerçekten eğlenceli.
0: Bir montajcının işi masa başı göreviyle çok ilgisiz.
1: Bu iş fiziksel çaba istiyor. Özellikle burası yapabileceğiniz en kötü görevlerden biri. Gerçekten felaket. Ama gençler buna alışık.
0: Sarı renkli bu devin ve bağlantı parçasının toplam fiyatı neredeyse 2 milyon euro.
1: Pervane sabit, hiç hasar yok. Biraz sallanıyor ama hiç sorun çıkmadı. Gayet memnunuz, hiç fena değil.
0: Kendi başına hareket eden araç yola çıkmaya hazır. Aracın sürücüsü Günther'in elindeki kumandada çeşitli kontroller var. 12 dingili ön, orta ve arka dingiller olacak şekilde ayrı ayrı kontrol edebiliyor. Yine de 78 metre boyundaki pervaneyi kontrol etmek kolay bir iş değil.
4: Çok iyi konsantre olmak zorundasın. Her şeye dikkat etmelisin. Pervanenin konumuna, seviyesine, her şeye dikkat etmelisin.
0: Günther seviye derken dingillerdeki yükü kastediyor. Aracın devrilmemesi için sürekli bir dengeleme gerekiyor. Araç hazır olduktan sonra iki dar köy yolundaki zorlu yolculuk başlıyor.
1: Yola çıkıyoruz ve ilk olarak Bühlertan'a gideceğiz. Görece yüksek sayılacak 30 derecelik bir açıdayız. Evler, bacalar, çatılar ve rüzgar gülleri önümüzde. Kilise kulesini de aşmamız gerekiyor.
0: İlk birkaç kilometre Daniel aracı yönlendirirken Marco da pervaneyi kontrol ediyor. Bir an önce hareket edilmesi için eşlikçi araçlar yol trafiğini kestiler.
3: Burada her şey yolunda Daniel.
0: Ekip Bühlertan köyüne varana kadar saatte sadece 8 kilometre hızla yol alabiliyor. Bunun sonucu trafik sıkışıyor. Ekip araçların geçişine sadece belli noktalarda izin verebiliyor. Günther eşlik araçlarındaki sürücülere destek oluyor.
4: Şimdi viraja yaklaşıyoruz. Araç geçişine izin verebiliriz.
9: Sağda mı kalıyorum?
4: Evet.
0: Daniel diğer sürücülere yol vermek için yolun sağına park etmeye çalışıyor. Ekip değerlendirme yapmak zorunda. Köy merkezinden geçen zorlu güzergah başlamak üzere. Yolda sayısız engel var.
9: Trafiği açabilirsin.
3: Gelin, araçlar gelsin.
1: Bundan sonra köprü geçişimiz var. Ve ardından pervaneyi yükseltmek zorunda kalacağımız iki viraj geliyor. Zihinlerimizi toplamak zorundayız. Gereksiz konuşmalar olmamalı. Sadece önümüze odaklanmalıyız.
0: Pervane şimdi 30 derecelik açıya yükseltiliyor ve köyün içinden geçene kadar o konumda kalması gerekiyor.
1: Gövdemizi küçültmek için tek çaremiz var. Pervanenin mutlaka o konumda kalması şart.
0: Bu yüksek açı sayesinde binalara olan mesafe artıyor. Binalara çarpmak bir felaket olabilir zira. Ekip dar sokaklardan köprüye doğru saatte sadece 4 kilometre hızla ilerliyor.
1: Sola yanaşabilirsin.
0: Köprü oldukça dar. Daniel köprüden düşmemek için orta şeritte kalmalı. Köprü geçildi ama sırada diğer engel var. Evlerle dolu dar bir viraj.
1: Burası oldukça dar. Rüzgarın giderek şiddetlenmesi işimizi daha da zorlaştırıyor doğal olarak.
0: Rüzgar şu anda saatte 25 kilometrenin hemen altında esiyor. Eğer 30 kilometreye çıkarsa ekip bu tehlikeli görevi hemen sonlandıracak.
4: 6 göz 4 gözden daha iyi görür. Pervane yükseltildiğinde heyecan biraz daha artar. Daniel'in işi çok zor. Makinenin dengeli ve düz bir hatta olmasını da sağlamak zorunda. Diğer bir de işte iyi bir denge tutturmalı.
0: Denge kontrol cihazı su terazisine benziyor. Yeşil ışıklar nakliye aracının düz mü yoksa sağa veya sola yatık mı olduğunu gösteriyor.
1: Hat düz mü Marco?
3: Biraz öne eğmemiz lazım. Ön tarafta çok mesafen var. Yaklaşık 2 metre.
0: Daniel 2 metre sonra müdahale etmek zorunda. 34 derecelik açıdaki pervane çatıların üstünde asılı gibi duruyor.
3: Burası tamamen serbest. Rahat geçebilirsin. Sıra dışı bir iş yapıyoruz.
0: Birinci viraj geçildi. Dar sokaklarda manevra yapmak ekibin işini zorlaştırmakla kalmazmış gibi bir de yoldan geçen ve araca tehlikeli derecede yaklaşan meraklılar var.
1: Sokaklardakiler bizim için tehlikeli. Bisikletleriyle araca çok fazla yaklaşıyorlar.
0: Bir bisikletli araca bu kadar yakınken düşerse tekerleklerin altında kalabilir. Yüzer bince geri dönüyoruz. Bremerhaven'dan Erzfleet'e kadar olan 4 saatlik yolculuk sona ermek üzere. Kaptan Joachim, winch operatörü Gerhard ve Gerhard'ın oğlu Tayfa Philip, Erzfleet'teki 60 tonluk köprü parçalarından birini hemen vinci almak zorunda. Parçalar ertesi gün Oldenburg'daki geçici köprüye konulacak.
6: Uy. Beni korkuttun. Uyarsaydın ya beni. Kalbime inecekti. Kuşlar bile ürktü. Hepsini kaçırdın.
5: Bu kadar ses çıkarmasını beklemiyordum.
0: Joachim ve Gerhard 2 yıldır birlikte çalışıyor ve ara sıra böyle eğleniyorlar ama şimdi durum ciddileşecek.
7: Vinci alacağımız köprü parçası tam 60 ton ağırlığında. Yani doğru olup olmadığını göreceğiz.
0: Mürettebat aşağı Saksonya'daki Erzfleet iskelesine vardı. Yüzer vinç 100 tondan fazla yük taşıyabildiği için Gerhard'ın aklına parlak bir fikir geliyor.
6: Parçalar 60 tonsa ikisini birden yükleyebiliriz.
5: Bence de.
6: Birini arkaya öbürünü de öne koyarız.
5: Böyle mi duralım?
6: Böyle durabiliriz. Şuradan yüklerim.
5: Arkadan mı?
6: Evet. Plan değişti. İki parçayı birden alacağız. Bir tanesini buraya koyacağız. Sabitledikten sonra ikinciyi onun önüne alacağız.
0: Plan işe yararsa ekip ikinci parça için yarınki yolculuğu yapmak zorunda kalmayacak ve çok zaman kazanacak.
8: Tamam, indir. Sabit.
6: Evet.
0: Tespit kazıkları vinç yanaştıktan sonra sabit kalmasını sağlıyor. Rüzgar ve akıntı yüzünden meydana gelen ileri geri sallanma hareketini engelleme görevi görüyorlar.
8: Tamam sabit.
0: Karada görev yapan Bobby ağırlıkların 60 ton olduğunu doğruladıktan sonra yükleme başlıyor.
6: Önce bakalım, kontrol edelim. Önce kontrol edelim. Halatların hepsini çözdüler mi?
11: Çözdüler.
6: Tamam o zaman.
11: Ortadaki vidaları sökelim mi? Bunu ve arkadakini.
6: Dıştakileri mi?
11: Evet, dıştakileri.
6: Evet, iyi olur.
11: İkisini birden diyorum.
6: Buraya dikkat edelim. Buradaki köşeler keskin görünüyor. Buraların keskin olduğunu görebilirsiniz. Askılar buralara denk gelirse kopabilir. En kötü senaryo bu olur. Dikkat etmemiz lazım. Bunun olmasını istemeyiz.
0: Vinç operatörü Gerhard'ın kancasının ucunda 4 kamyonluk ağırlık var. Halatların kopması bir felaket olur. Çelik kancalar köprü parçalarını kaldıran en önemli elemanlar. Onları güvenli ve hassas şekilde bağlamak hayati önem taşıyor.
4: Çek!
8: Yavaşça kaldırıyorum.
6: Elemanlar her şeyi paketlediler. Şimdi yükü yönlendirmek ve döndürmek için kılavuz halat bağlıyorlar.
0: Gerhard köprü parçasını dikkatle kaldırıyor.
6: Şu an ağırlık 30 ton.
0: Vincin üstünde yükün ağırlığını sürekli gösteren bir kantar var.
6: 60 ton oldu.
0: 60 ton. 20 metre uzun, 7 metre geniş.
6: Bu parçayı oraya indireceğiz, diğerine yer bırakacağız.
0: Yüzer vincin yük kompartımanı boyutları 20 metreye 15 metre. Bu ölçüler yeterli olur mu?
7: Dur. Birinci tamam.
8: Bıraktım.
7: Tamam, anlaşıldı.
0: 58 yaşındaki Gerhard ikinci parçayı da kancaya bağlıyor. Gerhard, yüzer vinçte 10 senedir görev yapıyor.
7: Tamam, her şey yolunda.
6: Aslında ben pek fazla bir şey yapmıyorum. Parçayı kaldırıyorum ve döndürüyorum. Diğer işleri Philip yapıyor.
8: İndiriyorum.
7: Anlaşıldı, tamam.
0: Her bir santimetre önemli. İki parçayı vince doğru yerleştirmek için baba ve oğlun hassas bir şekilde koordine olmaları gerekiyor.
6: Bu parça da tam olarak 60 ton.
0: Gerhard geçici Hunte köprüsünün ikinci parçasını yavaş hareketlerle vince alıyor. Parça vinçteki yerine konmak üzere.
7: Tamam, yavaşça indirmeye devam et.
6: Biraz daha mı?
7: Yavaşça indir.
0: Ekip harika bir iş çıkardı. İkinci köprü parçası yerine oturmak üzere.
7: Yavaşça gelmeye devam et.
0: İkinci parça da kendisine ayrılan yere indirildi. BHV Atlit Vinci'nin mürettebatı için başarılı bir mesainin sonu yaklaşıyor.
6: Tamam, hallettik.
7: Bugünlük bu kadar. Yarın devam edeceğiz.
5: İkisinin de sığacağını tahmin etmiyordum. Yarını kurtarmış olduk.
0: Bugünkü beklentiler olumlu gerçekleşti.
6: Gayet iyi oldu.
5: Harika oldu.
6: Evet, memnunuz.
5: Yarın devam ederiz. Artık eve gidelim ha?
6: Eve gidelim. Anneler bekler.
7: Ha? Aynen, beklerler.
0: Mürettebat paydosu çoktan hak etmiş oldu. Yarın mesai erken başlayacak. Baviera'nın Niederaltay kasabasında ağır nakliye uzmanları Stefan ve Alex eski bir Airbus A319 uçağını yüklemek için römork yanaştırmaya çalışıyorlar. Fakat kamyon sürücüsü Alex uçağa yeterince yaklaşamıyor çünkü bir beton blok ve inşaat çitleri engel çıkarıyor.
5: Yavaşça öne ilerle. Bloğu kaldırmak için forklifti kullanacağız.
0: Tamam. Bir forklift bu sorunu çözebilir ve engeli ortadan kaldırabilir.
5: Devam et, kaldırmaya çalış.
0: Ama maalesef olmuyor. Beton blok aşırı ağır.
5: Bir daha denedik ama olmuyor. Alex, bir daha dene.
10: Anlaşıldı.
0: İnşaat çitlerinin sökülmesi sorunu halletmiş olabilir.
5: Şimdi arkayı sağa doğru döndürmen gerek.
0: Alex, beton blokları geçiyor ama iki vincin ortasına da yanaşması gerekiyor.
5: Biraz daha gel, devam. Tamam, dur. Şimdi destek yüzeyi için doğru konumu ayarlamamız ve vinçlerin yeterince geri açılmasını sağlamamız gerek. Bir sorun çıkmamasını umuyorum.
0: 200 ton kapasiteli vincin operatörü Zoltan Zimon geri açılabiliyor. Vincin uzama kapasitesi 60 metre.
5: Bakalım indirebilecek miyiz?
0: Uçağın gövdesi römorkun 15 metre üstünden aşağı indiriliyor.
5: Dikkat edin, desteklerin üstüne iniyor. Dur.
0: Bu uçak 20 yıl boyunca Hindistan'da kullanıldı. Yenisinin değeri 72 milyon euro. Kanatlar ve motorlar özellikle bu nakliye için söküldü.
3: Etsa.
10: Tamam, takozlar şimdilik aşağıda duruyor. Ama gövde o kadar alçalamıyor. Bu yüzden onları biraz yükseltmemiz gerekiyor çünkü gövde bu haliyle yere değer.
3: İstersek altına tahta bir takoz koyabiliriz.
0: Uçağın ağırlığı nakliye esnasında römorkun üstüne eşit olarak dağıtılmalı. Bu yüzden gecikme olsa bile önemli değil.
10: En önemli şey sükunetimizi kaybetmemek. Ve aşırı gerilmemek, panik yapmadan yavaşça hareket etmeliyiz. Uçağı yere düşürmektense veya bir şeyleri kırmaktansa 3 saat kaybetmek daha iyidir. Büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkında olmak zorundayız.
0: Lastik takozlar hasarlara karşı koruma sağlıyor.
5: Altına takoz mu koyalım?
10: Şimdi getiriyorlar. Kaç tane lazım?
5: Bir tane var. Alex.
10: Evet.
5: Yakala. Hadi.
10: Tamam.
5: Başkaları spor salonuna gider, biz bunu yaparız.
0: Stefan ve ekibi uçağı bir kez daha indirmeyi deniyor.
10: İniyor. Orası nasıl? Burada bir şey yok.
0: Sağ taraf henüz tahta takozlara temas etmedi. Sebebi hemen keşfediliyor. Sökülen kanattan kalma bir metal parçası.
5: Bunu kesebilir miyiz?
12: Hepsini mi?
5: Hı hı. Arkası boş.
12: Evet, arkası boş. Öbür tarafı kesmişler. Burayı da kesebiliriz ama.
5: Bir sorun olmaz.
12: Görebiliyor musun?
0: Ekip metal parçasının kesilmesinin bir sorun yaratmayacağına kanaat getirdi.
5: Bu metal parçasını almalıyız. Yoksa uçağı römorka indiremiyoruz. Bir sorun yaşıyoruz. Gereksiz olan bu plakayı kestiğimizde gövde römorkun üstüne oturacak ve römorka açacağız. Düz bir konuma getireceğiz. Evet, dümdüz.
10: Sığmıyorsa sığdırırız.
5: Doğru.
0: Uçağın kanatları daha önceden parka yollanıp depoya alındı. İhtiyaç halinde bu parçaya gerek duymadan geri takılabilecekler.
5: Harika, çok iyisiniz.
0: Bir daha deniyorlar.
5: Orası tamam mı Alex?
10: Evet, yerleşti. Gövdeyi oturtmak için fazlalık plakayı kestik. Ama hala vince bağlı duruyor. Ama indirdik. İlerleme sağladık. Bu iyi bir şey.
0: Arka vince hala 8 tonluk bir yük asılı. Bu Stefan için çok fazla.
5: Gövdenin yerleşeceğine giderek emin oluyoruz. Sorunu size göstereyim. Eğer gövdede çok fazla baskı olursa, burada görüldüğü gibi içeri çöküyor. Oysa oval olmak zorunda. Fazla baskı uygulanırsa içe doğru çökebilir.
0: Bir çözüm gerekiyor ama nasıl? 78 metre boyundaki pervanenin gösterişli nakliyesi esnasında ekip lideri Daniel ve nakliye sürücüsü Marco çok sayıda meraklı bakışla uğraşmak zorunda kaldılar.
3: Yaklaşmayın. İnsanlar gerçekten çok tuhaf.
0: Yardımcı sürücü Günther yayalarla yaşanan sorunları çok iyi biliyor.
4: İnsanların çoğu yaşayabilecekleri tehlikenin farkında değil. Aracın önünde ve arkasında dolaşıyorlar. Dikkatli olmak zorundayız.
0: Ekip yola ve pervaneye odaklanmak zorunda olduğu için araca çok fazla yaklaşan yayaların çarpılma riskine dikkat ediyorlar.
1: İşimiz çok yorucu. O yüzden uzun mesafeleri parçalara bölmeye çalışıyoruz. Ekip fazla zorlanmasın diye. Günther birazdan paydos edecek.
0: Günther diplomalı bir montör. Nakliye aracını sürmeyi bir yıl önce bir şirket içi eğitimde öğrendi.
4: Bu meslek zor. Ağaçlara dokunmamamız lazım. Tabelalara dikkat etmemiz ve zarar vermememiz lazım. Her şeye dikkat etmek zorundayız. Yoldan geçen bisikletlilere, karşı şeritten gelen arabalara, arkamızdan gelen arabalara, sağdan ve soldan gelen arabalara, her şeye dikkat etmeliyiz.
0: Sıradaki Mittelfischach kasabasına giden yolun eğimi 5 ila 7 derece arasında. Bu eğim nakliye aracının ağırlık merkezini olabildiğince yere yaklaştırıyor ve saatte 8 kilometre hız yapmaya imkan veriyor.
1: Günaydın. Karşıya geçerseniz daha iyi olur. Aracı buraya park edeceğiz. Sorun yok, gidiyorlar.
0: Pervanenin eğimi değişmiyor. Bu yüzden ekip rahat.
4: Şimdilik bu halde bırakacağız. Çünkü sağ tarafta bir anaokulu var. Ayrıca bir tane de ağaç var. Pervane dik duracak ve kasabayı bu şekilde geçeceğiz.
1: 25 dereceye getiriyorum.
4: Tamam.
0: Günther 5 yıldır nakliye aracını kullanıyor ve bu süre içinde aynı ekipte yer aldı.
1: Geçtik.
4: Ağaçları gördün mü?
1: Evet.
4: Solda boşluk var.
1: Doğru. 2 metre mesafe var.
4: Arkadaşlar olmadan olmaz. Onlara güvenmek zorundasın. Eğer güvenmezsen çuvallarsın. Arkadaşlar bir aile gibidir.
0: Günther kasabanın geri kalanını sorun yaşamadan geçiyor ama manzaranın keyfini sürecek vakit yok.
4: Çok meşgul olduğumuzdan kasabanın güzelliklerini fark edemiyoruz.
0: Ekip yolun sonuna yaklaştı. rüzgar santraline son bir engel kaldı. Ama bu viraj da çok dar.
1: Devam, devam, devam. Bir metre mesafe kaldı. Biraz daha gel. Evet, biraz daha.
4: Tamam, ağacı gördün mü?
1: Gördüm. Rüzgardan mı sallanıyor?
4: Hayır, pervanenin rüzgarından.
1: Dönebilirsin. Devam, devam.
4: Biraz sola doğru geliyorum.
0: Ve nihayet Günter ve Marco 12 dingilli aracı son virajdan geçirdiler. Bundan sonrası tesise kadar dümdüz. Ekip rahatladı artık.
3: Her şey mükemmeldi.
1: Hiç sorun çıkmadı. Yol üstündeki evler ve köyler hala ayakta.
4: Çocuklar ve köpekler güvende.
1: Evet.
3: Herkes sağlıklı.
1: Evet. Ekip her zamanki gibi harika bir iş çıkardı. Herkes birlikte uyum içinde çalıştı. Tam da istediğimiz gibi. Ve bundan sonra da böyle olacak.
0: 14 kilometreden sonra herkes çok yorgun.
3: Hemen yatacağım. 5 saat boyunca yorulduk. Tam konsantrasyon insanı çok yoran bir şey. Akşam arkadaşlarımla güzel bir yemek her şeye iyi gelecek. Bunu bekliyorum.
0: Susbah Lofen rüzgar santrali 7 yeni rüzgar türbininin pervanelerinden birini teslim aldı. Kahramanlarımız hak ettikleri bir molanın keyfini çıkaracak. Oldenburg'daki Elfsflat'e geri dönüyoruz. Yüzer vinç mürettebatı Kaptan Joachim, vinç operatörü Gerhard ve Tayfa Philip 7 kilometre mesafedeki Hunte Köprüsü'ne doğru ilerliyorlar. Köprü sene başında ağır hasar aldı. Mürettebat köprünün yeni parçalarını dün teslim aldı.
6: Planımız köprü parçalarını karaya çıkarmak. Yaklaşık 10 dakika sonra köşeyi döneceğiz ve iskeleye yanaşacağız.
0: Sarı renkli destek parçaları köprüye daha önceden monte edildi.
6: Köprüyü açarlar değil mi? Yoksa o aradan geçemeyiz.
7: Açmaları gerekiyor.
6: Evet. Muhtemelen sarı desteklerin arasına gelecekler. Biz oraya doğru yanaşacağız. Yanaşabildiğimiz kadar yanaşıp tespit kazıklarını salarız ve demir atarız. Sonra halatları bağlarız. O haldeyken hareket etmeyiz. Vinci sabitleriz. Dikkat etmemiz lazım.
0: Bir köprü parçası 60 ton geliyor. Vinç bu ağırlığı 25 metreye kadar çıkarabiliyor. Bu yüzden mürettebat iskeleye yaklaşabildiği kadar yaklaşmak zorunda.
7: Tamam, yanaştık.
0: Mürettebat vinci önce bir halatla sabitliyor. Ayrıca tespit kazıklarından birini salıyorlar. Yüzer vincin konumu sabitlendi ve Gerhard parçaları kaldırmak için hazırlık yapmaya başlıyor.
6: Güneş gözümü alıyor.
0: Gerhard bundan sonra oğlu Philip'in talimatlarına uymak zorunda.
6: Başlıyoruz. Birinci parçayı kaldıracağız ve sonra da yerine koymaya çalışacağız.
0: Philip ve arkadaşı Bobby kaldırma esnasında kendi yerlerine geçiyorlar. Oradan Gerhard'a hassas talimatlar verecekler. Bundan sonra çok hassas çalışmak gerekiyor.
7: Tamam, indir ve dur. Biz devam edeceğiz Bobby. Evet, yavaş indir. İşte böyle, yavaşça.
0: Parçanın sabitlenmesi için önceden açılan vida yuvalarına denk gelmesi gerekiyor.
7: Tamam, dur. Yuvalar oturmadı. Biraz daha ileri almamız gerekiyor.
0: Denk gelmeyen yuvalar denk getiriliyor. İlk parça kısa sürede sabitlenmiş olacak. Ardından ikinci parça bağlanacak.
7: Yavaş gel. Biraz sağa.
0: İkinci parça da yerine kondu. Yüzer vinç mürettebatının işi burada bitti. Artık halatları çözüp demir alma ve Bremerhaven'a dönme vakti.
7: Harika. Çok çalıştık.
6: Hem de nasıl.
7: Evet. Çok iyi.
6: İyi talimatlar verdin.
7: Zor bir işti, evet.
6: Evet. Kimin oğlusun sen?
7: Evet, evet, tabii.
6: Güzel bir gün oldu.
5: Doğrudan Bremerhaven'a dönmek için gelgiti bekliyoruz. Yarın bir sonraki işimiz için hazır olacağız.
0: Joachim, Gerhard ve Philip görevi başardılar. Onların emeği sayesinde geçici Hunte Köprüsü hizmet vermeye başladı. Baviera'da ise ağır nakliyeciler Stefan ve sürücü Alex hizmetten alınan bir Airbus A319'a zarar vermeden kamyona yüklemeye uğraşıyorlar. 18 tondan ağır olan gövdenin daha şimdiden ortasından bükülmeye başlaması ekibe sorun çıkarıyor.
5: Dur! Kaç ton?
1: 8 ton daha taşıyorum.
5: 8.
0: Stefan'ın aklına bir fikir geldi.
5: Kanat yuvası yerine tam otursun diye altına tahta kazıklar döşüyoruz. Tamam, kaldır.
12: Tamam. Tamam mı?
5: Başla.
12: Kaldır.
5: Evet.
1: Sola dönebilir miyim? Şimdi.
5: Tam dön.
0: Uçağın gövdesinin ortasına konan kazıklar, ön ve arka kısımlardaki takozlara binen ağırlığı hafifletiyor. Binçler 18.2 tonluk yükü artık indirebilir.
5: Uçağın arka kısmındaki ağırlığın %30'unu almak için orta bölüme tahta takozlar yerleştiriyoruz. Bu sayede orta bölümdeki baskıyı ve bükülme riskini azaltmayı hedefliyoruz.
0: Uçak römorktan tam 3 metre dışarı taşıyor. Kuyruk desteklenir desteklenme sürücü Alex'in görevi başlayacak.
10: Şimdi bağlıyorlar.
0: Ağır nakliye uzmanları için birinci öncelik güvenliktir.
10: Neye bakıyorsun?
5: Senin için işaret koydum.
10: Nereye?
5: Bak. Buraya ve buraya.
10: Bağlıyoruz. Hiçbir şey aynı değil. Her gün farklı. 10 uçak taşısan, her şeyi 10 defa da yapsan, her biri farklı oluyor. Bu işin heyecanı burada.
0: Ama bir A319 gerçekten özel bir yük.
10: Ağır nakliye dediğimizde bu uçak diğer uzun yol yüklerine kıyasla en heyecan verici yük diyebilirim. Normal otobanlardan İskoçya yaylalarına kadar çok çeşitli yerlere gittim ama hepsi normal kamyonlarla normal işlerdi. Böyle değillerdi. Böyle bir yükü taşımak farklı olacak. Bu işi heyecanla yapacağım. Ama belki birkaç tane daha yaparım.
0: Alex hala İskoç yaylalarını hayal ederken uçak 6 adet halatla sabitleniyor.
5: Daha önce de dediğim gibi sadece 19 ton yükümüz var. Bu kadar halat fazla. Ama yine de ne olur ne olmaz. Dikkat etmek zorundayız.
0: Patron Stefan son bir kontrol daha yapıyor. Uçak nakledilmeye hazır.
5: Tamam, hareket et.
0: Kamyon yola çıkmak için önce şantiyeden ayrılıp park etmek zorunda. Daha sonra Stefan ve Alex paydos edecekler.
5: Şimdi bu akşam için ayrılan park yerine gidiyoruz. Uçak nakliyesi işi farklıydı. Çünkü tecrübemiz yoktu ve doğru destek noktalarının nerede olduğunu bilmiyordu. Biraz zaman aldı ama bunu başardık. Devam et.
0: Almanya'da bu tip ağır nakliye araçlarına saat 22'den sonra yola çıkma izni veriliyor.
5: Tamam, dur. O şekilde kalsın. Güzel, işte bu kadar.
0: Sürücü Alex memnun mu?
10: Beklediğimizden çabuk bitti. Yükleme daha uzun sürer sanıyorduk. Gayet iyi geçti.
0: Rüya takımını yolda iki zorlu gece bekliyor.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Römorkum nasıl?
18: Çok güzel.
17: Ben beğendim.
18: Evet.
19: Büyük bir şeye benziyor, değil mi?
17: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
18: Ucu ucuna.
17: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
5: Ben kapıyı sökeyim.
17: Evet, sök. Elimizdeki römork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
5: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
19: Kabiliyet lazım.
18: Ucu ucuna.
19: Ucu ucuna.
17: Zor geçecek. O ses ne?
5: Bu taraf sıkıştı.
17: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
5: Evet. Çok dar.
17: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
15: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
17: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
5: Evet.
17: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir römorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
5: Daha iyi oldu.
17: Evet, güzel işaret veriyorsun.
5: Teşekkür ederim.
17: Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
18: Kaldır.
17: Şimdi ahırı yapmalıyız.
19: Hazırız.
5: Evet,
17: devam edelim. Hadi.
18: Tamam.
20: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
15: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
20: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
21: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
20: Yine mi bitirdiniz?
21: Evet.
20: Ne zaman?
21: 2 gün önce.
22: Hafta sonu bir sürü işiniz mi var? İşlerinizde yardımcı olacak aletler bizde. Kablosuz bir boru kesicisi gibi. Evet. Ne kadar hızlıydı. Matkap gibi tutulan çok amaçlı bir testere ve işi hızlıca bitiren bir...
21: Şu anda çok az var çünkü bitirdik.
20: Yine mi bitirdiniz?
21: Evet.
20: Ne zaman?
21: 2 gün önce.
22: Hafta sonu bir işiniz mi var? İşe yardım...

0: bir hortum. İnatçı paketleri aşmanın yeni yolu ve üstünüze ağırlık yapmayan bir alet yeleği. Yalıtım köpüğünün nasıl yapıldığını merak ettiniz mi?
1: Havadaki nemin teneke kutudaki kimyasallarla buluşması.
0: Bunu öğrenmek üzere fabrikaya gidiyoruz. Ayrıca Kardeş Kendin Yap programı sunucuları Dean ve Derek'le sanatsal bir iş yapıyorum.
2: Betonun böyle görünce kimin aklına gelirdi?
0: Hepsi ve daha fazlası birazdan. Merhaba, ben Chris Grandi. Hafta sonu önemli bir işiniz varsa önemli bir alet yeleğine ihtiyacınız olacaktır, öyle değil mi? Belki. Peki şuna ne dersiniz? Çalışırken giyebileceğiniz bir alet yeleği. Şuna bakın. İş görürken su bile içebilirsiniz. Aletleri kemerinize takmanıza gerek yok. Çünkü artık onları yeleğinizin üstüne giyebilirsiniz.
3: Bence en büyük avantajı ağırlığı güzelce dağıtması. Ağırlığın hepsi omuzlarda. Üstüme çok ağırlık yapmıyor.
0: Daha iyi ağırlık dağılımı, daha iyi denge demek. Yelek daha iyi destek de sağlıyor.
3: Bunu destek sağlaması için belinizin çevresine takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ayarlanabilir. Büyük depolarda çalışanlar da aynı bu sırt desteklerinden giyiyorlar.
0: Düzenlemeye gelince, bu alet yeleğinin her şeye göre yeterince yeri var.
3: Her şeyin bir yeri var. Her şey onu en son bıraktığınız yerde. İşi tamamlamak için ihtiyacınız olan her şey var.
0: Hava sıcak olduğundaysa?
3: Güneşin alnında çalışıyorsunuz. Sırtınızda bulunan suyu içebilirsiniz. Gün boyu susuz kalmamış olursunuz.
0: Sıvı desteği ve düzen. Alet yeleği, aletleri kullanma şeklinizi değiştirecek. Biraz boru kesmeye ne dersiniz?
4: Sektörün ilk kablosuz bakır boru kesicisine bakıyorsun.
0: Boru kesicinin hiç ama hiç şakası yok.
4: Manuel kesiciler daha geniştir. Bunun gibi yerlere sığmaz. Kablosuz bakır kesicimizle yalnızca 3,5 santimetre yeterli.
0: Anladım.
4: Nedenden emiyorsun?
0: Tamam. Şuraya geçiriyorum. Evet. Şuraya geçiriyorsun ve kendiliğinden dönüyor.
4: Kesinlikle.
0: Manuel çalışıyor.
4: Kendini döndüremezsin. Bu çok uzun sürer.
0: Kesicinin 9 milimetreden 2,5 santime kadar her türlü boruyu parçalara ayırmayı başaran döner bir başlığı bulunuyor. Evet. Ama hızlıydı.
4: Kesinlikle.
0: Hemen çıkıyor.
4: Evet.
0: Diyelim ki elimde farklı ebatlarda bir sürü boru var. Bununla bu borulardan kaçını kesebilirim?
4: 9 milimetrelikleri yapıyorsan tek şarjla 200 defadan fazla kesebilirsin. 2,5 santimetrelik yapıyorsan yine tek şarjla 75 defa.
0: 12 volt batarya ayarı şarjı azaldığı zaman haber veriyor. Güzel, ne kadar sürem kaldığını bilmek isterim. Bu boru kesici bakır kesme işini eğlenceli hale getiriyor. Suçlu hissediyorum ama bunu denemem lazım. Evet, hadi bakalım. Evet. İşte görmek istediğim de bu. Harika. Uzaktan matkaba benziyor olabilir. Ancak bu çok güçlü bir el testeresi.
5: Güçlü. Güçlü olan her şeyi severim.
0: Bunu alçı panelden fayansa, hatta borulara kadar her şeyi kesmede kullanabilirsiniz.
5: Neredeyse her şeyi keser.
0: Matkap gibi tutulan bu testereyi çalıştırmanız için tek yapmanız gereken tetiği çekip içeri sokmak. Kesme işini 6,5 santimlik aşındırıcı bıçağı yerine getiriyor.
5: Elime tam oturuyor. Böylece elimden kaymıyor.
0: Tozu aşağıda tutmak için testere başlığı bir vakum hortumuna bağlanıyor.
5: Çok fazla toz çıkmadığı için birinin arkama geçip çıkan kiri temizlemesine gerek yok.
0: 43 santim uzunluğunda 3 kilo ağırlığındaki bu testere dar alanlara rahatlıkla girebiliyor.
5: Testere gibi kesiyor, matkap gibi tutuluyor. Hafif, tek elle kullanılabilir. Bulundurulması gereken iyi bir alet.
0: Bu testereyi makul bir fiyata satın alabilir ve ne isterseniz onu kesebilirsiniz. Neredeyse herkesin bu üç şeye, bir matkaba, testereye ve el fenerine ihtiyacı vardır. Sıradaki üç parçalı combo aletle bunların hepsine birden sahip olabilirsiniz.
6: İster bir ev sahibi, ister bir inşaatçı olun, içinde sürekli kullandığınız aletler var.
0: Ayrıca 2 adet 12 volt pil ve yarım saatte şarj eden bir şarj cihazı da var. Bu aletler küçük olsa da epey güçlüler.
6: Küçük bir matkabın 9 santimlik bir çiviyi sokması gerçekten inanılmaz. Genelde bunun gibi küçük bir matkap çiviyi sokmak için bu kadar basınç uygulayamaz.
0: Matkabın 2 tane hız dişlisi ve bir dönme ayarı bulunuyor.
6: Matkapları çalıştırınca çoğu ya son hızla çalışır ya da kapanır. Bunda ise matkabın dönme hızını kontrol edebiliyorsunuz.
0: Çoklu testlere avcı

0: Burnunuza sığacak kadar küçük olsa da büyükleri gibi kesiyor.
1: Bu küçük bir testere 2 santimlik MDF ahşap kesiyor.
0: El feneri her yere doğrultulabiliyor. Bu parlak fenerin 24 LED ışığı var.
1: Büyük bir alanı aydınlatabiliyor. Tıpkı araba farı gibi.
0: Bu testereyle delik açabilir, kesebilir ve etrafı ışıldatabilirsiniz. 10 parmağında 10 marifet bir alet. Birazdan. Linolyum döşeme kaldırıyor veya fayans harcımı kazıyorsunuz. Bu alet o işi çok zahmetsiz şekilde yapıyor. Konu çatlakları doldurmaya gelince muhtemelen bu tenekeyi kullanmak isteyeceksiniz. Peki yalıtım köpüğü nasıl yapılıyor?
2: İşte kimya burada gerçekleşiyor.
0: Biraz yalıtım bilimi öğrenmek üzere fabrikalarını ziyaret ediyoruz. Az sonra. Bir şeyleri parçalamak eğlenceli olabilir ama çok da iş gerektirir.
3: Gördüğünüz gibi elimle kazıdığım için fazla ilerleme kaydedemiyorum.
0: İşte örümcek raspa bunu kökünden değiştiriyor.
3: Bu bizim örümcek raspamız. Bu raspa bıçağı piyasadaki herhangi bir kılıç testerinin içine sığıyor.
0: Tek yapmanız gereken yerine oturtmak ve testereyi 25 derecelik açıyla tutmak. Gerisini örümcek raspa hallediyor.
3: Linolyumdan kauçuk arka kaplamaya kadar her türlü zamkı, harcı, hatta fayans harcını kazıyor.
0: Hem zamandan hem de zahmetten tasarruf ettiriyor.
3: Kılıç testere kullandığımda raspamla yaptığım işin muhtemelen 4 katını yapıyorum. Raspayla hem süreci hızlandırmış hem de vücudunuza binen yükü ortadan kaldırmış oluyorsunuz.
0: Raspalar 3 ebatla geliyor.
3: 5 santimetrelik olan daha çok fayans harcı, tuğla harcı gibi sert maddeler içindir. 10 santimetrelik olan linolyum, duvar kağıdı, vinil fayans, orta sertlikte şeyleri kazır. 15 santimetrelik olansa duvar kağıdı gibi, alçı panel harcı, dolgu macunu gibi yumuşak maddeler içindir.
0: İsmini merak ediyorsanız?
3: Buna örümcek raspa denmesinin nedeni yüzeyde tıpkı bir örümcek gibi ilerlemesi.
0: İşinizi kendiniz yapacaksanız neden gereğinden fazlasını yapasınız ki? Bugünlerde herkes elektrikten ve paradan tasarruf etmek istiyor, öyle değil mi? Bu teneke kutunun içindeki şey size bu konuda yardımcı olabilir. Bunu evdeki çatlakları ve yarıkları doldurmak için kullanabilirsiniz. Bu teneke kutunun içine nasıl köpük sığdırdıklarını görmek üzere Illinois'daki fabrikaya gidiyoruz. Evet. Bunun gibi çatlaklarınız varsa evinizden hem hava hem de para çıkacak demektir. Ama bu köpükle değil.
4: Kuzey Amerika'da yalıtım köpüğü satan bir numaralı fabrikayız.
0: Tek bir düğmeyle kendi yalıtımınızı kendiniz yapabilirsiniz.
4: Bu doldurduğu tüm deliklerin, boşlukların ve çatlakların şeklini alarak genişleyen poliüretan köpükten oluşuyor.
0: Yalıtım köpüğü sıkıldıktan sonra sertleşiyor ve kalıcı, hava ve suya dayanıklı bir yapıştırıcı haline geliyor.
5: Bu orijinal formül sızıntı nedeniyle enerji kaybına sebep olabilecek tüm çatlaklarda ve boşluklarda kullanılıyor.
0: Enerji Bakanlığı'na göre bu köpük elektrik faturanızdan %30 tasarruf yapmanızı sağlıyor. Güzel. Köpüğün nasıl yapıldığını merak ediyor musunuz?
4: Havadaki nemin teneke kutudaki kimyasallarla buluşması.
0: Illinois, Wilmington'da bu teneke kutular çok revaçta. Fabrikada her yıl milyonlarca teneke kutu dolduruluyor.
6: Burası tenekeleme hattımızın başlangıç noktası. Teneke kutuları doldurmak üzere tek sıra halinde bir hatta taşıyoruz.
0: Belli ürünlere bunlardan birini koymadıkça teneke kutuları doldurmuyorlar.
6: Bu bilye bileşenlerin birbirine iyice karışabilmesi için gerekli.
0: Bu aşamadan sonra tenekelere 2 farklı sıvı dolduruluyor.
6: İşte kimya burada gerçekleşiyor. A bileşenimiz ve B bileşenimiz var.
0: Etrafın batmaması için tek seferde bir bileşen koymaları gerekiyor.
6: Aynı ekipmanın içinde yapamayız, yoksa her taraf köpük ve yapış yapış olur.
0: Malzemelerin güvenli bir şekilde eklenmesinden sonra vana kapatılıyor ve teneke kutu mühürleniyor. Sıra basınç uygulamaya geliyor.
6: Bu noktada teneke kutular ayrı bir binaya giriyor ve burada sıvılaştırılmış gaz alıyorlar. Bu gaz vana aracılığıyla veriliyor. Basınç için sıvılaştırılmış gaz gerekiyor.
0: Sonraki aşamada iyice çalkalanıyorlar.
6: Malzemelerin iyice karışması önemli. Yoksa jel haline gelip sertleşir. Tüketici kutudan asla çıkaramaz.
0: Hattın sonunda teneke kutulara etiket yapıştırılıyor. Bir kapak ve son olarak bir uygulama başlığı takılıyor. Bu teneke kutu 5 farklı formülle geliyor. Orijinaline ek olarak çok genişleyen, büyük çatlak doldurucu bir köpük de bulunuyor.
5: Boşluğu tamamen doldurarak hava geçemez hale getiriyor ve evin verimliliğini artırıyor.
0: Köpüğü sürdükten sonra zımparalayabilir, düzleştirebilir, hatta boyayabilirsiniz. Diğer köpük kutuları pencere ve kapı pervazlarında kullanılıyor.
5: Köpük hangi koşulda olursa olsun pencere ya da kapının çalışmasını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde formüle edildi.
0: Gölet ve taş için tasarlanmış köpüklerse su geçirmez yapıştırıcı olarak kullanılabiliyor. Ateş bloğu ise markanın son çıkan ürünü.
4: Bu köpük, döşemeler ve boru ya da elektrik tesisatının bağlantı parçalarının arasındaki yerleri doldurmak için kullanılıyor. Ayrıca ateş ve dumanın yayılmasını da engelliyor.
0: Rengi de çok hoş.
5: Turuncu renkte üretildi çünkü bina müfettişlerinin bunu kolayca geçerli bir malzeme olarak tanımlayabilmesini sağlamak istiyoruz.
0: Evde boşluklar ve çatlaklarınız varsa bu köpük kutusu tam size göre. Birazdan Dean ve Derek'le beraber küçük bir duvarcı işi yapacağız.
7: Bu bir lavabo.
0: Tamam.
7: Kendin yapıyorsun. Gel sana göstereyim.
0: Ayrıca ayarlı pense otomatik olarak ayarlanıyor. Plastik ambalajlarla uğraşmak istemiyorsanız bu alet tam size göre. Hepsi ve daha fazlası birazdan.
8: Adam delirmiş.
7: Kafayı yemiş.
0: Ha, evet.
7: İşte bu işte şuna böyle. Bak.
0: Beton dünyası Las Vegas'ta her türlü hafta sonu projeleri bulabilirsiniz. Las Vegas'ta bir hafta sonu projesi üstünde harıl harıl çalışan iki dostuma rastladım. Harika, kaya gibi sert programından.
8: Merhaba dostum.
7: Hey dostum, nasılsın?
0: Bir şey mi
8: kaçırdın? Evet, yine de programımızı bölüyorsun.
0: Madem buradayım, elinizde ne var bakalım?
8: Şuna bak dostum.
7: Şuna bak, bu özel bir markanın betonu. Bu bir lavabo.
0: Tamam.
7: Kendin yapıyorsun, gel sana göstereyim.
0: Pekala.
7: Eldivenlerini giy.
0: Vay canına.
7: Şuna bak, eline al dostum, hadi.
0: Aa, evet.
7: Kalıp çıkartıyorsun. Ellerini kullanarak kalıbı bu şekilde ittiriyorsun, tamam mı?
0: Tamam.
7: Sana bir şey göstereceğim, tamam mı? Anladın mı beni?
8: Parmaklarını iyice bastır. Hadi elini korkak alıştırma.
7: Alt kısmına bakacak olursak damarların oluşmaya başladığını görebilirsin.
0: Aa, evet.
7: Tam pürüzsüz bir görünüm almadı. Bizim istediğimiz de bu.
0: Bunu tek başıma yapabilmek için kaç para gerekir?
7: Sanırım böyle bir projede yaklaşık 50 bin.
0: 50 bin dolar.
7: Evet, evet, evet.
0: Bir lavabo yapmak için.
7: Hı-hı.
8: Buna sahiden inanamadın değil mi?
0: Ne dediğimi anladın mı?
8: Bak şunu bil ki
0: neyi?
8: Kısa boylu yalan söyler.
7: Sertleştikten sonra.
0: Evet.
7: Şuna bak dostum, işte böyle oluyor.
0: Harika. İnsanlar da bir şeylere çok para harcamaları gerektiğini sanıyor.
8: Betonun böyle görüneceği kimin aklına gelirdi?
0: Kendin yapabiliyorsun.
7: Ayrıca bundan
8: tek
7: keyif de alıyorsun.
8: Tek başına yaparak.
7: Başka bir renk de ekleyebiliyorsun. Bu damarları ikinci bir renge de boyayabiliyorsun. Böylece farklı iki renkle bu görünümü elde edebiliyorsun.
0: Bu muhteşem bir şey. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Masa, tezgah, lavabo.
7: Tezgah, evet.
8: Kendin yapıyorsun.
0: Programınızın geri kalanında başarılar çocuklar.
8: Sana da.
7: Hadi hoşça kal.
8: Sağ ol. Adam delirmiş.
7: Kafayı yemiş.
0: Çok değil. Akıllı çalış lafını hiç duydunuz mu? Otomatik sığdırmalı bu penseler işte tam bunu yapmanızı sağlıyor. Bunları normal ayarlı penselerin aksine tek elle kullanabilirsiniz.
9: Normalde iki elle çevirip yerine oturtup o şekilde kullanmanız gerekir.
0: Bu penseyi yalnızca sıkıyorsunuz. O kendi kendine yerine oturuyor.
9: Bana kalırsa otomatik sığdırma yerinde bir isim. Bu şeyler herhangi bir cıvataya çok çabuk oturur.
0: Pistonu parçanızı daha fazla sıkabilmeniz için tasarlandı.
9: Sıkıp gerginleştirince biraz daha açıklık kalıyor ve bu sayede penseyi çok daha iyi kavrayabiliyorsunuz.
0: Bu penselerin 3 boyu bulunuyor. İşiniz ne kadar büyük olursa olsun tek elle kolayca halledebilirsiniz. Plastik ambalajları aşmakta zorlandığınız oldu mu?
3: Bunu bu şekilde çevirirseniz ürüne zarar veriyorsunuz. Güvenlik mührü eklenmiş.
0: Bıçak kullanmak riskli olabilir.
3: Eve bir oyuncak götürmeden önce onu kırmak gibisi yoktur.
0: Ve kesinlikle bunu da yapmak istemezsiniz.
3: Parçalamaya çalışıyorum ama hayır, parçalanmıyor. Hala sağlam.
0: Bu alet plastik ambalajları açmak için tasarlandı.
3: Bu sıcak mühürlü paketi kesmemize imkan sağlıyor.
0: Alet normal bir makas ya da bahçe makası gibi çalışıyor ama baskı gücü daha fazla.
3: Bunu açmak artık çocuk oyuncağı ve ürünüm de hala iyi durumda.
0: Tutacak kısmındaki bıçağın ucu plastik ambalajı kesmek için dışarı kayıyor. Kıvrılan tornavida ise başka bir seçenek sunuyor.
3: Küçük şeylerin pilini değiştirmek için harika.
0: Tüm o inatçı mühürlü paketleri açmak için ihtiyacınız olan tek şey işte bu alet. Az sonra bir arka bahçe hortumunun bu kadar sert olabileceğini kim bilebilirdi? Dost canlısı bir köpek yeni bir ürünün mucidi oluyor.
10: Bentley 3 ay içinde 14 tane bahçe hortumu çiğnedi.
0: Hortumların hikayesi birazdan. Bahçe hortumu dediğin sert olur. Ama bu bahçe hortumu işi bambaşka bir boyuta taşıyor. Dış kısımları sert bir kabukla kaplanan bu hortumlara ne kadar sert davranırsanız davranın eskitemiyorsunuz. Bu hortumlar Colorado'da bulunan ana merkezlerde üretiliyor ve orada köpeklerin, tuğlaların ve ateşin darbesine maruz bırakılıyorlar. Eyvah! Muhtemelen bahçe hortumunuzu çok umursamıyorsunuzdur ama şundan emin olun.
10: Atıyorum.
0: Bazıları diğerlerinden daha serttir.
10: Sırada büyük final.
0: Bu hortum dünyanın en güçlü hortumu olacak şekilde tasarlanmış.
10: Pek çok farklı kullanım alanı olan dayanıklı, ağır işlerde kullanılan bir su hortumudur.
0: Hortumun dış kısmı galvanizli çelik kabukla, iç kısmı ise su içilebilir bir hortumla yapılıyor. Çelik kaplamalı bir hortumun güneşin altında ısınıp eriyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biz onu ateşe bile verdik.
10: Bu aslında bir sürpriz oldu. Esasen ateşe dayanıklı bir hortum imal etmeyi planlamıyorduk.
0: Çeliğin sarmal tasarımı ısının yayılmasına yardımcı oluyor. Bu sayede sıcak bir günde bile hortum serin kalıyor.
10: Gördüğünüz gibi hortumu sorunsuz bir şekilde kaldırabiliyorsunuz ve epey sıcak bir hortum. Sıcaklığı muhtemelen 40 ile 45 derece.
0: Belki de en iyi yanı hortumun ip gibi dolanmaması. Diğer bahçe hortumları düğüm olup su akımını keserken bu hortum dümdüz kalıyor.
10: Dayanıklılığın yanı sıra esnekliği de korumamızı sağlayan çelik temelli bir hortum yapmak istedik.
0: Bir hortum neden bu kadar sert yapılır ki? Bentley'e sorun.
10: Bentley 3 ay içinde 14 tane bahçe hortumu çiğnedi. Bütçe açısından bakarsak bu 620 dolarlık su hortumları demek.
0: Bentley'in sahibi de kendine göre bir çözüm bulmuş.
10: Yalnızca evcil hayvan sektöründe değil, İnşaat sektöründe de ağır işlerde kullanılan bir su hortumuna ihtiyaç olduğunu fark ettik ve bunu ürettik.
0: Colorado Broomfield'de bulunan üretim merkezlerinde her bir hortumun parçasını elle birleştiriyorlar. Bu işlem galvanizli çelik bir borunun sarılmasıyla başlıyor.
1: Elektrikçilerin kullandığına çok benzer. İçinde bir paslanma önleyici var. Tüketici hortumu çimlerinin üstünde veya bahçesinin dışında bırakabilir.
0: Belli bir boyuta göre kesildikten sonra iç hortum yerleştiriliyor.
1: Hortumumuz zararsız PVC'den yapılma. Naylon bir kordonla da destekleniyor ki 200 piyasaya dayanabilsin. Ayrıca tüketimi de güvenli, yani içimi onaylanmış.
0: Bunu şimdi öğrendiyseniz artık normal bir bahçe hortumundan su içmeniz gerekir.
1: Bu ürünü imal etmek için fazla para ödüyoruz. Çünkü güvenli bir ürün imal etmek istiyoruz.
0: Sürecin son aşaması köpük kauçuğundan yapılma kulpa eklemek ve iç hortumu boruya bağlamak.
1: Bağlantı noktasında hortuma yapıştırılan dişler var. Bunlar hortumun daha sıkı tutmasını ve borunun yerine oturmasını sağlıyor.
0: Ardından her bir hortum paketlenip dağıtıma çıkıyor.
1: 3 yıllık bir imalatçı garanti belgemiz var. Herhangi bir nedenden ötürü eğer ürün hatalı çıkarsa bunu müşteriye ücretsiz değiştirip yenisini veriyoruz.
10: Eğer imalata ve malzemelerimizin maliyetine daha fazla para harcayıp ürünlerimizi Amerika'da imal edersek, müşterilerimizin ürünün bugün piyasada bulunan standart su hortumlarından daha üstün olduğunu fark edebileceğini düşündük.
0: Bu hortumlar güçlü, sert, ateşe dayanıklı, ip gibi dolanmıyor ve ezilmiyor. Övgünün çoğunu köpek hak ediyor.
10: Aferin oğlum ha, evet aferin.
0: Bir sonraki programda görüşürüz.
7: Sahneyi neler mahvediyorsun bak.
0: Sahne
7: hep görüyorsun dostum.
0: Kusura bakmayın.
9: Önemli
0: ama
9: değil.
0: Kusura bakma Dak. Neyse, neyse. Madem buradayım, elinizde ne var?
7: Ha, şuna bak.
0: Hadi.
7: Bu bir servis tepsisi.
0: Ha, evet. Ordör servisi şapka. İsteyebilirim.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz. Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
11: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Juan'ın Atölyesi, Nevada.
17: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
18: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
17: Bize gelince 9-10 yılı birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
18: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
17: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
18: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
17: Biz anlayışımız bile aynı.
18: Evet, iki çatlı ağız işte.
17: Üstelik sen ve ben bir duruma soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
18: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
17: Evet.
18: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
17: Planımız aynı oluyor.
18: Evet.
17: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
18: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
17: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca tabii. Diyorlar.
18: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
17: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
18: Yine de pes etmedik.
17: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı. Evet. Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
19: Altın var.
17: İşte böyle.
19: Bakın altın buldum.
3: Vay, evet.
17: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
12: Home Sweet Çiftliği.
20: Merhaba.
17: Merhaba.
20: Nasılsınız?
17: İyi, siz nasılsınız?
20: Ben Roger.
17: Roger, memnun oldum.
3: Ben de. Ben Matt.
21: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
22: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
3: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
18: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
17: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
22: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
17: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
18: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
17: Hem de hiçbiri.
18: Evet.
17: Bu beni ölümüne korkuturdu.
18: Evet.
17: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
21: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
22: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
17: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
3: Başlayalım.
17: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
18: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
17: Evet.
18: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
23: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
18: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu. Bant durdu. Kapat, kapat.

0: Bugün keskin kenarlardan, jilet kadar keskin aletlerden bahsedeceğiz. Bunların arasında bıçağı hızlıca değiştirilebilen bir maket bıçağı, keserken zımpara yapan bir testere bıçağı var.
1: Sadece kesiyorsunuz, zımpara otomatik yapılıyor.
0: Küçük ama çok güçlü bir zincirli testere ve çok şey yapabilen sağlam bir motorlu tırpan var.
2: Kenarları düzeltiyor, çalıları tırpanlıyor ve budama yapıyor.
0: Ayrıca askeriyenin kullandığı dal kesen bir alet. Ve yakın zamanda güzel bir özellik eklenmiş, son ürün ve yolundan asla sapmayan bir testere sizi bekliyor. Ahşaba yapışma şekline bayıldım. Bunlara ek olarak testere bıçaklarının nasıl yapıldığını öğrenmek için fabrikaya gideceğiz ve sahnenin arkasında bir tur atacağız. Keskin kenarlı aletler geliyor. Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün yoluna keserek devam eden aletleri inceleyeceğiz. Burada maket bıçağına yeni bir yaklaşım var. Onu kullanırken parmaklarınızı kesmeyeceksiniz. Çünkü bir makas gibi çalışıyor. Hortum kesmek isterseniz bam. Kablo, sorun yok. Tel mi? Ağzının ne kadar büyük olduğuna bakın. Bıçağı körelmeye başlarsa endişelenmeyin. Çünkü sapını açınca yeni bıçakları orada bulacaksınız. Tipik maket bıçaklarının yetersiz kaldığı yerlerde bu kesici işinize çok yarar. Güzel tarafı ise şu. Tipik market bıçaklarındaki gibi ani çekişler yapmak yerine...
3: İnsanların hep böyle yaptığını görüyorum ama işe yaramıyor.
0: Bu aleti biraz sıkmanız yetiyor. Makas gibi rahat ve hızlı kullanılıyor. Ve neredeyse bir o kadar da güvenli.
3: Bam, çok kolay. Bir yerinizi kesmeden çalışıyorsunuz.
0: Peki bıçak körelmeye mi başladı? Onu kolayca yenisiyle değiştirebiliyorsunuz.
3: Bir şey yaptığınız sırada bıçak kesmemeye başlarsa onu bir saniyede değiştirip işe devam edebiliyorsunuz.
0: Standart boydaki jiletler sapın içinde muhafaza ediliyor. Üstündeki kilit aletin kullanılmadığı zamanlarda kapalı durmasını sağlıyor.
3: Boru kesebiliyorsunuz, halat kesebiliyorsunuz, halı kesebiliyorsunuz, budama yapabiliyorsunuz.
0: Müthiş bir alet.
3: Harika.
0: İşte bundan bahsediyorum. Ağır işlere uygun bir motorlu tırpan arıyorsanız burada size uygun bir tane var. Profesyonel kullanıma uygun. Önüne çıkan hiçbir şey ona dayanamıyor. Kökler bile.
2: Bilemiyorum. Başka kaç motorlu tırpan bunu yapabilir?
0: O sadece ot tırpanlamıyor.
2: Kenarları düzeltiyor, çalıları tırpanlıyor ve budama yapıyor.
0: Bir testere bıçağı gibi görünüyor ama sürekli aynı yöne dönmek yerine kesme işini ileri geri hareket ederek yapıyor.
2: Bu tip bir motorlu tırpan kestiği şeyi kestiği yerde bırakır, onu etrafa fırlatmaz.
0: 25 santimetre küplük bir motoru var ve kalın çalı dallarını hiç zorlanmadan kesebiliyor.
2: Serçe parmak kalınlığına kadar dalları kesebiliyor. Bıçak dişleri arasına giren her şeyi keser.
0: Çim alanların kenarlarını pasta keser gibi rahatça düzeltiyor.
2: Gördüğünüz gibi kenarlar çok düzgün oluyor.
0: Ayrıca çalıştırma mandalı kırılmıyor.
2: Mandal kırılmaz yapılıyor çünkü çoğu zaman insanlar onu yere düşürebiliyor, yerde sürükleyebiliyor ve ticari olarak kullanılıyorsa kamyonetin arkasında yuvarlanabiliyor.
0: Güzel bir bıçaklı motorlu tırpan. Bazen kesme işinin temizliği sadece bıçakla ilgilidir.
1: Şuraya bakın, hiç bıçak izi yok. Disk izleri mükemmel şekilde temizliyor.
0: Aynı anda hem kesiyor hem zımpara yapıyor.
1: Tek adımda yapılıyor. Sadece kesiyorsunuz, zımpara otomatik yapılıyor.
0: Zımpara yapan diskini yerleştirmek çok basit.
1: Öncelikle bu parçayı bıçağın ortasına yerleştiriyoruz. Yerine kolayca oturuyor.
0: Ardından diski yerine yapıştırıyorsunuz.
1: Bıçağınız işleme hazır. Onunla bir profesyonel gibi kesim yapabilirsiniz.
0: Bıçak ve zımpara ikilisini kullanarak santimetrenin 1/400 kadar ultra ince parçalar kesebilirsiniz. Ayrıca laminat benzeri yapıştırılmış malzemeleri de kesersiniz.
1: Bu bıçakta sadece 40 diş var. Ama bu diskin eklenmesiyle birlikte çok daha keskin oluyor. Parçasının son hali daha temiz oluyor ve özel bıçaklardan birini kullanmamıza gerek kalmıyor. Güzel, pürüzsüz ve temiz bir kenarınız oluyor. İster eline kesin, ister boyuna. Şuna bakın, ne güzel değil mi?
0: Çoğu zaman bahçedeki küçük işler için kocaman bir zincirli testereye ihtiyaç duymuyoruz. İşte o noktada bu küçük arkadaş devreye giriyor. Bataryalı yeni zincirli testere. Testere boyunuz 20 santimetre. Yani örneğin 17 santimetre çapındaki şeyleri kesebilirsiniz. Bu mükemmel kalınlıkta bir kütük. Bu testereyi çalıştırmak için bir ipi çekmelisiniz. Tuşa bastığınız anda çalışıyor. İşte size 18 volt arka bahçede şahlanıyor. Bataryanın bitme süresi yaptığınız işe göre değişiyor. Ama bahçeyi hızla temizlemek veya biraz budama yapmak için yeterli. Aa, şu kokuya bakın. İşte budur. Şömineye odun kesmek için de uygun. Evet, kesiyorum. Zinciri ayarlamanız gerekirse bataryanın hemen arkasındaki alyan anahtarını kullanabilirsiniz. İşte böyle. Ve günün sonunda onu garajınızdaki küçük yerine koyabilirsiniz. Bu testere yaklaşık $100 alacak. Gazlı kuzenlerinden daha ucuz. Çok iyi, öyle değil mi? Birazdan. Bu son modelin yenilikleri ne? Şundan eminiz ki hiç sönük değil. Bu aletlerin hepsi bunun içinde var. Çalıları yok eden bir canavar. Onu nasıl bu kadar sağlam yapabiliyorlar?
4: Çok eski ekol. Büyük kısmı elle yapılıyor.
0: Halaların yapılışı sizi bekliyor. Birazdan. Dikkat edin, kesmesin. Harika bir çok amaçlı aletiniz varsa ama kablo kesici kısmı köreldiyse ne yapacaksınız? İşte bu alet bu soruya cevap veriyor. Şu aletle tanışın. Firmanın her şeyi gibi o da çok ciddi bir çok amaçlı alet. Bu aletlerin hepsi bunun içinde var. 19 farklı alet konfigürasyonu var. Ve her biri basit bir tuşla açılıp kapanabiliyor. Kapatmak için şuradaki küçük mandala basıyorsunuz ve bam! İstediğinizi açıp istediğinizi kapatıyorsunuz. En büyük gelişme ne mi? Körelen kesici ağızları değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz yerlerine yenilerini takabilir, kullandıklarınızı bileyebilirsiniz. Böylece onları keskin tutar ve ara vermeden kesmeye devam edersiniz. Eski modeline göre biraz daha büyük. Elde sağlam bir his bırakıyor. Bu çok amaçlı aletin günlük kullanımlar için dayanıklı güçlü bir tasarımı var. Günün sonunda 19. ve sonuncu alet olan açacak çok işe yarıyor. İşte size kesip parçalamada şakası olmayan bir bıçak. Buna ormancının dostu deniyor. Şu bıçağa bakar mısınız? Askeriyedekiler zorlu noktalardan çıkmak için bunu kullanıyorlar. Çalıları dalları açarak yollarına devam ediyorlar. Daha fazla bilgi almak için Pensilvanya'daki fabrikalarına gidiyoruz. Bahçe işine yardım için arkadaş mı lazım? Ormancının dostu bu konuda size yardımcı olabilir.
5: Ormancının dostu çalılık temizlemek için harika. İnce dalları buduyor.
0: Pala tipi bu bıçağı sallamak kolay.
2: Bu ürün kişinin ön kolunun devamı gibi düşünülerek tasarlandı. Uzunluğu aynı. Palanın orak şeklindeki ağzında kullanılan metal miktarı azami hız verecek şekilde belirlendi.
0: Ölü çalıların hepsini temizleyeceğinden emin olabilirsiniz. Bu yeni bir alet değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri çalılıklarda patika açıyor.
2: Ormancının dostu ordu için icat edildi. İlk olarak hava kuvvetleri tarafından kullanıldı. Hayatta kalmaları için hava taşıtlarındaki personele dağıtıldı.
0: El yapımı bu bıçağın kendisi de yapım şekli de o günlerden beri pek değişmedi.
4: Çok eski ekol. Büyük kısmı elle yapılıyor.
0: Fabrikada bıçağı üretmek için yüksek karbonlu çelik malzemeyle işe başlıyorlar. Bunlar kalıpla kesiliyor ve kabaca şekil veriliyorlar.
4: Buradaki metalin bir kısmını almak için zımparalama işlemi uyguluyoruz. Böylece daha sonraki aşamalarda toz boya kaplamayla ilgili sorun çıkmıyor.
0: Bıçaklar ayrı bir tesiste kumlanıyor. Bu işlem dağınıklığı engellemek için kapalı bir ortamda yapılıyor. Böylece temizlenen bıçaklar daha sonra toz boyayla kaplanıyor. Ardından 200 derece civarına kadar ısıtılıyor. Böylece toz boya metalle birleşiyor. Bıçakların ağızlarına ustura keskinliği verme adımı çok önemli. Öncelikle her bıçak elle keskinleştiriliyor. Keskinleştirme işleminin ikinci aşaması bıçağın yapımında makinelerden yardım alınan az sayıdaki aşamadan biri.
4: Her iki yanı da ikişer kez geçiyor. Bir yanı tamamlanınca diğer yanını yapıyoruz. Ve çok keskin bir kenar elde ediyoruz.
0: Sonrasında elle yapılan bileme işlemi geriye hiçbir kusur bırakmıyor. Ama iş hala bitmiş değil. Bıçağın iki ağzındaki ustura keskinliğine işte bu noktada ulaşılıyor.
4: Şu an bıçağın uzun kısmı yapılıyor. Birazdan orak şekilli kısmı da yapılacak. En yüksek kaliteye ulaşmak için bunu yapıyoruz.
0: Bu gerçekten usta işi bir bıçak. Şimdi sıra sapında. Uzun veya kısa ahşap veya deri olabiliyor. Deri kullanılan modelde metal bir sap iskeleti konuluyor. Sonra üzerine halkalar ve pullar geçiriliyor.
4: Pulların üstü ve altı farklı. Hepsini aynı şekilde yerleştiriyoruz. Böylece zımpara işleminden sonra sapın görünümünde tutarsızlıklar olmuyor.
0: Bunlar bir tondan daha yüksek bir basınç altında sıkıştırılıyorlar.
4: Makine arada hava kalmaması ve sap iskeletine sıkıca oturmaları için pullara yaklaşık 1.35 ton basınç uyguluyor.
0: Yerlerine oturmalarından sonra sap balaya takılıyor ve pürüzler ustalıkla ortadan kaldırılıyor.
4: Bunu ben yapıyorum çünkü kolay bir işlem değil. Ben yıllardır çok az sayıda sap koruyucuya zarar verdim.
0: Deriye zımpara yapılıyor ve ardından koruyucu bir kaplamaya batırılıyor. Böylece hem iyi kavranıyor hem de ömrü uzun oluyor. İşlem büyük oranda eski ekol olsa da günlük bıçak üretimi 200'ü bulabiliyor. Bıçak testini de eski tarz yapıyorlar.
2: Üretilen her 100 bıçaktan birini alıyorlar ve onları dışarıya çıkartıp gerçekten kullanıyorlar.
0: Kesme, budama ve kırpma yapıyorlar. Buna ormancının dostu demelerine şaşmamak gerek. Birazdan hızlı ve temiz delikler açmak için tasarlanmış yeni matkap uçlarımız var.
6: Üstteki 6 kesici kenar size %30 daha fazla kesici yüzey sağlıyor.
0: İş yaptığınız yere bir tezgah testere getirmek gibi. Bu elle tutulan testere hangi açıda olursa olsun yolunu şaşırmıyor. Güzel. Açı demişken bu testere ise her yönde her deseni sorunsuzca kesebiliyor. Bir sürü kesici alet birazdan karşınızda. Ama önce biraz bilgi paylaşalım. Bir testere bıçağındaki diş sayısı yapılacak işe göre değişir. Santimetre başına az sayıda diş daha agresif ama kaba kesim yapar. Daha fazla diş daha düzgün kesim yapar ama daha yavaştır. Ve büyük blokları kesemez. 3 veya 4 bıçak bulundurmak iyi bir fikirdir. Böylece her türlü işe karşı hazır olursunuz. Müthiş bir alet. İşte bundan bahsediyorum.
4: Çok basit.
0: Bu el testeresi kavislerde ve kısa eğri çizgilerde harika.
4: Yukarıya, aşağıya, sola, sağa, kavis her yöne.
0: Bu havalı dalgaları üç yönlü bıçak teknolojisi sayesinde yapabiliyorsunuz.
4: 1, 2, 3.
0: Karşınıza çıkacak çivilerden kaygılanmayın. Testere onları kesip geçiyor. Hem ahşapta hem de metalde hemen her şekli yapabiliyor. Üstelik hepsi bu da değil. Cam veya karo kesmek isterseniz onu önce işaretleyin, sonra güzel düzgün bir şekilde kesin. İstediğiniz yönde veya tasarımda kesim yapabilmenizi sağlayan değiştirilebilir bıçakları da var.
4: Takın ve kesmeye başlayın. Dikine kesmelisiniz. Onu böyle kullanırsanız olmaz. Hop, işte böyle.
0: Kore'de dedikleri gibi.
4: En iyi alet bu.
0: Şimdi gelin şunu inceleyelim. Bu taşınabilir mücevher bir tezgah testere, daire testere, freze ve hatta panel testere gibi kesim yapabiliyor.
7: Bu markanın yeni modeli temel olarak elinizde tuttuğunuz bir tezgah testere.
0: Tamam.
7: Tek fark malzemeyi testereye değil, testereyi malzemeye götürüyorsunuz.
0: Ve ray düz gitmesini sağlıyor.
7: Altında kaymaz bantlar var.
0: Tamam.
7: Böylece malzemeye tutunuyor ve kaymıyor. Onu mengeneye almamız gerekmiyor.
0: Evet. Bu atılacak parça, bu da asıl parçam.
7: Evet, hiç kıymık falan var mı?
0: Hayır, çok güzel.
7: Fabrika kalitesinde bir iş.
0: Evet, ahşaba yapışma şekline gerçekten bayıldım.
7: Ahşaba yapışıyor. Açılı kesimler için aparatımız var. Dik açıyla da farklı açılarda kesebilirsiniz. Gönyemiz var. Açıyı bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz.
0: Ray yatay kesim işlerinde levhaya yapışıyor ama isterseniz keseceğiniz malzemeyi mengeneyle tutturarak da kesim yapabilirsiniz. Hatta henüz menteşesi sökülmemiş kapıları bile kesebilirsiniz. Güzel. Bir tezgah testere gibi hassas ve pürüzsüz kesim yapıyor ama onu bir daire testere gibi istediğiniz yere götürebilirsiniz. Güzel birleşim. Doğru matkap önemli ama doğru uç da öyle. Bu matkap uçları yaptığınız delme işlerinde sizi çok güçlendiriyor.
6: Tasarımı sayesinde 3,5 kilo kadar küçük bir kuvvet uygulayarak 5'e 10 bir kalası 5 saniyede delebiliyorum.
0: İşe sivri ahşap uçlarıyla başlayabilirsiniz. Daha sonra yaprak uca geçersiniz. Ucun bu şekilde olması sayesinde 4 yerine 6 kesici kenarınız oluyor.
6: Üstteki 6 kesici kenar size %30 daha fazla kesici yüzey sağlıyor. Kesiği kısmı çekip dışarı alıyor. Ben de delmeye devam ediyorum.
0: Ve son sırada 9 kesici kenarı olan uç var.
6: İşte size mükemmel bir tabanı düz delik.
0: Bu matkap uçlarıyla tabanı düz delikler, açılı delikler, kanallar veya işiniz her ne gerektiriyorsa onu yapabiliyorsunuz. Çok güzel, öyle değil mi?
6: Su tesisatçıları, elektrikçiler, klimacılar, kablo döşeyenler. Bu harika bir ürün. Çok yararlı.
0: Her seferinde temiz iş. Birazdan. Tezgah testleriniz kullandığı bıçak kadar iyidir. Ve bu şirket onlara nasıl dişler yapacağını biliyor. Banyodan fırına sıcaklığı yüksek bir işlem.
1: 4 saate kadar 482 derecede yaklaşık 18 tonluk basınç altında tutuluyorlar.
0: Onlar kesmeye dünden hazır. Bıçaklarına dikkat edin. Testere bıçakları zamanla reçine topluyor. Onu temizlemenize evde kullanılan bu ürünlerden hangisi yardımcı olur? A. Tuvalet ispirtosu mu? B. Bulaşık deterjanı mı? Yoksa C. Fırın temizleyici mi? Siz biraz düşünün. Döndüğümüzde cevabı vereceğiz. Bu ev ürünlerinden hangisi testere bıçaklarındaki reçineyi temizlemenize yardımcı olur? Cevap C. Fırın temizleyici. Fırında pişmiş yiyeceklerden artanları temizlemekle kullanılır. Bıçağı çizmez, ona zarar vermez. Bir tezgah testerede kesim yaparken en önemli noktanın ne olduğunu biliyor musunuz? Kullandığınız bıçağın tipi. Bu firma farklı tipte bıçaklar üretmiş. Çok kolay. Firma neredeyse 100 yıldır bıçak üretiyor. Bu işin nasıl yapıldığını öğrenmek için fabrikalarına gittik. Tezgahta bir şeyler kesmek istiyorsanız doğru bıçağı kullanmalısınız. O noktada işin içine işte bunlar giriyor.
8: Bu aletler ahşap doğramacılar ve ileri seviyede ahşap doğramacılar için tasarlanıyor. 25 ve 30 santimetre aralığında 47 farklı bıçak tipimiz var. İnce iş gerektiren kesimlerden plastik kesimlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyorlar.
0: Peki işiniz için doğru bıçağı nasıl seçeceksiniz? İşe 25 santimlik her amaca uygun ve 50 dişli bıçakla başlamanın doğru tercih olacağını söylüyorlar. Bu bıçak ahşabı boyuna da kesebiliyor, enine de.
8: Burada aradığınız şey kesilen kenarın çok temiz bir şekilde kesilmiş olması. Yanık izi yok, kıymık yok, çentik yok. İki tarafta iyi. Cidden temiz ve pürüzsüz kesilmiş.
0: Sert ağaç ve ahşap kaplama kestiğinizde daha fazla diş, daha pürüzsüz sonuç anlamına geliyor.
8: Dişler çok keskin olacak şekilde taşlanıyor. Ağaç liflerinin içinden çok net geçecekler ve kesilen kenarın pürüzsüzlüğü artacak.
0: Diğer bir faktör de bıçağın kalınlığı. Bıçak ne kadar ince ise kesim o kadar iyi oluyor. Firmanın neredeyse her iş için bir bıçağı var. Onları burada, Shelbyville, Kentucky'de yapıyorlar. Bıçakların yapımına da bu yüksek karbonlu çelik levhalarla başlanıyor. Onları her şekil ve kavisle kesim yapabilen bir CNC lazer kesiciye veriyorlar.
1: Bir bıçağın kesilmesi yaklaşık 1 dakika sürüyor. Biz bu lazerlerle yılda 3 kilometreden uzun levha kesiyoruz.
0: Artan metaller geri dönüşüme giderken bıçaklar ısıl işleme gidiyor. 12 aşamalı bu işlem onları hem sağlamlaştırıyor hem de düzleştiriyor. Bıçaklara su veriliyor ve kurutuluyor. Ardından fırına giriyorlar ve basınç onları mükemmel şekilde düzleştiriyor.
1: 4 saate kadar 482 derecede yaklaşık 18 tonluk basınç altında tutuluyorlar.
0: Honlama işleminde merkezdeki delik kademeli olarak uygun boyuta genişletiliyor. İstenen boyuttan sapma en fazla 46 mikron olmalı. Dengeyi sağlamak için bıçakların her iki yanına da yüzey taşlama yapılıyor. Ayrıca bu onları parlatıyor.
1: Böylece mükemmel bir denge sağlanıyor ve bıçak testereye takıldığında çok ama çok az titreme oluyor.
0: Ardından her dişe bir karbür uç takılıyor, konuluyor ve bıçağın ömrü uzuyor. Testere körelirse ucu istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ve şimdi bıçağı ustura keskinliği kazandırıyorlar. Onları elmasla 3 yönde taşlıyorlar.
1: İşe dişleri yandan ve önden olmak üzere taşlayarak başlıyoruz. Böylece testere bıçağının kesme işini yapan keskin kenarı yapılmış oluyor.
0: Bitiş aşamasında bıçaklar kumlanıyor, parlatılıyor ve bir ses üstü dalgayla temizleme solüsyonuna batırılıyor.
1: Su içinde yüksek frekanslı titreşimler oluşuyor.
0: Koruyucu kaplama bıçakları güzel gösteriyor. Lazerli işaretler bıçağı yeniden bileceğiniz zaman orijinal durumunu yakalamanızı sağlıyor.
1: Bıçağın üzerine bir daha hiç silinmeyecek şekiller konuluyor.
0: Her bıçak kutuya konulmadan önce gözle inceleniyor. Kalite kontrolde ise her dişin birbiriyle uyumlu olduğundan emin olunması için ona daha yakından bakıyorlar. Bu kadar büyük hassasiyetle üretilen testere bıçaklarının size her zaman temiz hizmet sunacağına şüphe yok.
8: Yaptığınız kesimler ilk seferinde de sonraki seferlerde de mükemmel oluyor.
0: Bu bıçaklara dair her türlü bilgiyi ve diğer aletlerle ilgili birçok şeyi internet sitemizde bulabilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Evet, işte bunu nereye istersem götürebilirim. Nasıl ama? Dikkat! Çok keskin.
9: Hayatım, Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
10: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
9: Ozancığım, neredesin? Gözde birazdan evli olur.
11: Ozan, iyi misin? Ozan?
12: Sürpriz!
13: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
20: Programa davet ettim bir kerelik ve sen evet. Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
21: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
14: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
21: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
20: Kemik iliği yedin mi?
19: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
20: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler. Bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
21: Doğru.
20: Senin bununla yaptığınsa...
21: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
20: Vay canına.
19: Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
21: Ketçaptan nefret
19: neler
21: ederim.
19: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorsun dostum.
20: Olayım.
19: Ketçap benim olayım.
20: Sonra ketçap yemeği götürürüz. Tamam.
21: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
20: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
19: Çok güzel.
21: Biraz butter.
20: Lezzetli.
19: Evet, çok iyi.
21: Bizim çeşnimiz bu.
20: Kendime not. Anladım.
21: Evet, ketçap yerine.
20: Biraz sıkıştır. Soğutucuya at. Bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
21: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
20: Seninle bir konuşmalıyız.
19: Şef kavgası.
21: Taze patatesleri kesiyoruz.
20: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
19: Tamam.
20: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu
19: evet,
20: görebilirsin değil
19: inanılmaz.
20: Mi?
19: Evet, bu inanılmaz.
20: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
21: Evet.
20: Otla beslenmiş burger
21: etim. Göğüs ve kol karışımı.
20: Olağanüstü.
21: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
19: Skopski patatesler.
21: Evet, biraz Skopski ilik.
19: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
20: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
21: Yaklaşık 225 gram.
20: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
21: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
20: Bu çok acayip olacak.
21: Evet dostum.
20: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
21: Raklet peyniri.
20: Şuna bakın.
19: Ah dostum.
20: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
19: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
20: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
19: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
20: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
19: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
20: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
19: Alabilir miyim?
20: Evet.
19: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
20: İçindeki etin zenginliği.
19: Aa, evet.
20: Bu arada ekmek de bomba gibi.
21: Harika. Glutensiz ekmek.
20: Hayır değil.
21: Öyle.
20: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
3: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
5: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
3: Çok sulu.
22: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
21: Ekmek harika.
20: Glutensiz.
21: Vay.
20: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
21: Kesinlikle.
5: Yer burası.
20: Ki harikaydın.
19: Beni ağırladığın için sağ ol.
20: Ne zaman istersen gelebilirsin. Üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
21: Teşekkür ederim.
19: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
20: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Hidrolik direksiyon pompaları, işlemin tüm aşamalarının üzerinden geçtiğimizde umuyoruz ki sürücü koltuğuna geçebileceksiniz. Asya kase yemekleri, lezzetinden ödün verilmeyen bir şeyi sunacağız. Tarifini de alabileceksiniz. Ve bastonlar. Bu son ürünümüzü elinizden düşüremeyeceksiniz. Fabrikanın tesislerinde dolaşırken tüm tutacakları inceleyeceğiz. Ama ilk önce... 20. yüzyılın ilk yarısında hidrolik direksiyon seçenek dahilinde değildi. Prototipler üretim için fazla pahalıydı. Ancak 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Amerikan orduları zırhlı araçlar gibi ağır vasıtalarda bunları kullanmaya başladı. Sonra 1950'lerde üreticiler yolcu taşıma araçlarına da yerleştirdi. Bu hidrolik direksiyon pompaları yüksek performans araçlarına performans sağlıyor. Sürücülere daha rahat bir kontrol ve daha kolay bir sürüş olanağı sağlıyor. Bilgisayar yazılımı kullanılarak pompa öncelikle özel bir araca uygun biçimde tasarlanıyor. Sonra 3 boyutlu yazıcıyla plastik bir model üretiliyor. Bu işlemi gösteren bir hızlandırılmış video. Plastik model daha sonra çıkarılıyor ve bilgisayar tasarımıyla birlikte döküm birimine gönderiliyor. Burada alüminyum pompa kasasının parçaları üretiliyor. Fabrikaya geri dönersek, bilgisayar kontrolündeki aletlerin çalıştığı bir makinede 12 döküm parçası üretiliyor. Makine çalışınca sistem döküm parçalarını yerlerine yerleştiriyor. Sonra tüm döküm parçaları makinenin parçaları tarafından üretiliyor. Hepsinin ortasına birer rulman boşluğu oyuluyor ve vida dişlerine uygun delikler açılıyor. Bu hassas bir iş. Bu yüzden eş zamanlı ölçüm makinesiyle işlem kontrol ediliyor. Pompa kasası makineye tutturuluyor. Sonra kauçuk uçlu bir mil ölçüleri tarıyor. Makine bilgileri analiz ediyor. Kasanın tüm parçalarının belli ölçülere uygun olduğunu onaylıyor. Bu onay sonrasında parça çıkarılıyor. Sistemin çeşitli aşamalarında kasalar böyle görünüyor. Fabrikanın başka bir bölümünde pompanın basın kalibresini oluşturacak bir alüminyum parçası makineye yerleştiriliyor. Hidrolik sıvının akışının kontrol edilmesi için merkeze karmaşık yapıda bir geometrik düzeni olan bir delik açılıyor. Başka bir alet basınç kalibresinin ortasına vida takılabilmesi için bir delik açıyor. Sonra sıvı için bir aşma borusu oyuluyor. Aşınmanın önlenmesi için mavi bir ando kaplama uygulanıyor. Sonra pompa kasası bir taşlama makinesine alınıyor. Makine basınç tahliye borusunu yağla dolduruyor. Bu sırada bir taş iç çapı belli bir ölçüye getiriyor. Pompa kasası sonra bir prese yerleştiriliyor. Burada merkezdeki boruya bir rulman ve şaft yerleştiriliyor. Üstlerine yerleştirilen bir alet onları düzgün biçimde sabitliyor. Sonra presle borunun içine sürülüyor. Rulman sabit biçimde oturunca alet çıkarılıyor. Sonra rulmanın ve şaftın yerinde kalması için emniyet segmanı takılıyor. Hidrolik direksiyon pompası ters çevriliyor. Sonra basınç bölümüne halka contası takılıyor. Ardından kam halkası ve döner mil türbine yerleştiriliyor. Döner mil döndüğünde türbin içeri ve dışarı yönde hareket edecek. Hidrolik sıvıyı alarak direksiyon simidindeki yükü azaltacak biçimde basınçlandıracak. Tamamlanınca bu önemli ara montaj parçası kasaya yerleştiriliyor. Sonra dört köşesinden yerine sabitleniyor. Hidrolik direksiyon pompası tekrar çevriliyor. Basınç borusunun bir ucu alüminyum tapa ve bakır pulla kapatılıyor. Ardından basınç borusunun açık kısmına basınç tahliye kapakçığı yerleştiriliyor. Bu daha önce makinede yapıldığını gördüğümüz akış tertibatıyla yerine sabitleniyor. Ve doğru sayıda devirle sıkıştırılıyor. Daha sonra hidrolik sıvı için
bir emme deliği parçası yerleştiriliyor. Bunun vidalanmasıyla hidrolik direksiyon pompasının tüm parçaları tamamlanmış oluyor. İçini görmemizi olanak tanıyan bir teşhir modeliyle dönüşümünü görebiliyoruz. Bu bölümde hidrolik direksiyon pompası test ediliyor. Bir yarış arabasında olacağı biçimde çalıştırılıyor. Bir bilgisayar performansını ölçüyor. Tüm teknik ölçüler uygun olup olmadığı inceleniyor. Hidrolik direksiyon pompası artık profesyonel yarışlarda virajları almaya hazır ya da otoparkta kalan son yeri bununla kapatabilirsiniz. Nasıl yapılmış? Asya'nın her yerinde pirinçli kase yemekleri gelenekseldir. Proteinli ve sebzeli malzemeler bir kasede pirinçle karıştırılır ve yemeğe dönüşür. Asya'nın bu geleneksel yiyeceği her nasılsa kasede daha güzel olur. Artık dünyanın her yerinden insan bu tek kaseli yemeklerin cazibesini keşfediyor. Asya kase yemeklerinin yapımı pirinçle başlar. Sonra istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Bunun gibi yiyecek tezgahlarında pek çok seçenek mevcuttur. Kaseler hızlıca hazırlanabilir ve yiyecekler sağlıklıdır. Pek çok karışım yapılması mümkün olduğu için bu tek kaseli yiyecekler asla bıktırıcı olmaz. Hazırlık işlemi 40 porsiyonluk pirincin ölçülmesiyle başlar. Tanecikler hızlıca yıkanır ve pirinç pişirme cihazına alınır. Sonra pişirme için su miktarı ölçülür. Su tanecikleri eşit biçimde buhara boğar ve 1 saat boyunca pişirir. Pirinç pişerken yemeğin diğer kısımları hazırlanır. Sarımsak dişleri bir mutfak robotuna atılıyor. Üstlerine biraz bitkisel yağ ekleniyor. Sarımsak Asya yemek tezgahındaki pek çok yemeğe tat katacak. Mutfak robotu sarımsağı öğüterek belli bir boyuta getiriyor. Sonra havuçlar bir rendeyle büyük parçalar biçiminde dilimleniyor. Doğranmış soğanların yanına koyuluyorlar. Bunlar kızartılan pirincin aromasını artırıyor. Pirinç buharlı pişiriciden alınıyor. Eşit biçimde kızartmaları için parçalara ayrılıyor. Kızarmış pirinç yapmak için bir wok tava ısıtılır. Sonra kızartma yağı eklenir. Sonra havuç dilimleri, doğranmış soğan ve donmuş bezelyeler eklenir. Malzemeler sürekli karıştırılır ve böylece daha tatlı ve daha yoğun aromalı olurlar. Pirinç eklenmeden önce tava soğutulur. Pişme işlemi daha düşük bir sıcaklıkta devam ederken tüm malzemeler bir araya getirilir. Sıcaklık ölçülür ve gıda güvenliği standartlarına uygun olması için 62 derecenin üzerinde olması sağlanır. Sonra wok tavasına soya sosu eklenir ve pirinç bu sıvıyı emer, renklendirir ve tadı değişir. Böylece yiyecek tezgahındaki kızarmış pirinç tamamlanmış olur. Sırada sebze ve protein ekleri var. Önce sushi yapımına uygun ton balığı alınır ve kesilir. Daha sonra baharatlı bir sosla terbiye edilecek. Ardından salatalık gelir, soyulur ve jülyen biçimde doğranır. Bu çiğ yiyecek tercihlerinden biri olacak. Ton balığının güçlü tadını tamamlayacak. Ton balığı için baharatlı bir terbiye hazırlama işlemi acı sosun içine biraz biber yağı ve mayonez eklenmesiyle başlıyor. Sonra bu malzemeler karıştırılıyor. Seçenekleri tamamlayacak. Ardından salatalık gelir, soyulur, yiyen biçimde doğar. Yiyecek tercihlerin biri olacak. Ton balığının tadını tamamlayacak. Ton balığı baharatlı bir terbiye işlemi acı sos eklenmesiyle oluyor. Sonra bu malzemeler oluyor.

Çiğ balık baharatlı sosla terbiye olması için iyice karıştırılıyor. Sonra lahana salatası için sos hazırlanıyor. Bu işlem beyaz miso macunuyla başlıyor. Üzerine yoğun miktarda soya sosu dökülüyor. Sıradaki malzemeler sushi sirkesi ve bitkisel yağ. Biraz susam yağı eklendikten sonra tüm malzemeler karıştırılıyor. Sonra doğranmış lahana miso sosuyla kaplanıyor. Lahana salatasının son dokunuşu çörek otu tanecikleriyle yapılıyor. Pirinç bir altlık olur. Tüm bu seçenekler bir kaselik yemek için bir araya getirilir. Bir diğer seçenek teriyakili biftektir. Ana malzemeler doğranmış biftek parçaları, doğranmış zencefil ve rendelenmiş soğandır. Önce aromanın temelini oluşturacak olan zencefil ve soğan sotelenir. Sonra doğranmış biftek eklenir. Pişerken sobanın ve zencefilin tadını da içine çeker. Soyalı teriyaki sosu üstüne dökülüyor. Aromaya son bir katman daha ekleniyor. Bu yiyecek artık tamamlandı. İşin eğlenceli kısmına geçilebilir. Karıştırılan ve birleştirilen malzemeler bir Asya yemek kasesine dökülebilir. Çok hoş olur. Bekleyin. Karides gevreklerinizi de yanınıza alın. Birazdan dünyanın en eski moda aksesuarına kancamızı takıp iyice inceleyeceğiz. Tabii bunu ele geçirebilirseniz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Modaya uyan tüm beyefendiler için bastonun vazgeçilmez bir aksesuar olduğu bir dönem vardı. Bugün baston artık bir aksesuar olarak değerlendirilmiyor. Daha çok yürüme sorunu çeken insanların pratik bir ihtiyacını gideriyor. Ancak hala modayı ve işlevselliği birleştiren bir baston bulabilirsiniz. Bastonlar düz ya da eğimli saplarıyla şık bir görünüme sahip olabilir. Egzotik ağaçlardan ya da kemikten yapılabilirler. Zarif topuzlu sapları ya da incelikli işlenmiş sapları olabilir. Fransa'daki bu aile işletmesi 1909 yılından beri el yapımı bastonlar üretiyor. Bir baston yapımı için tutacak bölümünün eğilmesi gerekir. Önce eğimli bir çelik parçası ısıtılır. Sonra kare bir abonos parçası çelik yaya tutturulur. Bu yay eğme makinesiyle sabitlenir. Makinenin kılavuz tekerleği sopaya baskı uygulayacak biçimde yerleştirilir. Sonra sopanın düz kalacak kısmı sabitlenir. Sadece beden gücü kullanılarak hem çelik yay hem de kılavuz tekerleği itilir. Böylece sopanın üstündeki eğilecek kısım sıcak malzemenin biçimini alır. Bu işlemin yavaşça yapılması çok önemli. Böylece ağaç kırılmaz. Eğildikten sonra sopa bir kelepçe ile dışındaki çeliğe baskı uygulayacak biçimde sabitleniyor. Ve makineden çıkarılıyor. Kelepçenin içindeki parça bir hafta için dinlenmeye alınıyor. Bir hafta sonra kelepçe ve yay çıkarılıyor ve artık eğim kazanan sopa bir tornaya yerleştiriliyor. Sopa döndükçe döner bıçakların yer aldığı parça bastonun düz kısmına doğru bastırılıyor. Çapı azaltılıyor ve yuvarlak biçimi düzeltiliyor. Sopanın bu aşamadan önceki ve sonraki hali işte böyle. Sonra tutacak üzerinde çalışılıyor. Bu kısım önce bir şerit zımparayla sürtülüyor, perdahlanıyor ve yuvarlaklaştırma süreci başlıyor. Bu işlem orta boydaki bir zımpara tekerleğiyle devam ediyor. Biçim aşama aşama, büyük bir dikkatle oluşturuluyor. Çünkü egzotik ağaç ve narin lifleri başka hiçbir ağacın liflerine benzemez. Türünden daha az esnektir ve kolayca çatlayabilir. Biçimin düzeltilmesi için bir freze kullanılıyor. Tutacağına ulaşılması güç iç kısımları böylece düzeltiliyor. Tutacak yuvarlaklaştırılıp sapla aynı çapa indirildiğinde son bir zımparalama işlemine geçiliyor. Sonra cilalı

Ama malzemesi ve pamuk polisaj diski kullanılarak tüm baston parlatılıyor. Yavaşça ama keskin biçimde abanoz pürüzsüz ve parlak hale getiriliyor. Bunlar akça ağaçtan yapılıyor ancak tüm ahşap bastonlar işleme sırasında bir miktar eğilir. Ahşabın esnekleşmesi için baston ısıtılır. Sonra deformasyonun yönünün sopa kısmının uzunluğu boyunca nerede yer aldığının tespit edilebilmesi için bir sabitleme aletine yerleştirilir. Baston manuel olarak düzeltilir. Bu bastonlar tutacağı dekoratif ögelerin eklenmesi için son bir aşamadan daha geçecek. Düz bir yüzeyin oluşması için bir parça kesilecek. Sonra tutkal sürülecek. Bir parça inek boynuzu yapıştırılacak. Tutkal kuruyunca boynuz çevresindeki ahşapla aynı düzeye gelecek biçimde perdahlanıyor. Sonuçta boynuz içeride görünüyor. Ahşap bastonların neme ve yıpranmaya dayanımlı olması gerekiyor. Fabrika onları yarım saat boyunca bir verniğe batırıyor bunun için. Vernik ahşabın deliklerine nüfuz ediyor. Ancak bastonların verniği kurutması için asılması damlama izleri oluşturuyor. Bu yüzden fabrika 1900'lerden kalan bu dahiyane dönüştürme kayışı düzeneğini kullanıyor. Ahşap tekerlek ve deri kayışlar makinenin bastonları durmaksızın döndürmesini sağlıyor. Böylece hava verniği kuruturken damlama izleri oluşmuyor. Ahşap baston sapları işte böyle üretiliyor. Ancak bu fabrikada boynuzdan oyulan ya da topuz biçimde yapılan saplar da kullanılıyor. Hatta bazılarında gümüş kaplama figürler yer alıyor. Figürlü tutacaklar kalıpla yapılıyor ve aynı anda iki tanesi üretiliyor. Her boşluğa bir vida mekanizması yerleştiriliyor. Kalıplar kapatılıyor ve bir santrifüj makinesine yerleştiriliyor. Kalıp dönerken eritilen alaşım bir huniye dökülüyor. Kalıp boşluğuna giden kanallar böylece beslenmiş oluyor. Bir merkez kaç kuvveti alaşımı kalıp boşluklarına eşit bir katman halinde dağıtıyor ve 5 dakika boyunca soğuyarak katılaşıyor. Daha sonra kalıplar dökülüyor. Açılan kalıplar iki alaşım dökümünü açığa çıkarıyor. Her biri vidalı mekanizmaya sıkıca tutunmuş halde. İşte bir kobra tutacak, köpekli ve yaban domuzu tutacak hazır. Ancak tamamlanmadılar ve düzeltilmeliler. Önce döner bir tel fırça yardımıyla fazla metal zımparalanıyor. Ardından cilalama malzemesi ve pamuk polisaj diski kullanılarak parlatılıyor. Sonra karışım yıkanıyor ve alaşım gümüşle kaplanıyor. Tutacak bir abanoz sopaya tutturuluyor. Bu yüzden önce dikdörtgen prizma biçimli bir abanoz, bir tornaya yerleştirilip silindir haline getiriliyor. Daha sonra sopa bir dizi zımparalama ve cilalama aşamasından geçiyor. Bundan sonra üst kısmına 6 cm derinliğinde bir delik açılıyor. Deliğe tutkal dökülüyor ve tutacak içeri vidalanıyor. Eğer gümüş kaplı kobralar size uygun değilse, beyaz inek boynuzundan bir tutacağı ne dersiniz? Bunun yapılması için boynuzun ucu hariç tüm kısmı ısıtılıyor. Bu işlem boynuz kemiğinin içindeki sinirlerin yok edilmesini sağlıyor. Bu boynuz çengel biçimli bir tutacağa dönüştürülecek. Ahşap tutacağın eğilmesinde kullanılan makine bu işte de kullanılıyor. Boynuzun alt kısmı sıcakken küçük bir ahşap parçası destek için kullanılıyor. Makinenin kılavuz tekerleğinin boynuzun orta kısmına yerleştirilmesiyle sadece beden gücü kullanılarak kol itiliyor ve boynuzun üst kısmı eğimli yüzeye bastırılıyor. Boynuz ısıtılmadan önce ucuna küçük bir delik açılmıştı.
Şimdi içinden ince bir çelik tel geçiriliyor ve diğer tarafa doğru sıkıca bağlanıyor. Bu boynuzu yuvarlak biçimde sıkıca tutuyor. Sabitlenmesi için bir hafta boyunca böyle bırakılıyor. Boynuz tutacak, ahşap tutacağın geçirdiği zımparalama süreçlerini aynı biçimde geçiriyor. Ancak bu defa alt kısma bir delik açılıyor ve bir alüminyum çubuk buraya yerleştiriliyor. Böylece zımparalama sırasında boynuzu tutmak kolaylaşıyor. Boynuzun üst katmanı çok sert. Her bir zımparalama aşamasında bu katman parça parça atılıyor. Parlak iç kısım açığa çıkıyor. Freze makinesi kullanılarak üst katmanın son kalıntıları temizleniyor. Böylece son aşamadaki çengel biçimi oluşturulmuş oluyor. Sonra tutacak metal çubuktan çıkarılıyor ve son bir zımparalama işlemine alınıyor. Boynuzun yüzeyi artık ipek gibi pürüzsüz. Daha sonra tutacak bir pamuk polisaj diskiyle parlatılıyor. Bunun için boynuza özel üretilen bir cila karışımı kullanılıyor. Böylece renk ve parlaklık açığa çıkıyor. Son olarak egzotik bir ahşap sopa geçici metal çubuğun takıldığı boşluk kullanılarak tutacağı sabitleniyor. Bu şık bastonun yapımı 4 ila 6 saat arasında zaman aldı. Ve artık yürüyüşe hazır. Tabii silindir şapka ve frakla.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
7: Çok sıcak.
8: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
9: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
10: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
9: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
10: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
9: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
10: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
8: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
9: Yangın burada bir yaşam biçimi.
10: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
11: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
9: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
10: Yardımınız gerekiyor.
7: Merhaba.
10: Merhaba.
9: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
7: Marty Rainey.
9: Evet.
10: Ben John.
7: Bunlar kim peki?
12: Ben John'un babasıyım.
7: Senin baban mı?
10: Evet, evet, babam.
7: Ve
11: Irene.
7: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
10: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
7: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
10: 8 senedir buradayız.
7: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
9: Hayır.
10: Çok isterdik ama hayır.
7: Nerede yaşıyorsunuz?
9: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
7: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
10: Tıkandık.
9: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
10: Beş beşe engellere takıldık.
7: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
10: Kesinlikle değil.
7: Neden? 8 yıl.
10: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
6: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
13: Eviniz neredeydi?
14: Tam burada. Evet.
13: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
6: Hiçbir şey kalmamış.
13: Kalmadı.
6: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
15: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
6: Evet.
15: Çok sorun yaşadılar.
9: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Cam numuneler, optik bir yanılsama yaratmadan gerçekten söz edeceğiz. Basınçlı yıkayıcılar, arkanıza yaslanıp tüm gerçekleri püskürtmemize izin verin. Arı kovanları, işçi arılar için yapılan bir üretimin izini süreceğiz. Mükemmel bir ürün. Ve dökme demirden pişiriciler, çabucak pişireceğiz tabii mangal kömürü kullanarak. Ama önce... Cam numuneler isimlerinden anlaşılabilecek görev için üretilir. Optik malzemelerin de ve kaplamaların da numuneleridir. Gerçek malzemeyi kullanmaya gerek kalmadan test yapılmasına olanak sağlarlar. Başka optik bileşenlere geçilmeden önce kaplama sürecinin uygun olduğunu onaylarlar. Gözlük mercekleri ve teleskop camları da bu gruptadır. Cam numunelerde tüm mesele optik özelliklerdir. Optik kaplamanın düzgün biçimde uygulanabilmesi için yüzeyin tamamen pürüzsüz olması gerekir. Bir optik cam parçasından elmas uçlu matkapla 25 mm kalınlığında parçaların kesilmesiyle işlem başlar. 7 silindir bir cam tabloya yerleştirilir. Sonra üst üste 6'şarlı olarak dizilirler. Disklerin kesilmesi olan sonraki aşamaya hazırlanırlar. Silindirlerin yer aldığı blok, piyano tellerinden oluşan bir ızgaranın üzerine yerleştirilir. Teller ileri geri hareket ederek silikon karpür karışımı akarken cam silindirlere sürterler. Onları 3 mm kalınlığında keserler. Silindir dilimler daha sonra 15 dakika için bir sıcak duşa girer. Burada yapışkan erir. Cam diskler böylece ayrılır ve taban plakasından koparlar. Kalan yapışkanların gitmesi için her bir disk teker teker yıkanır. Sonra kurumaları için bir karton parçasının üzerine yatırılırlar. Sonra diskler alınır ve bir emme başlığı kullanan bir makine tarafından toplanır. Robot diskleri alıp bir emme mengenesine yerleştirir ve daha iyi bir yerleşme için hafifçe iter. Mengene bir elmas uçlu kesme çarkına doğru ilerler. Bu çark disklerin üzerinde bir eğim yaratır. Kesme başlığı geri çekilir ve robot diski mengeneden çıkarır. Kalan cam parçalarının gitmesi için hava üflenir. Cam diskler daha sonra ılık bir suya daldırılır. Daha sonra yıkanan disk bir ayaklığa yerleştirilir. Sonra bir lazer kenarına cam tipini belirten kod numaraları kazır. Daha sonra disk boyutundaki plastik taşıyıcılar parlatma makinesinin üzerindeki tabloya yerleştirilirler. Taşıyıcının kenarındaki dişler makinenin merkezindeki dişlerle ve dış gövdeyle uyumludur. Cam diskler daha sonra taşıyıcının deliklerine yerleştirilir. Üst parlatma tablosu aşağı iner ve taşıyıcı döndükçe tablolar disklerin iki tarafına da sürtünür. Camların buzlu görünümü şeffafa dönüşür. Sonra cilalama malzemesi yıkanıp temizlenir. Artık daha iyi bir temizlemeye geçilebilir. Bir raf diskleri otomatik olarak bir seri banyoya alır. İlkinde tekrar suya batırılırlar. Sonraki banyoda suya özel bir temizleme karışımı eklenmiştir. Böylece sabun kalıntısı kalmaz. Ses dalgaları bu yıkama banyosuna verilerek diskler nazikçe ovulur. Bir banyoya daha daldırılmalarından sonra kuruyucuya giderler. Burada cam numuneler çatlatılmadan sıcak havayla kurutulur. Bütün üretim serisi içinde bir cam numune test edilir. Hem kamera hem de lazer numuneyi tarar ve bir bilgisayar bilgileri analiz eder. Cam numuneler artık kaplanmaya hazır. Bu örnekte şirket müşteri için bu uygulamayı yapıyor. İlk önce numuneler kaplama makinesinin sabitleyicisine yerleştiriliyor. Bu sabitleyici daha sonra kaplama haznesine yükseliyor. Daha sonra makinenin tabanına kaplama malzemesini taşıyan küçük kablar yerleştiriliyor. Bu örnekte metal oksit karışımı cam merceği daha az yansıtıcı hale getirecektir. Görebilmemiz için hazne işlem sırasında açık bırakıldı. Sabitleyici dönerken kaplama malzemesi buharlaşma noktasına kadar ısıtılıyor. Böylece bir buhar oluşuyor ve numunelerin üzerine belli bir kalınlıkta yapışıyor. İşlemin başlaması için hazne kapatılıyor. Sonra yoğun bir elektron ışını kaplama malzemelerini ısıtmaya başlıyor. Kaplama malzemeleri cam üzerinde koruyunca çıkarılabilirlerdir. Bilgisayar destekli bir makine yansıtma oranlarının doğru olduğunu onaylar. Cam numuneler görevlerini yapıyor ve kaplama malzemesi üretim için hazır. Artık işlemi sizler için şeffaf hale getirdik. Nasıl yapılmış? Basınçlı yıkayıcı elinizdeyse yıkama işlemini kolayca halletmek mümkün olur. Bununla park yerinizi yıkayabilirsiniz, güvertenizi temizleyebilirsiniz ya da arabanızı yıkarsınız. Basınçlı yıkayıcıda bir pompa çalıştıran elektrikli bir motor bulunur. Bu motor suyu yüksek basınçla hortuma verir ve bir tetikle çalışan bir uçtan fışkırır. Bir plastik makinenin motoru da dahil olmak üzere mekanik ve elektronik parçalarını saklar. Elektronik motorun iki ana parçası, rotoru ve statorudur. Statorun yapılması için bu otomatik makine 500 metrelik bakır teli salıverir. Tamamlanan bobin çelik bir silindir kasaya yerleştirilir. Rotor da çelik silindir biçimindedir ve statorun içine yerleştirilir. Bir ucu motor şaftına bağlanır. Basınçlı yıkayıcı çalıştırılınca elektrik akımı statorun bobininden geçer ve bir manyetik alan yaratır. Bu rotoru çalıştırır, pompayı çalıştıracak olan motor şaftını harekete geçirir. Sonraki bölümde statorun elektrik parçaları hazırlanır ve bir kablo bağıyla bağlanır. Bakır teller koruyucu bantlarla bir araya getirilir ve korunur. Daha sonra stator rotoru almak üzere ilerler. Başka bir montaj hattında motorun 3 pistonu için yapılan kılavuzlara alüminyum silindir başlıklar geçirilir ve içindeki motor yağlı bir alüminyum kasaya yerleştirilir. Motor kauçuk bir plakaya hareket ettirir. Böylece piston hareket eder, pek çok iç parça bundan etkilenerek suya basınç yapar. Motor montajının hazırlığı olarak taşıyıcı üzerine yeni bir stator yerleştiriliyor. Ardından pompa setine plastik bir su borusu takılıyor. Son olarak motor kasasının alt kısmı yeni statorun çevresine yerleştiriliyor. Daha sonra otomatik bir kaldırma sistemi tamamlanan pompa setini alıyor ve başka bir taşıyıcıya aktarıyor. Burası son montaj hattı. Burada suyu motorun dışında tutacak bir kauçuk boru ekleniyor. Daha sonra statorun elektrik bağlantıları buradan geçiriliyor ve elektrikli parçalar su geçirmeyen plastik bir kutuya yerleştiriliyor. Güç düğmesi de burada. Güç kablosu devre levhasına bağlanıyor ve topraklama kablosu da takılıyor. Daha sonra güç ve su sağlayıcılar bağlanıyor. Sonra bir test makinesi üniteyi çalıştırarak tüm fonksiyonlarını kontrol ediyor. İki parçalı plastik kapak enjeksiyonlu kalıp makinesinde üretiliyor. Üst kısmı sarı, altı ise siyah. Kapak yapılınca otomatik bir kaldırma sistemi parçayı kaldırıyor ve bir taşıyıcıya yerleştiriyor. Buradan bir yazıcıya ilerliyor. Yazıcı, üst kapağı hızlı kuruyan mürekkeple model numarasını yazıyor. Sonra üst kapak son montaj hattına taşınıyor. Burada ters çevriliyor ve pompa seti içine yerleştiriliyor. Sonraki bölümde alt kapak takılmadan önce makinenin su borusu için bir yönlendirici takılıyor. Otomatik bir makine kapağı vidalayarak kapatıyor. Daha sonra galvanize çelikten dingil ve iki plastik tekerlek takılıyor. Son olarak, güvenlik önlemlerini içeren bir çıkartma, plastik tekerlek koruyucular ve 10 metrelik plastik su hortumuyla plastik bobin takılıyor. Basınçlı yıkayıcı artık paketleme bölümüne gidebilir. Burada tutacağı aksesuarları ve deterjanları kutusuna yerleştirilir. Ürün geliştirme aşamasında prototip bir ses laboratuvarında test edilir. Burada basınçlı yıkayıcıdan çıkan suyun fazla tazyikli ya da zayıf olmadığına emin olunur. Makine 9 mikrofonun çalıştığı bir ortamda harekete geçirilir. Her bir mikrofon farklı bir yönde 1 metre uzaklıktadır. Testi geçebilmesi için gürültünün taban seviyeyi geçmesi gerekir. Basınçlı yıkayıcı kullanmak için bahçe hortumunu su alım pompasına takarsınız. Bu pompa makinenin hortumuna bağlıdır. Güç tuşuna basınca kullanıma hazırdır. Birazdan kraliçelere göre bir şey yağmak için arı gibi çalışacağız. Ve sonra son ürünümüze kesinlikle yemek yapmak isteyeceksiniz. Üstelik çok pratik kullanımlar var. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Ben Chris.
19: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Tekrar hoş geldiniz. Yüzyıllar boyunca arı yetiştiriciler kovan olarak oğul sepeti denilen kubbe biçimli sepetleri kullandılar. Ancak balı almak için bu sepetlerin parçalanması gerekiyordu. 19. yüzyılın ortalarında çıkarılabilir kalıplarıyla kutu biçimli kovanlar yapıldı. Arılar balarını bu kalıplarda üretince arı yetiştiriciler kovanları kırmadan balı alabildi. Bir kovanda binlerce arı bulunabilir. Kraliçe alt kısımda yer alır. İşçi arılar geçimi sağlar ve bal yapmak için gezinirler. Bu arı kovanının yapımı, kovanın iç kaplamasının üretimiyle başlıyor. Önce çam ağacından bir kontrplak kesiliyor. Kontrplak parçası daha sonra bir kalibreye yerleştiriliyor ve ortasına dikdörtgen biçimli bir oyuk yapılıyor. Bu delik hem havalandırma sağlayacak hem de arıların üst kısımdaki çıkışı olacak. Kovanın gövdesi olarak servi ağacı kullanılıyor. Çünkü bu ağaç çürümeye ve haşerelere karşı dayanımlı. Duvar panelinin bir tarafı tıraşlanıyor, böylece pürüzsüzleşiyor ve kare hale geliyor. Panelin doğru genişliğe ulaşması için diğer tarafı da kesiliyor. Bu ona aynı zamanda temiz bir yüzey de sağlar. Arından bir kesici, dairesel bir bıçakla paneli keser. Bu kısma tutacak da denir. Arı kovanının kolayca taşınabilmesi için iki tarafına da tutacaklar yapılır. Şimdi panel ters biçimde bir taşıma bandına konarak sonraki aşamaya gönderilir. Bir dizi testere, panelin altına ve yanlarına oluklar açar. Bunlar bağlantı noktalarını oluşturur. Böylece kovan panelleri birbirine oturabilir. Paneller sonraki montaj aşaması için üst üste konuyor. Bu arada başka bir bölümde ahşaptan giriş daraltıcı denilen parçalar kesiliyor. Bunlar kovanın girişi. Arıların girmesini, ancak sıçan gibi canlıların dışarıda kalmasını sağlar. Bir tarafında geniş bir giriş bulunur, diğer tarafında ise daha dar olan kısmı bulunur. Alt kısımda ve arı kovanının kapağında kullanılacak ahşapta çıkıntılar yapılır ve oluk bağlantıları kesilir. Arı kovanı standına geçersek, arılar için iniş pisti görevi görecek bir ahşabın kenarları 45 derecelik açıyla kesiliyor. Başka bir bölümde bir galvanize çelik levha boydan kesiliyor. Bir pres kullanılarak levhalar bükülüyor. Böylece kovanın çatısını koruyacak bir kapak yapılıyor. Çatı yapmak için çatı iskeletinin oluklarına tutkal sürülüyor. Çıkıntıları ve olukları olan üç parça bir araya getiriliyor ve tutkallı iskelete yerleştiriliyor. Ahşap panolar bastırılarak yerleştiriliyor. Sonra çivilerle yerlerine sabitleniyorlar. Sonra çatının metal kapağı takılıyor. Daha sonra 4 panel birleştiriliyor. Kenar olukları sayesinde köşeler sağlam biçimde iç içe geçiyor. Bunlar da tutkallanıyor. Daha sonra çiviyle sabitleniyorlar. Bu monte edilen parça kraliçe arının kuluçka kutusu olacak. Ardından iç kapak ya da kovanın tavanı olacak bölüm yapılıyor. İskelete tutkal sürülüyor. Kapak takılıyor ve yerine oturması için vuruluyor. Artık son montaj aşamasına geçilebilir. Bir standın üzerine zemin yerleştiriliyor ve giriş parçası öne takılıyor. Sonra kuluçka kutusu yerleştiriliyor. İçteki girişlere bal mumundan yapılan petekler olan paneller oturtuluyor. Kraliçe arının üst kısımdan uzak durması için kuluçka kutusunun üzerine tellerle yapılan bir ızgara yerleştiriliyor. Daha küçük olan işçi arılar buradan geçebilir. Böylece balı bal peteklerine yerleştirirler. İç kapak üste yerleştirilir. Ardından metal kapaklı çatı gelir. Bu boş kovan yakında çalışır duruma gelecek. Nasıl yapılmış? İnsanlar demir çağından beri demir aletlerle ve ateşle yemek pişiriyor. Bugün eğer kamp yapmıyorsanız açık havada yemek pişirmek için bazı aletler gerek. Isının eşit biçimde dağılması için demirin imkanlarından yararlanmak istiyorsanız dökme demirden bir pişirici sizin için uygun olabilir. Bu dökme demirden pişirici sıradan bir mangala benzeyebilir ancak yiyeceğinizi kömürle pişirmekten fazlasını yapıyor. Yavaş pişirmede, karamelize etmede, kavurmada hatta fırınlamada bile kullanılabiliyor. Dökme demirin yapılması için şirket çelikhanelerden ve ürünleri için çelik kullanan firmalardan çelik parçaları alıyor. Çelik ön ısıtma fırınında ısıtılıyor. Böylece üzerlerindeki nem gidiyor ve ana fırındaki eritme işlemi hızlanıyor. Ana fırın operatörü, çelikteki farklı malzemeleri pıhtılaştıracak bir toz ekliyor. Böylece bu pıhtılar toplanabiliyor. Karbon, silikon ve diğer alaşımlar çeliğin demire dönüştürülmesi için ekleniyor. Pişiricinin kalıbı kum, kil, öğütülmüş kömür ve suyun yüksek basınçla sıkıştırılmasıyla yapılıyor. Erimiş demir, kalıptaki nemin buharlaşmasını sağlıyor. Ortaya çıkan buhar, üstteki delikten dışarı çıkıyor. Bu makine kalıbın alt kısmını üst kısmının üzerine indiriyor. Fırın erimiş demiri bir potaya boşaltıyor ve burada ek alaşımlar yer alıyor. Daha sonra pota kalıbın üzerine yerleştiriliyor ve erimiş demir buraya dökülüyor. Yaklaşık 2 saat sonra kum kalıp kırılıyor ve döküm çıkarılıyor. Fazla malzemenin dökülmesi için bir balyoz kullanılıyor. Dökme demir parçalar hala kum içeriyor. Bu yüzden bir bilyeli kumlama makinesine taşınıyorlar. Bilyeli kumlama makinesi kumlama makinesine benziyor. Ancak kum yerine makine küçük çelik toplar kullanıyor. Bilyeli kumlama makinesi döner ve yüzeyi temizler. Yüzey hala pürüzlüdür. Bu yüzden el aletleriyle düzeltilir. Kalan fazla malzemeler çekiçlenir ve yüzey perdahlanır. Pişiricinin üst yarısının ön kısmında tutucu bulunuyor ve iki yarısı arkadaki bir menteşe ile birleşiyor. Her menteşenin bağlantı noktasına bir delik açılıyor. Bunları birleştirecek olan şaft buraya giriyor. Ocak kısmına da delikler açılıyor. Ateşi besleyecek olan hava buradan giriyor. Lazerli kesici ve bir şablon kullanılarak alt kısma bir açıklık yapılıyor. Burası havalandırma kapağı olacak. Daha sonra bu deliğin çevresine delikler açılıyor ve ön kapak takılıyor. Bu kapaktan isteğe bağlı olarak hava girişi sağlanıyor. Sürgülü kapakla kapatılabiliyor. Hava girişi ateşi canlandırıyor. Bu da pişirme sıcaklığını kontrol etmekte kullanılıyor. Pişirici çelik bir tekerlekli araba üzerine oturuyor. Arabanın iskeletinin parçaları bir montaj tezgahına yerleştiriliyor. Böylece düzgünce yerleştiriliyorlar. İskeletin kaynaklanmasından sonra kaynak bölümleri zımparalanıyor. Böylece iskelet boyanınca görülemiyorlar. Arabanın dökme demirden tekerlekleri var. Ve bu bilgisayar kontrolündeki torna onları doğru boyutlara getiriyor. Bir asırlık dökme demirden çarkların yapılması için geliştirilen kumla kalıplama tekniği bu tekerlekler için de kullanılıyor. İki tekerlek de yapıldıktan sonra araba boyanmaya gidiyor. Daha sonra paslanmaz çelikten, keresteden ya da ahşap görünümlü malzemelerden yapılan raflar takılıyor. Artık pişirici monte etme zamanı geldi. Alt kısım arabaya vidalanıyor, sonra pişirme işlemi için yakıt tutacak olan ocak oturtuluyor. Daha sonra pişiricinin sıcaklık ölçeri takılıyor. Sonra üst tava kapağı takılıyor. Bu kapak iki dökme demir diskten oluşuyor. Bunlar dönebilir. Böylece giren hava miktarı ayarlanabilir. Pişiricinin üstünde ve altında ayarlanabilir havalandırma deliklerinin olması sıcaklık kontrolünün daha iyi yapılmasını sağlıyor. Daha sonra pişiricinin üst kısmı alt parçanın üzerine oturtuluyor. Çelik bir şaftla iki paslanmaz çelikten yay kullanılarak yapılan bir menteşe takılıyor. Dökme demire uygun elyaf contalar pişirici kapatıldığı zaman sızıntı oluşmasını önlüyor. Ve tüm bu havalı sıcaklık kontrollerine karşın yine de sucuklarınızı yakabilirsiniz. Dikkat edin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Deri heykeller. Güvenin bize, bu nesnelerde inanılması güç bir şeyler var. Seyahat ocakları. Bir anda parlayıp sönmeyecek, üzerine düşünmemiz gerekecek. Aşı boyası. Bu bölümü biraz renklendirmek gerekiyor dedik işte burada. Ve laternalar. Sonunda detone olmayacağınızı bilerek mırıldanabilirsiniz. Ama ilk olarak... Derinin sanatsal amaçlarla kullanımı orta çağa kadar uzanır. Ürkütücü hayvan biçimlerine sokularak zırha sabitleniyorlardı. Birkaç yüzyıl ileri sararsak, daha sonra bazı sanatçılar heykel malzemesi olarak deriyi yeniden keşfetti ve modern çalışmalar için kullandılar. Bu derinin yeniden düşlenmiş hali. Bu stüdyoda sığır derisi bir koltuk ya da bir çift ayakkabı yerine sanata dönüşüyor. İlk olarak kağıdın üzerine çizilen eskiz gökkuşağı alabalığının yaşam döngüsünü temsil eder. Bu desen daha sonra sığır derisinin üzerine yerleştirilir ve balık biçimi bir çizici yardımıyla hafifçe kazınır. Sonra kazıma hattı takip edilerek biçim kesilir. Tüm parça daha sonra ıslak bir kumaşla nemlendirilir. Bu işlem deriyi yumuşatır. Dönüşeceği tasarım için onu hazırlar. Desen nemli derinin üzerine yerleştirilir ve yuvarlak uçlu bir aletle çizimler işlenir. Bu alet yumuşak deri üzerinde hafif bir etki bırakır. Bu çizgilerin üzerinden daha sonra döner bıçakla geçilir. Görsel deriye oyulur. Deri kurumaya başladığında yeniden nemlendirilir. Sonra sıkıştırma aleti ve tokaçla ana çalışmanın çevresindeki deri parçaları bastırılır. Böylece görsel arka plan üzerinde yükselir. Dairesel uçlu bir alet deriye tokaçlanarak balık gözü için bir çentik açılır. Sonra görseldeki taşlara doğal bir taşla hafifçe vurulur. Böylece taşın dokusu deriye geçer. Taş aynı zamanda alabalık üzerindeki gölgelerde ve çevreleyen yapraklarda da kullanılır. Balık derisinin ayrıntılarını yaratmak için hilal uçlu bir alet deriye bastırılır. Bu liner bir biçim oluşturur. Sıra işlenerek eserin üzerindeki alanın büyük kısmını kaplar. İlkiyle uyuşan ikinci bir balık biçimli deri alınır. Derinin çıkıntılı kısmı tıraşlanarak inceltilir ve gerçekçi görünmesi sağlanır. Sonra parçanın kenarlarına tutkal sürülür. Burası tamamlanan heykelin arka kısmı olacak. Balık sanatının karnının altına başka yüzgeçler de takılır. İki parça birbirine yapıştırılır. Ancak hem arka yüzgeç hem de ağız açık bırakılır. Tutkal bir kıskaç işlevi görür. İki kısmı dikiş için bir arada tutar. Deri için endüstriyel bir dikiş makinesi kullanılarak balık, yüksek dayanımlı naylon iplikle birleştirilir. Bu balık artık daha gerçekçi bir görünüm kazanmaya hazır. İçine polyester dolgu malzemesi dolduruluyor. Deri yeniden nemlendirildi. Böylece kuruduğunda dolguya sıkıca oturacak. Ahşap bir çubukla dolgu malzemesinin içeri dağılması sağlanıyor. Bel kısmında fazladan bir şişkinlik oluşturmak için o bölgeye daha fazla dolgu yapılır. Daha sonra deri balık iskeleti 3-4 saat boyunca kurumaya ve sıkılaşmaya bırakılır. Daha sonra oyulmuş bir deri başlık yapıştırılır, kafa tıraşlanarak biçimlendirilir. Sırada renklendirme var. Öncelikle gümüşi beyaz uygulanır. Sonra üst kısma zeytin yeşili sürülür. Ortaya ise bir pembe kırmızı ton sürülür. Bunlar gökkuşağı alabalığının renklerini yansıtıyor. Daha sonra siyah boya balığın gövdesine değdirilerek alabalıkta doğal olarak bulunan noktacıklar yapılır. Bundan sonra balığın yapısı gümüşi beyaz beneklerle daha fazla süslenir. Görselin daha canlı olması için bazı kenar hatları da aynı boyayla belirginleştirilir. Boyama oldukça hassas bir işlemdir. Tamamlanması yaklaşık 2 hafta sürer. Son olarak deri balık yapımcısı tarafından imzalanır. Tüm bu deri heykelin yapımı bir aydan fazla zaman alır. Artık insanların karşısına çıkarılmaya hazır. Büyük etki yaratacağından eminiz. Nasıl yapılmış? Seyahat ocağı varken oda servisine kimin ihtiyacı olur? Bu tek ısıtıcılı cihazı çantanızdan çıkarıp otel odanıza kurmanız yeterli. Çorba ısıtmak, yumurta kızartmak için ya da espresso kahve yapmak için kullanılabilir. Hem ekonomik hem de pratiktir. Bu ayrıcalık için kimseye ödeme yapmanız da gerekmez. Üretim süreci ısıtma cihazının çelik telleriyle başlar. Tel bir makara sisteminden salınır. Makaralar teli eşit bir gerilimde tutar. Makine sistemi sıkı sarılmış bir bobin oluşturmak için bunu bir mil çevresine sarar. Sonra bir bıçak bobinleri istenilen uzunlukta keser. Her bir bobin parçası bir ısıtma elemanı olacaktır. Daha sonra her bir bobin bir sabitleyicideki kancalara takılır. Daha sonra bu sabitleyici otomatik bir kaynak makinesinin önünde dönerek kancaları bobinlere sabitler. Her bir bobinin ucuna bir tane kanca kaynaklanır. Bu bobinlerin ısıtma kapasitesini gösteriyor. Bir elektrik kaynağına bağlandıktan sonra bobinler öyle çok ısınıyor ki parlıyorlar. Bobinler artık dökme demirden bir şalomaya takılmaya hazır. Robotlar mıknatıs yardımıyla şalomaları kaldırır. Onları bir taşıma sistemine nakleder. Taşıma bandı şalomaları ileri gönderir. Bu sırada aplikasyon başlığının arasındaki boşluklara bir bobin sarılır. Böylece şalomaya takıldığında doğru yapıda olması sağlanıyor. Aplikasyon başlığı daha sonra üretim hattının ileri aşamalarına gönderilir. Bobin yerleştirilmeden önce her bir şalomaya 15 tonluk basınçla birer yalıtım malzemesi eklenir. Bu bileşimde talk, manyezit, su ve başka malzemeler bulunuyor. Aplikasyon başlığı ısıtma bobinini yalıtımın içine sabitler ancak kancaların dışarı çıkmasına izin verir. Böylece bobin dökme demirden şaloma yalıtılmış olur ve kısa devre yapması önlenir. Sonra her bir şaloma paslanmayı önleyen bir cila ile kaplanır. Ardından şalomalar 100 santigrat derecede 12 saat boyunca pişirilir. Böylece cila kurur ve şalomaların içindeki izolasyon malzemesi sertleşir. Fırından çıkınca dışarıdan görünen kancalara kablolar kaynaklanarak bobinlerle termostat arasındaki bağlantı kurulur. Sonra elektrik yalıtımı sağlamak için kablolara seramik başlıklar takılır. Metal bağlantı parçaları her bir kabloya kaynaklanır. Sonra orta bölümde yer alacak arka plaka yerine vidalanır. Bunun için yalıtım yapılan bağlantı parçalarının çıkıntıları kullanılır. Şalomadan gelen sıcaklığın geçmesini sağlayan pek çok deliğe sahip bir kapak levhası takılır. Germe cıvatası ocaktaki yerine takılır. Ve ortadaki vidaya bir topraklama kablosu bağlanır. Termostat germe cıvatasının üzerine yerleştirilir ve topraklama kablosunu sabitler. Sonra ısıtma bobinindeki kablolar termostata bağlanır. Ardından plastik bir taban takılır ve ısı tuşu yerine takılır. Kablolar daha sonra bir güç kordonuna bağlanır. Sonra bu bağlantı plastik bir kelepçeyle ve kapakla sabitlenir. Açıkta kalan kablolar metal levhalarla kapatılır ve kasanın içine sabitlenirler. Taban parçasındaki çıkıntılara küçük plastik ayaklar takılır. Sonra tüm teknik detayların yer aldığı bir etiket yapıştırılır. Sonra ocağın çalıştığından, akım kaçağının olmadığından ve kabloların dökme demirden kasa içine iyice sabitlenmiş olduğundan emin olunması için bir test çubuğu kullanılır. Rastgele seçilen ocaklar su kaynatma testine tabi tutulur. Bir sıcaklık ölçer, suyun düzgün biçimde ısıtıldığından emin olur. Ocağa hedef alan kızılötesi kameralar da bulunur. Görsel, sıcaklığın yüzey boyunca eşit biçimde dağıldığını gösterir. Tüm testlerden geçtikten sonra bu seyahat ocağı seyahatine çıkmaya hazır ve dünyanın neresine giderse gitsin yemek pişirilmesini sağlayacak. Birazdan... Biz ellerimizi kirletirken dünya dönmeye kesinlikle devam edecek. Sonra tiz notalara doğru çıkacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... ...beş bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir.
9: Ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick.

0: Cesalar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum, pas peşindeysen.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
6: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
7: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Tekrar hoş geldiniz. Aşı boyası orijinalde toprak rengindedir. Çünkü renklendirilmiş topraktır. Sarı, turuncu, kırmızı ya da kahverengi olabilir. Bu mineral bileşimine bağlıdır. İnsanlar renklendirilmiş aşı boyasını tarih öncesi çağlardan beri kullanıyor ve bugün hala boyalara, alçıya ve diğer malzemelere renk kazandırmak için kullanılıyor. Aşı boyasının doğal rengi içerdiği demir oksidin miktarına ve türüne göre değişir. Sarı aşı boyası pişirilerek kırmızı tonlara geçirilebilir. Aşı boyası cevheri eskiden madenlerden çıkarılıyordu. Bunun için kazma kürek kullanılıyordu. Dünyanın en büyük aşı boyası rezervlerinden biri olan Fransa'nın Provence bölgesinin eski madenleri artık birer turist noktası. Ancak aşı boyasını elde etmek için endüstriyel yöntemler 1700'lerin sonunda geliştirildi. Bugün Provence bölgesindeki son aktif madende aşı boyası, kazma kürek yerine ağır iş makineleri kullanılarak taş ocağından çıkarılıyor. Aşı boyası cevheri %10 kadar saf aşı boyası içerir. Geri kalanı taştan ve kumdan ibarettir. Bu yüzden aşı boyasının işlenmesi gerekir. İlk aşama yıkanmasıdır. Böylece rafine olmayan likit aşı boyasına dönüşür. Sonra bu sıvı eleklerden geçirilir ve sıvılaşmış aşı boyası kanallardan akarak toplama üssüne gönderilir. Pompalar sıvılaşmış aşı boyasını yüksek basınçla bir ayırıcıya gönderir. Bu alet yüksek hızda döner ve merkezkaç kuvveti kumu ayırır. Daha sonra saf aşı boyası kurutma tanklarına pompalanır. Aylar sonunda aşı boyası derece derece dibe çöker ve bu noktada su çekilmiş olur ve kalan aşı boyası toplanır. Bu eski aşı boyası fabrikasında sergilenen geleneksel işleme makinesi. Öğütücü aşı boyası bloklarını değirmene girebilmeleri için yumruk büyüklüğünde boyutlara getirir. Öğütülen aşı boyası daha sonra 3 ardışık elekten geçirilir. Böylelikle sadece kaliteli aşı boyası tozu eleklerden geçebilir ve varillere doldurulur. Bu modern fabrikada bu öğütücü aşı boyası parçalarını 30 mikron boyutundan daha büyük olmayana dek küçültür. Böylece un dokusu yakalanır. Kırmızı aşı boyası yapmak için sarı aşı boyası gaz

gazla ateşlenen bir fırında 15 dakika boyunca 750 derecede pişirilir. Sıcaklık demir oksidi kurutur. Böylece rengi kırmızıya döner. İşlenen aşı boyası paketlenmeden önce depolama silolarında bulundurulur. Fabrikanın sipariş edilen miktara bağlı olarak değişen çok sayıda paketleme cihazı vardır. Burada 25 kiloluk çuvallar dolduruluyor. Aşı boyası yalnızca sarı ya da kırmızı değildir. Bu iki temel rengin yüzdeleriyle oynanarak pek çok renk elde edilebilir. Aynı zamanda başka doğal pigmentler de katılabilir. Yüzyıllar boyunca sanatçılar aşı boyasını yağla ve başka malzemelerle karıştırarak boya hazırladılar. Bu sanatçı zamklı boya olarak bilinen şeyi yapıyor, bir yumurtayı kırdıktan sonra yumurta sarısı beyazından ayrılıyor ve kullanılmak üzere kenara koyuluyor. Palete birkaç kaşık aşı boyası dökülüyor. Sonra yumurta sarısıyla birleştiriliyor. Bir palet bıçağıyla malzemeler iyice karıştırılır. Tüm topraklar ezilir. Zamklı boya, tuvale uygulanacak kadar pürüzsüz bir doku kazanana kadar bu sürdürülür. Aşı boyasıyla renklendirilebilecek bir başka malzeme de peynirdir. Bu, kazein boyası olarak biliniyor. Kazein, peynirin büyük kısmını oluşturan süt proteinidir. Taze ve yağsız beyaz peynir olması gerekir. Sonra kireçle karıştırılarak suda eriyebilir hale getirilir. Kazein boyası kuruduktan sonra yağlı boyaya benzer. Ancak esnek değildir ve tuval üzerinde kullanmak için fazlasıyla kırılgandır. Bu yüzden sanatçı tahtası, mobilya, ahşap eşya ve duvarlar gibi sert zeminler için uygundur. Aşı boyası alçıya, çimentoya, seramiklere ve diğer inşaat malzemelerine renk vermek için de kullanılabilir. Yalnızca doğanın yaratabileceği özgün toprak tonlarında bir renk paleti yaratır. Bir laterna işsiz bir sesi olan telli bir müzik enstrümanıdır. Çalınması için aynı anda iki şeyin yapılması gerekir. Bir kol çevrilir ve bir klavyeye basılır. Kol keman yayı gibi tellere sürtünen bir tekerleği çevirir. Tuşlar tellere basar ve perdelerini değiştirir. Çok basit. Bu Fransız laterna üreticisi antika ürünleri restore etmesiyle meşhur. Aynen 1918'de yapılan bu enstrüman ve 1882'den kalma bu kaşarlı enstrüman gibi. Restorasyon işleminin ilk adımı orijinal parçaların şablon olarak kullanılarak destek parçalarının oyulmasıdır. Parçalar eğimlidir, böylece gövde dış bükey olur. Sesi güzelce dağıtan hafif bir ağaç olduğu için alaçam kullanılır. Farklı bir enstrüman üzerinde çalışırken bir akça ağaç levhası, kalınlığının 1.7 milimetreye inmesi için perdah makinesine girer. Bu, üzerinde çalışılan enstrümanın iki yan kısmını oluşturacak. Daha sonra levha ikiye bölünecek. Ahşap kaplamanın yönü işaretleniyor. Büküldükten sonra parçalar bir ayna simetrisi gösteriyor. Her bir parça suya batırılır. Sonra da sıcak demire sürtülür. Buhar ahşaba erişim kazandırır. Bu işlem defalarca tekrarlanır. Eğitim enstrümanının tam biçimini içeren ahşap forma tam oturana kadar işlem sürdürülür. Sonra iki parça da bir işkence makinesine yerleştirilerek bir hafta boyunca dinlenmeye bırakılır. Fransız laternaları geleneksel olarak gitar yahut ut biçimindedir. Yeni bir ut biçimi yaratabilmek için öncelikle restore edilen antika enstrümanın parçaları çıkarılır. Her biri bir akça ağaç levhası üzerine çizilir. Bunlar daha sonra şerit testereyle kesilir. Ut biçiminde ahşap bir biçim kullanılır. Sıcak ütüleme sistemiyle bu biçime oturacak yeni parçalar şekillendirilir. Bu enstrümanda 9 gövde parçası bulunuyor. Akça ağaç ya da armut ağacı kullanılarak üretiliyor.
Parçalar daha sonra bantlanıyor ve bir hafta dinlenmeye bırakılıyor. Bu laterna 1741 yılında yapıldı. Tellere sürten orijinal kollu tekerleği keman yayı gibi ses çıkarıyordu. Tekerlek artık büküldüğü için değiştirilmeli. Bu yüzden armut ağacından yeni bir tekerlek yapılıyor. Klavyenin siyah tuşları abanozdan yapılıyor ve temel biçim öncelikle küçük bir dairesel testereyle kesiliyor. Bunlar daha sonra küçük bir freze makinesiyle gereken boyutlara indiriliyor. Bu yeni tuşlar 1983 yılında yapılan bu enstrümanın restorasyonunun bir parçası. Orijinal tuş kutusu açıklıkları hafifçe dolduruldu. Böylece yeni tuşlar yumuşak biçimde oturabilecek. Alt sırada 13 siyah tuş bulunuyor. Üst sırada ise kemikten yapılan beyaz parçaları olan 10 siyah tuş yer alıyor. Tuş kutusunun hemen altında tekerleğin üst kısmının üçte biri ses kutusundaki bir açıklığa oturur. Bunun altında ise bu parça bulunuyor. Ana köprü. Bunu üretmek için bir şablon akçaağaç bloğuna yerleştirilir. Sonra kakma testeresiyle delikler açılır ve parça kesilir. Ana köprü enstrümanın iki ana telini destekler. Yüksekliği kontrol ediliyor. Sonra fazla ahşap küçük bir rende ile tıraşlanıyor. Bu köprü enstrümanın geri kalanıyla uyum gösterecek. Sonra ses kutusuna yapıştırılıyor. Bu laternanın artık yeni tuşları, yeni bir tekerleği ve yeni bir kol mekanizması var. Daha sonra enstrümana iki adet tel takılıyor. Bunlar alt kısımdaki kuyruk bölümüne bağlanıyor. Köprüden tekerlekten geçiyorlar, tuş kutusunu kat ediyorlar ve üstteki yeni akort kulaklarına sarılıyorlar. Bu restorasyon için eğimler de gerekiyor. Her bir tuşa birer kuyruk parçası ekleniyor. Çalmak için tuşlara basıldığında tele baskı uygulanıyor. Son olarak daha fazla tel takılır ve tekerleğin yanından geçilir. Küçük köprüden geçerler ve enstrümanın tabanına takılırlar. Bu titreyen bir arka plan sesi yaratır. Bu yüzden bunlara parazit telleri denir. 2, 3, 4...

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
6: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
7: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
6: Kafanı ferah tut.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Morlock Motors Westerwald. Avrupa'nın en büyük Amerikan araç ve malzeme satıcısı. Bu işte ayakta kalmak istiyorsan çalışanlarına net karar destekleri sunmalısın. Her zaman.
1: Suyu dök içine, motora, otobana. Dök gitsin.
2: Zaten ben hallediyorum, biraz sakin ol.
0: Sonuç odaklı bir ekip kültürü sorunları çözmeye yardımcı olur. Hemen hemen hepsini.
3: Aman tanrım, bu da ne şimdi?
1: Tabii ki bu da son günde oldu. Şansına bak.
3: Aman tanrım. Aman tanrım.
1: Lanet olsun.
3: Steel Buddies asla pes etmez. Ama Steel Buddies asla kazanmaz.

0: Morlock Motors tarihindeki en uzun iş seyahatlerinden biri. Trailer ve 4 otobüsten oluşan konvoy 2000'den fazla kilometre yaptı. Kaliforniya'dan Texas'a. Bugünkü son etap tam anlamıyla bir rodeo olacak.
1: Son günlerde zaten hep böyle yaptık. Görünüşe göre araçlar çalışıyor. O zaman denemekte fayda var. İlk defa atlayıp da hadi 900 kilometre yapalım demiyoruz yani. Yanlış bir kafayla girersen asla başaramazsın. Çıkacaksın sahaya ve her şeyi yapacaksın ki başarılı olasın.
0: Bu yüzden Mihail bu sabah ilk olarak oto yedek parça dükkanına gidiyor. Çünkü ekip üyelerinden biri açıkça görülen bir sızıntı sorunu yaşıyor.
2: Olaf'ın otobüsünde su pompası maalesef sızdırmaya başladı. Şimdi şu kovaları alıp suyla dolduracağız. Çünkü bir yerde dağın başında kalırsak ve su bulamazsak ciddi bir sorunumuz olur demektir.
0: Günlük mesafenin 900 kilometre olduğu bir günde patron hızlı bir çözüm bulmaya çalışıyor. Hem de çok hızlı.
1: Böyle bir su pompasını değiştirmek eğer yedeğin varsa bile neredeyse yarım gün sürer. Bu yüzden bu sefer radyatör sızdırmazlık sıvısıyla çözmeye karar verdik. Eğri çalışan su pompasında bile işe yarıyor.
0: Patron işi bizzat üstlenince daha iyi oluyor. Gerçi ekip zaten kendi çözümünü üretmiş bile.
1: Ne yapıyor o şimdi?
3: Herhalde yenisini yapacak, ben de bilmiyorum.
1: Hayır öyle olmaz. O parça kopar. Kopup gider.
3: Yeni bir kelepçesi var.
1: Tırların su pompaları hep aynı şekilde bozulur. İçinde bir rulman vardır. O rulman bozulunca pompa eğri çalışmaya başlar. İç contalar bu durumu artık tutamaz ve özel bir delikten su sızmaya başlar. Bu su da radyatör hortumundan aşağı akar. İşte o zaman herkes hortumun gevşek olduğunu zanneder ve 5-6 yıldır hiç oynatılmamış kelepçeyi tornavidayla sıkmaya çalışır. İşte o felaket bir karardır. Böyle bir şeyi görürsem sonucu bellidir. Birinin o şeyle kelepçeyi kurcaladığını görürsem sıradaki felaketi tahmin etmeme gerek kalmayacak.
2: Orada bir anahtarım var.
1: Anahtara gerek yok. Sonrasında o garip ses gelir. Klozet sifonu gibi bir şey.
2: Evet haklısın.
1: Dostum bu şekilde olmaz ki. 10 dakikaya kadar üstümde iş tulumu olacak.
2: Evet patron stresli ama kimse etkilenmiyor. Sadece biraz söyleniyor. Ama aslında herkes mutlu.
1: Yıllardır tamir yapan birinin saçma sapan bir şey yaptığını ve bunun yüzünden burada 2 gün daha kalabileceğimizi fark ettiğim zaman artık ağzımı bozmam gerekir. Çünkü gerçekten sabretmek zor.
2: Ne oldu? Buraya. Sol mu? Ne var elimizde?
1: Evet burada. Şimdi ne yapıyoruz? Bırakacak mıyız? Tornavidayı bırakıp uçak biletini mi değiştiriyoruz?
2: Dur bakalım. Önce Olaf işini bitirsin.
1: Keşke şu lanet nakliyeciye para ödeseydim de şimdi evimde kahvemi yudumlasaydım.
0: Patron bugün bir kere olsun zamanında yola çıkmaya kararlı görünüyor.
1: Ingo lütfen aşağı bakar mısın? Bu su pompası mı yoksa hortum mu? İlla ben mi bakacağım?
2: Bence sen bir bak.
1: Eğer bana karşı çıkarsan ve haklı çıkarsan harika. Ama ben saçmaladığından %100 eminsem o zaman lütfen bana karşı çıkma. Şortumu mahvetmeyi bırak artık. Bir kelepçeye lokma takımıyla tak bitsin. Hadi artık uğraşma. Sorun hiçbir zaman conta değildir. Kelepçe de değildir. Her zaman içerideki mil bozuktur. Ve bunu onarmanın tek yolu kaliteli bir radyatör sızdırmazlık sıvısı alıp mildeki o kaçak kısmı köprülemekten geçer. Sistem böyle işler. Tamam mı? Biri yolda bir şey olursa görsün diye Olaf ortada gidiyor.
2: Olaf ortada gitmek istemiyor.
1: Olaf ortada. Burası tartışma kulübü değil. Kendinize gelin. Anladınız mı beni?
2: Bir yudum daha kahve ister misin?
1: Şu an fark ettim de biraz tansiyonum düşmüş.
2: O zaman bana da bir çarp. Sen de bir gör nasıl oluyormuş.
1: Nazik davran. Hadi artık doldur şu suyu. Bugün bir yere varmak istiyoruz. Su girsin şu motora, otobana çıkalım. Dök şu zımbırtıyı. Arabanın altında bir tornavida daha var.
3: Döküyorum zaten. Al biraz onu. Sakin ol.
1: Bak orada.
0: Otelden alınan havlu benzeri hediyeliklerle hafif bir temizlik ve şişeden son bir yudum daha. Yolculuk nihayet başlayabilir.
1: Peki. Hazır mıyız?
3: Evet. Ellerini silmek ister misin?
1: Hayır.
3: Yedek havlu yükledik, sorun yok.
1: Evet bir ara. Bak sadece bir fatura yazıyorlar. Kredi kartı numarası onlarda. Her birini 22 dolardan hesaba yatırsınlar. Sonra tamam. Da herkes güler durur. Özellikle de sen.
3: O zaman ben şimdi o havlunun parasını ödeyeyim bitsin.
1: Düşünün ilk kez Amerika'ya gelen biriyle berabersin. Herkes daha önce 100 tane Humphrey Bogart filmi izlemiş. Otelden bornoz çalmanın klas bir şey olduğunu sanıyorlar. Ama kredi kartı bıraktığını, sabah bir şey eksikse doğrudan senden tahsil ettiklerini sonradan anlıyorlar. İşte yaşadığımız olay tam olarak harfi harfine bu.
3: Adamım benim.
1: Bir gün daha bitecek. Ah bitmiyor şu günler.
0: Patronun yumuşak ama kararlı baskısı sayesinde konvoy tam zamanında yola koyuluyor. Böylece önümüzdeki 12 saat içinde limana varma ihtimali epey yüksek. Bakalım başarabilecekler mi?
1: Lanet olsun.
0: Interstate 10 otoyolu, batı ve doğu kıyısı arasındaki en yoğun kullanılan otoyollardan birisi.
1: Dostum bu trafikte ne böyle?
0: Tüm yoğunluğa rağmen ekip birlikte kalmalı. Fakat özellikle Julie için bu giderek zorlaşıyor.
4: Kimse beni şeridine almıyor çünkü bu araç 13 metrelik bir araç. Kimse böyle kocaman bir şeyi önüne almak istemiyor doğal olarak. Hadi ama lütfen, lütfen. Evet, beni sıkıştırmanı gerçekten çok istiyordum. Umarım önüme geçersin diye bekliyordum, evet. Çünkü anlaşılan o ki gözlerin 100 metre geriyi göremiyor. Arkandaki kocaman aracı bir türlü görmüyorsun. Evet, işte böyle. Bravo, evet.
0: Julie geride kalıyor ve sonunda ekipten son kişi de görüş alanından çıkıyor.
4: Teşekkür ederim. Ne kadar nazik. Var canına. Hala iyi insanlar var.
0: Yine de 40 dakikalık trafik Julie'yi ekibin geri kalanından tamamen koparıyor.
4: Diğerlerinin nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Gerçekten bilmiyorum. Satürn'de, hatta Mars'ta bile olabilirler. Cidden nerede olduklarını bilmiyorum.
0: Erkeklerden oluşan ekip üyeleri Julie'ye göre sağlam bir fark açmış durumda. Artık aralarında 9 kilometrelik mesafe var.
1: Trafiği atlattık ama araya çok insan girdi. Şimdi tekrar bu grubu birleştirmek lazım.
0: Julie'nin yetişmesini beklemek zaman baskısı altında şu anda pek mümkün değil.
1: Şimdi ben gidip onları toplayacaksam limandaki randevumuzu unutmamız gerekecek.
0: Ekibin kalanına yetişemeyeceğini öğrenen Julie, tahmin edildiği gibi durumu profesyonelce karşılıyor. Her ne kadar endişeleri anlaşılır olsa da bunu yapıyor.
4: Ben öndeyken onlar arıza yaparsa kötü olur. Tüm iyi tamirciler onlarda. Ama şimdi ben çok gerideyim, onlar da çok önde. Şimdi ben arıza yaparsam yardım edecek kimsem yok. Kimse umursamaz. Derler ki hoşça kal, güle güle.
0: Bazı öngörüler beklenenden erken gerçekleşir. Julie'nin yetişme çabası sadece yakıtını değil, başka şeyleri de tüketmiştir.
4: Aman tanrım, bu da ne? İnanamıyorum. Camlara ne oldu böyle? Tamam, pekala. Bu aracı limana ulaştırana kadar elimde sadece 4 teker ve 1 iskelet kalacak. İnanamıyorum.
0: Julie'nin henüz bilmediği şey şu ki, bu tahmininde pek de yanılmıyor. Bu sırada ekip yolun ve manzaranın keyfini çıkarıyor.
1: Burası aslında gerçekten güzel. Haksız mıyım? Keşke daha çok vaktimiz olsa. Çünkü bence herkesin hoşuna gidiyor. Normalde böyle bir yolculuk kimseye teklif edilmez. Ya düşünsenize, nasıl oluyor bu? Okul otobüsüyle Amerika turu yapıyoruz. Olmaz gibi ama oluyor işte.
5: Ben artık bakamıyorum. Kuzey Denizi bana daha çok hitap ediyor.
0: Adamlar Julie'ye bakmak yerine ileriye bakmayı tercih ediyor.
1: Şuna baksanıza. Ne kadar uzağı görebiliyoruz. Şurası 100 kilometre vardır herhalde. Bence vardır.
0: Gerçekten de tadını çıkarmalık bir an.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo jet jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Her katı katı, bambaşka tadı. Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
11: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
19: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Julie'nin benzin istasyonunda bazı sorunlarla uğraştığından henüz neşeli otobüs tayfasının haberi yok. Bilseler bile dönemezler.
1: Julie kendi başının çaresine bakamazsa tanıdığım kimse bakamaz. O kendi halledemese de halledecek birini bulur. O kişi de gülerek yardım eder. Üstüne bir de kahveye davet eder. Julie böyledir.
0: Julie ile benzin istasyonunda sıcak bir kahve keyfi hayal oldu. Çünkü o tamamen kendin yap ilkesine güveniyor.
2: Harika görünüyor değil mi? Bence güzel. Güzel, evet. Güzel.
0: Yola devam etmek için her şey hazır.
2: İşe yarayacak.
0: Neredeyse her şey.
2: Yok artık. Aman tanrım, bu da ne böyle?
0: Julie'nin artık üstte değil, treylerlerin altında bir sorunu var. Hem de tam olarak atık su borularıyla ilgili.
2: Aman tanrım, aman tanrım. Bu nasıl oldu acaba?
0: Burada acil bir müdahale gerektiği ortada.
2: Çıplak denim resmen güneşten kavrulmuş zemine değiyor. Ayrıca çok eminim. Bu kesinlikle 1950'lerden kalma bir atık hattı. Ah, inanamıyorum, ne kadar da iğrenç. Ah. Yok artık, bu böyle olmaz. Böyle tutmaz, hayır.
0: Julie'nin elindeki tek yardım sıradan bir koli bandı.
2: Hayır. Böyle olmaz. Bunu buraya yapıştıramam çünkü bu şey ya, ışıklara güç sağlayan elektrik kablosu. Bunu yukarı sabitlemenin bir yolu yok maalesef.
0: Morali iyice bozuldu ve etrafta yardım edecek kimse yok.
1: Evet, tabii ki kötü hissediyorum. Eğer birlikte olsaydık bunu 10 dakikada halletmiştik. 4 tane tamirciyiz ama hepsi otobüslere dağılmış durumda. Hepsinde her türlü alet var. Julie önce gidip alet almak zorunda kaldı. Bu da çok saçmaydı.
0: Julie'nin durumu toparlamadığı, aksine aranın daha da açıldığı ekipteki erkekler tarafından hala bilinmiyor. Seyahatlerine keyif içinde devam ediyorlar.
1: Amerika'da neredeyse bedavaya tatil yapmanın tek yolu bu. Otobüse biniyorsun, tüm ülkeyi geziyorsun, her yeri görebiliyorsun. Üstüne dev bir karavanı da sen sürüyorsun. Bence havalı.
0: Üstelik klimalar otomatikten manuele alınmış. İkram bir gün önceden kalma olsa bile herkes memnun.
1: Morlock Rise'ın böyle bir şey. Her şey yolda yenir.
0: Tabii Julie hariç her şey yolda. O bu arada alet edevat buldu.
2: Bir testere aldım çünkü bunu keseceğim.
0: Bu hantal atık borusuyla başka türlü baş etmek mümkün görünmüyor zaten.
2: Bazı günler güzel bir restoranda biftek yersin, yanında da soğuk bir gazoz içersin. Bazı günlerse çok fazla kurutulmuş et yiyip ishal olursun. Ve 1950'lerden kalma bir aracın altında atık su borusunu kesmeye çalışırsın. Evet, hayat böyle bir şey işte. Eğer bu borudan üzerime bir şey sıçrarsa gerçekten de çok sinirlenirim. Tanrı şahidim olsun, çekip giderim buradan. Gerçekten, ah!
0: Belki de testereyi römorkun altında kurmaya çalışmak yerine önce dışarıda kurmak daha mantıklı olurdu.
2: Ne biçim alet bu? Bu testere o boruyu kesecek gibi bile durmuyor. Bu nasıl işleyecek ki? Sinirlerim çok bozuldu. Ve rüzgarda hiç yardımcı olmuyor. Çin malı alırsan işte böyle olur. Evet, böyle kötü çıkar.
1: Evet, Julie sinirliyse pek yanına yaklaşmayın derim. Çünkü o zaman ağır laflar eder. Ağzı biraz bozulabilir.
2: Ah, burada yatacağım artık.
1: Zaten ben oraya sığmazdım. Felaket.
2: Küçük parça nerede? Ah, işte burada, tamam buldum. Paniğe kapılmak yok, hallediyorum. Evet, bitti, tamam. Evet.
0: Görev tamam. Sıra ek işte.
2: Aa! Neden? Aa!
1: Kim sinirlenmez ki? Diğerlerini kaybetmişsin. 45 derece sıcakta gölgesiz bir benzinlikte gidip aldığın testereyle atık borusu kesiyorsun. Bildiğin angarya bir iş. Kim bundan hoşlanır ki? Bence hiç kimse hoşlanmaz.
2: Tam bir cehennem. Neden tekrar aynı yere sokamıyorum bu parçayı? Lanet olası şey. İnanamıyorum. Neredeyse koskoca parçayı kestim. Çekiç ve diğer tüm aletler var mıydı acaba? Resmen 30 kilometre fark attılar bana.
1: Yalnız bırakmak da ne demek? Ben onu yalnız bırakmadım ki. Arayıp şuradayım, şuna ihtiyacım vardı demedi. Hiçbir şekilde benimle iletişim kurmadı. Ortada yoktu. Ben helikopterde oturmuyorum ki havada turlayıp onu bulayım.
0: Hiçbir şeyden haberi olmayan okul otobüsü grubu yolda kalan arkadaşlarından iyice uzaklaşıyor.
1: Ona bakıyor muyuz?
0: Ve tüm dikkatlerini yol kenarındaki atraksiyonlara veriyorlar.
1: Yok artık. Kafayı mı yediler? Bu da ne? 5 dakikadır bu trenin yanında gidiyoruz. Bunun uzunluğu ne kadar? Gerçekten de inanılır gibi değil.
0: Sonsuz bir fotoğraf albümü için harika bir fırsat.
1: 6,5 kilometre uzunluğunda tren. Bir istasyona giriyor, daha diğerinden çıkmamış oluyor.
0: Bu sırada otobüs grubu Julie'den yaklaşık 40 kilometre uzaklaştı bile. Onun yalnız başına sürdürdüğü boruya karşı testere savaşı kritik noktaya ulaşıyor.
2: Ah, Steel Buddies asla pes etmez ama asla da kazanamaz. Ah. Aman Tanrım.
0: Julie yine de yardım istemedi. Çünkü en azından otobüslerin limana zamanında varabilmesini istiyor.
1: Julie sert biridir. Öyle olmasa bu ekibe katılmazdı. Hangi kız eline marketten aldığı testereyi alıp bir atık borusunu kesmeye kalkar ki? Ne altına girecek bir sehpa var, ne çukur, ne de otolifti. Julie yapar. Neden? Çünkü çok iyi biliyor ki biz hepimiz durup geri dönsek, o işi yapmaya kalksak takvimin dışına taşarız ve gemiye asla yetişemeyiz.
0: Yaklaşık 30 dakika sonra Julie'nin çabası nihayet karşılık buluyor.
2: Merak etme. Her şey yolunda. Yepyeni gibi oldu. Nereye atacağım bunu şimdi? Hem belki ister diye saklıyorum. Hiç belli olmaz. Saklamam lazım.
0: Mihail'in bile pek istemeyeceği türden bir hatıra.
2: Tamam, devam edelim.
0: Bir saati aşkın sessizlikten sonra artık patrona ara rapor vermek şart oldu.
1: Julie.
0: Bayan Morlow'un konuşma ihtiyacı var.
2: Yeterince kötü bir gün geçirdim. Bir de şimdi üstüne.
0: Mihail arkasında kilometrelerce geride neler döndüğünü bilmiyordu.
1: Ne oluyor?
0: Yine de ikisi de devam etme kararı alıyor.
3: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Hesap basit, hesap basit.
16: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
20: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Tamam, görüşürüz. 4-5 saat içinde buluşuruz. Tamam, hoşça kal.
1: Evet, görüşürüz. Kusura bakma. Julia aradı. Tekrar yolda. Grubun en hızlı aracı onda. Bizi yakalamaya çalışıyor. Herkes elinden gelen en hızlı şekilde devam etmeli. Akşama yetişmemiz lazım.
0: Limana hala 400 kilometre ve 5,5 saatlik bir yol var.
1: Şu trafiğe bak.
0: Tam da iş çıkışı saatine denk geldi. San Antonio civarında dur kalk trafiğinde kaldılar.
1: Bu kötü planlama değil. Bu sadece şanssızlık.
0: Sadece otobüsler zamanında limana yetişsin diye Julie resmen bir kovalamaca başlattı. Ve şimdi...
2: Evet, devam etmek bizim için mantıklıydı. Şimdi iş çıkışı trafiğindeyiz.
0: Artık otobüslerle arasında mesafe azalsa da limana ulaşamayacak olmaları teselli sayılmaz. Planı yeniden gözden geçirmeliler.
1: Bu anı çok iyi biliyorum. Tadı hep aynı. Pahalı.
22: Neden?
1: Neden? Çünkü şimdi her şey sil baştan planlanmalı. Yeniden planlama devreye girdi mi? Deli gibi para harcamamız gerekir. İnsanlar daha fazla kalacak, bir sürü telefon edilecek, yeni uçak biletleri alınacak, oteller ayarlanacak. Her şeyi baştan yapacağız. Korkunç, korkunç, korkunç.
0: Almanya'ya mal götürebilecek bir sonraki gemi neredeyse bir hafta sonra kalkıyor.
2: Ah! Gerginliğimi işte bu şekilde atıyorum. Tamam, olumlu tarafından bakalım. Hayatımızda ilk kez 6 gün erken geldik. Ama şu anda teslimat yapamıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorum doğrusu.
0: Hiç değilse. Teksas'taki iş çıkışı trafiği, alternatif planlar yapmak ve gece için bir konaklama yeri bulmak adına yeterince fırsat sunuyor.
1: Bu da özel Morlock günlerinden biri. 14 saat. Harika. Bugün Houston'a kadar gelebildik ama maalesef limana kadar gelemedik. Ve orası pazartesiye kadar kapalı. Yani tüm rotayı yeniden planlayacağız.
0: Ama Morlocklar tüm güçlerini yeniden devreye sokabilir. Ve Julie'nin gelişiyle ekip sonunda yeniden tamamlanıyor.
2: Tanrı'ya, aileme ve tüm arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ederim. Şu an limana yaklaşık bir saat uzaklıktayız. Evet, artık içeri girip uyuma zamanı. Yarın limana gideriz. Yaşasın.
0: Planı çoktan yapmış biri gibi konuşuyor.
2: Merhaba, günaydın.
0: Gerçekten de öyle. Peters'la ekibi otobüslerle römork liman yakınında bırakıldıktan sonra bugün evine uçacak. Son birkaç kilometreyi ertesi sabah Julie devralacak. Onun için çocuk oyuncağı.

0: Neden buraya geliyorsun? Ne görmek istiyorsun? Aracın çalışmadığını mı? Ha? Ah, al çek. Hadi bakalım bir kez daha deneyelim. Yok. İşte buna MYBH yani Michael yoluyla bulaşan hastalıklar deniyor. Bu kamyonet de ondan kapmış.
1: Ne?
0: Çalışmıyor.
1: Ne? Çalışmıyor.
0: Çalışmıyor. MYBH'si var.
2: Ya da sadece tamamen boşalmış bir akü.
1: İşte tam bu eksikti. Anahtar takılı mı?
0: Evet.
1: Lanet olsun.
3: Ne?
1: Olmasa olmazdı. Bir de son gün. Rezalet.
2: Bu araba biraz...
1: Ay aksi şeytan.
2: Güçsüz görünüyor.
1: Lanet olsun.
0: Takviye kablon var mı?
1: Ha?
0: Takviye kablon var mı?
1: Hayır.
4: Peki çalıştırabilir miyiz?
1: Hayır. Akü bitmiş.
4: Hayır, hayır.
1: Evet.
4: Hayır.
1: Evet, lanet olsun. Bir bu eksikti.
0: Sadece takviye kablosu lazım. Kolay.
2: Şefin şu an sadece boş bir akü yüzünden bu kadar sinirlenmesi son günlerin stresine bağlı. Bir noktada insanın takati de tükeniyor.
1: Lanet olsun.
5: Biri burada olan bitenden gayet memnun görünüyor.
1: Ne saçmalık bu.
2: Belli ki patrona artık gına gelmiş durumda.
1: Şimdi şöyle yapacağız. Tamponun boyasını kazıyacağız, sonra kontağa geçeceğiz ve kabloları ileri geri bağlayacağız ta ki çalışana kadar.
6: Anladım.
1: Elimizde takviye kablosu yoktu tabii. Peki arabayı nasıl çalıştıracağız? Arabaları metal olarak birbirine temas ettiriyoruz. Böylece eksik kutup zaten tamamlanıyor. Sonra elimizdeki far ya da sinyal onarmakta kullandığımız normal bir kabloyu alıp defalarca ileri geri, ileri geri bağlayıp duruyoruz. O kablo üzerinden yeterli elektrik geçene kadar bunu yapıyoruz ki motor dönmeye başlasın. Umarım çalışır.
6: Julie'nin de getireceğini bekliyoruz.
1: Hayır, zamanımız yok. Otelde kalın bir takviye kablosu da yok. Otel yepyeni. Buradayla uğraşmayı bilmiyorlar.
2: Alternatif çözümler konusunda şefin bugün pek sabrı kalmamış gibi.
1: Tartışmaya yer yok. Bunu çalıştıracağız. Bugüne kadar her şeyi çalıştırdık. Limana giden şu aptal arabayı da. Her zaman, her koşulda.
2: Julie hala takviye kablosu bulamamışken, şef kendi alışılmadık yöntemine bağlı kalma kararını daha da netleştiriyor.
0: Aslında bu harika bir fikir. Akü zaten berbat halde. Tamponu da mahvedelim. Ne olacak sanki, ha?
2: Gerçekten de biraz köylü usulü duruyor.
0: Ne yapıyoruz biz burada?
5: Ingo şimdi bu tarafa doğru mu gidiyor? Sonra da bunu alıp...
2: Boş bir akü için oldukça fazla çaba gösteriliyor.
0: Takviye kablolarını kim yaptı? Bu kesinlikle güvenli olacak. Hiç şüphem yok. Hadi yapalım. Çok heyecanlıyım.
1: Bir şekilde burada topraklama yapmamız gerekli.
0: Hey çocuklar, kim elektrik çarpmasını ister? Ben.
2: On dakika sonunda şefin tercih ettiği enerji çözümü tamamlanmak üzere.
0: Evet, takviye kablosu bulduk.
1: Ne?
0: Evet, takviye kablosu bulduk. Size söylemedim mi? Ben bulurum demedim mi?
1: Olduğun yerde kal.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir şey yapmana gerek yok, bize kablo var.
0: En azından birinin elektrik çarpılmasını engelledik.
1: Nereden buldun bunu?
0: Bana bir dakika verirseniz her şeyi bulurum. Hiç kimsenin bana inancı yok.
1: Julie bu işler için gerçekten eşsiz biri. Eğer başkasına sorsaydım Bu salak ne yapacak şimdi takviye kablosuyla diye düşünürdü. Ama Julie'ye sorarsan yardım etmeye can atar.
2: Bu sefer sadece yepyeni bir kablo setiyle. Sadece tak, bağla ve çalıştır.
0: Hayır.
2: Akü beklendiğinden daha da bitik. Aracın 10 silindirli motorunu takviye ile bile çalıştıramıyor.
0: Bilmiyorum. 10 dakika şarj edip bakalım.
1: Evet, şimdi biraz sabır zamanı. Sabır zaten en güçlü yönüm.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Her kullanımda ilk yüklü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
20: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
21: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
23: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da IMAX'te.
2: Bu kez şefin gerçekten zaman ayırması gerekecek. Çünkü araç yalnızca bir defa çalıştırılmayacak.
0: Michael, bunu neden yaşadığımızı çözmeliyiz. İki neden var. Yarın kalktığımda bu yine olursa sıkıntıyı yaşarım. İkinci sebep de aracı gemiye sürmek için çalıştırdıklarında çalışmazsa çalışmayan araba kategorisinde ekstra ücret ödeyeceğim.
20: D-Max'te.
2: Bu kez şefin gerçekten zaman ayırması gerekecek. Çünkü araç yalnızca bir defa çalıştırılmayacak.
0: Michael, bunu neden yaşadığımızı çözmeliyiz. İki neden var. Yarın kalktığımda bu yine...

0: şarjla da çözülebilir. 10 dakika yorgun hücreleri canlandırmaya yeter.
1: Bence aküyü değiştirelim. Bu şekilde olmaz. Değişmesi lazım.
2: Bir dakika bekle.
0: Görünüşe göre ekip biraz daha ağır silahlar devreye sokacak. Karma bir çözüm.
3: Evet, bu devasa bir motor. 10 silindirli. Döndürmek için biraz daha fazla akım gerekiyor. Ama kablonun kesiti yeterli değil. Bu yüzden otobüsü araca yanaştırıyoruz. Doğrudan karoseriden topraklama alacağız ve iki kablo kullanacağız.
1: Düz. Evet, tam düz gel. Dur. Kabloyu tak.
2: İkisini de artıya mı taktın?
0: Şimdikinden daha fazla akım pek de mümkün değil. Ama yine de...
4: Ah, lanet olsun.
2: Lanet olsun, sök şunu, sök.
4: Bence sorun ondan çıkar, kaynaklı değil.
2: Çıkar, uzatma, çıkar. O gün gerçekten fazladan bir tutam şanssızlık yaşadık. Akü sadece boş değildi, ayrıca bozuktu da. İki takviye kablosunu paralel bağlamamıza rağmen araç çalışmadı çünkü akü tamamen ölmüştü.
0: Belki az önce Julie'nin yaptığı öneri artık en azından dikkate alınır.
5: Otobüse binelim. Bir dükkana gidelim ve yeni bir akü alalım. Artık daha fazla zaman kaybetmeyelim.
2: Burada bir akümüz var. Bu aküyü kullanacağız. Okul otobüslerinde üçlü akü paketleri olur. Böylece çok soğuk havalarda bile çalışabilirler. Bir aküyü oradan rahatlıkla verebiliriz. Araç bu aküyle kesin çalışır. Sorun çıkmaz.
5: Ve bu otobüs yarın sorunsuz çalışacak, öyle mi? Çünkü yarın sorun yaşamamam gerekiyor. Evet. Yardım edecek kimsem yok. Yalnızım.
2: Çalışmayan zırhlı araçlarla Felluce'den geçmek zorunda değil. Sadece çalışan okul otobüslerini limana götürecek. Alt tarafı 5 kilometre. Kolay iş. Özellikle Julie için.
0: Yani bozuk akü çıkıyor. Otobüsteki güçlü paket tekrar takılıyor. Ama bu sefer dikkatli olmalılar.
2: Yavaş yavaş yavaş. Hayır hayır hayır hayır. Durun. Durun. Durun. Sakin olun. Önce oradan aletleri çıkarın.
1: Kutup tam oturmamış değil mi?
2: Diyorum ki aletleri altından çıkar. Kutubun kaputa değip değmediğine bakmamız lazım.
1: Tamam, anladım.
2: Okul otobüsü aküleri araca orijinal olarak takılan aküden biraz daha yüksekti. Şimdi dikkat edilmesi gereken şey kaputu kaparken kısa devre yaratmamak. Yoksa araba park yerinde yanmaya başlar. Hem de cayır cayır.
6: Bu gerçekten olabilir mi?
2: Olur tabii. Eğer metal kaput artı kutba değerse kapattığında üstteki boya hemen kabarır. Değil mi?
0: Kaputun yalıtımı da yeterli koruma sağlamıyor. Delinip geçilebilir veya yanmaya başlayabilir.
4: Kapamadan önce bekle.
1: Yavaşça bastır.
2: Kaputu çekmek gerekebilir, hazır ol.
1: Yavaşça bastır.
0: Akü kutupları kaputa gözle görülür şekilde yaklaşıyor. Öylece görmezden gelinmeyecek kadar yakın.
2: Dostum, bu iş biraz sorunlu olacak. Bakmamız için içine bir şey koyabilir miyiz?
0: Mesafe tutucu şey yumuşak. Havlu gibi ve çalınmış.
2: Evet, alt tarafı bir yalıtkan işte, değil mi? Olaf'ın her otelden yürüttüğü havluyu buraya koyabiliriz. Kameramanın spor ayakkabısını da koyabilirsin. O da iletken değildir. Yani o da işe yarar. Kaputu çekmeye hazır mısın?
0: Eğer işe yararsa havlunun biri yalıtkan olarak ikinci kariyerine başlayacak.
2: Bastırmadı mı?
6: Hayır, hayır.
2: İyi, tamam, bu orada kalıyor.
6: Julie'yi böyle yalnız mı bırakacaksın?
2: Neden? Değmiyor ki. Yeterince boşluk var ve üzeri havluyla da yalıtıldı. Her şey yolunda.
6: Bir şeye bakmak için kaputu açtın diyelim. Kapatmayı unutursan ölürsün.
2: O zaman unutma.
6: Ölürsün.
2: O zaman unutma.
6: Bu çok tehlikeli.
2: Uçaktan atlarken paraşütü çekmeyi unutursan ölürsün. Bu nasıl bir bahane böyle? Çekmeyi unutabilirsin. Ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Kaput açılır, bez orada, tekrar yerine konur. Ayrıca yeterince boşluk vardı.

0: Yani bir şey olamazdı.
1: Ya biri gemiden bunu alıp da kaputu açarsa ve o şey düşerse, o zaman?
0: O zaman bütün gemi yanar ve batık dalışı için harika bir hikayemiz olur. Excursion, 60 metre derinlikte nasıl görünüyor? Saçmalık.
2: Yine de Mihail, işi sağlama almayı tercih ediyor.
3: Yaşasın!
2: Şirket tarihinin muhtemelen en uzun süren akü değişimi sonunda tamamlandı.
0: Evet, otobüs çalışıyor, araba çalışıyor, her şey yolunda, devam edebiliriz.
2: Son düzlüğe girildi. Hedef olan Meksika Körfezi'ne sadece 59 kilometre kaldı.
0: Şimdi liman yakınlarına gidiyoruz. Julie orada bütün yükümüzden kurtulabileceğimiz bir otel buldu. Sonrasında Almanya'ya doğru havaalanına geçeceğiz. Plan bu.
2: Ekibimiz 7 gündür yolda. Toplamda 4 eyalet boyunca 3200 kilometre kat ettiler.
0: Ama bence bu sefer gerçekten çok şanslıydık. Büyük bir arıza olmadı. Yalnızca ufak tefek şeyler yaşadık.
2: Patron bu açıklamasıyla olayları biraz pembe bir tabloya büründürüyor olabilir. Bu tür bir yolculuğa herkes katlanamayabilir.
0: Bunun gibi birkaç gün süren, sabahtan akşama kadar araç kullandığın, sonra da tamirle uğraştığın, üstüne üstlük bir şeyler satın almaya da çalışman gereken geziler vardır. Bunlar için özellikle seçilmiş bir ekip gerekir. İkinci günde söylenmeye başlayan insanları burada barındıramayız. Olmaz.
2: Ama tüm bu yorgunlukları telafi eden anlar da var elbette.
4: Zorlu bir haftadan sonra sonunda denize ulaştık. Su görüyorum. Çok güzel. Hadi şunu çevireyim de siz de bir bakın.
2: İşte Meksika Körfezi.
3: Aman Tanrım, çok mutluyum.
5: Güzelmiş. Burayı sevdim.
3: Şu suya bakın. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bunu gördüğüme o kadar çok sevindim ki. Bakın, orada gemiler var. Her şey gemilere yüklenecek.
2: Ama Julie bu işi erkekler olmadan tamamlayacak. Onlar otobüsleri otoparka kadar götürecek, sonra da uçağa binip evlerine dönecekler.
0: Evet, işte geldik. Çok güzel.
6: Öl yok. Artık su var.
0: Harika.
6: Her şey yolunda
0: Tanrı'ya
6: mı?
0: Şükür. Galiba öyle.
6: Ayakları suya sokup bir kahve mi içsek, ne dersin?
0: Deneriz ama önce Julie'ye bir bakalım park etmiş mi?
3: Evet. Tamam. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu devasa hurdayı sadece bir kez daha sabah 5 kilometre sürmem gerekecek. Sonra hayatım boyunca bir daha asla girmeyeceğim. Asla.
0: Böyle turlarda her zaman en sonda nihayet bitti dersin. Biraz düşündüğünde ise geri dönüp güzel anılar olarak hatırlarsın. Çünkü aslında buna değmiştir.
2: Ufak tefek aksilikler ve büyük hayal kırıklıkları çoktan unutuldu bile.
3: Evet.
0: Dostum, bu harika bir his.
2: Ve dönüş uçağından önce son 7 günde hiç olmayan bir şey var. Zaman.
0: İnsanda bir iz bırakıyor. Yoksa ne yapacaktık? Her gün Petersler'e gidip gelecek miydik? O manzaraları zaten milyon kez gördük. Şimdi yeni bir şey gördük.
2: Ekipten bazıları için bu, patronla ilk yurt dışı turuydu. Ama kesinlikle son olmayacak. Atlantik kıyısında bir antrenman, daha sık olsa kimse hayır demez.
4: Çok eğlendim. Amerika'nın birçok yerini gördüm. Benim için bu işten çok tatil gibiydi. Arabayla dolaştım, her yeri gördüm.
5: Artık Meksika körfezinde yüzdüm diyebilirim.
2: Patron için sırada Kuzey Denizi'nin hazineleri var. Julie ise yarın geziden elde edilenleri limana ulaştıracak ve ardından o da evine dönebilecek.
3: Sonunda Galveston'a ulaştık. Şimdi 5 dakikada olsa plajı görebiliyorum. Güzel, bütün zorluğu unutturuyor, mutluyum.
4: Merhaba minik kedi.
0: Julie, biliyorum olmuyor, tamam. Hadi bir kez daha.
1: Niye olmuyor?
0: Kes sesini. Bizi şimdi... Aa, cümleyi toparlayamıyorum ki, neyse. Hadi bir kere daha.
1: Tamam, peki.
0: Belki havalimanına... Aa, hamburger mideme dokundu, lanet olsun. Haber spikeri falan olamam ben ha.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: sigortam Net. Ama ne otel?
9: Ağır sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
16: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
26: hesap basit. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
27: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
28: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
29: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
28: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Klaus Bormann bunu tekrar yapmak istiyor. Amerika'da geçen 10 yılın ardından Hamburg'a geri döndü. Tutkusu büyük Amerikan arabaları. Yeni bir ekiple eski memleketinde yeniden başlamaya cesaret ediyor. Sorunuysa Klaus'un her zamankinden daha fazla şeye ihtiyacı olması. Nakit karşılığı krom.
1: Birazdan bir müşteri gelecek ve uzun zamandır elimizde olan bir araca bakacak. Continental model bir araç ve umarım bu sefer satışı da gerçekleştirebiliriz. O arabayı hazır hale getirmemiz gerekiyor.
0: Bu iki klasik araba meraklısı özel olarak Saarland'dan Hamburg'a Klaus'un yanına geldi.
1: Hoş geldiniz. Klaus ve Nani gerçekten ilginç insanlar. Klaus içeri girdiğinde bir zamanlar eczacı olduğunu ya da bir medikal mağaza işlettiğini asla tahmin edemezdim. Daha çok Led Zeppelin'de gitar çalmış biri olduğunu düşünürdüm aslında. İlk aklıma gelen o olurdu. İşte güzel bir parça. Kırmızı plakaları taktım bile.
2: Benim kocam her zaman arabanın teknolojisine bakar ama şunu söylemeliyim ki bu araçtaki teknoloji gerçekten etkileyici.
0: Continental model bu araba Amerikan karayolu gemilerinin simgesi. Elektrikli camlar ve koltuklar, klima, hız sabitleyici ve elektrikli tavan da dahil.
1: Peki içine girip şöyle bir denemek ister misin?
3: Olur.
1: Buyurmaz mısın?
0: Eskiden lüks sayılan bu özellikler günümüzde genellikle elektronik sorunlar yaratıyor.
4: Bir test daha yapabiliriz. Eğer arka kapı açıksa camın yukarı çıkmaması gerekir. Sadece aşağı inebilir ama yukarı çıkamaz. Birçok araca bakım yaptım ama şimdiye kadar gördüğüm en iyi araç budur diyebilirim. Gerçekten de dürüst bir araba diyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde harika boyanmış ama teknik açıdan sorunlu birçok araç var. Bu tür onarımlar pahalıya mal olur. Boya işini herkes yapabilir. Ama tekniği düzeltmek için gerçekten o işten iyi anlamak gerekiyor. Yani kısaca söylemek gerekirse teknikten anlamazsanız bu işi yapamazsınız.
1: Size Mirko'yu getirdim.
4: Evet, merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Bu işlerden o daha iyi anlar.
0: Klaus'un Amerikan tarzı test sürüşlerinde alıcılar direksiyona değil, arka koltuğa oturuyor.
2: Gerçekten sessiz gidiyor, gerçekten. Neredeyse hiç ses yok.
5: Zaten öyle olması gerekiyor.
4: Evet, güzel ve rahat bir sürüş.
2: Evet, rahat ve bu her zaman hoşuma gider.
5: Sürüş sırasında hiç agresiflik hissetmiyorsun.
2: Evet, haklısın.
5: Küçük Alman arabalarında hep böyle olur.
4: Evet.
5: Hemen çıkmak istersin.
2: Evet.
5: O yüzden hızlı gidersin.
4: Bir daha bakmamız gerek. Sanki tuhaf bir ses duyuyor gibiyim.
6: Çok rahatsız edici, tuhaf bir ses duyuyorum.
5: Tamam.
4: Motordan gelen tiz bir ses var.
5: Motordan mı?
4: Kaputu açarsak ne olduğunu anlayabiliriz belki.
5: Bir dinleyelim bakalım.
4: Tamam. Tiz bir ses.
5: Tiz mi?
4: Evet, tiz.
5: Tamam. Cıvıltı gibi. Bir dinleyelim bakalım.
0: Mirko bir steteskopla hatayı arıyor.
4: Sorun neymiş peki?
5: Yakıt pompası. Hemen bakmamız gerekiyor. Bizde olabilir. Böyle yola çıkamazsınız. Çok fazla ses yapıyor.
0: Teşhise göre benzin pompasının değişmesi gerek. Ama müşteri Klaus'un başka şikayetleri de var.
4: Burada derinin renginde biraz solgunluk var. Görüyorsunuz değil mi? Bir de kenarları aşınmış gibi. Bayağı aşınmış hem de.
1: Ne haber? Nasıl geçti?
4: Bazı ufak tefek sorunlar var. Benzin pompası biraz ses yapıyor ve ayrıca döşemenin derisiyle ilgili bir sorun daha buldum.
1: Ha,
6: Peki geri kalanı?
4: Geri kalan her şey çok güzel, gerçekten.
6: Bunlar hallolursa alacak mısın peki?
4: Evet, evet. Ama tek bir sorun var. Yalnızca yarına kadar buradayız.
6: Pekala, yarına kadar çözersek...
4: O zaman anlaşmayı yaparız. Olmaz
6: tamam,
4: mı?
6: Tamam, o zaman biraz sıkıştık. Hı-hı. Sen kaputtaki sigortaya bak, ben de hemen döneceğim. Halledebilir miyiz, bir bakacağım. Hemen haber veririm.
5: Tamam, bakarım.
4: Tamam, teşekkür ederiz.
6: Kati.
3: Ne oldu?
6: Benim için acilen şu deri işlerinden anlayan Klaus'u arar mısın lütfen? Ona hemen buraya gelmesi gerektiğini söyle. Şu an her şeyi bırakıp buraya gelmeli. Anlaşmayı tamamlamak için ona ihtiyacım var.
3: Tabii.
6: Çok teşekkürler.
3: Hemen.
6: Teşekkür ederim.
3: Şimdi önce para akmalı. Sonra her şeyin hızla ilerlemesi gerekiyor. Her şey programlanmalı. Sonra bizim Klaus da biraz ter dökecek ama bunlar hızlıca çözülebilecek ufak tefek şeyler aslında.
0: Her şeyi çözen Katarina sadece deri uzmanını aramakla kalmaz. Aynı zamanda bir benzin pompası da bulur.
6: Bir tane benzin pompası bulduk. Kurye ile yeni geldi. Az önce Mirko'ya verdim.
5: Bir sorun var.
6: Ne oldu?
5: Pompa yanlış.
6: Ciddi misin?
5: Ne yapacağız?
6: Mikhail, bir bakar mısın?
7: Numarayı söyle.
6: M4009.
7: Tamamen yanlış.
5: Evet.
7: Ezbere biliyorum. 36-38 ya da 41-95 olması lazım. Öyle değil mi?
5: Çok kötü.
6: Şimdi tam anlamıyla battık. Bu şekilde hızlıca bir tane bulabildiğime çok sevinmiştim ama yanlış çıktı. Bu bayağı moral bozucuydu. Her şey tam oturmuştu ama sonra suratıma bir tokat gibi çarptı. Ama bazen hayat böyledir.
0: Pompa olmadan anlaşma da olmaz. Baş mekanik Mirko bir şeyler yapmalı.
5: Egzoz.
0: Belki pompa tamir edilebilir.
5: Şuraya da bir bakayım, evet. Evet, yakıt pompası tamamdır. Buraya kim ulaşabilir ki? Ama halledeceğiz. Öylesine vidalamak başka bir şey. Kafanızı çalıştırmalısınız.
0: Pompa tamir edildi. Şimdi ikinci soruna geçildi. Yıpranmış deri.
6: Hoş geldin dostum, hoş geldin.
8: Merhabalar.
6: Seni gördüğüme çok sevindim.
8: Merhaba. Evet, sorun nerede bakalım?
6: Şurası.
8: Merhaba.
2: Merhaba.
6: Evet, müşterimle tanıştık.
8: Ben Klaus.
2: Hepiniz Klaus.
6: Hepimiz Klaus'uz.
2: Sen de mi yani?
6: Klaus.
2: Sen de.
8: Bir sürü Klaus.
6: Bir bak bakalım, bir şeyler yapabilir misin? Umarım bize güzel bir haber verirsin.
8: Tamam.
6: Ben biraz kenara çekileyim de sen işini yap.
0: Uzman görüşü umut veriyor.
8: Önce küçük bir bölgeyi temizleyeceğim ki yapacağım evet. Farkı görün. Öncesi evet. Ve sonrası şeklinde. Sonrasında da sizin bakım ekibiniz komple temizleyip bakımını yapabilir tabii ki. Böylece deri yumuşak kalır ve belki de 5 yıl sonra komple yenilemek isterseniz
6: harika.
8: Yapabilirsiniz.
6: Klaus, sana biraz ev ödevi vermemiz sorun olur mu?
4: Sorun değil. Nasıl olsa işim var.
2: Bakalım sonucu nasıl olacak, merak ediyorum.
0: Sonuç, deri kurtarılabilir. İyice temizleyip nemlendirince bitecek. Yeni gibi olacak.
6: O zaman anlaştık diyebilir miyiz?
2: Evet.
6: Sattım gitti.
4: Evet.
6: Harika.
4: İşte budur.
6: Çok seviniyorum. Ne zaman bir şey satsam deli gibi seviniyorum.
0: Klaus'un yüzü gülüyor. Kasasına taze taze 50 bin euro girdi. Ayrıca galerisinde de yer açılmış oldu. Ertesi sabah. Bugün nihayet eski kaprise yeni bir sahip bulunacak. Mirko eski arabayı elden geçirmek için destek aldı. Ricardo, Klaus'un ekibine katılan en yeni üye.
6: Bana yardım edecek birine ihtiyacım var. Bazen bir şeyleri söküp takacak, bir şeyleri toparlayacak. Arabayı bir yerden bir yere çekecek biri. Ellerini kirletmekten çekinmeyen biri.
0: Kapris, Ricardo'nun ilk büyük projesi oldu. O temizliyor, Mirko tamir ediyor. Geçmişe dönelim. Klaus Kaprisi satın alarak eski dostu Willy'e bir iyilik yapmıştı. Araba 4 yıl boyunca bir barakada beklemiş ve tam bir hurda haline gelmişti.
5: Her köşeye bakmamız gerekecek ve her yerde bir şey bulacağız.
6: Evet. Bir saat içinde sıfır gibi olacak dostum. Kendi ekseninin etrafında dönüp tekrar bir bak.
5: Hiç iyi değil.
6: Evet.
5: Hiç iyi değil.
6: Temizlenirse, TÜV kurumundan onayını alırsa ve yolda düzgün giderse satılır diye düşünüyorum.
0: Bakır küflü haliyle satmaya niyetli olan Klaus'a karşı çıkan Mirko yeni bir boya istiyor.
5: Bunun boyanması lazım. Yoksa satamaz.
6: Bunu kesinlikle yapmayacağız. Bunu yapacağımızı hiç söylemedim. Peki mat siyah denemiş miydin?
5: Evet evet denedim.
6: Ama yine de biraz macun çekmemiz gerekecek öyle değil mi?
5: Evet. Evet.
6: Mat siyah yapacaksan bile macun şart evet. Ama kötü görünmüyor. Hiç de kötü
5: evet,
6: değil.
5: Evet evet.
6: Bence
5: iyi görünüyor.
6: Bu tam bir bakın yarışçısı olacak dostum.
5: Evet.
6: Gerçekten.
5: Renk harika.
6: Evet.
5: Açık, sıcak bir renk.
6: Sıcak bir mat siyah.
5: Evet.
6: Bugün test sürüşü yapalım.
5: Önce havalandırmayı halledeyim. Sonra biraz sıvı koyup deneme yaparız.
6: Tamam.
0: Kapris artık son düzlüğe girdi. İç mekanda dahil.
6: Nasıl oldu?
9: Olacak gibi. İçinde bir sürü pislik var.
6: Muhtemelen arabada çok sigara içirmiş.
9: Evet.
6: Ama biraz daha temizleniyor değil mi?
9: Evet, evet.
6: Harika dostum. Devam edelim.
9: Tamam.
6: Willy geliyor. Yeni tamponumuz da geldi. Yeni. Kullanılmış ama yeni.
10: Hamburg'daki arkadaşlarım bana doğum gününde hediye etmişti. Beni şaşırtmışlardı. Bir gün ziyarete gittim. Bagajda ne vardı tahmin edin. Tampon.
6: En azından kromun altında biraz malzeme var.
10: Evet. Ama gerçekten çok ağır.
6: Resmen sadece krom kalmış. Şu koca şeye bakın. Na na na na. Öğle yemeğinde ne var? Tampon.
5: İyi durumda.
10: En azından benim evdeki halinden 10 kat daha iyi görünüyor. Belki takas yaparız. O A3'ünü geri alır, ben de bunu alırım. Biraz para eklemem gerekebilir. Yeni depo, yeni tampon. Gerçi tampon zaten benimdi.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Servis geldi. Çanta hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
22: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
21: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Ama ne otel?
23: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
23: Gerçekten mi? Kanıtla.
24: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
24: Aynı otel. Yarın fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
23: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
26: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
25: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
27: Ben Chris.
28: Ben Max.
27: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
28: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
27: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
28: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
27: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
29: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
30: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
31: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
29: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
32: Bu ne böyle?
29: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
33: Sevgili Kati.
34: Ne istiyorsun?
33: Seni Doktor Schneider'a götürmek istiyorum. Bizim sadık müşterilerimizden biri. Yarın Thunderbird'ü ona götüreceğim.
34: Neden beni de götürmek istiyorsun?
33: Biraz güler yüz göstermemiz lazım. Orada iyi bir izlenim bırakmamız gerek.
34: Benim
33: bizim
34: mi?
33: Bizim ne kadar sempatik bir firma olduğumuzu senin göstermeni istiyorum.
0: Bu 63 model Thunderbird yüzünden Klaus neredeyse sadık bir müşterisini kaybediyordu. Müşterinin T-Bird'ünün tentesinde sorun vardı ve Klaus bunu çözmeliydi.
33: Müşteri biraz sinirliydi. Çünkü arabayı yeni almıştı ama düzgün kullanamamıştı. Tente mekanizması bozuktu. Satın alırken de kandırılmış olabilir. Halbuki sıfır bir araç aldığını düşünüyordu.
0: Ama beyaz bir rüya yerine stres ve yanlış anlamalar yaşandı.
33: Müşteriyle iletişime geçmeye çalıştık. Bazı şeyleri netleştirmek istedik ama ona ulaşamadık. Sonrasında ben başka işlerle meşguldüm. Ardından tamamen unuttum gitti. Sonunda Dr. Schneider'la telefonda konuştuk. Tabii ki korkunç derecede sinirliydi. Neyse ki işi toparlamayı başardım. Yoksa arabayı alıp başka bir yere gidecekti.
34: Bunun karşılığında ne alıyorum?
33: Ay sonunda maaşını.
34: Sen batırdın diye yüzümü mü göstermek zorundayım?
33: Bu araba burada tam 7 ay kaldı ve bu kesinlikle çok uzun bir süre. Böyle bir şey olmamalıydı. Ghostlara eğlenceli bir yolculuk kazanıyorsun.
34: Güzel.
0: Bu sırada atölyede gerçek bir eğlence sürüşü için hazırlıklar yapılıyor. Yaklaşık 20 saatlik çalışmanın ardından araç yeniden yola çıkmaya hazır.
33: Haydi dostum, kırmızıyı getirdim. Bir tane de senin için. Zaten oradasın, eğilmen gerekmiyor.
32: Tamam.
2: fikir.
33: Ricardo, artık o kadar iyi göremiyorum.
4: Tamam.
33: Hadi dostum, test sürüşü. İşte böyle. Koku gidericin var mı?
5: Tabii ki.
33: Çıkar şu kuşu, burası berbat kokuyor. Willy ne demişti? Arabayı 16 yıl kullanmış. Willy hala sigara içiyor. Yani en az 16 yıl boyunca bu arabanın içinde sigara içmiş. Kaç tane sigara içildiğini tahmin edebiliyor musunuz? Oraya koyma, koltuğun altına koymalısın.
5: Neden?
33: Buraya binen herkes dikiz aynasında koku gidericiyi görüp aa demek bu yüzden burası güzel kokuyor diyecek. Ama göremezse sadece aa burası güzel kokuyor diye düşünecek.
5: Benim arabada dikiz aynasında bir orman dolusu koku giderici vardı ama hiçbiri işe yaramadı. Böyle mi olmalı?
33: Çok güzel iş çıkardın.
5: Harika.
33: Buraya binen herkes aa burası çok güzel kokuyor diyecek.
5: Evet.
33: Ama nedenini bilmiyor olacak.
5: Tamam.
33: Peki hazır mıyız?
5: Evet.
33: Kapıyı kapat.
5: Gidelim.

0: Küçük bir kır gezisi. Willy'nin eski arabasıyla 4 yıl sonra ilk kez tur atıyoruz. Güzel vites atıyor. Ama şu koltuk yatırma olayı bana göre değil. Bunu hiç beğenmedim.
1: Elektrikli, ayarlayabilirsin.
0: Nereden?
1: Kapıdan.
0: Elektrikli bir şey var.
1: Evet, şurada.
0: Aa, bunu daha önceden görmemiştim. Arkada radar var. Yavaş ol delikanlı.
1: Burası berbat kokuyor.
0: Koku giderici gibi güzel kokuyor. Bir şeyler havada uçuşuyor. Burada bir sürü pislik var. Ama onun dışında iyi gidiyor. Tavan kaplaması zaten açılmış. Sonra sürüş sırasında camlar açık olduğu için içeri rüzgar doldu. Tüm eski yalıtım malzemesi etrafımıza uçuştu. Önüm komple toz içindeydi. Ama birkaç kez bu şekilde sürüp camları açarsak her şey uçar gider, sorun kalmaz. Aman tanrım, burada her şey uçuşuyor dostum. Döşemeci Rudy ile bir konuşalım bakalım. Belki bunu tekrar yapıştırmanın bir yolu vardır. Olmazsa tamamen söker atarız. Otomatik vites çok akıcı değil ama iyi çalışıyor. Hiç fena değil.
1: Geri kalan her şey iyi.
0: Az önce bu arabanın iyi olduğunu mu söyledin? Duyamadım.
1: Evet evet, gayet iyi.
0: Bunu kayda aldık mı?
1: Aldık.
0: Aldık değil mi?
1: Genel olarak bakınca eğlenceli bir araba.
2: Şu ana kadar eski Caprice V8 motoru ve 300 beygir gücüyle beklentileri karşılıyor.
0: Şu noktaya bir efekt koyabiliriz.
1: Evet.
0: Bir sevinç efekti.
1: Evet.
0: Çaktırmadan bak bakalım. Gelen var mı?
1: Ses çıkmadı.
0: Yol tutuşu iyi.
1: Evet.
0: Ama güzel kayıyor. Gördün mü? Harika bir araba. Şöyle yaptı.
1: Arabayla patinaj çekmeye çalıştık ama pek yeterli olmadı. Biraz daha ateşleme ayarıyla ya da karbüratörle oynamamız gerekecek. Ama hafiften kayıyor. Gazı kökleyince bir tarafı biraz havalanıyor ve daha iyi olabilir.
0: Hadi yeşil yak, gazlamak istiyorum. İşte böyle.
2: Şimdi geriye sadece bu arabadan bizim kadar keyif alacak ve bu arabaya para ödeyecek bir müşteri bulmak kaldı.
0: Şu anki hali yaklaşık 5000 diyebilirim. Tüy işlemleri de yapılırsa 6000-6500 euro civarına gelir. Böylece düzgün bir araba olur. İyi gidiyor dostum. Evet, her şey yolunda.
2: Sabah vakti. Yine kromlarla haşır neşir olma zamanı. Yaklaşık 6 ayın ardından Thunderbird nihayet sahibine doğru yola çıkıyor.
0: Buradan bir saç daha aldım. Hangi esmer kadınla geziyordun bakalım seni küçük beyaz şey? Güzel. Başlat bakalım. Buradan bir çıkalım. Şu güzelim arabaya bak. Biraz daha öne git. Arka tarafı biraz daha sola kaydır. Biraz daha gel. Yaba daba du. Ha Kati, ne haber?
3: Merhaba.
0: Günaydın, gel sarılalım.
3: Günaydın.
0: Her şey yolunda
3: evet,
0: mı?
3: Evet, yolunda.
0: Bugün erken başladık.
3: Evet, doğru.
0: Her şey
3: evet.
0: Yolunda. Biraz daha sağlamlaştırmamız gerekiyor. Sonra yola koyulacağız.
2: Klaus ve Kati Canossa'ya doğru yola çıkıyor. Daha doğrusu 200 kilometre uzaklıktaki sakin Goslar'a.
3: Klaus beni işe biraz güzellik katmam için aldı.
4: çalışmaya kabul.
3: Bununla ne kadar hızlı gidebiliriz?
0: Saatte 100 kilometre.
3: En fazla 100 mü?
0: Evet. Hadi bakalım Kati. Şimdi Schneider'a gidiyoruz.
2: Klaus ve T-Bird. Yanlış anlamalarla dolu bir hikaye.
0: Sürekli bu gidip gelmeler. Kimi zaman yanlış parçalar geldi. Kimi zaman hasarlı parçalar geldi. Bu parça trafiğiyle çok zaman kaybettik. Sonra iki taneden bir tane yapmamız gerekti.
3: Klaus merak etme, hallederiz. Endişelenme.
0: Başaracağız.
3: Evet.
0: Biz profesyoneliz.
3: Evet.
0: Römörk'ün epey zorlanacağını düşünüyorum. Ben de dedim ki yanımıza güzel ve genç bir kadın alalım. O zaman homurdanmalar daha az olur. Haksız mıyım? Ne dersin?
3: Arabulucu gibiyim.
0: Aynen öyle. Böylece kavga etmek de zorlaşır. Elbette her müşteriyi kurtarmaya çalışırsınız. Kimse müşterisini başka bir yere göndermek istemez. En azından ben bunu istemem. Hele ki işin içine biraz da kendi hatanız girdiyse. O zaman paçaları sıvayıp beklemelisiniz. Başınıza gelecekleri de göze almalısınız.
2: Belki de müşteri yeni eski arabasına o kadar hayran kalır ki tüm sıkıntıları unutur. İki saat sonrası.
3: Keşke bir de güneş açsa.
0: Aslında burada sürekli berbat hava olması beni hiç mi hiç etkilemiyor.
3: Öyle mi? Sen hava konusunda biraz hassassın.
0: İşte tam olarak da o yüzden. Dediğim gibi bir noktada gerçekten canıma tak etti. Sürekli bitmek bilmeyen bir mavi gökyüzü vardı. Hiç heyecanı kalmıyor, anlıyor musun? Ama şimdi ilk güneş ışığı bir yerden süzülünce hemen rahatlayıp...
3: Ve seviniyorsun.
0: Diyorum.
3: Ama buradaki hava insanı depresyona sokuyor.
2: Umarız kötü ruh hali sadece hava yüzündendir ve yaklaşan teslimat tarihi nedeniyle değildir.
0: Sanırım burası doğru yer.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. İşte olmuşuz. tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartıma din.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
17: Hansi'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
20: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
21: Nihayet geldiniz.
0: Günaydın.
21: İşte Borman. Yolculuk uzun sürdü mü?
0: Günaydın. Evet, biraz trafik vardı. Günaydın.
21: Merhaba,
0: Doktor
21: hoş geldin.
0: Schneider.
21: Nasılsın? İyi misin?
0: Evet.
2: Jochen Schneider, eski Amerikan arabalarına meraklı, tutkulu bir klasik otomobil koleksiyoncusu ve şimdi bir tane daha eklendi.
0: Biraz göz gezdirmek istiyorum. Sonra belki
21: tamam.
0: Yükü boşaltırız.
21: Onu benim adamlarla bir gözden geçirelim.
0: Evet.
21: En iyi onlar bilir.
0: Bu arada mekanikçilerini bir tanıyayım.
21: Tamam.
0: Gerçi onlarla çok
21: onu zaten tanıyorsun
0: konuştuk.
21: Sen. Evet.
0: Gidelim hadi.
3: Hadi.
0: Hadi.
21: Tamam.
2: Doktor Schneider'in El Dorado'suna hoş geldiniz.
0: Burası mis gibi kokuyor. Jochen, burası bildiğin şık bir lokanta gibi. Bakar mısınız? 2 numaralı masaya bir kola lütfen. Çok susadık da.
3: Doğru.
0: Ona da.
3: Böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı hiç beklemiyordum doğrusu.
0: Aa, ama önce bir göz atmam gerek.
2: Klaus'un ilgisini çeken şey 1936 model bir Phaeton. Gerçekten nadir bir araba. Doktor Schneider'a göre Almanya'da türünün tek örneği. Değeri ise yaklaşık 100 bin euro.
0: Bunu ilk kez canlı olarak görüyorum.
21: Öyle mi?
0: Evet, resimlerde görmüştüm ama bu modele ilk kez dokunuyorum. Bu gerçekten harika. Şuna bak. Harika, harika, gerçekten harika.
3: Evet.
0: Tek kelimeyle muhteşem. Harika, güzel bir araba. Orada karşımda gerçekten muazzam bir araba duruyordu. Değeri daha da artacaktır. Onu muhafaza ettiği şekilde durursa tabii. Kuru, nemsiz ve hasar almadığı ortamda olmalı. Bundan daha iyisi olamaz. Gerçekten harika. Bize 2 kola.
2: Goslar'daki kutsal salonlarda kaç araba olduğu biliniyor. Ama kesin olan şu, hepsi birbirinden güzel.
0: O zaman ben hemen evlat edinme belgelerini alayım.
21: Kim kime evlat edinecek? Sen mi beni, ben mi seni?
0: Kati bizi evlat edinecek.
3: Burada mı kalmak istiyorsun?
0: Kesinlikle katılıyorum.
21: İşte bir klasik, aslında güzel bir araba.
2: 1960 model Firefly V8 motora sahip. Chrysler ailesine ait. 1950'li yılların belirgin büyük kuyruk kanatlarına sahip son modellerinden biriydi.
21: Bu arabanın özel bir yanı var. Bilmiyorum farkında mısın?
0: Evet.
21: Kapıyı açtığında koltuk dışarı çıkıyor.
3: Nasıl yani? Her şey annelerin bunu denemesi için.
0: Evet, buna kesinlikle katılıyorum.
3: İçine oturabilir
0: İlk
3: miyim?
0: Sen dene.
3: Tamam. Şimdi bu otomatik mi oluyor yoksa kendimi arkaya
21: Hafifçe
3: mı kaydım?
21: Hafifçe kalçanı hareket ettirmen gerekiyor.
3: İyi görünüyor. Böylece kolayca binip inilebilir. Bence böyle şeyler yeniden üretilmeli. Bunu alıyorum.
21: Evet.
0: Gördün mü, bir arabadan daha kurtuldun.
3: Hoşça kalın.
21: Evet.
0: Bu araba sana yakışıyor.
3: Gerçekten bana çok
0: yakışırdı. Renk kombinasyonu da harika.
3: Biri bana yardım edebilir mi? Kapı nasıl açılıyor?
0: Ne demek hanımefendi? Hemen.
3: Klaus.
0: Olmuyor. Bence bunu Jochen yapsın.
21: Tamam. Bilmiyorum. Kolu bir şekilde çevirmen gerekiyor.
3: Kol mu? Burada bir şeyi
21: evet,
3: bozmak
21: evet,
3: istemiyorum.
21: Evet.
3: Aşağı mı?
21: Evet. Evet.
3: Tamam. Aşağı evet. mı iteceğim?
21: Aha, evet.
0: Ve bu da hoşça kal Kati bölümüydü.
21: Tamam. Biraz da
3: böyle
21: ters
3: mi?
21: Yöne.
3: Bu tarafa doğru mu? Tamam. Tamam. Sanırım oldu.
21: Evet.
3: Klaus. Yardım eder misin lütfen?
21: Bu bir hırsızlık önleme sistemi. O zamanlar da vardı.
3: Hiç beğenmedim.
2: Ve lüks yolculuk devam ediyor.
0: Bence adam muhtemelen hayatı boyunca koleksiyon yapmış. Böyle şeyler zamanla büyüyor. Sonuçta gidip bir anda milyonlar harcayarak şunu bunu bir de şunu alayım diyemezsin. Uzun bir sürece dayanan bir şey. Bence bu adam uzun zamandır bu işin içinde. Böyle bir koleksiyonu yapmak için gerçekten meraklı olmak lazım.
21: İşte bir başkanlık limuzini. Başkan Johnson'ın konvoyunda yer aldı. Kennedy suikastı uğradıktan sonra Johnson başkanlığa atandı ve bu araba onun konvoyunda yer aldı.
0: Böyle bir arabayı genellikle sadece müzayedelerden alabilirsiniz. İnternette kimse, hey elimde eski bir başkanlık limuzini var diye ilan vermez. Çünkü gerçek fiyat ancak müzayedede şekillenir. Eğer 3-4 çılgın kişi peşindeyse ve biri kendini kaptırıp zaman ve mekan algısını kaybederek teklif verirse, ancak kasada kendine gelip, ah ben az önce ne yaptım diye düşünebilir.
2: Şimdi Klaus'un yaptığı işe gelelim. Donner Fogel'ın tentesi artık çalışmalı.
21: Sıkışık.
0: Neresi?
2: Ve işte iyi ruh hali bir anda kayboldu. Tente milim kıpırdamıyor.
0: Doktor Schneider düğmeye bastı ama aptal tente sadece titredi. Ve başka hiçbir şey olmadı. İçimden lanet olsun, boşuna 600 kilometre süreceğiz ve hiçbir şey elde edemeyeceğiz diye geçirdim. Tabii ki aşağı inmesi gerekiyor.
21: Öyle mi? Tamam.
2: Hala hiçbir şey olmuyor. Sonra birden çalışıyor.
0: Tanrı'ya şükür düğmeye yanlış yönde basmış. Açma yerine kapatmaya bastığı için açılmamış.
21: Sürekli basılı tutmak mı gerekiyor?
0: Evet, basılı tutman gerekiyor.
21: Tamam, şimdi anladım.
0: Şimdi açılıyor. Gerisi kendiliğinden gelecek. Camın düzgün yerleştiğinden emin olmalıyız. Yohun, bu çok önemli.
21: Tamam, şimdi güzel.
0: Bence her şeyi düzgün yaptık. Her şey kusursuz çalışıyor. Tek sorun biraz zaman çizelgesini aşmış olmamız ama işi güzelce hallettik. Bizim için mutlu son. Harika. O zaman artık bize kızgın değilsin diye seviniyorum.
21: Bir sonraki araba da seni bekliyor olacak. Her şey yolunda olacak. Bir sonraki araç da yakında sana hazır hale getirilecek.
0: Tamamdır.
21: Ne demek ki?
0: Harika. Çok teşekkür ederim.
21: Tamam.
2: Ertesi gün. Klaus ve ekibinin önünde yeni bir zorlu görev var. 5. bir kaldırma platformu atölyede çalışmayı kolaylaştıracak.
0: 4 tane kaldırma platformumuz var. 4 tane tamircimiz var. Bu da şu anlama geliyor. Usta günler sürebilecek bir kabul işlemi yapması gerektiğinde, ki bu sık sık oluyor, tamircilerden biri platformunu boşaltmak zorunda kalıyor. Aletleri, parçaları kaldırıyor, arabayı indiriyor. Tamirci bıraktığı noktaya geri döndüğünde 1 saat, hatta 1,5 saat kaybedilmiş oluyor. Bu da kaybedebileceğimiz bir iş süresi değil. Böyle bir kaybı karşılayamayız. İşte bu yüzden 5. platformu ekliyoruz. Öyle bir şekilde monte edeceğiz ki diğerlerini normal şekilde kullanmaya devam edebileceğiz.
2: Klaus'un şu an bilmediği şey, işlerin düşündüğü kadar kolay olmayacağı.
0: Biraz daha kaldır. Biraz daha yukarı lütfen. Tam olarak buraya oturacak. Arada 0,5 santimetre boşluk kalacak. Yani en azından eğer doğru ölçtüysek. Her şeyi doğru ölçtüysek öyle olmalı. İkincisini de açayım. Bakalım o da güzel görünüyor mu?
1: İçinde kesin kırmızı bir şey vardır.
0: Güzel olurdu. Aranızda hiç kullanım kılavuzunu okuyan var mı?
1: Hayır, okuma bilmiyoruz.
0: Bari resimlerine bakalım.
1: Komik resimler var.
2: Şu ana kadar her şey plana uygun gidiyor. 2 saat sonra her iki platformda çukura yerleştirilmiş durumda. Elektrik bağlanıyor.
0: Şimdilik kabloyu uzatabiliriz dostum.
1: Evet.
0: Bugün her şeyi tam olarak bağlamamız gerekmiyor. Önce bir test sürüşü yapalım. Yukarı ve aşağı hareket ettirelim. Her zamanki gibi ileri ve geri değil.
2: Prensipte her şeyin şimdi çalışması gerek.
1: Sinir oldum. Bu şey neden çalışmıyor?
2: Platform bir milim bile hareket etmiyor.
0: Pekala, altına bir bakalım. Tüm yağ koydun mu?
1: Motor çalışmıyor.
0: Ama elektriğimiz var gibi görünüyor.
5: Evet, ama trifaze motor olup olmadığını bilmiyorum. Elektrik benim uzmanlık alanım değil. Fazlar yanlış bağlanmış olabilir.
0: Tamam.
1: Normalde bir platformu kurarsın, düğmeye basarsın ve çalışır.
0: Teknoloji harikası.
5: En iyisi bir elektrikçiye soralım.
0: Tamam. Kullanım kılavuzuna bir bakalım.
2: Bir ömür gibi gelen sürenin ardından pes ediyorlar.
0: Merhaba, ben Klaus Bormann. Acaba bize teknik destek verebilecek biri var mı? Şu an sizin bir platformunuzu kuruyoruz da. Teknik destek hattı pek de bir destek hattı gibi değildi. Neyse ki mesai saatleri içinde aradım ve hala çalışmakta olan teknik müdürü yakalayabildim. Motor çalışıyor ama hatlarda basınç yok.
19: Ya yeterince uzun süre basmadınız ya da motor ters yönde çalışıyor. Eğer ters çalışıyorsa sistem geri gidiyor demektir.
0: Anladım.
19: Fazla çevir. Doğru yöne dönecektir. O zaman hidrolik basınç oluşacak ve bir şeyler hareket etmeye başlayacaktır. Yağ var değil mi?
0: Var var.
19: Yukarı kaldırma düğmesine basınca düğmeyi bıraktığında motor duruyor mu yoksa çalışmaya devam ediyor mu?
1: Devam ediyor.
19: Ters yönde dönüyor. Yanlış bağlanmış bu.
1: Normalde 380 voltluk prizlerin standart olması gerekiyor. Ama burada fazları ters bağlamak zorunda kaldık. Çünkü pompa ters yönde çalışıyordu ve böyle saçmalık görmedim.
0: Görünüşe göre bir kabloyu yanlış bağlamışız ama tabii ki yine kullanım kılavuzunu en son okuduk. Pekala.
1: Tamam.
0: Basınç var mı?
1: Evet, basınç var.
0: En azından bir şeyler hareket ediyor.
2: Başardılar.
0: Mükemmel iş dostum. İşte bitti. Harika. Harika. Bitti.
22: Otomobil piyasası durgun.
23: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
24: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
25: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
26: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce
12: 5 kat lezzet.
25: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
26: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın

0: seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum, pas peşindeysen.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Birkaç gün sonrası. Klaus artık o eski püskü kapristen kurtulmak istiyor. Bunun için ekibimiz eski savaş gemisini son bir kez parlatıyor.
7: Şuraya bak, Mirko bile arabayı ovuyor. O kadar hevesli ki.
8: Doğru.
6: İnanması zor ama eski station araba için bile bir alıcı var.
9: Bunu satamazsın. Bunu kimse böyle almaz.
7: Mirko ile papaz olmak istemem ama kapris yarın boyasız bir şekilde satıldığında Mirko'nun gözleri fal taşı gibi açılacak.
9: Dostum. Sadece dış çemberleri yap.
8: Burası mı?
9: Evet, dördünü de yetiştir ki tamam. Dışını biraz şık hale getirelim. Tamam. Tamam. Bu akşam bir müşteri gelecek ama Mirko'nun haberi tamam. Yok. Ama sakın çaktırma, tamam mı? Hı-hı.
7: Ricardo'ya neden temizlik işini hızlandırması gerektiğini anlattım. Çünkü Mirko saat 5'te paydos yapıyor.
9: Görüşürüz.
7: Tamam, görüşürüz dostum.
9: Sabah görüşürüz.
7: Kendine iyi bak.
9: Hoşça kal.
7: Saat 5:30'da Chris uğrayacak. Ona arabadan bahsettim. Kendisi bir müzisyen. Arabayı çok sevdi. Tam ona göre. Bu tam bir gemi. Sevdin mi?
8: Epey kişi sığar, evet.
7: Kaç kişi sığar dersin?
8: 8.
7: Yaklaşık 8-9 kişi sığar.
8: Gerçekten mi? Arkada da yer var mı?
7: Evet, var. Hatta katlanabiliyor.
8: Evet. Bu tam bir grup taşıma aracı. Herkes rahatça sığar. Yeterli gücü de var. Ayrıca diyelim ki hafta sonu Almanya'nın merkezinde birkaç yerde konser vereceksiniz. Bu arabayla bütün grupla birlikte rahatça gidersiniz. Harika bir seçenek. Bence bu işimizi görür. Evet.
7: Alt takım büyük ölçüde sağlam. Daha önce birkaç yama yapıldı ama genel olarak iyi durumda.
8: Evet.
7: Sana pırıl pırıl şatafatlı bir araba satmaya çalışmıyoruz. Bu senin işini fazlasıyla görür.
8: Ayrıca binlerce euro da harcamak istemiyoruz tabii.
7: Evet. Bu V8 dünyasına en ucuz giriş yolu. Havalı ve sürmesi zevkli bir araba.
8: Evet.
7: Grubun kaç kişi?
8: 3+4 kişi.
7: Sahnede 3 kişi, teknik ekipte 4 kişi.
8: Sahnede 3 kişi, teknik ekipte 4.
7: Harika. Evet, bu araba size çok uygun. O zaman test sürüşü vakti geldi.
8: Harika.
7: Bu araba ona cuk oturuyor desem yeridir.
6: Artık kapris kendi adına konuşmalı.
8: Bakalım büyük bir hasar almadan eve dönebilecek miyim?
7: bence de. Lütfen arabayı bir yere çarpma, tamam mı? Sürüşü nasıl?
8: Başlarda direksiyon biraz küçük geldi ama alışınca güzel olacak diye düşünüyorum. Şu anda iyi gidiyor. Oldukça rahat bence.
7: Evet. Örümcek ağları da yanında hediye.
8: Fabrika çıkışı. Harika, evet.
7: Dediğim gibi motor ve şanzıman sağlam. Yağı yeni değiştirildi. Her şeyi kontrol ettik.
8: Motorun sesi harika. Ben bir müzisyenim ve kulağım iyidir. Bas gitaristim. Düşük frekansları hissederim ve buradaki sesler tam benlik.
7: Şuraya baksana, torpido gözü. O kadar çok geniş büyük, ki içine her şeyi koyabilirsin.
8: Evet, doğru.
7: Elbette görsel olarak göz alıcı bir araç değil ama 5000'in altında bir V8 bulmak da hiç kolay iş değil.
8: Sanırım bu senin araban olacak. Ne dersin?

0: Evet. Ama bunu sen düşünmelisin. Sanırım bu senin araban olacak.
1: Emin değilim. Çünkü gerçekten daha benim yapmam gereken çok iş var. Ve benim maalesef zamanım yok. Eğer Klaus'a bırakıp bu arabanın şu parçasını, bu parçasını sen hallet dersem, ödeyeceğim fiyat bambaşka seviyelere çıkacaktır. Ve bu maliyeti şu anda karşılamak bizim için biraz zor.
2: Anlaşma yapılacak mı yoksa vaz mı geçecek?
1: Bunu bir gece daha düşünüp sabah karar vereceğim. Fiyat konusunda konuştuk. Sen 5000 dedin. Ama bu araba için biraz masraf yapmak gerekiyor. Bir gece daha düşünüp dönerim. Sonra kahve içeriz.
0: İçeriz.
1: Anlaştık. Tamam.
0: Sen düşün madem. Güzel. Ben gideyim.
1: Evet.
2: Ertesi gün Chris'ten telefon geliyor.
3: Route 66 Katarina. Aa, onun pek hoşuna gitmeyecek bu. Görüşürüz, hoşça kal.
2: Araba elinde kaldı. Klaus satamadı.
0: Lanet olsun, o kadar güzel bir plan yapmıştım. Çocuklar da boyamamı istiyordu.
3: Evet, plan değişikliği.
0: B planı şu, eğer Chris almazsa arabayı internete koyarım. Bakalım ne olacak.
2: Bu sırada Mirko başka planlar peşinde. Boyacı Mike'la görüşmeye başlamış bile. Araca yeni bir boya gerek.
4: Beni zaten hurdacı olarak bilirler. Geçimimi hurdadan sağlıyorum. Evet.
0: Burada neler dönüyor? Ne yapıyorsunuz?
5: Biraz destek aldım.
4: Destek aldık.
0: Seni görmek güzel.
4: Tam bir felaket.
0: Ne felaketi?
4: Biraz baktım. Gerçekten kötü durumda.
0: Neden geldim bilmiyorum. Zaten boyamak istemiyordum.
4: Ah, bunu bu halde kimse
0: şimdi
4: almaz.
0: Şimdi bir de beni ikna etmeye çalışıyor.
5: Böyle satamayız.
0: Bence olur çünkü Alman ruhsatı var.
5: Çok paslı.
0: Çok mu?
4: Çok fazla pas var. Bu dikkatimi çekti. Göçükler o kadar da kötü değil ama pas öyle bir halletmeliyiz ki en azından biraz dayansın.
5: Bu çok kötü görünüyor.
4: Baştan aşağı tek tip olmalı.
0: Bu arabaya çok fazla para harcamak gerekir.
5: Bu şekilde elden çıkaramayız. Sadece teknik kısmı yaparsak araba burada öylece kalır.
4: Elinde kalır. Bunu kim alacak ki? Bu haliyle satamazsın.
5: Boya. Komple bir duş aldırmalıyız.
4: Benim planım arabada kabaca duran göçükleri düzeltmek. Yan tarafı pastan arındırmak. Sonra da komple mat siyah boyamak.
0: Çocuklar, bu arabaya bu kadar para yatırmaya pek hevesli değilim. Bu bizim için çok masraflı olacak. Çünkü bir yandan da düşünüyorum ki...
5: Mike özel bir fiyat teklif eder.
4: Onu ikna edeceğiz. Ve sonra cebinden parayı alacağız. Böyle olması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Sonra eski parçaları tekrar takınca araba yine... Bilmiyorum, sanki güzel makyaj yapmış yaşlı bir kadın gibi görünecek. Biraz kaba oldu, kusura bakmayın.
4: Biraz cesaret etmelisin.
0: Cesaret? Tamamdır. Cesaretimi topladım. Tamam, sanırım fikrinize uyacağım. Ama yine de biraz daha düşüneyim. Beni neredeyse ikna ettiniz. Sanırım yapacağım. Neden hep ben?
5: Budur.
2: Bakalım bizim çocuklar şu eski kapristen daha neler çıkaracak.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: sigortam Net. Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
11: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
22: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Ha, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
1: Sonra mantar.
0: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
1: Yaklaşık 10 dakika.
0: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
3: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
4: Hamuru biraz pide gibi.
5: Biraz da sarımsak sosu alırsan.
3: Rakipsiz.
0: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
6: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
6: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
6: Evet.
7: 3 numara tri-tip sandviç.
3: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
1: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yenibahar, Yedi baharatı.
0: Toz biber.
1: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
0: O karıştırma ustası.
1: Bana yardım edebilirsin. Bey ya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
1: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, caciki. Tamam, sırada ne var?
1: Tahin sosu.
0: Tamam.
1: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, stric acid.
0: Harika.
1: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
1: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
1: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
1: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
1: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
1: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
1: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.
8: Evinin rahatını seven yolcular, bu rahatı seyahate taşıyabilirsiniz.
9: İstediğiniz her şey burada. Hepsi bir arada oluyor, hepsi güzel.
10: Yaptığı işte, yaratıcılığını konuşturabilen insanların olması önemli.
8: Evden uzakta bir ev kavramı, böyle yaşarken başka bir şeye dönüşüyor.
11: Heritage, Amerikan Koç ailesinin doruk noktasıdır.
8: Tabii eğer Lucy ve Desi'nin upuzun karavanlardaki gibi bir seyahat tercih ederseniz, dinlenme tesisleri size uygundur.
12: 65 yıllık karavana televizyonu nasıl takacağımıza dair bir kitapçık yok tabii.
8: Sıra dışı karavanların bu bölümünde seçim size ait. Kemerlerinizi bağlayın, yolculuk başlıyor. Eskilerin dinlence taşıtları adı üstünde dinlence amaçlı tasarlanan taşıtlardı. Araçlar kullanıcı evden uzaktayken az da olsa bir konfor sunmak için tasarlanmıştı. Artık bu değişmek üzere. Sıra dışı karavanlar başlıyor. Bu üstün seyyar konaklar büyümekte olan tekerlekli konut dünyasında çığır açmak üzere. Bir zamanlar karavan endüstrisinde en iyi saklanan sır olarak bilinen Ford Travel Motor Coach artık A sınıfı özel yapım karavan evlerin en iyisi.
9: Bizim yaptığımız karavanlar arabadan daha çok ev tarzında oluyor. Çünkü ürünümüzün uzun ömürlü olmasını planlıyor ve bu şekilde istiyoruz.
8: Bu şirket 50 yıldır işini Texas'ın en eski şehri Nacogdoches'te yürütüyor. Her şey şirketin sahibi CM Ford'un arka bahçede kendine karavan yapmasıyla başladı. Bu karavan seyahate çıktığı zaman harika bir iş başardığını fark etti.
9: Karavanın her durduğu yerde insanlar gördükleri şeyin ne olduğunu sorup duruyorlarmış. Eve döndüklerinde 3 sipariş almışlardı ve ilki gibi onları da arka bahçede yaptılar. Bu şirket işte böyle kuruldu.
8: Ford Travel'ın son üretilen en üst modeli IH45, 50 yıllık deneyim ve 2 yıllık tasarımın sonucunda ortaya çıktı. İHE ismi 19. yüzyılda lokomotif anlamına gelen Iron Horse adına ithafen kondu. İlk siparişlerden biri planör uçuran bir pilottan geldi. Pilot ve eşi yeni evleri için özel bir zemin planı istediler.
2: Müşteriyle konuşup 12 ile 13,5 metre arasındaki ünitelerden hangisini alırsa ona göre bir zemin planı yaparız. Zemin planına dayanarak marangozluk işlerini, yan duvarları, tabanı ve tavanı inşa ederiz.
8: Bu taleplerde bazen sınırlı alanda büyük ana banyo, devasa bir dolap ve konforlu bir küçük tuvalet olur. Geniş dolaplı aşçı mutfağı, bazen dış eğlence alanı ve ön yolcu odasıyla bağlantılı olur. İç kısmında bazı zorlukları vardır. Hem işlevsel hem de yer kaplamayan kavisli dolap kapıları gibi.
2: Yeni bir kavisli mutfak yapıyoruz. Burada zorluk çıkartan bazı kavisler olacak. Levhaların da çalışmalarımıza uyumlu olması gerekecek. Hı hı. Kullanışlı olması için nasıl bir şey düşünüyorsun?
13: Farklı bir şey olacağı için 2 ton güzel bir kontrast oluşturabilir. Üstteki parlaklıkla birlikte bence çok daha modern görünecektir.
2: Güzel bir kontrast var.
13: Evet. Bence öyle olmalı, evet.
2: Tamam.
13: Dışarı açılabilen kısımlar için de açık kahverengi kullanmayı düşünmüştüm.
2: Bu rengi mi kullanalım?
13: Evet.
2: Tamam.
8: Sırada rustik döşemeler var.
13: Ben birkaç ahşap döşeme seçtim. Gerçek ahşap değiller ama ahşap gibi görünüyorlar. Kullanılan malzemeyle V deseni çizersek yaptığımız şeylerden çok daha farklı durur diye düşünüyorum. Tamam. Bence çok güzel olacak.
2: Evet, güzel görünür. Hoşuma gitti.
8: İşler yeterince karmaşık değilmiş gibi havayla çalışan gizli sürme kapılar oda duvarıyla aynı hizada olmalı.
2: 2 kapı da yeni nesil havayla çalışan sürme kapılar.
13: Tamam.
2: Gayet iyi şekilde çalışır. Müşteriler bunu çok sever.
8: Plana göre özel yapım bir yatak başlığı da gerekecek.
13: Yatak başlığı için inek derisi kullanacağım. Kromdan yapılma tesisat parçalarına uyumlu olması için de gösterişli, tamam, parlak ve iyi cilalanmış krom çivi başı düşünüyorum.
2: Tamam. Başlangıç için iyi gibi görünüyor. Devam edeceğimiz zaman tekrar görüşürüz. Anlaştık mı? Tamam mı?
13: Bana uyar.
2: Tamamdır.
8: Peki İH-45'i sıra dışı bir karavan yapan şey nedir?
14: Bu karavanın sıra dışı olmasının sebebi üstünde istediğimiz oynamalar yapabileceğimiz bir platforma sahip olması. Yapısal kısıtlamalara sahip değil.
2: Her karavan birbirinden farklı ve özgündür. Bir pencere ya da dolabın değişmesiyle bütün zemin, yan duvar ve tavan değişebilir.
13: Hiçbir zorluğu yoktur. Farklı ve yeni şeyler katmak her zaman eğlenceli oluyor. Bu yüzden karavan tasarlamayı çok seviyorum. Hepsi birbirinden farklı oluyor.
8: Pekala, eğlenceli kısım bitti. Şimdi sıra bu şeyi inşa etmeye geldi. Özel yapım ana gövdeyle başlıyor. Ford Travel kendi ana gövdelerini tasarlayan ve inşa eden 2 lüks karavan üreticisinden biri.
14: 1988 yılında büyük babam ilk ana gövdeyi tasarladı. Bu gövde uçak iskeleti baz alınarak yapıldı. Tavanla yan duvarlar birbirine bağlı biçimde yük taşıyıcı görevi görüyordu.
8: İlk ana gövdeye Unihome adı verilmişti. 2006 yılında yeniden tasarlandı ve Travel Ride ismi kondu. 2013'te bir kez daha üst model İH-45 için yeniden tasarlandı.
14: Aracımızın bütün modelleri burada. Ana gövde atölyesinde başlar. Markayı endüstrinin geri kalanından ayıran işte budur. Müşteri gelip kendi zemin planını kendi tasarlar. Yük oranını da buna göre düzenleriz. Her aracın başladığı yer işte burası.
8: Ana gövde üretimi çok aşamalı bir süreçtir.
14: İmalat binasına ham çelik gelir. Bir sonraki adımda ön ve arka modüllerin üretimi var. Bu aracımızın ana gövdesinin temeli olur. Onu sıra dışı yapan şey ise süspansiyon sistemine konan hava yastıkları. Tekerleklerle aynı hizadalar. Bu yuvarlak tabaka da odur işte. Kaynak makinesinde gördüğünüz tersine çevrilmiş ön modül. Burada asıl önemli olan tek bir şey vardır. O da zeminin civatalanacağı yerdir.
8: Kaynak işi bittikten sonra modüller kaynak sırasında oluşan dış katmanlardan ayrılmak üzere bir odaya götürülür. Sonra boyama odasına getirilirler.
14: Boyama işleminden sonra çalışır halde olan bir ana gövde haline getirmek için diğer departmana götürülür. Ana gövde orada hem ön modüle hem alt döşemeye hem de karavanda yürünecek zemine rapt edilir.
15: Hayır dediğimiz hiçbir şey yoktur. Müşterinin karavanda istediği çoğu şeyi yapmaya çalışırız. Onunla konuşup planlama yaptıktan sonra her şey mümkündür.
8: Ford Travel'a birazdan döneceğiz. Şimdi ise Kuzeydoğu'ya, Amerikan tarzı karavanların yuvasına gideceğiz. Fleetwood RV adlı lüks karavan üreticisi şirket, Heritage adında A sınıfı dizel karavanı piyasaya sürmek üzere.
16: Bu Fleetwood'un eşi benzeri görülmemiş üst düzey bir modeli. Binek otomobillerde en kral araba neyse karavanlarda Fleetwood ve American Coach odur.
8: Her üniteyi tek tek tasarlayan şirketlerin aksine Amerikan modeli Heritage, özel yapım görmeden önce imalat hattında üretilir. Yüksek hacimli üretim kapasitesi sayesinde küçük şirketlerin birkaç ayda üretebileceği karavanları onlar bir günde üretiyor.
10: Fleetwood'da 3 büyük imalat hattımız var. Bir C sınıfı, 2 tane de A sınıfı var. Biri dizel, diğeri benzinli. Yoğun sezonda günde 20 ünite üretebiliriz.
8: Şirketin en üst modelinin adı ise Heritage.
11: Heritage, Amerikan Koç ailesinin doruk noktasıdır. Bu model karavanı alan kişiler, lüks bir karavanda seyahat etmek istedikleri ve bunu yaparken fark edilmeyi arzuladıkları için alıyorlar.
8: Bugün üretim başlıyor. Bu ünite ülke boyunca etkinlik ve fuarlarda müşteri eğlendirmek isteyen, spor ürünleri reklamı yapan firma için sipariş edildi. Aile için değil, şirket eğlencesi için tasarlandı. Bir yatak odası, bir banyo, bir küçük tuvalet var. Bu karavanın asıl önemli kısmı oturma alanı. Çok şık görünmeli ve hizmet sağlayan yerler sunmalı.
11: Hiçbir şeyden taviz verilmeyecek şekilde tasarlanan bir karavan.
8: Bu devasa karavanın aşırı büyük bir ana gövdeye ihtiyacı vardı. Ve şirket onu üretirken bu alanın en iyisiyle ortak olma kararı aldı. Karşınızda Freightliner.
10: Bu modeli ve tüm diğer karavanlarımızı imal ederken Liberty adındaki ana gövdeyi ürettik. Ama asıl yapmak istediklerimizden biri şuydu. Ülke çapında hizmet veren güvenilir bir ana gövde üreticisiyle ortak olmak. Freightliner bize bunu sağlıyor. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Ana gövde bağlantı noktalarını onlar üretiyor. Köprü platformumuzla bütünleşiyor. Böylece her şeyin en iyisini üretmiş oluyoruz. Ve birbirini destekliyor. Müşteri ana gövdenin tamirini ülkenin her yerinde yapabiliyor.
8: Tasarımın aşırı yönlerinden biri ise American Coach'un bilinen özelliği. Tümüyle kaydırılabilen duvar.
17: Tamamen kaydırılabilen duvarın en güzel yanı da 42 metrekarelik yaşam alanı yaratması.
8: Tamamen kaydırılabilir duvar, karavanın sahiplerine fazladan 42 metrekarelik bir yaşama alanı sunacak.
16: Çoğu New York dairesinden daha büyük.

0: geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Nacogdoches, Texas, 1967'de kurulduğundan beri Ford Travel Moto Coach'un ana yuvası olmuştur. İki nesil sonra şirket, şu ana kadar elde yapılmış en büyük, en lüks karavan olan IH45'i piyasaya çıkarıyor. Onlardan biri yeni tamamlandı.
1: En lüks özel yapım ürünümüz. 13 metre. İstenen her şeye sahip.
0: Bu karavan, iş gereği yılın çoğunu seyahatte geçiren bir çiftin ikinci evi olmak üzere Washington'a gidiyor.
1: Ford Travel'da karavanın yalnız sürüşüne değil, aynı zamanda ev gibi hissettirmesine de önem veririz. Az sonra bunu göreceksiniz. Hem mekan ferah, hem de sizi evde gibi hissettiriyor.
0: Şirketin şu anki aracı yapım aşamasında. Ana gövde tamamlanmak üzere. Şimdi karavan ana imalat tesisine giriyor.
2: Karavan buraya geldiğinde olanları anlatayım. Sanki ev inşa edermiş gibi düşünün. İlk olarak zemin planı yapılır. Ardından zeminden tavana kadar olan dolaplar takılır. Sonra da elektrik ve su tesisatı yerleştirilir.
0: Ford Travel ileride tamiratlar kolay olsun diye elektrik tellerini özel bir seri numarasıyla damgalıyor. Asıl önemli olan zemin tasarımı.
2: Dolaplar yerleştirilmeden önce yüzer döşeme yerleştiriyoruz. Karavanda sağladığımız 10 santimlik ek yalıtımda bunu görebilirsiniz. Böylece aracın ön kısmından en arka kısmına kadar kirişsiz döşememiz oluyor. Arka banyo da buna dahil.
0: Kirişsiz döşemeli tasarım, kaydırılabilir platformu zeminle aynı düzleme koymayı sağlar. Böylece ayaklı mobilya konabiliyor, kaydırılabilir platformda yüksek tavana sahip olmuyor ve zemin yaşlı müşteriler için güvenli oluyor.
2: Kaydırılabilir platforma elektrik ve su tesisatı çekerken bu tesisat aynı zamanda enerji zincirine de bağlı oluyor. Yani bütün tesisatlar çok dolaştırılmadan gitmesi gereken yere bağlanıyor. Böylece ileride sorun çıkarmıyor.
0: Ford Travel IH45 modellerinin çoğu için fiberglass kullanılır. Hafif ve dayanıklı olduğu için iyi bir seçenektir.
2: Ana gövde üretimi bir yanda devam ederken fiberglass departmanı ise karavanın uç noktası ve kapısı gibi fiberglassla ilgili olan parçaları yapıyor. Arkada gördüğünüz ekip şu anda ön ucu yapmakta. Fiberglass'ı karavan içinde tutmayı tercih eder. Böylece müşteriye hak ettiği kaliteyi sağlarız. Uç noktalar püskürtme yerine elle inşa ediliyor.
0: Şimdi uç noktanın geri kalan yan duvar ve kaydırılabilir platformla birleşme vakti. Son olarak taban yerleştirilecek.
3: Tavan açısından bu karavan bence bitmiş sayılır. Şu an ışıkların kablolarını ve havalandırma sistemini yerleştiriyoruz. Şimdi ise Don bu şeyi hava deliğiyle hizalanacak şekilde koyuyor. Ardından çevirip tavana yerleştirmeye hazır hale getiriyoruz. İşi daha kolay hale getiriyor. Bu şekilde aşağı doğru yerleşecek şeylerle çalışmış oluyoruz. Aksi halde tavana hizalayıp, vidalayıp kabloları yukarıya doğru yerleştirmek zorunda kalacaktık. Özetle üzerinde çalıştığın şey aşağıdaysa işler çok daha kolay hale gelir.
0: Tavan kısmı sıradaki işlem için hazır hale geldi. Tavanı karavana götürmek yerine bu ekip karavanı tavana getiriyor. Bu aşamada baştan yapma söz konusu değil.
4: İlk seferde halletmeliyiz. Evet, yalıtım macunu kurumak üzere. Bu yüzden elimizi çabuk tutmalıyız.
0: Bu İH modeli bir sonraki önemli adım için hazır sayılır. Süsleme adımı. Decatur, Indiana'da kaydırılabilir platformun duvarını kurmaya hazırlanıyor. Spor ürünleri reklamcısı özel yapım Heritage siparişi verdi.
5: Bu yan duvar. Burası zemin kalıbına bağlanacak yan duvar kalıbı oluyor. Buraya ve iki tarafa da vida çakılarak her şeyi birbirine bağlayacağız.
6: Üstünde oluk ve çentikler var. Alüminyumsa bize 12 metre uzunluğunda gelir. Biz ihtiyacımız olan uzunlukta keseriz. Bunun gibi bir şeyi zemine koyunca yan duvarlar onun içine yerleşebiliyor.
5: Oraya bu şekilde yerleştiriyoruz. Tek ayarlamanız gereken şey yan duvarın ileri ve geri gidişi. Yukarı aşağı hareketi ayarlanmış oluyor. İşte karavanın uzunluğu bu şekilde sağlanıyor. Arka ara duvara yerleştirmek gerekiyor. Aynı düzeyde o da yerleşiyor. Ön ara duvara cıvatalama açıları belli. Bu da her şeyi düzleştirmeye yardımcı oluyor.
0: tam duvarlı kaydırılabilir platformun yerleştirilmesi hassasiyet gerektirir. Tek bir hata her şeyi mahveder.
6: Yaptığımız en büyük şey tam duvar. Şu an yerleştirme aşamasındayız.

0: Dış kısımda ekibim kutunun alt kısmına elektronik şanzımanı kuruyorlar. Kabloları da hallediyoruz. Kutuya sıcak su sistemi kuruyoruz. Kaydırmalı odada iki adamım var. Siyah renkleri ve metalleri yerleştiriyorlar. Yataktaki kutuyu hallettikten sonra mutfak kutusunu kuruyoruz. Böylece kaydırmalı oda bitiyor.
1: Şimdi sıra ustaca yapılan işin son aşamasına geliyor.
2: Şimdi sıra tuvalet kısmına geldi. Böylece karavan tamamlanmış olacak. Üniteyi bitirmek için inşa sırasındaki eksik şeyleri yerleştiriyoruz.
1: Bu karavanların dayanıklı ve güçlü olması yetmez. İç ve dış kısımların çok güzel görünmesi de gerekir. Şirketlerin diğer rakiplerden ayrılabilmesinin bir yolu da ahşap seçimidir. İşlevsel inşalardan sanatsal inşalara kusursuz olması gerekir. Geleneksel karavan iç bölümlerinin aksine Ford Travel, kavisli dolap tasarımlarıyla çok farklı bir tarza sahip. Bir pilot da eşi açık kahverengi dolaplı özel yapım bir IH45 modeli siparişi verdi.
3: Şu an iç mekan dolaplarını ekranda birleştiriyoruz. Burada karavanın içine yerleştikleri zaman nasıl görünecekleri belli olacak. Bu 3 boyutlu modeli alıp 2 boyutlu tasarıma geçireceğiz. Oradan 2 boyutlu bir model çıkaracağız ve atölyedeki ekibimiz bunları baz alarak dolapları kurmaya başlayacak.
4: Şu an kurmakta olduğumuz laminat iç kısmı bitirmek için sabırsızlanıyoruz. Şu ana kadar hiç yapmadığımız bir şeyi yapma fırsatı verdi bize. Kavisli çekmece örneği gibi konfor alanımızdan çıktık ve laminat iç kısma kontrast renkli olacak şeyler yaptık.
1: Laminat birkaç ince materyal katmanının birleştirilip sağlam tek materyal haline getirilmesidir.
5: Karavana girdiğinizde eski usul kare kutu tasarım yerine kavisli bir tasarımla karşılaşıyorsunuz. Laminatla çalışırken kavisli dolap inşa etmek daha kolaydır. Son zamanlarda müşterilerimiz genelde bu tarz istiyor. Laminatı bağlamak için kırmızı tutkal kullanırız. Gerçekten de yerinde sağlam tutan bir tutkaldır. Sonra dokununca yapışkan hissi vermeyinceye kadar beklemek gerekiyor. Bu parça şu an hazır gibi duruyor. Aynı düzeyde oluncaya kadar parçayı kesip düzleştiriyoruz. Böylece dolabın geri kalanına taktığımız zaman kenarları kalmayacak. Bütün kenarların aynı düzeyde olması gerekiyor. Bunu sürekli yapmamızın asıl sebebi de tabakalara ayrılmasını istemiyor olmamız. Son aşama olarak da kenarda kalan parçaları zımpara makinesiyle dikkatlice düzleştiriyoruz. Tamam, bir tanesi bitti. Birkaç yüz tane daha lazım.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
8: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
14: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
18: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
19: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçalar. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
20: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
23: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
24: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
25: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
27: İHE 45'teki iş devam ederken Panama City, Florida'ya gidip Tim Hines'ı tanıyalım. Eski tür karavanlarda ustalaşmış ve restorasyon işine girmiş bir mimar. Eski tip karavanları çok seviyor.
28: Fabrikadan çıktığında nasılsa o şekilde yeniliyoruz. Ardından içine bekleme tankı, televizyon, klima, hatta bazen düz ekran televizyon ve ses sistemi gibi modern eklemeler yapıyoruz.
27: Yapıyoruz derken kastettiği kişiler sadık işçileri, ailesi, annesi, babası, yaşlı amcası ve büyük babası.
28: Her şeyin başladığı karavan buydu. Satın aldığım ve içinde yaşadığım ilk klasik karavan buydu. Berbat durumda olmasına rağmen daha içeri ilk adımımı attığımda ona aşık oldum. Karavan bağımlılığım bununla başladı.
27: Tim'in bağımlılığı onu endüstride efsane haline getirdi. 2010'da Heinz Designs'ı kurduğundan beri tam 17 karavan restore etti. Şimdi 57 model karavanın restore edilip görünmez modern olanaklar katılmasını isteyen müşterinin işini görüyor. Ancak Tim'in bunu başarması için bu şirketin geçmişini bilmesi gerekecek.
28: Şirket 1930'lu yıllarda kuruldu. Karavanlarını yatlara benzetmeye çalıştıkları açıkça görülüyor. Özellikle de gemi türü penceresi ve yat türü dolaplarından bu açıkça anlaşılabilir. Diğer şirketler karavanlarını eve benzetmeye çalışırken bu şirket daha çok yat temasında karavan yapıyordu.
27: Orijinal Airfloat'lar 1930 ile 57 arasında üretilmişti. Koleksiyoncuların topladığı karavanlar James Dean, Lucille Ball gibi yıldızların gözdesiydi. Tim'in müşterisi 4 adet satın almış. Onları Kaliforniya'dan Florida'ya Heinz Designs şirketine yolladı. Biri restorasyon, üçü ise parça almak içindi.
29: Bütün cihazları, ışık düğmelerini ve eşyaları çıkarmamız gerekiyor. Her şey çıkarılıp kutulara konuyor. Bu iş için özel bir ekibimiz var. Orijinal haline döndürmek için temizlik, parça değişimi, ne yapılması gerekiyorsa yapıyorlar. Bir bakıma onu baştan yaratıyoruz. Yaptığımız işin çoğu aslında parçaları geri takmak oluyor.
27: Her şey yeniden takılıyor. Peki ilk buzdolabı gibi eksik olan parçaları ne yapıyorlar?
28: Bu çok nadir bulunan 54 model bir Filco. V kollu model deniyor. V kollu model denmesinin sebebi de kapısının ortasında Cadillac model arabalardaki gibi büyük bir V olması. Onu eşsiz yapansa yeni modele geçilmeden önce sadece bir sene üretildi. Bu büyük V kolunu bu taraftan açıp aşağı çekince kapı bu taraftan açılır. Kapatıp V'nin diğer tarafını aşağı çekerseniz diğer taraftan açılır.
27: Tim bu modelden bir tane bulmayı başardı. Püskürtmeyle siyaha boyayıp iç kısmı yenileyecek.
28: Sanki yeni yapılmış gibi görünecek.
27: Tim bu karavanın klasik özelliklerini koruyup istenen modern özellikleri ekleyebileceğine güveniyor. Orijinal kızıl kahverengi kısımlarda kesim yapmak endişe verici.
28: Televizyon boşluğu burası olacak. Şu şekilde yerleşecek. Arkada bu televizyonu yerinde tutacak kol var. Biraz daha geniş olacak. Tek yapmanız gereken şey bunu içeri doğru şöyle itmek. Ardından çıkıyor. Yukarı aşağı sağa sola oynamaya başlayacak. İşiniz bittiğinde tek yapmanız gereken bunu yerine geri koymak. Kapı da üstüne doğru katlanacak. 65 senelik bir karavana nasıl yeni televizyon takılacağına dair bir el kitabı yok tabii.
27: Orijinal banyo eşyaları olan 57 model bir Airfloat çok nadirdir. Ama bunda bugüne kadar dayanmış büyük bir küvet var.
28: Özellikle bu boyutta bir karavan için çok büyük bir küvet. Bu eski karavanlara karakter katan küçük özellikleri kaybetmemek benim için çok önemli.
27: Ford Travel, karavandaki önemli inşaların çoğunu tamamladı sayılır. Şimdi ekip karavanın içine gereken son rötuşları yapıyor. Buradan sonra İH model karavan yaklaşık bir ay sürecek boyama işlemine gidecek. Ama daha önce biraz duman lazım.
0: Duman testi, zeminden geçen su ve elektrik tesisatının güvenliğini, sızdırmazlığını ve yalıtımını test etmek için yapılıyor.
27: Karavan bir sonraki görüşümüzde test sürüşüne hazır olacak. Bu sırada teslim tarihi yaklaşan ve spor malzemesi reklamcısı şirketin siparişi olan American Heritage karavanına ince ayarlar yapılıyor.
1: Heritage'a daha geniş kapsamlı bir elektrik tesisatı, daha karmaşık, farlar gibi şeyleri takmamız gerekiyor. İkinci boyamaya geçmeden önce bir hafta vaktimiz var. Saatler ve hatta bazen günler boyunca ayrıntıları kontrol ediyoruz.
27: Bu sırada Tim Hines, 57 model Airfloat projesinin iskeletinin restorasyonunda ilerliyor. Bu karavanın adının Airfloat olmasının bir sebebi var.
28: Bu blokların sebebini açıklayayım. Bu 30'lu yıllarda patente alınmış bir tasarım. Duvarın altında hava boşlukları var. Bu boşluklar duvara sıkışmış olan sıcak havanın karavanın altındaki soğuk hava sayesinde duvarların üstüne, tavana, son olarak da havalandırma deliğine doğru akmasını sağlıyor. Bu sayede karavan gündüzleri daha soğuk kalır. İsterseniz öğle saatleri havalandırmayı kapatıp duvardaki sıcak havayı karavanın içine hapsedebilirsiniz.
27: Tim başarılı bir şekilde Airfloat'un orijinal havalandırma sistemini restore etti. Ayrıca klima sistemini de 21. yüzyıl standartlarına uygun hale getirdi. Eskiyle yeniler bir araya geldi ve her şeyin en iyisi oldu.
28: Çoğu şeyi kurtarabildik. İçinde çatlak olan bazı şeyleri desteklememiz gerekti. Yeni bir yalıtım sistemi kurduk. İnce bir yalıtım sistemi tercih ettik. Duvar boşluğunu yoğun şekilde doldurmak istemedik. Yoksa patentli hava akışı tasarımı işe yaramazdı.
27: Bunların çoğu kolayca gizlenebilir. Ama Tim'in dokunamayacağı bir şey var. O da Airfloat'un karakteristik dış katmanı. Airfloat'u diğer karavanlardan ayıran en büyük özellik de zaten budur.
29: Dış katman bu 50-60 senelik eski karavanlarda çökme açısından hep problemli bir bölüm oluyor. Bu yüzden çöken panelleri çıkartıp yeni paneller takıyoruz.
28: Bu orijinal dış katman. Ama burada gördüğünüz şey boya değil. Anotlanmış katmanın rengi. Çok eski olduğu için bazı bölgelerde kararma görülüyor. Diğer kısımları ise çok parlak kalmış. Tekrar anotlamak büyük masraf. Bu yüzden yüksek kaliteli boya kullanmayı düşünüyoruz. Biraz bana doğru gelmesi gerekiyor. Elektrik tesisatı ve yalıtım sistemini kurduğumuza göre duvarların içinde yapmamız gereken her şey tamamlandı sayılır. Dış katman boyandıktan sonra süslemeleri koyup bu işi bitireceğiz.
27: Bu noktaya gelmek 6 ay sürdü ama her şey bitmek üzere.
28: Restorasyonun bu noktasında işler daha hızlı ilerler. Başta yıkım, yeniden inşa etme ve boyama yaptığımız için biraz uzun sürer. Ama bu bölüm eğlenceli olur. Çünkü eşyayı ve araçları koymaya başlarız. Teslim öncesi son etaptır.
27: 2014 model American Heritage karavanı müşterinin alması için hazırlanıyor. Tim Hines, restore edilen 57 model Airfloat modelini sergiliyor.
28: Gelin zamanda yolculuk yapalım.
27: IH45 model karavan da yola çıkmaya hazır.
0: Sürüş hissi bana sorarsanız spor araba gibi ama tabii arkanıza bir ev taşıyorsunuz.
27: Sıra dışı karavanlar devam ettiğinde daha güzel şeyler göreceksiniz.

0: sel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: American Coach, spor ürünleri reklamcısı için lüks yaratıcı modelini tamamladı.
13: Bu model hem bütün kadınların seveceği güzelliklere hem de bütün erkeklerin bayılacağı beygir gücüne sahip. Ne kadar beygir gücü varsa o kadar iyidir.
12: ISX Comics motorundaki 600 beygir gücü çok kuvvetli bir dönme momentine sahip demektir. Heritage gerçekten de sıra dışı bir karavan.
14: Karavanın bu tarafında elektrik bölmesi yer alıyor. Burada yalnızca tek akım çevirici yok. Biri 2800 wattlık, biri de 2000 wattlık iki çevirici karavanın 110 gücüne çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda olağan dışı elektrik koşullarından sizi koruyacak bir Surge Guard sigorta sistemi bulunuyor. Karavanın iki tarafında da yakıt kapağı mevcut. İki taraftan da doldurabilirsiniz. Yakıt da ağırlık dağılımını eşitlemek için karavanın ortasında depolanmakta. Bu devasa ön kısımda tek parça halinde bir ön cam, üst silecekler, dikiz aynaları ve çok büyük farlar. Sis farlarının yanında aynı zamanda LED ışıkları da bulunuyor.
12: Heritage modelinin içi tam duvarlı kaydırılabilir platformundan ötürü çok ferah. Genişletilmiş oturma alanı New York'taki ortalama bir daire büyüklüğünde. Bu da karavanı konuklar için uygun hale getiriyor.
14: Oturma alanının iki tarafındaki kaydırılabilir platform 70 santimetrelik bir delikte. Bu da karavana devasa bir yaşam alanı katıyor. Bu karavanda tam duvarlı bir kaydırma sistemi var. O ve diğer kaydırma sistemleriyle birlikte tam 42 metrekarelik bir ek yaşam alanı oluşturmuş olduk.
12: Boyut elbette büyük. Ama içeride eğlence imkanları da çok büyük.
14: Platformlar açıldığında karavanın gerçek hacmini görmüş oluyoruz. Gerçekten de büyük bir alan. Kamp yapacaksanız devasa bir alana sahip oluyorsunuz. Tabii buna kamp yapmak denirse. Çoğu evde bu kadar büyük televizyonlar olmaz. Oturma alanı ve yatak odasında 47 inç, ortada 40, dış kısımda ise 32 inçlik televizyon var.
12: Mutfağı bile göreni şaşırtacak kadar güzel.
14: Heritage modelinin mutfağı kesinlikle muhteşem. Tezgahların kavisli kenarlarından, üst kısmı kaplayan dolaplara kadar bu mutfağın bir yerinde kusur bulmak imkansız. Aynı dolap karavan boyunca devam ediyor. Set arası kaplaması ise taş ve cam kombinasyonundan oluşuyor. Mutfağa ferah bir hava katıyor. Oldukça havadar. Fırın olarak da kullanılabilen mikrodalga çok marifetli. Bu marka Advantium adlı üst model ürünü. Patlamış mısır yapıp hindi bile pişirebilirsiniz.
12: Evet, mutfak etkileyici ama ana banyo daha da muhteşem.
14: Parıldayan lavaboların ışığı aşağıdan geliyor. Akşam romantik bir ortam oluşturmak isterseniz yalnızca lavabonun altındaki ışıkları açık bırakabilirsiniz. İki kişilik bir duşumuz var. İçinde şelale gibi akan büyük bir duş başlığı bulunuyor. Duşun bütün duvarları çok parlak porselen karolarla kaplı. Ve set arası kaplamadaki cam taş birleşimi kombiniyle döşendi. Zeminse muhteşem görünen cam kiremitlerden oluşuyor. Her ayrıntı çok iyi düşünüldü.
13: Bu karavan lüks, güzel ve muazzam oldu. Aynı malzemeleri başka hiçbir karavanda bulamazsınız.
12: Bu karavanın muhteşemliğinin herkesi etkileyeceği bir gerçek. Muhteşemlikten bahsetmişken, hadi geleceğe gidelim.
15: Hoş geldiniz. Karşınızda 57 model Airfloat Land Yacht. Hadi zamanda yolculuk başlasın.
12: Gelecekten kastım eski halini aratmayacak şekilde restore edilen bu klasik karavandı.
15: Airfloat'un ön kısmında çok güzel özellikler var. Lambri hariç bütün ahşapları kurtarabildik. Yeni lambri olarak kızıl kahverengiyi seçtik. Yani orijinal renkle aynı. Fakat dolap kapılarında gördüğünüz bütün ahşaplar orijinal haliyle duruyor. Orijinal kalan şeylerden bir başkasıysa bu porselen dolabı. Camlardan tutun altındaki kapağa kadar her şey çok amaçlı olarak kullanılır. Şöyle de kapanıyor. Yemek vakti geldiğinde ise katlanabilen şu parçayı açıp yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Eğer karavanda 2'den fazla kişi varsa masayı çekersiniz. Dar bir alan olur ama 7-8 kişiye yetecek kadar uzuyor. Orijinal kanepe aslında bu karavanda yoktu. Asıl kanepeye çok benzeyen bir replika bulabildik. Ayrıca çekyat şeklinde bir yatağa da dönüşüyor.
12: 57 senesinde klima diye bir şey yoktu. Günümüz insanı kolayca bu teknolojiye ulaşabiliyor. Tim orijinal halini bozmadan Airfloat'u daha modern hale getirmeyi başardı.
15: Burada oldukça işlevsel bir klima var. Hem nem giderici hem de ısıtma görevi görüyor. Karavanı soğuk tutmaya yetecek güçte bir alet. Ayrıca Brown Stove Foundry şirketi tarafından yapılmış orijinal Dixie ocağı hala çalışır durumda. İçinde fırın da var. Her yemeği yapabilirsiniz. Güzel bir Philco buzdolabımız var. Çok nadiri bulunur. 54 model V kollu bir buzdolabı. Onu diğerlerinden ayıran özellik ise şu. Kolun bu yanını tutup aşağı çekince kapı bu tarafa açılır. Diğer kolu aşağı çektiğinizde ise öbür tarafa açılır. Yani kısacası iki taraftan da açılabilen bir buzdolabı. Restore ettik ve boyadık. Şu an iyi çalışıyor. Neredeyse ilk hali gibi. Mutfağın arkasında yatak odası var. İki tarafta da birer yatak var. Elbette bu yatak odasında karavanın ön kısmındaki klima sisteminin aynı mevcut. Ayrıca odada gizli bir televizyon da bulunuyor. Müşteri bizden bir şekilde gizli bir televizyon sistemi kurmamızı rica etmişti. İlk başta burada bir dolap vardı. Biz onu televizyonu hareket ettirebilecek bir sisteme çevirdik. Tek yapmaları gereken televizyonu çekmek olacak. Yatan iki kişi de televizyonu görüyor. DVD oynatıcısı var, filmde izleyebilirler.
12: Tim Airfloat'un orijinal banyo eşyalarını başarıyla restore etti. İçlerinde en önemli olanı ise bu sağlam küvetti.
15: Karavanın arka tarafında orijinal banyonun tamamlanmış hali var. Değiştirilenler sadece çatı lambrileriydi. Her şey orijinal. Küvet, tuvalet, lavabo, mermere benzetilmiş duvar kağıdı da dahil her şey orijinal halinde. Banyo açısından bakarsak burası epey lüks bir yer oldu. 50'li zamanlarda bu gibi büyük karavanlarda böyle büyük banyo yoktu.
12: Eski olan her şey yenilendi ve daha iyi hale getirildi. Ford Travel Moto Coach yepyeni milyon dolarlar eden IH45 modelinin son rötuşlarını tamamladı.
16: Bu karavanda ne ararsanız var. Bizim yaptığımız şey işte tam da budur. Müşteriye özel bir karavan tasarlamak.
12: 13,5 metre uzunluğundaki Iron Horse, Ford Travel karavanların en değerlisi. Hem iç hem de dış kısmı en ince ayrıntıya kadar tasarlandı.
16: Ön camı yerinde tutan bir kauçuk conta yok. Yapıştırıp yerine oturtulmuş bir şekilde duruyor. Bu da su, yağmur ve rüzgar sesinin gelmesini önler. Şoför tarafının altında ikinci düz geçiş bölmesi var gördüğünüz gibi. Burada düzleştirme sistemiyle ilgili elektronik sistem var. Sebebi şu, kaldıraç yerine havalı süspansiyon kullanırız. Kaydırılabilir odanın kontrol modülü ile iletişimde. Sürüş sırasında karavanı dengede tutmak için havalı süspansiyonu da kontrol ediyor.
12: Bunlar gerçekten muhteşem ama gördükleriniz daha hiçbir şey.
16: Sıra dışı karavan almanın başka bir sebebi de dışarıda geçireceğiniz zamanlardır. Konuklarla sohbet etmek veya maç

0: Kuvvetler tarafından korunuyor. Size daha iyi gölge sağlamak için de eğilip bükülebiliyor. Elektronik kontrolleri var. Eğer rüzgar hızı çok artarsa kendiliğinden geri çekiliyor.
1: Yenilikçi teknolojiler IH-45'in kalitesini ve güvenliğe verdiği önemi yansıtıyor.
0: Yedek kamera buradan izleniyor. Sinyal ışığını yaktığınızda aynaların altına yerleştirilmiş kameralar hemen aktif hale geliyor. Yan kameralara ek olarak arka kamera da hareket edebiliyor. Onu isterseniz aşağı, yukarı, sola veya sağa olmak üzere 178 dereceye hareket ettirebilirsiniz. Geri giderek park ederken bu çok işinize yarar. Sürüş sırasında merdivenleri kapatan bir kaydırılabilen zeminimiz var. Bu sayede yolcunuz buraya otururken düşme korkusu yaşamamış oluyor. Isıtmalı bir yolcu koltuğumuz var. Ayrıca masaj da yapıyor. Sürüş esnasında navigasyonu daha da kolaylaştıran bir yolcu monitörü ve uydu televizyonu da mevcut. Sürüş koltukları kolayca ev koltuğuna dönüşüyor. Bu şekilde sürüş modundan çıkıp ben artık evdeyim moduna geçebilirsiniz.
1: Bir planör pilotuyla eşi bu karavanın daha lüks halini sipariş etti.
0: Bu iç kısım lamineden oluşuyor. Seçeneklerimiz saymakla bitmez. Yüksek basınçlı lamine maddesi kullanıldı. Bu araç yıllardır ahşap dolaplarıyla tanınmıştı. Bu yeni tanıtılan bir model. Müşterimize bir seçenek sunmuş oluyoruz. Bu zemin ise porselen döşeme. 120 santim uzunluğunda karolardan oluşuyor. Bu da ana gövdenin ne kadar sağlam olduğunun bir kanıtı.
1: Zemin ustalıkla tasarlanmış olduğu için porselen döşemeler kırılmıyor.
0: Bu modele aynı zamanda alt katmanda mekanik bağlantıları olmayan onar santimlik yüzer döşemeler taktık. Bu şekilde yolda giderken karavanda hiçbir titreşim hissetmiyorsunuz.
1: Mutfak da muhteşem.
0: Mutfağa bakınca tezgahın genişliği fark ediliyor. Bunu kaydırmalı oda sayesinde elde ettik. Bu modelde çekilip açılabilen bir çöp çekmecesi var. Üstünde de başka bir çekmece daha. Bu taraflarda da depolama alanları var. Tasarımcımız tahta set arası kaplaması koydu. Su hasarı bırakmaması için işlemden geçti. Zemin döşemesi gibi bu da harçla dolduruldu. Buzdolabı bildiğiniz elektrikli çalışanlardan. Yeni ve güzel bir model. Buzluğu da çift kapaklı olan bir buzdolabı. Karavanın ortasında izleme sistemi bulunuyor. Karavandaki bütün cihazları buradan kontrol edebilirsiniz. Su pompanızı açabilir, jeneratörü devreye sokabilir, klimayı açabilir, hatta zemin ısıtma sistemini de etkin hale getirirsiniz. Sıra dışı bir kapısı da var. Ana odaya gelirsek büyük boy motorla donatılmış çift kişilik yatak var burada. Baş ve ayak kısmı ayrı motorlara bağlı. Her iki tarafta ayrı çalışan masaj donanımına sahip. Bu yatak çift katlı. Bu sayede yatan kişi şilteyi yükseltip kitap okuyabilir ya da seyahat sırasında yatan boyunu küçültebilir. Sıra dışı karavanlarımızın bir diğer özelliği ise özel yapım duşlarımız. Belirlediğimiz boyut ve şekillere göre yapıyoruz. Çimento levha, su geçirmez perdeyle de destekliyoruz. Sonra döşemeleri yapan ekip geliyor ve özel yapım tasarımları yerleştiriyor. Bulaşık ve kurutma makineleri. Onlar olmazsa olmaz.
2: Müşteriler karavanlarına aşık olunca ben de mutlu oluyorum. Ve bir ay sonra beni arayıp satın aldığım en güzel şey bu diyorlar.
0: Benim için en tatmin edici şey henüz kafada oluşturulmuş bir fikri gerçeğe dönüştürüp müşteriyi memnun etmek. Bu marka bir karavanı yolda gördüğümde büyük babam ve babam bu şirketi başlattığı için gurur duyuyorum.
1: İşte bu kadar. 3 ayrı model, 3 eşsiz ve sıra dışı karavan. Yolda görüşmek üzere.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?
5: Kazancım net, sigortam net.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
7: Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kahve.

0: Kartlar'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartlar Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartlar'dan bir dünya tatlılık.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
6: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma
7: gir. Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil.
1: Kaydıraktan kayabilir miyim?
0: Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları en çılgın hayal gücünüze göre yorumlanarak arka bahçenize yapılabiliyor.
2: Aman tanrım, şuna bak.
0: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
3: Acıktınız mı?
4: Vaktidir.
3: Tamam. Ben Tonya.
5: Ben Makayla.
4: Ben de Deni.
3: Biz Veliz ailesiyiz. Aa, unutmadan bir ferdimiz daha var.
5: Abim Caleb. O 20 yaşında ve üniversitede.
4: Tam 3 ay sonra yemekten sonra doğru havuza gireceğiz.
3: Bence muhteşem
5: Şu
3: olur.
5: Şu tarafa doğru 5 adım atar atmaz suyun içinde olacağım.
3: Evet.
5: Evet.
3: Biz aslen Dallaslıyız. Buraya 5 yıl önce taşındık. Ev alacağımız dönemde bu bölgede havuzlu ev hiç yoktu. Benimseyeceğimiz bir eve sahip olduğumuzda zaman içerisinde bir havuz yaptırmaya daha en başından karar vermiştik.
5: Gel buraya koş. Hadi koş getir. Biz küçükken havuzumuz vardı. Hep yüzer eğlenirdik. Sürekli arkadaşlarımız gelirdi. Ama arka bahçemizde havuz olmadığından hep başkalarının evine gidiyorum.
4: İşte tam da bu yüzden bir havuz yaptıralım da gözümüzün önünde olsun diyoruz.
1: Veliz ailesiyle görüşmeye gidiyoruz. Birkaç aydır havuz projeleri üstünde çalışıyoruz. Bak Justin, oraya vardığımızda işin sana düşen kısmı olan garaj yolu ve çite bilhassa dikkat etmeni istiyorum. Çünkü garaj yolu çok uzun ve dar bir alandı.
6: Bu işin ehliyimdir yani.
1: Evet tabii.
6: Sıkıntı yok, hallederiz.
1: Projenin son halini göstermek için sabırsızlanıyorum. Onay alıp hemen başlayabilirsek iyi olur. Arka bahçeniz işte böyle görünecek.
3: Vay canına.
4: İnanılmaz.
3: Evden çıkar çıkmaz buraya geçmek inanılmaz
4: bence
3: olacak.
4: De.
3: Müthiş.
1: Bu projenin zor tarafı eğimin bizi hayli uğraştıracak olması. Şuradaki eğimden faydalanıp buraya bir şelale koyduracağız.
3: Çok iyi olur.
1: Şelalenin içinde bir yapay mağara olacak.
3: Ah harika. Çok harika görünüyor.
1: Zemin döşemesi yanlardan gelerek tüm avluyu ve eğlence alanını bütünleyecek.
3: Tamam.
1: Burası da mutfak bölümü.
3: Vay canına.
1: Dilediğiniz gibi
3: pişirirsiniz.
1: Çok
3: güzel görünüyor.
4: Tabii.
1: Şuradaki köşeye kadar uzanıp buraya doğru kıvrılacak.
3: Sabırsızlanıyorum.
4: Muhteşem.
3: Harika görünüyor. Ah inanılmaz. Ateş mi yanacak? Suyun
4: Yok
3: üzerinde
4: artık.
3: Ateş mi yanıyor?
1: Şelaleye doğal gaz hattı çekeceğiz. Çok düşük oranda gaz basacağız. O da suyun hafif üstüne çıkacak ve su yüzeyini yakacağız.
3: Aa, bahçede denemek iyi fikir.
6: Evet.
3: Ama patlar falan da...
1: Bu kısma da küçük bir alan ekliyoruz.
3: Evet.
1: Burada televizyon izleyebileceksiniz. Fark ettiyseniz tam jacuzzi hizasında. Yani jacuzzinin içindeyken
4: mükemmel
1: maç izleyebilirsiniz.
3: Harika. Çok
1: hadi
3: güzel.
1: O zaman.
3: Sabırsızlanıyoruz.
1: Willis'lerin evinde ilk iş günümüz. Makinelerimiz geliyor. Havuz konumunu belirliyoruz.
6: Herkes işaretledi mi?
1: Evet.
6: Tamam, buraya yapacağız.
1: Özel noktalar ve açılarda hata yapmamalıyız. Bu yüzden önceliği onlara verdik.
6: O zaman jacuzziyi tam buraya ortalayacağız.
1: İşaretle. Müşterimiz açık mutfağından ve jacuzziden kolayca televizyon izleyebilmeli. Senden bir ricam, şurada bir durman. Sanki jacuzzinin içindeymişsin gibi çömel ve karşıya bakıver. Hata yapmamalıyım. Ray bir gelsene. Orada duruver Ray. Sen sütunsun, ben de televizyonum. Burası mı demiştik?
6: Hı hı.
1: Şöyle 50-60 inçlik bir televizyonum.
6: Ray önümü kesiyor ama seni de görüyorum.
1: Sütun Ray'den kalın olamayacağına göre
4: evet.
1: Sorun çıkmaz herhalde.
4: Evet.
1: Harika bir sütun oldun arkadaşım benim.
4: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
4: Ne güne duruyoruz.
1: Ayağına sağlık. Çakıver. Bu önemli bir şey mi?
3: Aa, taşındığımızda yaptık.
1: Çocuklardan birinin mi?
3: İkisinin
4: evet,
3: de el izi var.
1: O zaman onu kırmamaya çalışmamız gerekiyor değil mi?
3: Aa, çok iyi olur.
1: Tamam, ben bir düşüneyim ne
3: tamam.
1: Yapabiliriz bir bakalım. Kazıklar tamam. Şimdi de kazıya girişiyoruz. Afiyat kamyonunu buraya kadar sokmak istiyorum. Çünkü şunlara geldiğimizde bir sürü moloz... Kayaya mı vurdu? Aa, şu işe bak. Kaya iri ise ya da makine devrilirse başımıza iş açılır. Etrafından çalış da bir bakalım. Bir kaya daha.
6: Havuzun tam sonuna gelmiştik ki son 1,5 metreyi kazarken yine sert bir kayaya çattık. Etrafını henüz açmadım. O yüzden ümidimi kesmiş değilim doğrusu.
1: Kocaman bir kaya. Hayli ağır görünüyor.
6: Şuradan çıkardığımız kaya dışında kazı alanı temiz. Kazıyı tamamlayıp işi bitireceğiz. İşte bu kadar.
1: Kazma işlemi tamamlandığına göre çelik hasır döşenip tesviyesi yapılacak ve püskürtme betona hazır hale gelecek. Çelik hasırı döşedik, tesisatı bağladık. Püskürtme betonu atıp yola devam edeceğiz. Püskürtme beton, kum, çimento, iyice ufalanmış çakıl taşlarının bir karışımı. Bir hortumla çok yüksek basınçla temel çukuruna püskürtülür. Havuzun tabanı bu su sızdırmayan karışımla kaplanmış olur. Püskürtme beton günlerinde bayılıyorum.
6: Ben de. Çünkü havuzun gözlerimizin önünde şekil almaya başladığı gün bugün.
1: Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. O basamaklar yeterince geniş mi? İyice bir emin olalım. Bence burası olmuş. Bayağı hızlı gittik. Evet, iş neredeyse bitti. Püskürtme beton attık, son kamyonu da yolladık. Ellerine sağlık.
6: Seni de.
1: Sıradaki işlerimiz seramik döşeme, harpuşta şelale hazırlığı ve zemin kaplama. Seramik ve harpuşta çok güzel
6: gerçekten
1: oldu. Bitmesine sevindim. Tesisatımız bağlandı. Mutfak inşaatına başladık. Seramikler bitti, harpuş da bitti. Artık şelaleyi biçimlendirmeye geçebiliriz. Bugün havuzun tüm havası değişecek. Nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum.
6: Burası harika görünecek.
1: Aynen, harika görünecek. Çok beğenecekler. Tennessee'den doğal taşlarımız geldi. Şu taşın dokusuna baksana.
6: Çok güzel taşmış.
1: Profesyonel şelale uzmanlarımız da geldiler. İşte geliyorlar.
6: İşte buradalar.
1: Kazı esnasında bu kayaya denk geldik. Diyorum ki bunu yapay mağarada ya da başka bir yerde kullanma imkanımız olabilir mi acaba? Ne dersiniz?
7: Bak şurada bir çeşit oyuncu.
8: Evet, harika olur.
7: Suyu buradan akıtabilirsek o zaman orada toplanır ve gelip şuradan dökülür. Görüyorsun değil mi?
1: Evet, öyle yapalım. Bir de mutfak inşaatından önce gördük ki buraya taşındıklarında çocuklarının ellerinin izini çıkartmışlar. Onlara söylemeden o kısmı kesip çıkardık. Onu kullanalım. Mağaranın arka kısmında mesela.
7: Hallederiz.
1: İşe koyulmaya hazır mısınız?
8: Hadi bakalım. Hadi başlayalım.
1: Hadi o zaman, sabırsızlanıyorum. Bu o 2 tonluk kaya mı?
7: Öyle.
1: Bununla indirebilir miyiz?
7: Pek emin değilim.
1: 2 tonluk bir kaya bu.
7: Devrilmesi işimize gelmez.
1: Aynen. Dikkat et Dave, dikkatli ol. Dikkatli ol. İşin burası alengirli. Bu makine çite kadar dayanmış vaziyette. Havuza düşmesini kesinlikle istemiyorum. Tamam mı? Evet,
7: az
1: işte
7: daha.
1: Böyle. Kaldırman lazım. Kaldır.
8: Dur.
7: Tamam. Tamam, bırak. Mükemmel.
1: İşte budur. Alengirli işte. Bir daha hayatta yapmam.
7: Pekala, şimdi de hafif olana geçelim bakalım.
1: İki köşesiyle tasarımımıza çok uygun bir kaya bulduk. Yüksekliği de ideal. Böylece yapay mağarayı kurduğumuzda tüm aile bunun altında toplanabilecek. Şelale de bunun üstünden akacak. Bizim için hem bu kayanın hem de şunun doğru yerde durmaları gerek. Ama yerleştirilmesi zor. Şu büyük kaya diğerinden daha ağır değil mi? Öyle değil mi?
7: Evet.
1: Onu bunun üstüne nasıl koyacağız?
7: 2 makine kullanalım diyorum. Buraya birini koyalım. İnsanların oturamayacağı kadar alçakta kalırsa
1: birazcık
7: sonradan kaldırabiliriz.
9: Hop. Şu makinenin paleti şimdiden yerden 15 santimetre kadar kalktı. Şuna bak.
1: Şu anda bu kayayı yerine koymaya uğraşıyoruz. Şundan korkuyorum. Bu kaya düşer de havuzun kenarına koyduğumuz büyük kayayı devirirse onu oradan kesinlikle çıkartamayız.
7: Geride durun. Zincir atabilir.
1: Korkmaya başladım. Dikkat et.

0: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
2: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola.
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Şu anda bu kayayı yerleştirmeye uğraşıyoruz. İki makine birden çalışıyor ama ağırlık yine de
1: geride
0: fazla
1: durun geldi. Zincir atar sonra dikkatli olun.
0: Şundan korkuyorum. Bu kaya düşer de havuzun kenarına koyduğumuz büyük kayayı devirirse onu oradan çıkartamayız. Dikkat et.
1: Öyle kal.
0: Bırak tanık kalsın. İşte bu. Tam yapay mağaralık bir taşmış. Evet, az daha yükseltelim.
2: Bence de.
1: Şu anda kayaya takoz vuruyoruz. Yani suyun akışını düzenleyecek şekilde kayanın seviyesini yükseltiyoruz. Bunları çimento ile kaplayacağız. Sonra doğal hali böyleymiş gibi duracak işte.
0: Bugün şelale nihayet bitiyor. Çok iyi gidiyoruz. Vaktiniz varsa ne aşamadayız göstereyim mi?
3: Tabii. Hadi bakalım.
4: Hadi bakalım.
0: İşte şelaleniz.
3: Aa, evet. İnanılmaz.
0: Hani çocukların el izleri vardı ya.
3: Aa, nasıl yani?
4: Evet.
3: Aa, inanmıyorum.
0: Bunu da arka tarafına dahil ettik.
3: Aa, inanmıyorum. Bunu yaptığınıza inanamıyorum.
0: Ama yaptık.
3: Harika olmuş.
0: Çok güzel oldu. Bence çok beğendiler. Bu aileye özel bir iş oldu. Willis ailesi yeni bir ev almıştı ama eksikleri vardı. Bir havuz. Biz de hayallerindeki havuzu gerçeğe dönüştürüyoruz. İşin %75'i halloldu. Tamamlanmasına az kaldı. Şöyle bakınca Bill'le Devin işi bitiyor gibi. İşin sonuna gelmişler.
4: Evet, çok da güzel oldu.
0: Bizim daha çok işimiz var. Mutfağı bitirmemiz lazım. Hava inşaatı bitti daha.
4: Haklısın.
0: Granit siparişini verdik. Beyaz eşyayı yerleştireceğiz. Sömelleri halledeceğiz.
4: Zeminin son.
0: Evet.
4: Bir de derz var.
0: Dersi de doldurduk mu tamamız.
4: Tamam. Pekala. Peki şu suda yanan ateş aleti ne durumda?
0: İşte suyu yakan cihaz bu.
4: Tamam.
0: Şimdi bunu buraya koyacağız ama doğru yükseklikte olması şart.
4: Tamam.
0: Tamam mı? Çünkü su seviyesi tam burada olmalı. Üstünde de olamaz, altında da kalamaz.
4: Demesi yani kolay tabii.
0: Evet, demesi kolay.
4: Nasıl olacak bakıp görelim.
0: Ama bu iş sen.
4: Öyle mi?
0: Başarman gerekiyor.
4: Aman ne güzel.
0: Dün akşam ev sahibi Deni aradı. Havuzda değişiklik yapmak istiyormuş. Neler olduğunu öğrenmek üzere Willis'e gidiyorum.
5: Birkaç küçük değişiklik istiyoruz. Ufak dokunuşlar.
0: Peki. Beni çok üzmesin. Tamam mı?
5: Şöyle bağımsız bir bölüm olsa diye düşündük.
0: Ayrı duran bir çardak gibi mi mesela?
5: Evet.
0: Deni bugün beni ters köşe yaptı. Başta çatılı bir çıkma yapmayı kararlaştırmıştık ama şimdi çardak yaptırmak istiyor. Peki çardağı nereye koyacağız?
5: Şöyle köşeye bir yere, havuza baksın istiyorum.
0: Peki. Bu yeni yapı talebi tasarımda zincirleme değişiklik yapmamızı gerektirecek. Bu durumda açık mutfağı da orada istersin.
5: Evet, doğru. Bütün yapıyı oraya taşımak zamanlama açısından düşünecek olursak ne kadar sürer? Uzun mu?
0: Tahminime göre 6 ila 8 hafta arası. Yani bu yeni bir proje demek. Yeniden başvuru yapıp ruhsatı yenileteceğiz. Sonra da bir nevi baştan başlayacağız. Benden havuzu taşımamı da istemezsin değil mi? Havuzdan memnun musunuz?
5: Onu da 3-5 santim şu yönde kaydırsak
0: tabii,
5: diyoruz.
0: Ama mümkün olmayabilir.
4: Pekala. Su altı meşalesi nasıl yanacak görelim.
3: Hadi.
4: Hadi.
0: Bence güzel. Memnun kaldım. Beğenirler mi dersin?
4: Umarım beğenirler.
0: Bu ne sürat böyle? Bilislerin istediği yeni çardak gayet hızlı ilerliyor. Girişleri yerleştiriyor muyuz?
6: Biz hazırız.
0: Betonunu döktük. Şöminenin çerçevesini hazırlıyoruz ki yerine takabilelim. Sonra da taşını döşeceğiz. Bugün çatıyı da kuruyoruz. Şu kirişi şuraya dayayayım da hazır olsun. Şuraya bir ip gerelim de düzme bir bakalım. Kiriş üstüne ip germek suretiyle her köşe hizalı mı kolayca anlayabiliyoruz. Evet. Bir bakalım. Altta bombe kabartı kalmamalı. Burası şahane olmuş. Bu şömine fikri hoş bir hava kattı. Bir oturma alanı olacak. Koca bir ateş yanacak. Üstüne televizyonu koyacağız. Bayılacaklar. Burayı komple bu taşlarla döşeceğiz, öyle mi?
6: Doğrudur.
0: Peki şömine tabanı nereye kadar gelecek?
6: 45 santim kadar öne gelecek. Yüksekliği de o kadar olacak. Duvardan duvara taş döşemeli. Bu ebatlar dış mekan oturma alanına çok uygun.
0: Bahçe böyle daha güzel oldu.
6: İlk başta düşündüğümüzden 100 kat iyi olacak.
0: Çardak tamamlandı. Havuzun derzi atıldı. Son dokunuşların hepsi bitti. Yapılacak tek şey kaldı. Willis'lere yeni harika arka bahçelerini göstermek. Buyurun bakalım.
3: Ay canına.
0: İlk başta bu arka bahçe çok kullanışsız bir haldeydi. Ama şimdi tamamı size ait bir cennet bahçeniz var.
5: Şuraya bak.
3: Yaşasın.
5: Müthiş olmuş. Burası inanılmaz.
3: Harika.
5: Hayallerimin ötesinde.
2: Muhteşem olmuş.
0: Çok güzel oldu. Tek başına bu şelalenin bile bir öyküsü var. Yapay mağarayı oluştururken kullandığımız kaya bahçenizden çıktı.
3: Muhteşem görünüyor.
4: Bu şelalenin en önemli özelliklerinden biri 3 farklı yöndeki akışı. Telefondan kumanda edebilirsiniz. Kullanımı çok kolay.
3: Mükemmel bir şey bu.
0: Şelaleyi kapatıyorum. Yapay mağaranın arka duvarına bakın. Çocukların el izleri.
3: Çok güzel olmuş.
2: Nefis olmuş. Ellerimi taşa basmışım gibi harika olmuş.
0: Daha iyisini söyleyeyim. Oraya Yusuf ellerim amma büyümüş diyebiliriz.
3: bu inanılmaz.
0: Suyu gerçek anlamda ateşe verdik.
3: Harika.
0: Siz burayı asıl gece göreceksiniz.
5: Sihirli gibi adeta.
0: Yerinde jacuzziyi göstereyim.
5: Burası benim köşem.
0: Bu jacuzziyi inşa ederken televizyon şurada duracak diye hesap etmiştik.
3: Kesinlikle.
0: Ama televizyon artık orada.
3: Evet.
0: Ama buradan bakınca yine de
5: jacuzziyon görünüyor. Evet. En çok ihtiyacım olan da buydu.
2: Harika.
0: Şöyle geçelim de senin köşeni görelim.
3: Evet.
0: Buraya.
5: Burada ne bronzlaşılır ama.
3: Harika. Bütün yaz
2: çok
3: buradayız
2: beğendim.
3: Artık. Harika.
0: Şimdi de projedeki son ama en kapsamlı değişikliği görmeye hazır mısınız?
3: Kesinlikle
0: evet. Gidip bakalım o zaman.
3: Şuraya bakın.
2: Bayıldım.
3: Müthiş olmuş.
2: Vay canına.
5: Vay canına.
0: Ne diyorsun?
5: Vay canına. Harika. Bundan neler yaparım.
0: Kimi isterseniz ağırlayayım. Ne isterseniz pişirin. Yani baksana. Çoktan geçip oturmuşlar.
5: Yani. Şömine de var. Böylece kışın bile çıkıp oturabiliriz.
0: Tabii kesinlikle.
3: O kadar konforlu bir yer olmuş
2: bayıldım.
3: Ki. İnsanı kucaklıyor. Tek kelimeyle harika.
0: Artık burada mı partileyeceksin?
2: Tabii ki.
3: Havuzumuzu çok beğendik. Beklentilerimizin
5: evet.
3: Çok ötesinde.
5: Çok teşekkür ederiz.
3: Tek kelimeyle muhteşem.
5: Muhteşem.
3: Tadını doya
2: kesinlikle
3: doya çıkartacağız.
2: Kesinlikle inanılmaz. Arka bahçe böyleyken tatile çıkılır mı?
5: Evet. Öyle.
0: Yapılacak tek bir şey var. Sonuna kadar tadını çıkarmak.
3: Evet. Hazır mısın?
2: İlk ben kullanacağım.
0: Bu havuz gerçekten çok güzel oldu.
3: Dikkat
2: edin!
7: Dalıyorum.
0: Arka bahçede öyle çok hareket var ki. Bir daha içeri girerler mi bilemiyorum.
5: Willis tatil köyümüze diyelim.
3: Kesinlikle. İnsanın evi gibisi yok.
2: Bundan böyle. Her hafta sonu parti var. Bizim evde, bu havuzda.
7: Evet. Harika.
3: Proje aşamasından şu ana her aşaması çok güzel oldu.
5: Arka bahçemizin şu hali bizi çok mutlu ediyor.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Saçımda istediğim o hacim. ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Budur.
20: Gelmiş geçmiş en iyi füs diş eftali.
19: Budur.
20: Yeni ve en lezzetli füs diş eftali.
19: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın.
4: Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Yüzme havuzları sadece çocuklar için değil.
11: Kaydırak istiyorum.
10: Bugünlerde rüyanızda bile göremeyeceğiniz birinci sınıf tatil köyü tipi özel yapım bir havuz kendi bahçenizde olabilir.
12: Aman tanrım şuna bak.
10: Ve bunu gerçekleştirenler bu adamlar. Karşınızda havuz kralları.
11: Bir şey tuttun mu?
13: Tutamadım.
11: İyi balıkçıyım diyordun.
13: Ne?
11: Ben Danny.
14: Ben Paula.
13: Ben de Logan. Biz Peltier ailesiyiz.
11: Ray Jackson'ın Texas'ta oturuyoruz.
14: Şu anda yeni ev yaptırıyoruz.
11: Belli ki bugün kapıları boyamışlar.
14: Tavanın böyle olmasını beğendim.
11: Hazır evi yaptırırken bir de havuz yaptırmaya karar verdik. Bitmesi için sabırsızlanıyorum.
13: Evet.
11: Yapılması için hazırım. Girince doğruca havuzu göreceğiz.
13: Harika olacak. Ev ve havuz için çok heyecanlıyım. Bence harika olacak.
11: Bugün umarım levrek tutarsın.
14: Ya da büyük bir yayın balığı.
11: Logan, bu havuzu bitirdiğimizde ilk seni atacağım.
13: Göreceğiz bakalım. Önce ben seni atmazsam.
15: Pekala Justin. Peltier'lerin manzarasını görene kadar bekle. Bir kaynakta beslenen bir tatlı su gölündü.
16: Balık da mı var?
15: Aman tanrım, çok balık varmış. Göl levrek ve yayın balığıyla doluymuş. Peltier'ler şu an rüyalarının evini yaptırıyorlar. Ve biz rüyalarının havuzunu yapacağız. Göl üzerinde sonsuz kenarlı bir havuz yapacağız.
16: Muhteşem olacak.
15: Harika
16: ama
15: olacak.
16: Ama bir sorunum var.
15: Nedir?
16: Kamyonette balık oltam yok benim.
15: Hmm.
16: Sende olta var mı?
15: Sana olta alırım.
16: Tamam, anlaştık.
15: Onlara son tasarımı göstereceğiz. Bence yaptığımız şeye bayılacaklar. Bu manzara muhteşem. Gerçekten güzel bir mekanınız var. Size tasarımımızı göstereceğiz ve her şeyin istediğiniz gibi olup olmadığını göreceğiz. Bakalım beğenecek misiniz?
11: Sabırsızlanıyorum.
15: Pekala, evinizden çıktığınız zaman göreceğiniz bu olacak.
14: Vay canına.
11: Harika.
14: Muhteşem.
11: Güzel görünüyor.
15: Şu arka duvarda bu kemerler olacak ve traverten görünüşlü kaseler olacak. Sular bu kaselerden dökülecek.
14: Harika görünüyor.
15: Göl manzaralı bir arka bahçe, sonsuz kenar için kesinlikle mükemmel bir alan sunar. Bu havuzdan göle geçişi kusursuz kılacaktır. Bu duvar tümüyle havuzun bu tarafının sonsuz kenarı olacak.
14: Muhteşem olacak.
15: Bu aşamada daha ileri gideceğiz. Arkadaki 12 metrelik duvarın tamamında ateşler yanıyor olacak.
14: Bu harika olacak.
15: Alevden bir göl.
11: Bunu görmek için sabırsızlanıyoruz.
14: Özellikle gece.
15: Evet, güzel görünecek. Gerçekten harika olacak ve muhtemelen bütün komşularınız arayıp evinizin yandığını söyleyecek. Bu tarafta 1.80'e 2.5'luk bir spa olacak. Havuz da aynı hizada olacak. Göl manzaranızı hiçbir şey engellemeyecek.
14: Bu harika olurdu.
11: Spa için sabırsızlanıyorum. Serin bir gecede günün yorgunluğundan sonra spanın buharı hoşuma giderdi. Orada oturup bir şey içip gevşerdim.
15: Havuzun üst tarafında, yani eve en yakın tarafta basınçlı havuzun içine doğru fışkıran fıskiyeler koyacağız.
14: Ah, çok güzel olur.
15: Havuzun derinliği 1-1.5 ve 1.2 metre kadar bir şey olacak.
11: Bunu dostlarımızla voleybol oynamak için istedik ve sabırsızlıkla bekliyoruz.
15: Aslında bu havuzun çok fazla çarpıcı yanı var ve sahip olduğunuz bu ortamla kesinlikle muhteşem olacaktır.
11: İstediğimiz bu.
15: Peki, eğer beğendiyseniz yarın makineleri getirip sabah başlamak istiyoruz. Ne dersiniz?
11: Kesinlikle. Bunun için sabırsızlanıyoruz.
15: Mükemmel. Öyleyse başlayalım.
11: Pekala.
15: Hadi gidelim. Sağ olun.
13: Sabırsızlanıyoruz. Çok teşekkür ederiz.
14: Teşekkür ederiz.
15: Feltiyerlerin evinde kazı günü. Müşteriler eyalet dışındalar. Ben de havuzu yapmak için geçmişte birlikte çalıştığım havuzcuları topladım.
13: Kyle,
15: merhaba
13: seni
15: dostum.
13: Görmek
15: nasıl
13: güzel.
15: Gidiyor?
13: Justin, seni görmek
12: öyle.
13: Güzel.
15: Heyecanlıyım ahbap, başlamaya hazırım.
13: Şu anda düzenliyorlar ve kazmaya hazırlanıyorum. Burada toprak mükemmel.
15: Öyleyse gidip bakalım mı? Burayı düzenledik mi?
13: Ha, evet.
15: Buradaki sonsuz kenar çok büyük olacak. Bu yüzden sadece bu havuzun kare olması değil, zemininin de mükemmel olması gerekiyor. Pekala, havuzu düzenlemeye başlamak için kazalım. Hı?
13: Hadi bakalım.
16: 1.80'e 2.5'luk spa burada olacak. Çok büyük bir spa olacak değil mi?
15: Buraya iyi oturacak, bu manzarayı hiç kesmeyecek.
16: Buna bayılacaklar.
15: Havuzu düzenledik ve artık kazmaya hazırız. Bu toprak çok yumuşak. Tümüyle kumlu toprak. İnsanlar bunu kamyonlara alıp çok para veriyor. Bugün burayı kazmak kolay olacak. Traktöre binmeyi çok seviyorum. Havuz kazmayı seviyorum.

0: Bu sonsuz kenar çok iyi görünüyor. Keşke bu toprak da işbirliği olsa.
1: Aa evet, çok
0: şuna
1: güzel
0: bak.
1: Olur.
0: Tereyağı gibi.
1: Evet.
0: Tereyağı gibi.
1: Evet, bizim orada böyle şeyler yok maalesef.
0: Yani bunu elinle eşelersin. Şuna bak.
1: Aha. Evet.
0: Bunu kazma kürekle bile kazabilirdik.
1: Genelde bu iş bu kadar olmazdı.
0: Aa. Bugün tüm kasayı bitirdik. Mükemmel.
2: Gerçekten harika. Çok heyecanlıyız.
0: Mükemmel. Mükemmel. Bitirdik mi? Artık demirleri düşeyip başlayabilir miyiz?
2: Zorlu bir çalışma günü geride kaldı. Çok iyi.
0: 288 gün daha mı var?
2: Hayır, dur. Hayır, dur biraz.
0: Evet.
2: Planlanmış birkaç parti var.
0: Bir sonraki adımımız havuzda demir döşemek. Tesisatı yapmak, elektriği çekmek, denetime sokmak. Sonra buraya tekrar dönüp betonu getirip havuza dökmek.

0: Demir düşük tesisatı ve ateş efekti için gaz hattını çektik. Peltiyerlerde beton dökme günü. Bu iş konusunda kaygılıyım. Pekala, hortumları sarmayı bitirelim. Arka tarafa geçip betonu dökelim. Bugün kuru karışım kullanıyoruz. Kuru karışım aslında çıktığı sırada ağzın ucunda karıştırılır. Suyu o zaman ekleriz. Bugün en güzel günlerden biri. Bana kalırsa inşaatın en güzel günü. Çünkü bir şeye dönüşüyor.
1: Gün sonunda karım bayılacak çünkü artık görebiliyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Artık dokunup hissediyoruz.
0: Doğru, canlanıyor. Umarım bugün hava çok kötü olmaz. Biraz önce yağmur yağıyordu ama umarım kesilir.
1: Ben gidip bir mayo alacağım.
0: Havuzda iyi ilerleme kaydettik. Betonla çalışma süresi kabaca 2 saattir. Bundan sonra oturur ve üzerinde yürüyebilirsiniz. Duvarları ve eğimi oluştururuz. Törpüleriz, gereken detaylı çalışmaları yapabiliriz. Sonsuz kenar duvarını güzelce oturttuk. Sıpa tam onun hizasında ve o 5 bar taburesi harika oldu. Sonuçta gerçekten iyi bir gündü. Havuzun bitmesi için sabırsızlanıyorum. Havuzun arkasındaki kemerleri, aslında strafor bloklarını alıp bir kemer şeklinde kesip oraya yerleştirerek oluşturduk. Sonra üzerine beton harç döktük. Böylece kemeri oluşturuyor ve her şey istediğimiz gibi oluyor. Sorunsa straforu çıkartmak. Justin daha önce yapmadı. Ben de bu işin nasıl yapıldığını gösterirken Justin'le uğraştım. Şimdi buradan bir tel geçirirsen çekip buradan kesebilirsin.
1: Böylece birimler halinde keseriz.
0: Önce dümdüz bu tarafa çekelim, tamam mı?
1: Dümdüz mü?
0: Evet. Hazır mısın? Daha çok çek, daha çok. İşte böyle. Bu her zaman kullandığımız strafor değil. Bu inşaatlarda kullanılan endüstriyel strafor. Bu malzeme çok dayanıklı. Birkaç ton ağırlık taşıyabilir. Bu iş sen de bil. Hadi bakalım. Tamam, tamam oldu. Bir dilim çörek gibi kestik Justin. Otel iş görür demiştim. Bu zahmetli bir süreç ama sonuçta bu su kaselerini çevreleyen 4 mükemmel kemer olacak. Bitirdim. Bir ömrü yetecek strafor gitti. Şimdi fayanslara geçiyoruz. Peltiyerler bu güzel koyu mavi fayansları seçti. Biz de onları bütün havuzda aralara koyduğumuz Art Deco fayanslarla eşleştirdik. Bunun nasıl yapıldığını sana göstereyim. İlk yaptığımız şey yapıştırıcıyı fayansı tutması için çentikli malayla uygulamak. Pekala. Yapıştırıcı uygulandığında fayansı dikkatlice yerleştiririz ve hafifçe bastırıp oturturuz. Mümkün olduğunca az ders aralığı istiyorum. Basınçlı sıpa olduğu için ders aralıklarının minimum ve renk uyumunun mükemmel olmasını istiyoruz. Baştan sona çarşaf gibi görünmeli. Gördün mü? Dümdüz oldu. Ben içeri gidiyorum. Temizleneceğim ve işi sana bırakacağım.
1: Ne olacağını nasıl bilebilirdim ki?
0: Ne yapayım, ne yapayım? Özel yapım kaselerden 4 tane var. Onları kemerlerin altına koyacağız. Tamam, bu iyi. Kemerlerin dış hattını kaplamak için kenarları önceden kesilmiş özel bir taş sipariş ettik. Kemiri çevreleyecek gerçek taş, önceden kesilmiş.
1: Görünüşünü beğendim.
0: Işık alacak, kemiri aydınlatacak.
1: Bence güzel görünecek.
0: Sonsuz kenarın arka tarafında özel yapım bir paslanmaz çelik ateş çubuğu var. Duvarın 7,5 santimetre arkasında, böylece su onun üzerine değil önüne dökülecek ve böylece güzel bir alevin çıktığı görülecek. İlkinden 283 santimetre ileride.
1: Tamam.
0: Bunların tam olarak takılacağı yerlerin ölçülerini doğru almamız gerçekten önemli. Burası 645 santimetre, yani tam 6 metre 45 santim. Bu bir kez yapılır. Paslanmaz çelikte tek şans var. Hiçbir şeyi mahvetmemeliyim. Ateşleyici 20 santimetre. Bence besleyicilerden 21 santimetre aşağı.
1: Tamam.
0: Bunların her birine gazı ateşleyen bir sensör takacağız. Böylece
1: tamam,
0: barı ateşleyecek. Bu işi kıvıracağız ve harika görünecek. Sonra havuza alçı çekeceğiz. Ateş aksamlarını deneyeceğiz ve havuzu peltiyerler için bitireceğiz. Hey Justin!
1: Evet.
0: Gazı açıp ateşlemeye başlat.
1: Açıyorum.
0: Bu beni kaygılandırıyor.
2: sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kurduk.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: karamel ve kakao arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Lake Jackson, Texas'tayız. Peltier ailesi için havuz yapıyoruz. Bugün havuza alçı çekiyoruz. Alçının amacı havuzu yalıtmaktır. Havuzu yalıtmakla kalmaz, pürüzsüz bir parlaklık sağlar. İyi görünüyor çocuklar. Alçı için tonlarca farklı seçenek var. Beyazdan maviye renklerden cilaya kadar. Ama yaptığımız havuzda Peltier'ler çok güzel bir mavi çakıl cila seçti. Buradaki göre çok iyi uyuyor. Manzara geçişi kusursuz olacaktır. Bence gerçekten iyi görünüyor. Şu an Peltier'lerin arka bahçesinde duran 370 metrekarelik traverten var. Traverten harika bir seçim. Çünkü güzel olmakla kalmıyor, güzel bir his de veriyor. İşimizin %75'i bitti ve havuzu bitirmeye şu kadar kaldı. Justin ekipmanı kurmaya gitti. Böylece işleri hızlandıracağız ve havuz hazır olacak. Ahbap, bu pompaların artık kurulmasına çok sevindim.
6: Buraya 4 değişken hızlı pompa taktık. Böylece sonsuz kenarın tüm kontrolü onlarda olur. Su hazneleri ve fıskiyeler arkada.
5: Akıllı telefonlarına dokunup hızı arttırıp düşürebilirler.
6: Tamam.
7: Otomasyon ancak kontrol eden kişi doğru ayarlarsa olur, tamam mı?
6: Ha, çok doğru, evet.
5: Aferin sana.
6: Evet.
5: Neler çekiyorum görüyor musun?
6: Evet.
5: Her gün.
7: Biri yapmalı değil mi?
5: Her gün.
7: Tamam, bunlar artık hazır.
5: Bunlar kesinlikle...
6: Evet, çok iyi görünüyor.
5: Bu sonsuz kenar ve alev aksamı küçük bir havuz sihri. Hey Justin!
7: Evet!
5: Gazı açıp ateşlemeyi başlat.
7: Açıyorum.
5: Bu alev aksamlarını denerken doğru olmasını istediğiniz birkaç şey vardır. 1- gaz seviyesinin doğru olması. 2- ateşleyicilerin çalışması. 3- her şeyin doğru görünmesi. Alevlerin yüksek olmaması, bir şeyleri yakmaması. Bu beni kaygılandırıyor.
6: Dur dur, şuraya bak.
5: Başlıyoruz.
6: Başlıyoruz.
5: Vay canına, şuna bak.
6: Gece görmek harika olacak.
5: Hayır, bence inanılmaz oldu. 12,5 metrelik alev. Bir sürü alev demek.
6: Ne?
5: Donnie son anda bizden bir yaz mutfağı yapmamızı istedi. Böylece çok beğeneceğini umduğum bir şey bulduk. Bir ızgara seti, yanında bir ocak, bir içecek soğutucu, buzdolabı koyduk. Eğer şanslıysak Donnie bize hamburger falan yapar.
6: Aa, bu hoş olurdu.
5: Şansımız varsa biftek. Her şey çalışmaya hazır. Yapılacak birkaç rötuş kaldı. Peltier'ler yeni havuzu gördüklerinde her şeyin mükemmel olmasını istiyorum.
7: Artık bitiyor.
5: Bu bahçe olağanüstü.
7: Evet öyle.
5: Evet, onu şu koltuğa koy. Buna kolaylıkla alışabilirim.
7: Katılıyorum.
5: Yapmamız gereken tek şey Peltier'lere rüyalarının havuzunu göstermek. Pekala, inanın bana, heyecanlıyım. Size göstermek için sabırsızlanıyorum. Biliyorum bu rüyalarınızın.
8: Aman tanrım.
5: Umarım bu da rüyalarınızın havuzudur.
9: Aman
8: harika.
9: Tanrım.
8: Gerçekten bizim bahçemiz.
10: Bundan daha iyi olamazdı.
8: Bence çok güzel.
9: Gerçekten. Kesinlikle çok iyi.
5: Zaten çok güzel bir göl manzaranız vardı. Şu an gölün bittiği ve havuzun başladığı yer belirsiz.
8: Gerçekten bayıldım.
9: Kesinlikle çok güzel.
5: Bir spamız var. İçinde 6 ağız var.
9: Buna bayıldım. Bunu her akşam kullanabilirim. İşten gelip oturup dinlenirim. Manzaranın tadını çıkartırım.
5: Bu havuzun bir başka güzel özelliği. Bu kemerler ve özel yapım su kaseleri.
8: Böyle olmasına bayıldım.
9: Akan suyun sesi fikri gerçekten hoşuma gitti. Çok huzur veriyor.
7: Havuzunuzdaki her şeye değişken hızlı pompalar koyduğumuz için bu özellikleri akıllı telefonunuzla artırıp düşürebilirsiniz ve her noktadan gelecek su sesini bağımsız olarak kontrol edebilirsiniz.
8: Bu harika olur.
5: Akan sudan söz etmişken telefonunuzu alıp bu düğmeye basıp fıskiyeleri açabilirsiniz.
10: Vay canına.
8: Aa, buna bayıldım.
9: Kesinlikle mükemmel.
10: Bana tatil köyünü hatırlattı.
5: Şimdi şuradaki ocak başına bakalım.
8: Çok güzel olmuş.
9: Evet, çok iyi.
8: Şurada oturup fıskiye manzarasını izlediğimi hayal edebiliyorum.
9: Çok iyi yapılmış, kesinlikle.
5: Daha iyisi olamaz mı?
9: Hayır, hiç sanmıyorum.
5: Gidip mutfağa bakalım.
9: İyi fikir.
5: Bu mutfak kesinlikle harika bir eklenti. Büyük bir ticari pişirme ızgarası var. Yanında bir ocak.
8: Ah, bu harika.
5: İçecek soğutucu var.
9: Bayıldım.
5: Televizyon.
9: Bu mutfak tam ihtiyacımıza göre.
5: Havuzda göstereceğim bir şey daha var.
9: Tamam, görelim.
8: Hadi görelim.
5: En iyiyi sona sakladım.
8: Aa, vay canına.
10: Ciddi misiniz?
9: Gerçekten harikaymış. Gerçekten harikaymış.
8: Bayıldım.
10: Gördüğüm en muhteşem şey. Kesinlikle, kesinlikle harika.
8: Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
9: Kyle, burada kendinizi açtınız. Başta ne alacağınızı bilmezseniz hayırlısı dersiniz.
5: Doğru.
9: Bu tüm beklentilerimizi aştı. Bence kesinlikle olağanüstü.
8: Rüyamız gerçekleşti.
5: Bizim için eğlenceliydi.
8: Teşekkür ederiz.
5: Büyük keyif.
10: Çok memnun oldum. Teşekkür ederiz.
5: Çok zorlamamayacağım.
10: Sağ olun.
5: Dani ve Paola ile çalışmak harikaydı. Bence havuzlarını bütün komşuları kıskanacak. Bir eğlence merkezinden söz ediyorsanız işte burası.
9: Seni atacağımı söylemiştim.
8: Yeni havuza.
7: Hadi artık eğlenelim bebeğim. Hadi, evet.
10: Oyun başlasın.
9: Bütün mesele buydu. Evi bu yüzden yaptırdık. Logan arkadaşlarını çağırsın diye.
8: Artık ev bitti, havuz tamamlandı. Bu hayal ettiğimin çok ötesi.
10: İşte bu kadar.
9: Burası bizim yuvamız olduğu için çok şanslıyız.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
12: Kredi. Ben Feyyaz.
13: Bu da Sarı Kola.
12: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
14: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
12: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
12: Değişemem ve değişebileceğime dair
14: inancım da yok.
12: Başka lezzet yok.
13: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
17: Bellona. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Budur.
19: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
18: Budur.
19: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
18: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10.

0: kat istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank'ı hemen indir, kat kat kazan.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Her sene heyecanla beklediğimiz özel günlerimiz, sevinçle yaptığımız hazırlıklarımız, bizi bekleyen geleceğimiz, tüm umutlarımızla hayallerimizin peşindeyiz.

Ama tek bir trafik kuralını ihmal edersek her şeyimizi kaybederiz.

0: Vaquero Tequero restoranındayım ve 6 sirenlik yakıcı meydan okumasını kabul ediyorum. Elini korkak alıştır. Yani eline dikkat et. Korkak alıştırma demedim deme. Eğer hayalet biberiyle yapılmış salça kaplı bu yakıcı 6 takoyu 30 dakikada bitirebilirsem... Bedava bir tişört ve ölümsüz bir zafer kazanacağım. Bunu daha önce yapabilen olmadı.
1: Başarabilecek biri varsa o da sensin.
0: En iyisi kim?
2: İyisi!
0: Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
2: Casey! Casey!
0: ...mücadeleye atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Austin yalnızca Texas'ın başkenti değil, aynı zamanda ülkenin her bir yanından öğrencileri, müzik aşıklarını ve yemek fanatiklerini kendine çekmesiyle canlılığın da başkenti. Burada yemek dünyası sokak lezzetlerinden seçkin mutfaklara seçenekler sunsa da asıl favori hala barbekü. Burası Slab Barbecue. Austin'deki eşsiz barbekünün yeni jenerasyon lideri. Burada tüm klasik lezzetleri inanılmaz sandviçlere dönüştürüyorlar. Can boğazdan gelir. Slab'de barbekü yenir. Barbekü aşkı. Hip-hop ve sandviçlerden esinlenerek Mark Avalos Slab'i 2014 yılında açmış. Slab ne demek?
3: Sakin, lezzetli, ayrıca bomba
0: barbekü
3: gibi.
0: Tam da böyle severim. Texas'taki çoğu barbekü restoranı geleneksel et ve ekmek tariflerini kullansa da Slab tüm garnitürleri, sosları alıp bir sandviçin arasına koyuyor.
4: Bu sadece biftekli bir sandviç değil. İçinde biberler, queso sosu, acı soslar, aklına gelen her şey var. Normal bir barbekü sandviç
0: ayrıca
4: değil.
0: Ayrıca bu olağan dışı sandviçlerin içinde pastırma parçaları, hardallı salata, barbekü baharatı ve döş eti, biberler, jalapeno ve queso sosuyla yapılmış el hefe de bulunuyor.
3: Döş eti üstüne queso sos.
0: Onun üstüne ne koysan yakışır.
4: Texas'ın sosu bu.
0: Tabii, Texas sosu. Badan Kadong sandviçle menüdeki her şeyin tadına bakabilecekken neden yalnızca bir et ve garnitür sandviçiyle yetinelim ki? Bu 900 gramlık sandviçte parça et, döş eti,

0: kaburga, tavuk, sucuk, 4 sos, 4 garnitür, kremsi, queso sosu ve yağda patates bulunuyor. Texas'ta her şeyin daha büyük olduğunu kanıtlıyor.
1: Bu çok güzel.
0: Değil mi?
2: Texas bir sandviç olsa bu olurdu.
0: İçinde bilindik evet. Tüm barbekü çeşidi var.
2: Evet.
0: İnsanların bildiği öyle. Tüm çeşitler. Şimdi Slab'in kurucusuyla tanışmak için mutfağa geçiyorum. Merhaba Mark.
2: Merhaba adamım, nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: Seni gördüğüme mutluyum.
0: Birlikte sandviçlerin kralını yapacağız.
2: Badon kadonku. Bu sandviçin içinde pişirdiğimiz bütün etler, bütün garnitürler bulunuyor. Sonuçta Texas'tayız. Tabii ki döş eti kullanacağız.
0: Tabii.
2: Burada geleneksel yöntemleri evet. Seviyoruz. Tuz, karabiber karışımı, işlenmemiş
0: karabiber ve deniz TVK. Tuzu. Hardal, elma sirkesi ve tuz, karabiberin etle bütünleşmesini sağlayan özel soslardan oluşan bir kaplama.
2: Vurabilirsiniz, döndürüp iyice yedirelim ve işte hazır.
0: Lezzetler birbirine karışmakla meşgulken biz de kaburgamız için baharatları hazırlıyoruz. Esmer şeker, granül sarımsak, soğan tozu, deniz tozu, karabiber, kuru hardal, Arnavut biberi ve özel bir malzeme olan tarçını ekliyoruz. Tarçına bayılıyorum. İçinde hem tarçın hem biber var. Bu kaburgayı pişirmeye
2: hazırız,
0: artık hazır mıyız?
2: Hadi bakalım.
0: Mark, baharata bulanmış döş eti ve kaburgayı 135 derecede yavaş ve içten pişmesi için fındık ve meşe ağacı odunlarıyla fümelemeye bırakıyor. Fındık ağacı çoğu meyve ağacından daha dayanıklı ama mezkit ve ceviz ağacına göre daha yumuşak. Bu da onu kırmızı ve beyaz et tütsülemek için ideal ağaç yapıyor. Kaburga ve döş eti tütsülenirken yumuşak tavuk, sıcak sucuğu ve Slab'in ev yapımı hardalla elma sirkesinden oluşan altın sosunu hazırlamaya başlıyoruz. Şu kabuğa bak. Hiçbir şey göremiyorum. Tekrar görebileceğim değil mi Mark?
2: Evet, evet.
0: Çok güzel. Şu renge bir bak. Üstündeki kabuğa bak. Etlerimizi hazırladığımıza göre bütün etler sandviç arasına mı girecek?
2: Evet, hepsi.
0: Ekmeğimizi kızartıyoruz ve Mark'ın özel barbekü sosuyla kaplıyoruz. Gerçek kırmızı sosun
2: arka bahçe kızılı.
0: Lisede bana da öyle derlerdi. Arka bahçe kızılı. Bu dev sandviçi parça et, daha fazla barbekü sosu ve Slab'in ev yapımı hardallı salatasıyla yaptık. Sonra fümelenmiş döş etini ve çıtır hissi için pişmemiş soğanla turşuyu ekledik. Her bir ısırıkta, her bir katta farklı çeşit bir lezzet ve bir tür doku olmasını sağlıyor.
2: Evet, doğru.
0: Badon Kadonk Dağı'nın zirvesine ulaşırken üstüne füm ve kaburga etini, Slab'in altın sosunu ve biraz jalapeno ekliyoruz. İçine acı katmış olmanı çok sevdim. Bu et yığını sandviçin üstüne füm ve tavuk, acı mayonezli sos, sriyaçalı kırmızı sos ve bir Texas klasiği olan sıcak sucuk ekliyoruz. Tam bir et partisi oldu. Tam artık tamamlandı derken son bir kat olarak kremsi queso sosu ve çıtır patatesleri ekliyoruz.
2: İşte Badon Kadon.
0: Ta kendisi. Vay canına. Kaburgalı tarafından ısırdım ve hemen eklediğim tarçının tadını aldım. Öne çıkan bir lezzet. Eklediğimiz queso soslu çıtır patatesli son kat çok güzel bir dokunuş olmuş. Hala yeni tatlar geliyor.
3: İşlem tamam.
0: Badon Kadon kutattım ama hala meydan okumada benim aklım.
3: Daha önce kimse bitiremedi.
4: Tadı alev yemekle aynıdır gibi geliyor.
0: Mutlaka yüksek sesle söylememe gerek yok. Altı sirenlik yakıcı taco. Senin için geliyorum. Tutma beni. Altı sirenlik yakıcı takoya meydan okuyup yenmeye hazırlanırken Austin, Texas sokaklarında aşkı hissediyorum. Ama önce Austin tarzında servis edilen koca donatlar bulmak için yola çıkıyorum. Austin, Texas'ta bulunan donatlarıyla meşhur Gordon'un Halk evindeyim. Donat ekmekli burgerlerden kızarmış biftekli donatlara kadar sundukları her şeyin donatla daha güzel olduğunu kanıtlıyorlar. Bir anne ve büyük babanın elden geçirilmiş bir karavanla başlayan mütevazı donat dükkanı Gordo, taştan ve betondan oldukça popüler bir gurme donat restoranı haline gelmiş. Burada donatları gurme yemeklere dönüştürüyorlar.
4: Şehir merkezine inip bir donatçıdan herhangi bir donat alabilirsin. Ama burada bir donattan daha fazlasını alıyorsun.
5: Ve böyle canavarlar yarattılar.
0: Küçük canavarlara bayılırım.
5: Tadı mükemmel. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği bir araya getirilmiş gibi.
0: Izgara peynirli donat ekmeği arasında pastırmalı cheeseburgerlerden kurabiye ve şeker kaplamalı tatlı seçeneklerine hayallerinizin ötesine geçerek tatlısından tuzlusuna tüm donat türlerinde ustalaşıp klişe tabakların dışına çıkmışlar. Bu bir kahvaltı sandviçi donatı mı?
6: Adı Ron Burgundy. İki donat içine kızarmış yumurta ve pastırma konuyor.
0: Burada tabakları klas tutuyorlar. Yani normalde burgerinizi donat ekmeğiyle mi yersiniz?
6: Hayır, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bile.
0: O zaman Austin'e hoş geldin.
6: Bu zamana kadar yediğim en iyi donat.
0: Bir donattan gerçek Austin tadını almak için imza bir tabak olan patates pankeki, kızartılmış biftek, kremsi sos, habanero biberli ve yaban mersinli reçelle yapılan koca bir donat deneyeceğim. Güney esintisini. Bu insanlar kızartılmış bifteğe bayılıyor sanırım. Texas'ta her şeyin içinde var. Donatta bile olmasına o kadar şaşırdım ki. Güney esintisi beni mutfağa doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Mario merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın dostum?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Çok iyiyim tabii. Birazdan donat yiyeceğim için daha mutluyum. Bugün ne yapıyoruz?
1: Güney esintisi yapıyoruz. Kızartılmış
0: Tamamdır.
1: Biftekli donat.
0: Ben tamamen hazırım. Kızartılmış biftek temelde yumuşatılmış biftek etinin tıpkı bir kızarmış tavuk gibi una bulanıp kızartılmasıyla yapılıyor. Ve Texas'ta oldukça popüler. Kızartılmış bifteğin yapımına önce eti yumuşatarak başlıyoruz. Yumuşatmadaki ana amaç eti güzel ve ince hale getirmek. Şimdi birkaç et
1: birkaç
0: dövme darbesi.
1: Birkaç darbe yeterli olacaktır.
0: Bu kadar yeter değil mi? Oldu. Yumuşattığımız eti ekmek kırıntısı ve ekşi sütlü karışımla iki kez buluyoruz.
1: İki kez yapınca güzel kalın bir çıtır oluyor.
0: Çok çıtır olacak öyle değil mi?
1: Evet.
0: Çok iyi, tamam. Artık kızartmaya hazır. Etimiz 180 derecede kızarırken biz de Gordon'un gizli tarifinden büyüklü ve tatlı kabarık dolgusuyla meşhur donatın yapımına başlıyoruz. Bu hakları gizli bir tarif. Yani Gordo dışında hiçbir yer Gordo donatlarını yapamıyor.
1: Hiçbir yer.
0: Tamam, hadi kızartmaya başlayalım.
1: Tamam.
0: Donata bayılıyorum. Her şeyle gidebilecek bir lezzet değil mi?
1: Her şeyle.
0: 6 dakikanın sonunda kızartılmış biftek o müthiş altın kahverengini alıyor. Ha, şuna bakın, çok hoş, harika. Gördüğünüz tavuk değil, kızartılmış biftek. Oh, vay canına, evet. Muhteşem kokular geliyor. Mario, patates püresi, kaşar ve gizli baharatlardan oluşan bir Gordo patates pankekini ateşe atıyor. Birçok işlem yapıyoruz, heyecanlandım. Son hazırlık adımı acıyla bezenmiş habanero biberli ve yaban mersinli reçeli yapmak. Kurutulmuş yaban mersinlerini yaban mersini suyu, üzüm reçeli ve kuru habanero biberiyle karıştırıyoruz. Birkaç tane atmak bile acıyı yükseltmeye yetiyor. Bu biberler benim eski düşmanlarımdan biri. Ama tatlı bir şeyle birleştirilince tatları harika değil mi?
1: Evet.
0: Tatlıyla birlikte çok güzeller. Son olarak biraz tuz ve limon suyu ekleyip tüm malzemeleri birleştiriyoruz ve yaban merseninin keskin tadını yumuşatması için şeker ekleyerek ocakta pişiriyoruz. Tabii ki güney lezzeti şeker olmadan olmazdı. Ay evet, acı tadı kesinlikle geliyor. Huu! Ama tadı mükemmel. Sonunda güney esintisini birleştirmeye başlıyoruz.
1: Koca bir donat.
0: Gordo ile başladık.
1: Sonra patates pankeki, üstüne kızartılmış büfteğimiz ve kremsi sos. Son olarak da yaban mersinli habanerolu sos.
0: Bu tabak o kadar iyi ki kesinlikle yasaklanmalı. Güney esintisini yerken çatal ve bıçak kullanmalısınız. Vay canına. Kızartılmış bifteğin kıtırlığı ve donatın bulut gibi yumuşaklığına kremsi sosla habanero acısı da eklenince vay canına, muhteşem bir lezzet. Bir donatın üstüne koyulan et ve patates olabilecek en lezzetli şekilde yapılmış. Altı sirenlik yakıcı Taco'ya meydan okuyup ilk kez kazanan olmak için Austin'de bulunan Vaquero Taquero'dayım. Hayalet biberli salsaya bulanmış altı takonun hepsini 30 dakikada bitirebilirsem bedava bir tişört kazanacağım. Altı sirenlik yakıcı Taco, işin bitti. Yakıcılıktan bahsetmişken bu yer aşırı ateşli. Austin yemeklerindeki Latin kültürü etkisiyle meşhurdur. Özellikle de konu lezzetli takolara geldiyse. Ve bu işi Vaquero Taquero'dan daha iyi yapan yok.
7: Biz Meksikalıyız ve bu taco Austin'de bulabileceğimiz en lezzetlisi.
0: Yani bunlar en lezzetlisi.
7: Evet.
0: Vaquero'nun spesiyalleri arasında ızgaralanmış marine tavuk, avokado kreması ve ananasla yapılan al pastor, kurutulmuş çıtır kaktüs, mısır, taze queso sosu bulunan vejeteryan bir taco olan nopal bulunuyor. Ürünlerin hepsi günlük yapılan tortilla ve taze mısırla servis ediliyor.
8: Kömür izlerini görüyor musun? Hazır tortilla da bundan olmaz.
0: Ama ben altı sirenlik yakıcı taco'ya meydan okumaya geldim. Benim seçeceğim altı taco hayalet biberli salsaya bulanacak. Hayalet biberler 1 milyon scoville kadar çıkabiliyor. Yani bugünden sonra soğumak için bir yol bulmam gerekecek. Hepsini yedikten sonra üstündeki dondurmalı tişörtünü yemem gerekecek.
8: Onu denemiştim.
0: Aa, öyle mi?
8: Evet. Tabii altı takonun üstünde değil.
0: Daha önce bunu kimse yapmadı. Bu yüzden
6: bence
0: hepsini bitiren de yok.
6: Bence yapabilecek tek kişi sensin.
8: Tek bir başarabilecek o sensin.
0: Topladığım güvenle birlikte acılı salsa yapımına yardım etmek için Daniel'ın yanına mutfağa gidiyorum. Merhaba Daniel. Nasılsın
9: İyiyim
0: dostum?
9: İyiyim dostum, iyi.
0: Bana biraz altı sirenlik yakıcı takoyu anlatır mısın?
9: Kendi seçtiğin altı takoyla başlıyoruz.
0: Hayalet biberli salsaya bulanmış halde, öyle mi?
9: Evet, bitirmek için de 30 dakikan var.
0: Tamam.
9: Başarırsan duvara asılan ilk kişi sen olacaksın.
0: Çünkü daha önce başarabilen evet. olmadı.
9: Şimdi bu molcajete'de salsa sosu yapacağız.
0: Molcajete sert bazalt taşından yapılır ve içindeki önceki hazırlıkların lezzetini barındırır. Tıpkı dökme tavalarda olduğu gibi. Bu biraz göz korkutuyor. Bu kapta yapmasak olmaz
9: hayır,
0: mı?
9: Hayır hayır. Baksana önünde bir hayvancık var.
0: Artık pek korkutmuyor.
9: Evet tabii.
0: Biz bu inanılmaz acı salsayı yapmadan önce istediğim yolu seçme şansım var. Yani istediğim takoyu. Bir tanesi al pastor
9: olur.
0: Olsun. Sonra bistek olsun etli olarak ve
9: tinga
0: tavuklu
9: mı?
0: Olarak tinga.
9: Buraya al pastor, bistek ve tinga.
8: Tabii.
0: Hızlı oldu. El yapımı salsa sosuna ilk önce daha kuru ve sert malzemeler ekleyerek başlıyoruz. Örneğin şimdi işe pişmiş soğanla başlıyoruz. Daha sonra Daniel acı görünen gizemli bir sıvı ekliyor.
9: Birazcık da su koyalım.
0: Birazcık su mu? Bu
9: şimdilik
0: su mu?
9: Yalnızca içinde hayalet biberleri haşladım.
0: Yani bunun hepsi. Yani bu hayalet biber suyu. Neden bunu kullanıyorsun?
9: Çünkü salsa sosu yapıyoruz.
0: Pişmiş soğanların üstüne salsaya yeşil rengini veren tomatiyoları ekleyerek devam ediyoruz. Sonra bir manzano biberi koyuyoruz.
9: Bu biber tıpkı acı bir meyve
0: acı
9: gibi.
0: Acı bir meyve demek. Yani bu acısıyla tatlısıyla bir meydan okuma olacak Daniel. Sen böyle gülünce olmuyor tabii. Ve son olarak sıra Scoville acı skalasında 1 milyon dereceye çıkan jalapeno'dan 200 kat daha acı olan hayalet biberde. Güzel bir kıvam elde edene dek karıştırıyoruz.
9: Hadi tadına bak.
0: Oo evet, hemen acısı geliyor. Tamam. Artık yarım düzine takoyu hazırlama zamanı. Tortillaları düz ızgaraya atıyoruz ve fazla geçmeden al pastor, bistek ve tavuklu tinga yapımına başlıyoruz. Bunlar şişko güzel takolar.
9: Doğru.
0: Diğer tüm takoların yanına soğan ve kişniş verilirken bistek ve al pastor'un yanına ek olarak roa sos ve avokado kreması tavuklu tinganın yanına taze krema konuyor. Elini korkak alıştır. Yani eline dikkat et. Korkak alıştırma demedim. Demem. Öyle demek istemedim. Bir kaşık olsun. Evet. Güzel, gayet güzel. Altı bol ölçülü hayalet biberli salsa sosundan sonra sıra benim ateşli görevime geliyor. Tamam altı sirenlik yakıcı takolar bekleyin. Ortalığı kasıp kavurmaya geliyorum. Bilmiyorum pek güvenli olmadı sanırım. Güçlü görünmeye çalışıyordum.
10: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
0: Hey hey hey. Ha,
11: 20 dakika içinde altısını da bütün salsayla birlikte bitirmen gerekiyor. 3, 2, 1. Başla.
0: Önce lezzetli tinga ile başlıyorum ama hayalet biber sosu ağzımı yakıp kavuruyor.
12: Tadı alev yemekle aynıdır gibi geliyor.
0: Yüksek sesle söylemeye gerek yok. Yaktığı ortada.
13: Yani yalnızca 6 tane var ve boyutları da küçük.
0: Yalnızca 6 mı? Küçük mü?
13: Bence başaramayacak.
0: Ne?
13: Çok acı.
0: Hayır. Benden şüphe eden bu adamı yanıltmayı çok istiyorum ama takolar gittikçe acılaşıyor.
12: Yani gittikçe terlemeye başladı ve gözlerinden yaşlar geliyor.
0: Yani vücudum resmen alev almış durumda ama ilk iki takoyu bitirmeyi başardım. Hiç beklemeden sıra ananaslı al pastorda. Yolu yarıladım ama tek görebildiğim beni bekleyen diğer inanılmaz acı takolar.
7: Gittikçe yavaşlamaya başladı. Önündeki su bardağına uzanmaya devam ediyor.
0: Artık devam edebilecek miyim bilmiyorum. Ağzım yanıyor resmen.
7: Bunu atlatmak için dönmeli ve kendisinden güç alarak devam etmeli.
14: Bence bu noktadan sonra dişini sıkması gerekiyor. İçine dönüp gereken gücü bulması gerekiyor.
10: Ben bunu yerim. Ben
0: Birdenbire her şey anlam kazanmaya başladı. Austin'in her köşesinde bulduğum tek şey vardı.
4: Sağlığını.
0: Aa, şuna bak. Texas'ta aşk. Buranın enerjisi çok güzel.
4: Bayılıyorum. Çok evet. Seviyorum.
9: Salsa yapmayı seviyorum.
0: İçine sevginizi katıyorsanız yeterlidir. Austin'in her köşesinde aşkı görmek mümkün ve aşk önündeki tüm engelleri aşar. İnanılmaz acı takoları bile. Vaquero, taquero, vaquero, taquero, vaquero. Arkamda duran destekçilerimle birlikte durdurulmaz oldum ama sıra son takoda.
10: Hepsini ye, hepsini ye.
11: Bence meydan okumayı kazanacak. Ona tişört vermek zorunda kalacağım ama olsun, o bizim dostumuz sonuçta.
0: Son ısırık. Mutlulukla söyleyebilirim ki insanın yemeğe karşı olan bu savaşında insan kazandı. Teşekkürler Austin. Teşekkürler Mario. Teşekkürler Mikael.
15: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
3: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
9: hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Şu anda Texas'ta Lulu's Bakery kafedeyim ve 1 kilo 360 gramlık rulo pasta mücadelesindeyim.
1: Kimsenin bitirdiğini görmedim.
0: Kimse bitiremedi mi? Bir kişi bile.
1: Evet.
0: İşte bu çok heyecan verici. 30 dakika içinde o güzel zafere ulaşırsam ödülüm bir tişört ve böbürlenme hakkı olacak.
2: O tarçınlı rulo dev gibi kan şekerinin ulaşacağı noktayı düşünebiliyor musunuz?
3: Bitir o tarçınlı ruloyu Casey, hadi durma.
0: Ortalığı evet. Sallayalım. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Oh aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
4: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Sefa içinde geçen seferim beni San Antonio, Texas'a getirdi. Texas usulü taco, 100 yıllık bir Alman geleneği ve yaklaşık 1,5 kiloluk gözden düşen bir tatlı için. San Antonio, hadi başlayalım. San Antonio, Texas'ın güney merkezinde yer alır ve kökleri çok derinlere dayanır. Karmaşık geleneklerden bol şenlikli şehir eğlencelerine kadar Alamo şehri kültürle dopdolu bir yer. Buradaki ilk durağı mutfak tarihinde hızla yükselen bir Tex-Mex mekanı. Yerel halk San Antonio'nun en iyi Tex-Mex lokantası olarak Rex Drive'ine geliyorlar. Bir buluşun doğum yeri olan bu mekan hakkında biraz sohbet edelim dedik. Yani taco hakkında. Birazdan anlarsınız. 1956'dan beri bir aile işletmesi olan Rex, klasik günlük yiyeceklerle batı yakasını mest etmiş durumda. İnsanlar Race Drive'in denince ne düşünmeli sence?
5: Bana göre burası ailemizin mirası. Ama onların geçmişi San Antonio'nun batı yakasında. Hala arabaya servisimiz var.
0: Çok eğlenceli. Arabaya atlayıp bunu bizzat görmeliyim. Yani kamyonetini park edebilir ve yemeğini alabilirsin, öyle mi?
6: Arabadan hiç inmeden.
0: Eski günlerdeki gibi.
6: Aynen öyle.
0: Buna bayıldım. Artık öyle mekanlar kalmadı
6: doğru.
0: Dostum.
6: Kalan birkaçından biri. Her ne yapıyorlarsa işe yarıyor işte. Öğlenleri hep buradayım.
0: Aa, öyle mi? Neyse ki işine dalacak bir sürü Tex-Mex yemeği var. Örneğin peynirli biftekli enchilada.
7: O kadar lezzetli ki yememek olmaz. Maruluyla, peyniriyle, domatesiyle. Ah tanrım, ağzımın içinde adeta eriyor.
0: Ve acılı ranchero biftek.
8: Bifteğin tadı çok güzel. Özellikle de sosuyla.
0: Ranchero sosu mu?
8: Evet.
0: Hmm. Ama ben dillere destan o tat için buradayım. Orijinal puffy taco. İçi yumuşacık olan kızartılmış gevrek tortilla. Üstelik etle dop dolu. Marul, domates ve eritilmiş peynirde cabası. San Antonio'da sıkça rastlanıyor ancak Ray Puffy Taco gerçekten bir ilk ve...
9: En iyisi.
0: Ve en iyisi.
9: Bunu her gün yiyebilirim. Arkadaşım Reis'e gidiyorum dedi. Hemen ben de geliyorum dedim.
10: Asla böylesini bulamazsınız. Gerçeğini yemek için buraya gelmelisiniz.
0: Tek kelime edemedim. Ve hemen mutfağa doğru gidip bu sihirli olaya bir göz atmak istedim. Brandon, bugün ne yapıyoruz?
11: Evet, bugün Carnegie Sada'yla meşhur Puffy Taco'muz.
0: Carnegie Sada, Güney Texas'ın başlıca yemeklerindendir. Temelde Tex-Mex etli yahnesidir ve sıcak tortiyalarla birlikte yerken et suyunun lezzetini de kesinlikle almış olursunuz. Önce eti kavuruyoruz.
11: Bunu gün boyu yiyebilirim
0: baksana
11: dostum.
0: Baksana yüzün aydınlandı, ne kadar mutlu oldun.
11: Hem de nasıl.
0: Ardından su, doğranmış kuru soğan, dolma biber ve kimyon ekliyoruz. Kimyon keskin, sıcak ve topraksı aromasıyla bilinir ve her türlü yahniye müthiş bir lezzet katar. Ayrıca pek çok Tex-Mex tarifinin başlıca malzemesi de budur.
11: Doğru.
0: Hepsini serpiyor muyum?
11: Hepsini serpiştim.
0: Biraz da tuz, soğan tozu ve renklendirmesi için kırmızı biber.
11: Suyunu biraz çekmesini bekliyoruz.
0: Bir saat kısık ateşte pişirdikten sonra sıra kalite kontrolde. Neden geriye çekildin ki? Korktun mu?
11: Ben biraz korktum da. Beğendin mi bari? Ah tanrım.
0: Bu et mükemmel.
11: Wow.
0: Çok haklısın. Hiç acı değil ama zengin. Yumuşacık ve sulu. Şimdi de en baştan itibaren taco yapacağız,
11: evet.
0: Öyle mi? Tortilla için hamur yapıyoruz.
11: Evet.
0: Lezzetli tortiyalar için normal unla birlikte mısır unu da kullanıyoruz. Evet. Hamuru karıştırdıktan sonra küçük toplar halinde alıp elde bastırıyoruz ve eziyoruz.
11: Eziyoruz.
0: Ve tortilla presinde dümdüz ediyoruz. Bundan günde kaç tane yapıyorsunuz?
11: Aa dostum, günde 500 küsür tane yapıyoruz.
0: 500 taco mu?
11: Evet. Puffy taco.
0: Bu gerçekten çok fazla Brandon. Şimdi tortillalarımızı fritöze atacağız, sonra da puffy taco yapacağız. Nasıl yapıldığını göstereceksin değil mi?
11: Hayır.
0: Bana mı onlara mı göstereceksin?
11: Hayır. Oh. Kimseye göstermem. Sihirbazlar sırrını ele vermez.
0: Orada işler nasıl? Puffy'leri yapıyor musun?
11: Puffy'leri yapıyorum.
0: Arkamda neler oluyor doktor?
11: Bir saniye.
0: Bitti mi yani?
11: Evet.
0: Dönebilir miyim?
11: Artık dönebilirsin.
0: Pekala. Neler oluyor?
11: İşte
0: olmuş
11: burada.
0: Olmuş bile.
11: Sihrimizi yaptık.
0: Etlerimizi koyuyoruz.
11: Harika oldu.
0: Ve üzerine marul, domates ve de rendelenmiş çedar peyniri.
11: Taco ile tango zamanı geldi.
0: Taco tango zamanı. İşte bu puffy taco. İlk kez.
11: Nasıldı?
0: Puffy taco'nun dışı çok gevrek ama içi kuş tüyü yastık gibi. Carnegie Sada'nın bütün suyu taco'nun içine işlemiş gibi. Puffy taco'nun tadı enfes, üzerindeki peynir de eriveriyor. Çünkü tortilla ile bir araya gelince sıcak oluyor. Gevrek, üstelik gayet hafif ve çeşni dolu bir lezzet. Vay canına. Brandon.
11: Güzel mi?
0: Çok güzel. Teşekkürler Reis Raven. Bu taco beni epey şişirdi ama gözüm hala o ödülde.
3: Bitir o tarçın ruloyu Casey. Hadi durma.
0: Dişlerim birbirine yapıştı, çiğneyemiyorum. Çok tırsıyorum. 1,5 kiloluk tarçınlı rulo. Seni bitirmeye geliyorum. Ama tabağın başına çökmeden önce geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyorum. Burası Shiloh's Delicatessen. San Antonio'nun en eski restoranı. Şehrin zengin Alman mirasına bir selam çakan restoranda yemekler klasik usulde servis ediliyor. Kutsal şinisel burada nefis kokuyor. Gelin bakalım. O çok bilinen güzergahta, yani meşhur Riverwalk'ta yer alan mekana gelen müşteriler hem rahatlıyorlar hem de 1917 yılından beri aynı usulde yapılan yemeklerin tadına bakıyorlar. Buraya uzun zamandır mı geliyorsunuz?
4: Aslında açıldığından beri değil tabii. Çünkü 100 yılı aşkın süredir burada.
0: Harika.
4: Buranın en eski restoranı.
0: Burada hala klasik Alman yemeklerini yapıyorlar. Örneğin sosis, Wiener Schnitzel, Robben gibi.
4: Hı hı. San Antonio çok zengin bir Alman geçmişine sahip. Almanlar buraya göç etmişler ve Hill Country onlara kendi vatanlarını anımsatmış.
0: Yani 100 yıl sonra hala burada oturup şinisel yiyebiliyorsunuz. Doğru bir şey yapıyorsunuz. Shiloh ailesi 1914 yılında yemek salonlarını Beeville, Texas'tan San Antonio'ya taşımışlar. İşlerini daha da büyütmeyi ve Almanların evlerindeki gibi hissedecekleri bir yer açmayı umuşlar.
12: Bay Shiloh'un bir barı vardı. Ve Bayan Shiloh yemek servisi yapmaya başladı. Ne büyük bir şans ki bundan birkaç yıl sonra içki yasağı gelince barı kapatmak zorunda kaldılar. Bay Shiloh'un özel bir içecek tarifi vardı.
0: Bu tarif 100 yıl önceki tarife birebir uygun olarak yapılıyor.
12: Evet, birebir, evet.
0: Sağlığına. Bratwurst'tan tutun.
4: Çok sıcak ha.
0: Texas asfaltlarından daha sıcak.
4: Evet.
0: Rubens'a kadar. Buradaki Rubens'un New York'takinden daha iyi olduğunu mu söylüyorsun?
13: Elbette, kesinlikle. Bu ekmek ve içindeki ekşili krema tek kelimeyle harika.
0: Shiloh'un her yeri Texas Alman usulü. Fakat herkes buradaki asıl gerçeğin dünya çapında tanınan Wiener Schnitzel olduğunu biliyor. İnce kesilmiş yumuşacık dana eti pane edilerek mükemmel şekilde kızartılıyor. Tutturmuşlar mı?
4: Tutturmuşlar.
0: Şinitseli tutturmuşlar diyorsunuz
4: kesinlikle.
0: Yani.
4: Kesinlikle.
7: Texas'la uğraşmayın çünkü San Antonio şinitseli iyi bilir.
0: Aynını ben söyleyecektim. İçgüdülerim daha fazlası için kokunun peşinden gitmemi söyledi. Hadi şimdi mutfağa. Hey Digo, nasılsın dostum?
14: İyiyim.
0: Burada oldukça yoğunsunuz.
14: Evet, her gün ortalığı sallıyoruz.
0: Şimdi Wiener Schnitzel'den bahsedelim. Bu orijinal bir tarif mi yoksa?
14: 100 yılı aşkın süredir kullandığımız tarifle hemen hemen aynı.
0: İnanılmaz. Nereden başlıyoruz?
14: Pekala. İşe önce 113 gramlık dana etiyle başlıyoruz. Şimdi üzerine hafif hafif vuruyoruz. Böylece biraz daha yumuşak olduğundan emin oluyoruz.
0: Şimdi bunu uygulamak maksimum unlamak açısından önemli ve altın renginde mükemmel bir sonuç elde ediyoruz. Harika bir şey oluyor. Dana eti zaten oldukça yumuşak olur ama ben daha iyi sonuç için dizginleri alıyorum. Ardından una buluyoruz.
14: Etin üzerinde katlanmalar olduğundan iyice unladığımızdan emin olmak zorundayız.
0: Oo, şuna bakın.
14: Çıplak bir Wiener Schnitzel. Burası bir aile restoranı. Aa, çıplak Schnitzel servis etmeyiz.
0: Tamamen giyinik Schnitzel'ler var burada.
14: Doğrudur.
0: Etlerimizi doğal bir yumuşatıcı görevi gören kremanın içine atıyoruz ve daha da gevrek bir kıvam elde etmek için çeşitli ekmek kırıntısına buluyoruz. Texas çıngıraklı yılanına benziyor. Kamufle oluyor. Bakın içinde görünmüyor bile. İşte bu kadar.
14: Aynen öyle. Kesinlikle öyle.
0: Gayet iyi görünüyor değil mi?
14: Evet, harika.
0: Burada ödüllü bir şinistelimiz var dostum. Ardından ateşe atıyor ve kızartmaya başlıyoruz.
14: Ve dışını iyice kızartıp çıtır çıtır olmasını sağlıyoruz.
0: Evet, harika olacak. Ne kuru ne de sulu. Her iki tarafını da 3 dakika pişiriyoruz. Tabağa koy, keyif al.
14: Hepsi bu. Hadi al onu oradan.
0: Evet, şimdi şinisteli gönderiyoruz. Geleneksel garnitürlerden kırmızı lahana ve ekşili et sosuyla birlikte servis edilen bu şinistel son bir Shiloh dokunuşuna daha ihtiyaç duyuyor.
14: Yanında soğuk bir şey lazım. Sana dünyaca ünlü içeceğimizi vereyim mi?
0: İki tane mi veriyorsun? Biri senin için. Tamam, hadi dalalım, ben hazırım. Devasa bir lahana alalım.
14: Bu. Tadını çıkar. Şuna bak.
0: Şimdi sert, çıtır çıtır. Çok yumuşak ve sulu. Lahananın verdiği ferahlığa bayıldım. Et sosu da çok yoğun ve kremalı. Ağzınızın içinde eriyor gibi. Bu içecek de hepsini mideye yavaşça kaydırıyor.
14: Evet, güzel.
0: Kararında tatlı.
14: Evet, kararında tatlı. Sağlığına.
0: Bu gerçekten keyifli bir içecek. Bayıldım. Sürekli içip duruyorum.
15: Otomobil piyasası durgun.
16: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
17: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
18: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
21: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
22: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
23: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
24: Budur.

0: Fıstık.
1: Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
3: Bellona. Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
5: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Şu anda San Antonio'da Lulu's Bakery Cafe'ye 1 kilo 360 gramlık yenilmez tarçınlı rulo mücadelesi için geldim. Yarışmayı 30 dakika içinde tamamlarsam çok tatlı ödüller benim olacak. Tarçınlı rulo mücadelesi, sen benim sikletimde olamazsın. Burada basit ve sade felsefeleriyle gurur duyuyorlar. Güneyli misafirperverliğiyle Texas büyüklüğündeki porsiyonları, günün her saatinde iştahlı kişiler için inanılmaz yemek ve tatlılarıyla servise hazırlar.
1: Günün 24 saati açık değil mi? Buraya eğlence dönüşü mü geliyorsunuz acaba?
2: Onu 25 yıl önce yapıyordum.
3: Bunun için çok yaşlıyız.
2: O iş 25 yıl önceydi. Öyle.
0: Kahvaltıdan tutun da bisküvi ve et sosuna kadar...
3: İşte bu tam anlamıyla bir Texas yemeği.
1: Yani bu sizin için rahat ve tanıdık.
3: Evet, mutlu görünüyoruz, öyle değil mi?
0: Hatta tabaktan bile büyük kızarmış tavuk bifteye kadar. Texas'ta her şey büyüktür. Texas'ta olduğumuza göre bu devasa.
4: Nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Bence bu sihirli bir şey. Yumuşacık tavuk bifteğini altın rengini alıncaya dek kızartıyorlar. Ağzınıza attığınızda şahane bir gevrekliği oluyor.
0: Ben ikinizi yalnız bırakayım.
4: Çok iyi.
0: Hepsi iştah açıcı bebeğim ama ben tatlı bir şey için buradayım. Lulu'nun eritilmiş tereyağına ve sıcak şekerli pasta kremasına batırılmış yaklaşık 1,5 kiloluk tarçınlı rulo mücadelesi için.
4: Daha çeyreğini yemiştim ki bittim, pes ettim.
0: Bana bir tavsiyen var mı?
5: Hızlı yemek sanırım daha iyi.
0: Evet, önce çekirdeğini çıkar değil mi? Sonra dışarıdan hücum et, evet.
6: Müthiş, yediğim en iyi tarçınlı rulo bu.
0: Dördünüz bunu bitirebilecek misiniz peki?
6: Mümkün değil.
3: Hayır.
6: Bence bu 4 kişilik bir aileye bir hafta boyunca...
0: Peki söylesene, yedim. Sence ben ne yapmalıyım?
2: Yemeği bırak ve buradan çekil.
6: Bilemiyorum.
0: Demek istediğini çok iyi anladım. Harika bir tavsiyeydi. Ama buraya kadar geldikten sonra çekip gidemem. Bu yüzleşmeye artık tamamen hazırım. Lulu's'da haftada kaç adet tarçınlı rulo yapılıyor?
2: 800.
0: Ne? 1992'den beri hiç kimse tek oturuşta bitiremedi mi yani?
2: Kimsenin tek başına yediğini bile görmedim ki. Genellikle grup ya da ailece sipariş edilen bir şey.
0: Gayet gerçekçi ve insancıl. Ben de bir parça yemek isterim. Hadi. 1 kilo 360 gramlık rulo yapalım.
2: Tamam.
0: Hazır mısın?
2: Evet.
0: Acaba şunu bağlayabilir misin?
2: Tabii.
0: Teşekkür ederim. İşe hamuru açmakla ve üçe bölmekle başlıyoruz. Tarçınlı rulo İsveç'e özgü bir hamur işi. İsveçlilerin fika adını verdikleri ve bir kafeteryada arkadaşlarla buluştuklarında kahve eşliğinde yedikleri hafif bir şey. Yumuşacık bir aşk ve Casey ile hamuru tekrar açıyoruz. Bakın ne kadar pürüzsüz. Hamuru eritilmiş tereyağıyla kaplıyoruz. Üzerine kocaman bir tarçın ve şeker karışımını yığıyoruz. Vay canına, yanardağ gibi, şuna bakın, çok şirin. Bu tarafa mı yaymamız gerek?
2: Evet. Aslında şöyle de yapabilirsin.
0: Öyle
2: işte
0: mi?
2: Böyle.
0: Aa, kumda evet. Sınırını çizdin demek ha? Ben öyle, sen buraya geçmeyeceğiz yani.
2: Evet.
0: Artık oynamak istemiyor. Sonra hamuru rulo yapıyoruz.
2: Tamam, şimdi diğer ucunu alıyor ve bu
0: evet.
2: Tarafa rulo yapıyoruz.
0: Hamuru eşit şekilde rulo yapmamız gerekiyor. Böylece fırında her tarafı eşit şekilde pişmiş olacaktır. Gevşek olursa parçalanabilir. Ardından 1 kilo 360 gramlık dilimler kesiliyor. Pekala, 4 parmağını koyarak mı ölçüm yapıyorsun?
2: Evet.
0: Her dilimin kalınlığını böyle mi ölçüyorsun yani?
2: Evet.
0: Pekala, sen öyle yapıyorsan en iyisi budur. Evet, tarçın kondayı ben tutarım. 3 parmakla ölçsen ya da 2 parmakla, 2 parmak ölçüsünde yapmak ister misin?
2: Hayır.
0: Ve fırında 40 dakika boyunca pişiriyoruz. Ne kadar büyümüşsünüz. Gülsem mi ağlasam mı bilemedim. Üzerine bir kat daha eritilmiş tereyağı sürüyoruz. Ve son olarak da 2 kepçe şekerli pasta kreması. Bana şans dile.
2: İyi şanslar.
0: Tarçınlı rulo yarışını eser geçelim. Çok da ağırmış. Evet. Evet.
7: Tarçınlı rulo gelsin.
0: Tarçınlı rulo.
7: 30 dakikan var. Lütfen masayı terk etme ve iyi şanslar diliyorum.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
0: İlk lokma. Yumuşak tereyağlı ve yoğun tarçın çeşnili. Çok iyi, çok lezzetli. Benim stratejim tatlı olan kısmını hızla tüketmek. Böylece hafif kısmını doyduğum anlara saklamak. Direkt kalbine yöneliyorum.
3: Her zaman
9: tabağın tam ortasına dalacaksın.
5: En zorlandığı yer pasta kremasını yemek olacak. Orası gerçekten tarçınlı ve çok şekerli. Atlatmak çok zor.
10: Bitir o tarçınlı ruloyu Kelsey. Hadi durma. Evet.
0: Bu mücadelenin şekerli krema kısmı zor. Kaçınılmaz hezimetten korkuyorum.
10: Tanrım. Oh, dilim damağıma yapıştı, çiğneyemiyorum.
7: Hadi Casey, sen yaparsın.
0: Birdenbire damarlarımda adrenalin patlaması yaşadığımı hissettim. Oh, aşırı şeker düşündüğümden daha hızlı bir şekilde vurmuştu. Bu kremadan çok tırsıyorum, çok tırsıyorum. Oh, bu ekstra enerjiyi hızlı davranmakta kullanıyorum. Kaptırıp gittiğimi söylemek doğru olur ve bu hep yaptığım şeydir. Ama tanrım, ama gerçekleri şekerle örtemem. Yarınsız bir adam gibi tükeniyordum.
11: Biraz zorlanıyor gibi görünüyor. Tarçınlı rulo çok büyük ama birkaç dakikası daha var. Bence Casey yapabilir.
0: Artık süremin yarısına geldim. Geriye sadece 15 dakikam kaldı. Midemde bunca hamur için yer bulmakta zorlanıyordum.
7: Yarısı bitti. Tarçınlı ruloyu tamamen bitirmesi Casey için oldukça güç.
0: Ağır krema beni yavaşlatıyor ve derin bir transa girmeye başlıyorum.
12: Casey.
0: Ama kalabalığın yalnız yıldız sevgisi...
4: Hadi Casey, sen yaparsın.
0: Beni uyku halimden çıkarıyor ve hızla ilerlememi sağlıyor.
6: Hadi durma Casey, devam et hadi.
4: Şu deliğe bakın. O şey neredeyse bitti. Adeta yok oldu. Casey bir sihirbaz. O bir tarçınlı rulo sihirbazı.
0: Son kalan enerjimi de iyi kullanıp bitiş çizgisine ulaşmak zorundayım.
9: Birkaç lokma daha kaldı Casey. Hadi bitir onu.
5: San Antonio için yap Casey, hadi.
7: Hadi Casey, ya bitir ya evine git.
0: Son lokma. Oh, evet başardık.
7: Sana bir hediyem var.
0: Hediyen mi var? Pekala San Antonio ve burada bulunan herkes. Yiyecek karşılaştığımız savaşta insan kazandı. Teşekkürler San Antonio, teşekkürler Texas.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
14: Kazancım Net, sigortam Net.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum. Paz peşindeysen.
20: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat sadece A101'lerde.
21: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
19: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
22: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
2: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: ...17 gram
8: altının değeri 1100 dolar.
10: Bu iyi bir çalışmaydı.
11: Evet, fena evet. değil.
8: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
11: Birbirimize bakıp
12: o eyvah dedik.
11: Eyvah.
12: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
8: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
11: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
12: başımızın belada olduğunu anlamıştık.
11: Evet.
8: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
11: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. öğrettik.
8: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
11: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
8: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
11: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı evet, madencisiniz.
12: Bir sürü tamirat yaptık.
11: Sonra ikinci testi yaptık.
12: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
10: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Aşırı burgerler. Daha önce böylesini görmemiştim. Yere göre sığmıyor. Soğanları ekleyelim mi? Tüm şehri doyuracak devasa bir burger. Şimdi buraya koyacağız millet. Ama asıl mücadele hazır mıyız şimdi? Hadi bakalım. Burgeri ilk bitiren kazanır. Başla. Şampiyonluk yarışında iyi gidiyorsun dostum. Koçları bile var.
1: Daha hızlı, daha hızlı.
0: Son iki dakika.
2: Parmaklarınızı yiyeceksiniz.
0: Efsane.
2: Peynirli makarna koyuyoruz.
0: Üstüne de kara lahana öyle mi? Akıl almaz bir burger.
2: Ye bakalım.
0: Ben Tom Fizika ve programımız işte başlıyor. Hey. Oklahomalı değilseniz daha önce hiç böylesiyle karşılaşmamışsınız demektir.
3: Dev Burger Kralı da büyük bir alkış.
0: Bu 23. Geleneksel Soğan Burger Festivali.
4: Bu festivale herkes gelmeli.
5: Muhteşem bir Oklahoma geleneği.
0: Soğan burger baskılı tişört. Teşekkür ederim. Maskotumuz bile var. Çak bakalım. Nasılsın? İyi eğlenceler dostum. İşte karşınızda soğan burgerler. Bir tane alabilir miyim? Yarısı et, yarısı soğan. Muhteşem. Bugün yaklaşık 4000 adet soğan burger satacaklar. Ama bitmedi. Kocaman dev bir soğan burger yapacaklar. Efsane. Tamı tamına 350 kilogramlık dev bir burgerden bahsediyoruz. Oklahomalı El Reno'nun itfaiye şefi Kent Legaldi bu etkinlikte görev alıyor.
6: Nasılsın Tom?
0: İşte aradığım adam. Neler oluyor burada bakalım?
6: El Reno bu etkinlikle ünlü. Ekonomik kriz zamanlarında insanlar et yemenin yollarını arıyordu. Etkinlikler giderek büyüdü ve en sonunda böyle devasa bir şölen ortaya çıktı.
0: Peki burger ne kadar büyük olacak?
6: Bugün kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz. Bir önceki burger 340 kilo civarındaydı. Bu sefer 350 kiloyu geçeceğiz.
0: Bu çılgınlık.
6: Izgara ve diğer malzemeler buraya gelmek üzere. Bakmak ister misin? Hadi.
0: Kesinlikle. Hadi. Kent, kamyona gerek var mıydı gerçekten?
6: Kesinlikle, buraya başka türlü getiremezdik.
0: İnanılmaz bir şey bu. Nasıl yaptınız?
6: Her zamanki tarifle, yalnızca malzemeleri
0: çoğalttık. Nasıl pişireceksiniz?
6: Bu hamburger için tasarlanmış bir fırınımız var. 10 metre büyüklüğünde.
0: Tadabilir miyim?
6: Elbette.
0: Lezzetliymiş.
6: Evet, ortaya iyi ve leziz bir şey çıkacağını düşündük.
0: Izgara bu mu?
6: Evet öyle.
0: Bu hiçbir evin bahçesine sığmaz Kent.
6: Asla sığmaz. Türünün tek örneği. Şimdi diğerlerini çağırıp ızgarayı hazırlayacağız ve işe koyacağız. Bunu tam ortaya taşımamız
0: Hadi
6: gerekiyor.
0: Hadi götürelim.
6: Evet, burası iyi gibi.
0: Burası mı?
6: Burada duralım. Siz ızgarayı yukarıda tutun. Yavaşça indireceğiz. Hazır mısınız? Olabildiğince eşit mesafede aşağı indirelim.
0: Bu çelikten?
6: Evet, tamamen çelik.
0: Kaç kilo peki?
6: Açıkçası hiç ölçmedim Tom.
0: Kokuyu şimdiden alabiliyorum.
6: Pekala. Şimdi diğer parçayı yukarı kaldıracağız. Sonra oraya gideceğiz ve parçanın üzerine yerleştireceğiz. Böylece daha düzenli çalışabileceğiz. Hazır mısın Tom?
0: Çok ağırmış.
6: Burası iyi.
0: Burası
6: evet mı? Beyler. Hadi bakalım.
0: İşte festival şimdi başladı.
6: Evet, yaklaşık 22 kilolar
0: Köfteler
6: küçüklerse
0: ağırmış.
6: Sırtımı ağrıttı.
0: 22
6: evet,
0: kilo
6: kesinlikle
0: mu?
6: Kesinlikle köftemiz 3 ila 5 santim kalınlığında.
0: Böyle yaymamız mı gerekiyor?
6: 140 kilo eti buraya Sanırım sığdırmamız gerekiyor.
0: Sanırım köftemiz biraz ince olacak.
6: Bence yardım isteyelim Tom. Tek başımıza bitiremeyeceğiz gibi görünüyor. Bence birilerini çağıralım.
0: Hadi bakalım hanımlar beyler.
6: Belediye meclis üyeleri, konsey üyeleri, şehir planlayıcı ve belediye başkanı bizimle. Onlar köfteyle ilgilenirken biz de gidip soğanları hazırlayalım.
0: Peki mükemmel bir soğan burgerin sırrı nedir?
6: İnce dilimlenmiş soğan.
0: Burada kaç kilo soğan var?
6: 25 ila 30 kilo arası.
0: Mükemmel. Hadi işe koyulalım. Soğanlar için hazır mıyız?
6: Hadi şu tarafa biraz daha koyun.
4: Tamamdır.
0: Biraz da parçalayalım.
6: Biraz da parçalayalım.
0: Buraya biraz daha soğan lazım.
6: Al bakalım.
0: Baharat da koyacak mısın?
6: Evet, biraz tuz ve biber ekleyeceğiz.
0: Yalnızca birazcık mı?
6: Yani bol bol tuz ve biber.
0: Bol bol tabii. Evet. Eşit dağıtalım. Rüzgara da bırakalım.
6: Pekala, hadi pişirelim.
0: Bir burgeri pişirmek için ızgaraya sürükleyeceğim hiç aklıma gelmezdi.
6: İşte geldik.
0: Evet. Mükemmel. Şu seslere
6: Müthiş.
0: Bak. Ne kadar bu? 3 metre
6: Çok
0: falan.
6: Çok yaklaştın. Oho. Sana spatula mı henüz göstermedim öyle
0: İnanılmaz.
6: Değil mi?
0: İnanılmaz, şuraya bakın.
6: Şimdi burada.
0: Soğanları mı sıkacağız? Nasıl yapmalıyız?
6: Ortalardan başla. Sonra dışa doğru devam et.
0: Ha, eğlenceliymiş. İşte böyle. Dumana bak. Mükemmel bir koku.
6: Pekala. Şimdi ekmeğe Pekala. Geçiyoruz.
0: Bununla mı keseceğiz?
6: Ekmek bıçağına pek benzemiyor.
0: Bu daha ziyade bir testereye benziyor.
6: Şimdi ileri geri hareket ettirin. Eşit keselim. Nasıl gidiyor Tom?
0: İyi gidiyor gibi. Ama daha önce hiç bu kadar büyük bir ekmek kesmemiştim.
6: İşte böyle. Dikkat edin kopmasın. Bu bir sanat eseri. Sakın bozmayın. Süpersiniz. Çok güzel.
0: İşte bu. Tamamdır.
6: Pekala, üç kişiyiz. Şimdi ekmeği dikkatlice ızgaraya taşımamız gerekiyor. Taşırken çok dikkatli olmalıyız. Kağıdı iyice açın ve sıkıca tutun. Ben de tam buradan tutup ekmeği destekleyeceğim.
0: Sen benden daha hızlısın. Yetişmem gerekiyor.
6: Onu ben alayım.
0: Şuna bakın. İnanılmaz.
4: İşte bu.
6: Pekala. Şimdi 3 santim kadar yukarı kaldırıyoruz ve başlıyoruz. Yukarı, yukarı, yukarı. Buraya doğru, evet. Harika.
0: Biraz
6: sorun
0: parçalanmış
6: değil, birleştiririz. Tamam mıyız? Bence artık çevirme zamanı geldi çocuklar.
0: Burger çevirme.
6: Herkes hazır mı?
0: Ben hazırım.
6: Hadi burger nasıl yapılır gösterelim.
0: Ateşin üzerinde yer açmak için köfteyi başka bir yere taşıdık.
6: Biraz daha getirin.
0: Dev burgere özel tasarlanmış ızgarayı ateşin üstüne yerleştirdik.
6: Yukarıda tutun, şimdi bırakın.
0: Sonra iyice bastırıp kaldırıyor muyuz?
6: Evet.
0: Tam 3 metre yukarı kaldırdık. Frankenstein'ı taşımak gibi bir şey bu.
6: Pekala, burada durun.
0: Yağlar yağmur gibi damlıyor.
6: Evet, tamamdır.
0: Şimdi bu mekanizmayı içindekileri dökmeden çevirmemiz gerekiyor.
6: Geri sayıyorum. 3.
0: Hadi yapalım şu
6: iki,
0: işi.
6: 2. 1. Başla.
0: Ama sırada devasa bir burger var. İnsanlar bunu tutabiliyor mu? Ama
7: üzerine
0: çok büyük.
7: Burger çubuğu yerleştiriyoruz.
0: Bu devasa burger yalnızca bir kişi için. Mükemmel bir şey bu. Sonra sırada cap canlı bir burger var.
2: Şimdi de biraz tatlı patates ekleyeceğiz.
0: Aa, işte bu. Ekmeğin içine harikalar sığdırıyorsun.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Sana alkış yok, önce finger snap.
14: Duracak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank, kartıma
6: ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Colorado'da yer alan Digger's Diner'da
12: cheeseburger.
11: Restoran sahibi Jeff Marcus klasik Amerikan burgerine yepyeni bir soluk ve
12: Coach Millen burgeri
11: heyecan getiriyor.
13: Peynirli var Steve, mantarlı sviz, kek burger.
11: Hepsinin arasında kalabalıkta parlayan bir yıldız var. Ve onun adı Şampiyon Burger. Tamı tamına 3 kilo ağırlığındaki bu canavarı bitirmek hiç de kolay değil. İşte burada sporcular ve koçları adeta mücadele ediyor. Acaba kim kazanacak? Göreceğiz.
14: Daha hızlı, daha hızlı.
11: Colorado'nun en büyük burgerini yapıyorsun. Nasıl gidiyor?
13: Halk bunu seviyor. Yarışmaya çok kişi katıldı ama burgerin tamamını bitiren pek olmadı.
11: Mutfağa geçelim mi?
13: Elbette, hadi gidelim.
11: Hadi. Pekala Jeff. Sanırım ekmeği kendin yapıyorsun.
13: Evet. Bu burger için yeterince büyük bir ekmek bulamadık. Ben de yaklaşık 1 kilo ekmek unu kullanarak hamur yapıyorum. Hamur istediğim kıvama geldiğinde hamuru kaba yerleştiriyorum.
11: Pekala. Şimdi fırına mı koyuyoruz?
13: Önce üzerine biraz yumurta sarısı sürüp
11: daha güzel ve iştah açıcı görünecek.
13: Yaklaşık 2 saat mayalanacak. Ardından 350 derecede fırına vereceğiz. 20 dakika pişecek.
11: Mükemmel görünüyor. Şimdi sıra köfteye geldi.
13: Bu et 4,5 kilo ağırlığında ve yağ oranı %20. Şimdi bunu 3 eşit parçaya böleceğiz. Her parça yaklaşık 1,5 kilo olacak.
11: Her parça 1 adet burger
13: evet,
11: için.
13: Öyle. Şimdi parçaları biraz yoğuracağız.
11: Pekala.
13: Ve yeterince şekil aldığında üzerine fidanla
11: İşte
13: kaplıyorum.
11: Size devasa bir şampiyon köfte.
13: Sonra birkaç kez tezgaha bırakıyorum.
11: Peki bunu tam olarak neden yapıyorsun?
13: Etin dağılmaması için bu kadar. Köftemiz hazır.
11: Kıvamı da tam yerinde.
13: Hadi pişirelim.
11: Mükemmel.
13: Bu da bizim gizli baharat
11: karışımı. Pekala. Sihirli dokunuş.
13: Daha hızlı pişmesi için üstünü kapakla kapatıyorum.
11: Burgerlere kendi imzanı atıyor olman hoşuma gitti. Herkes kocaman bir burger yapabilir ama sen sanat yapıyorsun burada.
13: Şimdi köfteyi çevirme zamanı.
11: Efsane görünüyor.
13: Hadi bakalım.
11: Oo bebeğim.
13: Ekmeğimizi de hazırlayalım. Köfte pişmek üzere. Şimdi üzerinde peynir eriteceğiz. Çedar peyniri.
11: Çedar peyniri. Müthiş seçim.
13: Peynirleri köftenin kenarına yerleştiriyorum.
11: Böyle mi?
13: Kesinlikle. Şimdi kapağı kapatıp peynirlerin erimesini bekliyorum.

0: Ekmeği alayım mı?
1: Evet, ekmek hazır. Spatula'ya ihtiyacın var mı?
0: Gerek yok.
1: Pekala.
0: Aa, müthiş görünüyor. Tam şampiyonlara layık. Biraz süsleyelim mi?
1: Önce biraz marul koyuyoruz. Sonra birkaç dilim domates. Ardından soğan dilimlerimizi ekliyoruz.
0: Aa, müthiş. Turşuyu ne kadar koyacaksın? Turşuya bayılıyorum.
1: O zaman senin için bol bol koyuyorum.
0: Sen mükemmelsin Jeff.
1: Şimdi turşuyu ekleyebiliriz.
0: Vay canına. Bu burger şampiyon olmasın da kim olsun ha? Bir ısırık almadan kesinlikle bırakma.
1: Hadi bakalım.
0: Gerçek bir şampiyon. Bu ağzıma nasıl sığacak? Aa, bu burger bir efsane. Ama çok büyük.
1: Evet öyle.
0: Ekmeği de oldukça lezzetli. Bu gerçek bir Colorado şampiyonu dostum. Ve birazdan çak bakalım. Şampiyon burgerin şampiyonu belli olacak. Brunch Lisesi'nden basketbolcular ve koçları geliyor.
2: O burgeri yersen akşam maçta oynayamazsın.
0: Güreşçiler.
3: Bu çocuk 80 kilo kaldırabiliyor. Yakında 100 kiloyu aşacak. Oho,
0: koşucular. Bence kesinlikle sen kazanacaksın. Ve futbolcular geliyor. Kazanacak mısın?
2: Kesinlikle.
0: Bugünün yarışında takım olarak oynayacaksınız. Tek burgeri birbirinizin yerine geçerek bitirmeye çalışacaksınız. Süreniz 30 dakika. İlk bitiren kazanır. Burgerler geliyor. Ve şimdi işte başlıyor. Hadi, hadi. Diğerleri burgeri kesmeye çalışırken basketbolcu burgere hemen atladı ve herkesi geride bıraktı. İyi gidiyorsun dostum. Koçları da iş başında.
4: Devam et. Devam et, devam et.
3: Nasıl kestiğini gördün mü? İşte buna strateji denir.
0: Uzun mesafe koşuyormuşsun gibi düşünmelisin. Görünen o ki koşucular diğerlerine yetişmek üzere. Çeyreğini bitirdi bile. Ama büyük farkı basketbolcular attı. Yarısını bitirmiş bile. İnanılmaz. Müthişsin.
2: Tam bir savaşçı.
0: Sizin takım biraz zorlanıyor gibi.
3: Gayet iyi gidiyor, ağırdan alıyor. Diğerleri fark attıklarını düşünüyor ama aniden hücum edecek.
0: Yarış başlayalı 5 dakika oldu ve birileri sandalyeyi devretti bile. Koç burgeri canavar gibi ısırıyor. Birkaç dakika sonra diğer takımlar da devretmeye başladı. Göster kendini dostum ve sporcular koçların yerini aldı.
2: Devam et. Çok iyi gidiyorsun.
0: Adı nasıl?
5: Mükemmel.
0: Öyle görünüyor. Güreşçilerle beraberiz. Pes etmeyen savaşçımız.
5: Hadi bakalım.
0: İşte böyle. Öğrenciler 10. dakikada sahaya döndü. Neyse ki istedikleri kadar yer değiştirebilirler. Bakalım sonuç nasıl olacak? İyi misin dostum? Emin misin? Herkesin kazanma şansı eşit gibiydi. Ama basketbolcular önde. Ve işi şova çevirdiler. Ama diğerleri mücadeleden vazgeçmiyor. Devrediyor. Farklı bir yol izliyorlar çünkü. Birbirlerinden ayrılamıyorlar.
5: Hadi bakalım.
0: Sahaya geri döndü. Yüzüne bakın. Asla vazgeçmeyen bir savaşçı. Futbol takımı ısırıkları paylaşıyor. Son ısırık da bitti. Basketbolcular tam zafer ilan edecekken... daha fazla yiyemem diyor. Son lokmayı hala yutamadı. Bir son dakika sürpriziyle karşı karşıya olabiliriz. Güreşçilerin yalnızca son bir ısırığı kaldı. Ama sadece burgerler değil, tabaktaki her şey bitecek.
6: Ye, ye, ye, ye.
0: Son iki dakika. Artık süre dolmak üzere. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti. Ortaya müthiş bir iş çıktı millet. Basketbolculara kocaman bir alkış. Gerçi işin çoğunu koç halletti. Evet, müthiştiniz. Englewood, Kaliforniya'da yer alan Soul Burger bambaşka bir dünyaya kapı aralıyor.
7: James Brown Burger.
0: Menüdeki her şey tam anlamıyla mükemmel.
8: Down Hamburger hazır.
0: Restoranın sahibi Tony Malone burgerlerine son derece güveniyor.
8: Parmaklarınızı yiyeceksiniz.
1: Burgerdeki baharatlar özenle seçilmiş.
0: Tatlı patatesten yam bitkisine, hatta mısır ekmeği harcına kadar her şey var.
7: Hem kaliteli hem de büyük.
0: Bunu kesinlikle görmelisiniz. Bu burgerin içi adeta bir cümbüş. İşte karşınızda aşırı çılgın burger. Gelelim sana. Nereden ilham aldın?
8: Bekar bir anneydim. Bakmam gereken 3 çocuğum vardı. Pratik ama aynı zamanda sağlıklı tarifler denemeye başladım. Birkaç malzeme seçtim, ekmeğin içine doldurdum ve çocukların önüne koydum. Arkadaşlarına burgeri anlattılar ve kulaktan kulağa yayıldı. Sonra bir baktım dükkan açmışım. Çok lezzetli. İşte, hadi başlayalım.
0: Hadi bakalım.
8: Evet.
0: Burgerimizin bel kemiği burada sanırım.
8: Evet, bu hindi.
0: Peki başka hangi etleri pişiriyorsun?
8: Tavuk pişiriyoruz.
0: Tamam.
8: Balığımız da var.
0: Neden özellikle hindi?
8: Sağlıklı olduğu için.
0: Yalnızca sağlıklı olduğundan mı köfteyi hindiden yapıyorsun? Ben buna pek ikna olamadım.
8: Sadece sağlıklı olduğundan değil, hızlı pişiyor ve yeşilliğe çok yakışıyor.
0: Peki etin içine ne koyuyorsun?
8: Bir tutam karabiber ekliyorum.
0: Peki.
8: Sonra biraz sarımsak tozu. Ardından kendi yaptığım gizli bir karışım.
0: Nasıl yani? Bana da mı gizli?
8: Ama bu büyük
0: yapma
8: bir
0: yapma bunu bana Tony.
8: İşte bundan bir tutam kadar ekliyorum.
0: Karıştıracak mısın?
8: Evet, yoğuracağım.
0: Peki köfte ne kadar büyük olacak?
8: Şunun yarısı kadar.
0: Yarısı mı? Yani yalnızca göz kararı yapıyorsun, ölçmüyorsun öyle mi?
8: Evet, sonra kaba aktarıyoruz.
0: Bu kabaca 120 gram ediyordur.
8: Evet ve hazır.
0: Haydi pişirelim.
8: Hadi bakalım.
0: Pekala.
8: Evet. Evet, biraz hızlı olmalıyız, tamam mı?
0: Tamam.
8: Şimdi yumurtayı kırıyoruz. Ardından pastırmayı koyuyoruz. Bir yandan da köfteyle ilgileniyoruz.
0: Bu pişmiş gibi görünüyor.
8: Evet, bu tamam. Şimdi pastırmayı
0: pastırma da tamam.
8: Tamam. Şimdi ekmeği ızgaraya koyuyoruz. Köfteyi de unutmuyoruz. Köfte sulu olmalı. Yani fazla pişirmeye gerek
0: gidelim
8: yok.
0: Mi?
8: Gidelim.
0: Hadi burger yapalım.
8: Tamam.
0: Pekala Tony. Aşırı çılgın burgerimizin son aşamasındayız.
8: Hadi başlayalım.
0: Önce ekmeğimizi alıyoruz.
8: Evet.
0: Mayonez ne kadar olsun?
8: Şu kadar. Sonra da biraz meze koyalım. Şimdi de çeşnili özel sosumuz.
0: Sosun içinde ne var?
8: Tabii ki söylemeyeceğim. Burgerin aromasını arttırmak için biraz jalapeno ekledim. Daha fazlasını söyleyemem. İyice yay, tadı her ısırık
0: ağza
8: tamam. Geldi.
0: Sanırım oldu.
8: Şimdi el yapımı mısır ekmeği harcını al. Ellerinde biraz şekil ver.
0: Mısır ekmeğinden köfte yapacağım. Hiç aklıma gelmezdi doğrusu.
8: Şimdi ekmeğin üstüne
0: koyabilirsin.
8: Tamam.
0: Kızılcık
8: şimdi,
0: sosu mu?
8: Evet, hepsini
0: her ısırıkta ağza gelecek.
8: Evet, şimdi de biraz tatlı patates ekleyeceğiz.
0: Ha, işte bu. İçinde neler var?
8: Danone patatesi, şeker, muskat, biraz vanilya ve biraz
0: şimdi karıştırıyoruz.
8: Tereyağı.
0: Ekmeğin içine harikalar sığdırıyor.
8: Evet.
0: Peki.
8: Şimdi.
0: Bu kadar.
8: Evet. Buradan
0: yeter.
8: Bir ışık al. Bu yeterli. Şimdi ortaya koy.
0: Tamam.
8: Tamam. Çok iyi. Kaşığı al oraya koy. Tamam.
0: Sanırım
8: tamam,
0: sıra harika. Köfteye gel.
8: Tamam. Çok güzel. Köfteyi de koyalım. Şimdi peynir.
0: Peynir de tamam.
8: Evet, işte böyle harikasın. Peynirin üstüne de pastırma koyuyoruz.
0: Şükran günü masasını ekmeğin içine sığdırdı.
8: Evet öyle.
0: Harikasın.
8: Şimdi de lahanaları
0: bunları
8: koyacağız.
0: Bunları da mı sen yaptın?
8: Evet. Şimdi bunu diğer dilime koyalım.
0: Kara lahanayı ekmeğe sürüyorum.
8: Karıştır tatlım.
0: Mı?
8: Şimdi de peynirli makarnayı koy.
0: Lahananın üstüne mi?
8: Evet öyle. Şimdi de yumurtayı pastırmanın üzerine koyacağız. Bu iki parçayı birleştirdik.
0: Ne yapayım? Çevireyim mi?
8: Çevir bakalım, işte böyle. Muhteşem oldu. Şimdi
0: sıkıca,
8: sıkıca
0: saralım
8: saracağız.
0: Da başına bir şey gelmesin.
8: Kesinlikle. Evet, al bakalım.
0: Umarım ısırırken çeneme zarar
8: Hadi
0: vermem.
8: Bakalım.
0: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Sanat eseri gibi. Müthişsin Tony. Malzemelerin hepsi birbiriyle çok uyumlu. Bu burger gerçek bir şölen. İçindekiler aslında birbirinden çok farklı. Peynirli makarna, lahana, yumurta, pastırma
8: evet.
0: Ortaya muazzam bir lezzet
8: çıktı. Harika oldu değil mi?
0: Oldukça da doyurucu.
8: İşte aşırı çılgın burger böyle olur.
0: Burgerler geldi. Aşırı çılgın burger çeşit çeşit malzemesiyle mekanın gözdesi.
4: Evet.
0: Gömülün bakalım. Sadece mendil almaya geldim. Soul Burger'a ilk kez mi geldin?
4: Evet, harika.
0: Bu arada bu hamburger senin için biraz büyük gibi.
9: Bence de.
0: Peki buranın en sevdiğin yönü ne?
9: Burgerdeki malzemeleri oldukça çeşitli, çok güzel.
0: Buradan burgerle aşk yaşıyorsun gibi görünüyor. Ne diyorsun?
4: Harika bir şey bu.
0: Afiyet olsun. Sizin oralarda pek yoktur. Sizde durumlar nasıl?
10: Konuşamam.
0: Sen ikinciyi de yiyecek gibisin.
11: Burgerimden uzaktır.
0: İki tane yer misin cidden?
11: Asla affetmem.
0: Masaya oturduğumdan beri senin sesini duymadım. Nasıl gidiyor?
4: Bu burger değil dostum. Bu bir
0: değil
4: sanat.
0: Mi? Kimler buraya tekrar gelmek istiyor?
4: Ben tabii ki ben.
0: Şimdi El Reno Oklahoma'da Soğan Burger Festivali'ndeyiz.
12: Dev Burger Kralı'na büyük bir alkış.
0: Bölgenin favorisi Soğan Burger yapacağız.
4: Dök.
0: Ama bu sefer çıta çok yüksek. En son 140 kiloluk eti ızgaraya taşıyıp bu müthiş. İnce doğranmış 22 kilo soğanımızı ekleyip muazzam bir koku. Devasa ekmeğimizi kesmiştik. Odun kesiyorum sanki. Ve şimdi de...
13: Herkes hazır mı?
0: Tek tarafı pişen köftemizi çevirme zamanı geldi.
13: Siz tam orada durun beyler.
0: Izgarayı sıkıca kapatıp yukarı kaldırdım. Ve şimdi çevirme vakti.
13: Hazır mıyız? Geri sayıyorum. 3.
0: Hadi yapalım şu işi.
13: 2. 1. Çevir. Hızlı, daha hızlı. İşte böyle. Evet. Harikasınız.
0: Müthiş iş çıkardık. Burgerimiz geliyor. Bu taraf ne kadar pişecek?
13: Yaklaşık 15 dakika. Soğanların karamelize olması gerek.
0: Efsane bir koku bu.
13: Şimdi uyum içinde hareket ederek hamburger ekmeğini yerleştireceğiz. Biz bu taraftan tutarsak rahat hareket edebiliriz.
0: Bu gerçekten çok ağır.
13: Biraz daha getirin beyler, bir metre. Dağılmaya başladı. İndirmemiz gerekiyor. İndir, indir, indir, indir, indir.
0: Parçalanıyor.
13: Sorun yok, halledeceğiz.
0: Aşağı indirin, aşağı. Ekmeği koyduk. Şimdi tekrar çevireceğiz. Hadi bakalım. İkinci kez çeviriyoruz. Hadi. İşte böyle.
13: İyi iş çıkardık
0: burgerimiz
13: millet.
0: Burgerimiz hazır. Bence müthiş görünüyor. Şimdi ne yapıyoruz?
13: Turşuları dökeceğiz. 5 kova Pekala. Turşu var.
0: Böyle atıyoruz değil mi?
13: Evet.
0: Alın bakalım. Herkese yetecek kadar var.
13: Diğerlerini yardıma çağırıyorum. Lisenin basketbol takımı bize yardım edecek.
0: Elinizi korkak alıştırmayın.
13: Bol bol atıyoruz. Yanlışlıkla birine denk gelirse de sorun yok. Herkes eline birer hardal alsın. Hadi bakalım. İşte böyle. Harikasınız çocuklar.
0: Bence az önce süper bir iş çıkardık. Şimdi geleneksel soğan burgerimiz hazır
13: mı? Bence de öyle görünüyor. Bence bizimkini hardallı soğan burger demeliyiz.
0: Hadi bitirelim artık. Ben çok acıktım. 90 kiloluk ekmeği de köftenin üzerine koyduğumuzda işimiz tamam olacak.
13: İşte oldu.
10: Evet, başardık.
0: Buradan kaç kişilik burger çıkar sence?
13: 350 ila 400 arası çıkar.
0: Bununla mı kesiyoruz?
13: Evet.
0: İlk ben başlayabilir miyim?
13: Elbette. Bunu kurabiye kalıbı gibi düşün ve...
0: Ohoho, ilk burger tamam.
13: Çıkaralım mı? Yukarı kaldır ve tamam.
0: Bence bu benim ağzıma sığmayacak.
13: Bir dene bakalım.
0: Bu muazzam. Soğanlar gerçekten şahane. Turşu ve hardalsa...
13: Çok iyi.
0: Çok yakışmış.
13: Dağıtalım
0: Kesinlikle.
13: Mı? Hadi bakalım.
0: Elbette.
13: Hadi o zaman başlıyoruz. Elden ele yayalım.
11: Teşekkür ederim.
0: Güzel mi?
9: Çok güzel.
0: Burger isteyen var mı? Vay, en büyüğünü aldı. Şuna bakın. Harika.
9: Çok lezzetli.
0: Çok mu beğendin?
9: Kesinlikle.
11: Ne kadar büyük bu böyle. Müthiş görünüyor.
0: Evet, müthiş oldu. Kentteki herkes buraya geliyor ve hepsi bayıldı. 385 kilo devasa bir burgerimiz var. Yapması uzun sürdü ama yemesi de bir o kadar uzun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi pürüzsüz.
1: Şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
10: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
10: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Acaba ilk kim? İyi misiniz? 3,5 kiloluk Biffy'yi bitirebilecek. Hadi hanımlar, çok yaklaştılar. En acı kanatlar nasıl yapılır? Wow. Hayalet biberler Bodrum'da yetiştirilebilir mi? Şunlara bak. Tepsiye ucu ucuna sığdı. Ve bir pizza hamuruna en fazla ne kadar malzeme sığdırılabilir? Gerçekten harika. Ben Tom Fizika. Programımıza hoş geldiniz. Brandon Las Vegas.
14: Harika.
13: Nevada'daki et restoranında baş şef Brian Messi.
14: Dana biftek olmak üzere.
13: Et konusunda uzman. Bir kiloluk.
14: Tam bir kilo.
13: Dana biftek.
15: Harika.
13: İki kiloluk biftek.
15: Tabağımda devasa bir et var. Bu kadarını ilk defa görüyorum.
13: Ve işte benim buraya gelme sebebim. Bu onların en büyük ve devasa eti. Pastırma yağında pişiriyorlar. Tam olarak 3,5 kiloluk bir biftek.
15: İşte özel bifteğimiz.
16: Vay canına, şuna bir bakın.
13: Ve az sonra bu hanımlar...
17: Hadi bakalım.
13: Vegaslı beyefendilerle karşı karşıya gelecek.
14: Eti böyle yersin.
13: Sadece 15 dakika içinde bu devasa bifteği ilk kimin bitireceğini göreceğiz. Kıran kırana. Brian, neden bu işi yapıyorsun?
14: Bizim bir farkımız olması gerek değil mi? Gittiğin her restoranda 300 gramlık bir biftek yiyorsun. Fakat bizim restoranımızda devasa ve kurtularak yıllandırılmış etler mevcut. Bir kişi için 3,5 kilo. Eşsiz olmak istiyoruz. Görmek
13: Hadi
14: ister
13: bakalım.
14: Misin?
13: Oo, bu o büyük olan.
14: Evet, bu büyük olan.
13: Şimdi bu bir porsiyon mu?
14: Bir kişi için.
13: Bu kısım fileto, yani bonfile oluyor. Burası da antrikot. Bunları neden burada bekletiyorsunuz? Yıllanması için mi?
14: Evet, burada yıllandırıp olgunlaşmasını sağlıyoruz. Böylece lokum gibi kıvam elde ediyoruz.
13: Bu resmen bir canavar Brian.
14: Çok büyük değil mi?
13: Bu kolay olacak gibi. Doğrudan ızgaraya atacağız değil mi?
14: Hayır, ondan önce birkaç aşama daha var.
13: Öyle mi?
14: Onu limon tuzuyla terbiye ediyoruz. Biraz dövüp olman gerekecek. Biraz da karabiber döküyoruz. Her tarafını iyice terbiye ediyoruz.
13: Devam ediyorum.
14: Ve onu biraz yağ banyosuna koyacağız.
13: Ne dedin sen?
14: Evet, evet aynen öyle.
13: Vay canına.
14: Evet. Biraz soğan, biraz ada çayı, maydanoz ve kekik.
13: Sarımsak, küçük bir frank soğanı, biraz ada çayı, maydanoz evet. Ve kekik. Özel bir tekniğin var mı?
14: Eti direkt olarak
13: Bu bir banyo
14: sokuyoruz.
13: Sonuçta.
14: Evet.
13: İyice yağlayalım değil mi?
14: Burada yaptığımız şey eti tuz ve karabiberle iyice mühürleyip o dışındaki eşsiz kabuğu oluşturmak.
13: Dondurmadaki gibi.
14: Evet.
13: Hani dondurmayı
14: evet.
13: Çikolataya bandırırsın
14: evet,
13: ya.
14: Evet tam olarak öyle. Her tarafı iyice yağlandıktan sonra birkaç defa çeviriyoruz.
13: Yağ banyosu.
14: Daha sonra alıp...
13: Soğutucuya mı koyuyoruz?
14: Evet buraya koyuyoruz.
13: Peki burada ne kadar dinlenecek?
14: 10-12 dakika kadar. Parlaklığı görmek lazım.
11: Bu harika.
14: Güzel değil mi?
11: İkinci kat zamanı geldi.
14: Bu sefer yağ çok sıcak değil çünkü önceki katı eritmek istemiyoruz.
11: Daha iyi tutulması için,
14: evet,
11: değil
14: kesinlikle.
11: Mi? Evet, kesinlikle. Peki kenarları nasıl yağlayacağız?
14: Kepçeyle yapmak zor. Bu yüzden biraz fırçalıyoruz ve kenarlarına şöyle dokunduruyoruz.
11: Aa, evet.
14: Şu çatlakları görüyor musun? Çok güzel değil mi?
11: Evet, harika. Ve dinlenmesi için tekrar soğutucuya götürüyoruz.
14: İşte böyle istediğimiz o sıkı ve lezzetli forma geliyor.
11: İşte bu.
14: 10 dakika oldu.
11: Mükemmel görünüyor. Son kat. Bir kez daha dinlendirip doğrudan ızgara yapacağız.
14: Evet, bu kadar.
11: İşte ızgaraya gidiyor.
14: Mezkit kömüründe yapıyoruz.
11: Aa, evet, şu dumana bak bebeğim. Yağ erimeye başladığında ateş ağırlanmayacak mı?
14: Evet, dikkatli olmak gerek. Şimdi eti çeviriyoruz. Şuna bak.
11: Oo!
14: Tekerleği çevirmen gerek.
11: Aynı Dr. Frankenstein gibi.
14: Aynen. Bir iki kere çevir. Izgarayı biraz kaldıralım ki ani parlamalar olmasın. Eski tip ama işimizi görüyor.
11: Çok hoş duruyor.
14: Amacımız etin karamelize olması.
11: Orada ne var? Biraz daha mı sos ekleyeceksin?
14: Fırınlanmış sarımsak sosu.
11: Ya yetmedi mi?
14: Hayır, yetmez.
11: Bunda normal etten daha fazla sos var.
14: Evet, çünkü o lezzeti yakalamak için birkaç aşamadan daha
11: geçmesi
14: gerekiyor.
11: Sence oldu mu? Artık alalım mı?
14: Pişti, harika.
11: Evet, şimdi dinlendi, biraz soğudu ve içini iyice çekti. Tam 3,5 kiloluk bir et. Peki, soruyorum. Daha fazla olabilir mi? Sonuçta
14: burası Vegas.
11: Tabii. Yani biraz daha pastırma ekleyeceğiz. Şimdi nasıl bir teknik kullanıyoruz?
14: Evet, bir dilim pastırmayı alıyoruz. Alttan başlayarak sarıyor ve yukarı doğru ilerliyoruz.
11: Yani böyle mi?
14: Evet, çok iyi. Şunu azıcık daha çevir ve bu taraftan başla.
11: Tamam, anladım.
14: Evet, çok iyi.
11: Harika.
14: Şunu azıcık daha çevir ve bu taraftan başla.
11: Yani şimdi bunun tamamını mı kaplıyorsunuz? Elbise gibi mi?
14: Banyosunu yaptık. İyice ovduk ve süsledik.
11: Parti için hazır. Ne kadar az kürdan o kadar iyi. Her yerine delik açmak istemeyiz,
14: deneyin,
11: değil mi?
14: Acemisin. Ben bunu normalde iki kürdanla yapabilirim.
11: Bana acemi mi diyorsun? Elimde pastırma ve biftekle bana acemi diyorsun ha?
14: Bu muhtemelen son parça olacak.
11: Evet, tam işte. Peki. Bu güzelliğin her yeri pastırmayla kaplandı. Şimdi ne yapıyoruz?
14: Çift aşamalı pişirme yöntemi kullanıyoruz. 300 derecede 1 saat, daha sonra dereceyi 140'a düşürüp 12 ila 15 saat daha pişiriyoruz.
11: 12 ila 15 saat.
14: Evet.
11: Vay canına. İşte asıl ana geldik.
14: Evet, son adım.
11: Dostum, çok hassas. Sanki dağılacak gibi.
14: Şimdi pastırmaları çıkartıyoruz.
11: Tamam, çıkarıyorum. Onu nasıl kesiyorsun? Bonfile ile antrikotun arasından mı?
14: Evet, evet, sen kesmek ister misin? Şuraya doğru kesmeye devam et. Gördün mü?
11: Şaka yapıyor işte, olmalısın. Şey, şuraya bak.
14: Çok iyi, aferin.
11: Bunda bayağı iyiyim, değil mi?
14: Pekala, şimdi burayı keselim.
11: Hay
14: evet,
11: canına,
14: harika.
11: Bu neredeyse az önce kestiğimiz bonfile kadar
14: şimdi
11: hassas.
14: Şimdi yapacağımız pişirme tekniğiyle öyle olacak, evet.
11: Vay canına. Filetoyu aldık, bonfileyi de. Hadi ama bu şey ellerimde dağılıyor.
14: Dokusu müthiş değil mi? Pastırmanın kokusunu alıyor musun?
11: Bu inanılmaz. Bugüne kadar yediğim tüm filetoların ötesinde. Yumuşacık bir şey bu.
14: Hadi bunu da keselim.
11: Vay canına. İşte bu gerçek biftek.
14: Evet.
11: Çünkü
14: filaminyondan çok daha farklı.
11: Çünkü bunu daha çok çiğnemen gerekiyor.
14: Hı-hı.
11: Dokusundaki karşıtlıklar gerçekten müthiş. Burada 3,5 kiloluk bir biftek var. Ve 4 kişilik 2 takımımız var.
14: Kızlar ve erkekler.
11: Kızlar erkeklere karşı. Bunu bitirmeye çalışacak.
14: Seni bilmem ama ben
11: burası
14: erkekleri
11: Vegas, yani.
14: Evet, birini tutmalısın. Kızları
11: evet,
14: mı tutuyorsun?
11: Hadi bakalım.
14: Kazanırsan paranı
11: kızları
14: alırım.
11: Kızları tutuyorum.
14: Tamam.
11: Yarışmaya az sonra geçeceğiz. Ama önce programımızda şöyle hoplatalım bakalım. Ölümcül kanatlar. Çok acı dostum. Saksıda yetiştirilmiş hayalet biberler. Çok güzeller. Gözlerinizi yaşartacak. Nasıl hissediyorsun?
18: Çok fena.
11: Daha sonra işte geliyor. Harika görünüyor. 5 kiloluk devasa bir İtalyan lezzeti. Harika dostum.
19: Otomobil piyasası durgun.
20: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
21: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
22: Ama ne otel?
23: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
22: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
25: Servis geldi. Çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
27: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
7: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat sadece A101'lerde.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
27: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
28: İlk arabamdı.
29: Hansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
30: Kalsın mı? Kalsın mı?
31: Yoksa atsın.
32: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
29: Başıma ne gelecek acaba?
28: Bakmaya cesaret edemiyorum.
31: Ta-ta.
7: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Golden Colorado'daki Rock Rest Lodge'da...
1: Pekala DC, bana 8 kanat lazım.
0: GM Bob Knut kanatlara kafayı takmış durumda.
1: Kızarmaya gidiyor.
2: Bir ısırık daha alamam.
0: Kendini o kadar kaptırmış ki dünyanın en acı biberlerinden biri olan hayalet biberi bodrumunda yetiştiriyor. İnanılır gibi değil. Merhaba Bob.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Rock Rest'e hoş geldin.
0: Hoş buldum. Bu fikir nasıl çıktı?
1: Müşterilerimiz geldiğinde sürekli biraz daha baharat ve acı istiyorlardı. Acıyı çok seven müdürümüz DC bodrumda bizim için biber yetiştirmeye başladı.
0: Bu adamla hemen tanışmam
1: gerekiyor. Hey DC.
0: İşte geliyor. Merhaba DC, nasılsın?
3: Merhaba, iyiyim, sen nasılsın?
0: Demek bu işte parmağı olan sensin.
3: Evet, kesinlikle.
0: Ben de görebilir miyim?
3: Tabii,
0: pekala,
3: elbette.
0: Pekala, hadi bakalım.
1: İyi eğlenceler dostum.
0: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
0: Bodrum'a mı ineceğiz?
3: Mecburuz dostum.
0: Şuraya bakın.
3: İşte her şeyin
0: hayalet
3: başladığı
0: yer. Hayalet biberlerle dolu bir bodrum. Vay canına, şunlara bakın.
3: Yemek için güvenli gözüküyorlar,
0: evet,
3: değil mi?
0: Evet, çok güzel. Demek her şey burada başladı.
3: Kesinlikle, evet. Bu ana bitki. Bundan tohum aldım ve diğer ikisini...
0: Sence gittim. Nesilden nesile daha mı acı oluyorlar?
3: Evet, bu ikisinin daha acı olduğunu fark ettim.
0: Pekala, bunlardan bazılarını seçelim. Şimdi bunlardan dilimizi yakacak bir sos yapacağız, değil mi? Aşağıda harika bir biber
3: sığınağı var. Teşekkür ederim dostum, beğenmene sevindim.
0: Rengi nasıl da değişmiş,
3: biliyorum,
0: baksana.
3: Biliyorum, çok kırmızı. Toplandıktan sonra
0: benim
3: çok kızarıyorlar.
0: Benim için yakıcı bir sos yapmaya hazır mısın?
1: Çoktan.
0: Hadi bakalım.
1: Hazırım, hadi yapalım.
3: Teşekkür ederim. Zevkli. Görüşürüz, sağ teşekkür ederim.
0: İşte bu.
1: Hadi bakalım.
0: Bu şeyler
1: evet,
0: çok.
1: Evet, öyleler.
0: Burası güzel bir
1: yer. Bu yüzden
0: yermiş.
1: Bunları takmamız
0: tabii
1: gerekiyor.
0: Tabii ki, tabii ki. Peki burada ne yapacağız? Adımlar neler?
1: Pekala, önce hayalet biberlerden 5 tane
0: doğrayacağız.
1: Alacağız.
0: Acı görünüyorlar. Neyse ki eldivenlerim var. Şurada mı?
1: Evet. Ve şimdi de 5 tane kurutulmuş
0: yani
1: hayalet
0: tane
1: biber.
0: Hayalet biber
1: aynen
0: mi olacak?
1: Öyle.
0: Kendi biberlerinizi kendiniz yetiştirip
1: evet.
0: Kurutuyorsunuz.
1: Evet, hepsini burada yapıyoruz.
0: Bu harika. Aa, evet. Çok yaklaşmayın bayanlar baylar. Nesneler aynada olduklarından daha acı görünürler. Hiç mantıklı gelmiyor.
1: İki tane taze jalapeno
0: tamam.
1: Keseceğiz.
0: Şimdi insanlar bu kanatları gerçekten bitiriyor mu?
1: Evet, aslında lezzetliler.
0: Öyle mi? Bunu göreceğiz.
1: Kesinlikle.
0: Zavallı kurbanların yemesi için
1: evet.
0: Biraz iri bırakıyoruz. Çok naziksin. Sen gerçekten iyi bir adamsın. Böyle mi?
1: Aynen öyle. Nasılsın?
0: Sanırım hapşıracağım. Burnum kaşınıyor. Pekala Bob. Hadi ortalığı biraz yakalım dostum.
1: Oraya biraz yağ dök. Bunları koymadan önce tava ısınana kadar maskini takmak isteyebilirsin.
0: Önce güvenlik, öyle değil mi?
1: Biberleri tavaya at. Onları
0: evet.
1: Biraz pişir.
0: Sadece tat vermeye mi çalışıyorsun?
1: Tatlanıyor, sulara akıyor, böylece aroması oluşuyor. Biraz kırmızı biber
0: bana
1: koy.
0: Bana gözlük de lazım. Gözlerim biraz sulanmaya başladı.
1: Pekala, şimdi bırak pişsin biraz.
0: Şuna bakar mısınız, ne kadar güzel. Yenilebilir gibi görünmüyor mu? Ama değil. Terlemeye başladım ama burası o kadar da sıcak değil.
1: Hayır. Gözlerim terlemeye başladı. Malagueta biberi sosumuz var.
0: Ben... Ateşe
1: anladın
0: yaklaşma.
1: Mı?
0: Ne kadar kullanacağız?
1: Sadece birkaç kaşık koy, devam et. Devam et, evet, devam et.
0: Öyle mi? Bu yeter.
1: Pekala, bu iyi. Biraz daha karıştır.
0: İşte sana birazcık acılık. Biraz sarımsak, beyaz biber, acı biber ve... Wasabi. Yani doğrudan burnuna vuracak.
1: Evet öyle, tüm duyularını
0: ve
1: açacak.
0: Ve sonra altın vur.
1: 20 dakika kadar kaynamaya bırak.
0: 20 mi? Konsantre mi ediyoruz yani bunu?
1: Evet.
0: Pekala bu.
1: Son adım, içine biraz kola eklemek.
0: Peki bu kimin fikriydi?
1: Aslında mutfak müdürümüz Becer'in fikriydi. Hafif şekerli bir tat verip onları açarak asit vuruşu yapıyoruz.
0: Tatlı tatlı tatlı. Hayır değil.
1: Hayır değil, kanat zamanı.
0: Kanat zamanı mı?
1: Evet efendim.
0: Bunlar oldukça büyük kanatlar. Şu şeye bak. Ne tür bir tavuktan çıktı bu? Pekala. Hazırız.
1: Hazır
0: soslayalım
1: mısın?
0: Mı?
1: Soslayalım.
0: Bunların hepsini oraya mı atacaksın?
1: İyice sosa bulandıklarından emin ol.
0: Şuraya bakar mısın? Bu şeyler kocaman. Yoğun sos. Hepsi gömleğime bulaşıyor.
1: Harika oldu.
0: Mükemmel. İşte hayalet biberli kanatlarımız. Yakıcı. Hadi yanalım. Harika bir kanat. Bu sostaki lezzet sanki ağzımda patlıyor. Gerçekten acı. Yani affedersin. Seninki gibi benim de gözlerim
1: yaşardı. Kesinlikle.
0: Yaşardı. Biberlerin tazeliği. Gerçekten müthiş bir kanat. O kadar müthiş ki bunları mideye indirmek isteyen birkaç yarışmacı bulmakta hiç zorlanmadık. Bakalım onları neler bekliyor. Pekala, nasıl hissediyorsunuz?
4: Biraz korkuyorum.
0: Öyle mi?
4: Bilmiyorum, hayalet biber korkutucu.
0: Çok korkutucu. Haklısın.
5: Ben çok gerginim.
0: Çok mu gerginsin?
5: Evet.
0: Ne yapacaksın? İkiye mi bölüp yiyeceksin?
5: Hayır, sizi şaşırtabilirim.
0: Öyle mi?
3: Onları yarıya bölüp ağlamaya çalışacağım.
0: Tamam. Her zaman en iyi stratejidir. Kuralları biliyor musunuz? Tabağını ilk bitiren kazanır. Tamam mı? Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Hazır. Başla. Kanatlan bebeğim. Bu adam aç bir kurt gibi. Gözyaşları akmaya başladı.
6: Dostum çok acı.
0: Neyin kemik neyin et olduğunu nasıl anlıyor bilmiyorum. O tarafta işler nasıl?
6: Yandım.
3: İnanılmaz. Ağzım yanıyor.
6: İnanılmaz.
0: Ama yarışmacılarımız oldukça kararlı. Beni şu an cidden şaşırtıyorsun. Gerçekten şaşkınım. Farklı tarzda ilerleyen de var. Nasıl gidiyor? Kemiklere dikkat et. Sanki sıradan bir akşam yemeğinde gibisin. Son 4 dakikaya girdik. Ve önde giden birkaç yarışmacımız var. Başa baş gidenler de var. Burada 3 kanat kaldığını görüyorum. Burada da 3 tane var. Son düzlükteler. Kim bitirecek? Kim bitirecek? Son kanat. Son bir kanadı kaldı. İlk kim bitirecek derken işte kazanan. Aman tanrım, sanırım kameralara bakmamız gerekecek. Kontrol etmeliyiz. Bu çok yakındı. Bu inanılmaz acı dostum. Uzatmalara baktığımızda tabakta hiçbir şey görmememiz gerekiyor. Ve görüyorum ki kazanan bu taraf. Onun tabağı daha temiz. Ama hepiniz müthiş bir iş çıkardınız çocuklar. Özellikle de sen. Gerçekten. Seninle gurur duyuyorum dostum. Aferin. Chicago'nun güneyinde pizzalarıyla ünlü Punkin'in pizzacısı aynı calzone gibi
7: pizzettalar hazır.
0: İçi dolu pizza bohçası yapıyor ama daha kıtır. İşte bu pizzetta ve bu da Punkin'in pizzettası. Pizzetta'nın mucidi Punky Scarlata.
7: Sipariş hazır.
0: Ve yeni Bobby Phillips.
8: İki dilim pepperoni buyurun.
0: Bu işi yıllardır yapıyor. Merhaba Punky.
7: Merhaba Tom, nasıl gidiyor?
0: İyidir. Merhaba,
8: merhaba, nasılsın?
0: Ne haber? Peki bu Punkin'in pizzettasının olayı nedir?
8: Küçükken büyük annemiz bize minik pizzettalar yapardı. Biz de 9 yıl önce bu dükkanı açarken farklı neler yapabiliriz diye düşündük. Devasa bir pizzetta yapalım dedik.
7: 2,5 kiloluk içi peynir, sosis ve pepperoni dolu devasa Punky pizzettası yapmaya karar verdik.
0: Hamuruyla başlıyoruz değil mi?
7: Kesinlikle evet. Buraya gel de nasıl yaptığımızı gösterelim.
8: Görüşürüz dostum.
0: Evet Punky. Burası hamuru yaptığınız yer mi?
7: Evet burası. Unu koymakla başlayacağız.
0: Oo evet. Bu neredeyse 13 kilo bebeğim.
7: Biraz şeker ekliyoruz. Biraz da tuz.
0: Çok mu?
7: Hayır çok az.
0: Pekala.
7: Margarini koy. Şimdi zeytinyağını da koyalım. Bu karışımın o kıtırlığı yapması inanılmaz. Yaşmaya. Kuru olmaması
0: doğru.
7: Lazım.
0: Nasıl yapacağız? Böyle mi?
7: Daha kolay etkileşime girip kabarıyor.
0: Anladım. Bunları da mı ekleyeceğiz?
7: Evet, kayınvalidem cuma geceleri bize pizza yapardı ve pizza hamuruna her daim yumurta eklememiz gerektiğini söylerdi.
0: O zaman onları dinleyelim.
7: Ilık su koyuyoruz. Soğuk olursa kabarmaz. Şimdi evet. Bu hamur yarına kadar burada dinlenecek, tamam mı?
0: Vay canına, tamam.
7: Evet, şu an hazır. Şimdi bunu buradan alacağız. Yardım eder misin? Tek başıma mı kaldıracağım? Evet tut bakalım ya. Aynen işte
0: pizzetta
7: buraya.
0: Pizzetta için bu hamurun ne kadarını kullanmamız
7: bir
0: gerekiyor?
7: 1 kilo kadarını. Ama daha içine hiç malzeme girmedi.
0: Bayağı fazla. Soğutucuya atıyoruz. İyice dinlen bakalım dostum. Bizi bekleyen malzemeleri gösterir misin?
7: İşte buradalar.
0: Vay canına. Çok güzeller.
7: Bir tanesi için bu iki hamuru kullanacağız. Biraz bastır ki makineye sığsın.
0: Bunu makineden 3 defa mı geçiriyorsunuz?
7: Evet. Gel bakalım.
0: Battaniye gibi dostum.
8: Buraya koyun bakalım.
0: Ne haber
8: babi? Nasılsın dostum?
0: Harika. Bunun içini beraber mi
8: evet,
0: dolduruyoruz?
8: Evet beraber yapacağız.
0: Ne? Gençlerin
7: evet,
0: işi
7: evet bu sizin işiniz. Ben bunun için fazla yaşlıyım yapamam. Çok teşekkür ederim.
8: Banki. Sonra görüşürüz amca.
0: Evet. Neyle başlıyoruz?
8: Önce biraz pizza sosu dökeceğiz. 2 kepçe kadar.
0: İçinde ne
8: biraz
0: var?
8: Biraz domates, çok az romano peyniri ve gizli malzemeler tabii ki.
0: Ha gizli tarif diyorsun.
8: 2 avuç dolusu mantar.
0: Biraz büyük bir avuç sanki.
8: 2 büyük avuç.
0: 2,5 avuç gibi.
8: Şimdi de 2 avuç soğan. Biraz da biber ekliyoruz ama közlenmiş biber.
0: Çok renkli görünüyor. Üstünü kapatmasak keşke. Öyle değil mi?
8: Şimdi de etlere geçiyoruz. Pepperoni ve aslında burada da biraz özel bir et
0: kuru
8: var.
0: Kuru salam falan mı o?
8: Evet kuru salam.
0: Favorilerimden biri. Sürekli yerim.
8: Yani seviyorsun.
0: Evet, bayılıyorum.
8: Dolduralım o zaman.
0: Tadı mükemmel.
8: Tamam. Ve son olarak da mozzarella koyuyoruz.
0: Yani bu bildiğimiz mozzarella mı? Yani...
8: Hayır bu şuna bir karışım.
0: Korkunç bakıyor.
8: %2 ve %3 yağ oranlı bir karışım.
0: Yağ oranı yakalamaya çalışıyorsunuz.
8: Evet kesinlikle.
0: Sanırım. Pekala sanırım.
8: Muhtemelen
0: 3 kilo
8: falan oldu. Tut bakalım. Katlıyoruz. Yanlarından da bastırıyoruz. Ve şimdi fazlalığını kesiyoruz. Çok kesmek istemeyiz ama.
0: Kabuk istemeyiz.
8: Şimdi de kenarlarını kıvırıyoruz.
0: Anladım.
8: Burada farklı bir kıvırma tekniği uyguluyoruz. 3 küçük delik açmamız gerekiyor.
0: Dumanın çıkması
8: evet,
0: için değil mi?
8: Evet öyle. 3 tane.
0: Fırınlanmaya hazır mı? Oo, çok ağır. Piş bakalım bebeğim.
8: Yüksek ateşteki fırınımıza gönderiyoruz. 20 dakika pişmesi yeter.
0: 20 dakika oldu. Hadi bakalım.
8: İşte geliyor.
0: İşte bu. Tabağı ucu ucuna sığdı resmen. Şuraya bakar mısın? Bu gerçekten harika. Nasıl keseceksin?
8: Geri çekil bakalım.
0: Vay canına, bununla mı keseceksin? İşte bu. Şu dilim harika görünüyor. Dostum, bu kıtırlık, karışımdaki lezzet ve çiğnedikçe gelen kuru salamın tadı resmen ağzımda dağılıyor. Eline sağlık. Çok lezzetli. Ve bu dev pizzettayı bitirmek bir takım çalışması gerektiriyor. Pizzetta için hazır mısınız? İşte beklediğim cevap. Biri pizzetta mı istedi bakalım? Çok acıkmış gibisiniz ha? Hadi gömülün bakalım. Pizzetta böyle yenir işte. Bu senin en sevdiğinden mi? Konuşamıyorsun bile değil mi? Sen de sevdin mi?
6: Evet.
0: Öyle mi? Şuna bak, resmen sosise saldırıyorsun. Bitmiş. Pizzettaları resmen silip süpürdünüz dostum. İşte böyle resmen kocaman bir takım doyurduk diyebilirim. Şuraya bakın. Las Vegas, Nevada'daki Brandon Et restoranına geri döndük. Bir tarafta hanımlar, diğer taraftaysa baylar var. 15 saat pişmiş, etrafı pastırmayla çevrili ve yağa batırılmış 3,5 kiloluk bifteyi ilk bitiren olmak için yarışacaklar. Söylesenize, bu adamları yenebilecek misiniz?
9: Tabii ki evet.
0: Bol şans hanımlar.
9: Teşekkürler.
0: Sizce kazanabilecek misiniz?
10: Evet, kesinlikle.
0: Yeah.
3: Şef bizi tutuyor, kesinlikle kazanacağız.
0: Bol şans çocuklar.
3: Sağ ol ahbap.
10: Teşekkürler.
0: İşte kurallar. 15 dakika içinde 3,5 kiloluk bifteyi ilk bitiren taraf kazanır. Tamam mı? Bu kadar basit. Sürpriz olarak yanına biraz fırınlanmış patates ve peynirli makarna ekledik. Umarım sorun olmaz. Değil mi? Evet, ne düşünüyorsunuz? Oldukça güzel görünüyor, öyle değil mi? Sizin için sorun olmaz.
3: Ek puan.
0: Hanımlar?
4: Hadi başlayalım.
0: Hazır mısınız? Hadi bakalım. Süreniz şimdi başladı. Tahmin edeceğiniz gibi baylar önde gidiyor. Henüz 2 dakika 15 saniye oldu ve antrikot bitmiş. Hanımlar, hızlanmanız gerek. Ama endişelenmeye gerek yok. Onların planı sakin ve emin ilerlemek. Tüm antrikot senin tabağındır. Bayların planı ise bunları hemen bitirmek.
10: Et böyle yenir.
0: Öyle mi? Et güzel mi?
3: Harika. Evet, harika.
0: Hadi hanımlar, ben sizi tutuyorum. 6,5 dakika geçti ve bifteğin yarısı bitmiş. Baylar, iyi gidiyorsunuz. Sadece kenarlar kalmış. O kadar etten sonra bunları bitirmek çok kolay olmayabilir. Size yetişiyorlar ha. 1 dakikadan az sürede hanımlar beylere yaklaştı bile. Hanımlar da bitirmek üzere. Şuraya bakın. Onlar da kenarlarını sıyırıyorlar. İşte böyle peynirli makarnayı o aldı. 8 dakika 41 saniye geçti. Ve görünüşe göre hanımlar öne geçti. İyi gidiyorsunuz. Beylerde ise durum biraz sıkıntılı gibi. Kazanmak için depar atmaları gerekiyor.
11: Patlamak üzereyim.
0: Bu inanılmaz bir yarış. Dostum, çabuk ol. Çabuk. Bitti. Evet, işte bu kadar. Bu mükemmeldi. Tam 11 dakika 40 saniye. Tüm tabağı silip süpürdünüz. Biliyor musunuz? Bahsi kazandınız. Programın bu bölümünden bu kadar. Görüşmek üzere. Evet.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Sana alkış yok. Önce finger snap.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Rehin dükkanlarında işler genellikle belirli bir düzende ilerler. Ama bir konuda hiçbir işlem diğerine benzemez.
1: İnsanları tanıyoruz.
2: Bir sürü alyansınız var.
3: Evet, alyanslarımız var.
1: Evlenmek mi istiyorsunuz?
3: Oldu. Buradan çıkarken gözleri parlıyordu.
4: Dondurma yemeye çıkacaktık da.
5: Bu işin bir sosyal boyutu da
1: sana
5: var.
1: Sana bir şey göstereceğim.
6: Alyansları.
3: Eğlenceli bir çift ama ipler onda.
0: Rehin bırakılan her şeyin ardında özel bir hikaye yatar.

0: Karlsruhe'de her gün yaklaşık 100 müşteri rehin dükkanına uğruyor. Çoğu için mesele sadece teminat değil.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Rehin bırakmak istiyorum.
1: Ne getirdiniz?
2: Alyanslarımı.
1: Ne?
2: Alyanslarımı.
1: Oo.
0: Bu konu Leica için çok hassas çünkü iş arkadaşı Benny ile nişanlı.
1: Bir müşteri bize alyansını sattığında ya da rehin bıraktığında çok üzülüyorum.
3: Kimseyi kırmak istemem ama biri benim alyansımı rehin bıraksa ortalık karışırdı.
2: Eşim biliyor, sorun yok. Bu aralar biraz sıkıştık.
1: Tamam.
2: Yeni taşındık. İşe de yarın başlıyorum. Sadece 2-3 haftalık bir durum. Fırın bozuldu ve acil paraya ihtiyacımız var.
1: Bence eşin bugün sana çok kızacak.
0: Belki de yeni fırına sevinecek. Ama önce alyansın değerine bakalım. Bu Benny'nin de ilgisini çekecektir.
3: Ben de düğün planlıyorum ama şimdilik sadece hayal aşamasında. Tek taş için para lazım.
1: Bu da eşinin yüzüğü mü?
2: Evet.
1: Ne kadar lazım?
2: 400 olabilir. Gereken bu.
0: Bekleyip görelim. Çünkü son söz Leica'nın.
2: Bu yüzükler harika.
1: 585 ayar. Bana harikalığından bahsetmene gerek yok. Bize göre o kadar değerli değil ama müşteri için hem maddi hem de manevi bir değeri var.
0: Ama Leica da sandığınız kadar soğukkanlı değil.
1: Ben ile asla böyle bir şey yaşamam.
3: Öyle bir durumda böbreğimi satarım.
0: Ya da en azından rehin bırakır ama o kadarına gerek kalmayacak gibi.
1: Sana 500 verebilirim.
2: Biliyordum.
1: Öyle mi? Adresin neydi?
2: Bir saniye veriyorum.
1: Tamam, belki seni ziyarete gelirim.
2: Eşim buna çok sıcak bakmaz.
1: Kahve içmeye ama.
2: Her zaman.
1: İstemem. Parası olmayan, alyansını rehin bırakan bir adamı istemem. Öyle bir adamla asla yaşayamam.
0: İşimize dönelim. En azından şimdilik.
1: Beni iyi dinle. 18 Ekim'e kadar süren var. Aylık 5 euro faiz. Üstüne 15 euro masraf. Yani ayda 20 euro ödemen gerek. Ama şunu sakın unutma. 18 Ekim gelmeden ödemezsen hemen evine gidip eşine bana geldiğini ve yüzükleri burada unuttuğunu söylerim. O zaman hem eşini hem de evini kaybedersin. Bunu ister misin?
2: Hayır, olmaz.
1: Sadece 500 euro için. Aman Tanrım. Umarım Benny ile başımıza böyle bir şey asla gelmez. Ama paran yoksa ve çocukların hastaysa o zaman mecbur kalırsın. Umarım böyle bir şey yaşamayız.
2: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Güle güle.
2: Görüşürüz.
0: Pahalı yüzükler yerine yeni bir fırın bazen evliliğe iyi gelebilir. Zigburg'daki Bode ailesi rehin dükkanlarında müşterileriyle sohbet etmeye daima zaman ayırmalarıyla meşhur.
4: Merhaba. Buyurun. Çekinmeyin. Adamı görür görmez tanıdım. Daha önce bana bir oyun konsolu getirmişti. Bu kez ne getireceğini merak ettim.
5: Merhaba, iyi günler.
4: Merhaba.
5: Çocukluk oyuncaklarımdan birkaçını belki rehin bırakmak istiyor.
4: Tabii, bir bakalım. Ne getirdiğini görelim.
0: Niklas Bode prensip olarak her şeyi rehin alır ama her şey bir hazine değildir.
4: İlk bakışta kutusu parçalanmış olduğu için çok değerli bir şey çıkmaz diye düşündüm.
0: Ama ilk izlenim yanıltıcı olabilir.
5: Açıkçası internette araştırmadım. Çok eski bir şey.
4: Bakmamız lazım. Evet, bazı oyuncaklar sadece eski oldukları için değerli olur ama bazıları hiçbir değer taşımaz. Bir bakalım, satmak mı istiyorsunuz yoksa rehin mi bırakacaksınız?
5: Önce rehin bırakmak istiyorum.
4: Ne kadara bırakmayı düşünüyorsunuz?
5: Emin değilim. Bazı eski oyuncakların değerli olabileceğini duydum. 50 mi eder, 75 mi bilmiyorum doğrusu.
4: Orijinal kutuları yok değil mi? Çünkü genelde asıl değerli olanlar orijinal kutulu olanlar ya da orijinal kullanım kılavuzu olanlar ama sizde yok sanırım.
5: Bu eski figürler sonra tekrar piyasaya sürüldü ama bunlar ilk çıkanlardan. Bugün LucasArts diye geçiyorlar ama bu figürlerde Lucas Company
4: Lucas
5: yaşıyor.
4: Company mi?
5: Bunlar orijinal olanlar.
0: George Lucas'ın Star Wars filmleri başarı kazandıktan sonra film karakterleri oyuncak olarak da satış rekorları kırdı.
4: Lucasfilm ve Lucas Company arasında farklar olduğunu biliyorum ama tam olarak ne fark var, ne zaman üretilmiş, bu değeri nasıl etkiler bilemiyorum doğrusu. Mutlaka internete bakmam gerekecek.
5: Ben de araştırmadım.
4: Tamam, dediğim gibi koleksiyonluk bir şey mi var yoksa sıradan mı?
5: Tek tek aratmadan önce bence en ilginç parça Transformers'tan Bumblebee olabilir. Ama nasıl kuruluyordu tam hatırlamıyorum. Bunlar aslında çocukluğumdan kalma hazinelerim. Benim çocuğum yok. Kardeşlerim de çocuklarına oyuncak alabilecek durumdalar. Hem yeğenlerim daha çok küçük. Böyle koleksiyonluk şeylerle oynayacak yaşta değiller. Ayrıca ben de bazı setlerimi zaten asla satmam. Hiç aklımdan geçmiyor.
4: Ben daha çok şu Star Wars figürlerine odaklandım. Bir araştırayım.
5: İsterseniz bir de Sand Mansion'a bakın. O ilginç olabilir.
4: Doğu Almanya'daki Sand Mansion.
5: Evet, Doğu'nun Sand Mansion'ı. Sonradan birleşince onu da sahiplendiler.
4: Doğu versiyonu, doğru. Evet, daha önce görmüştüm. Gerçi o yaşı geçtim. Sand Mansion'dan izlemiyorum. Arkadan gelen ses neydi?
1: Babamı o oyuncaklarla görünce çocukluğunu hayal etmeden duramadım. Muhtemelen saatlerce oyun oynuyordu. İnsanın gülesi geliyor. Çok komik bence.
0: Bazı figürler Niklas'la yaşıt. Bu da koleksiyonluk bir değerleri olabileceğini gösteriyor.
4: İlginç. Sand Mansion 1.99 euro ama kargo 48 euro.
5: Orijinal model mi yoksa yenisi mi? Arada fark var mı? Ne dersin?
4: Elbette fark vardır ama bunun meraklıları fiyatlarını ve nasıl olması gerektiğini ezbere biliyordur. Ama bu benim elimde tuttuğum ilk Sand Mansion. Altı da giydirilmiş. Bir bakalım. Evet, bu benim elime geçen ilk Sand Mansion oldu.
5: Star Wars figürleri ilgini çekiyor.
4: Star Wars figürleri. Bakalım nelerimiz var. Birden 24'e kadar figürler. Eski Star Wars figürleri, açık arttırmalar. Evet, fiyatlar çok değişken. Açık arttırmalarda bazılarının fiyatı 10.000 euroya kadar çıkıyor.
5: Orijinal kutusunda olanlar varsa fiyatlar uçuyor.
4: Evet, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir saniye. Şuradaki parçaya bir bakalım. Neredeydi bakalım? Sanırım bu olması lazım.
5: Elinde başka bir şey daha var mıydı? Emin değilim.
4: Evet, bu figürde aslında bir de asa olmalı.
0: İnternette Star Wars figürleriyle ilgili 500.000'un üzerinde sonuç var. Ama net bir fiyat bilgisi yok.
4: Bunu tek tek araştırmam lazım. Böyle hızlıca karar veremem çünkü çok karmaşık bir konu. Fiyatlar uçuk kaçık. Şöyle bir şey önerebilirim. Figürleri burada bırakın, yarın sabah tekrar gelin. O zamana kadar ben araştırır size bir şey söylerim.
5: Teşekkür ederim.
4: Harika, hoşça kalın. Yarın görüşürüz.
5: Hoşça kal.
0: Müşteri buradan çıkacak sonucu öğrenmek için sabırsızlanıyor.
5: Bence en az 100 euro etmeli. Belki 200, hatta daha fazla bile olabilir ama emin olmak zor.
0: İşte bu yüzden rehinci en yetenekli çalışanını araştırma işine dahil etmek istiyor.
4: Aman aman aman.
1: Hayır, o işlerden hiç anlamam.
4: Ben de anlamam. Öğrenmek zorundasın.
1: Sen örnek olmalısın. Aslında senin direkt bunun değeri şu kadar diye bilmen gerekir diye düşünüyorum ama hiç bilgin yok. İlk tepkim bu benim alanım değil. Hiç bulaşmamam lazım oldu ama yapacak bir şey yoktu.
4: İşin biraz da sosyal bir boyutu
1: baba,
4: var.
1: Baba ama işin kendisi bana pek hitap etmiyor.
4: Tamam ben araştırırım.
1: Adam seninle
4: bunu
1: şanslıydı.
4: Bunu bilseydim seni öne yollar arkada kalırdım. O yüzden beni öne çıkarmıyorlar. Neyse ben araştırırım, tamam.
0: Bunun için neredeyse bir gece mesaisi gerekiyor. Ama 30 yıllık tecrübeye sahip bir rehin dükkanı sahibi için her yeni görev hala heyecan veriyor.
4: Aslında pek de sıkıcı değil. Belki bazı parçaları seçip bu değerli olabilir diyebilirim. Sonuçta sürprizli oldu doğrusu.
0: Bochum'daki rehin dükkanında sabah pek de sürpriz olmayan bir konuyla başlıyor. Yeni eleman bulma çabası.
1: Maalesef Marion emekliliğini planlıyor. Yeni birini arıyoruz ama bu gerçekten oldukça zor bir süreç olacak.
6: Hala bulamadın mı?
1: Hayır, ne başvuran oldu ne arayan soran.
6: Hiç anlamıyorum.
1: Burayı senin gibi ideal bir şey olarak görmüyorlar.
6: Anlamıyorum.
1: Ben de anlamıyorum.
6: Çok üzüldüm.
1: Olmazsa biraz daha kalırsın.
6: Benim gibisini kolay bulamazsın.
1: Sabah kalkıp bugün bir rehin dükkanında işe başvurayım diyen biri olduğunu sanmıyorum. Gerçekten böyle biri olduğunu düşünmüyorum. Genelde rehin dükkanlarında uzun süre çalışan insanlar olur. Mesela ben 10 yıldır buradayım. Marion ve Marcel de 6 yıl oldu. Rehinci dünyasına bir kez girdiysen ve yerini bulduysan emekliliğe kadar orada çalışıyorsun. Bence internete ilan vermemiz gerekebilir. Ne diyorsun?
6: Evet, çok iyi bir fikir.
1: Ürün yüklerken iş arama bölümü olduğunu fark ettim. Oradan iş ilanı da veriliyormuş. Belki de biz de şansımızı deneyebiliriz. Ne dersin?
6: Harika olur. Çok iyi bir fikir. Bunu bir yerde okumuştum.
0: Büyük bir sorunu küçük bir ilanla çözmek kulağa mantıklı geliyor. Ve yeni bir iş arkadaşı bulma yolunda ilk adım hemen atılıyor.
1: İlanımız yayında.
6: Harika.

0: ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: budur.
1: Gelmiş geçmişin yedisi.
0: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kırdık.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Buyurun.
1: Kolyemi satmak istiyorum.
0: Daha önce buraya geldiniz
1: Hayır.
0: mi? Kimliğiniz yanınızda evet. mı? Bakabilir miyim? Teşekkürler. Ne kadara ihtiyacınız
1: var? Taşların değeri tam olarak ne kadar bilmiyorum. Üstünde VVS taşlar var ama çok yüksek bir meblağ istemiyorum.
0: Ne kadar lazım?
1: 50 euro.
0: Pekala.
2: Ama her şey bu kadar değil. Mesela kolyedeki C harfi ne anlama geliyor? Daniela rehin bırakılan eşyaların ardındaki hikayeleri de merak ediyor.
0: Belki Claudia'nındır ya da Claudette, belki de Clara. Hı, bilemeyiz. Peki altın mı bu?
1: Hayır, gümüş.
0: Gümüş mü?
1: Evet.
2: Öyleyse asıl değeri üstündeki taşlara bağlı. Tabii gerçekse.
0: Müşteri taşların VVS olduğunu söyledi. VVS elmaslarda çok iyi bir saflık derecesidir. Yani taşın içinde neredeyse hiç iz yoktur.
2: Küçük taşlardaki izler büyüteçle bile zor fark edilir. Bu yüzden Daniela teknolojik aletlerle inceliyor.
0: VVS taş derken tam olarak neyi kastediyorsun?
1: VVS taş, VS taşlardan bir seviye üste geliyor. Önce zirkon gelir, sonra VS gelir, ardından da VVS gelir.

0: Bunlar elmas değil ki.
1: Elmas.
0: Bence müşteri internette elmas diye aratıp ona uygun terimlere bir göz atmış. Sonra da rastgele taşlara ait bir kalite ismi söylemiş.
1: Biz buna elmaslarda ikinci derece saflık diyebiliriz. Daha uygun fiyatlı bir versiyon.
0: Aa, ben elmaslardan anlarım.
1: Öyle mi?
0: Şöyle yapalım. Önce yüzeydeki yağı, yani taşlardaki kirleri temizleyelim. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim?
2: Evet, ilan sitesinde bir iş ilanınızı gördüm de onunla ilgili aramıştım.
3: Berlin'in Tempelhof semtinde Francisca ve Jan'ın sahip olduğu rehin dükkanı yer alıyor. Dükkan günde ortalama 30'dan fazla müşteriye hizmet veriyor.
4: Berlin'de kimse lafını esirgemez. Franzi, para saymaya gelir misin?
5: Dur, ayağıma kıymık battı, beklemen gerek. Biraz dur, Jan çok tatlı ve asi bir tip.
4: Evli olduğunu göstermeye çalışıyorsun değil mi? Aşırı doğal biri gerçekten.
5: Pudramı temizleyebilir miyim?
4: Ve her zaman spontane ve çılgın şeylere açıktır. Bu yönünü çok seviyorum.
5: Para saymaya bayılıyorum.
4: Para gelip geçicidir.
5: Geçiciyse seninkileri bana verebilirsin yani.
3: Müşterilerin çoğu Berlinli ve buraya yabancı sayılmazlar.
5: İyi günler.
4: Her gün gelmeye mi başladın?
6: Bu kez bir şey almaya geldim.
4: İkisi de bize sık gelen müşteriler.
6: Bir cep telefonu ve iki saat.
7: Umarım rehin fişleri yanımdadır.
6: Evet, yanımda, burada.
5: Teşekkür ederiz. İkisini de mi almayı düşünüyorsunuz?
6: İkisini de.
5: 166 euro 60 cent. Bu kadar.
6: O kadar mı?
5: Evet, o kadar.
4: 170'e yuvarlayabiliriz.
6: Ama 162 yazıyor canım.
5: 166 dedim, tartışma çıkmasın.
4: Ben 170 dedim. Öyle yapalım, olur mu?
5: Tamam, hadi, siz bakalım. İşinize bakın. Ben sonunda doğru parayı alayım da.
6: Önemli olan doğru para ve doğru eşyaları almak.
4: Bugün yine biraz huysuz galiba.
5: Jan, kes sesini artık.
4: Aslında hep böyledir. Eğlenceli bir çift ama adam eşinin kontrolü altında diyebilirim.
5: Gördün mü, bak. O kadar da kötü değilim. Eşine melek gibi olduğumu söyledi demin.
4: Hele bir eve dönsün de. Adam Polonyalı.
6: Bu olmadı.
4: Polonyalısın, evet. Değil mi? Bir de evde böyle konuş.
3: Rehinci Jan da bir Polonyalı ile evli.
4: Genelde Polonyalı ailelerde erkekler dışarıda kendilerini alfa gibi gösterir. Ama evde asla söz hakları yoktur.
6: Burada bir sürü alyans var.
4: Evet, alyanslarımız
5: var. Evlenmeyi mi düşünüyorsunuz?
6: Biz 8 yıldır evliyiz.
4: Niye alyans bakıyorsunuz o zaman?
5: İkinci eş içindir belki.
3: Franzi'nin esprisi pek hoş karşılanmıyor.
6: Siz gerçekten başıma iş açacaksınız.
5: Derin bir nefes al.
4: Her seferinde onu Polonyaca yatıştırmaya çalışıyor ama...
6: Bakar mısın?
4: Polonyalı aileler hep böyle. Baskın taraf her zaman kadınlar. Bakın. Buradakilerin hepsi alyans.
6: Peki bu kaç ayar?
4: Bu 8 ayar. Mesela şu da bir çift olabilir. Çok büyük. Bu daha küçük ama daha geniş. İşte oldu.
6: Kola kutusunun güzel halkası gibi duruyor.
4: Beyaz altın. Gerçekten evli olduğunu göstermek
6: tabii
4: istiyor
6: ki,
4: musun?
6: Mecburum. Yoksa sürekli dayak yerim.
5: Vay canına.
4: Bugünlük alyans işini pas geçelim.
5: Bazı günler gerçekten yorucu oluyor.
3: Alyanslar şimdilik rafa kaldırıldı. Ama müşteriler henüz gitmedi.
6: Ama belki birazdan tekrar gelir. Çünkü senin şu piercing halkalarından var ya.
5: Ne dedin ne? Önce yanlış duydum sandım. Ne dedin sen? Piercing halkaları mı? Bunu mu söyledi gerçekten?
3: Evet dedi. Bazıları alyanslarını parmakta taşır. Bazıları ise alternatif yolları tercih eder.
6: Piercing halkası. Ama sizde yoktur herhalde.
5: Ara sıra göbek ya da burun piercingi gelir ama bu ilginç.
4: Daha derin bölgeler için ürünümüz yok.
3: Tempelhof başka bir ligde oynuyor.
4: Kendine iyi bak. Güle güle.
5: Alt bölgeye piercing halkası mı? Olaylar çığırından çıkıyor. Adam bunu gayet ciddi söyledi. Benim için ilk...
3: Bu sırada Bohem'da Daniela bir müşterinin pırlanta kolyesinin gerçekliğini kontrol ediyor. Ama önemli bir telefon her şeyi bölüyor. Arayan rehinci dükkanındaki iş için başvuran bir aday.
0: İlk duyduğumda nutkum tutuldu ve bu da çok nadir olur.
2: Evet, ilanda tecrübe istiyordu. Açık konuşayım, bu alanda doğrudan bir iş deneyimim yok ama altın takılar konusunda çok bilgiliyim. Belki şans verebilirsiniz diye düşündüm. Önce bir görüşüp konuşabiliriz, ne dersiniz?
0: Memnuniyetle.
2: Ne zaman uygunsunuz?
0: Bilmem, bugün gelebilir misiniz? Hemen sonuca gitmek lazım. Ne olacağı belli olmaz. Belki de bir ham elmas biraz işleyince 5 karatlık taş olur.
2: Bugün gelebilirim, evet. Şu an biraz yaz temizliği yapıyorum ama saat 3 gibi işim bitmiş olur. Uğrayabilirim, olur mu?
0: O zaman bugün görüşürüz.
2: Tamam, hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
5: Gördün mü? Harika oldu.
0: Göreceğiz. Belki uygun biridir.
5: Olabilir.
0: Hep söylediğim gibi burada her şey olabilir. 2,5 saat içinde iş görüşmesi bile. Biri bu kadar hızlı dönüş yaptıysa hemen gelsin, neler olacak görelim.
3: Pırlantaya geri dönelim. Gerçek mi, değil mi? Daniela için cevap çok net.
0: Burada sadece pırlanta değil, pek çok renkli taşı da test edebilen bir taş ölçerimiz var. Kırmızı alanda hangi taş olduğunu gösteriyor. Yani safir, topaz, yakut, sitrin gibi taşları ayırt edebiliyor. Gerçek taşlar cihazda özel bir alana geçiyor. Sana kötü bir haberim var.
1: Çok yazık. Açıkçası biraz da sinirliyim çünkü bu kolye ucuna 250 euro verirdim.
0: 250 euro mu? Bunu nereden aldın?
1: Dortmund'da bir kuyumcudan aldım.
0: Hiçbir gümüş kolye ucu 250 euro etmez. Konuştuğumuz şey 3-4 gramlık bir şey. Gümüş değeri anca 1,5 euro eder. Bunu 250 euroya aldıysa geçmiş olsun, olabilir. Herkes hata yapabilir ama ben yapmam. Kimse kusura bakmasın. Üzgünüm. Fişe de makbuz almadın mı?
1: Hayır, sadece sertifika aldım. Ama o da şu an yanımda değil. Ben evden biraz aceleyle çıktım da.
0: Anladım.
1: Şu anda
0: ama
1: maaşımı bekliyorum.
0: Gözümle...
1: Patronum aslında çoktan hesabıma yatmış olması gerektiğini söyledi ama hala gelmedi.
0: Tamam.
1: Sevgilimle dondurma yemeye çıkacaktık da o yüzden buraya uğramak istedim. Ama yine de teşekkür ederim. Şimdi kesinlikle gidip oraya bir uğrayacağım. Yardım için teşekkürler.
0: Sertifika ve fişi alırsan en azından paranı geri alma şansın olur. Bir dahaki sefere bizden al. Gerçek pırlantalı bir kolye ucu
1: teşekkür
0: alırsın.
1: Ederim.
0: Tamam,
1: İyi günler.
0: Rica ederim. Hoşçakal.
3: Bir kuyumcuda mücevherin fiyatı çoğu zaman işçilik nedeniyle ham madde değerinden çok daha yüksek olur.
0: Müşteri dolandırıldı mı bilmiyorum ama elimizde sadece birkaç taşlı gümüş bir kolye ucu vardı.
3: Dresden'in Gorbitz semtinde yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor. Bunlardan bazıları Alex Schleicher'in rehin dükkanına uğruyor.
8: Merhaba.
9: Merhaba. Benim bir telefona ihtiyacım var.
8: Telefon
9: almak zorundayım.
8: Tamam.
9: Kızımın doğum günü için. Dün doğum günüydü. O yüzden yeni bir telefon almam lazım.
3: Alex için bu çok da sıra dışı bir neden değil. Maddi zorluk yaşayan müşterilerinin önceliklerini iyi bilir.
8: İnsanlar çocukları için her şeyi ama her şeyi verir. Her şeyden vazgeçebilirler. Araba bile olabilir. Telefon ya da takı fark etmez. Her şeyi feda edebilirler. Bu bir ebeveyn davranışı. Burada 585 damgası var. Bakın çok net görünüyor. 585, bir test edeyim.
3: Bu iyiye işaret. Ama yine de işi garantiye almak gerek.
8: Asit testiyle yüzeysel olarak kontrol ettim. Çünkü burada önemli olan alıcı. Çizik atıp içini kazıyamayız. Ağırlığı normal, rengi çok dikkat çekecek kadar farklı değil. Sahte gibi durmuyor. Gerçek izlenimi veriyor. Kimseyi peşinen suçlayamayız. Ama bazen altın olmadığı ortaya çıkmayabiliyor. Ne kadar ihtiyacınız var?
9: 200.
8: 200. İşin içinde çocuk varsa durum her zaman çok daha zordur. İnsan sarraf olmanız gerekir. Gerçek olup olmadığını anlamak kolay değil çünkü. Her zaman yanılabiliriz.
9: 3 hafta.
8: 3 hafta? 3 hafta sorun değil.
9: Tamam.
8: 3 aya kadar bizde kalabilir, sorun değil.
9: Teşekkür ederim.
8: Tamam, sorun değil. Evet, önce bir tartalım.
3: Tecrübeli bir rehincinin bile bazen içgüdüsüne güvenmesi gerekir. Her zaman ufak da olsa bir risk vardır.
8: 200 euro ödeyebiliriz. Değeri 289 euro. 200 euro ödeme yapabiliriz. Hiç sorun değil. Aylık 4.70 euro ücret var. Kabul ediyor musunuz?
9: Ediyorum.
8: Tamam. İnsanların mutlu olmasına çok seviniyorum. Onun hikayesi gerçekten dokunaklı ama bu benim işim. Kabul ediyorsanız aşağı imzanızı atar mısınız lütfen?
3: Böylece iş tamamen kesinleşmiş oluyor.
9: Teşekkür ederim.
8: Teşekkürler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 200. Bu kadar, tamam? İşte bu kadar.
9: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
8: Görüşürüz, iyi günler. Yardım edebildim ama benim için iş, eşyalar geri alınınca tamamlanmış olur. O zaman insanlar memnun mu, hala nazikler mi ve ürün gerçek miydi anlarım.
3: Kesin bir şey varsa o da Dresden Gorbitz'te bir çocuğun doğum gününün kurtarılması. Yaklaşık 550 kilometre batıda, Zikburg'da bir müşteri çocukluğundan kalma oyuncak hazinesinin ne kadar değerli olduğunu öğrenmek istiyor. Cevabı Niklas Bode'de.
4: Evet, şimdi oldu.
10: Araştırmaya zaman bulabildiniz mi?
4: Evet, benim için bir ödev gibiydi. Akşam ne yapsam diye düşünürken buna daldım.
3: Rehincimiz eski oyuncak figürlerin piyasa değerini öğrenmek için gece vardiyası yaptı. Sonuçsa...
4: Beni en çok şaşırtan şey ilk baktığım figürün aynı zamanda en değerli çıkmasıydı. Görsel aramadan geçirdim. Sarı yeşil tonlarında bir kertenkeleydi. Minik bir figürdü ama fiyat aralığı 50 ile 90 arasındaydı. Gerçekten şaşırdım.
10: Hiç araştırmadım, size güveniyorum.
4: Tamam.
10: Sonuçta tüccarsınız. Sizin de kâr etmeniz gerekiyor. Rehin olarak
4: bunu satarsanız tamamen elinizden çıkar ama ben sadece rehin alıyorum. Arada fark var.
10: Satışla rehin arasındaki farkı da söyleyebilirsiniz. Satmayı da düşünebilirim çünkü zaten hepsi tam takım değil.
4: Evet, mesele de bu. İnternette bir araştırma yaptım. Elimizde güzel şeyler var ama maalesef hiçbir parça tam değil.
3: Oysa onları asıl değerli kılan şey eksiksiz olmalarıydı.
10: Aslında birkaç tanesi eksiksiz gibiydi. Bazı küçük silahları dışında. Mesela piyanist, onun zaten silahı yok.
4: Evet, o piyanist karakterin sorunu bir müzik grubunun parçası olması. Star Wars'ta müzik grubu sadece o piyanistten oluşmuyor. Başka üyeleri de var. Şu kurbağa, evet şu garip yaratık da onunla birlikte aynı setten. Neyse ki bazı figürler eksiksizdi ama çoğunun aksesuarları yoktu. Normalde bu ikisinin yanında enstrümanları da olurdu. Ayrıca mikrofonları, ayaklı mikrofonları da eksik. Onlar da setin bir parçası. Bu grubu tamamen eksiksiz olarak alsaydık, yani aksesuarlarıyla ve özellikle orijinal kutusuyla olsaydı, fiyatı 350 ile 500 euro aralığında olurdu. Ama figürleri tek tek hesaplarsak her biri 15-20 civarında. Anlaşılan bir set eksiksizse ve kutusu da varsa değeri çok daha fazla oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Önce kendim için bir fiyat belirliyorum. Bu fiyatı da iki şeye göre hesaplıyorum. Birincisi sizin için cazip olmalı ki tekrar gelip geri alasınız. İkincisi eğer gelip almazsanız tabii sizi buna zorlayamam ama o zaman da satarken en azından verdiğim parayı çıkarabilmeliyim. Beklediği kadar değerli değil. O yüzden hem onun için kabul edilebilir hem de benim için ekonomik olarak mantıklı bir fiyat vereceğim. Açık söyleyeyim, normalde bunu almazdım ama iyi niyetli davranıyoruz ve herkese yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden dürüst olayım. Tüm paket için 25 verebilirim.
10: Tamamını mı?
3: Müşteri 100 ila 200 euro bekliyordu.
4: Aslında çok daha fazlasını bekliyordu ama benim sınırım bu. Hem içim rahat eder hem de iş yerinde kimse bana hesap sormaz.
3: Ama müşteri çocukluğunun kahramanları için mücadele ediyor.
10: Mesela şu araç. Sam Manchin karakteri, köpek, bir de
11: onlara da
10: bu.
11: Baktım. Fiyatları 15 euro civarında.
10: Bu figürler ambalajlı haldeyken bazen 1000 euronun üstüne çıkıyor. Bunlar ilk seriden orijinal figürler. Dün şöyle bir baktığınızda 70 ila 75 euro demiştik.
11: Hayal kırıklığı yaşadığı belli. Daha fazlasını bekliyordu. Çünkü üzerlerinde farklı etiketler var ve set tam. Ama ne o kadar zamanım var ne de yeterli bilgim var.
10: 22 figürü daha buldum.
3: İmparatorluk karşı atağa geçiyor.
11: Gerçekten şoke oldum. Bir kutu daha getirdi. Yok artık, hepsine en baştan mı bakacağım dedim.
10: Mesela bu robot kafasıyla ateş ediyor. Dürüst olayım, Evok'un elinde değnek olurdu. Bu Luke, X-Wing'e binen versiyon. O da silah taşımaz.
11: Bu yüzden birkaç figüre bakıp kaç tane olduklarını sayıp belli bir sayıyla çarpmaya karar verdim. Tek tek bakmaya değeceğini hiç sanmıyorum doğrusu. 23, şöyle yapalım.
3: Galaksiler arası bir rakam olmasa da sonunda anlaştılar.
11: 60'ta anlaşalım.
3: Ama unutmayalım, bu rehin fiyatı.
10: Tamam.
11: Pekala.
10: Anlaştım.
11: Güzel.
3: Faiz ve masraflar aylık 2 euro 40 cent. Ve hazinenin mülkiyeti müşteride kalıyor.
10: Akıllı olursam bunu çözerim. Ve bir oyuncak fuarına giderim.
11: Daha fazlasını alırsınız. Hem de çok daha fazlasını. Rehin kredilerinin amacı kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamaktır. Satmak değil. Oyuncak fuarına giderseniz ya da bu işten anlayan biriyle görüşürseniz tabii ki daha fazlasını kazanırsınız. Evet, şimdi şuraya ve şuraya bir imzanız gerekiyor. Son bir işimiz kaldı. Sonra tamamız. Buyurun. Paranız 50 ve 60.
10: Çok teşekkür ederim.
11: Her şey tamam.
10: İyi günler.
11: Size de. Hoşça kalın.
3: Niklas en kötü ihtimallerde bile iyimserliğini koruyor.
11: Bir müzayedede 100 euro civarı kazanabilirim. Bu da tüm masrafları karşılar. Ya da o birini bulur, geri alır ve satar. O da harika olur.
3: Bir sonraki anlaşmanın Karlsruhe'de de sorunsuz ilerleyip ilerlemeyeceği büyük ölçüde rehineci Benny Bach'ın dil becerilerine bağlı. Müşteri hiçbir şey söylemeden bir avuç takıyı tezgaha bırakıyor.
12: Satacak mısınız? Hırvatistan. Şuna bir bakayım.
13: Merhaba. Hangi dili konuşuyorsun acaba? Anlamadım.
12: Sırp Hırvatça.
13: Demek öyle.
12: Ben Almanca, okul İngilizcesi ve biraz da Yugoslav aksanıyla konuşurum. Ana dilim bu. O yüzden Hırvat müşteriyle anlaşabildim.
3: Bu da oldukça işe yarıyor çünkü Leica'nın ürün hakkında bazı soruları var.
13: İlginç. Nereden aldığını sorar mısın?
12: Bu otoyol altını.
13: Öyle mi?
12: Otoyol altını sahte altındır. Ya pirinçtir ya da sadece kaplamadır. Bak.
13: Evet.
12: Dokununca da anlaşılıyor. Ardından da belli olduğu gibi bu tür altınlarla insanları genelde otoyollarda, tatil yolunda ya da dönüşte, mola yerlerinde kandırırlar. Kendilerini zor durumdaymış gibi gösterip altın sattıklarını söylerler.
13: Nereden aldığını sorsana. Ben soramıyorum, biliyorsun.
12: Bunu nereden aldınız? Özel diyor.
3: Ama bu Leica'yı pek tatmin etmiyor. Bu eşyaların kaynağı ile ilgili başka bir teorisi var.
13: Müşterilere sık sık ürünü aldıkları yeri ve ne iş yaptıklarını sorarım. Genelde gazeteden çıkıyor. Birçok kişi bu şekilde getiriyor. Birçok müşteri kağıt fabrikalarında ya da çöp ayrıştırma işinde çalışıyor. Ve oralarda çok altın buluyorlar. Tabii hemen bize geliyorlar. Ama ne yazık ki hepsi gerçek değil.
14: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bakın.
5: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leslik.
6: Sevince. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
13: Düğünü balla bölüyoruz.

0: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Bence bit pazarı malı.
6: Hayır, bit pazarı değil.
5: Ama kağıt fabrikasından gelenler hep hasarlı oluyor.
6: Evet öyle, evet.
5: Örneğin büyük annem vefat etti ve altınlarını saklamış. Telefon rehberinin içine bolca altın koymuş. Evi boşaltmam gerekiyor ve ben de dikkat etmeden her şeyi eski evrak kutusuna atıyorum. İçine bakmıyorum. Sonra bu çöple birlikte geri dönüşüme gidiyor. Oradan da tekrar dolaşıma giriyor ve birileri bunu buluyor. Ve bunu satmak istiyorlar. Bu son derece doğal. Bunu kağıt fabrikasından mı aldınız? Söyleyebilir misiniz? Söylemek istemiyor.
6: Korkmasına gerek yok. Bu yüzden buradayım. Hadi. Hadi ona söyle. Korkmasın lütfen. Altınlar makineye girince parçalanıp kırılıyor. Sahte olup olmadığını hemen anlayabiliyorum. Bu bizim işimiz.
7: Biraz daha dikkatli bakılınca bazı sürprizler ortaya çıkıyor. Müşterinin masaya koyduğu her şey otoyol altını değil.
6: Bak, bu altın. Bu da altın. Şu an bile birkaç yüz euro eder.
5: Eşim beni terk ediyor olabilir. Ben de sinirle yüzüğü çöpe atarım. Her şey olabilir. Benim için heyecan verici olan da bu. Nereden geldiğini asla bilemezsin. Aptallık, öfke veya tamamen dikkatsizlik olabilir ama sonuçta çöpe atılmış. Ve belki de binlerce euro değerinde.
7: Parçaların toplamı gerçekten hatırı sayılır bir meblağa ulaşıyor.
5: 2709 euro. Kimliğinizi alayım.
6: Beni kaç euro dedin?
5: 2709.
6: Gördün mü? Bu da bugünün maaşı.
5: Maaştan biraz fazla gibi.
6: Evet. Nerede çalıştığını öğren de biz de orada işe girelim.
5: Nerede çalışıyorsunuz? Geri dönüşüm merkezi.
6: Anlamıştım zaten. Öyle bir yerde çalıştığına emindim ve o da öyle söyledi. O benim kocam.
5: Kocan mı? 2000 verirsen alabilirsin.
6: Ne dedi?
5: Erkek gibi çalış diyor.
6: Adamlardan daha çok çalıştığımı söyle.
5: Daha sıkı çalıştığını söylüyor.
7: Ama Laika bu işi o kadar seviyor ki başka bir mesleğe geçmeyi aklından bile geçirmiyor.
6: Ne dedi beni?
5: Hoşçakal. Sana teşekkür bile etti.
6: Ne dedi?
5: Teşekkür etti.
6: Bana mı?
5: Teşekkür etti.
6: Tamam.
7: Kimi şişe toplar, kimi kağıt geri dönüşümünden altın çıkarır. Ama hiçbiri kolay para kazanamaz. Bochum'daki rehinciler, rehinlerini zamanında geri alan ya da süresini uzatan müşteriler sayesinde ayakta kalıyor.
8: Günaydın ya da tünaydın.
9: Tünaydın, merhaba. Eşyalarımı geri almaya geldim.
8: Sisteme giriyorum.
10: Sen mi giriyorsun? Rehin fişi.
8: En iyi yaptığım iş bu. Doğum tarihi.
10: Tamam.
9: Evet.
8: Hep yanında olur. Çok düzenli biridir.
9: Evet ama bir bak istersen. Birkaç tane var yani.
10: Adamın
9: evet,
10: rehin fişi banknot gibi.
8: Çok tatlı evet. Bir müşteridir. Hep gelir aynı şeyleri bırakır. Hiç sorun çıkarmaz. Harika biri. Şurada güzel bir numara var. 45707. 452-0090 kulağa hoş geliyor.
7: Ama yakalandı.
8: Bu da ne böyle?
9: Ara sıra olabiliyor yani. Evet, ara sıra oluyor.
8: Yok artık, bu hiç olmadı.
7: Başka bir dükkandan alınmış rehin fişinin burada pek karşılığı yok.
8: Bizi ne zamandır aldatıyorsun? Kulağa biraz sert geliyor ama gerçekten de birçok müşteri dükkan dükkan dolaşıp en yüksek teklifi almaya çalışıyor. Gerçekten kalbimi kırdın.
9: Çok üzgünüm.
8: Bu da gitti. Başka kaldı mı?
9: Hayır, hepsi bu kadar.
10: 166.60.
9: Tamamdır, peki. Tam 170 veriyorum. İşte burada.
8: Üstünü getiriyorum.
9: Sorun değil, acelem yok.
7: Ama işler tamamen yoluna girmiş değil.
8: Başka dükkandan alınmış fiş mi? Olacak iş değil.
7: Müşterinin aldatma durumuna bir açıklaması var.
10: Para üstü.
9: Çok teşekkür ederim. Cumartesiydi ve acil paraya ihtiyacım vardı. O yüzden başka bir yere gitmek zorunda kaldım ne yazık ki.
7: Daniela'nın dükkanı cumartesileri kapalı. Bunu Marion da kabul ediyor.
9: Tamam.
8: Tamam.
9: Sanırım her şey tamam.
8: Evet.
9: Tamam.
8: İyi hafta sonları. Hoşça kal.
9: Teşekkür ederim. Sonra
8: sen
9: görüşürüz.
8: De. Elbette.
9: Kendinize iyi bakın.
8: Güle
9: güle. Karmaşık değil, birbirimizi tanıyoruz. Her şey çok kolay. Bankada öyle değil. Bir ton belge isterler. Burada eşyayı bırakıyorsun, parayı alıyorsun. Sonra geri gelip paranı veriyorsun, eşyayı alıyorsun. Kısa ve zahmetsiz.
7: Tabii cumartesi hariç. Niklas Bode haftalardır kendi özel planı üzerinde çalışıyor.
11: Günümüzde ekmek arabasıyla gezen fırıncılar var. Biz de aynı şeyi rehin işiyle yaparız. Mobil rehinci neden olmasın?
7: Satın alırken gezici rehin dükkanı böyle görünüyordu.
11: Bir ay içinde kaplama işi bitmiş olacak. O tarihte randevumuz var.
7: Ve o bir ay doldu. Zigburg'a çok yakın bir araç kaplama ustası var.
12: Çok merak ediyorum. Acaba neye benzeyecek? Ne düşünüyorsun?
11: Bilmiyorum.
12: Nihayet kamyonun nasıl görüneceğine bakacağız. Çok iyiyim Serim. Umarım güzel olmuştur. İyi bir sonuç bekliyorum.
11: Berbat görünse de şikayet edemezsin.
12: Niye?
11: Çünkü tasarımı birlikte yaptık. Herkesin kafasında nasıl görünmesi gerektiğine dair bir fikir vardır. Acaba benim hayalim gerçeğe dönüşmüş mü? Özellikle istediğim gibi yapmış mı? Umarım hiç hata yapılmamıştır. Kesinlikle.
12: Bence bunu tam da bu yüzden yaptın.
11: Bakalım nasıl olmuş. Çok merak ediyorum doğrusu.
7: Niklas ve kızı Angelina'yı burada ne beklerse beklesin, yakında onların yeni yarı zamanlı iş yeri olacak. Kaplama ustası Dirk şimdiden güven kazanmış.
11: Dirk'le aslında tamamen tesadüfen tanıştım. O zamanlar bir araç almıştım. Satıcı yeni araca koruyucu film taktırmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de evet dedim. Onlar da onunla çalışıyorlarmış. Böylece iletişimimiz oldu. İyi anlaşıyoruz. Çok eğlenceli biri ve aynı frekanstayız. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz.
13: İçeri girelim mi?
11: Hadi bakalım. Biraz da vicdanım
13: ama
11: buruk
13: doğrusu.
11: Ama henüz
13: tam bitmedi.
11: Bununla çok uğraştım.
13: Neden? Gel göstereyim.
11: Çok merak ediyorum.
7: Heyecan biraz farklı görünür değil mi?
12: Aman tanrım. İçeri girdiğimde sadece vay canına diyebildim.
13: Eskiden sarıydı.
11: Harika olmuş. Bunu 5 günde yaptın öyle mi? İnanılmaz.
13: Evet. Biraz fazla mesai yaptım.
11: Evet.
7: Dirk Bode ailesinin tasarladığı bu kaplamayı toplamda 48 saat çalışarak kamyona uyguladı.
13: Umarım hayal ettiğin gibidir.
11: Elbette. Beyaz yapmadığın da iyi oldu. Burayı gümüş renk bırakmışsın.
7: Burada hiçbir şey sade değil ve bu kasıtlı.
11: Bu gerçekten inanılmaz. Hem de sadece 5 günde. Müthiş. Buradaki kedi ve farelerle her şey çok iyi. Gerçekten çok etkileyici. Kesinlikle muhteşem. Çok güzel olmuş.
12: Bu kadar kısa sürede bu işi bitirmek...
11: Evet, tam hayalimdeki gibi. Böyle işlerde önemli olan dikkat çekmek. Günümüzde reklam her şey. Dikkat çekmezsen yok sayılırsın. Konuşulan taraf olmak işin canlı kalmasını sağlar.
13: Ben de gurur duydum.
12: Hakkındır.
11: Çok dikkat çekiyor.
13: Evet, yaptığım iyi işlerden biriydi bu.
11: Harika.
12: İnanılmaz.
11: Muhteşem oldu.
13: Evet.
12: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok şaşırdım.
11: İnanılmaz.
12: Evet, çok şık.
13: Kusursuz.
12: Ve bu kadar kısa sürede. Onu böyle bir işe dahil etmek doğru bir karardı. Gerçekten her şeyi tam da hayal ettiğimiz gibi yaptı.
7: Artık ikisinin de şüphelenecek bir şeyi kalmadı.
12: Önceden sadece kağıt üstünde görüyorduk. Şimdi burada duruyor. Gerçekten inanılmaz.
11: Ne zaman bitirirsin?
13: Bugün birkaç kırmızı köşeyi boyayacağım. Yarına kadar kurumalarını bekleyeceğim.
11: Harika.
13: Sonra yola
11: çok iyi iş çıkardın. Çok tamam. Beğendim. Gerçekten
13: ben teşekkür ederim.
11: Muhteşem. Çok güzeldi.
13: İyi hafta sonları.
11: Sana da. Süper.
12: Sana da. Böyle göründüğü ve dikkat çektiği için bence reklam anlamında elimizden gelen her şeyi yaptık. Ne pahasına olursa olsun fark edilmek. Evet, çok önemli. Sanırım sloganımız bu.
7: En azından rehin kamyonunun dışı kullanıma hazır. Ama içindeki dönüşüm henüz yeni başlıyor.
14: Otomobil piyasası durgun.
15: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
16: Arabanı arabamla takoma.
17: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
18: Benim bankam İş Bankası.
19: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
20: Ben mi?
19: Evet.
20: Ne sunacaktım?
19: Sence?
20: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
19: Ve?
20: Ben isterim, işçemim yapar.
19: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
18: Bankam iş bankası.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni Tasty şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
12: Sarı kola!
13: Fanta sarı kola canım o.
11: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Fansiden vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
14: Programa davet ettim bir kerelik ve sen
13: evet.
14: Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
15: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
16: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
15: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
14: Kemik iliği yedin mi?
13: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
14: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler: bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
15: Doğru.
14: Senin bununla yaptığınsa...
15: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
14: Vay canına.
13: Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
15: Ketçaptan nefret ederim.
13: Neler olduğunu bile anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorsun dostum. Ketçap benim olayım.
14: Sonra ketçap yemeği götürürüm. Tamam.
15: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
14: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
13: Çok güzel.
15: Biraz batır.
14: Lezzetli.
13: Evet, çok iyi.
15: Bizim çeşnimiz bu.
14: Kendime not. Anladım.
15: Evet, ketçap yerine.
14: Biraz sıkıştır. Soğutucu yağ, bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
15: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
14: Seninle bir konuşmalıyız.
13: Şef kavgası.
15: Taze patatesleri kesiyoruz.
14: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
13: Tamam.
14: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu
13: evet,
14: görebilirsin değil mi?
13: Evet, bu inanılmaz.
14: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
15: Evet.
14: Otla beslenmiş burger.
15: Göğüs ve kol karışımı.
14: Olağanüstü.
15: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
13: Skopski patatesler.
15: Evet, biraz Skopski ilik.
13: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
14: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
15: Yaklaşık 225 gram.
14: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
15: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
14: Bu çok acayip olacak.
15: Evet dostum.
14: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
15: Raclette peyniri.
14: Şuna bakın.
13: Ah dostum.
14: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
13: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
14: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
13: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
14: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
13: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
14: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
13: Alabilir miyim?
14: Evet.
13: Hmm dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
14: İçindeki etin zenginliği.
13: Aa evet.
14: Bu arada ekmek de bomba
13: harika
14: gibi.
13: Harika.
15: Glutensiz ekmek.
14: Hayır değil.
15: Öyle.
14: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, Zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
0: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
5: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
0: Çok sulu.
7: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
9: Ekmek harika.
14: Glutensiz.
9: Vay.
14: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
9: Kesinlikle.
5: Yer burası.
14: Yo, harikaydın.
13: Beni ağırladığın için sağ ol.
14: Ne zaman istersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
9: Teşekkür ederim.
13: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
14: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedim.

0: Poşet çaylarımızla ilgili bir sorun var.
1: Neymiş?
0: Şöyle, çay çok kalmamış. Çay
1: çünkü cips yemeye bayılıyorsun. O da seni susatıyor.
0: Oo, evet. Cipse bayılırım.
1: Evet ama susuz kalıyorsun işte.
0: Öyle
1: evet.
0: mi? Sebebi o evet, muymuş? Evet.
2: Sebebi bu. Bu yüzden bütün poşet çaylar kayboluverdi.
0: Özel bir cips diyetine başlamayı düşünüyorum. Kim bilir? Evet. Bir tek cips yersem belki şu göbeğim de kaybolur.
1: Cipsi tamamen bırakman gerek. Daha çok yemeyeceksin.
0: Düştük yollara. Adım adım İngiltere'yi dolaşıyoruz.
2: Bu gerçekten
0: inanılmaz. En ilgi çekici. Daha önce bunlardan hiçbirini görmedim. En heyecan verici.
2: Aa, şu yaramaz arabaya bakar mısın?
0: En şaşırtıcı klasik arabalar.
2: Tam senlikmiş.
0: Bayıldım.
2: Öyle değil mi?
0: Onları satın alıp tamir ediyoruz.
2: Oh!
0: Sonra da temiz bir karla satıyoruz. Güzel kazanç oldu. Karşınızda unutulmuş hazineler klasik arabalar. Sadık emektarımızla Bristol'da klasik araba avına çıkıyoruz. Yine yollardayız Fazır.
2: Evet.
0: Değil mi? Bu da güzel bir kazanç kapısı demek.
2: Eski arabandan kurtulup daha hızlı bir şey alman gerçekten harika oldu Henry. Bence bu çok iyi.
0: Hayır dinle. Daha farklı bir şey bulmaya çalışacağım. Bu seferki çok farklı olacak.
2: Klasik Range Rover'a ne dersin? Ama çok yakın hayır. Unutma.
0: Range Rover falan istemiyorum. Nereye gidiyoruz? Söyle bakalım.
2: Bristol'ın hemen dışına çıkıyoruz. Robert'la görüşeceğiz.
0: Evet.
2: Savaş sonrası İngiliz tamam. sedanlarına karşı büyük bir zaafı var. Rover, Austin, Morris gibi araçlar. Belki araya bir Vauxhall da karışmıştır. Kim bilir?
0: Evet, belki ıvır zıvır da vardır. Yani başka bir deyişle yedek parça.
2: Evet.
0: Evet.
2: Öyle olabilir, evet.
0: Savaş sonrası İngiliz sedanı alacaksak lazım olur.
2: Evet, kutu kutu hem.
0: Evet.
2: Biliyorsun, bu hiç bitmeyen bir hobi. Her yolculuk ayrı bir macera.
0: Özellikle de böyle bir araçla yola çıkınca. Bakalım elimiz boş mu döneceğiz yoksa bir Austin ya da Morris ya da zorla ikna edilip bir Range Rover'la mı? Kim bilir? Neyse, Bristol, biz geliyoruz. Pekala Rob, söyle bakalım. Bunu daha önce hiç görmedim. O yüzden kurcalamak için sabırsızlanıyorum. Sen İngiliz arabalarına meraklıymışsın, doğru mu?
3: Evet, öyle.
0: Neden peki? Çocukluktan mı geliyor?
3: Çocukluktan evet. Hala babamın MC arabasını saklıyorum.
0: Öyle mi?
2: Çok güzel.
0: Duruyor mu?
3: Şuradaki MC de üniversitedeki ilk arabam.
2: İyiymiş.
0: Demek MC tutkunda o zaman başladı.
3: Evet, o arabayla Sheffield'a gelip giderdim.
0: Çıkarmadı
3: evet,
0: mı?
3: Hiç sorun çıkarmadı.
0: Öyle mi?
3: Bir kez bile yolda bırakmadı.
0: Rob, biz biraz etrafa bakalım, olur
3: tabii,
0: mu?
3: Tabii.
0: Gerekirse sana birkaç şey de sorarız.
3: Tamam.
0: Belki en son pazarlık da yaparız.
3: Evet.
0: Ha? Ne
3: siz
0: dersin?
3: Biraz etrafa bakın, tamam mı?
2: Tamam.
0: Sağ ol dostum.
2: Tamam, harika.
0: Pekala.
2: Merak etme, ben usta durmasını sağlarım, tamam mı?
0: Tamam Rob, teşekkür ederim. Görüşürüz.
3: Tamam, ben kaçtım.
0: Başlamak için bundan daha iyi bir yer olabilir mi?
2: Evet, karşımızda bir Austin Atlantic var. Bu İngiliz bir üreticinin hiç tanımadığı bir pazar için otomobil yapmaya kalkışmasının en güzel örneklerinden biridir Henry.
0: 1949'da piyasaya çıkan Atlantic özellikle Amerikan pazarı hedeflenerek üretildi. Ve üretilen araçların neredeyse yarısı Amerika'ya gönderildi. Toplamda 8000 kadar Austin Atlantic üretildi ve günümüze çok azı ulaşabildi.
2: Bu İngilizlerin gözündeki Amerikan otomobili. Böyle bir tasarım yapıp altına da 2.6 litrelik Austin Healey tipi bir motor koymuşlar. Yani çok basit bir
0: iyi
2: motor.
0: İyi işte değil mi?
2: Evet, güzel de Amerikan otomobillerinin yanında cılız kalıyor. Düşünsene 1950'lerin başındaki o koca sıralı 6 silindirler ve V8'ler varken onların yanında da bu güç bela yürüyen yaşlı
0: tankları.
2: Bir adam gibi. Biraz ağır kalıyor. Giderken tuhaf sesler çıkarıyor. Evet. Kesinlikle.
0: Ha, bayıldım buna. Şuna bak. Ortasında tek gözlü bir far var. Bu kimin aklına gelmiş
2: burunda
0: acaba?
2: Burunda çıkan sivilce gibi, öyle değil mi?
0: Öyle. Ama itiraf edeyim. Benim çok hoşuma gitti.
2: Evet.
0: Bence çok güzel.
2: Kesinlikle öyle. Üstelik bir daha rastlayamayız muhtemelen. Sence öyle değil mi?
0: Evet. Öyle olur.
2: Evet.
0: Harika, tamam. Bunu aklımızda tutalım. Gel şimdi. Evet. Ön tarafına da bir bakalım. Ne bu, Riley mi?
2: Evet, bu bir Riley RM.
0: Hemen yanındaki Riley de aynı döneme ait. Ama görünüşü çok daha klasik ve doğrudan İngiltere pazarı düşünülerek tasarlanmış. Dostum şu iç mekana baksana. İşte kalite böyle olur. Eski İngiltere'nin ruhu resmen burada. İşte bu yüzden seviyoruz bunları.
2: El işçiliğiyle üretilmiş ve zamanında son derece pahalı bir otomobildi. Restorasyonu da zahmetlidir ama bu araç restore edilmişe benziyor zaten. Ama ayrıntılara bakmak isterim. Şu rüzgarlıkları görüyor musun? Bir de arkadan menteşeyle ön kapıları var.
0: Dostum ben burada yaşarım. Dışarı çıkınca bambaşka bir şey buluyoruz. Tam anlamıyla 1970'lerin ruhunu yansıtan bir sedan. Oraya niye gidiyorsun? Ne oldu?
2: Aa, olamaz.
0: Dostum, araba kusursuz.
2: Oo, dış görünüşü öyle ama alt tarafını bilmiyorum. Yazık olmuş. Bu da ne böyle?
0: Dur bir dakika. Hadi söyle bakalım, aklından ne geçiyor?
2: Bu bir marina.
0: 1971'de piyasaya çıkan Morris Marina 80'lere kadar üretimde kaldı. Günümüzde pek sevilmese de döneminde büyük ilgi gördü. Gül pembesinden limon yeşiline kadar uzanan renk seçenekleriyle 1 milyondan fazla üretildi. O dönemin en popüler arabalarından biriydi. Bir zaman kapsülü gibi, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Çünkü gördüğüm kadarıyla kaportası ve iç mekanına bak, tertemiz. Bence bu otomobil artık klasik olmayı hak etmiş. Sen neden bunları sevmiyorsun?
2: Çünkü bu aslında sadece farklı bir karosel giydirilmiş bir Morris Mind.
0: Ama sence de çok havalı değil mi? 70'leri yeniden yaşayabiliriz dostum.
2: Bunu çok iyi biliyorum. Şuna baksana, bir Rover 60. Çok nadir bir model, öyle değil
0: tamam,
2: mi?
0: Tamam, hadi o zaman.
2: Bir
0: hadi
2: göz
0: bakalım.
2: Atalım mı?
0: Pekala, diğer tarafa geçelim.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Bu P4 Rover'ın 4 silindirli versiyonu. Hızını aldığında yağ gibi akar gider. Yol tutuşu mükemmel.
0: Tamam, eminim öyledir. Sadece kusura bakma ama o marina o kadar berbat, o kadar çirkin ve rengi o kadar iğrenç ki... Resmen bayıldım.
2: Kesinlikle. Seninle bir anlaşma yapalım mı? Eğer sonunda Marina elimizde kalırsa...
0: Marina, evet.
2: Üzerine parlak renkli İspanyol paça bir pantolon giyeceksin.
0: Evet,
2: anlaştık mı?
0: Tamam.
2: Bir de ona uygun bir gömlek.
0: Tamam. Faz'ın meydan okumasını kabul etmeden önce görecek daha çok şey var. Bir de minyatür karavanı var.
2: Bence savaş sonrasının ilk dönemlerinden. Kesinlikle öyle.
0: Bir Reliant. O ne içindi?
2: Smith'e.
0: Öyle mi? En şaşırtıcı olanı da Rob'un lastik dağının arkasına gizlenmiş. İkinci bir Atlantik.
2: Biraz önce ne dediğimi hatırlıyor musun?
0: Evet.
2: Bir daha rastlayamayız muhtemelen.
0: İnanılır gibi değil. Ama şunu söyleyeyim. Siyahı epey hoşuma gitti.
2: Harika bir şey. Bir insanın neden iki tane Austin Atlantik'i olur ki? Gerçekten merak ediyorum.
0: İyi düşündün. Şimdi öğreneceğiz. Rob, gel bakalım.
3: Tabii.
0: Bak şimdi. Ben hayatımda bu arabayı görmemiştim. Sende iki tane var.
3: İki tane.
0: Faz nedenini merak ediyor.
3: Aslında önceden birkaç tane daha vardı.
0: Öyle mi?
3: Evet,
2: gerçekten.
3: Bu araç yeni olduğu zamanlarda Güney Afrika'ya gitmiş.
0: Anladım.
2: Ha evet.
3: İşte bu yüzden paslanmaya karşı dirençli ve orijinal kalabilmiş. İster inan ister inanma bu araç çok iyi hale gelir çünkü boyası gayet iyi durumda.
2: Çalışıyor mu?
3: Yeni bir yakıt pompası lazım.
2: Tamam, tamam.
3: Ama evet, motoru gayet iyi. Bazı kaynaklara göre dünyada bunlardan sadece 65 tane kalmış. Sanırım 10 yıl kadar önce Devon'da bir satış olmuştu. O adamda 6 tane vardı.
0: 6 tane?
3: Evet, toplam sayının %10'una sahip.
0: Gerçekten mi?
3: Bende de 2 tane.
0: Ne kadar harika değil mi? İnanılmaz.
2: Bunlar harika araçlar. Bayıldım.
0: Dostum teşekkürler. Bak gayet iyi. Şu minibüse hızlıca bir göz atalım.
3: Tabii,
0: sonra gelip pazarlığımızı yaparız.
2: Tamam.
0: Birazdan görüşürüz. Rob'un son İngiliz arabası ise bu küçük mini motorlu minibüs.
2: Bu İnsanların Birleşik Krallık genelindeki kasaba ve şehirlerde evet. yerel teslimatlar için uzun yıllar boyunca kullandığı Tabii. bir minibüs. Ne kadar güzel bir şey, görüyor musun?
0: Evet, bayıldım, harika. Peki seçeneklerimiz ne şimdi?
2: Bence o siyah Atlantik biraz daha bakımsız görünüyor. Birkaç eksiği var, elden geçmesi gerekiyor. Rover 60, yani Rover P4'ü seviyorum, benim favorilerimden.
0: Ya Marina?
2: Bir de Marina, evet.
0: Bence o güzel bir kar getirebilir.
2: Gayet mümkün.
0: Doğru fiyat Çünkü, olduğu sürece.
2: Evet, işin püf noktası da zaten bu, öyle değil mi? Sefil geçen gençliğini yeniden yaşamak isteyen birini bulman gerekecek.
0: Tam adamını tanıyorum.
2: Öyle mi?
0: Guy. Rowan yanına gidelim mi?
2: Eskiden Hadi seninle takılıyordu,
0: evet, aynen
2: öyle değil mi?
0: Şimdi biz önce keşif turumuzu yaptık. Şu kırmızı Atlantik, söyle bakalım fiyatı ne?
3: Birkaç ay önce bir müzayedede bir tane görmüştüm.
0: Evet.
3: Sanırım 12 bin civarına gitti. Ama benim fiyatım 9 bin civarı olur.
0: Tamam, anladım.
2: Tamam.
0: Tamam. Ama konuyu değiştirecek olursak, arkanda bence en güzel Marina duruyor.
3: Orijinal limon çiçeği rengi.
2: Evet.
3: Döşemesi de aynı renk.
0: Peki onun fiyatı ne olur? Biz önce keşif turumuzu yaptık. Şu kırmızı Atlantik, söyle bakalım fiyatı ne?
3: Birkaç ay önce bir müzayedede bir tane görmüştüm.
0: Evet.
3: Sanırım 12 bin civarına gitti. Ama benim fiyatım 9 bin civarı olur.
0: Tamam, anladım.
2: Tamam.
0: Tamam. Ama konuyu değiştirecek olursak, arkanda bence en güzel Marina.

0: Tamam.
1: Evet.
2: Motoru şöki, debriyajı falan gayet düzgün. Sadece yakıt sisteminin elden geçmesi gerekiyor.
0: 7000 evet. Yapalım mı?
2: 7,5.
1: Dikkatli ol Henry.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
6: Bellona. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
16: gazoz. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira. Ucuz
17: hep ucuz. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
18: basit, hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
19: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
18: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Bristol'dayız. Rob ve onun harika İngiliz otomobil koleksiyonuyla birlikteyiz. Nadir bulunan bir Austin Atlantic için 7000 teklif ettik ama o 7,5 istiyor.
9: Ortada buluşup 7250 yapsak olur mu?
2: Tamam, öyle olsun. Soyuldum resmen.
7: Tamamdır Rob.
2: Çalıntı listesi
7: evet, öyle oldu. Öyle.
9: Tamam, harika.
7: Evet, haklısın. Ertesi gün atölyeye döndüğümüzde Alan ve Skid'e ganimetlerimizi gösteriyoruz. Ne düşünüyorsunuz?
1: Sanırım ilgilerini çekti.
9: Kesinlikle.
1: O zaman harika. Beğendin demek oluyor.
9: Harika.
1: İşte bu. Harika.
7: Hayır, olsaydı bunu söylemezlerdi değil mi?
1: Hayır, söylemezlerdi.
7: Hayır, haklısın dostum.
9: Üzerinde ne çok krom var.
1: Çok fazla
7: aslında
1: krom.
7: Olabilir evet.
1: O transatlantik tarzı da var.
9: Öyle.
1: Amerikan tarzına bir İngiliz denemesi evet. Olarak şu şey olmasaydı... Evet.
7: Bence de öyle.
1: Evet.
7: Çift logoya da bayıldım. Evet, evet.
1: Evet, evet.
3: Aynı zamanda iç mekanı da gayet lüks.
1: Kesinlikle.
3: Ön koltukları falan birleşik. Evet.

0: Evet, çok hoş.
1: Bak burası iyi kısmı. Kötü kısmıysa tamponlar.
0: Evet.
1: Frenler yok.
0: Evet.
1: Çalışmıyor.
0: Öyle.
1: Baştan aşağı bir temizlik istiyor.
0: Ayrıca sileceklerin biraz hatalı olduğunu da söyleyebilirim. Belki biraz döşeme işi ve sprey yapıştırıcı gerekebilir.
1: Biz bunları yaparken onunla ne yapacağımızı, sonucun ne olacağını düşünebiliriz. Belki bir Amerikan lokantasına gitmeliyiz. Muhtemelen Amerika'yı hiç görmedi. Oysa görmeliydi. Tamam, iyimser olup önce bir çalıştırmayı denesek mi?
0: Evet.
1: İlk adım, kaputu açın.
0: Tamam, açtık.
1: Ve listeye başlayın.
2: İlk fark ettiğim şey buji kablosunun değişmesi gerekti.
0: Tabii ki buraya bir akü lazım. Bir de yakıt beslemesi. Görüyor musun?
1: Alan kablo tesisatı üzerinde çalışıyor.
2: Bu çok önemli bir kablo. Çünkü bobinden distribütöre giden elektrik akımını bu besliyor.
0: Buna biraz ısı verelim.
1: Faz karbüratör pistonunu gevşetmek için bir pürmüz kullanıyor.
0: İşte oldu. Şuna bak, sonunda gevşedi.
1: Yeni bir akü ve geçici bir yakıt deposu takılmadan hemen önce. Tam zamanında geri dönüyorum.
0: Peki. Tamamdır, bir hadi deneyin bakalım.
3: Hazır mısın? Evet.
1: Hadi canım. Harika bir haber. Sevinçten göbek atabilirim.
0: Evet.
1: Yola çıkmadan önce radyatöre su eklememiz gerekiyor. Tamamdır. Dök bakalım dostum.
3: Tamamdır.
1: Hepsini. Sonra da turlarız. Frenlerimiz olmadığı için tarlalarda dolanmak herhalde en iyisi. Ne
0: evet,
1: dersiniz?
0: Evet. Bence de öyle. Evet,
1: tamam
0: şimdilik
1: dostum.
0: Ama.
1: Gerçekten inanılmaz bir şey oldu. Ta ki bu yaşanana kadar.
3: Ben suyu doldurdukça aynı hızla geri boşalıyor.
1: Ne?
0: Musluğu hissediyorum.
1: Aa, ne oldu?
0: Dur bir dakika. Motor tapası eksik.
3: Bu iyi olmadı. Motor tapasının ne olduğunu biliyor
1: senden
3: musun?
1: Senden tek bir
3: peki?
1: Kelime daha duymayayım, tamam mı?
0: Ha, bırak da o zaman sana bir...
1: Hayır, biliyorum.
0: Açık.
1: Biliyorum.
0: Şimdi
3: bildiğini
1: motor tapası.
0: Evet.
1: Motor donduğunda fırlayıp çıkar.
0: Doğru. Evet.
1: Değil mi?
0: Doğru söyledin.
2: Evet. Arkadaki
3: seninki
2: ise...
3: uçmuş gitmiş işte.
1: Gerekli olan neyse temin edeceğim, tamam mı? Peki bunu ne yapacağız şimdi? Şişede tutalım.
3: Tapa gelene kadar bunu saklayacağım.
0: Evet, gidiyor. Baksana yine çekip gidiyor.
3: Evet, kuyruğunu kıstırıp kaçtı işte.
0: Evet, öyle gitti.
1: Böylece sipariş edilecek birkaç şey daha çıktı ama iki gün sonra postacı geldi ve malzemeler ulaştı.
3: Fazlar.
0: Tüm parçaları aldın mı? Gelmişler mi?
3: Henry'nin masasındaki bütün parçaları biraz önce kaptım geldim.
1: Vakit kaybetmeden Faz arabayı Kriko'ya alıyor. Guy yeni yakıt pompası için hazırlık yaparken... Faz da frenler üzerinde çalışmaya koyuluyor.
0: Şöyle biraz oynatalım işte. Kampanamız çıktı. Bunlar da... Tekerlek silindirlerimiz. Değişecek parçalar işte bunlar.
1: Fren silindirlerinin fren pabuçlarını içeri dışarı hareket ettirmesi gerekir ama eskiler sıkışıp kalmış.
0: Bunların kurtarılabileceğini hiç sanmıyorum. O yüzden çöpe gidiyorlar.
1: Çöpten bahsetmişken Skid yine sakarlığını konuşturuyor.
3: Faz.
0: Efendim.
3: Biraz önce yan aynayı kırdım.
0: Nasıl becerdin?
3: Yakıt pompası yatağına erişmeye çalışırken üzerine eğildim ve ağırlığımı verdim. Kırıldı.
0: Hadi ya. Peki hangi kısmı kırılıp koptu?
3: Mafsal kısmı.
0: Aa, anladım.
3: Bilini kırmışım.
0: Vay aksi.
3: Seniye sakın söyleme.
1: Böylece listeye bir iş daha eklenmiş oldu. Ancak yeni fren silindirleri tam oturdu. Kampana ve tekerlek de yerine geri takılıyor.
0: Tamamdır. Şu berbat iş bitti. Şimdi sadece frenlerin havasını almak kaldı.
1: Sakarımız fırlayan motor tapalarıyla başa çıkmaya çalışıyor.
3: Buraya çıkabilmek için eteğimi kaldırmam gerek. Burada bir ayna daha var. Onu da kırmak istemiyorum.
0: Evet, sakın onu da patlatma.
1: Radyatöre ulaşabilmek için dinamoyu yerinden oynatması gerekiyor. Bu o kadar büyük bir mücadeleye dönüştü ki... Faz'ı yardıma çağırmak zorunda kaldı.
0: İşte oldum, işte böyle.
3: Bu benim iki saatim abi. Evet. Üzerimdeki tulumla elimi içeri sokamadığım için üzerimde sadece bir bluz kaldı.
0: Evet ama ben az önce iki dakikada çıkardım.
3: Evet ama bütün zor işi ben yapmıştım.
1: Eksik motor tapasını değiştirmek o kadar uzun sürmemeli. Skid deliği temizliyor ve ardından fazı çağırıyor.
3: İşte bize verilen motor tapası
0: bu. Tamam güzel. Şimdi motor tapasındaki olay onu şuradaki küçük deliğe yerleştirebilmek. Sonra evet, çekişle evet, tam üzerine şu şekilde vurursun. Onu bu da onun dışa doğru genişlemesini büyük sağlar.
3: Değil mi?
0: Evet aynen öyle.
3: Orada tutunmasını sağlar. Sızdırmazlık sağlamak
0: evet,
3: için.
0: Evet ama çok fazla
3: biraz
0: değil.
3: Biraz sürüyoruz. Ama yerinden hiç çıkmayacak kadar çok değil.
0: Evet çünkü soğutma sıvısı donarsa bir yere doğru genişlemesi gerekir. Evet, genişlemesi anlıyorum, şarttır. İşte bu tapalarda bunun içindi.
3: Evet.
0: Acil bir durumda fırlayıp çıkacak şekilde
3: evet,
0: tasarlanmışlar.
3: Evet, yola düşmüş.
1: Baz yeni motor tapasını yerine oturtmak için bir lokma ucu kullanıyor ve ardından işi tekrar skide devrediyor.
3: Dinamoyu geri takmam gerekiyor.
0: Evet. Şimdi kolay olmalı.
3: Parçaları sökmek kolaydır. Önemli olan geri toplayabilmek.
0: Bol şans dostum.
3: Evet, teşekkür ederim Faz.
1: Öğleden sonra Jelly güneş banyosu yaparken Faz fren sistemini elden geçirmeye devam ediyor. Hidrolik frenler 30'lu yıllardan beri hayatımızda. Tek sorun hidrolik sıvısının hava kabarcıklarıyla kolayca kirlenebilmesi ve bunun da frenlerinizin yumuşamasına yol açmasıdır.
0: Peki içeride misin Skid?
3: İçerideyim.
0: Senden şunu istiyorum.
3: Evet.
0: Frene ayağını basıp bırak. Bas ve bırak.
4: Down.
0: Bas.
1: İşin zor kısmı içeriye tekrar hava girmesine izin vermeden eski sıvıyı boşaltmaktır. Faz'ın dahi yani bir çözümü var.
0: Bu hortumun ucuna bir civata vidaladım ve ardından hortuma küçük bir yarık açtım. Hortumu tahliye memesinin üzerine geçirdim. Skid pedala bastığında sıvı bu yarıktan dışarı fışkırıyor. Ancak ayağını pedaldan çektiğinde yarık kapanıyor ve böylece ters yönden içeri hiç hava girmiyor.
3: Hala basıyorum dostum.
1: Kirli bir iş ama sıvının rengi miadını çoktan doldurduğunu gösteriyor. Tabii herkes bunun kıymetini bilmiyor.
3: Bu pompalama hareketi Jelly Bean'i uyuttu.
0: Bırak.
3: Bıraktım.
0: Bas.
3: Bastım.
1: 20 dakikanın ardından skidin bacağı uyuşuyor ama eski sıvının tamamı boşaltılmış oluyor.
0: Ne dersin? Bence bu iş tamam. Araba artık hem gidiyor hem de duruyor.
3: Tamamdır dostum.
1: Mekanik açıdan iyi bir gün geride kaldı. Ama hala yapılacak çok iş var. Gelecek hafta sonu Amerikan lokantasına gitmek istiyoruz ama tamponları halletmek de frenler kadar kolay olacak mı?

0: stays, it stays with me.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredit. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalı?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo jet gel'le. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet gel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Gel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Gel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşinde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Alan'la ben burada değildik ama Faz ve Skid Atlantik üzerinde tam gaz çalışmaya devam ettiler.
8: Bırak. Bas.
7: Mekanik olarak neredeyse bitti. Ama kozmetik açıdan hala istenecek çok şey var. Şuraya bir bakar mısınız? Jant kapaklarının ve çamurluk örtülerinin takılması gerekiyor. Tabii bir de tamponlar.
8: Yani tel fırça aparatıyla parlatmayı deneyebiliriz. En azından bir şeyler yapmış oluruz. Gevşemiş kromlardaki pasın bir kısmını temizleriz.
9: Yeniden krom kaplatırsanız zarar edersiniz. Çünkü kaplama maliyeti araca o kadar değer katmayacaktır.
7: Evet, hatırlarsanız geçenlerde tampon yaptırmıştım ve yaklaşık 1600 sterlin tuttu.
8: Vay be.
7: Bu yüzden karımızı tamamen yok edeceğini düşünüyorum. Yalnız hava yüzünden tamponları bugün yapamayacağız. Bu çok kötü oldu.
8: Bu havada dışarıda biraz çalışmak benim için sorun değil. Evet. Hava biraz kapalı ve yağışlı olabilir.
9: Evet,
8: tabii.
9: O yüzden yağmurlu mu giyeyim?
7: Bir dakika. Olamaz. Alo?
8: Yine başladı.
9: Yine kaçtı işte.
8: Görünüşe göre eğlence yine bize kaldı.
9: Evet.
8: Yapmak istediğim bir şey daha var aslında.
9: Neymiş o?
8: Şu silecek işini halletmek.
7: Böylece sileceklerle başlayan ikinci bir yapılacaklar listemiz daha oldu.
8: Silecekler konusunda biraz titizimdir. Bu yaştaki bir arabada bunların dümdüz olması gerekir. Bu yüzden her iki sileceği de sökeceğim ve bu küçük bükülmeleri düzelteceğim. Böylece gerçekten olması gerektiği gibi ok gibi dümdüz bakacaklar. Şimdi onu sökme zamanı. Onu söküyoruz. Sonra da yağmur yağdığı için içeriye kuru bir kulübeye geçip işin kalanını orada halletmeye başlıyoruz. Dur bir dakika. Burada neler oluyor? Bunu daha önce hiç görmemiştim.
7: Sana itiraf etmem gereken bir şey var. Atlantik'le boğuşurken ortalıkta değildim çünkü...
8: Evet. Anladım. Çok iyi.
7: Evet.
8: Çok iyi.
7: Biri beni aradı ve bunu satın almak için biraz kuzeye gitmek zorunda kaldım. Bu küçük bir Riley moped. Daha önce hiç görmemiştim ve sana söyleyeyim, John Lennon'da bunlardan bir tane
8: gerçekten
7: vardı.
8: Gerçekten.
7: Evet.
9: Bunlar çok nadir bulunuyor. Öyle olmalı çünkü ben de daha önce hiç görmedim.
7: Ben de hiç görmedim. Faz silecekleri tekrar eski şekline sokmak için ısıtırken Skid'le üst düzey bir strateji konuşuyoruz.
9: Ne yapacağız? Klasik kıvılcım testini mi yapacağız yoksa doğrudan marşa mı basacağız? Seni biliyorum, ucuza kaçmak isteyeceksin. Sonra çalışmayacak ve biz de kıvılcım aramaya başlayacağız.
7: Akciğerlerim yüzünden pedalları senin çevirmen gerekecek. Neyse ki sileceklerimiz çelikten ve görünürde hiç plastik yok. Bu yüzden birkaç dakika içinde tüm bükülmeler düzeltiliyor. Affedersiniz. Bitirdin mi? Hadi bakalım.
8: Evet, şuna bak, görüyor musun? Yamuk yumuk değil artık, gayet güzel duruyor.
7: Sağlam olmuş. Ok gibi, dümdüz.
8: Çok daha iyi.
9: Arabanın maksimum hızına muazzam bir
8: etkisi oldu. Tamam, işinize bakın, evet.
7: Şunları şuraya koyup bize bir pedal çevirebilir misin? Vakit kaybetmeden fazı da araya katıyoruz. Hadi. Bu hiç iyi gitmedi. John Lennon'un en sevdiği moped olabilir ama burada bize yer yok. Ancak Faz yeni bir yakıt hortumu taktıktan sonra ve Skid kirli bujiyi pürümüzle temizledikten sonra tekrar deniyoruz. Evet.
10: İşte bu be.
7: Evet işte bu.
10: Bütün motor hareket etti. Şuna bak.
7: Gaza bastıkça motor oynuyor. Yayların üzerinde duruyor çünkü. Çok havalıymış.
9: Muhteşem değil mi dostum? Saat gibi çalışıyor.
7: Değil mi? Harika bir şey. Ne muazzam. Ben yine bir çay almaya gideyim. Dışarıdaysa Faz yeni silecek lastiklerini takıyor ve ardından sapasağlam olan silecekleri yerine geri monte ediyor.
8: Ha evet işte böyle. Artık çalışan sileceklerimiz oldu. Harika görünüyorlar.
7: Yapılacaklar listesindeki bir sonraki iş tamponları ileride yapılacak boya işlemini hazırlamak. Onunla ne yapacaksın?
9: Daha hafif benekli olan kısımlarını temizleyeceğim.
7: Ha anladım.
9: Fazla aramızda bir yarış yapıyoruz. O gerçekten kötü olan kısımlara daha agresif müdahale ediyor.
7: Ha şurası işte.
8: Evet ben de şu tarafa biraz bakıp ne var ne yok inceleyeceğim. Tabii önce gevşemiş tüm kromları sökeceğim.
7: Hafifçe yokla.
8: Sonra da biraz parlatacağım.
9: Eğer
8: biraz polisaj.
9: Eğer zorlanırsa diye kenarda bekleyen daha agresif bir diskim var.
7: İşte orada tek söyleyebileceğim yağmur yeniden başlamadan önce eğlence başlasın. Skid işe yumuşak bir parlatma keçesiyle nazikçe başlıyor ama bu pek de bir etki göstermiyor. Hey!
8: Skid! Eğer orayı boyayacaksan pürüzlü bir yüzey elde etmen gerekir öyle değil mi? Yani oranın
7: daha sert
8: daha dişli olması gerekiyor.
7: Hırçın Faz tel fırçayla olaya sert bir giriş yapıyor. Sence bu yaptığın mantıklı mı?
8: Evet. Her halükarda hepsinin kasılması gerekiyor.
7: Evet öyle haklısın. Ardından da matkap ucuna takılan bir polisaj aparatı kullanıyor.
8: Ulaşılması zor yerler için bu çok işe yarıyor.
7: Evet. Daha sonra Skid taşlama makinesinin diskini değiştirip olaya daha da sert giriyor. Evet. Güzel görünüyor.
8: İşte burası benim tarafımdı ama o yapıyor.
7: Biliyorum hepsini o yapıyor.
8: Evet.
7: Onu işiyle baş başa mı bıraksak?
8: Evet hadi gidelim o zaman.
9: Nereye gitti bunlar?
7: Hızlıca birer bardak çay içmek için sıvışan Faz geri döndüğünde parlak bir fikirle çıka geliyor.
8: Skid.
9: Evet.
8: Şuranın altına bakıyorum da bence bu tamponu 5 dakikada sökebilirim. Bu uzun vadede işimizi çok kolaylaştırır.
9: Kesinlikle öyle çünkü ben de arabanın kaportasına zarar vermek.
8: Evet aynen öyle.
9: Bir de eğer burayı boyayacaksak arkasına da ulaşmamız
8: gerek. Evet tamam
9: gerek.
8: Hadi bakalım sökelim şunları. Tamam.
7: Tamponu sadece birkaç cıvata tutuyor.
9: İşte bu harika.
8: İşte bu kadar.
7: 5 dakika içinde her şey kolayca taşınabilir parçalar halinde sökülüyor. Şimdi en güzeli bunları kulübeye taşıyabiliriz.
8: Evet.
7: Yağmur kimin umurunda? Rain. Ertesi gün hava hala yağışlı ama iyi haber şu ki Faz arka tamponları da sökmüş ve Alan kısa gezintisinden geri dönmüş durumda.
11: Ben yokken iyi iş çıkardığınızı söylemeyin.
7: Motor tapaları takıldı.
11: Frenler.
7: Evet frenler tamam.
11: Yakıt pompası halledildi.
7: Senin tek yaptığın
11: aynayı kırmak oldu.
7: Bir de üstüne tatile Cornwall'a
11: gittim. Evet çok da güzeldi.
7: Seni aramızda görmek güzel dostum tamam. Yan aynanı al da yola koyulalım hadi. Sen de buraya gel. Tüm ekip bir araya gelince işler iyice hızlanıyor. Skid tamponlardaki pası ve kiri zımparalayıp temizliyor. Fassa yeni yakıt pompasını takıyor.
8: İşte bu kadar. Sapasağlam oturdu. Harika.
7: Alan ise aynayı tamir etmek için işe koyuluyor.
11: Evet, şimdi şöyle yaptım. Arkadaki bu kelepçeyi sökmek için 3 vidayı çıkardım. Böylece içerideki küçük mafsal açığa çıktı. Arabadan kırılıp düşen parçaysa işte bu. Oraya bir delik açıp kılavuz çekebilirim. Ardından vidayı şu şekilde içine vidalarım. Sonra da bunu arabaya takıp iyice sıkarım.
7: Aynanın mafsalı 1940'larda çok popüler bir metal alaşımı olan mazaktan yapılmış. Nadir bir yapısı olduğu için çok dikkatli işlem yapılması gerek.
11: Isıttığınızda su gibi akıcı bir hal alır. Bu yüzden kalıplara dökerek karmaşık şekiller elde edebilirsiniz. Dezavantajlarından biri kırılgan olması. Kolayca çıt diye kırılır.
7: Alan deliği açtıktan sonra yeni bir vida dişi açmak için kılavuz çekme aletini kullanıyor.
11: Şuna bak, mükemmel oldu.
7: Bir sonraki aşama ise arabanın montaj noktasına buna uygun bir delik açıp yine uygun bir vida dişi açmak.
11: Oraya da dişi açtık. Şimdi yerine güzelce vidalanmalı.
7: Alan aynanın camını tekrar takıyor ve böylece tamamen işlevsel, her yöne dönebilen bir aynamız oluyor.
11: İşte bu kadar, kusursuz oldu.
7: Bu sırada Skid ise tamponlar üzerinde harika bir iş çıkarıyor. Şöyle bir bakalım.
9: İşte biri bu. Ortası epey paslıydı bunun. Bak, nikel tabakasına kadar inmişim. Ama bu hali benim bayağı hoşuma
7: dostum,
9: gitti. Şuradaki de
7: bu
9: çok güzel.
7: Resmen evrim geçirmiş.
9: En pas içinde olanı buydu işte.
7: Evet.
9: Berbat durumdaydı.
7: Üzerindeki patinaya bayıldım. Hala yapılacak işler var ama bu ham maddeyle bile harika görünüyorlar. Bunun bir sonraki sahibi belki de komple krom kaplatmak isteyebilir.
9: Evet.
7: Ama o zamana kadar üzerine biraz vernik atıp koruyabiliriz. Bence yaptığın bu zımpara işi harika görünüyor. Tamponları iyi yaptık ama direksiyon sisteminde bir sorun çıktı.
8: Al az önce ön tekerlekleri düzeltmem gerektiğini söyledi. Ben de alt tarafa şöyle bir baktım ve görünüşe göre birileri bu arabayı rot kolundan çekmiş. Bu yüzden resmen muz gibi bükülmüş. Yani onu söküp düzeltmemiz gerekecek. Bunu hemen yapmalıyız.
11: Kaza hasarı gibi durmuyor. Ters yöne doğru.
8: Yok, hayır. Bu araba bir yerden çekilerek çıkartılmış.
7: Yani biz mi büktük?
8: Bir dakika, sanmıyorum. Biz mi? Yani bunu bir yere çektik.
7: Benim şuraya acil bir girmem lazım.
8: Aa, işte.
7: Hayır hayır, gerçekten bu sefer benden evet. Değildir.
11: Bu her şeyi açıklıyor.
8: İtiraf gibi zaten. İtiraf.
7: Şu çekme mevzusunda ağzımı sıkı tutacağım ama en azından rot kolunu sökmek kolay.
8: Evet, frenleri kilitli bir arabayı hareket ettirmek için birileri gerçekten ama gerçekten bayağı bir
11: frenler
8: çaba sarf etmiş abi. Dostum.
7: Belki de asıl sakar benim. Ancak pürmüzle ısıtılıp, bükülüp ve çekiçle vurularak eski haline getirildikten sonra rot kolu tekrar yepyeni oluyor.
11: Gerçekten güzel oldu.
8: Tamamdır. Şimdi soğuyor. Gidip son bir kez suya daldırıp şoklayayım.
7: Skid'in tamponlara bir kat vernik atıp fazın yeni yakıt pompasının tıkır tıkır çalışıp çalışmadığını kontrol etmesiyle gün sona eriyor.
8: Harika, bence gayet başarılı bir iş çıkardık.
9: Evet evet, kesinlikle.
8: Mükemmel. Evet.
7: Planımız arabamızı Amerikan tarzı bir restorana götürmek. Ancak daha arabayı benim garaj yolumdan bile yukarı çıkarmayı beceremediğimizi düşünürsek, acaba ilk yol testini sağ salim atlatabilecek mi?
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
13: Net. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
17: Kirlendi. Akşam bir davete nasıl yetişecek şimdi?
18: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek.
19: Bingo.
18: Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
19: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Bakın.
13: Tam da leslik.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
20: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
19: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
21: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
22: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
24: İlk arabamdı.
25: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
26: Kalsın mı?
27: Kalsın mı?
26: Yoksa atsın.
28: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
25: Başıma ne gelecek acaba?
24: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Ta-ta.
5: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Dün harika bir gün geçirdik ama arabamızla restorandaki randevumuza çıkmadan önce yapacak daha çok işimiz var.
11: İşte bu kadar, kusursuz oldu.
7: Zımparalanmış ve verniklenmiş tamponlarımızla işe başlıyoruz. Şunları takalım, sonra çamurluk kapaklarını, jant kapaklarını takmamız evet. Gerekiyor. Başka ne yapacaktık?
8: Başka kalan tüm ince işleri.
7: Ben ve Alan son dokunuşları yaparken...
11: Kapalı ve kuru alanda kalarak en iyisini seçtik.
7: Bence de öyle, evet. Baz ve skid tamponları, jant kapaklarını ve son olarak da çamurlu kapaklarını geri takıyor. Günün sonundaysa arabamız yakınlardaki Bampton'da bir gün geçirmeye hazır hale geliyor. Önce gidip güzel bir milkshake içeceğiz, tamam mı? Anlaştık mı? Ondan sonra da gidip son derece Britanyalı ama tam anlamıyla Oxfordshire'a özgü yerel bir eğlenceye, yani Aunt Sally oyununa katılacağız.
8: Ne?
11: O da neyin?
7: Göreceksiniz. Bu yolculukta her iki kültürü de deneyimleyeceğiz, tamam mı?
8: Harika.
7: Bampton'ı yeniden şaha kaldıracağız. Hadi gidelim.
8: Şahane.
7: Kızımız yola koyuluyor. Bampton sadece birkaç kilometre uzakta. Bu yüzden ilk deneme sürüşümüz için biçilmiş kaftan.
8: Bence gayet güzel gidiyor. Sizce nasıl?
7: Bence yağ gibi akıyor dostum. Hatta haberin olsun, göstergelerin çoğu da çalışıyor gibi.
8: Evet, çalışıyor.
7: Değil mi?
8: Evet, bir de burada dünya kadar küllük var. Gerçekten bu kadar mı kullanılıyor?
7: Sorma dostum, evet.
8: Yani arabaya binen anne, baba, evet, evet, büyük anne, büyük baba, çocuklar, herkes küllük
7: çocuklar
8: mü kullanıyor?
7: Çocuklar tabii.
8: Yani bilemiyorum.
7: Frenler hala alışma aşamasında ve vitesler biraz gıcırdıyor ama 70 yaşındaki bir araba için performansı şaşırtıcı derecede iyi. Hatta buranın yollarından çok daha iyi durumda. Şu vites geçişini hissettin mi?
1: Evet.
7: Çukur! Dur, bekle şimdi. Bir tane daha geliyor. 20 dakika ve 4 çukurun ardından ilk kültürel durağımıza ulaşıyor ve milkshake keyfi yapıyoruz.
1: Ben bir çilekli milkshake alabilir miyim lütfen?
2: Şey, iki çilekli milkshake olsun.
1: Ben de aynından istiyorum Faz.
3: Tamamdır, bir çilekli milkshake.
2: Affedersin, iki tane de çikolatalı bisküvilerden.
7: Evet.
2: Evet, iki tane de çikolatalı.
3: Harika. İkinci pencereden 24 sterlin ödeyebilirsiniz.
7: İkinci pencerede 24 sterlin. Atlantic ilk kez piyasaya çıktığında, yani 1949'da ortalama haftalık maaş sadece 6 sterlin 14 şilindi. İşte gelişme dediğin budur.
3: Altınızda da pek tatlı bir araba var.
2: Teşekkür ederiz. Aslında kendisi satılıktır. Evet öyle. İlgilenir misin acaba?
3: İlgilenirim ama bütçemi aşar mı aşmaz mı bilemedim.
2: Yani şaşırtıcı ve bir o kadar da iç rahatlatıcı derecede uygun bir fiyatı var. 9000 sterlin.
3: 9000 mi? Fiyat iyiymiş de ben asıl sigortasından korkuyorum.
2: Aa, ucuzdur. Klasik araç sigortası sonuçta.
3: Evet.
1: Adamı tuzağa düşürüyor.
2: Al bakalım, işte geldi. Üstü kapaklı, çilekli.
3: Al bakalım, işte geldi.
7: Henüz satışı tam olarak bitirememiş olsak da milkshake keyfi tam da bu arabayla yapılması gereken bir şeydi.
2: Tamam. İşte buyurun, şahane.
7: Harika oldu.
2: Alın bakalım.
7: Sağ ol dostum.
2: Harika. Tamam, dur bakalım. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kendine iyi bak dostum.
7: Teşekkürler
2: tamam
7: dostum.
2: Mı?
1: Teşekkür ederiz. Şahane.
7: Hey, şuna baksanıza beyler. Orada Oxfordshire'ın göbeğinde Amerikan tarzı bir tabelanın önünde duran bir Austin Atlantic'imiz var. Hiç de fena bir görüntü değil, öyle değil mi? Görüntü harika. Değil mi?
2: Hayır. Bence ortama tam uydu.
1: Kesinlikle.
7: Evet, bence
2: yamul ışıklar bu arabayla çok güzel bir uyum yakaladı.
1: Her neyse, sağlığınıza.
7: Hadi bakalım, sağlığınıza beyler.
1: Hadi bakalım.
7: Şimdi dinleyin, Amerika'yı deneyimlemiş olduk. Şimdi de Oxfordshire'ın yerel kültürünü deneyimleme zamanı. Güzel. Şapka değiştirip ve vites büyütme vakti. İngiliz İç Savaşı'ndan beri oynanan bir oyuna geçiş yaparak 200 yıl geriye gidiyoruz. Evet, bir kültürden diğerine geçerken şimdiki durağımız Alviskıt'taki The Plough. Değil mi? Harika. Orada Britanya'yı en saf haliyle deneyimleyeceğiz. Yani gidip Aunt Sally oynayacağız. Milkshake'lerden sopalara geçiş yapıyoruz. Sesçimiz Tom bu oyunu oynuyor. Bir takımda yer alıyor. Yani bu işin nasıl yapılacağını biliyorsun.
1: Evet.
7: Hadi göster
1: önce
7: o zaman.
1: Önce siz bir deneyin.
7: Tamam, şuna baksana. Bu ne bu? Ne oluyor?
1: O bir kukla.
2: Aunt Sally bu mu yani? Olay bu mu?
1: Evet.
7: Öyle mi?
1: Evet. Bir nevi Aunt Sally bu oluyor. Aa, ama anladım. Buna kukla
7: demek
1: deniyor.
7: Kukla deniyor.
1: Evet.
7: Tamam. Tamam.
1: O da şu karşıdaki direğin tepesine yerleştiriliyor. Sonra da şunları fırlatıyoruz.
7: Bunlar ne kadar ağırmış.
1: Evet öyle, evet.
4: Gerçekten öyle.
1: Evet evet. Tam fırlatılıyor.
2: Peki kuklayı değil de direği vursak ne olur?
1: Sayılmıyor, hayır.
7: Oyun başlıyor. Bence ön koltuktakiler arka koltuktakilere karşı oynamalı.
2: Pekala.
1: Tamam.
7: Yani siz ikiniz bir takımsınız, ben ve Faz bir takımız. Her birimiz üçer atış yapacağız.
2: Al bakalım.
7: Anlaştık mı?
2: Üç tane senin için. Tamamdır.
7: Hadi bakalım arka koltuk takımı. Hadi dostum.
1: Hadi be.
7: Yapma.
2: Çok uzağa gitti, fazla
7: yalnız
2: uzağa.
7: Daha fazla devam etmeden önce bir şey soracağım. Eğer çarpıp sekerse ne oluyor?
1: Bence o sayılmaz. Hayır.
7: Tamam, devam et o zaman. İkinciyi fırlat.
2: Oh, harika.
1: İşte bu. Sayıldı mı?
2: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Bir dakika durun bakalım, bir saniye.
2: Hayır, hayır, hayır.
7: Bize burada hakemlik taslama. Hakemimiz Tom.
1: Tommy.
2: Demire.
7: Direğe vurdu mu?
1: Demire vurdu.
2: Demire vurdu. Evet.
4: Doğru terimleri kullanalım. Yani
7: şu ana kadar 0 puandasın.
1: Gerçekten çok şaşırdım. Bence aynen son derece öyle. İyi bir atıştı.
2: Oo.
7: Aa, gerçekten
4: çok
7: yakındı.
4: Evet, yakındı.
7: Evet.
4: Gerçekten.
1: Günün sonunda 0 çekmiş.
2: Çok evet, yakındı. Hadi bakalım. Evet, evet başlıyoruz.
1: Ha, solakmış.
2: Hadi.
7: Zormuş sanki.
2: Oo, yakındı.
1: Sayı kaçtı.
4: Çok evet, yakındı.
2: Harika bir teknik.
7: Olsaydı bence tamamdı bu iş.
2: Şuna bak.
7: Aa,
2: tam aradan geçti.
1: İnsanların tamam, oyuna bekleyin. Neden merak sardığını şimdi anladım.
7: Diğer takım arkadaşlarımıza gelirsek. Önce Alan. Ve sonra Faz. Evet. Evet. Fazır be. Fazır işte vurdu.
1: İlk isabet.
7: Acemi şansı diye buna denir.
1: Hadi şunun yerine geri koyup tekrar dene.
7: Evet.
3: Evet. Hadi bakalım.
7: Bir kez
3: tamam.
7: Daha vurabilir.
3: Evet.
7: İkinci denemelerimiz ise tahmin edilebileceği gibi... tahmin edilemez türden. İşte bu kadar. Bu iyiydi. Güzel.
2: Sanki biraz kavis al.
7: Güzel. Sesçimiz Tommy sahneye çıkıyor. Aman tanrım, bu inanılmaz.
3: Bu işi biliyor. Evet.
7: Hayatımda gördüğüm en profesyonel atıştı. Bugün büyük bir başarı elde ettik. Hem Amerikan kültürünü deneyimledik, evet, değil mi? Hem de şimdi tam bir yerel İngiliz eğlencesi olan On Sully heyecanını yaşadık. Haksız mıyım?
2: Harika bir şey.
1: Gerçekten
2: yani çok sevdim.
1: Çok eğlendim.
2: Evet.
7: Peki araba hoşunuza gitti mi?
23: Evet, evet, Austin çok... tıkır tıkır
1: evet,
23: çalıştı.
1: Evet. Araba tek bir sorun bile çıkarmadı. Şahaneydi.
23: Arka
1: evet.
23: Tarafı da rahat ve sarsıntısı.
2: Yağ gibi gitti derler.
7: Çok keyifliydi. Yani. Evet. Yağ gibi gitti ama acaba Chapel Roy buna ne kadar değer biçecek? Ertesi gün ortama tam uyan transatlantik bir fırtınanın ortasında bunu öğreniyoruz. Bence bunlar epey nadir bulunuyor. Çabuk.
6: Üstü açılır modellerinden bu sabit tavanlı olanlara kıyasa
7: öyle
6: daha
7: mi?
6: Çok.
7: Öyle mi? Gerçekten.
6: Evet, hem de çok evet. Daha fazla.
7: Enteresan. İşte gördün mü bak. Evet, sana nadir olduğunu söylemiştim. Eksik olma dostum. Peki ya araba nasıl? Ne diyorsun
6: krom
7: bu işte?
6: Parçalardaki ufak tefek şeyleri hesaba katarsak şu haliyle 9,5 civarı eder. Krom işlerini de hallederseniz 12-13 bin seviyelerine
7: peki,
6: çıkar.
7: Peki fren kaliperleri ve o tarz diğer işler için yaklaşık 600-700 sterlin kadar harcadık
1: evet,
7: değil mi?
1: Evet bir de şu var tabii. Servoların hepsi
7: evet evet geçti. Evet.
1: Ön taraftaki dördü de yapıldı.
6: O zaman doğrudan
7: yapacağız. Evet evet aynen öyle. Öyle. Zaten bir tur attık.
1: Ayrıca
7: bile.
1: Değişmesi gereken bakır borular değişti. Yeni merkez silindiri takıldı.
7: Pekala en kötü ihtimalle 9,5 diyelim. Bizim maliyetimiz yaklaşık 8.000 oldu. Sanırım 7.500
1: evet
7: civarıydı.
1: Evet ama bana başlangıçta 7.250 evet. Sterlin oldu.
7: Üzerine bir de 600-700 sterlin kadar harcama yaptık. Düz olur. Hesap 8.000 diyelim
6: evet,
7: olur mu?
6: Evet rahatlıkla hem de çok rahat.
7: En kötü ihtimalle evet. Temizinden 1.500 sterlin kar demek bu. Hiç fena değil.
1: Kesinlikle öyle.
7: Evet güzel ve tatlı bir kazanç.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: Takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan. Milo çek, Milo sil,
3: Milo puf, Milo puf puf. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: bakın.
1: Hamda Leslik. Sevince.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Festçiler geldi.
9: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
8: Lezzeti de.
9: Ha?
10: Bravo! Bravo!
8: Italiano.
9: Festi.
8: Enfesti.
11: Opette lezzetlerin enfesti festi.
12: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Ne isterdim biliyor musunuz? Şu koltukta yanımda olmanızı. Neyse, birlikte gezeceğiz. En güzel lokantalar ve kafeleri keşfedeceğiz. Bu bölümde nasıl kokuyor bir bilseniz. Lezzetler diyarındayız. Aa, bu çok iyi. Bambaşka alemlerde. Tam benim ağzıma layık tabak oldu. Nashville'de muhteşem Latin lezzetleri. Buna sanat derim. Kanada'da herkes bunun için çıldırıyormuş. Dostum, harika iş çıkarıyorsun. Reno'da parmak kısırttıran Tayland yemekleri. Ağzım sulandı. Mide bayram ediyor. Her gün sıkılmadan yerim. Ruhum da.
18: Makyajım.
17: Benim kedim. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Asya mutfağı aşığıyım, bilirsiniz. Özellikle Tayland yemeklerine bayılırım. Sokak lezzetleri hariç Tayland mutfağına dair ne varsa denedim. Bir tek sokak lezzetleri kaldı. Hep Tayland'a gidip seyyar tezgahlarda yemeği hayal ettim. Şansıma Reno'da karı koca bir çift bu sokak lezzetlerini restoranlarına taşımış. Yerde ararken gökte buldum diyebilirim. İşte aradığım yer burası, Mudeng.
1: Yengeçli pilav.
2: Şehirdeki en iyi Tay yemeği burada.
3: Çıtır papaya salatası.
4: Gerçekten parmaklarınızı yiyeceksiniz.
5: Bizim favori mekanımız.
6: Tayland sokaklarındaki lezzetlerin aynısını burada bulabilirsiniz.
0: Şef ve işletme sahibi Opal, kocası John'la burayı aldığında memleketinin tatlarını yaşatmayı planlıyormuş zaten. Tayland'dan mı getirdiniz bunu?
7: Evet. Evet, ithal ettik diyelim.
5: Sokak lezzetlerimizi Amerika'ya getirmek istedik.
0: Ne pişireceğiz şimdi?
5: Mudeng çorbası.
0: Çok heyecanlı ama.
4: Sıradan bir erişte çorbasından çok daha fazlası. İçinde et ve çeşit çeşit malzeme var.
5: Müthiş bir çorbaya hazır mısın? Hı?
0: Ağzım sulandı bile.
5: Kemikli et ve kemikli tavuk atıyoruz.
0: Kemikli kısmı değil mi?
5: Evet.
0: Bütün soğan.
5: Japon turbu, havuç.
0: Ve baharatlar.
5: Sarımsak.
0: Beyaz biber.
5: Kişniş sapı tencereye.
0: Tamam.
5: Ve biraz tuz.
0: Kaya şekeri.
5: Mantarlı soya sosu.
0: Oh, harika. Ne kadar süre kısık ateşte pişiyor?
5: Birkaç saat. Şimdi kırmızı fırınlanmış et için marine sosunu yapacağız.
0: Tamam.
5: Susam yağı.
0: Not alsam iyi olacak. Ne, siz de bunu yapıyorsunuz evde. Ben niye yapmayayım?
5: Tay usulü koyu soya sosu.
0: Ha, bende bu yok işte. Biraz imrendim galiba.
5: Mantarlı soya sosu.
0: Mantarlı soya Tay mutfağında çok kullanılan
5: evet.
0: Bir sos değil mi?
5: Evet. Bal, çeşniş sosu, soya yağı ve şeker.
0: Sarımsak.
5: Evet.
0: Çinli beşli baharat.
5: Evet.
0: Çin mutfağında buna char siu diyor.
5: Evet.
0: Peki Tayca'da ne diyorsunuz?
5: Mudeng.
0: Mudeng. Tişörtteki o mu? Onu pişiriyoruz.
5: Evet. Evet, filetomuz hazır. Eski usul yumuşatacağım.
0: Yemek yapmayı kim öğretti, annen mi?
5: Annem çok iyi yemek yapar.
0: Şimdi seninle gurur duyuyor mudur?
5: Muhtemelen duymaz çünkü yüksek lisansım var. Daha fazlasını bekliyordu.
0: Ha, bir dakika. Hangi alanda?
5: Biyokimya. Ama bugün annem benimle kesin gurur duyacak.
0: Herkes sana bayılıyor.
5: Biliyorum. Eti bir gece marine edeceğiz. Sonra zencefil ekleyip en sonunda rengini vereceğiz.
0: Bildiğimiz gıda boyası.
5: Evet, sonra bir gece daha marine edeceğiz.
0: Sonra fırına vereceğiz. Kaç derece?
5: 230 derecede bir saat. Şimdi sana Çin mantısı yapacağım.
0: Kilolarca Çin mantısı yiyebilirim söyleyeyim.
5: Çok fazla.
0: Ne demeye çalışıyorsun?
5: Aa yok, yani formdasın ve çok yakışıklısın. Pekala, kıymayla başlıyoruz. Biraz sarımsak, kişniş sapı, tuz... Beyaz biber.
0: Beyaz biber.
5: Mantarlı soya sosu, çeşni soya sosu,
0: tamam.
5: Susam yağı ve suyu mutfak robotuna alıyoruz. Kıvamı çok pürüzsüz olmalı. Şimdi harcı hamurumuza saracağız ve...
0: Biraz
5: evet,
0: su mu?
5: Evet, kenarlarına sürüp
0: tamam.
5: Kapatıyoruz. Böyle çok tatlı görünüyor. Evet, vay seni işe aldım. Beklenen an geldi, tadına baksana.
0: Tamam. Enfes, zencefilin tadı çok belirgin.
5: Artık senin için Mudeng çorbasını pişirmeye hazırız.
0: Et suyunu ocaktan alıyoruz.
5: Evet. Çin mantısını kaynar suya atalım.
0: Yeşil filiz.
5: Yeşil filiz.
0: Pakçoy da var.
5: Erişteyi 30 saniye haşlıyoruz.
0: Et suyunda pişiriyoruz kıymayı da.
5: Şimdi sosu hazırlıyorum.
0: Tamam.
5: Mantarlı soya sosu, balık sosu, biraz şeker, biraz da sirke.
0: Çorba ama içinde yok.
5: Erişteyi koyuyoruz. Üzerine fırınlanmış eti, et suyunu, Çin mantısını ekliyoruz.
0: Kişniş.
5: Sarımsak yağı, kişniş, pul biber.
0: Harika olmuş. Daha önce böylesini yemedim. Bu bana hem payı hem de mantı çorbasını andırıyor ama... Tay mutfağına özgü o damak yakan acı dokunuş var ya... Kıyma pişince çorbaya güzel bir kıvam katıyor tabii. Böyle hafif tatlımsı gibi de. Hayatımda yediğim en iyi çorbalardan biri. Gerçekten nefisim.
3: Mudeng çorbanız.
4: Alanında tek geçerim burayı.
3: Kıyması harika. Yemeğe bambaşka ve çok hoş bir kıvam kazandırmış.
8: Tam malzemelisini denemelisiniz. Üstünde kızarmış karides ve yengeç eti var.
0: Öyle mi? Bana öyle bir seçenek sunulmadı galiba.
8: Şey...
0: Bu iş nasıl oldu ha?
9: Başka Tay restoranlarında da yedik. Burası harika.
5: Kırmızı köri soslu çıtır et hazır.
4: Mekanın imza yemeği çıtır eti mutlaka deneyin. Son lokmanıza kadar mest olacaksınız.
0: Şimdi ne pişireceksin?
5: Kırmızı köri soslu çıtır
0: Lokum
5: et.
0: Lokum gibi.
5: 30 dakika kaynar suda haşlayacağız.
0: Sonra sudan çıkıyor.
5: Eti yumuşatıp üstüne çizikler atıyorum.
0: Beyaz sirke.
5: Tuz.
0: Tamam.
5: 175 derecelik fırında 2 saat 15 dakika pişiriyoruz.
0: Et dilimleniyor.
5: Ardından bol yağda kızartacağız.
0: Tamam.
5: Şimdi sote sosumuzu hazırlayacağız. İstiridye sosuyla başlıyoruz. Ardından mantarlı soya sosu ve çeşitli soya sosu. Evet, biraz da şeker.
0: Azıcık.
5: Wok tava iyice kızdı. Yağ, biraz sarımsak, kırmızı biber ezmesi. Hazırladığımız sote sosunu da ekliyoruz.
0: Anladım, özel sosunuz yani.
5: Balık sosu, şeker, yağlı acı biber ezmesi.
0: Bu az önce eklediğin biber ezmesinden farklı.
5: Kendi yaptığımız çorba sosu bu. Taze fasulye, lokum gibi et ve misket limonu yaprakları. Acı sever misin?
0: Çok severim.
5: Kusura bakma.
0: Ne demek kusura bakma? Bu tam benim kalemim bir tabak oluyor.
5: Biraz daha misket limonu yaprağı.
0: Et lokum gibi. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık. Harika. Sostaki o tuzlu tatlı dengesi harika geliyor. Yalnız hani acı nerede?
5: Acı değil mi?
0: Hem de hiç değil, yapma. Acıdan yanacağımı zannettin değil mi?
5: Evet, acı değil. Biraz daha ye.
0: Elimden geldiğince hızlı yiyorum. Burada her gün yiyebilirim. Bak, bunda ciddiyim.
1: Buyurun, köri soslu çıtır etiniz.
10: İçindeki et çok iyi.
4: Acılı pastırma gibi.
11: Sebzelerin çıtırlığıyla harika olmuş. Çok lezzetli.
7: Yengeçli kızarmış pilav.
12: Burayı çok seviyoruz. Kendi mekanımız gibi.
0: Mesele sadece yemek değil. Eşsiz bir atmosfer var. Tay kültürünü o kadar güzel yansıtıyor ki. Kendinize gurur duyun. Eminim annem de görür ve göğsü kabaracaktır.
10: Çok teşekkür ederim.
0: Beni de anlatacaksın.
10: Makyajım.
0: Benimki de.
5: Taze fasulye ve dolmalık biber.
0: Taze fasulye ve dolmalık biber. Yeşil biber mi yoksa başka renkte var?
5: İki renk.
0: İki çeşit. Bana özel değil mi?
5: Evet.
0: Ve sonra da...
5: Hayır hayır. Bütün müşterilerimiz özel.
0: Ama sadece benim için
5: tamam,
0: de onu.
5: Tamam tamam.
0: Tamam neyse.
5: Evet sadece onun
0: sadece
5: için.
0: Sadece bana özel. Çoğu insan için kahvaltı muhtemelen günün en sevilen öğünlerinden biri. Benim için de pek öyle olduğu söylenemez. Yumurta delisi değilim. Ama bu programda bir kahvaltı mekanına gidiyorsam ezber bozan bir yer olmalı. Kanada Calgary'deyim. Bu şefle ilgili çok şey duydum. Dünyanın pek çok yerinde çalışmış, müthiş deneyimi var. Sonra kendi küçük mekanını açmış. Gerçekten küçük, 90 metrekareden bile küçük. Ama yemeğe duyduğu aşk bambaşkaymış. İşte Nemo.
13: 3 numaraya 2 klasik kahvaltı.
14: Calgary'deki en sevdiğim brunch mekanı.
15: Dünyanın dört bir yanından lezzetler bulabilirsiniz.
13: Tereyağlı tavuk ve pastırma somon.
7: Ashish farklı şeyler denemekte çok iyi.
0: Şef Ashish Damle'den söz ediyoruz. Hindistan'dan yolcu gemilerine, oradan otellere, restoranlara uzanan bir yolculuk. Eşi Mira ile birlikte Calgary'de kendi yerlerini açmışlar. Dünyanın her yerinde yemek yapmış.
13: Evet.
0: Ama aşçı olma hayalin yok da.
13: Hindistan'da ya doktor ya avukat olman gerek. Yoksa işe yaramaz derler.
0: Aile nasıl karşıladı?
14: Yani başta pek memnun olmadılar tabii.
13: Benim aslında bir nevi seyahat günlüğüm. Az buzda gezmedim hani.
0: Evet, şimdi ne yapıyoruz?
13: Ördek konfi Monte Cristo.
16: Ördek konfi Monte Cristo'nuz.
7: Ömrümde ilk defa kahvaltıda ördek yiyorum. Ve bugün başka bir şey yemesem de olur.
14: Kat kat yumurtalı ekmek, akçaağaç şurubu, yanında pastırmayla roka, üstüne de hollandez sos. Gerçekten çok lezzetli.
0: Ördek konfi.
13: Ördek butlarını önce Çin beşli baharatı, toz defne yaprağı ve tuzla güzelce salamura ediyoruz. Sonra 24 saat boyunca dinlendiriyoruz.
0: Sonra ördek yağını tamamen batırıp düşük ısıda uzun uzun pişireceğiz. Kaç derece?
13: 120 derecede bir gece.
0: Eti dedik deyip yağını süzüyoruz, tekrar kullanıyoruz. Bayıldım.
13: Evet.
0: Tam lezzet şöleni olacak. Hepsi bir arada muhteşem. Monte Cristo'da başka ne var peki?
13: Hollandaise sosu ama biz biraz daha farklı yapıyoruz. Yumurta sarısı, tuzlu tereyağı ve kahverengi tereyağını vakumlu poşete alıp 40 dakika kadar 65 derecede pişiriyoruz.
0: Dilediğin kıvama getirip peşinden de el blender ile pürüzsüzleşene kadar çekeceksin, öyle değil mi?
13: Biraz daha tuz, limon suyu, fesleğen yağı, az da krema.
0: Dostum bu dahiyane bir fikir. Sırada ne var?
13: Pastırma reçeli.
0: Önceden hafif pişirilmiş pastırma.
13: Karamelize soğan.
0: Kırmızı pul biber.
13: Biberiye, sirke, biraz da portakal reçeli.
0: Bunu kullanan pek kalmadı artık.
13: Yaşlılar seviyor, ben de seviyorum.
0: Yaşlılar seviyor öyle mi? Ben de seviyorum ama.
13: Yumurtalı ekmek karışımımız hazır.
0: İşte buna yumurtalı ekmek derim ben.
13: Yumurta, krema, pudra şekeri ve gül suyu.
0: Hiç hayatımda böyle bir yumurtalı ekmek yapmadım.
13: Kakule tozu. Biraz bekletiyoruz. Sonra ızgaraya.
0: Şu koca ızgarada tek bir tabak için ne kadar çok iş var aslında.
13: Üstüne lorumuzu koyuyoruz. Az önce yaptığımız hollandaise, ilk yumurtalı ekmek dilimimiz, üstüne 3 dilim tüssülenmiş pastırma, 1 dilim yumurtalı ekmek, pastırma reçeli.
0: Bir de ördek konfi.
13: Ördek konfi, garanti olsun diye biraz daha hollandaise sosu. Yemek çok zengin ama doyurucu olduğu için o ağırlığı dengelesin diye üstüne roka salatası, parmesan, hafifçe gezdirilmiş balzamik sos ve tabii ki akçaağaç şurubu. Ördek konfi Monte Cristo'muz hazır.
0: Vay be, bayağı yaratıcı.
13: Üstüne mutlaka akçaağaç şurubu dökmeni öneririm.
0: Daha bir lokma bile almadım şimdiden. Nasıl yemem gerektiğini söylüyor. Ördek tek kelimeyle efsane olmuş. Hollandaise sosu gibi o kadar farklı lezzetler bir arada ki. Müthiş bir yumurtalı ekmek. İnsanın içini bayacak kadar tatlı değil, Muhallebi gibi yoğun, tuzlu ve kremamsı bir lezzete sahip. Ve sonunda imzayı atan şey kesinlikle salata. İnfes.
13: Teşekkürler.
0: Tam bir ustasın.
1: Ördek konfi Monte Cristo.
14: Namo'nun Hollandaise sosu inanılmaz.
7: Kremamsı. Çok lezzetli.
1: Tam kıvamında. Şu konfiye bakın.
2: Tek başıma asla bitiremem. Yarısını eve götüreceğim.
13: Bir kuzu burger lütfen.
15: Kutu gibi bir mekanda bu kadar çok çeşitli yemek bulabilmek inanılmaz.
0: İkinci bir mutfağınız falan mı var?
13: Hayır, burası işte.
0: Gezmek ister miyiz? Ha, işte gezdik gördük. Şimdi ne yapacağız?
13: Şimdi sırada.
0: Dur söyleme. Döndüğümüzde bakalım ne yapacak görelim.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Net! Kazancım net, sigortam net.
19: Oh Milo Puff!

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Volcano, her katı katı bambaşka
1: tadı, her katı katı Volcano. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının
0: Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
4: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Devam ediyoruz. Kanada Calgary'deyiz. Ne moda? Şef Ashish'le takılıyoruz.
1: Ufaklık için çikolatalı, yumurtalı ekmek.
2: Burada Asya'dan, Orta Doğu'dan, Batı mutfağından lezzetler bulabiliyoruz. Her şey harika.
1: 14 numaraya kızarmış balık ve patates.
3: Buranın meşhur kızarmış balık ve patatesini denedim. Çok lezzetliydi.
2: Tartar sosu içine kattıkları farklı sebzelerle şimdiye kadar tattığım tüm tartar soslarına taş çıkarır.
4: Zerdeçallı, sapsarı, iştah açıcı bir görüntüsü
0: bildiğimiz
4: var.
0: Bildiğimiz balık patatese pek benzemiyor.
1: Evet, zencefil sarımsak ezmesi, garam masala, öğütülmüş rezene, zerdeçal, keşmir biberi.
0: Nasıl kokuyor bir bilseniz şu anda.
1: Tuz, limon suyu, misket limonu yaprağı tozu.
0: Sonra bunu şunun üzerine süreceğiz.
1: Balığın her yerine. Bugün İzlanda morninası pişiriyoruz.
0: Peki harcımız ne?
1: Nohut unu, pirinç unu, zerdeçal tozu, garam masala, kabartma tozu, az karabiber, keşmir biberi tozu da var. Bu kuru karışıma su ekliyoruz.
0: Böylece o altın sarısı renkli yakalanıyor.
1: Altın rengi.
0: Balık yağda. Sırada ne var?
1: Pikalili, yani bir çeşit İngiliz Hint turşusu. İçinde salatalık, havuç, karnabahar ve biber var. Üzerine biraz tuz ekliyoruz. Dinlenmeye bırakınca suyunu alıp biraz yumuşuyor.
0: Suyunu salıyorum.
1: Islak kısmı için sirke, şeker, klasik Hint malzemeleri, zerdeçal.
0: Meşhur Hindistan klasikleri.
1: Keşmir biberi tozu, toz zencefil, garam masala ve biraz da hardal.
0: Bunu hiç duymamıştım.
1: Mısır nişastası. Şimdi dumanı şu yağa çıkıyor. Bakarsan, tamam. Evet, dumanı tütüyor. O anda altını kapatıyoruz ve sebzeleri ekliyoruz. Turşu suyu hazır. Soğuyunca kavanozlara koyacağız.
0: 7 gün bekleyecek. Doğranıp mayonez eklenecek.
1: Evet.
0: Harika. Sen ve Rokan yine.
1: Tatlı patates kızartması, ev yapımı Yunan baharatı, balık, pikalili, tartar sosu.
0: Kızarmış misket limonu yaprağı.
1: Evet. Turunç şekeri ve biraz yeşillik.
0: Tamam. Şaka yapmıyorum. Balık mükemmel. Harcı çok ama çok hafif. Balığın marinesi, zencefil, sarımsak, misket limonu yaprağı ve pikalili tartar. Tek başına bir öğün olur. Yani ben bundan kavanozlarla yerim. Dostum, müthiş bir tat. Çok acayip. Senin gibi vaktini, emeğini, bilgisini bu tatlara duyduğu saygıyı harmanlayıp böyle müthiş işler yapan birini görmek harika. Restoranların çoğunda bu denli farklı şeyler denenmez. Sense benim kızarmış balık ve patatesim bu diyorsun. İnsanlar anlamayabilirdi de bu işi duyduğun sevgiyle insanlara verdiğin mesaj gerçekten müthiş. Sana güveniyorlar. Ve sana güvendikleri için de belki biraz konfor alanlarından çıkıp denemek istemeyecekleri şeyleri deniyorlar. Ama emin ol pişman olmuyorlar. Bu lezzetlere inanamıyorlar ve buraya tekrar tekrar gelmek istiyorlar.
5: Kızarmış balık ve patates.
3: Dışı güzel ve çıtır. İçi yumuşacık. Zerdeçal tadı geliyor.
0: Sıradan kızarmış balık patates
5: evet.
0: değil mi? Çok.
6: Daha fazlası.
7: Çok lezzetli.
8: Vegan kaseniz geldi.
2: Farklı tatları keşfetmeyi çok seviyorum. Namo her tabakta bambaşka tatlar sunuyor.
0: Burası müthiş bir mekan. Keşke bir katınız daha olsaydı. Bir üst kat mesela. Çok iyi olurdu. Müthiş bir yer. Kuzey Carolina'nın Asheville şehrinde South Slope mahallesindeyiz. Fabrikalar bölgesinde.

0: besleniyor, içecek fabrikaları ile biliniyor. Neyse, ben hep ne derim, yavaşlayın, etrafa bakın. Çünkü önünden öylece geçip gideceğiniz küçük, sarı bir yer çıkabilir karşınıza. İçeride ne piştiğini bilemezsiniz ama neler kaçırdığınızı bilseniz, arepayı benim kadar seviyorsanız uğrayın. Little Chango.
1: Biraz kabak çekirdeği sosu.
2: Buraya mutlaka gelmelisiniz.
3: Aile işletmesi gibi samimi bir mekan.
1: Veli için kızarmış muz ve haşlanmış manyok.
4: Yemekler muazzam.
5: Latin Amerika yemeklerine farklı bir yorum katıyorlar.
0: İşte bu lezzet. Şef Iris ve eşi Jose'nin mesleklerine veda edip restoran hayatına atıldıktan sonra buraya kattıkları Porto Rico köklerinden geliyor. Bu işten önce ne yapıyordunuz?
1: Bankacıydım.
0: Sen de ülkene hizmet ettin, sonra da bu işe gireyim mi dedin?
6: Eşvile özellikle bunun için geldi.
0: Sen aşçılık okuluna mı gittin?
1: Aynen öyle yaptım.
0: Sizi bu restoranı açmaya iten neydi?
1: Herkesin kesesine uygun, rahat ve samimi bir yer açmak istedik. Hem de buraya lezzet kokan farklı bir Hispanik kültürü getirmek istedik. 7 numara için 2 arepa daha.
3: Arepa, ekmekle tortilla arası gibi bir şey.
4: Üzerine ne koysan yakışıyor.
1: 4 numaralı masaya Küba yahnisi.
7: Küba yahnisine bayılıyorum. Didiklenmiş dana eti gibi. Harika.
1: Küba yahnisiyle arepamıza başlıyoruz.
0: En sevdiklerimden.
1: Dana etini birazcık tuz ve kanola yağıyla iki tarafla mühürlüyoruz. Bunu kenara alıp kırmızı ve yeşil biberleri ekliyoruz. İçinde sarımsak ve soğan da var. Aromasını arttırıyoruz. Sonra da...
0: Aşçılık okuluna nerede gittin? Belli ki iyi bir yermiş.
1: Özel bir aşçılık okuluna gittim.
0: Ne kadar sürer?
1: 2 yıl.
0: Çok havalısın. Bankacılığı bıraktın.
1: Bıraktım.
0: Aşçılık okuluna gittin. Kaç yaşındaydın?
1: 32 yaşındaydım.
0: Yani yeni kariyerine o yaşta mı başladın?
1: 32 yaşında evet. Restoranlarda tam zamanlı çalışırken aşçılık okuluna gidiyordum. Öyle yani.
0: Vay be.
1: Kesinlikle. Domates sosu, yeşil ve kırmızı biberler, kimyon, çeşni, sarımsak, soğan, İspanyol biberi. Bir başka ana malzememiz de İspanyol zeytini. Eti ve suyu ekleyip 6-7 saat pişiriyoruz.
0: 6-7 saat mi?
1: Evet. O yüzden bu kadar iyi ve sulu oluyor.
0: Sırada ne var?
1: Küba yahnisi için siyah fasulye. Burada kuru fasulye kullanıyoruz. Ayıklayıp yıkıyorum. Su ekleyip üzerine.
0: Ne kadar pişireceksin?
1: 1 saat kadar.
0: Süzüp sonra bildiğimiz kavrulmuş fasulye ezmesini yapıyoruz.
1: Evet. Yağ, baharat harcı, domates sosu, çeşni ve tuzla başlıyoruz. Birkaç dakika pişiriyoruz. Sonra siyah fasulyeyi ve suyu ekliyoruz. 30-45 dakika arası pişirip blenderdan geçiriyoruz.
0: Anladım.
1: Şimdi arepa yapacağız. En iddialı olduğumuz şey. Önceden az pişirilip kurutulmuş ve incecik çekilmiş mısır unu harcı kullanıyoruz.
0: Geçen gün bir restorana gittim. Hı-hı. Burada da Bush Farmhouse.
1: Peki.
0: Onlar da bir çeşit arepa yapıyor. Mısır unuyla. Biliyor musun bilmiyorum. Suda pişiriyorlar, hı-hı, ama hiç şekil vermiyorlar. Sıcak, ıslak bir hamur oluyor. Afrika yemekleriyle birlikte böyle kaşığı alıp yiyorsun. İlginç bir deneyim.
1: Evet.
0: Mısır dünyanın her yerinde farklı biçimlerde kullanılıyor.
1: Farklı biçimler.
0: Pek çok yemekte kullanılıyor. Patlamış mısırdan yemeğe katık olmaya, arepadan tortillaya kadar. Her alanda inanılmaz şekilde mısırdan faydalanıyor insanlar. Yani hani başka bir sürü şey de yapılıyor. Mesela,
1: polentaya evet.
0: Çok etkileyici değil mi?
1: Suyunu, tuzunu ve yağını ekleyip mısır unuyla çırpıyoruz. Tabii bir noktadan sonra hamura elini daldırman
0: gerekiyor. Bu biraz dinlenecek herhalde.
1: 10 dakika. Sonra da şekil veriyoruz.
0: Izgaraya atıyoruz yaklaşık.
1: Her yüzü için 5 dakika. Siyah fasulye
0: bu
1: püresi.
0: Bu kuru küba yahnisine hiç benzemiyor.
1: Şimdi muz ve peynir kızartacağız. Afiyet olsun.
0: Olağanüstü. Küba yahnisi sulu, fasulyelerse damakta. Yağ gibi akıyor resmen. Araya giren o tatlı muz lezzeti tabağı ferahlatıyor. Taze peynirin ağza dağılan tuzlu tadı. Fakat en can alıcı nokta arepanın kendisi, çıtır çıtır. İçi yumuşacık, krema gibi. Bu dört dörtlük bir tabak.
6: Ve Küba yahniniz hazır. Tadı çok güzel.
3: Gerçekten müthiş bir lezzet ve ben bayıla bayıla yiyorum.
0: Karşınızdaki Arema Amy. Kendileri Johnny Garlic's ve Tex Wasabi'deki eğitim ekibindeydiler. İkisinin de evi buraya yakın. Ne diyorsun? Söyle bakalım Adam.
4: Çok iyi. Tadına bayıldım.
5: İçecekle birlikte çok iyi gidiyor.
1: Jose ne istediğinizi çok iyi biliyor.
0: İçecek seçenekleriniz de bol
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet doğru.
0: Muhtemelen hepsini Jose seçiyor.
1: İçeceklerden o sorumlu.
0: İçeceklerden o sorumluymuş.
6: Başka bir şey ister misiniz?
4: Burası çok tatlı bir mekan, çok seviyorum.
5: Menüdeki her şeyi seviyorum, hepsini denedim.
6: Etli arepa hazır arkadaşlar.
3: Etli arepa benim favorim.
5: Didiklenmiş et, Irish'in North Carolina barbeküsüne getirdiği bir yorum.
1: Etli arepamızı yapacağız. Hadi başlayalım. Porto Rico mutfağına aşinaysan marinasyonu çok sevdiğimizi bilirsin.
0: Porto Rico yemeklerinin sırrı bu. Marinesiz olmaz.
1: Biraz tuz, sarımsak tozu, kekik, rengi için de zerdeçal koyuyoruz.
0: Taze çekilmiş karabiber, kokusu müthiş.
1: Blender'ı alıyoruz. Taze tamam. Sarımsak yağı, elma sirkesi, taze kekik. Önce bunu çekiyoruz. Macun yapacağız. Üzerini folyoyla kapatıp bir gece dinleneceğiz.
0: Fırına girecek.
1: 150 derecede 4.
0: Tel tel ayrılacak değil mi?
1: Tel tel ayrılacak. Şimdi acı kırmızı biber sosu, Roma domatesi, soğan ve sarımsağı közlüyoruz. Sonra biraz kuru kırmızı acı biber.
0: Porto Rico yemeği için biraz acı
1: gibi. Restoranımızın farkı burada devreye giriyor. Daha çok Meksika işi. Su.
0: Sosa kıvam veriyoruz.
1: Sonra çektiriyoruz.
0: Barından blender'a mı?
1: Limon suyu ekliyoruz.
0: Kişniş.
1: Biraz tuz.
0: Etin üstüne başka ne geliyor peki?
1: Pembe sos.
0: Pembe sosta ne var?
1: Mayonez, ketçap, limon suyu, sarımsak püresi.
0: Porto Rico usulü salata sosu mu?
1: Biz ona havalı pembe sos diyoruz.
0: Ha, tamam, tatlım mı?
1: Didiklenmiş et, kırmızı acı biber sosu, lahana turşusu, soğan turşusu.
0: Havalı pembe sos.
1: Porto Rico'da içiyoruz bile biz bunu.
0: Havalı pembe sos efsane. Et kusursuz. Yedirdiğin o sulu sos etin tadının önüne geçmiyor. Lahana ve sebzeler hepsi çok yakışmış. Kırmızı acı biber sosu aşırı acı değil. Sonra da havalı pembe sos geliyor. Muhtemelen daha önce böyle bir şey yemediniz. Ama yiyeceksiniz artık. Doğru adres burası.
1: Teşekkürler.
6: Etli arepanız geldi. Aslında ben de Porto Rico'luyum.
0: Öyle mi?
6: Bu yemek çocukluğumuzdan beri hayatımızın içinde.
0: Nasıl? Alıştığın tatlara benziyor mu buradakiler?
6: Harika.
7: Pembe sos ona farklı bir tat veriyor.
4: Soğan turşusuyla kırmızı acı biber sosu çok farklı bir lezzet katıyor.
2: Tekrar tekrar yiyebilirim. 5 numaraya tavuklu arepa.
5: Çok özgün ve çok lezzetli.
0: Bu sanat gibi bir şey.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Teşekkür ederim. Yaşmıyor sana teşekkür etmeliyim. Tebrik ederim. Yine hakkını veren bir yolculuk olmadı mı? Merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde yine benimle takılmaya devam edin. Bu.
1: O yumuşak şey hani aradaki.
0: Hani dans etmiyordun. Dans etmem demiştin
1: birkaç
0: ama.
1: Birkaç dans figürüm var.
0: Ne zaman lafı yemeğe getirsem hemen döktürüyorsun.
1: Birkaç numaramız var.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar... Tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza, lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
9: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde... Durun bir saniye. Lezzet diyarında leziz yemekler bizi bekliyor. Aa, buna bayıldım. Nevada'da uluslararası bir kriz çıkabilir. Harika şef. Nashville'de bir lezzet patlaması yaşanıyor. Bu adeta bir lezzet şöleni. San Jose'de Jamaika Haiti esintileri taşıyan bir yer. Tüylerim diken diken oldu. Çok acı yemekler. Habanero smoothie kim istedi? Başa çıkabilecekler mi? Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Uzun zamandır yemek işindeyim. İşe mutfakta başlayıp ya da aşçılık okuluna giderek şef olan pek çok insan gördüm. Ama işi internet üzerinden öğrenip bunu başaran az kişi duydum. San Jose'deyim. Buraya Brooklyn'den taşınan bir çift var. Pandemi vurduğunda Mark internetten Jamaika ve Haiti yemekleri yapmayı öğrenmiş. Ha, kendi gözlerimle görmeliyim. İşte Island Taste.
10: Afiyet olsun.
11: Guy, Jamaika Haiti füzyon mutfağı denemek istiyorsa burası gerçekten muazzam bir yer.
12: Sığır kuyruklu takolarınız hazır.
13: Gerçekten çok özgün aromalı baharatları ve çeşnileri var.
5: Buraya geldiğimde kendimi evimde gibi hissediyorum.
14: Ben de bir şefim. Haiti mutfağından yemekler pişirmeye bayılıyorum. Saygı gören yemekler.
9: Güzel özetlediniz.
15: Kingston'ın suyulu keçi eti.
16: Dorian ve Mark adaların güzel enerjisini buraya taşımak istemişler.
15: Servis hazır.
9: İnsan kaynakları uzmanıyla bir gayrimenkul temsilcisi devasa, cesur bir dönüm noktası yaratmışlar.
17: Bize bunu yaptıran Covid oldu. Eşim çocukken
10: yaşarken yediğimiz o yemekleri yapmayı öğrenmek istiyorum dedi. Benim ailem Jamaikalı, onun ailesi ise Haitili. Bu yemeklerin tadının nasıl olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. O da YouTube'a girdi ve tüm bu nefis yemekleri yapmayı kendi kendine öğrendi.
15: Yemeği kimin yaptığını görmek istiyorlar. Sanıyorlar ki...
9: Bir nine mi bekliyorlar?
15: Evet.
10: Buyurun, 1804'ünüz hazır.
17: 1804 yani kızarmış keçi eti benim favorilerimden biri. Haiti bağımsızlık gününün anısına bu adı taşıyor.
9: Biraz keçi etinden bahsedelim.
15: Bu kuşbaşı doğranmış keçi eti. Sirke, limon suyu ve sıcak suyla temizliyoruz. 3-5 dakika boyunca bu karışımda marine ediliyor.
9: Süzüyoruz, sosu hazırlıyoruz.
15: Aynen öyle. Sarımsak, maydanoz, kekik, habanero biberi, taze soğan, sarı soğan, kereviz sapı, kişniş ve sazon baharatı.
9: Ha, bayılırım. Ne çok karanfil koydun.
15: Bu da Maggie Bouillon.
9: Ne diyorsun?
15: İsim olan Maggie değil.
9: Dur. Bir saniye. Mark espri yaptı. Bunu paylaşmam lazım.
15: Tamam. Karabiber.
9: Tamam.
15: Sıvı yağ.
9: Turunç yağı.
15: Yemeğe o asidik tadı veren asıl sır bu. Limon suyu, biraz sirke ve kırmızı biber.
9: Ne kadar marine olacak peki?
15: Bir gece boyunca. Sonra tencereye koyup bir süre kısık ateşte pişmeye
9: kendi
15: bırakıyoruz. Marinesi. Evet. O aşamadan sonra kızartılmaya hazır hale geliyor. Bu da siyah pirinç pilavı.
9: Suda bekletilmiş kurutulmuş mantar.
15: Haiti'de buna jonjon denir.
9: Daha önce duymamıştım galiba.
15: Biraz yağ, biraz soğan, sarımsak. Bu da epis sosu. Taze soğan, habanero, normal soğan, kişniş, maydanoz, sarımsak ve karışık sebzeler. Mantar suyuyla birlikte blenderdan geçiriyorum.
9: Sadece suyu yani.
15: Siyah Maggie.
9: Küçük bulyon kübü.
15: İçine biraz tereyağı, bir de Hindistan cevizi sütü ekliyoruz.
9: Tamam.
15: Evet. Karanfilleri habanero biberlerine saplıyorum. Çünkü Haiti halkı bu kısmı atladığımı görürse böyle olmaz der. Biraz kekik, karanfil ve pirinci ekliyorum.
9: Ne kadar pişiyor?
15: 40 dakika kadar.
9: Sırada ne var mı?
15: Pikliz. Pikliz lahana gibi bir şey. İçine de habanero biberi koyuyoruz. Oldukça acıdır. Umarım acıya dayanıklısındır.
9: Bunlar bana şeker gibi gelir.
15: Gerçekten mi?
9: Hadi kim olduğumu sanıyorsun?
15: Demek saçlarını o yüzden böyle dik.
9: Kesinlikle. İkinci espri oldu.
15: Soğan, sirke, limon suyu.
9: Ve Maggie.
15: Evet Maggie. Pekala başlayalım.
9: Habanero smoothie kim istedi?
15: Tamamdır. Rendelenmiş avuçlar.
9: Eliyle karıştırmıyor çünkü acı o eldiveni
15: eritebilir. Evet, evet.
9: Güzelmiş.
15: Bir ile onun arasında kaç?
9: Üç.
15: Ciddi misin? Dur bir tadına bakayım.
9: Bak sen. Üçüncü espri.
15: Sen üç deyince ben de sandım ki.
9: Ne sandın?
15: 20 filan.
9: Oo.
15: Siyah pirinç pilavı.
9: Kızarmış keçi eti, tatlı plantain kızartması, sote lahana. Pikniğinden bu kadarcık mı koydun?
15: Evet ama biraz daha koyarım tabii ki.
9: Pilav harika. Çok lezzetli. Şu keçi etine baksana.
15: Evet.
9: Oh, dışı çıtır çıtır. Tam bir lezzet bombası.
15: Evet.
9: Ve pikniz bekledikçe güzelleşen bir şey. Ağzımda bıraktığı tat harika. Gerçek bir Haiti yemeği bu değil mi?
15: Evet.
9: Tüylerim diken diken oldu.
15: 1804 Firtöz'e gidiyor.
16: Keçi etini seveceğimi sanmazdım ama bayıldım.
5: Pilav çok lezzetli.
13: Lahana salatası gibi ama acılı.
9: Zengin, yoğun aromalar tadıyorsunuz.
5: Bu mükemmel, bayıldım.
18: Buyurun yemeğiniz.
17: Teşekkürler. İçeri girdiğinizde kendinizi Jamaika'da bir ailenin yanında harika yemekler yerken buluyorsunuz.
15: Tavuk ve makarna salatası.
19: Tavuğa bayılıyorum, makarna salatasına da.
15: Şimdi Haiti'den Jamaika'ya geçiyoruz. Karşınızda jerk tavuk, soğan, sarımsak, taze soğan, kekik ve zencefil ekliyoruz. Ve tabii ki habanero biberi. Olmazsa olmaz. Bir de
9: yeni bahar.
15: Şimdi tavuğa geçelim. Butlar.
9: Sos da geldi.
15: Sarımsak, yeşil çeşni sosu, obey baharatı.
9: Obey.
15: Soğan tozu.
9: Maggie, ne kadar dinlenecek bu?
15: Birkaç saat. Bunu ızgaraya atacağız.
9: Dinleyeceğiz.
15: Bu da jerk sosu.
9: Yaptığımız yeşil karışım değil mi?
15: Evet efendim. Ketçap, barbekü sosu.
9: Ezme yine geldi.
15: Sazon.
9: Maggie.
15: Evet, karıştırıyoruz.
9: Isıtacağız.
15: 15 dakika kadar.
9: Sos gerçekten enfes. Bunu tavuk pişerken üzerine sürmek için kullanacağız. Fırında ne kadar kalıyor?
15: Bir saat.
9: Aa, pişerken ne hazırlayacağız?
15: Makarna salatası.
9: Makarna salatası?
15: Evet.
9: Bunun için hazırlık lazım. Düelloya hazırlanıyor gibi. Sırada makarna salatası.
15: Mor soğan.
9: Rendelenmiş
15: hamur. Dolmalık biber. İçine mayonez atıyoruz.
9: Dijon. Bayağı hızlısın. Geleceği okuyacağım şimdi.
15: Tamam.
9: Maggie.
15: Maggie.
9: Gördün mü? Artık geleceği görebiliyorum.
15: Obey. Karabiber.
9: Beyaz sirke. Azıcık şeker. O soğan mı?
15: Sarımsak. Limon suyu.
9: Bu sıradan bir makarna salatası değil. Hardalın ekşiliği, tatlılığı, ferahlığı, sebzelerin çıtırlığıyla bir arada.
15: İnsanlar sırf buraya bunun için geliyor.
9: Nedenini anlayabilirim.
15: Barbunya fasulyeli pilav, tatlı plantain kızartması. Bu da jack tavuk.
9: Şu sosa bak, harika görünüyor.
15: Ve makarna salatası.
9: Tavuk tel tel ayrılıyor. Çok kıvamında közlenmiş, sos da enfes. Pilav mükemmel. Jamaikalılar barbunya fasulyeli pilavına ne diyor?
15: Evet, kayınvaliden bile benden tarif istiyor.
9: Dördüncü espri.
16: Tavuğunuz. Soslu jack tavuk. Muhteşem.
15: Jack soslu tavuk kanatları alalım.
9: Yemek adeta Reggae sınırları gibi.
5: Bunu tattığımız için gerçekten çok mutluyum.
19: Sen Ozen'in en güzel lezzetlerinden.
9: Hayatı boyunca yemek yapıp böyle lezzet ortaya çıkaramayan insanlar var. Olağanüstü bir deneyim oldu.
15: Teşekkürler.
9: Harika, bayıldım dostum.
15: Sağ ol.
9: Hadi, Island Taste'e gelin. Hanımlar, baylar, evet doğru gördünüz. Eşim Lori ile randevuya çıkıyoruz. Benimle sonuculuk yapacak. Hayatım, seni dünya turuna çıkarıyorum. Lezzet dolu bir yolculuk.
2: Yani havyar gibi havalı şeyler olacak değil
9: yani
2: mi?
9: Yani daha çok burritolar, dürümler, salatalar diyelim.
2: Yani havyarla burritolar, dürümler ve salatalar
9: göreceğiz.
2: Öyle mi?
9: MF International, hoş geldin.
18: La Foco kasesi hazır.
20: Burada dünyanın dört bir yanından gelen yemekleri tadabilirsiniz.
21: Burada canınızın çektiği her şeyi bulabileceğinize eminim.
18: Sizin için de bir kase hazırlayalım mı?
19: Bir burrito veya bir paket yemek alabilirsiniz.
9: Ve bu her kesime hitap eden dünya mutfağı menüsünü hazırlayanlar işletme sahipleri Ryan ve Şef Jason. Tüm bunlar nasıl ortaya çıktı?
22: Tao Gölü'nün kuzeyinde butik bir işletmemiz vardı.
18: Yıllar içinde devasa bir tarif defteri oluşturduk. Buraya üst üste 17 gün gelirseniz tüm dünyayı tadabilirsiniz.
2: Burada herkes canının istediği şeyi bulabilir.
9: Yemek yapmaya başladığınızda sizi en çok şaşırtan mutfaklar hangileri oldu?
18: Nijerya mutfağı.
23: Akim Didrim'iniz hazır.
14: Vay canına, daha önce hiç Nijerya yemeği yememiştim.
9: Tamam, ne yapıyoruz önce?
18: Akim Didrim, bizim Nijerya usulü burrito'muz. İlk yapacağımız şey antrikotumuzu marine etmek tamam. olacak. Toz fıstık, kırmızı biber, tuz, tavuk bulyon, karanfil, toz zencefil, toz biber. Bu sizi kendinize getirecek.
2: Başımız dertte desene.
18: Karabiber ve kimyon, soğan tozu ve sarımsak tozu. En az 24 saat marine edilecek.
9: O marine olurken biz ne yapacağız?
18: Jollof pilavı. İspanyol pilavına benzer ama bir Afrika pilavıdır.
2: Onu Afrikalı yapan şey
18: oradan
2: ne?
18: Geliyor.
9: Zor soru sormayın hanımefendi.
18: Evet.
2: Yani Afrika'dan gelmesi dışında ne gibi bir özelliği var diye sormak istemiştim.
18: Hayır, yani
2: orasını
18: sanırım
2: anladım.
18: İsmi sadece öyle.
2: Pekala.
18: Okulda bu konulara gelmedik.
2: Şu an çok utandım.
9: Utanacak bir şey yok. Seyircilerin
18: evet,
9: aklındaki
18: soruları
9: soruyorsun aslına bakarsan. Emin ol. Afrika pirinci denmesinin birden fazla
2: evet.
9: sebebi olabilir. Pirincin ismi, tekniği ya da ne bileyim böyle şeyler. Senin de dediğin gibi İspanyol pirincine benziyor ama yani biraz bariz fark da var. Yani
2: evet, işte. Bu izleyicilerimiz içindi.
18: İşte Afrika pirinci. Öncelikle pişirme suyunu hazırlayacağız. Fresno biberi, dolmalık biber, taze zencefil, dörde kesilmiş domates ve habanero biberi.
9: Gerçekten mi?
18: Sarımsak ve ev yapımı tavuk suyu.
9: Bu pişirme suyu.
18: Evet.
9: Ve şimdi pilavın içindeki baharatlara geçiyoruz.
18: Biraz yağ döküyoruz. Kırmızı soğan, toz kırmızı biber, kuru kekik, kimyon, beyaz biber, köri tozu, zerdeçal, tuz, karabiber, defne yaprağı, domates salçası ekleyip suyu ilave etmeden önce pirinçleri bunlarla harmanlıyoruz.
9: 20 dakika pişmeye bırakıyoruz.
18: Ve tereyağını ekliyoruz.
9: Yemeğin içinde başka ne olacak?
18: Acılı yer fıstığı sosumuz, sarımsak ve zencefil, soğan, çile de arbol biberi blender'a gidiyor. Yeni baharı da ekliyoruz.
9: Yeni baharı aynı zamanda tüm baharatlardır. İçin evet. bir sürü baharat tadı var.
2: Ben de tam bunu söyleyecektim. Ben hiç yeni baharat
9: evet,
2: kullanmam.
9: Evet biliyorum. Bu yüzden bu konuyu açtım zaten. Biliyor musun?
18: Kuru kekik, karabiber, tuz, zerdeçal, agave şurubu, elma sirkesi, fıstık ezmesi ve ardından su.
2: Parmakla tadına bakmayacak mısın? Sosa her seferinde parmağını bandırırsın.
9: Evet ama o evdeyken oluyor.
2: Vay canına.
9: En çok hoşuma giden ne biliyor musun? Kekik tadı.
2: Burada farklı bir tat daha var.
9: Muhtemelen yeni bahardır.
2: Muhtemelen evet, haklısın.
9: Tamam, tabağı hazırlayalım.
18: Baharatlı antrikot, jollof pilavı, küp domates, ince kıyılmış kırmızı soğan, acılı yer fıstığı sosu.
2: Bu harika olacak.
18: Ayrıca bir de salsa verde ekliyoruz. Bir nevi taze soğanlı chimichurri sosu. Dürüm yapıp ızgarada dışını çıtırlaştırıyoruz.
9: Izgarada hafifçe kızarıyor.
18: İşte Akim the Dream.
2: Vay canına, birazcık daha soğumasını bekleyeceğim.
9: Oh.
2: Harika.
9: Antrikot kesinlikle doğru seçim. Çok taze, ferahlatıcı bir tat alıyorsun.
2: Kesinlikle hafif bir acısı var ama çok da yakmıyor. Çok
9: harika
2: lezzetli.
9: Harika şef.
18: Çok teşekkürler.
24: Akim the Dream hazır efendim.
25: Marine edilmiş antrikot gerçekten enfes olmuş.
24: Acısını çok sevdim.
9: Kaç tane yedin şimdiye kadar?
25: Bu galiba üçüncü olacak.
9: Bu benim vaftiz oğlum Logan. Çocuk elektrik süpürgesi gibidir.
18: Izgarada Bollywood dürümü kızarıyor.
23: Ben de tam ona her şeyden ikişer tane söyleyip hepsini tatmamız gerektiğini söylüyordum.
9: O zaman bile dünyanın yarısını gezmiş olursun önce.
26: Evet.
9: Çok fazla seçenek yok
26: çok
9: mu?
26: Çok güzel.
9: Biz şu an bir randevudayız. Eşimin bilmediyse ona doğru gelen bir ördek konfi oldu. Pek ördek sevmez ama bence muhtemelen sen bunu...
2: Ördek mi hiç sevmem ama yine de deneyeceğim, tamamdır.
9: Bu programda aradığımız açık fikirli yaklaşım işte budur.
0: Lezzetleri harmanlama konusunda kimse Jason'ın eline su dökemez.
1: İki banh mi wheat.
3: Bugün banh mi wheat yedim. Ördek etliydi ve Asya lezzetlerini andırıyordu.
25: Yanında da küçük bir kase suyu getiriyorlar.
0: Çok lezzetli.
9: Dünya mutfağındayız. Ben ördek etine bayılırım. Normalde ördeği keserken bu şekilde mi yapıyorsun?
3: Evet, ben de bu şekilde yapıyorum. Kesinlikle. Peki bu popüler bir yemek mi?
1: Evet, buraya gelip ördek etinden emin değiliz diyen insanlar oluyor. Sonra bir deniyorlar, bir dahaki sefere yine bunu yemek için buraya
3: çok
1: geliyorlar.
3: Çok heyecanlandım.
9: Göğüs ve butları konfi usulü pişireceğiz herhalde.
1: Elimde ılık ördek yağı var. Yıldız anason, misket limonu yaprağı, defne yaprağı ve tane karabiber. Eritilmiş yağı ördeğin üzerine döküyoruz ve 120 derecelik fırına.
9: Konfi tekniği en eski pişirme yöntemlerinden. Çünkü ördek yağını harcamamış oluyorsunuz ki ördek oldukça yağlıdır. Üstelik bu teknik sayesinde bir şey daha oluyor. Anaerobik bir ortam oluşuyor. Soğuyan yağ katılaşır ve içeri oksijen giremez. Böylece yemek bozulmaz. Bu oldukça eski bir Fransız tekniği bildiğim kadarıyla. Ama aynı zamanda da oldukça da lezzetli oluyor. Bence kesinlikle doğru bir tercih. Hem doğru teknik hem de müthiş bir lezzet elde edebiliyorsun.
1: Hı hı.
9: Piştikten sonra dedikliyoruz.
1: Ördek derisini ayırıyoruz.
9: Çiçeron yapacağız.
1: Çin beşli baharatıyla yağı iyice süzüyoruz.
9: Ve üzerine
1: tuz ve biber, Çin beşli baharatı.
9: Fırına gidiyor ve suyu hazırlayacağız.
1: Bu aslında bir nevi pho çorbası gibi. Fırınlanmış ördek iskeleti, havuç, soğan, kereviz sapı, taze zencefil, sarımsak, tarçın, anason, misket limonu yaprağı, Çin beşli baharatı, tane karabiber, sriracha, toz bulyon, defne yaprağı, hoisin sosu, Tayland fesleğini, nane, kişniş üzerine suyla kaplıyoruz. 3 ila 4 saat pişiyor, süzüyoruz.
9: Ve son olarak
1: Defi pilavı, sıvı yağ, sarı soğan, kırmızı biber, yeşil biber,
9: kereviz sapı,
1: ördek ciğeri.
9: İstersen kaseyi sıyırabilirsin.
3: İştahımı kaçırmak istemiyorum.
1: Kıyılmış sarımsak, gambo file, tuz, karabiber, acı toz biber, kekik, İtalyan baharat karışımı, et bulyonlu sos, pirinç, ev yapımı tavuk suyu. Kapağı kapatıyoruz, artık hazırız.
9: Tamam.
1: Şimdi ördekli banh mi'yi hazırlıyoruz. Ördek konfimiz ve az önce yaptığımız defi pilavıyla başlıyoruz. Havuç turşusu, jalapeno, soğan turşusu ve salatalık. Şimdi de ördek eti.
9: Norin'in en sevdiği kısım.
1: Fırınlanmış sarımsaklı aioli sosu, hoisin sosu.
9: Çiçeronlar mı?
1: Aynen öyle. Kişniş dalları.
9: Ne varsa koydun.
1: Yapıyoruz bu işi.
3: Sosa batırmayacak mısın?
9: Önce sossuz denemek istedim. Harika.
3: Peki.
9: Oo, biber detayı tam bir bomba olmuş.
3: Vay canına.
9: Konfiyi mükemmel yapmışsın. Ördeğin o zengin aroması harika geliyor.
3: Çıtır sebzeler de öyle.
9: Bir anda o çıtır çiçeron ağzına geliyor. Ama asıl olay onu o güzel et suyuna batırmakta saklı.
3: Yemeği seviyorsun değil mi?
9: Hı-hı.
25: Banh mi wheat hazır efendim.
1: Daha önce hiç ördek etli banh mi yememiştim.
3: Çok yumuşaktı.
9: Dostum Mike, dostum Brian, ördek nasıl olmuş?
4: Çok beğendim. Çok sulu. Pilavıysa ilk kez böyle yedim.
1: John için banh mi hazır.
9: Kalıp tüm menüyü denemek isterdim.
3: Çok lezzetliydi.
9: Ondan sonrası için birine söz verdim de. Harikasın şef.
1: Teşekkür ederim.
9: Bomba gibi değil mi ama?
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken. Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
26: Sana alkış yok, önce finger snap.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Kuzey Carolina'da bulunan Asheville'deyiz. Merkeze 10 dakika mesafedeyiz. Burası bir lokantaya benziyor ama anlaşılan sıradan bir lokanta değil. Burası Liza ve Kat'e ait. Kat buranın şefi ama restorana kendi isimlerini ya da ailelerinden birinin ismini vermemişler. İnsanlara menüyü sorduğumda tanıdık lezzetler olduğunu ama beklenmeyeni beklemem gerektiğini söylediler. Kafam karıştı ama karnım da acayip aç. İşte Regina's.
10: Balık filetosu hazır.
11: Guy demişti ki sıra dışı bir şeyler arıyorsanız mutlaka bulursunuz. Regina's da öyle bir yer.
12: Poor Cash.
13: En sevdiğiniz yemeklerin çoğu var ama hepsine harika bir yorum katmışlar.
14: Buraya gündüz iş kıyafetlerinizle gelebilir, akşamsa şık bir şekilde giyinip harika ve lüks bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.
9: Seçkin konforla çılgınlığın bu eklektik karışımı mekan sahipleri Liza ve Kat'in avantgard estetik anlayışıyla birebir örtüşüyor. Regina kim?
10: Hepimiz Regina'yız.
12: Latince'de kraliçe anlamına
9: sizden
12: geliyor.
9: Sizden korkulu. Burası eskiden nasıl bir yermiş? Çünkü buraya adım atmak zamanda geriye gitmek.
12: Biz burayı devralmadan önce ucuz ve salaş bir yerdi.
9: Somon renginde indirim mi vardı bu arada?
12: Ben buna ruj renkleri demeyi tercih ediyorum.
10: Akşamları oldukça çekici görünüyor.
15: Menü çok çeşitli. Ne sipariş ederseniz edin önünüze özel bir şey gelecektir.
10: Aslan yelesi, acı ballı soslu.
16: Gay, acı ballı aslan yelesi mantarına bayılır bence. Çok lezzetli, harika bir çıtırlığı var.
17: Bu vejetaryen olduğunu asla anlayamayacağınız vejetaryen bir sandviç.
9: Aslan yelesi mantarı bayılırım. Hı-hı. Yine de üreticiden mi geliyor?
10: Evet. Bunları biftek gibi kalın dilimler halinde kesiyorsun. Sonra üzerlerini tuzlayıp yaklaşık 24 saat dinlenmeye bırakıyoruz.
9: Tüm nemini kaybediyor.
10: Evet, böylece içindeki su çıkıyor.
9: Evet, acı bal.
10: Burada yerel biberleri kullanmayı seviyoruz. Sriracha biberi, sarımsak, zencefil, tuz, biraz da beyaz sirke. Evet, bu da yerel kuzey balı. Çok iyi gider.
9: Kısık ateşte pişiyor mu?
10: Evet.
9: Sırada ne var?
10: Poblano biberli küflü peynir. Poblano biberleri, sarımsak, kişniş. Blender'dan geçirmeye başlıyoruz. Misket limonu suyu, yayık altı suyu. Lezzetin dibini sıyıralım. Kalan yayık altı suyumuz ve küflü mayonez. Peynir, mayonez, ekşi krema. Güzel. Bence buraya gelip benimle çalışabilirsin. Ne diyorsun? Olur mu?
9: Tabii spatulayı tutabilirim.
10: Evet.
9: Çırpıcı da olabilir.
10: Sen spatulasın.
9: Çırpıcı olacağım.
10: Spatula adamısın. Çırpıcı adamısın. Evet, tamamdır.
9: Çırpıcı.
10: Çırpıcı geldi.
9: Bu sos şey de çok iyi giderdi bence. Neyle? Opossum kızartmasıyla. Ne dersin?
10: Pekala. Güzel.
9: Biraz da beklersem.
10: Nerede opossum kızartması yedin ki?
9: Hiç nerede? Güzel opossum yemedim.
10: Hayır.
9: Opossum çubukları.
10: Bana pişirmek ister misin?
9: Opossum konileri. Opossum turtası.
10: Tamam.
9: Opossum lollipopu.
10: Güzel. Opossum sosisi peki?
9: Opossum sosisi ve kızartması.
10: Evet.
9: Opossum cipsi.
10: Güzelmiş. Evet. Tadı nasıl şefim?
9: Opossum gibi.
10: Hayır.
9: Ha, bu mu?
10: Bunu diyorum. Şimdi sebze turşularını hazırlayacağız.
9: Sandviç yapmak demek elinde ne varsa tıkıştırmak demek değil, biliyorsun.
10: Sana katılmıyorum.
9: Tamam, sen bilirsin.
10: Beyaz sirke, elma sirkesi, beşli baharat karışımı, tuz, şeker ve sarımsak. Kaynama noktasına getiriyoruz yerli turplar, yerli havuçlar.
9: Birkaç saat sonra hazır.
10: Evet.
9: Şimdi tuzladığımız mantarı alıp galeta ununa bulayacağız ve kızartacağız.
10: Evet. Güzel turşular, bolca yeşillik, sosu da ekleyelim ya.
9: Şu yağ kelimesini öyle doğalca kullanıyorsun ki.
10: Aslında bayıldım. Yağ kelimesini günlük evet. Hayatta çok sık kullanıyorum.
9: Bir sandviçe bu kadar mı mantar koyuyorsun?
10: Evet, ben böyle seviyorum.
9: Aa, işte bu.
10: Evet.
9: Adeta bir lezzet şöleni. Taze, çıtır çıtır sebzeler. Adeta bir sos volkanı akıyor. Poblano biberli, küflü peynir sosu, acı balla mükemmel uyumlu. Mantarın yumuşaklığı, aynı zamanda dışındaki çıtırlığı, o dolgun yapısı. Bu mükemmel ötesi.
18: Acı ballı aslan yelesi mantarı hazır.
13: Mantar mükemmel kızartılmış ve acı balın çok tatlı bir acısı var.
8: Poblanolu küflü peynir krema sosu o acıyı çok güzel dengeliyor.
15: Yediğim en et gibi etsiz sandviç bu.
18: Lezzetli.
9: Tabelada klasik ev yemekleri yazıyor ama aslında beklenmeyeni bekleyin yazmalıymış bence.
19: Masa yediye bir kızarmış ton balığı.
20: Burada her şeyden biraz var.
10: Regina usulü tavuk hazır.
17: Guy Regina'nın tavuğuna bayılır bence. Kesinlikle denemeli.
11: İnsana huzur veriyor. Soğuk bir günde annenizin sizin için yapacağı bir yemek.
10: Şimdi akşam servisi için yarım tavuğumuzu hazırlayacağız. Salamuramızla başlıyoruz.
9: Salamura hayranıyım. Bu yöntemi destekliyorum.
10: Hı-hı. Limon, sarımsak, tuz.
9: Esmer şeker.
10: Esmer şeker, pul biber, tane karabiberler.
9: Isıtacağız, ardından buz banyosuna.
10: Bütün tavuğu ortadan ikiye ayırıp sırt kemiğini çıkaracağız ve bir gece boyunca salamurada bekleteceğiz.
9: Sırada ne var?
10: Üzerine süreceğimiz sos. Pirinç sirkesi, soya sosu, zencefil, sarımsak, esmer şeker, zeytinyağı ve biber. Ve bunu 30 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Ardından turşu biberlerimizi ve soğanımızı konfi usulü pişirmeye başlıyoruz. Zeytinyağı.
9: Tereyağı.
10: Fırına atacağız. 175 derecede yaklaşık 20 dakika kadar.
9: Tamam.
10: Şimdi kuru baharat karışımımızı hazırlayacağız. Soğan tozu, sarımsak tozu.
9: Vay, bakın evet. İki el birden kullanıyorum. Sınırını açtın.
10: Toz kırmızı biber, esmer şeker, karabiber
9: tamam.
10: Ve tuz.
9: Ne kadar süre kuru salamurada bekleteceğiz peki?
10: Bir gün. Fırınlıyoruz ve ardından servis zamanı geldiğinde derisini çıtırlaştırmak için yağda hızlıca bir kızartıp çıkarıyoruz.
9: Sevdim.
10: Bunun yanında hiçbir garnitür servis etmiyoruz. Bu yemeğin kendi başına bir yıldız olması gerek. Belki yanında bir başlangıçla yiyebilirsiniz. Paylaşımlık bir tabak bu. Bunu sakın unutmayın.
9: Burası ne kadar sıra dışıysa bu yemek de o kadar sıra dışı. Yarım tavuğu fırınlamak benim de sevdiğim bir pişirme yöntemi. En son kızartarak dışındaki o çıtır deriyi elde etmekse harika bir yöntem. Sirkenin o sulu yumuşak tavukla oluşturduğu kontrast, ardından soyanın hafif tadı, muhtemelen daha önce hiç denemediğiniz bir lezzet olacaktır, emin olun. Olağanüstü.
18: Regina usulü tavuk.
17: Sirkenin tadı çok güzel geliyor. Harika bir mayhoşluğu var ve tek kelimeyle leziz.
11: 23 numaraya karides ve mısır unu lapası.
13: Regina's insanı asla hayal kırıklığına uğratmaz.
9: Bu tür maceraları ve yaklaşımları seviyorum. Buraya gelenler kendilerini akışa bırakmalı. Çünkü çılgınsınız.
10: Evet.
9: Çılgın yemekleri, farklı deneyimleri de seviyorsunuz.
10: Doğru.
9: Bu menüde neler döndüğünü görmek için bu şehirde yaşamayı çok isterdim.
10: İşte bu. Evet.
9: Bu bölümlük bu kadar ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca lezzet var. Yeter ki sonraki bölümlerde de benimle olun.
10: Seni seviyorum. Seni bu yüzden çok seviyorum.
9: Olmadı mı? Fazla mı oldu? Her şey hazırım. Ne olacağını bilmiyorum. Yani belki yerim, dilimlerim ya da tutarım. Bilmiyorum.
10: Aman tanrım.
9: Çok amaçlı aletler.
10: Evet.
21: Otomobil piyasası durgun.
22: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
23: Takoma, değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
24: Ama ne otel?
25: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
24: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
26: Gerçekten mi? Kanıtla.
25: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
24: Favori sitendekini bile.
25: Aynı otel. Yarı fiyatına.
24: Trivago'ya bakmamış.
26: Trivago'ya bakmadım.
27: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?
0: Trivago.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
26: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
27: Budur.
28: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
27: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
28: Kendinlere bul tadı. İlk yudumda sen de söyle.
27: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
29: Servis geldi. Çanta hazır mı?
30: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
31: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
32: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
33: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
34: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
35: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
36: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
7: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Restoran sırlarının bu bölümünde.
37: Yılbaşındaki Noel Baba gibi bende de bir elf var.
38: Mutlu Noeller. Muhtaçlara yardım etmek ister misiniz? Cimrilik etmeyin.
37: Kızgın bir elf.
38: Aa, teşekkür ederim çocuklar. Siz de oyuncak mı aldınız?
37: O oyuncaklar kimsesiz çocuklar için. Tamamen seni soymak için.
38: Noel Baba dinle. Burası benim köşem.
37: Noel ruhumu yok ediyor. Adım Charles Stiles. 20 yıldan beri binlerce restoranın sorununu çözmeye yardım ettim.
39: O bir hırsız.
37: İndir onu.
40: Kovuldun.
37: Ama gözleri açıldıkça...
39: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
37: Daha iyi gizleniyor.
41: Ve gelin ne damat.
37: Özel dedektif tutuyor.
42: Birkaç fıçıyı işaretledim.
37: Ve son teknolojiyi kullanıyoruz.
42: Drone'u uçur.
37: Restoran sırları.
41: Evet, sürpriz.
37: Hiç izlemediğiniz gibi.
43: Ne zamandır benden çalıyorsun?
39: Hapse gitmek ister misin?
44: Danışman.
37: Charles. Merhaba.
44: Nasılsın
37: Charles
44: dostum?
37: Charles Stiles, restoran sırları. Bu da özel merhaba dedektifimiz Dennis.
44: Bu arada iyi Noeller.
37: Sana da iyi Noeller.
44: Mutlu Noeller. Merhaba, adım Nirav Patel. New Jersey'deki Smoking Barrel'ın sahibiyim. Smoking Barrel sportif bir barbekü restoranı. Bu da bizi eşsiz kılıyor. O bakımda İtalyan etkisinin hakim olduğu bir barbekü restoranımız var. İşimiz zor ama başarılıyız. Smoking Barrel'a geldiğinizde ev yapımı tütsülenmiş etimizi denemelisiniz. Tatlı ekmek içine lahana salatası ve turşuyla servis ediyoruz. Muazzam bir sandviç. Aşçım buna erişilmez diyor çünkü rakibi yok. Müşterilerimizin bayıldığı bir diğer yemeğimiz de San Luis kaburgası. Ev yapımı barbekü sosuyla servis ediliyor ve o da muhteşem. Güney eyaletlerinde bizden daha iyi olduğunu iddia edecek herkesle yarışabilirim. Ve son bombamız muhteşem hardal sosu ve pico de gallo ile lezzetlendirilmiş peynirli çörek. Ağzınıza layık.
37: Anladığım kadarıyla oldukça başarılısınız. Ama telefonda tatildeki satışlarda yaşanan düşüşten söz etmiştin. Bunu biraz açar mısın bize? Anlat bakalım neler oldu?
44: Evet, geçen sene tatil sezonunda müşteri trafiğimiz arttı ama gelirimiz yükselmedi ve ortada bir sebep yoktu. Gelirimiz 2-3 kat artmalıydı ancak bunu göremedik. Tatil sezonu devam ediyor ve aynı kabusu yaşayacağımızı hissediyorum. Geçen yılda aynı şey oldu. Satışlar düşüyor. Bence kesinlikle bir şeyler dönüyor.
37: Evet, öyle görünüyor. Yıl boyunca iyi gidip Noel'de düşüyorsa bir şeyler yanlıştır. Peki özellikle şüphelendiğin ve araştırmamızı istediğin biri var mı?
44: Kesinlikle en tepeden müdürüm Semih ile başlayın. İlk günden beri burada. Suçlamıyorum ama kesinlikle izlenmeli. Ayrıca Mo'ya da göz atmak isterim. En cana yakın garsonlarımdandır. Buraya düzenli olarak gelen müşterilerle samimidir. Onu yakından izlemenizi ve nelerle ilgilendiğini bulmanızı istiyorum.
37: İlgilenmemiz gereken başka bir sorun?
44: Sorunca aklıma gelmedi. Noel zamanında çevrede yardım toplayan Noel babaları bilirsiniz. Bende de bir elf var. Adını da nereden geldiğini de bilmiyorum. Pek çok müşteri ve yoldan geçenler bu elfin bağış toplama konusunda çok ısrarcı olduğunu ve kaba davrandığını söylüyor. Ama buna şahsen tanık olmadım. Yine de yardım parası toplamak için Noel Baba ya da elf kullanılması fikri benim hoşuma gidiyor. Şimdilik bir sakıncasını görmedim.
37: Tamam. Bir sorun çıkmadığından emin olmak için o elfe de dikkat ederiz. Şimdi işlerin nasıl yürüdüğünü anlatayım. Restoranın çeşitli yerlerine kameralar ve mikrofonlar takacağız. Ayrıca ekibimizden müşteri ya da çalışan kılığına girecek elemanlar seçeceğiz. Bu şekilde ekibe sızıp içeride neler olduğunu öğrenebileceğiz. Dennis de özel dedektif olarak araştırma yapacak. Bu şehirde oldukça deneyimlidir. Bize yardımcı olacak.
44: Harika.
0: Biraz kendimden bahsedeyim. 20 yıl New York Emniyetinde çalıştım. Brooklyn'de cinayet masasındaydım. Önce çalışanların geçmişini araştıracağım ve park cezasından cinayete kadar hangi cezalar aldıklarını size bildireceğim. Ve tüm bunları da olabilecek en kısa zamanda yapacağım.
44: Umarım katil yoktur ama öğrenmek isterim tabii ki.
37: İşine zarar vermek isteyen biri varsa kim olduğunu ve karın neden düştüğünü öğreneceksin. Bu yeter değil mi?
44: Burayı çok seviyorum. Ve kimsenin işime zarar verecek bir şey yapmasını istemiyorum.
1: Değerlendirme.
37: Kontrol odasına hoş geldin. Ne diyorsun?
44: Muhteşem. Burada harika cihazlar var. Çok evet. Güzel.
37: Restorana gizli kamera ve mikrofon takacağımızı söylemiştim. Evet. Ana girişe, bara, yemek alanına, mutfağa ve verandaya taktık. Çalışanları ve müşterileri rahatça göreceğiz.
44: Bu işi bir an önce çözelim.
37: Noel'e hazır olduğunu söylemeliyim. Restoran Noel süsleriyle donanmış. Çalışanlar bile Noel Baba beresi takıyor. Harika.
44: Noel'i severim. Bu dönemde herkes birbirine iyi davranır.
2: Hey, ne yapıyorsun?
3: Sadece bakıyorum.
37: Restoranın o tarafındaki müdüren Semih galiba.
44: Evet, bu o. Açıldığımız günden beri burada. Harika bir çalışandır. Umarım Semih'in yaşadığımız bu sorunla bir ilgisi yoktur. Yoksa üzülürüm.
3: Ah, ipucu. Bayılırım.
2: Noel'de oğluna ne aldın?
3: Daha almadım.
2: Dur biraz, daha almadın mı?
3: Oyuncaklar gerçekten pahalı.
37: Bana o garsondan söz et.
44: Bu mu? Harikadır. Müşteriler ve yönetim ona bayılır. Dost canlısıdır. Beni ve herkesi güldürür.
37: Bağışlar için bir kutu gördüm. Müşteriler arasında kulaktan kulağa yayılıyordur bu.
44: Evet. Her Noel döneminde oyuncak ya da bağış yapmak için para toplarız.
37: Verandaya bakınca restoranın önündeki elfi göremedim. Bu konuda dedektifimiz Dennis'ten yardım alabiliriz.
44: Harika olur.
37: Dennis, kontrol odasına gelir misin? Hoş geldin.
0: Merhaba Charles.
37: Dennis'in paylaşmak istediği bilgiler var.
0: Ya, araştırmaya başlayınca her şeyi öğrenmeye çalışırız. Çalışanların içinde bunu yaptık. Bir kişi hariç herkes temiz çıktı. Garsonun Mo, ödenmemiş $300 park cezası var.
44: Tuhaf. Sorumluluk sahibidir ama şehir hayatı.
0: Araştırmanın ikinci kısmında herkesi gözlemleriz. Bu vakada şüphemi çeken bir şeyle karşılaştım. Arkandaki monitöre lütfen bakabilir misin benim için? Göreceğin gibi barın dışına saklandık. Şimdi çıkışın yanındaki iki kişiye dikkat etmeni istiyorum senden. Bardan çıkan iki kadın tanıdık geldi mi sana acaba?
44: Evet, biri müdiremiz.
0: Doğru.
44: Dur biraz, diğeri Elf mi?
0: Evet, doğru. Bu restoranınızın dışında her gün bağış toplayan Elf.
44: Bu ne böyle? Ne zamandır arkadaşlar? Sammy o kızdan hoşlanmadığımı bilir.
37: Yaptıkları her neyse, Noel ilahisi söylemedikleri kesin.
44: İşte bunu beklemiyordum.
37: İyi iş çıkardın. Buralarda kal, sana ihtiyacım olabilir. Tamam mı?
0: Bol şans Nirav.
44: Teşekkür ederim.
37: Bak, bunu söylemem gerekiyor. Sammy ile bu elfin arkadaş oldukları ortada ve karınızdaki azalmanın sebebi bu olabilir. Aralarındaki dostluğu bilmemen de şüphe uyandırıyor. Gözümüz üstlerinde olsun. Ve onlara dikkat etmeliyiz.
44: Kesinlikle.
37: Veranda kamerasına bakınca elfin yerleştiği görülüyor.
44: Evet, bu kesinlikle o.
38: Herkese mutlu Noeller.
44: Bencillik edip oradan kovdurmak istemiyorum ama işimi tehlikeye atıyorsa olay değişir tabii.
37: Oldukça mantıklı.
38: Mutlu Noeller çocuklar. Kimse sizlere yardım etmek ister misiniz?
37: Birileri durup elfimizle konuşuyor. Neden ne dediğini dinlemiyoruz.
38: Vermezseniz vermeyin, ne yapalım?
44: Bahsettiğim buydu, şu davranışa bak.
37: Kızgın bir elf. Birinden bağış istemek başka, ona kızmak başka. Belki paraları olmadığı için veremiyorlardır. Bu kötü bir şey değil ki.
38: Hey bayım, mutlu Noeller. Güzel, kimse sizlere bağış yapmak ister misiniz? Hadi ama bayım, ciddi misiniz? Cimri'nin tekisin.
37: Bu elf bağış yapmayanlara çok kötü davranıyor.
44: İnsanları rahatsız etmeden yapmalı bunu.
37: Duyduğun şikayetleri hak etmiş. İnsanların üstüne gidiyor. Böyle davranırsa kimse bağış yapmak istemez. Haksız mıyım?
44: Bence de Charles.
38: Mutlu Noeller. Yeni yılınız kutlu olsun.
37: Bu küçük elfe bir sürprizim var. Noel Baba ile rekabete girince ne tepki vereceğini görmek istiyorum. Bunun için ekip arkadaşlarımdan Elliot'ı yollayacağım. Noel Baba olarak sokakta bağış toplamak için izni de var. Bakalım elfin de izni var mı? Pekala, sıra sende. Evet, hadi.
38: Mutlu Noeller.
1: Merhaba sevgili çocuğum. Ben Noel Baba. Seni gördüğüme sevindim.
37: Elliot bu iş için mükemmel. Çünkü zaten bir mağazada bu işi yapıyor.
38: Merhaba Noel Baba.
1: Merhaba tatlım. Birlikte bu köşede bekleyip kızlarla oğlanlara neşe ve keyif dağıtabiliriz. Mutlu Noeller.
38: Dur biraz, nasıl yani? Dur biraz, yavaş
1: evet,
38: ol, yavaş
1: dinliyorum.
38: Ol. Birlikteyle neyi kastediyorsun?
1: Sen de buradasın, ben de. Yani bu köşeyi paylaşabiliriz, öyle değil mi? He?
38: Hayır, ne yapıyorsun? Noel Baba, beni dinle.
1: Evet.
38: Bu köşe benim, anladın
37: İlk
38: mı?
37: İlk kez Noel Baba'yı gördüğü için mutlu olmayan biri çıktı.
38: İki yıldan beri bu köşe bana ait.
1: Ama paylaşabiliriz değil mi?
38: Hayır, paylaşamayız.
1: Ama üstünde adın yazmıyor.
38: Peki seninki yazıyor mu?
1: Ta Kuzey Kutbu'ndan hayranlarıma sevgilerimi sunmak için geldim.
38: Dinle beni, dinle. Bu blok bana ait, anladın mı?
1: Evet.
38: Şimdi çanını al ve arkana bile bakmadan ikile buradan.
44: Bu iş restoranımın önünde olmasaydı kahkahalarla gülebilirdim.
37: Elliot, iznini çıkart.
1: Burada çalışıyor olabilirsin ama benim de iznim var.
38: Lanet iznin umurumda bile değil Noel Baba.
1: Burada çalışabileceğim yazılı ve sen de bana katılabilirsin.
38: Asla olmaz. İkile buradan.
1: Sen de kaba bir elfsin. O benim çanımdı.
44: Onun yardımcısı olacağına kabusu oldu.
37: Pekala Elliot, şimdi oradan ayrıl. İzni olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu işi hayır için yapmadığı belli.
4: Merhaba, hoş geldiniz. Mutlu Noeller.
5: Nasılsınız? Bağış kutusunu oyuncak mı getirdiniz? Ne güzel,
4: evet.
5: Çok tatlısınız. Teşekkür ederiz.
37: Sevinebilirsin. Müşteriler bağış kutusuna oyuncak getiriyor.
44: Harika bir duygu. Noel zamanında müşterilerin bağışlarını seviyorum.
5: Bu akşam iki kişi misiniz? Yeriniz hazır.
37: monitöre bak. Gördün mü? Mo neden kutuları karıştırıyor?
44: Anlamadım. Serviste olmalıydı. Dur biraz. Gördün mü?
37: Evet,
44: bir
37: gördüm.
44: Bir kutu mu aldı?
37: Evet. Oradan gizlice bir kutu aldı ve kimse görmeden onu gömleğinin altına sakladı. Bu çok kötü bir şey.
44: Ne yapıyor? Peki o oyuncakla ne yapmaya gidiyor?
37: Dur biraz, onu bir kutuya koyuyor.
44: Bu bir şaka olmalı.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
10: Net, sigortam Net. Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.

0: Formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Gel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Gel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Milo Tech, Milo C.
3: Çıtır külah

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Uyudu.
1: O oyuncakla nereye gidiyor?
2: Onu bir kutuya koyuyor. Bu çok açık. Mo gelen hediyeleri çalıyor. Bak tekrar bağış kutusuna gidiyor.
1: Bu utanç verici.
2: Şuna bak, bir tane daha çalıyor.
1: O oyuncaklar kimsesiz çocuklar içindi. Bu alma değil verme zamanı. Noel anlayışıma zarar veriyor.
2: Elf'in müşterileri kaçırması yeterince kötü. Ama bağışlanan oyuncakları çaldığı öğrenilirse dolandırıcılık yüzünden kapatılabilirsiniz.
3: Herkese mutlu Noeller. Merhaba, mutlu Noeller. Aman tanrım, kimse sizlere bağışta mı bulunacaksınız?
4: Evet.
3: Sadece $10 mı? Ciddi misiniz? Sadece bu kadar mı var? Neyiniz varsa verin. Hatta bir de bilet satayım. Evet. İşte.
2: Bunu gördün mü? O çifte ne verdi?
1: Kupon gibi bir şeydi.
2: Özel bir gün mü düzenliyorsun?
1: Hayır, düzenlemiş olsam da onunla ya da hiçbir kurumla bağlantım yok.
2: Gözümüz bu işin üstünde olacak. Verdiği bilet ne için olursa olsun sorunun kaynağı bu olabilir.
5: Başka bir şey ister misiniz?
6: Sadece hesap.
5: Hesap mı? Tamam, hemen getiriyorum. Aha.
6: Bende bu var.
5: Aa, evet, müdürle konuşmalıyım. Bana bir saniye izin verin. Tamam mı?
6: Tamam.
5: Sen... Evet. Kuponlu bir müşteri
7: tamam,
5: daha.
7: Tamam, harika. Teşekkür ediyorum. Mükemmel.
2: Artık Elf'in müşterilere ne dağıttığını biliyoruz. İndirim kuponu dağıtıyor.
1: Patron benim. Promosyonları ancak ben onaylarım.
2: Bana bu indirim kuponu işinde Semi'nin parmağı var gibi geldi. Çünkü Mo kuponlarını ona verince hiç şaşırmadı, gördün.
1: Restoranımda neler oluyor böyle?
7: Yaptığınız bağış için teşekkür ediyoruz çocuklar. Bu sayede çok ev size yardım etmiş oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Mutlu Noeller.
2: Bu görüntüyle özel dedektifimizin gösterdikleri anlamlı hale geldi. Semi Elf'in dağıttığı kuponları kabul edip onunla birlikte dolandırıcılık yapıyor.
1: O kuponların ne işe yaradığını ve her seferinde ne kadar zarar ettiğimi öğreneceğim.
2: Bence haklısın. Ekipten Jamie'nin müşteri olarak olaya dahil olma zamanı geldi. Elf ile konuşup ne teklif ettiğini öğrenebilir. Evet, göreceğiz. Pekala Jamie, Elf ile ilgilen.
3: Mutlu Noeller. Hey, merhaba. Bugün nasılsın?
2: İyi.

0: İyiyim ya, sen neler yapıyorsun?
1: İyiyim. Baksana Noel babanın yardımcısıyım. Kimsesizlere bağış topluyorum.
0: Sadece bağış mı? Biraz yardım edebilirim.
1: Aslında 10 dolar daha verirsen Smoking Barrel'da %50 indirim kuponu alabilirsin.
2: Sanırım bu indirimlerden haberin yok.
3: Bu elf ne diyor? Mali açıdan anlamsız.
2: Jamie, bağış yap ve o kuponu al.
0: 10 istedin ve 20 ile 2 katını veriyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Pekala, mutlu Noeller.
1: Teşekkür ederim.
2: Noel'de kazancın düşmesinden korkuyordun. Sebebi arkandan çevrilen yetkisiz indirim kuponu işiymiş. Gördün değil mi?
3: Kesinlikle şimdi anlam kazandı. Yoğun zamanda %50 indirim verirsen kazancın çoğunu kaybederiz.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız? Mutlu Noeller. İyiyim. Dışarıda elfinizi gördüm ve şunları satın aldım.
4: Harika. Yemeğinizi yarı fiyata yiyeceksiniz.
0: Ben de kandırdı sanmıştım. Doğru olmasına
4: hayır,
0: sevindim.
4: Hayır, kesinlikle harika. Doğru bizimle çalışıyor.
2: Artık çok açık. Müdüren Semi kupon işinde Elfi ile birlikte çalışıyor ve restoranda bağış adı altında indirim yapıp seni dolandırıyorlar. Mo da bağış kutusundan oyuncak çalıyor. Hepsini gördük işte.
5: Kuponlar yüzünden para kazanamıyorum. O indirim kuponlarıyla ödedikleri için bahşiş de bırakmıyorlar. Yani batmış durumdayım. Bu benim için çok kötü. Sam'le konuştum ve paranın bağışlara gittiğini söyledi. Ama bu iş beni batırıyor.
2: Zarar görüp üzülen yalnız sen değilsin. Bu işin bahanesi olmasa da Mo da bu yüzden çalıyor olabilir bence.
3: Evet, bence de. Yok artık. O elf restoranıma girmesin.
2: Elfi karşılayana bak. Sam'i görmek şaşırtıcı değil. Bence bugünün kazancını paylaşmaya gidiyorlar.
3: Şaka mı bu? Noel zamanı müdiremle Elf'in çaldıkları bağışı paylaşmasını izliyorum. Artık bir son bulmalı.
2: Semi'yi çağır. O buradayken Mo da gelsin ve yüzleşelim.
3: Zevkle. Noel Elf'i Noel zamanı müdiremle beraber bağışları mı çalıyor? Dilim tutuldu. Semi, benimle gel.
4: Hey, ne oluyor?
3: Konuşmamız lazım.
4: Nirav, her şey yolunda mı? Her şey yolunda mı dedim?
3: Mo sende.
4: Çocuklar ne oluyor? Ne yapıyorsunuz?
3: Duymak
4: ne
3: istemiyorum. İçeri gir.
4: Nirav, ne oluyor?
2: Neler olduğunu söyleyeyim. Adım Charles Stiles. Restoran sırlarındanım. Patronunuz bizi arayıp birkaç yıldır Noel'de restorandaki kazancın azaldığını söyledi. Görüntüleri izleyince sebebini öğrendik. Semi, şu elfle dükkanın önünden geçen insanları ve müşterileri soğuyorsunuz. Jamie fotoğrafından hatırladın mı acaba? Benim için çalışıyor ve kılık değiştirdi. Elf'e 20 dolar bağış yaptı ve karşılığında restoranda %50 indirim aldı.
4: Bakın, dürüst olacağım. Her şey bu restoranın iyiliği içindi. Yani hepsi iyi bir amaç içindi. Gerçekten. Yalan değil.
3: Bunu söyleyecek son kişisin. Bu doğrudan hırsızlık.
4: Çünkü sana sürpriz yapacaktık ve Noel hediyesi olacaktı. Bunu daha çok müşterimiz olsun diye yaptım. Ama sen ne yapıyorsun?
3: Peki ya geçen yıl?
4: Bilmiyorum. Buna asla cevap veremem.
3: Seninle işim bitti. Kovuldun. Polis çağırmadan defol buradan.
4: Ben yanlış bir şey yapmadım. İnsanları restorana getirdim ve işimi kaybettim. Herkese mutlu Noeller.
2: Mo, seni bağış kutusundan oyuncak çalarken izledik.
3: Mo, bunu senden beklemezdim.
5: Nirav, açıklayabilirim. Semi indirime başladığından beri bahşiş alamadım ve hediye alacak param kalmadı. Oğlum için çam ağacının altına güzel bir hediye koymak istedim. Hepsi buydu.
2: Bu sana çalma hakkı vermez ama.
3: Dinle, dolandırıcılığın para için olduğunu biliyorum ama bu da kabul edilemez. Kimsesiz çocuklar için toplanan oyuncağı çaldın. Bu kadar basit. Oğluna oyuncak lazımsa isteyebilirdin. Ben de bunu gayet normal karşılardım.
5: Biliyorum. Özür dilerim. Kovacak mısın? Lütfen beni kovma.
3: Hayır, seni kovmayacağım. Ama bu sana son uyarım. Bir ihtiyacın olunca sadece iste.
5: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mutlu Noeller, teşekkür ederim.
3: Mutlu Noeller. Sana minnettarım Charles. Benim ve çalışanlarımın Noel'ini kurtardın.
2: Benim için zevkti.
6: Semi kovulduğundan beri bir hayır kurumu için bağış toplama işiyle uğraşıyor. Elf'e restoranının 100 metre yakınına yaklaşmama cezası verildi. Nira Moon'un park cezalarını ödedi ve Noel hediyeleri için yardım etti. Ve nihayet Smoking Barrel'da Noel dönemi boyunca işler yeniden normale döndü.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Charles, gördüğün gibi bir sürü çizgi roman sergiliyorum ve bazılarının kaybolmaya başladığını fark ediyorum.
2: Bu endişe hikayeleri 57. Elbette ki bu sayıyı biliyorum.
3: Biri çizgi romanlarını sadece çalmıyor, aynı zamanda internetten satıyor.
4: Yiyecek bir şeyler alabilir miyim? Yanımda para yok.
1: Bellona kötü değil, o bir süper kahraman.
5: Bir dakika, Christian Bale, Ben Affleck. Bu ikisini mi karşılaştırıyorsun?
6: Soytarısın. Beni iyi dinle, sen bir soytarısın.
5: Boş ver, boş ver.
1: Bunun olduğuna inanamıyorum.
3: Benim adım Charles Size. 20 yıldan uzun süredir restoranlara sorunlarını gidermesine yardım ettim.
7: O bir hırsız.
5: İndir onu.
6: Kovuldun.
3: Ama insanlar anlamaya başlıyor.
1: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
3: Biz de daha gizli olacağız.
8: Ve gelin ne damat.
3: Özel dedektifler kullanarak.
6: Birkaç fıçıyı işaretledim.
3: Ve yeni teknolojiler kullanarak. Drone'u uçur. Restoran sırlarında...
8: Evet, sürpriz.
3: Daha önce görmedikleriniz.
9: Ne zamandır benden çalıyorsun?
7: Hapse gitmek ister misin?

0: Merhaba Charles.
1: Merhaba, nasılsın?
0: İyi. Ben Blaine Carter. Aksiyon Burger'e hoş
1: Charles
0: geldiniz.
1: Charles Stiles, restoran sırları. Bu da Dennis. Benim için çalışan özel bir dedektif.
0: Aksiyon Burger, bilim kurgu çizgi roman temalı bir restoran. Bu restorana bayılıyorum çünkü iki tutkum bir arada. Bilim kurgu çizgi romanları ve yemek. Menüm oldukça eşsizdir. Kötü karakter ve kahraman arasında bir ayrım. Kötü karakter yemekleri daha çok kızarmış yemekler ve burgerler. Kahraman yemekleri daha çok hindi burgerler, salatalar ve vejeteryan burgerler. Aksiyon Burger'e geldiğinizde Cracker Burger'i denemelisiniz. En çok satan ürünümüz. Ve kötü kahraman. Bu burgerde iki tane pastırma çedar ve peynirli biber, soğan halkası ve baharatlı mayonez var. Bu burger leziz derecede şeytani. Menümdeki bir diğer kötü kahramansa waffle fındık burger. 3 tane Belçika waffle'ı ve süper aksiyon köfte, ızgara soğan, pastırma, yumurtalar. Ve en üstte ezilmiş bebek patatesler, şurup ve krem şanti. Kahvaltı ve öğle yemeğinin bir karışımı. Ve eğer bir süper kahraman yemeği denemek istiyorsanız vejeteryan Bellona sandviçi denemelisiniz. Tadı başka bir gezegenden.
1: Telefonla konuştuğumuzda restoranında hırsızlık olduğundan şüphelendiğini söyledin. Biraz söz edebilir misin bize?
0: Evet Charles, gördüğün gibi her yerde bir sürü çizgi roman ve koleksiyon parçaları var. Bazıları gerçekten çok ender bulunan değerli parçalar. Ve son zamanlarda ortadan kaybolduklarını hissediyorum. Örneğin 75 dolarlık Donald Duck çizgi romanım var. Ve bir de 155 dolarlık Yeşil Fener var.
1: Vay canına, tamam bunlar pahalıymış.
0: En önemlisi Yıldız Oyuncular 33 numaralı çizgi roman. 1947'den kalma ve değeri 750 dolar.
1: Vay canına, çok eski ve çok değerli bir çizgi romanmış.
0: Çok pahalı.
1: Peki hiç ana şüphelin var
0: yani
1: mı?
0: Yani evet, Gary var. Müdür. Kenan kasiyer. Bir de John var. Mutfakta çalışıyor. Aşçı. Uzun saatler boyu çalışıyorlar. Yani hepsi şüpheli
1: buradayken
0: olabilir.
1: Buradayken ilgilenmemizi istediğin başka şikayetlerin var mı peki?
0: Burada çalışan insanlar çizgi romanlara çok meraklı. Çizgi roman hayranları bazen müşterilerle hararetli tartışmalar yaşıyorlar. Ve bu tartışmaların şiddetli atışmalara döndüğünü duyuyorum. Ve bu da kötü müşteri deneyimine sebep olabilir.
1: Kesinlikle. Ne zaman müşteri deneyimine sıçrasa bu soruna yol açar. Bu da bir sorun.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Sana nasıl işlediğini anlatayım. Restoranını gizli kameralarla ve mikrofonlarla donatmak dışında aynı zamanda bu görev için özellikle seçebileceğim çok nitelikli restoran sırları üyeleri var. Böylece ekibini içeriden denetleyebiliriz. Şikayetleri öğrenebiliriz. Tabii ki çizgi romanlarının ve koleksiyon parçalarının nereye gittiğini de öğrenerek.
0: Harika olur.
1: Her araştırmadan önce yapmayı sevdiğim şeylerden biri de özel dedektif getirmek. Dennis yerel özel bir dedektif, onu da kullanacağız.
2: Deneyimlerime dayanarak bu parçaların değeri nedeniyle biri onları tekrar satmaya çalışacak. Beyin dükkanlarına, çizgi roman satıcılarına, ikinci el satıcılara bakacağız. İnterneti de arayacağız. Çünkü bunları çalan her kimse bu nesneleri kaldıracak.
0: Bunu yapanı bulmanın ne kadar önemli olduğunu size anlatamam.
1: Günün sonunda sorularının cevaplarına ulaşacaksın. Kumanda odana hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
0: Vay canına. Yüksek teknoloji. Kitabımdaki UFO polisinin olduğu ilk bölümü hatırlattı
1: bana. Geçen gün anlattım sana. Restoranını gizli kameralar ve mikrofonlarla donatacağımızı söyledik. Görebilirsin. Hiçbir şey kaçırmadık. Evet, ana girişinde var. Kasada var. Bütün koleksiyon parçaların görünebiliyor. Bodrum'daki ofisin. Kısacası müşteri ve çalışanlarının girebileceği her yeri görebiliyoruz. Evet, monitöre bakıyorum. Bu sanırım müdürün Gary, değil mi?
0: Evet, evet, bu Gary. Yaklaşık bir yıldır bizimle. Çizgi roman sever. Çok güvenilir. Bir şey yaptığını öğrenirsem çok üzülürüm.
3: Nakit mi ödeyeceksiniz, kredi kartıyla mı?
4: Kredi kartıyla.
3: Kredi kartıyla, tamam.
1: Kasaya bakıyorum da kasiyerin Keenan, değil mi?
0: Evet, bu Keenan. İşe yeni aldık. Büyük bir çizgi roman hayranı. Gerçekten çok hevesli ve sevilecek çok yönü var.
1: Mutfağına bakıyorum. Bu da şefin John, değil mi?
0: Evet, bu John. 3 aydır bizimle çalışıyor. Çok iyi bir aşçı.
1: Geçen gün tanıştığımızda özel dedektifim Dennis'i de yanımda getirmiştim. Ve onu buraya getireceğim ki sana bulduğu delilleri göstersin.
0: Tamam.
1: Dennis, rica etsem kumanda odasına gelir misin?
2: Merhaba Charles. Merhaba, Blaine, seni tekrar görmek güzel. Blaine bütün çalışanlarının geçmişini araştırarak başladı. Ve herkesin sicilinin temiz olduğunu söylemekten mutluyum. Sonra çıkıp yerel rehin dükkanlarına gittim. Çizgi roman satıcılarına. Maalesef sonuç çıkmadı. Yine de birçok sitede internet araştırması yaparken çok ilginç bir şey gördüm. Kayıp eşyanı buldum. İşte bak burada.
0: Buldun mu?
2: Evet, önce Yeşil Fener'i buldum. Değeri 155 dolar. Sonra da... Hawkman burada. Değeri 175 dolar. Ve Donald Duck da var. Değeri 75 dolar. Bu durumda üçünü 280 dolara alabileceğim bir paket yapmışlar.
1: Bir satıcının kaybolan eşyalarının üçünü birden yüklemesi. Bunların senin kaybolan eşyalarının olması muhtemel. Biri çizgi romanlarını sadece çalmıyor, aynı zamanda internetten satıyor. Satıcıyla iletişime
2: geçmeye
1: çalıştın.
2: Evet, ürünleri satın alabilir miyiz diye satıcıyla direkt iletişim kurdum.
1: Ne öğrendin?
2: Çoktan satıldıklarını söyledi.
1: Evet, maalesef çizgi romanların çoktan satılmış.
0: Bu iğrenç.
2: Aslında anonim kalıp iz bırakmadan gidebilecekleri bir site kullanmışlar.
1: İyi iş çıkardın. Bana bir iyilik yapıp tableti burada bırakır mısın? Belki operasyonun kalanında diğer kayıp eşyalar da yüklenir diye. Böylece bulabiliriz.
0: Pekala.
1: Harika.
2: Sağ ol. Bol şans Flynn.
0: Teşekkür ederim. Şimdi, memnun oldum.
1: Yapmak istediğim şey bu operasyona ekibimizden Beatrice'e odaklanarak başlamak. Biliyorsun eğitimine geçen gün kasiyer olarak başladı.
0: İyi bir plana benziyor.
3: Kahraman uyarıcı peynir demek.
4: Hı hı.
3: Ve yan malzemeler de burada.
4: Tamam. Bir gündür burada gizli görevdeyim. Yemeklerin harika olduğunu söyleyebilirim. Ve çalışanlar çizgi romanlar hakkında çok şey biliyor.
5: Ben Affleck'in yeni Batman olmasına heyecanlandın mı?
6: Aa evet. Gerçekten. Bir sürü insan onu gerçekten çok
1: bana
6: hafif
1: alıyor. Bana orada oturan ve müdürün Gary ile konuşan müşterinden
0: o,
1: söz et.
0: O Omar. Restoranın müdavimlerinden. Ve Gary ile iyi arkadaşlar.
5: Sana hiç katılmıyorum. Hayır.
6: Daredevil'ı izledin mi?
5: Evet izledim.
6: Harika bir filmdi dostum.
5: Dostum film... şaka mı yapıyorsun sen?
6: Sen iyi misin? Ben Affleck günümüzün en iyi filmi yapımcısı.
5: Bir dakika. Christian Bale, ben Affleck. Bu ikisini mi karşılaştırıyorsun? Başta beni kandırıyorsun sandım.
6: Sırf düşündüklerin doğru olmadığı
5: için. Gerçekten. Başta beni bu şekilde kandırdığını
1: görünüşe
5: düşündüm.
1: Görünüşe bakılırsa ikisi de bu konu hakkında hırslı.
0: Evet biraz fazla hırslılar.
1: Gary'nin senin restoranında müdür olduğunu hatırlaması gerek. Omar'ın arkadaşı
6: değil. Düşündüklerin doğru değil. Ay canına.
5: Ciddiyim.
6: Sesinin tonunu sevmedim.
5: Dostum lütfen beni sinirlendirme. Gerçekten.
0: Bu tartışmadan hiç hoşlanmadım.
1: Müşterilerinizin deneyimini etkiliyor ve müdür olarak mantıklı bir karar verip yürüyüp gitmesi gerekiyor.
6: Soytarısın.
5: Dostum bak buradan çık
6: soytarısın.
5: Git. Yürü git buradan.
6: Ben gidiyorum.
5: Kekeliyor muyum? Çık git. Güle güle. Bu gerçek mi?
1: Gary Omar'ı kimin en iyi Batman olduğu konusunda anlaşamadıkları için mi kovdu?
0: Gerçekten inanılmaz.
1: Ayrıca hepimiz en iyi Batman'in Michael Keaton olduğunu biliriz. Kırmızı saçlı kostümlü kızın içeri girdiğini görüyorum. Normalde müşterileriniz böyle midir?
0: Bu Jessica. Bellona'yı oynaması için tuttuğum aktrislerden biri.
1: İlk tanıştığımızda ondan söz etmemen beni şaşırttı.
0: Yani onu çalışan olarak görmüyorum. Haftada birkaç kere birkaç saatliğine geliyor.
3: Merhaba Bellona, seni görmek güzel.
1: Jessica'nın restoranın içinde olduğunu bildiğim için ona da dikkat etmemiz gerek. Çünkü onun da diğer herkes gibi erişme imkanı var. Günün sonunda sorumlu kişi o olabilir.
0: O olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Sonuçta o benim süper kahramanım.
1: Süper kahramanların bile zayıf yönleri vardır.
0: Bu doğru.
1: Bu fırsatı Bellona'yı izlemek için kullanmalıyız.
0: Olur.
3: Aksiyon Burger'e hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
7: Aksiyon Burger istiyorum.
3: Ne tür peynir istersin? Amerikan mı? Ve domates, marul, soğan da ister misin?
7: Varsa turşu da olsun.
3: Turşu mu? Tamam.
4: Merhaba küçük adam.
7: Merhaba, sen gerçek Bellona mısın?
4: Evet evet öyleyim. Bellona'yı biliyor musun?
7: Gerçekten.
3: Vejetaryen burger.
4: Öyle mi? Aman tanrım. Peki okudun
1: evet.
4: mu?
1: En azından Bellona müşterilerle konuşuyor ve onu görevlendirdiğin işi yapıyor.
0: Evet, bu harika.
4: İşte şuna bir bak.
7: Teşekkür ederim.
4: Evet, annen sever mi?
8: Evet, hep ikimiz birlikte okuruz.
4: Aman tanrım, bu çok tatlı. Sende kalabilir, bu senin
7: ederim.
4: İçin.
1: Bellona'nın çizgi romanlarını dağıtmasına
0: Hayır,
1: izin
0: asla.
1: Veriyor musun?
0: Ona birkaç kez bedava şeyler vermemesini söylemiştim.
1: Eğer Bellona arkandan böyle işler çeviriyorsa farkında olmadığın çok sayıda şey yapıyor olabilir.
4: Pekala, iyi günler millet. Yiyecek bir şeyler alabilir miyim? Param yok, bu kıyafette cüzdan için yer yok da. Sorun olur mu?
3: Etrafına dön de emin
4: Hiçbir
3: olayım.
4: Hiçbir şey yok, yani gerçekten tamam. Çok dar, baksana.
5: Hayat,
1: tahminimce
5: senin paran burada geçmez.
1: Jessica buraya Bellona olarak giyinerek gelip oturup yemek yemesi için para vermediğin yönünde.
0: Beni geri sinirlendirdi çünkü geri işini bilir.
4: Hmm, o zaman burger olsun, kesinlikle. Yani aksiyon
1: bana
4: burger.
1: Bana öyle geliyor ki bedava yemek için süper güçlerini kullanıyor.
0: Ve en kötüsü de Jessica burger yiyor. Ve Bellona aslında vejetaryen.
3: Tamamdır.
4: Poz vereyim mi?
3: İkili kılıcı yap.
4: İkili kılıcı?
3: Evet.
5: Kasları görelim.
9: What?
5: Ne? Dostum bunu çektin mi?
1: Şuna bak. Sırada bekleyen müşterilerin var ve çalışanların Bellona'dan poz istiyor.
6: Merhaba Bellona. Seninle fotoğraf çektirebilir miyim?
8: Aa, elbette.
1: Şimdi de aşçın Bellona ile selfie çekilmek için yemeğini mi bırakıyor? Geri buna izin vermemeli. Yani müşteriler çekilebilir ama ekibin değil.
6: Güzel.
1: Baksana ne oldu? Kırmızılı müşteri gidiyor çünkü kimse onu görmedi bile. Tanıştığımızda bana kaybolan koleksiyon parçalarından, çizgi romanlarından ve bazı müşteri şikayetlerinden söz etmiştin. Ama görünüyor ki daha büyük sorunların var.
6: Harika görünüyorsun.
1: Görünüşe göre Bellona ekibinin kriptoniti. Ve mutfağa bak, köftelerin yanıyor. Ve canı sıkılan müşteriler gidiyor. Sebebi ekibinin Bellona'ya ilgisi yüzünden.
8: Millet benimle gelip suçla savaşmak
6: ister misiniz? Seninle her gün suçla savaşırım.
0: Bu korkunç.
6: Gecenin kalanında ne yapıyorsun?
8: Böyle çıkıyorum.

0: stays. It stays with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: Bankası.
1: İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani bir kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır. İyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
6: Bellona. Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kazan. Tonbank kartıma
9: din. Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şimdi de aşçın Bellona ile selfie çekilmek için yemeğini mi bırakıyor?
1: Güzel.
0: O köftelerin yanmasının tek sebebi John'un Bellona ile selfie çekilmek için mutfaktaki görevini bırakmak.
2: Onun hesabını kesinlikle verecek.
0: Evet, çalışanlarının müşterileri kovduğunu ve çizgi roman karakterin olarak giyinen aktrisin etrafında dört döndüğünü biliyorsun. Ama çizgi romanlarını kimin aldığını bilmiyoruz. Şimdi yapmak istediğim şey ekibimizden Jamie'yi göndermek. Elinde çok nadir bulunan pahalı bir çizgi roman olacak. Çalışanlarımla konuşacak. Bakalım nasıl bir tepki verecekler. Pekala Jamie, içeri gir ve çizgi romanı unutma.
3: Lane kayıp çizgi romanları ve koleksiyon eşyaları için endişeliyken ben de aksiyon burgere gidecek ve bu konuda bilgisi olmayan endişe hikayelerinin 57. sayısına sahip olan bir müşteri olacağım. Değeri $350'ın üstünde.
0: Pahalı bir çizgi romanı olan ve satmak isteyen bir müşteri geldiğinde nasıl bir yöntem izlersiniz? Anlatır mısın?
2: Evet. Öncelikle çizgi romanı almayız. Çünkü koleksiyoner değiliz. Ama müşteriye çizgi romanın ne kadar edeceğini görebilecekleri bir site önermeleri gerekiyor. Çünkü çizgi romanları doğrudan almıyoruz.
4: Aksiyon Burger'e hoş geldiniz.
3: Abine bakıyordum. Büyük babam yakın zamanda öldü maalesef. Ama garajını temizliyordum ve bu çizgi romanı buldum. Demir Adam.
4: Bir dakika. Bu endişe hikayeleri 57.
3: Bu sayıyı biliyor musun?
4: Evet, elbette ki bu sayıyı biliyorum. En az $400 falan olmalı. Durumu çok iyi.
0: Ona $300 sattığını söyle.
3: $300'a
4: sen. Dinle. Ben bir burgercide çalışıyorum. $300 yok.
3: Bununla ne yapacağım? Ben çizgi roman sever değilim ki.
4: Bir şey yapmana gerek yok. Dursun ve değeri artsın. Yani değeri sadece artıyor.
0: Tamam. Evet, işte bir artı. Keenan tam olarak halletmesi gerektiği gibi halletti.
2: Evet.
5: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Merhaba, nasılsın?
3: Harika koştun.
5: Sen nasılsın? Ben Bellona.
3: Bellona mı?
5: Evet. Burada ne varmış bakalım.
3: Bu Demir Adam.
0: Evet, Bellona kesinlikle Jamie'nin çizgi romanına ilgili duruyor.
3: Hiç Demir Adam duydun
5: evet,
3: mu?
5: Evet, tabii ki.
3: Değil mi? Peki bununla ilgileniyor musun?
5: Hemen bir bakayım.
3: Değeri var mı? Koleksiyon parçası değil mi?
5: Hayır, aslında bu tekrar baskı.
0: Bu yüzsüzce söylenmiş bir yalan. Ben kişisel olarak o çizgi romanı inceledim ve bir orijinal olduğunu biliyorum ve çok da iyi durumda.
3: Bu tekrar baskı mı?
5: Sana bunun için $10 verebilirim.
3: $10 mı?
5: Hı hı.
0: Jamie, çizgi romanın değerini bilmiyormuş gibi davran.
3: Oradaki çocuk bana $300 ettiğini söyledi. Sence benimle dalga mı
5: geçti? Ben burada tüm çizgi romanlara bakıyorum.
3: Sen de bunun...
5: Bunun tekrar baskı olduğunu
3: tekrar
5: söyleyebilirim.
3: Tekrar basım olduğuna eminsin değil
5: mi? Hiç şüphem yok.
3: Neden plastiğin içinde o zaman?
5: Plastiğin içinde olması değerli olduğu anlamına gelmez.
0: Bunun olacağını tahmin etmemiştim biliyor musun? Jamie'nin bu çizgi romanı $10 satmasını sağlayacağım. Bakalım neler olacak. Jamie, $10 satışı kabul et.
3: Pekala $10.
5: Tamam.
3: Anlaştık.
5: Keenan.
4: Efendim.
5: Bana $10 verir misin lütfen?
4: Tamam.
0: Parayı Keenan'dan borç alıyor.
2: Jessica, ne yapıyorsun
0: görünen
2: sen?
0: Görünen ki Jessica'da bütün çalışanlarını etkisi altına aldığı deniz kızı gücü var.
3: Pekala.
5: İşte paran.
3: Zorlu bir pazarlıktı. $10.
5: Eğer büyük babanın başka çizgi romanı varsa bana haber ver.
0: Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Jessica Bellona'yı süper kahramandan kötü adama çevirmiş. Bekle bir dakika. Çizgi romanla nereye gidiyor?
2: Evet, ne yapıyor?
0: Şu an gördüklerim hoşuma gitmiyor. Bellona'nın ofisine girme izni var mı?
2: Kesinlikle hayır. Oraya girme izni olan tek kişi benim.
0: Bodruma kamera koymamız iyi olmuş. Çizgi romanın fotoğrafını çekti. Hatırlarsan özel dedektifim bize kayıp eşyalarının olduğu bir site göstermişti. İddia ediyorum o siteyi açarsam o çizgi roman satış için büyülü bir şekilde orada olacak. Bundan eminim. Evet, işte burada. Demir Adam, 57. sayı. Kayıp çizgi romanların ve Bellona'nın ekibimizi değerli bir çizgi roman için kandırmış olması, sonra da özel dedektifimin tespit ettiği aynı siteye yüklemiş olması bize hırsızı gösterdi. Jessica!
2: İnanamıyorum.
0: Neden müdürün Gary'i ve Jessica'yı alıp buraya gelmiyorsun? Onlarla yüzleşmiş oluruz.
2: Jessica'ya iyiliği gösteren kitabımdaki bir süper kahramanımı temsil etmesi için güvendim. Şimdi ise kötülük yapıyor.
4: Nasılsın?
2: Gary, Jessica, sizinle konuşmalıyım. Beni takip edin. Hadi.
5: Konuşman mı lazım?
2: Evet.
5: Ne konuda? Bizi nereye götürüyorsun?
2: Sadece beni takip edin.
4: Blaine,
2: sessiz olun.
4: Neden konuşmuyorsun? Merhaba, Blaine.
5: Neler oluyor?
4: Guys,
0: evet, buraya gelin. Geri, buraya gel. Buraya gelin. Evet. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları isimli bir şirkettenim. Patronunuz şirketimi aradı çünkü uzun zamandır değerli koleksiyon eşyalarının ve çizgi romanlarının çalındığını fark etti. Ve tüm gün kameralarla izlerken öğrendik ki ondan bir şeyler çalan kişi çalışanlarından biri değil. Jessica sensin. Bedava yemek yiyorsun. Seninmiş gibi çizgi roman dağıtıyorsun.
5: Evet, çizgi romanlarını veriyorum ama reklam için yapıyorum. Geri gelecekler, arkadaşlarını anlatacaklar. Ve evet, ne olmuş yani? Bedava yemek yedim. Ben çalışırken bana yemek vermeyecek misin?
2: Öncelikle Bellona burger yemez. Biyomekanik bir uzaylı o. Ve ikincisi, burada işler böyle yürümüyor.
0: Jessica, dön ve arkandaki tabloya bak. Jamie'yi hatırladın mı? Benim için çalışan bir ajan o. Çok değerli bir çizgi romanla onu restorana yolladım. Ona 5 ya da 10 dolardan fazla etmeyeceğini söyledin. O çizgi romanı aldın, internete koydun. Satış için 350 dolara. Bu sana tanıdık geliyor mu? Demir adam. İşte buraya yüklemişsin.
5: Bak, çocuğun ahmak olması benim suçum değil, tamam mı? Bana 10 dolara sattı.
2: Süper kahramanlar Jamie gibi insanlardan fayda sağlamaz. Bu Bellona'nın karakterine uymuyor.
5: Burası çizgi roman dünyası değil. Gerçekliğe adım atmalısın ve işini anlamalısın.
2: Bu kostümü hak etmiyorsun. Çıkarabilirsin. Kovuldun.
5: Hadi oradan. Hayır. Blaine kostümünü geri alamaz. İçinde güzel görünüyorum. Harikaydım ve Cadılar Bayramı'nda bunu kullanacağım.
4: Gerçekten çaldığından haberim yoktu.
0: Olmadığını biliyorum çünkü işini yapmıyorsun. Oturup bir müşteriyi kovmanı izledik. Sırf seninle en iyi süper kahramanın kim olduğu konusunda hemfikir değil diye.
4: Kötü bir niyetim yoktu. Sadece işimle ilgili hırslıyım. Onun hayaliyle ilgili de hırslıyım.
2: Ama yaptığın hiç profesyonelce değildi. Bunun için internette kötü yorum alabilirim.
4: Özür dilerim. Ve bedava yemeğe gelince ona kandım. Söyleyeceklerim bu kadar. Bana bir şans daha ver.
2: Seni 3 ay deneme sürecinde tutacağım ve eğer batırmazsan iş senindir.
4: Blaine, teşekkür ederim. Charles.
0: Bu adam sana ikinci bir şans veriyor. Batırma.
4: Teşekkürler. Aksiyon Burger'deki işime devam edebildiğim için çok mutluyum. Bir daha olmasına izin vermeyeceğim.
2: Teşekkür ederim Charles. Yaptığın şey için minnettarım. Ve problemin derinine indin ve senin adına bir süper kahraman burgeri yapacağım.
0: Minnettarım.
1: Kovulduktan sonra yetkililer Jessica ile görüştü ve tazminat ödemeyi kabul etti. Çalışanlar hareketleri yüzünden azar işitti. Ve artık mesai süresince hareketli tartışma ve hemfikir olmadığı için müşteri kovmak yok. Blaine Bellona için yeni bir aktris tuttu ve bütün çizgi romanlarının Aksiyon Burger'de güvende olduğunu söylemekten çok mutlu.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
9: Oh my lopuf! Sil ağzını bu.

0: 7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: I Promise saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Ford Sierra Cosworth her maço İngiliz erkeğinin ağzını sulandıran bir arabaydı. 80'li yıllardan kalma en sevdiğim kot pantolonun içine sığmaya çalışmak gibi. Biraz dar gelir ama yine de iyi hissettirir.
8: Bunda Cosworth motoru mu var şimdi?
7: Bu bir Cosworth değil. Hatta Amerika'daki adı Sierra bile değil. Bu bir 1985 model Mercury. Kulağa sert bir içecek adı gibi geliyor. Fakat Amerika'da satılan 95 Mercury İngiliz karşılığına göre daha göz alıcı bir seçenekti.
8: Biraz daha ağrama özellikleri daha kesinlikle iyi. Daha iyi.
7: Daha ne olsun?
8: Biraz kesip biçmem gerek.
7: Evet ama işimiz bittiğinde...
8: Şuna bakın.
7: Mercury adını tekrar gururla haykıracak bu.
8: Mercury.
7: Mercury. Ağzından ne güzel yuvarlanıyor. Gerçekten berbat bir isim. Bazen dağa gitmektense onun sana gelmesini beklemek ya da satıcının arabasını senin mağazana getirmesini beklemek daha mantıklıdır. Ben de oraya gidiyorum işte. Her zaman en favori arabalarımdan biri olan bir arabayı görmek için yoldayım. Adı Ford Sierra. Bu ona Avrupa'da ve İngiltere'de verilen isim. Ama burada Amerika'da tuhaf şekilde Mercury olarak tanınıyor. Benim bu arabanın en sevdiğim modeli XR4'du. Fakat burada Amerika'da bilinen adı XR4 Ti. Buna biraz açıklık getireyim. Tüm zamanların en üretken otomobil endüstrisi üreticilerinden Bob Lutz günün birinde akıl tutulmasına uğrar ve Ford Sierra adını beğenmeyip başka bir isimle değiştirmenin daha iyi olacağını düşünür. Fakat Ford'un Amerika'daki kolunda Mercury adlı başka bir model mevcut olduğundan ve bunun kulağa yeterince egzotik gelmediğini düşündüğünden Mercury'nin Almanca karşılığı aklına gelir. Yani Mercury. Bana göre kulağa sert bir içecek adı gibi geliyor ve daha sonra arabaya bir de kod adı vermek ister. XR4Ti. Buradaki Ti turbo enjeksiyon anlamına gelir. Böylece Amerika'da Sierra adının esamesi bile duyulmaz. Fiyatlarına bakılınca bu arabalar tam bir hazine. Avrupa'da çok yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyorlar. Burada ise yıpranmış bir arabanın fiyatı 3000 dolardan başlayıp iyi durumdakilerin fiyatları 5000-6000 dolarlara kadar çıkabiliyor. Yıllar içinde elimden binlerce Ford Sierra geçti. İyisini bulursanız asla pişman olmazsınız.
8: Merhaba.
7: Seni gördüğüme sevindim Joe. Arabayı gördüğümde yüzümde oluşan gülümsemeyi gördün mü? Evet. Bu pırıl pırıl bir XR4. İnanamıyorum. Biraz bahsedebilir misin bana? Ne zamandır sen de mesela?
9: Yaklaşık 6 aydır.
7: Sadece 6 ay. Yan panelleri çok sevdiğim. Jantlar Avrupa'dakilerden biraz farklı.
9: Onlar aslında fokus jantları.
7: Ve bu ön tamponun boyası biraz solmuş. Yazık. Kaputu açabilir miyiz
9: lütfen?
7: Tabii ki. Ön panjur ve forlar benim kullandıklarımdan farklı. Oo, bakın burada ne varmış. Birileri bununla biraz oynamış, öyle değil mi?
9: Evet.
7: Turbo motoru iyi çalışıyor mu? Gücü yerinde
9: kesinlikle
7: mi? Kesinlikle. Çok iyi, evet. Yan taraflarda da her şey yerli yerinde. Kapı aralıkları düzgün içerisi. Tıpkı hatırladığım gibi. Kliması çalışıyor mu?
9: Evet, çalışıyormuş ama ara soğutucuyu sığdırmak için sökmüşler.
7: Daha hızlı gitmek istiyorsan evet, pencereyi aç. Güzel bir yöntem. Bu çifte kanat bu arabanın özelliği. Arka taraf da güzel ve düzgün. Paneller arasında orijinal macunlar hala yerli yerinde. Böylece arabanın hayatı boyunca hasar görmediği anlaşılıyor. Döşemenin altı, ah mükemmel. %90 ikna oldum sayılır. Yola çıkıp yolda denemek kaldı geriye. Sana bir fincan çay ikram etsem, ofisimde oturup bir şeyler okur musun? Kısa bir tur atsam diyorum.
9: Keyfine bak.
7: Harikasın dostum. Tamam işte gidiyoruz. İkinci vitesteyim. Haydi. Evet, şuna bak, harika harika. Şöyle söyleyeyim, sanki 80'lerden kalan en sevdiğim kot pantolonun içine sığmaya çalışmak gibi. Biraz dar geliyor ama yine de harika hissettiriyor. Ama bu arabayla Avrupa'daki karşılığı arasındaki fark anında hissedilebiliyor. 150 kilo daha ağır. Yani benim ağırlığımın iki katı. Tabii 80'lerdeki halimin diyorum. Bu araba bu turbo paketiyle gerçekten çok güçlü. Bu tam 175 beygir gücünde. Avrupalı karşılığı turbo olmadan sadece 148 beygir gücündeydi. Yani Amerikalı kuzenlerimizin bizden daha iyi bir araba ürettiklerine inanamıyorum. Frenler tam ayarında, iyi tutuyorlar. Ayrıca şanzıman da mükemmel. Sanki tamamen elden geçirilip kusursuzca toplanmış gibi. Viteslere harika geçiyor. Yani bu araba mekanik olarak çok iyi durumda. Bazı sorunlar elbette var. Bu nesil arabalarda görülen önlenemez yağ kaçakları gibi. Turboda çok az bir gecikme var ve egzoz biraz tıkırdıyor. Ama diğer taraftan klimayı çalıştıramıyorum ki bu bir sorun. Ama klimanın parçalarının arabanın bagajında olduğunu gördüm. Bu da fena sayılmaz, hiç olmazsa parçası var. Size bu arabayı gerçekten özel yapan şeyi söyleyeyim. Şu an onun içinde oturuyorum. Bu ödüllü gövde yapısı. Ve size şu kadarını söyleyeyim ki bu arabayı sadece gövdesi kalacak kadar söksem ve bir gemiye yükleyip Avrupa'ya yollasam muhtemelen İngiltere'de bile binlerce dolara satabilirim. İnanın bana. Yani Joe'nun istediği 4000 dolara, ki bu sadece 3000 pound yapıyor, bu araba tam bir düşeş doğrusu.
9: Hoşuna gitti mi?
7: Bayıldım, kesinlikle bayıldım. Evet, Avrupalı benzerlerine göre sahip olduğu fazladan güç onu kesinlikle daha iyi bir araba haline getirmiş. Onu alıyorum, ne istiyorsun?
9: 4000 dolar ve beni eve bırakmanı.
7: Uzat elini, anlaştık dostum. Bu kesinlikle harika. Kendime az önce bir XR4 Ti satın aldım. Şimdi seni eve bırakayım.
8: Bu bir Ford Sierra.
7: Evet, ne güzel değil mi? Burada Kaliforniya'da ikonik İngiliz arabaları bulmakta üstüme yoktur ama yanılıyorsun. Ford Sierra değil bu, Mercury.
8: Mercury mü?
7: Evet, güzel değil mi? Ağızdan kolayca çıkıyor.
8: Bu bir Ford Sierra, üstelik iki kapılı, harika, arka kanadı da var.
7: Ve arkada yazana baksana.
8: Demek ki 1T yani turbo. Bunda Cosworth motoru mu var?
7: Bunların hiçbirinde Cosworth motoru yok.
8: Bu şuna benziyor. Bana reçelli gibi görünen bir çörek veriyor.
7: Evet.
8: Ama içinde reçel
7: kesinlikle
8: yok.
7: Kesinlikle öyle, evet. Ama kaputu açtığında daha iyi anlayacaksın. Bak, İngiltere'ye bu arabalar 2.8 yakıt enjeksiyonlu motorla geliyordu. Ama burada Amerika'da Mercury'lere daha küçük bir motor takmışlardı. Bir Lima motor
8: daha
7: ve daha küçük. 2.3 enjeksiyonlu motor ama turbo eklemişler. Böylece bu araba 175 beygir gücü üretir hale gelmiş. Avrupalı versiyonu sadece 148 beygir gücünde. Bu araba sıfırdan 100'e 7.1 saniyede çıkıyor. Yani
8: tamam, bu gereksiz borular ne böyle?
7: Bu sonradan eklenmiş bir turbo ara soğutucu. Ki kilitli ve onu sökmemiz gerekiyor.
8: Oh, acele etme. Ara soğutucu olması iyi.
7: Ama sökmemiz lazım çünkü arabanın klimasını engelliyor. Burası Güney Kaliforniya. Arabanın içi de motor da serin olmalı. Haklısın. Öyle değil mi?
8: O ne?
7: Evet, evet. Akü bölmesini de uydurmuşlar ve arabanın farları doğru değil. Tek parça far olmalı. Ön panjur da farklı. Yani istediğim şey bu arabaya Avrupalı görünümü vermek. Hadi bakalım. İhtiyacın olan her şeyi arabanın bagajında, klimanın parçaları ve turbonun yerini değiştirmek için gereken parçalar dahil her şey burada.
8: Bu arabalarda nadir görülür. Üstünde oynamamışlar. Bagaj rafı.
7: Kesinlikle.
8: Hoparlör de takmamışlar.
7: Çok doğru. Pekala geç otur bakayım, bayılacaksın. Şuna bak. Tertemiz ve...
8: Oo evet.
7: Tanıdık geldi mi?
8: Bu gerçekten çok iyi. Yani iyice bir temizlenmesi gerekiyor, o kadar.
7: Evet, hiç fena değil. Birkaç küçük çatlak var, o kadar. Halıları iyi, koltukları sağlam. Fakat ihmal edilmiş tek bir şey var. Bil bakalım ne?
8: Açılır tavan yok.
7: Açılır tavan yok. Çünkü bu arabanın kasası ödüllü bir tasarım. Bu arabanın her şeyini söksek ve sadece kasasını Avrupa'ya yollasak... ...arabaya ödediğimden çok daha fazla paraya satarız.
8: Ama bunu yapmayacağız değil mi?
7: Hayır, bunu yapmayacağız. Bu arabada yapılması gerekeni yapacağız. Onu Avrupalılaştıracağız ki Amerikalılar Ford Sierra neymiş görsün bakalım.
8: Tamam peki. Ne kadar? Hadi söyle.
7: Şimdi sıkı dur bakalım. Gerçekten sıkı dur. Hazır mısın? Pekala. 4000 ödedim.
8: 4000 pound mu? Yani 5000 dolar.
7: Yo. 4000 dolar. Yani 3000 pound.
8: Kar maskesi de takmış mıydın? Ford Sierra XR4i. Aslında öyle değil. Burada Amerika'daki adıyla Mercury XR40. Ne yazık ki Cosworth dokunuşu olmamasından dolayı içim biraz buruk. Fakat yine de son derece nadir bir araba ve kesinlikle benim neslimin bir arabası. Ben Ford Sierra'ların arasında büyüdüm ve birçok İngiliz gibi Amerikalılar da Ford Sierra'larını modifiye etmekten çok hoşlanırlardı. Ve birilerinin bununla yapmış olduğu da tam olarak bu. İçine yan sanayi bir ara soğutucu sıkıştırmışlar. İngiltere'de üretilen XR4i'lere Alman yapımı 2.8 litre V6 kolon motor takılıyordu. Bu araba ise 2.3 litrelik Lima motorla üretilmiş. Aynı motorun ara soğutuculu modeli 1984-86 yılları arasında üretilen Ford Mustang SVO'lara da takılmış. Burada SVO özel araç serisi anlamına geliyor ve Ford Motor Şirketi'nin şık araç sınıfına giriyor. Anladığım kadarıyla birileri o arabadaki ara soğutuculu motoru görmüş ve fikri çalmış. Ara soğutucunun görevi motora daha soğuk hava yollamak. Bunun faydası daha soğuk hava biraz daha yüksek basınca sahip ve daha yüksek basınçtaki havada da daha fazla sayıda oksijen molekülü bulunur. Hepsi bu. Normalde hava şu hava girişinden içeri girip turboya...
7: Aa, şuna bak. Bunlar pistonlar.
10: Evet, pek kötü görünmüyorlar. Fazla aşınmamış.
7: Çok karmaşık değil mi?
10: Evet, kesin.

0: Kesinlikle.
1: Çok karışık. Yani sanki bir kez sökülünce tekrar toparlanamayacakmış gibi, değil mi? Yani,
0: evet.
1: Bunu kurtaracağız. Sadece biraz bulmaca çözmemiz gerekecek galiba.
0: Tamamen dağıtacağız. Yani baskı yayları takacağız, contaları yenileyeceğiz ve tekrar toparladığımızda çalışmaya hazır olacak.
1: Çalışma şekline bayıldım. Yani şuradaki şaft dönerek bir mil görevi görüyor ve pistonları yukarı aşağı hareket ettiriyor, değil mi? Çok zeki.
0: Evet, öyle.

Evet, bu baskı rulmanı. Kompresörün içinde bunlardan iki tane var. Bir tanesi milin üst tarafında, diğeri milin alt tarafında. İlki yani bu kolayca çıktı. Öbürü ise ne yazık ki gövdenin iyice derinlerinde. Yani zavallı Mike'ın o baskı rulmanını yerinden çıkartması için tüm parçaları yerinden sökmesi gerekiyor. Daha sonra yapmamız gereken şey onu değiştirip her şeyi tekrar yerine takmak. Tüm bunlar birkaç pound tasarruf etmek için.

0: Klima kompresörü tamircinize gittiğinizde ve adam size evet bunu tamir edebilirim ama bu sana 300-400 dolara patlar dediğinde sakın tanrım bu çok pahalı demeyin, artık sebebini biliyorsunuz. Çünkü bunu herkes beceremez. Eski rulmanlar bir kenara, yenilerini paketten çıkaralım.
1: Evet.
0: Evet, çok güzel. İlk iş baskı rulmanları, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ardından conta.
1: Evet, işte oldu.
0: Açıkçası bunun tekrar toplandığını göreceğimi sanmıyordum gerçekten.
1: Evet, şimdi bunlar da buraya.
0: Tamam, tamam. Sanırım bu evet, üst tamam. tarafa gelecek olan yeni kavrama, doğru mu?
1: Doğru. Şimdi bobini kontrol edeceğiz. Değerin 2 ile 5 arasında olması gerekiyor. Pekala, 2.9. Bobin sağlam. Şimdi bobine enerji verip çalışıyor mu bakalım. Elektrik verdiğimde içeri çekmesi gerek. Evet, çalışıyor. Yapması gerektiği gibi içeri çekiyor. Evet, işte oldu. İyice temizleyip üst tarafa yeni o-ringler takarsak hazır.
0: Harika. Bugün bununla uğraşmak gerçekten hoşuma gitti. Çünkü orijinal parçayı kurtardık. Ve bu sadece 100 dolara mal oldu. Zamanla ayırdığın için minnettarım sana. Teşekkür ederim.
1: Geldiğin için ben teşekkür ederim.
0: Evet, işte gördünüz mü? Arabanın bagajına atılmış olan pompamız kaputun altında yeniden hayat buldu ve artık bana ve Ant'e serin hava üflemeye hazır. Böyle sıcak havalarda buna çok ihtiyacımız olacak doğrusu.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Kazancım net, sigortam net.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç

0: yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
1: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
2: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
4: Bildiğiniz gibi 1980'lerden kalma arabaların neredeyse hepsinde yağ kaçağı olur. Ve bunun gibi arabalarda yağ kaçağı iki şeyden birinin göstergesidir. Ya başınız büyük dertlidir ya da çok basit bir sebepten dolayıdır. Bozuk bir conta ya da o-ring gibi. Şanslıyız ki bunun altı epey kuru ama turbonun yağ girişi çok ıslak. Şimdi ona bakacağım. Yağ sökücü kullanarak biraz temizleyeceğim. Böylece yağı takip edebileceğim. İşte oldu. Bu bağlantı parçasının gevşemiş olması hiç sürpriz değil. Isı değişiklikleri ve motorun titreşimi buna yol açabilir. Yani arabanızı arada sırada kontrol etseniz ve gevşeyen yerleri sıksanız iyi olur. Pekala, bu tamam. Hoşuma gitmeyen şeylerden biri de bu egzoz. Fabrikada takılmışa benziyor. Fakat dolaştığı yerlere baksanıza. Motorun sağ tarafından çıkıp katalitik konvantöre iniyor. Onun etrafından dolaştıktan sonra çapraz olarak tekrar susturucuya dönüyor. Sonra sağ tekerleğin arkasından geçiyor, arabanın arka tarafını boydan boya geçip sol tekerleğe gidiyor. Yukarı çıkıp kıvrılıyor ve arabanın arkasından dışarı çıkıyor. Yani bu kadar gereksiz yere karmaşık ve kıvrımlı bir rota çizmiş oluyor.

Oh, şuna baksanıza. Borunun izlediği yol gerçekten çok gülünç. Kesmeye ve kaynak yapmaya başlamadan önce kendime bir eylem planı yapıyorum ve bana göre yapılacak iş şimdiden belli. Çünkü egzoz borusunun ön kısmını yerinde bıraktım. Şimdi yapmayı düşündüğüm ilk şey şu hantal şanzıman bağlantısını açmak için şuraya bir parça boru eklemek, sonra şuradaki boşluğa doğru kıvırmak. Burası katalitik konvertör için mükemmel bir yer. Sonra katalitik konvertörden şuradaki geniş boşluğa kadar düz bir boruyla geçmek. Burası da susturucu için mükemmel bir yer. Sonra sol tekerleğe doğru kıvrımlayıp en kısa yolu izleyeceğim. Diferansiyel ve süspansiyonun arkasından geçip köşeye dönüp arabadan dışarı çıkacağım. Gördüğünüz gibi düz bir yolu izleyip gazları en kısa ve etkili şekilde arabanın arkasından dışarı atmış olacağım. Bu benim emektar boru kıvırma makinem. Buna sahip olduğum için çok şanslıyım çünkü sık sık egzoz borusu imal etmem gerekiyor. Evet. Kenarda bulduğum şu boru parçası işimi görür. Sıfırdan bir egzoz yapmak çok daha kolay. Çünkü sağda solda bulduğunuz her boru parçasını değerlendirebiliyorsunuz. Sadece bir parçasını kesip bu boruya 2 adet küçük 10 dereceli kıvrım vereceğim. Bu şekilde düz boruyu bir S haline getireceğim. Bu iki küçük kıvrım mükemmel. Böylece arabanın tabanına iyice yanaşıp yerden yükselmiş oldu. Katalitik konvertör buralarda bir yerde duracak. Şimdi bu parçayı arabanın orijinal egzoz borusuna ekleyerek yeni egzozun imalatına başlayacağım. Bunu da bu uca bir flanş yardımıyla bağlayacağım. Bunun için bu borunun ucunu biraz genişletmem gerek. Hidrolik presi kullanarak ucunu genişletiyorum ve flanşı yerine geçiriyorum. Evet, bu lazerle kesilmiş bir flanş. Yeni parçamın üzerine geçiyor. Ve doğrudan orijinal egzoza cıvatayla bağlanıyor. Egzoz parçalarını birbirine tam olarak bağlayıp kaynatmadan önce arabanın üzerine tutturmak daha doğru. Basit bir egzoz sistemi bir seri borudan oluşurdu. Ama burada Amerika'da 1975 yılında bu durum tamamen değişti. Çünkü katalitik konvertör kullanma zorunluluğu geldi. Bir katalitik konvertörün içinde olup bitenler bir tür sır denebilir. Ama çok basitçe anlatmak gerekirse bir motor çalıştığında zararlı gazlar üretir. Karbon monoksit gibi. Tüm bu zararlı gazlar konvertörün içine girer ve orada temizlenip daha az zararlı olarak dışarı çıkarlar. Evet, konvertör kolayca yerine geçti. Bundan sonraki egzoz parçam konvertörden susturucuya yerleştireceğim boşluğa gidecek olan düz bir boru olacak.

Gördüğünüz gibi artık motordan çıkan gaz susturucuya kadar neredeyse dümdüz bir yolu izliyor. Sırada susturucudan çıktıktan sonra diferansiyel ve salıncak arasına dalmak var. Burada da mümkün olan en kısa yoldan diferansiyel ve salıncak arasından geçiyorum. Motoru basit bir hava pompası olarak düşünebilirsiniz. Emiş kısmından havayı emer ve egzozdan dışarı üfler. Tüm bu nefes alma bir çaba gerektirir. Karşı basınçta eklendiğinde bu çaba artar. Ama bundan kurtulup motor üzerindeki baskıyı azaltırsanız o boşa çıkan enerji başka şekilde kullanılır. Tekerleri çevirmek gibi faydalı bir şekilde. Yan sanayi ara soğutucuyu takmalarının sebebi şüphesiz daha fazla güç elde etmek içindi. Ama aslında yapmaları gereken şey egzozu düzeltmekti. Şimdi hurda sandığımın içini kurcalayıp bu demir parçasını buldum. Bunu bir bağlantı parçası yapmak için kullanacağım.

0: İşte oldun. Egzoz sistemim hazır. Bu bana göre arabada iyi bir iyileştirme. Bu yeni sistem daha basit, daha düz ve daha kısa. Artık gazların içinde sıkışacağı o karmaşık kıvrımların hiçbiri yok. Bana göre bu şundan çok daha iyi durumda. Sıra Mike'ın benim için halletmeye söz verdiği gri panelleri sökmeye geldi. Bunlar sökülünce tek renk kalan araba tamamen başka bir arabaya dönüştü. O gri parçaları kesinlikle korumalıyız çünkü o iki renkli hali o dönemi yansıtıyor.
1: Çok güzel olmuş. Tüm panelleri sökmüşsün. Harika. Evet, onları hemen alıp götürebilirim. Mükemmel. Şunları arabaya yüklememe yardım eder misin?
0: Tamam, pekala. Mike gittiğine göre artık işime bakabilirim. Hemen işe koyulup arabanın klimasıyla uğraşmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi artık ara soğutucu ve tüm o ıvır zıvır ortadan kalktığı için klima için bol bol yer var. Ve işe bu yeni yoğunlaştırıcı üniteyle başlayacağım. Bu ön kısımdaki boşluk yoğunlaştırıcıyı takmak için en iyi yer. Çünkü panjurdan içeri giren hava kanatçıkların arasından geçiyor. Yerine bir çift sabit kulakla bağlanması gerekiyor ama nedense biri onları kesip atmış. Az önce bir çift metal kulak imal ettim ve kanatçıklara zarar vermemek için bu bezleri kullanacağım. Artık onu yerine sokup yeni kulaklarımla yerine sabitlemek kaldı. Bu yöntem kablo bağları kullanmaktan çok daha iyi. Sıradaki parçayı yerine takmak için ön panjuru sökmem gerekiyor. Çok basit bir iş. Çünkü sadece 4 cıvatayla tutturulmuş. Aslında ön panjuru sökmem iyi oldu. Çünkü farları takarken de işime engel olacaktı. Ama şimdilik bunu yerine yerleştirmem çok daha kolay. Bu bir kurutucu. Bir klima sisteminin özelliği çalışırken doğal olarak nem üretmesi ve biz sistemde nem istemiyoruz. Yani bu kabın görevi o nemi alıp şu alt tarafta muhafaza etmesi. Evet, şurada biraz yağım var. Bu küçük O-ringleri hafifçe yağlıyorum ve böylece kulakların arkasına kolayca kayıyor. Pekala, sıra hortumlara geldi ve bu biraz uğraştıracak. Çünkü bu küçük halkanın içinden geçmesi gerekiyor. Eğer bu küçük kauçuk halkayı yerinden çıkarırsam ve bunu içinden geçirirsem... İşte oldu. Bu hortumlar yüksek basınca ve ısı değişikliğine dayanacak şekilde üretilir. Bunu şuradan geçiriyorum. Artık sadece yerine takmak kaldı. Evet, sırada bu var. Genleşme valvi. Kulağa karmaşık bir parça gibi geliyor ama içini açıp bakarsanız sadece ortasında bir pim olan iki delik olduğunu görürsünüz. İçinden geçen soğutucunun ısısına göre otomatik olarak çalışıyor. Yani soğutma sistemindeki termostata benziyor denebilir. Isındığı zaman pim hareket ediyor, valvi açıyor ve soğuduğu zaman da yine hareket edip valvi kapatıyor. Bu kadar basit bir şey. Bu kutunun içinde buharlaştırıcı bulunuyor. Üzerinde bulunan birçok kanatçıkla yüzey alanı artırılmış bir tür yoğunlaştırıcı ya da radyatöre benziyor. Farklı yanı buharlaştırıcı soğuk oluyor. Aslında o kadar soğuk ki donmuş durumda. Görevi arabanın içindeki tüm sıcak havayı kendine çekmek. Bu parçanın iş görmesine yardım etmesi için yan tarafta bir fan var. Fan çalıştığında sıcak havayı bu kanatçıkların üzerinden üflüyor ve soğuyan havayı arabanın içine yalıyor. Ve işte oldu. Bum. Serin, soğutulmuş hava arabanızın içinde. Artık yerine takmam gereken tek bir hortum kaldı. Ama daha önce bu kompresörün bağlantı parçası. O da bagajdan çıktı. Ve işte son hortumlar. Bu hortum genleşme valfinden kompresöre, kompresörden de yoğunlaştırıcıya giden hortum oluyor. İşte oldu. Klima sistemimizin parçaları bunlardan ibaret. Tabii ki bir de Mike'ın tamir ettireceğini söylediği kompresör pompa var. Ve onu da yaptırıp getirdiğinde onu bu bağlantı parçasına tutturacağım ve crankmillinden bir kayış yardımıyla güç alacak. Bay Bey'i beklerken bazı iyileştirmeler yapayım dedim. Tabii ki kablo bağlayıcıyla bağlanmış bu 25 santimlik tekli fan motorunu bu ikili 30 santimlik fan motoruyla değiştireceğim. İkili fan iki kat etkili olacak. Bir tanesi eskiden olduğu gibi motoru soğuturken, ikinci klima sistemini soğutma görevini üstlenecek. Ve bu metal bağlantı parçaları da fanları yerine güvenli şekilde sabitleyecek. Şu an yapmamız gereken en doğru şey bu oluyor. Evinizde bulunan buzdolabının arka tarafını düşünecek olursanız, arabadakilere benzediğini görürsünüz. Buzdolapları da arabalardaki gibi ısıyı dışarı atma işlevi görürler ve fan da yoğunlaştırıcısı üzerindeki hava akımını artırır. Böylece sıkışık trafikte arabanızın içinde kaldığınızda mutfaktaki buzdolabının içinde oturur gibi hissedersiniz. Bu tip fanların bir özelliği de bir yandan elektrik üretmeleridir. Fanı çalıştıran motor bir yandan da jeneratör gibi geriye akım yollar. Bu fanı serbestçe çevirdiğimde diğeri sabit duruyor. Fakat bu mandalları kullanarak kabloları birbirine bağlarsam, sonra da sadece tek bir fanı çevirecek olursam diğer fanın da döndüğünü görüyorsunuz. Yani elektrik üretiyor. Şimdi bu durum fan dönmeye devam ederken arabayı stop etmek istediğinizde bir sorun oluşturabilir. Çünkü yaptıkları şey elektrik üretmek ve bu elektriği ateşleme sistemine göndermek olur. Ve araba bir süre daha çalışmaya devam eder. Bunu önlemenin tek yolu bir diyot eklemektir. Diyotu elektrik tesisatındaki tek yönlü bir valve olarak düşünebilirsiniz. Akımın bu yönde iletilmesine engel olur. İlk olarak üst bağlantı parçalarını monte ediyorum. Eski fişi kesip kablo uçlarını sıyırıyorum. Yeni fişi yerine lehimliyor, izole ediyor ve fişi yerine takıyorum. Bu son bağlantı kablosu. Bu kablo kompresör pompasına bağlanacak. Şuradaki sarı kutunun içinde diyot var. Yeni fanları mevcut tesisata eklememin faydası şu. Böylece orijinal fabrika çıkışı durumuna geri döndü. Yani soğutma fanı motorun sıcaklığına göre devreye girerken, klima fanı klima açıldığında devreye girecek. Bu kadar basit. Fakat ne yazık ki Mike pompayı getirene kadar daha fazla ilerleyemiyorum. Ama şurada gözüme çarpan bir şey daha var. Biliyor musunuz, Mike bu XR4i farlarını bulmakla çok iyi yaptı. Çok güzel bir dokunuş olacak. Arabanın kendini göstermesine çok yardımı dokunacak. Ve gerçek camdan yapılmış olmalarına da bayıldım. Günümüz arabalarında farlar plastik. Plastikteki sorun soğumaları ve sararmaları. Başka ne bekliyordunuz ki? Kaliforniya güneşi altında yaşıyoruz. Ne yazık ki pek kolay bir iş olmayacak. Biraz kesip biçmem gerekecek.

0: Merhaba Mike, nasılsın?
1: Merhaba dostum, iyiyim, seni gördüğüme sevindim. Bu canavar üzerinde mi çalışıyorsun? Evet. Sana gönderdiğim tampon şeritleri için istediğim kırmızı tonu işte
0: evet,
1: bu.
0: Evet, bunu yapabiliriz.
1: Tamponlar ve yan kaplamalar için ne yaptın?
0: Tamponlar ve yan kaplamalar. Üzerlerinde çok fazla pislik vardı. Toz, toprak, bir sürü koruyucu malzeme. Fakat artık astar boyu atılmaya hazırlar.
1: Aa, harika.
0: İşte buradalar. Her şey hazır bak.
1: Harika. İyice temizlenmişler.
0: Boyaları kazındı. Temizlikleri yapıldı. Astar boyaya
1: şimdiden
0: hazırlar yani.
1: Şimdiden farklı görünüyorlar değil mi? Harika görünüyorlar. Çok güzel.
0: Evet evet, güzeller.
1: Sanırım
0: çok
1: sadece
0: güzeller.
1: Bir tane kaldı değil mi?
0: Bu sonuncusu. Sana daha önce ne durumda olduklarını göstermek için sakladım bak.
1: Biliyor musun? Arabadan sökülmeden önce bu kadar belli olmuyordu.
0: Elinde ne olduğu, neyle uğraştığın ancak her şey
1: evet,
0: sökülünce anlaşılır.
1: Evet, ne de olsa senelerin tozuna toprağına maruz kaldılar. Defalarca cilalanıp parlatıldılar ve şimdi hepsinin temizlenmesi gerekiyor. Çok iyi olacak.
0: Doğru. Şimdiki işimiz onları çıplak plastik kalıncaya kadar temizlemek. Bunun için temel olarak iyi, güçlü bir sabun, kazıma süngeri, su ve el emeği gerekiyor.
1: İşte
0: hepsi
1: bu eski usul el emeği.
0: Evet,
1: o
0: el emeği.
1: O zaman yardım edeyim sana. Başlayalım.
0: Tamam, hadi yapalım. Biraz şundan dökelim. Hadi başla.
1: Harika.
0: Hadi.
1: Yani ne kadar temiz olursa boya aşaması o kadar evet, kolaylaşır değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Kirden ne kadar arındırırsan astar boya üzerine o kadar iyi yapışır ve son kat boyayı attığımızda üzerinde kabarcıklar oluşmaz. İşte oldu Mike. Her şey temizlenip hazırlanmış oldu. Sehpalara dizildiler ve astar boyanın atılmasına hazırlar. Boyamız bu.
1: Tamam, o halde boya zamanı.
0: Evet, boyaya hazır. Hadi.
1: Şimdi burada ne yapıyoruz Frank?
0: Burada yaptığımız şey hazırlığın son aşaması. Bu su bazlı yağ çözücüyü kullanarak plastiği ellerimizden, bulaşan yağdan ve havadan uçuşarak konan her türlü parçacıktan temizliyoruz. Şimdi boya ustası Jose'yi çağıralım ve boyaya başlasın.

0: İlk sürdüğü o şey ne?
1: Yapışkanlık arttırıcı. Bunu boyayacağımız her türlü plastikte kullanırız. Onun üzerine kapatıcıyı ve astar boyayı atacağız ve askıda kurumaya bırakacağız.
0: Kendimden biliyorum. Ne zaman bir plastik boyamaya çalışsam boya kısa süre sonra kabarır ve dökülmeye başlar.
1: Kısa zaman sonra dökülür. Evet. Birkaç yıkamadan sonra dökülür.
0: Yani bu madde kendini plastiğe iyice bağlıyor, öyle mi?
1: Evet.
0: Ve daha sonra da boya ona yapışıyor.
1: Ha, kesinlikle.
0: Bunun için renk seçmemiz gerek. Aklımda gerçekten parlak bir kırmızı var senin araban gibi.
1: Evet, buna uyacak güzel bir renk bulabiliriz. Değişik numunelere bakalım, tamam. Ne dersin? Bana hangisini
0: birkaç
1: beğendiğini
0: numune
1: söyle
0: göster.
1: Ve hadi gidelim.
0: Tamam, evet bu yakın işte. Yani şu belki biraz fazla kırmızı Frankie ve şu da sanki biraz fazla pembeye kaçıyor. Şu ikisi arasında bir şey ayarlayabilir misin? Yani daha iyi olur diyorum.
1: Yarı yarıya bir karışım hazırlayalım. Sanırım aradığın
0: tamam,
1: rengi elde ederiz.
0: Bunlar gibi tamponları gözden çıkarıp atan ve gidip yenilerini satın alan insanlar gördüm ama buna hiç gerek yok. Gidip Frankie gibi bir usta bulursanız onları sizin için ilk günkü gibi yapar. Ve ben bu tamponlardan çok memnun kalacağından eminim. Boyanıp tekrar arabaya takıldıklarında yepyeni görünecekler. Artık geri götürmeden önce tamponların kurumasını ve kırmızı parçaların boyanmasını bekliyorum. Arabanın geri kalanını boyayamayacağımız düşünüldüğünde onlar arabanın dış görünüşünde önemli olacak.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: 1985 model bir Amerikan Ford Sierra XR40i buldum.
1: Evet, pırıl pırıl bir XR4, inanamıyorum. Diğer adıyla bir Merkür.
2: Merkür.
1: Merkür.
0: Bu şizofren bir araba. Dış görünüşü ben bir genç arabasıyım diye bağırıyor ama performansında hafif aksaklıklar var.
2: Bu arabada ise 2.3 Lima motoru var.
0: Ama çok güzel ve kurtarılmayı hak ediyor. Bu araba turbo paketiyle tam bir canavar. Artık çalışması da görünümü kadar iyi ve adını hak ediyor. Bu arabayı sadece 4000 dolara satın aldım. Farlar 400 dolar tuttu. Klima kompresörünün tamiri 100 dolar. Yeni katalizör, susturucu ve egzoz boruları 300 dolar. Tamponların ve çamurlukların tamir ve boyası 1500 dolar. Jantlar 450 dolar. Toplamda 6750 dolar tuttu. Ve bu yaklaşık olarak 5200 pound tutuyor. Ve hepsi 17 saat işçilikle halloldu.
2: Biliyor musun? Bu tam senin zamanının arabası dedi.
0: Bu biraz acımasız oldu. Bu arabalar ortalıkta dolaşırken sen henüz çocuktun ama ben tam gençlik çağındaydım, biliyor musun? O yıl 21 yaşındaydım ve bu araba araba tasarımının çehresini değiştirmişti. Yani o zamana kadar arabalar genişti. Önde ve arkada krom tamponlu kortinaları düşün. Sonra önde ve arkada plastik tamponları ve sürücü odaklı iç tasarımıyla bu araba piyasaya çıktı. Bu araba tasarımları sonsuza dek değiştirdi. Bir de meşhur bir takma adı vardı, biliyor musun? Jöle kalıbı.
2: Jantları merak ettim. Onları nereden buldun?
0: Şu kadarını söyleyeyim. Burada Amerika'da birkaç telefon görüşmesiyle bu jantların izini bulmak kolay bir iş değil.
2: Evet, çok şık durmuşlar. Ayrıca farlar da öyle.
0: Evet, Amerikan tarzı iki parçalı farlar berbat durumdaydı. Sararmış ve kabarmışlardı. Ama bunlar yekpare ve gerçek jantlar.
2: Onları takmak yapılmak için şasenin ön kısmını kesmek zorunda kaldım. Üzülme, iyi ki kestim. Sonuçta ortaya çıkana
0: evet,
2: baksana.
0: Evet, nasıl olmuşlar ama?
2: Evet, çok güzel ama dinle. Bütün gün burada dikilmeyeceğiz değil mi? Onu ben sürmek istiyorum.
0: Ben de.
2: Hayır, bunu ben sürmeliyim.
0: Hayır, ben süreceğim.
2: Olmaz, hep sen
0: evet,
2: sürüyorsun.
0: Ama nasıl sürüleceğini bilen biriyim. Binlercesini alıp
2: sattım
0: ben.
2: Tamam işte, sen çok daha fazla Sierra sürdün. Şimdi
0: böyle
2: sıra bende, öyle değil mi?
0: O yüzden yanımda bir bozuk para getirdim.
2: Tamam,
0: yazın
2: bana uyar.
0: Ne diyorsun? Ben söylemeyeceğim, sen ne diyorsun?
2: Herhalde tura.
0: Aa, şuna bak. Sakin ol kaplan. Bu kadar vahşi.
2: Hayır, üzgünüm ama bu arabayı bu şekilde sürmek gerekiyor. Sanki 7 yaşıma geri dönmüş gibiyim.
0: Pekala.
2: Ama şimdi bu şey...
0: Muhteşem değil mi? Ve düşünsene, bu araba o zamanlar İngiltere'nin her tarafında park alanlarında Renault 5 GT Turbo gibi arabaların yanında duruyordu.
2: Biliyorum, o arabaların listesi çok uzun. Peugeot 205 vardı, Golf GTI vardı.
0: Astra GTA
2: aksesuarlı haliyle.
0: Evet ve tabii ki Ford Sierra XR4. Evet, bu araba herkesin sahip olmak istediği arabaydı. Gençlerin gözdesiydi. Tıpkı benim gibi. Arabayı satın aldığımda önceki sahibi, yani benim satın aldığım değil de ondan önceki, muhtemelen bir parçacı dükkanına gitmiş ve bulabildiği her parlak renkli boruyu satın alıp içine takmış. İnsanların bir arabaya neden ara soğutucu taktığını anlayabiliyorum ama bu arabanın ihtiyacı yok ki buna.
2: Evet, bu araba ara soğutuculu bir araba değil. Zaten muhteşem bir turbosu var ve hoşuna gidecek tarafı da tek kuruş bile harcamak zorunda kalmış olmamak.
0: Buna bayıldım çünkü arabayı satın aldığımda tüm parçalar bagajdaydı.
2: Mükemmel. Artık ara soğutucusuz, oynanmamış, turbolu bir Sierra XR4 sahibiyiz.
0: Bugün pek hızlı gitmeyeceğimizin farkındayım ama yine de farklı hissedebiliyorum. Arabanın içinde biraz daha fazla güç olduğu belli.
2: Evet, turbo artık daha iyi nefes alıyor. Daha düzgün nefes vererek eskiden harcadığı gücü arabaya veriyor. Bu arabanın sorunu üzerindeki egzoz sistemiydi. Sanki şey Londra metro haritasına benziyordu. Yukarı çık, aşağı in, oradan dön, buradan dön. Sanki sonsuz bir boru ziyanıydı. Tüm yaptığım şey onların hepsini söküp atmak ve kendi bildiğimi yapmak.
0: Harika, artık dümdüz bir
2: egzozum. Yani tam olarak düz değil. Bazı kısımları dolaşması gerekti ama çok daha basit
0: çok
2: oldu.
0: Daha, iyi.
2: Daha basit, daha yumuşak, daha hızlı. Motordan çıkan tüm gazları arabanın arkasından dışarı atıyor.
0: Harika, yani araba artık daha iyi nefes alıp daha iyi gaz çıkarıyor desene.
2: Evet,
0: tam anlamıyla.
2: Yani bunu ifade etmenin daha şık yolları vardı değil mi?
0: Günümüz ikinci el araba satış işinde artık her şey eskisinden farklı. Artık oturup bir ilan yazıp birkaç fotoğraf çekip yerel gazeteye yollayıp birilerinin seni aramasını beklediğiniz günler geçmişte kaldı. Hayır, bugün sadece birkaç fare tıklamasıyla çok daha geniş dünya çapında bir pazara ulaşabiliyorsunuz. Ve Merkür'ümüz için yaptığımız şey bu. Amerika'daki arabaların sorunu değerlerinin pek bilinmemesi. Ama dünyanın başka taraflarında, özellikle de ana vatanında bu araba çok aranan bir araba. Ve daha önce bu arabanın ödüllü olduğunu söylemiştim size, değil mi? Bilin bakalım ne oldu? Bu arabayı satın alan kişinin onu yarışmalara sokmak için aldığını düşünüyorum. Hem de İngiltere gibi bir yerde, düşünebiliyor musunuz? İstediğim 7500 doları bana hemen ödedi. Bu 5800 pound yapıyor. Ayrıca nakliye masraflarını ödedi. Yani Ant ve ben bu arabanın dönüştüğü halden çok memnunuz. Ve yeni sahibinin de onunla kat edeceği her kilometreden zevk alacağından eminiz. Merkür'ü bulup Ant'e getirdiğimde ikimiz de çok heyecanlanmıştık. Bu araba bizim neslimizden her İngiliz erkeğinin gençliğinin arabası. Ve onu tekrar Ford Sierra'nın bir zamanlar olduğu şeye geri döndürmemiz gerekiyordu. Ve bilin bakalım ne oldu. Onu İngiltere'ye geri sattık ve kar etmeyi başardık. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Ant'le birlikte elden geçirdiğimiz ikonik arabaların daha fazlasını görmek istiyorsanız yine tamirat tadilatta bizimle birlikte olun. Hoşça kalın.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: Takoma, değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası Elif'le sunar.
9: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
8: Yani.
9: Sunalım.
8: Tabii tabii, buyurun.
9: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
8: O zaman ne diyoruz?
9: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
8: Harika.
7: İş Bankası.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
12: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
13: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
1: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
14: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
8: Çiftçilerin Mustang'i, Ford Bronco. Tam olarak 5. nesil üretim ve ilk izlenimime göre çok iyi durumda.
2: Yani onu müzeden alıp atölyeye getirdin.
8: En iyisi dikkatli davranalım.
2: O kadar da iyi değil Mike.
8: Neden bahsediyorsun? Belki engebeli bir yolumuz olacak ama müzayede gününün güzel geçeceğine eminim. Çok daha değerli. Hadi ama. Otomobil piyasasını daima takip ederim. Tıpkı borsa gibi otomobil fiyatlarında ve trendlerinde de dalgalanmalar olur. Dün revaçta olan otomobil yarın hurda kabul edilebilir. Bu sabah piyasada revaçta olan bir otomobilin satılık olduğunu öğrenince garajdan kelimenin tam anlamıyla Usain Bolt gibi ayrıldım. Söz konusu otomobil 90'larda epey rağbet gören Ford Bronco. Fiyatı mı? Gayet uygun bir fiyata satılıyor. Sadece 10 bin dolar. Bu da yaklaşık 8 bin sterlin demek. Bu otomobiller şu an revaçta. Müzayede evinde rahatlıkla 15 bin dolara satılıyorlar. Yerleşik pazarda önemli bir yerleri var. İnsanlar bu otomobilleri beğeniyor ve satın almak istiyor. Neyse, umarım ben oraya varmadan satılmaz. Kaput açık. Umarım bir sorun yoktur. Sen El olmalısın.
15: Evet.
8: Nasılsın El?
15: Mike değil mi? Memnun oldum.
8: Evet, ben de memnun oldum.
15: Motor 5.8. Çok dayanıklı, uzun ömürlü bir motor.
8: Kesinlikle muhteşem. Tekerlekler ve lastikler iyi görünüyor. Vay canına, içine bakın, tertemiz. Ayrıca XLT model, yani elektrikli koltukları, evet, camları ve kliması var. Epey konforlu bir otomobil. Tamam. Şuna bak. Elektrikli cam gayet güzel açılıyor. Kocaman bir bagaj kapısı olduğundan bagaja erişim de rahat. Evet, gerçekten çok etkilendim. Eğer senin için bir mahsuru yoksa test sürüşüne çıkabilir miyim acaba?
15: Tabii, istediğini yapmakta özgürsün.
8: Harika. El harika biri ve arabası gerçekten çok güzel. Otoyolda sürüş performansı iyi ama El engebeli yollarda da test sürüşü yapıp aracı sıkı bir değerlendirmeden geçirmemi söyledi. Bronco hantal bir otomobil. Çok uzun ve geniş. Sürüşü de epey sarsıntılı. Esasen F serisi bir kamyonet, 6 kişilik bir yolcu kapasitesi olan bir binek otomobile dönüştürülmüş. Aslında daha da etkileyici olan Bronco'nun 3,5 tonluk yük taşıma kapasitesi. Çok fazla. Bunun gerçekten özel bir motoru var. 350 Windsor V8, yaklaşık 200 beygir gücündeki bu motor otomatik bir şanzımana bağlı. Kaputun altındaki motorun durumu gayet iyi görünüyordu. Aslına bakarsanız küçük sızıntılar var ve akü uçlarının değiştirilmesi gerekiyor ama genel olarak Ent'in de memnun kalacağını düşünüyorum doğrusu. Bakacağız artık. Direksiyon hissi muhteşem. Süspansiyonlar da bu kötü yoldaki bütün darbe ve sarsıntıları emmede oldukça başarılı. İyi yani.

0: Aracın içi müze kalitesinde. Her şey çalışır vaziyette görünüyor. Göstergeler harika. Çözmemiz gereken bazı sorunlar elbette olacak. Mesela ilk sırada overdrive tuşu var. Ses çıkarıyor ve etkili çalışmıyor. Bu genellikle nemden kaynaklanan bir sorundur. Bronco'nun neden piyasada böylesi güçlü bir yeri olduğunu anlayabiliyorum. Gerçekten harika bir araç. Havalı, sağlam, kaliteli ve oldukça güvenli. Yüksek bir araç olduğundan kendinizi üstün ve trafiğe hakim hissediyorsunuz. Bütün bu özelliklerin bir araçta toplanması onu kolay satılabilir bir hale getiriyor. El harika bir insan. Sadece 10 bin dolar istiyor ve bu benim için çok iyi bir fiyat. Bu yüzden döndüğümde pazarlık yapmayı düşünmüyorum. Sadece elimi uzatıp aracını bana satmasını isteyeceğim. O kadar. Başka bir şey istemem. Evet Al, bu araba çok güzel. Söylediğim gibi otoyoldan çıkıp arazide test sürüşü yaptım. Umarım sakıncası yoktu. Evet, gerçekten bu çok güzel bir araba. Samimi söylüyorum.
1: Evet, çok güzel bir Bronco.
0: Sadece 10 bin dolara mı satıyorsun bunu?
1: Evet.
0: Bu aşamada genellikle biraz pazarlık yaparım ama araba gerçekten çok güzel ve sadece 10 bin dolar. Öyleyse anlaştık.
1: Peki, teşekkür ederim.
0: Harikasın, kendime bir Ford Bronco aldım.
1: Evet, aldın.
0: Şeytan bu arabanın detaylarında gizli olacak. Kimsenin bize oyun oynamasına fırsat tanımadan bütün tamir işlerini tamamlayabilirsek kusursuz bir araba elde edeceğiz. Ve eminim bu işten epey karlı çıkacağız. Hadi bakalım. Şimdi atölyeye gidiyoruz. Bakalım Ant ne diyecek? Ha? Harika bir iş çıkarmamış mıyım? Ne muhteşem bir araba ama, değil mi? Ha, tabii biliyorum. Şu anda size anlatayım. Arabanın etrafında dolaşıp endişelenecek. Çünkü ona çok fazla tamirat gerektiren bir araba getirdiğimi düşünüyor. Sonra çamura bakıp aslında altında çok temiz bir araba var diye düşünecek. Ama yine de yapması gereken tonlarca iş olduğundan korkacak. Çünkü çoğunlukla böyle oluyor. Ona hep fazla bakım ve tamirat gerektiren araçlar getiriyorum. Ama bu sefer durum gerçekten farklı. Karşısında çok güzel ve rahat bir iş var. Harika. Sevdin değil mi? Beğeneceğini biliyordum.
2: Çok sevdim.
0: Beğeneceğini biliyordum. Çamuru görmezden gelirsek harika bir araba.
2: Yani temizlememi mi istiyorsun?
0: Pek sayılmaz, gel benimle. Hadi sürücü koltuğuna geç, arabanın içine bak bakayım, hadi. Hadi. Kıyafetlerin temiz mi? Evet, temiz görünüyorlar.
2: Bu da bir Mike şakası mı?
0: İçini beğendin mi?
2: Hem de çok.
0: Her iki sahibi de arabaya çocuklarına bakar gibi bakmışlar.
2: Asıl merak ettiğim bu arabaya ne kadar harcadın? Çünkü genellikle çok pahalı oluyorlar.
0: Evet, ilk nesil o kadar rağbet gördü ki hepsi tamir edilip çoktan alıcılarını buldu. Ama bu 5. nesil bir Ford Bronco ve şu anda en popüler koleksiyoncu otomobili listesindeki ilk 10 otomobil arasında gösteriliyor.
2: Ne kadar?
0: Ya, onu birazdan söyleyeceğim tabii sana. Önce sana kaputun altında neler olduğunu göstereyim.
2: Oo.
0: Gel. Hadi, kaputun altında 5.8 litrelik yakıt enjeksiyonlu bir Ford V8 motoru var. Bak bakayım.
2: Biraz yağ sızıntısı var.
0: Onun dışında her şey harika değil mi? Bak, bunu gördüğünde bayılacaksın. Anahtarı takıyorum, çeviriyorum ve böylece 3. elektrikli camımız açılıyor.
2: Evet, gayet güzel. Bagaj da harika görünüyor. Yani
0: bence
2: her şey çok güzel.
0: Buraya oturmak bile harika, mükemmel bir kamyonet.
2: Evet, biraz fazla mükemmel. Mekanik bir bomba patlatmadan çok korkuyorum. Ya da sadece temizlememiz gereken bir kamyonete on binlerce dolar harcamandan.
0: Bak, istersen adım adım gidelim. Birincisi, tamirata başlamadan mekanik bir bomba olup olmadığını bilemeyiz. İkincisi, on binlerce doları şimdi nereden çıkardın?
2: Ne kadar?
0: Bir tane 10 bin dolar. Bu kamyoneti 7500 sterline aldım ben.
2: 7500 sterlin mi?
0: Evet, evet, şimdi çok iyiyim. Sana hiç işini nasıl yapılacağını söylüyor muyum ben?
2: Evet, hatta her gün söylüyorsun.
0: Çok doğru bir noktaya değindin. Pekala, işe yağ sızıntısından başlayalım. Senin yerinde olsam önce indüksiyon borularını sökerdim. Tabii sonra da gaz kelebeğini sökeceksin ki manifolda ulaşabilesin.
2: Duyduğuma göre bu otomobil çok yakın bir zamanda daha da değerli bir klasik olacak. Bu otomobilin atölyemizde şimdiye kadar gördüğüm en temiz örneklerden biri olduğunu düşünüyorum, ancak temiz otomobillerin bile kirli küçük sırları vardır. Bizim kirli küçük sırrımızsa motordaki yağ sızıntısı. Anlamak zor ama sızıntı emme manifoldundan ya da distribütörden kaynaklanıyor. Yani daha da derine inmem gerekiyor. Akünün bağlantısını kesip emme hortumlarını çıkarıyorum. Sorunun kaynağına ulaşmam gerekiyor. Emme manifoldunun içindeki soğutma suyu boşalttım. Aslında bu arabadaki emme manifoldu ikiye bölünmüş durumda. Burada gördüğünüz üst kısmın geniş kıvrımları var. Böylece motora daha iyi bir hava akışı sağlıyor. Sızıntı basit bir nedenden, örneğin distribütördeki yağ contasından kaynaklanabilir. Ama çok daha karmaşık bir arıza da olabilir. Tamirciliğin dedektiflik kısmını çok seviyorum. Bunlar elektrikli yakıt enjeksiyon konnektörleri. Dikkatli bir şekilde çıkarılmalılar. Kaputun altında sürekli değişen sıcaklıkla mücadele ediyorlar. Plastikten yapılıyorlar ama birini kırarsanız tüm seti almanız gerekir. Yaklaşık $450. Soğutucu boşaldı, radyatör üst hortumunu çıkarabilirim. Evet, emme manifoldunun alt kısmına geldik. Ve hala yağ var. Yani bunu da çıkarmam gerekiyor. Sızıntının nedenlerinden birini bulduk. Yeni bir yağ contasına ihtiyacımız var. Ama sorunun asıl kaynağı bu değil. Yakıt bağlantısını kesmek için böyle bir şey kullanacağım. Boru için uygun boyut bu. Bu eski kamyonetlerin üzerine tırmanmaktan hiç çekinmiyorum. Gayet dayanıklılar. Hadi ama. Çık artık. Küçük ve güzel bir alet. Sonunda emme manifoldunun alt çivatalarına erişmeyi başardım. Daha uzun kollu bir anahtar kullanmak istiyorum. Kaldıraç gücü için. Eyvah, civata kırılmış. Yani diğer yarısı kafanın içinde.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Sevince. Bakın.
7: Tam da leslik. Sevince.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
3: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Aslına bakarsanız eski otomobillerin tamirinde cıvataların kırılması kaçınılmaz bir durum. Bu yüzden kendimi biraz gergin hissediyorum. Bir cıvata kırdıysanız artık daha dikkatli çalışmaya başlarsınız. Çok sinir bozucu. Hem kırıldı. Oh lanet olsun. Hem de oraya sıkıştı. Bence iki ön cıvatanın da kırılması tesadüf değil. Bu ikisini karşılaştırdığımda durum gayet açık. Muhtemelen o kısımda bir su sızıntısı vardı. Cıvatalar paslanıp sonunda bu hale geldi. Bu sorunun sadece yarısı. Beni asıl endişelendiren motorun durumu. Başıma iş açabilir. Sıra sonuncu cıvatamızda. Bu kadar kolay çıkması beni biraz tedirgin etti. Conta'nın çok daha sıkı kavramasını beklerdim. Sorun hemen karşımda. Ön conta gerçekten çok kötü durumda. Artık yağ nereye aktığını gayet iyi biliyorum. Cıvata parçaları da burada. Daha detaylı düşününce sorunun kaynağını açıkça görebiliyorum. Manifoldu sadece bu iki cıvata tutuyordu. Düzgün oturtulmadıkları için su sızıntısı oldu ve paslandılar. Biriken pasta manifoldu hafifçe yukarı itti. Aradaki açıklıktan dışarı yağ sızarken manifoldun içine de su sızıntısı oldu. Küçük kirli sırrımız buymuş. Pek de mümkün değilmiş Mike. Cıvataların kırık parçalarını çıkarmadan önce o bölgeyi temizlemek istiyorum. Bu yüzden de bu mavi havluları kullanarak kanalları kapatacağım. Çünkü motorun içine herhangi bir şeyin kaçmasını istemiyorum. Yoksa başıma dünya kadar iş açılabilir. Cıvatanın kırık parçalarını orada bırakmayacağım ama önce çalıştığım bölgeyi güzelce temizlemek istiyorum. Kırık cıvatayı çıkarmanın birkaç yolu var. Hangisini seçeceğiniz koşullara bağlı. Bu işlemi yaparken dişlilere zarar vermekten olabildiğince kaçınmanız gerekiyor. Cıvata çıktığında elimizde sağlam bir yuva kalmalı. Ama maalesef şu anda en kötü senaryolardan birini yaşıyoruz. Yuvanın dışında kalan kısım sadece birkaç milimetre. Biraz daha uzun olsaydı pense ya da somun yardımıyla çıkarabilirdik. Ama cıvatanın tam da o noktadan kırılmasının nedeni gayet açık. Çünkü girişle yuva arasındaki boşluktan içeri su sızdı ve bölge aşındı. Şimdi önümde epey riskli bir yol var. Planım şöyle. Kırık parçanın üzerine azar azar kaynak yaparak rahatlıkla çıkarabileceğim uzunluğa getirmeye çalışacağım. Argon kaynağı yapıyorum. Isıyı daha lokalize bir şekilde uyguluyor. Gazaltı kaynağından çok daha hassas. Gazaltı kaynağı bu işlem için uygun değil. Uygulamayı cıvata üzerine yapmam gerekiyor. Cıvatayı yuvaya kaynaklarsam çok daha büyük bir soruna neden olurum. Şimdi aynını diğer cıvataya yapacağım. Bu çok riskli bir işlem. Kaynak uyguladığım bölgeye çok dikkat etmem gerekiyor. Bileşim bölgesine herhangi bir şeyi sıçratırsam parçaları geri takma aşamasında çeşitli sorunlar çıkabilir. Argon kaynağı harika bir teknik çünkü çok hassas. Acele etmemek ve kaynak makinesini doğru ayarlamak çok önemli. Başlamadan önce mutlaka cıvatanın diğer yarısında birkaç deneme yapın. Bence bu kadar yeter. Argon kaynak sayesinde cıvatayı hem ısıttım hem de kavramaya yetecek kadar uzattım. Bunu kullanacağım. Nazik bir şekilde çeviriyorum. Evet, artık serbest. Çeviriyorum. Küçük küçük de olsa hareket ediyor. Oho. Evet, çıktı artık. Aldığım risk sonuç verdi. Ve işte kırık cıvatamız. Biri gitti, ikisi kaldı. Bu kadar yeter. Evet, ikinci de çıktı. Üçte iki oldu. Bakalım bu arabayla düşman mı olacağım? Göreceğim. Oh. Bence buna üçte üç denir. Üçünün de başıma hiç dert açmadan çıkması beni çok rahatlattı. Motorun üst kısmı kapalıyken su pompasında sızıntı olduğunu fark ettim. Fan kayışı hala gerginken 3 tane fan cıvatası söktüm. Şimdi de bunu kullanarak kayışın gerginliğini azaltacağım. Fan davlumbazın içine sıkıştığından ikisini birlikte çıkarmam gerekiyor. Önce fan kayışını ve fan kasnağını, sonra da klima kompresörünü çıkardım. Bu sayede çok daha kolay bir şekilde klima kompresör braketini kenara çekip soğutucu hortumlarını söküyorum. Alttaki hortumun içinde hala soğutma suyu var. İşte sonunda devir daim pompasına eriştim. Devir daim pompasının üzerindeki diren deliğine bakarak arızanın kaynağını anlayabilirsiniz. Aslında bu araç sahibine devir daim pompasının hurdaya çıkacağını gösteren bir uyarı sistemidir. Şuna yavaşça vuracağım. Biraz gevşesin ki ben de çıkarabileyim. İşte alt tarafında diren deliğini görebilirsiniz. Devir daim pompası bir şaftla onun üzerindeki pervaneden oluşur. Motor çalıştığında ön taraftaki çark etrafındaki kayışla birlikte döner. Kasa ise soğutucu akışını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Motordaki soğutma suyu dolaşımından bu parçalar sorumlu. Buradaki pervane bir yatağın üzerine oturur. Yatak zamanla aşındığından düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Yatak aşınmışsa soğutma suyu yatağın yanından geçer ve diren deliğinden sızıntılara neden olur. Aslında burada sızıntının izlerini net bir şekilde görebilirsiniz. Bu uyarıyı görmezden gelirseniz şu. Motor çalıştığında ön taraftaki çark etrafındaki kayışla birlikte döner. Kasa ise soğutucu akışını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Motordaki soğutma suyu dolaşımından bu parçalar sorumlu. Buradaki pervane bir yatağın üzerine oturur. Yatak zamanla aşındığından düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Yatak aşınmışsa soğutma suyu

0: Bu bölgeyi güzelce temizlemek istiyorum. Plastik bir kazıyıcı kullanıyorum. Motor çelikten yapılmış olsa da metal kazıyıcı kullanarak üzerinde çizikler oluşturmak ve ona zarar vermek istemiyorum. Yeni contaya sızdırmazlık macunu sürüyorum. Çünkü devir daim pompasının hiçbir şekilde su sızdırmayacağından emin olmak zorundayım. Devir daim pompası tamam. Diğer parçaları daha sonra takacağım çünkü emme manifoldunu takarken daha rahat bir alanda çalışmak istiyorum. Bütün yüzeyi temizlediğim için tabii ki yeni contalar kullanacağım. Yağ sızıntısının olduğu ön kısma eski tarz mantar contayı yerleştirmeden önce yine biraz macun sürüyorum. Artık hiç sızdırmayacak. Şimdi de su kanallarının etrafına macun süreceğim. Şimdi sıra daha modern bir contada. Motorun üstünden emme manifoldunu kaldırdığımızda karşınıza sızdırmaz yağ sisteminin bir kısmı çıkar. Burada kanallar ve subap itici çubukları var. Yağ motorun alt yarısından karbüratörlere doğru hareket ettirerek o bölgenin yağlanmasını sağlıyor. Daha sonra yağ bu oluğa damlayıp deliklerden geçerek tekrar motora dönüyor. Motorun çalışırken basınç altında olduğunu unutmayın. Yağ dolu bir oluk ve yüksek basınçla karşı karşıyayız. Yani herhangi bir yerde bir açıklık olursa yağ daha az basınçlı olan yolu tercih edecektir. Bizim sızıntımız işte tam burada. Mantar contanın üzerine sızdırmazlık macunu sürerek manifolda hazırlık yapıyorum. Şimdi yedek parça piyasasının Bronco'da karşılaştığım sorun için ürettiği çözümü kullanacağım. İşte bu, paslanmaz çelik civata. Bir daha böyle bir sorunumuz olmayacak, hiç paslanmıyor. Bu civatayı doğru bir şekilde sıkabilmem için belirli aşamaları izlemem gerekiyor. Bunların hepsini internette ya da kılavuzlarda bulabilirsiniz. Şimdi tork anahtarımı bu arabaya göre ayarlıyorum. Newton metre. Bunun gibi büyük parçaların civatalanmasında doğru sıranın takip edilmesi çok önemlidir. Doğru parça ve güç ayarı için üretici şartnamesine uymaya özen gösterin. Parçaları sökmeye başladığımda sorunun yağ contasından kaynaklandığını düşünmüştüm. Belli ki o da sorunun bir parçası çünkü durumu gerçekten çok kötü. Hatta ellerim de parçalandı. Aslında bunun esnek ve yumuşak olması gerekiyordu çünkü kauçuktan yapılmış ama motorun sıcaklığı yüzünden yapısı bozulmuş. Sanki plastik gibi elime yapışıyor. Yeni yağ contasının ise tam da olması gerektiği gibi son derece esnek bir yapısı var. Kolayca geçirip yerine takıyorum. Evet. İşte bu kadar. Küçük bir yağ sızıntısı için ne kadar çok zaman harcadım. Kaynağı bulmak, sorunu çözmek ve parçaları geri takmak uzun bir süreç oldu. Ama kirli küçük sırlar hep böyledir işte. Çok basit gibi görünen bir sorunun tamiri bazen saatler sürebilir. Çok daha kötüsü de olabilirdi. Kırık civatalar kolayca çıkmasaydı atölyede sabaha kadar çalışarak kabus gibi bir gece geçirebilirdim. Daha önce böyle gecelerim oldu.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Kredini kullan.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
3: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş hazineler klasik arabalar yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Bronco'yu Barrett Jackson araba müzayedesine götüreceğiz. Çok daha değerli, hadi ama. Gerçekten çok büyük bir müzayede. Bu yüzden arabanın incelenmesi gerekiyor. Evet, elini çabuk tutsa iyi olur.
12: Akü kablosunu bu şekilde bırakamam. Hem çok kötü bir görüntüsü var, hem de kablonun içindeki teylerin durumu beni endişelendiriyor. Otomobil çalışmaya devam ettiği sürece kimsenin gözüne çarpmayacak, önemsiz gibi görünen bir sorun. Ama yine de kablonun içindeki tellerin paslanmış olması beni çok endişelendiriyor. Aslında kablodan dışarı çıkacak kadar kötü bir durumda değiller. Ayrıca bu kablonun akünün hemen yanında bulunduğunu unutmayın. Akünün içinde sülfürik asit bulunur. Ancak aküyü şarj ettiğinizde bol miktarda hidrojen sülfür gazı üretmiş olursunuz. Bu da oksidasyon sürecini hızlandırır. Şu kablolara bir bakın. Sorunu hissedebiliyorum. Esnek olmaları gerekirdi. Adeta taşa dönmüşler. Şimdi görüyorum ki aynı kabloyla bağlantılı başka bir sorunumuz daha var. Evet, burada marş motorumuz var. Bahsettiğim sorun burada gördüğünüz tırnak tepi yuvadan kaynaklanıyor. Sürekli değişen sıcaklık ve motordaki titreşim nedeniyle zamanla yapısal bozulmalar ve paslanmalar meydana gelir. Evet, eski parçayı yan tarafa bırakıp yenisini alıyorum. Bu çok daha sağlam bir yuva. Gördüğünüz gibi vida ve somun var. Bu yerinden hiç kıpırdamayacak. Arabadan çıkardığım kablonun yenisine göre daha ince olduğunu fark ettim. Bu daha kalın ve içinde daha fazla bakır var. Bunun gibi kabloların ölçümü kesit alanına göre yapılır. Kablonun ölçüsü 1.0 yani kalınlığı yaklaşık 8 milimetre. Eğer bir bıçak alıp eski kabloyu paslandığı yerden kesersem, telleri yakından görebilirsiniz. Bakırdan yapıldıkları için renklerinin parlak ve güzel olması gerekiyordu. Ama hepsi kararıp paslanmış. İşe eski kablodaki oksijen sensörünü ayırarak başlayacağım. İşte oldu. Bu çöpe gidiyor. Sonra da düzgün bir şekilde bu ikisini birleştireceğim. Kumaş tipi bir bant kullanıyorum. Elektrik bantları gibi zamanla sertleşmiyor. Harika. Bu kablo PVC kaplamayla sarılmış. Elektrik kaçağını önlemek için özel olarak tasarlanmış. Oldukça ince. Sadece 12 volt taşıyor ama yine de elektrik akımı arttıkça ölüm tehlikesi de artar. Yüksek gerilim kablolarındaki bakır göbek sayısı bu kablolardakinden çok daha azdır. Çünkü akım küçüktür ancak voltajın çok yüksek olması nedeniyle izolasyonları epey kalındır. Elektrik endüstrisinde bakır kullanılır. Bu sadece arabalar için geçerli değil. Evler, müzik setleri, hatta ceplerimizdeki telefonlar. Çünkü bakır elektrik iletiminde çok iyi olmasının yanı sıra esnek ve ulaşılabilirdir. Ayrıca ısıyı da çok iyi dağıtır. Kusursuz bir Bronco yapmak istiyorum. Bu yüzden internette bu araçlarda sıkça görülen arızalara göz attım. Bahsedilen sorunlardan biri de vites kolunun tabanıyla ilgili. Kaportanın altındaki vites koluna bağlanan bir kablodan kaynaklanıyor. Bu kablonun sigorta numarası 17. Sigorta kutusunun kapağını çıkaralım. Bakalım buradaki bilgiler bize ne söyleyecek? 17 numaralı kablo. Evet, sesi uyarı cihazlarından, müzik sisteminden, uyarı göstergelerinden, takometreden ve elektrik iletiminden sorumlu. Bu kablo çalışamaz hale gelirse bunların hepsi gidecek. İşimi sağlam almam gerek. Şimdi kontrol edeceğim. Şimdi önce yükseklik ayar kolunu çıkaralım. Anahtarı çalışma konumuna çevirelim. Aleti yerleştirip silindiri çıkaralım. Vites kolunu yukarı kaldırdığım zaman onu tutan pime ulaşabilirim. İşte burada. Vites kolu bu pimin üzerinde dönüyor. Bu da çıktı. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi koruyucu kılıf çoktan çıkmış. Ayrıca içindeki tel de yıpranmaya başlamış. Ama bu hiç şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü vites kolundan bahsediyoruz. Her araba sürdüğümüzde defalarca kullandığımız bir şey. Eğer bu benim arabam olsaydı, işe gidip gelirken en az iki kez vites değiştirirdim. Belki öğle yemeğine giderdim. Tabii arada geri vitese de takardım. Alışverişe, eve ya da çocukları okuldan almaya giderdim. Ama hafta sonları çok daha fazla kullanırdım. Sonuç olarak haftada 8, 9, 10, 12 yılda 52 hafta olduğuna göre bu kamyonet 30 yıllık ve bu vites kolu binlerce defa kullanılmış olmalı.
11: Vites değiştirmeyi nereden çıkardın? Arabayı aldığımda şanzımanda bir sorun yoktu.
12: Sen ninja mısın?
11: Sadece kendi kendine konuştuğunu duydum. Burada neler oluyor? Vites kolu gayet güzeldi. Bütün viteslere geçiyordu.
12: Hayır, bir sorun olmasına gerek yok ki. İnternette Bronco ile ilgili araştırma yaptım. Harika insanlarla tanıştım. Neyse, bunun sıkça yaşanan bir arıza olduğunu öğrendim ve bu konuda tedbir almaya karar verdim. Ve bu sorunu çözeceğim.
11: Gelecekteki sorunları şimdiden çözmeye mi başladın yoksa?
12: Çok doğru.
11: Muhteşem, harika bir karar. Peki diğer sorunlarımızı çözmeyi başarabildin mi bari?
12: Civatalar kırıldı.
11: Ne? Gerçekten?
12: Evet, 3 tane.
11: Çıkarabildin mi peki?
12: Evet, kabus gibiydi.
11: Oo, gerçekten mi?
12: Evet, tamamen gerçek.
11: Keşke bunu hiç sormasaydım. Tamam, ben gidip sana bundan getireyim, sen de işine devam et. Sonra da arabayı yıkatıp birlikte gezintiye çıkarız.
12: Belki sahile gidebilirim.
11: Böyle bir ortamda bundan daha iyi performans gösterebilecek başka bir otomobil gördün mü sen hiç?
12: Mükemmel bir araba. Kocaman, yüksek, süspansiyon sistemi harika, tekerlekleri büyük, devasa bir bagajı, büyük tamponları, hatta çekme kancası bile var. Sadece fazla temiz.
11: Bu kadar özen gösterilmeyen çok daha pahalı spor arabaları gördüm ben.
12: Ve bu kadar temiz bir arabayla böyle bir yere geldik. Neden?
11: Nereye, dağa mı?
12: Evet.
11: Tabii ki test için.
12: Müzayededen önce arabayı kirletelim mi?
11: Evet, bir düşünsene, müzayedede arabayı alacak kişi Mike ve Ant'in elinden çıkmış bir araba almak için elini havaya kaldıracak, anlıyor musun beni? Yani kirlenmesini dert etme, ben temizlerim.
12: Temizleyecek misin?
11: Elbette temizlerim.
12: Çok güzel, o zaman sorun yok.
11: İşte başlıyoruz. Şuna baksana ne kadar güzel. Bak
12: tamam,
11: ne diyeceğim
12: tamam,
11: sana
12: tamam.
11: Şimdi.
12: Böyle yollarda dikkatli olmalısın.
11: Yol mu? Gittiğimiz yerde yol olmayacak
12: hayır,
11: ki.
12: Hayır, yola bak. Yola bak sen.
11: Tamam tamam, şuna bak, şuna bak, şuna bak.
12: Hayır hayır, yolu ortala, yolu ortala.
11: Bana arazide araba kullanmayı mı öğretiyorsun sen? Dinle beni, ben bu konuda çok deneyimliyim. Bence senin maceralarından bahsedelim. Hani şu arabaya takla attırıp sürüklendiğin macerandan.
12: Git buradan. İster misin? O büyük çukura girme. Hayır hayır hayır. Bu taraftan. Çukura girme.
11: Sadece böyle
12: ben
11: kaçabilirim.
12: Ben çukura girmezdim.
11: Aslında.
12: Çalılara dikkat etmiyorsun.
11: Diyorum,
12: arabayı çizdirmemen gerek.
11: Sen merak etme, ben arabayı temizleyip cilalayacağım. Merak etme sen.
12: Neden artık Bronco üretilmediğini hiç anlamıyorum.
11: Çok garip değil mi? Diğer üreticiler gibi onlar da bir şeyleri üretmeyi bıraktı ama sonra düşünüp düşünüp tekrar dönüyorlar aynı yere. Ama tahmin et bakalım ne oldu bu arada? Ha, ne oldu söyler misin bana?
12: Bronco geri geliyor. Dikkat et. Hayır hayır, bu taraftan.
11: Tamam tamam, etrafından dolaşacağım.
12: Hayır, evet, yolu ortala.
11: Tamam, bu taraftan.
12: Hayır, hayır, bu taraftan.
11: Şuna bak, evet, muhteşem o. Değil mi? Ha, harika değil mi? Ha?
12: Evet.
11: Bu harika.
12: Harika yeterli mi bilmiyorum.
11: Müthiş değil mi? Çok güzel çalışıyor motor. Sessiz, hatasız ve hiçbir sızıntı yok. Görüyor musun? Arazideki performansı da çok güzel. Baksana, sonunda su da bulduk. Hadi sıçratalım.
12: Oo,
11: İşte çamur.
12: Evet.
11: Şimdi gerçekten kirlenecek. Harika değil mi?
12: Ne kadar
11: bak,
12: sevindim,
11: bak,
12: anlatamam.
11: Şimdi bak.
12: Biliyor musun?
11: Hadi hop.
12: İyi gidiyoruz ama bence bu kadarı yeterli değil. Bence Bronco çok daha iyisini
11: tabii
12: yapabilir.
11: Tabii ki yapabilir.
12: O zaman kenara çek bakalım. Bir şey rica edebilir miyim?
11: Ha.
12: Tekerlek göbeğini kilitler misin?
11: Tabii ki. Hadi. Tamam, kilitledim. 4 teker çekişi seçildi. Hadi araziye gidelim. Ya küçük bir hatırlatma, takla atmamaya çalış, olur mu?
12: Tamam. İşte 4 çeker.
11: Sakin ol. Ford, eğer Bronco'yu tekrar üretmeyi düşünüyorsanız lütfen yolcu koltuğuna bir tutunma kolu yapın.
12: Doğru.
11: Çünkü tutunabileceğim hiçbir yer yok. Şuna bakın. Bunu yapmanız gerekiyor ama. Oy, ay, ay, ay, ya, ben de... Fenaydı bu. Yavaş yavaş. Oy, oy, oy, oy. Ay, tamam tamam, arabayı temizleyeceğim ama çizikleri ya da göçükleri cilalayamam. Yani oh. Ele, oh. Çok kötü bu. Çok kötü. Muhteşem.
12: Bu arabanın performansı kesinlikle muhteşem. Ayrıca arazi sürüşünde de gayet başarılı,
11: evet,
12: ve konforlu.
11: Harika,
12: hem de
11: evet,
12: tertemiz.
11: Evet.
12: Müzayede için mükemmel bir aday bu. Kesinlikle.
11: Tamam.
12: Artık ellerimi bu arabadan çekiyorum. Kenara çekilme vaktim geldi. Bütün sorumluluğu
11: tamam,
12: senin omuzlarına bırakıyorum. Her şey sende artık.
11: Tamam, merak etme. Gerisini bana bırakabilirsin. Birileri gerçekten çok mutlu olacak.
12: Bize iyi para verir, öyle değil mi?
11: Güzel olurdu.

0: stays, it stays with me.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
18: Bildiğiniz çıtırtı, şimdi tam da lezzetli yeni paketlerinde. Sevince.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
20: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
19: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
24: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
23: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
25: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
26: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
27: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
28: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
29: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
30: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartı mı?
0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Mel.
1: Mike Brewer.
0: Nasılsın kardeşim?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Hiç fena değil, hiç fena değil. Kurtar beni Mel, kurtar beni bundan lütfen.
1: Çok kirli.
0: Biraz gergin hissediyorum çünkü araba müzayedeye gidecek. Müzayedeye girmeden önce de çok detaylı bir incelemeden geçirilecek.
1: Kaputu açıp içini evet. Basınçlı suyla yıkayacağız. Ayrıca şasinin altındaki bütün yağ ve kiri de temizlememiz gerekiyor. Sonra içeri alıp son ayrıntıları tamamlayacağız, tamam mı?

İyi bir yağ çözücü, kullanışlı bir fırça. Biraz da bilek gücü işte, bu kadar. Şimdi Mel basınçlı yıkayıcı kullanarak arabanın altındaki kir, yağ ve çamuru temizliyor. Bunların hepsi Ant'in arazi sürüşü sırasında bıraktığı hatıralar. Gördüğünüz bütün bu işlemleri kendiniz de uygulayabilirsiniz. Basınçlı yıkama makinesi alabilir ya da kiralayabilirsiniz. Arabanızı mümkün olduğunca temiz tutmanız önemli. Hatta garajınıza koymadan önce temizlemelisiniz. Bu çok daha doğru olur.

Hazırız. Sen yukarıdan başla. Burası bende. Silikonlu cila kullanıyorum. Motor kısmında silikonlu cila kullanmamızın nedeni ısıyla tutuşmuyor olması. Ayrıca silikon boyanın en büyük düşmanı.

0: Melbas'ın şu suyla o kadar yıkamana rağmen arabanın altı hala çok kirli görünüyor. Anladığım kadarıyla bu kirler arabanın içine işlemiş. Yani bunu...
1: Basınçlı yıkayıcı yüzeydeki kalıntıları temizleme konusunda harika. Ama derinlere kadar işleyen kirlerde işe yaramıyor. Kalıntılar üst üste birikiyor.
0: Bu benim için çok önemli çünkü bu araba Barrett Jackson'daki bloğun üzerinden geçerken altında bir kamera olacak. Sadece bu da değil, içimde kötü bir his var. Birilerinin arabanın altına bakıp bir kusur bulmasını istemiyorum. Kimseye bir bahane vermek istemiyorum yani. Nasıl temizleyeceğiz, elinde neler var?
1: Fırçalarımız ve yağ sökücülerimiz var ama en önemlisi de bu Vortex harikası var. Aslında bu basınçlı bir yağ sökücü.
2: Vay canına.
1: Tamam, mikrofiber havluyu alalım.
2: Şuna bak, şimdiden harika oldu.
1: Şuna bir bak.
0: Arabanın alt kısmı ve motor yeni gibi görünüyor. Müzayedeye çıktığında en yüksek teklifi alması için ihtiyacımız olan şey buydu. Bronco'yu $10,000 aldık. Contalar ve civatalar 83, devir daim pompası 53, marş motoru 109, vites elektrik onarım parçaları ve overdrive tuşu 260, akü ve kablolar 70, oto yıkama ise $350 mal oldu. Toplam masrafımız ise $10,925, yani yaklaşık 8500 sterlin oldu. Bütün bunlar için 28 saatlik emek harcadık. Acaba akıllıca bir yatırım oldu mu, bunu merak ediyorum şimdi. Florida'daki West Palm Beach'deyim. Burası dünyanın en büyük koleksiyon araba müzayedesi Barrett Jackson. Bakın, Bronco'muz sapasağlam. Hiçbir çizik ve hasar yok. Mel'le yaptığımız temizlikten çıktığı gibi duruyor. Şu anda arabaların tamamı müzayede için hazırlanıyor. Parça numarası 618.2, yani ilk sıralarda çıkacak. Hızlıca kontrol edeyim.
3: Affedersiniz. Ay. Arabayı götürmem gerekiyor.
0: Önemli değil, götürebilirsin. Tamam. Arabanın tadını çıkar.
3: Çıkaracağım.

0: İşte gidiyor. Bu kadar. Geri dönüş yok. Değerlendirmeye girecek. İçerisi insan dolu. Umarım ceplerinde bolca para vardır.
1: Binmek ister
0: evet,
1: misin?
0: Evet, çok isterim. Gerçekten güzel görünüyor. Harika bir araba. Çok da temiz. İşte geldi. Burası Bronco'muzun sergileneceği alan. Bu gerçekten çok önemli çünkü insanların arabaya dokunup değerlendirmeleri için bu son fırsat. Birazdan burası insanlarla dolup taşacak. Onlara birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Arabaya zaman ayırıp onu dikkatlice inceleyin. Arabanın özelliklerini mutlaka okuyun ve arabayı süren kişiyle konuşup ona fikrini sorun. Hadi gelin birlikte soralım. Araba nasıldı? Sürüş güzel miydi? Evet,
1: güzeldi.
0: Yapmanız gereken
1: harika
0: tek
1: bir
0: şey
1: araba.
0: Bu. Sürücüyü bulup ona arabanın nasıl çalıştığını, frenlerin ne durumda olduğunu ve sürüş deneyimini sorun. Çünkü bu arabayı test sürüşüne çıkarmayacaksınız. Bu konuda yapabileceğiniz tek şey ondan bilgi almak olacak. Bir dakika içinde araba buradan ayrılıp bütün gözler üzerindeyken müzayede salonuna gidecek. Ne olursa olsun burada satılacak yani. Tam burada işte. Ve geliyor. Büyük an geldi. İçimde kelebekler uçuyor. Salon dolu. İnsanlar her yerde.
2: Evet, buyurun buyurun buyurun buyurun buyurun buyurun buyurun. İçeri buyurun, içeri buyurun, içeri buyurun.
0: Oy oy oy oy.
2: Parça numarası 618.2 1992 model bu araç. Çok güzel. İlginizi çekecek. Çok izlenen televizyon programı tamirat tadilat aracılığıyla Mike Brewer ve Ant Anstett tarafından hazırlandı. 5.8 litrelik yakıt hacmi olan bu araç hala orijinal bayi plakasını taşıyor.
0: Evet, olay bu.
2: Kaçırmayın
0: işte.
2: Kaçırmayın bu fırsatı.
0: Hadi hadi.
2: 11.500'den açıyorum. Hadi bakalım. 12 12 12. Evet, 12'den sonra üstüne veren var mı? Hadi bakalım. Çok güzel
0: hadi,
2: bir araç.
0: Hadi ama.
2: Çok şey kaybederseniz, kaçırırsanız devam ediyorum. 12.500.
0: Hadi hadi. Artıyor artıyor hadi.
2: 12.500, 13.000 veren var mı? 13.000 dolar. Evet, 13.000 dolar. Hadi bakalım. Üstüne veren var mı? Hadi bakalım. Çok güzel bir araç. 13.000 dolar. 13.000 dolar. Sattım. 14.000 dolara sattım.
0: 14.000 dolara satıldı. Harikaydınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. İşte bu kadar. Tamam, çak bir beşlik.
1: Evet.
0: Evet. Satıldı.
1: Evet.
2: Ve yüksek hacimli muhteşem bir araç var sırada.
0: Hadi bakalım.
2: Canavarı olacak.
0: Evet. Bronco'muzda görmek istediğim şeye artık sahibim. Barrett Jackson'ın satıldığı etiketi. Değerlendirmeyi geçip 14.000 dolara satıldı. Küçük bir kar elde ettik. Arabayı tekrar yollarda görecek olmanın heyecanı çok daha büyük. Şimdi arabayı satın alan kişinin gelmesini bekliyorum. Geliyor galiba. Arabayı siz mi aldınız?
3: Ben aldım. Nasılsın?
0: Demek sendin. Hadi gel sarılayım. Tanıştığıma
3: memnun oldum. Ben de memnun oldum.
0: Adın
3: Monty
0: ne?
3: De Luca.
0: Monty De Luca.
3: Evet.
0: Evet, harika Monty. Bu Bronco'yu aldığın için
3: teşekkür ederim.
0: Ederim. Kendine muhteşem bir araba aldın. Ant ve ben atölyemizde birlikte tamir ettik. Bu arabayı gerçekten çok ama çok sevdik. Bronco,
3: çok teşekkür ederim. Evet, öyleyim. Çok beğeniyorum.
0: Güzel, harika.
3: Tamam. Teşekkürler. Teşekkür
0: kendine
3: ederim.
0: Çok güzel bir araba aldın.
3: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Bu araba misyonunu tamamladı. Bize güzel bir kar getirdi. Herhalde daha iyisi olamazdı. Monty'nin de yıllar boyunca severek kullanacağı bir arabası oldu. Klasik arabaların Ant ve benim ellerimde yeniden hayat bulmasını istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Her kullanımda ilk yılki tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Amel ve Kako arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Abi ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
17: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat sadece A101'lerde.
18: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
19: Sana yakışan atak.
20: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
21: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
22: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
23: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
24: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
25: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: bakalım.
1: Şu ayakkabılara bak.
0: Bu ayakkabılarda gizli bir şey yok.
2: Karamelli çikolata
0: gibi. Sana söylüyorum bir yerde bir çalılığın içinde uzanıp gözetleme yapabilir. Evet. Ve bunlar yıldız gibi parlayabilir.
1: Doğru ama bir festivaldeyken böyle evet. Anlarsın. Tıpkı senin gibi bilirsin insanlar kaynaşır. Eğer federal ajanları arıyorsan ayakkabılarına bakmalısın. Çünkü hepsi parlak ayakkabılar giyer.
2: Karamelli çikolata kalıbı gibi.
1: Gizli görevde.
3: Aa, bunlar öyle. Kaliteli ürünler gerçekten.
0: Evet biliyorum.
3: Evet çayımla aynı renkteler.
0: Beni endişelendiren de bu zaten.
3: Evet afiyet olsun ahbap.
0: Yola çıkıyoruz. İngiltere'deki depoları tarıyoruz.
1: Bu kesinlikle
0: inanılmaz. En ilgi çekici. Daha önce bunlardan hiçbirini görmedim. En heyecan verici.
1: Ho, yaramaz bir araba bu.
0: En şaşırtıcı klasik arabalar.
1: Bu tam sana göre. Aa,
0: sevdim bunu. Bunları satın alacağız. Bunları tamir edeceğiz.
1: Aa!
0: Ne güzel bir karla da satacağız. Güzel küçük bir kazanç kapısı. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik bir araba arayışıyla Essex'e gidiyoruz ama her zamanki gibi faz arabamızdan şikayetçi.
1: Sanırım 6 numaralı otobüse binsek bile muhtemelen bundan önce Essex'e varırdık, öyle değil mi?
0: Bir noktada konunun otobüslere geleceğini
1: özür
0: biliyorum.
1: Özür dilerim, bunu kastetmedim.
0: Şimdi bak, gidip James'i göreceğiz değil mi?
1: Doğru, evet.
0: Kendisi evet, Burnham on Crunch'ta.
1: Kasten mi haki tişört giydin?
0: Olabilir. Olabilir.
1: Büyük çocuklarla kaynaşmaya mı çalışıyorsun?
0: Olabilir.
1: Evet. Sanırım öyle çünkü James'in ne sevdiğini biliyoruz öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet biliyoruz. Askeri malzeme.
1: Evet kesinlikle.
0: Belki bana uygun bir şeyler alabiliriz.
1: Pekala tamam harika.
0: Orada başka araçların başka fotoğraflarını da gördüm.
1: Doğru.
0: Yani cipler falan.
1: Tamam
0: gibi.
1: Yani her şey olabilir ama askeri bir havası olacak.
0: Bugün kesinlikle askeri bir ortama gidiyoruz diyebiliriz.
1: Harika.
0: Dolayısıyla ciple mi dönüyoruz yoksa tankla mı kim bilir ama Burnham on Crunch seni selamlıyoruz. Eğer tabii bir gün selam vermeyi öğrenebilirsen. James ben bu sabah nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu benim şimdiye kadar içinde bulunduğum en uzun çıkmaz sokak. Sanki 8 kilometre uzunluğunda.
1: Sonunda bir çıkmaz sokak tabelası olduğunu fark ettin mi?
0: Evet. Başlangıçta.
1: Yanlış yerde olmayayım diye düşündüm. Burası denize çok yakın mı peki?
4: 400 metre. Kelimenin tam anlamıyla o yönde Kuzey Denizi var.
1: Harika.
0: Tamam. Şimdi bak dostum, burada neler olup bittiğine dair bir
4: evet.
0: Fikir veriyor.
1: Etkileyici.
0: Bu.
4: Şey yani biz uzun yıllardır buradayız. Bu yüzden biz klasik arabalar, klasik askeri araçlar koleksiyonu yapan, farklı gösterilere katılan bir grup insanız. Mesela askeri araç gösterileri, klasik araba gösterileri gibi.
1: Evet.
4: Katılabileceğimiz her türlü tarihi etkinliğe katılmaya çalışıyoruz.
0: Vay canına. Bak buradaki hava biraz askeri ama Amerikan vari.
4: Evet, daha çok Amerikan tarzını hedeflemeye çalışıyoruz.
0: Peki,
4: Amerikan malzemeleri, yer yer İngiliz ve hatta biraz Rus tarzı şeylere de yöneldik. Her şeyden çok bunun tarihsel yönünü önemsiyoruz çünkü.
0: Vay canına.
1: İçeride çok fazla eşya var. Satılık mı hepsi yoksa?
4: Evet, çoğu satılık. Çoğu
1: tamam.
4: Satılık.
1: İşte buradayız.
0: Bu adam James kapı bekçisi. Yala,
1: tamam.
0: Para
1: evet.
0: için.
1: Fiyatlar sende, fiyatları sen biliyorsun.
0: Kafasında biliyor.
4: Bir fikrim var.
0: Tamam. Bir havası var.
1: Peki hala.
0: Peki James, bakacağız. Birkaç gün sürebilir.
4: Evet.
0: Ve sonra umarım seni birkaç konuda arayacağıma eminim. Çünkü daha fazla bilgiye
4: evet,
0: ihtiyacımız
4: evet.
0: olacak. Ve sonra
4: güzel,
0: pazarlık
4: harika.
0: Yapacağız.
4: Çok teşekkür ederim gerçekten.
0: Tamam. Harika.
1: Tamam James, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.
0: Bak peki içeri girelim mi?
1: Sana kapıyı göstereyim.
0: Hadi o zaman dostum. Sonra görüşürüz James.
1: Görüşmek üzere.
0: İşte başlıyoruz. En büyük depolarımızdan birine giriyoruz. Biliyor musun?
1: Evet.
0: O günlerde kendimi bütün depolarını gezmiş olduğumu sandığım yerlerde buluyorum.
1: Evet.
0: Bundan daha fazla depoya sahip olamazsın.
1: Bu kesinlikle
0: inanılmaz.
1: Gerçekten muhteşem.
0: James'in söz verdiği gibi ciplerden Amerikan malı personel araçlarına kadar çok sayıda eski ordu aracı var ancak daha alışılmadık araçlar için dev bir askeri kamyon var. Peki o zaman büyük bir kamyon mu arıyoruz yoksa başka bir şey?
1: Yani arayabiliriz. Eğer büyük bir kamyon alacaksan bence en büyüğünü al.
0: Yarı paletli gizemli bir araç vardı ki varlığından hiç haberim yoktu. James bak gel buraya Ahbap. Öncelikle bu yere inanamıyorum.
1: Bu inanılmaz bir koleksiyon. Aslında bunu bir depo olarak adlandırabilirim.
0: Bu bir depo. Amerikan deposu.
1: Bu bir depo.
0: Askeri. Bana şunu anlat. Bu cip...
4: Açıkçası bu bir film aksesuarı olarak yapıldı.
0: Muhteşem çünkü dönemine uyarlanmış tam bir cip gibi görünüyor. Kim inşa ettiyse tebrik ediyorum.
4: Evet evet, yani çok profesyonel bir şekilde yapılmış.
0: Çok doğru.
1: Harika. Sanırım bu yüzden o parçalar bu kadar yeni durumda.
0: Evet evet, elbette öyle. Elbette öyle. Ancak Ahbap bu inanılmaz. Bak bütün bu kamyonlar nereden geliyor bu kamyonlar? Buradaki ne bu?
4: Bu bir ısır çalan. Bunlara böyle denir.
0: Aa evet tamam evet. Bunlardan bir tane vardı
4: bende. Isır çalanlarımız var. Yani buna 2,5'luk diyorlar. Evet.
0: 1949 yılında tanıtılan ıslık çalan genel amaçlı kamyon, sonraki 40 yıl boyunca Amerikan ordusunun temel taşı oldu ve Kore'den Vietnam'a kadar her yerde görev yaptı.
1: İçeriye bir göz atmamızın sakıncası var mı?
4: Kesinlikle yok. Hiç dert.
1: Pekala, çok etkilendim.
0: Evet, devam et o halde. Önce sen git çünkü ben biraz korkuyorum.
1: Aa tamam. Bu senin ağırlığını çeker.
0: Ona gülme James gerçekten.
1: Vay canına, burada bir ranza var.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Vay canına.
1: Muhtemelen iki kişilik bir yatak yapabilirsin. Sonra bak burada bir masa bile var.
0: Harika bir oturma.
1: Burada bir masa var. Evet, harika bir oturma alanı. Burada görevlerimizi planlayabiliriz.
0: Evet evet. Daha çok güzel. Ön taraf nasıl bir bakalım? Şaşırtıcı değil. Aynı derecede etkiliydi. Eskiden benim de bir tane vardı.
1: Evet.
0: Ve adı ıslık çalandı.
1: Tamam.
0: Çünkü çok gürültü çıkarıyordu.
1: Turbo kompresördü, öyle değil mi?
0: Turbo kompresör, evet.
1: Evet.
0: Kesinlikle doğru. Şoför mahallinde çok gürültü vardı. Bazı insanlar kulaklık takmıştı.
1: Bu doğru mu?
0: Arabayı kullanırken. Ne demek istediğimi anlıyor musun? İçinde gerçekten agresif ve böyle kükreyen, çılgın Max'i andıran bir şey var değil mi?
1: Gidip bir bakalım mı?
0: Hadi diğer kapıya gidelim.
1: Tamam.
0: Dışarı çıkarıldığında nesneler küçülmüyor.
1: Bu çok güzel, öyle değil mi? Yani...
0: Çok güzel, bunu çok sevdim. Bu Amerikan malı araba 5.7 metre uzunluğunda, 9.8 metre genişliğindeydi ve en üst düzey lüksle 6 ila 9 kişi oturacak şekilde tasarlanmıştı.
1: Sana kocaman bir Vauxhall Victor model aile arabası gibi görünmüyor mu? Elbette aynı şirket tarafından yapıldığına göre Victor'ı biraz küçültmüşler gibi gelmiyor mu?
0: Tabii evet, tam da böyle olmuştu.
1: Bence çok güzel, bence bu çok güzel bir şey.
0: Bence çok değerli görünüyor, eminim satılık değildir.
1: Evet, hayır muhtemelen değildir.
0: Çok güzel görünüyor. Tamam hadi o zaman her zaman içeriye doğru. İçeride Amerikan tankları 1970'lerin geniş Galaxy modeliyle devam ediyor.
1: İçindeki motorun hangi büyüklükte olduğunu bilmiyorum. Ya 4.7'lik ya da 4.9'luk ya da kocaman 7 litrelik motoru var.
0: 7 litre mi? Modifiye edilmiş çok daha eski bir Model A. Arka tekerlekleri daha büyük olanları seviyorum.
1: Bu tam sana göre.
0: Sevdim bunu ama daha küçük bazı Avrupa arabaları da var. Hoş bu.
1: Evet, küçük bagajlı halk arabası.
0: 1961'de Beetle modeliyle aynı motor ve dingil mesafesine sahip olan 3 bölümlü tasarım, Volkswagen'in sedan otomobil pazarına girmek için yaptığı çok gizli bir girişimdi.
1: Sana neyi sevdiğimi söyleyeyim.
0: Evet. İşte o. Ne demek istediğimi biliyor musun?
1: Ancak bunlarla ilgili asıl mesele şu. Güzel bir tane bulursan oldukça pahalı oluyor.
0: Çok hoş görünüyor.
1: Bence biz en pahalıyı bulduk.
0: Değil mi? Depolar, labirentler ve atölyeler arasında dolaşırken, Amerikan pastasının üzerindeki krema ise klasik bir İngiliz.
1: Wolseley 1500'ün kardeş modeli Riley 1.5'ti. O dönemde İngiliz motor şirketinin yaptığı marka mühendisliğinin bir örneğiydi.
0: Tamam yani çünkü bunun bir Riley olduğunu düşündüm hemen.
1: Hayır yani Riley'nin...
0: Bu bir Wolseley.
1: Riley şirketindeki ızgara yani evet bu biliyorsun ama ben her zaman bunların biraz sert bir kadın asker gibi göründüğünü düşünürdüm. Aslında ilkokulda bana dayak atan eski müdürem Bayan Grimsley. Bunun küçük gri bir tanesiyle etrafta
0: öyle
1: dolaşırdı.
0: Mi?
1: Beğendin mi?
0: Sever miydin onu?
1: Eskiden bu tarz araçların oldukça sıkıcı olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi bu araçlar tarihi yarışlarda çok kullanılıyor. Ve iyi bir performans sergiliyorlar.
0: Öyle mi?
1: Evet, bunların hareket etmesini sağlayabilirsin. Harika küçük birer taşıyıcı bunlar.
0: Tamam bak şurada küçük Wolseley'ler var. Bir de şu ıslık çalan.
1: Evet.
0: Büyük kamyon var.
1: Küçük.
0: Tamam.
1: Galaxy de var, güzel bir motoru olan.
0: Başka ne vardı orada?
1: Büyük Amerikan araba vardı.
0: Evet şu dışarıda
1: evet,
0: olan.
1: Evet doğru, devasa Vauxhall Victor.
0: Hey bak... Çok geniş.
5: Evet.
0: Ya da kusursuz bir şekilde biçimli olacağız.
1: Neden fiyat sormuyoruz? Sonra da
0: pazarlık
1: bize rehberlik etsin, öyle değil mi?
0: James pazarlık yapabilecek birine benziyor.
1: Hadi gidelim mi?
0: Hadi gidelim.
1: Öğrenelim.
0: Evet, şimdi hadi iş yapmaya başlayalım. Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görelim. Pekala, aklıma şu inanılmaz derecede büyük ıslık çalan kamyon geliyor.
4: Evet, bununla kesinlikle anlaşmaya varılabilir.
0: Kaça olur o?
4: Bunun için 9500'ün üzerine bir fiyat isteyeceğini düşünüyorum.
0: 9500'ün üzerine?
4: Evet.
1: Pekala. Şimdi şu Amerikan arabasından epeyce etkilendim dostum.
4: Büyük Amerikan harika spor araba. Yani üzerinde bir fiyat var tabii.
0: Var mı? Tamam.
4: Korkarım ki bunun için 20 bin sterlin üzerine bir fiyat olacak.
0: Sebebini anlayabiliyorum. Evet, anlayabiliyorum.
4: Çünkü gerçekten çok güzel. Galaxy için de 7500.
1: Burada pekala, küçük bir İngiliz unsuru olarak araya girebilir miyim?
0: Evet, evet. Evet, evet.
1: Bir cc başına bir sterlin. Ne dersin?
4: Evet, 1500 sterlin ne olur o.
0: Ayrıca şurada 3 bölümlü bir araba
4: evet,
0: var.
4: Evet, o satılık olabilir.
1: öyle mi? Ben bu gülüşü sevmedim.
0: Tamam ahbap, pekala.
4: Onu 9500'e bırakırım.
0: Pekala. Tamam.
1: Ne düşünüyorsun? Atıştırmalık boya mı gideceksin yoksa süper büyük boya mı gideceksin?
0: Sanırım ana erkek karaktere gideceğim.
1: Tamam.
0: Islık çalan için 8500.
4: 9000 olsun.

0: stays, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredit. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
13: James devasa deposu ve göz kamaştırıcı klasik araba ve kamyon koleksiyonuyla birlikte Essex'teyiz. Bir ıslık çalana 8500 sterlin teklif ettik ama o 9000 istiyor. Bunu yapmak istediğimizden emin miyiz?
14: Ha.
13: Çünkü devasa.
14: Yani ben Wall Street'i tercih ederim ama senin benden daha büyük, daha yüce bir hırsın var. El sıkışalım mı? Ne dersin?
13: Tamam o halde. 9000 dostum.
14: Tamam. Evet, çok teşekkür ederiz.
13: Ne yaptığımı bilmiyorum. Ertesi gün depoya döndüğümde öğreniyorum. Şimdi Skip.
14: Evet.
13: Eğer bugün depoya gidersen kesinlikle büyük bir sürprizle karşılaşacaksın.
14: Aa evet.
13: Aa evet bebeğim.
14: Şimdi bunun kötü olduğunu biliyorum. Çünkü seni uzun zamandır tanıyorum. Evet. Ve sen böyle olduğunda içinden o bunu beğenmeyecek diye düşünüyorsun.
13: Hadi ama. Çok sessizleşti.
14: Sessiz kaldım ama bir şey söyleyebilir miyim?
13: Ne?
14: Daha önce de benzer büyüklükte ve epeyce benzer bir şey görmüştüm.
13: Yıllar önce.
14: Ve söyleyebileceğim tek şey şu ki, özellikle küçük bir Cotswold yolunda giderken çok eğlenceliydi. Evet. Ve S şeklindeki virajda karşıdan gelen okul otobüsüyle
13: kesinlikle
14: karşılaştı. Bence çok
13: böyle bir durum olduğunda kaybolursun. Her şey yol verir değil
14: evet
13: mi?
14: Evet, en güzel yanı konaklamanın da dahil olması.
13: Bu özel ıslık çalanın benzersiz özelliği elbette ki arkadaki ranzalı oda.
14: İşte gece konaklaman da orada olacak.
13: İçinin temizlenmesi gerekiyor ama bundan önce küçük bir sorunumuz var. Bununla ilgili küçük bir sorun var. Çünkü onu sadece dışarıdan buraya kadar
14: evet
13: sürdüm.
14: İşte başlıyoruz. Bu en büyüğü. Hayır. Bu sabah gelirken gördüğümüz bu muydu?
13: Evet. Yağdan bir salyangoz izi var.
14: Doğru, evet. Yani kocaman bir motoru
13: olduğu için. Kontrol etmemiz gereken bir yağ sızıntısı var.
14: Bu tür şeylerde beni endişelendiren
13: ne?
14: Tek şey bu. Bu kadar büyük evet olması. Eğer bu bir yağ sızıntısıysa motoru bundan nasıl çıkaracaksın?
15: Biraz bakalım mı? Seviyeleri kontrol
14: evet
15: edelim
14: evet
15: ve sonra oradan devam edin.
13: Önce her şeyin harika görünmesini sağlayalım. Sonra sürüşü harika olsun ve ardından Oxfordshire istilaya gidelim. Yani öncelikle yağ meselesi.
15: Ha işte buradayız. Harika.
13: Vay canına, bu büyük bir motor.
15: Büyüklüğünü biliyor musun?
13: Bu düz 6 mı?
15: Evet, düz 6.
13: Yağ seviyesini kontrol etmek için motoru çalıştırmak gerekiyor. Bu yüzden ben yukarı çıkıyorum.
14: Tırmanabildin mi?
13: İçerideyim, tamam. Kontak açık.
14: Çalıştı.
13: Vay canına. Evet. Güzelce ıslık çalıyor. Islık çalan deniyor buna.
15: Tamam, orada dur.
13: Ardından motorun bir dakika soğumasını bekledikten sonra faz devasa yağ çubuğunu kontrol ediyor.
15: Tamam, başlıyoruz.
13: Pekala, işte başlıyoruz. Büyük bir tane bu.
15: Tam buraya kadar.
14: Ya öyle mi?
15: Çizgiyi aşmış.
13: Yani cidden saçma bir şey oluyor.
15: O yüzden biraz boşaltıp ne kadar azaldığını görelim diye düşünüyorum.
14: Evet evet. Yani bir kap lazım bize.
15: Bence lazım evet.
14: Doğru. Bir kap lazım.
15: Ağzına kadar dolu.
13: Ha işte şurada.
15: Şimdi aşağı inme zamanı. Boşaltma işini kim yapacak peki?
13: Sen yapacaksın. Şef tamirci sensin. Faz için aşağı yatıp kirlenme zamanı.
14: Faz?
15: Evet.
14: Elimizdeki en büyük anahtarları kaptım getirdim. Hangisinin işine yarayacağını bilemiyorum.
15: Harika evet bu işe yarar tamam.
14: Peki çekiç ister misin? Oo, sende varmış zaten.
15: Çekicin tamir edemeyeceği hiçbir şey yoktur dostum.
13: Seçtiği silahı alıp...
15: Vay canına bu çok sıktı.
13: Bean'in istenmeyen tekliflerini savuşturduktan sonra...
15: Hayır, hayır, hayır Bean, hayır. Şimdi değil, hayır dostum.
13: Faz yağ kartelinin tapasını gevşetiyor.
14: Biliyor musun Faz, bence bunu Henry'nin yapmasını sağlamalıyız.
15: Harika bir fikir.
14: Öyle değil mi? Evet, evet.
15: Aslında onun bunu yapmasını
14: evet,
15: görmek isterim. Çünkü... Çünkü çok kötü olacak. Bunun gerçekten çok kötü olacağını biliyorsun.
0: Ay ay ay, bacağıma bir şey oldu.
15: Öyle
0: evet,
15: mi?
0: Gidip uzanacağım ben.
14: Hadi o zaman buraya gel ve uzan. Dinlerimiz var.
0: Aa, gerçekten bir şey var.
14: Dinlerimiz var hadi.
0: Aman tanrım. Ay.
15: Tamam hazır mıyız?
14: Sadece gevşetip bırakamaz mısın?
15: Oh!
14: Bırak. Ha tanrım Faz. Durdurmaya çalış şunu hemen. Sanırım bu kadar.
15: İçeri itmedim ha hayır.
14: Hadi ama.
15: Hayır.
14: İt onu it.
15: İşte başlıyoruz ha. Tamam.
14: Her yere bulaştı.
13: Faz çakıl taşlarımın üzerinde korkunç bir pisliğe neden oldu.
14: Şu yeni minderin haline bak.
13: Oh Faz.
14: Yeni minder kirlenmiş.
15: Minderimin haline bak.
13: Ah olamaz.
14: Ha, olamaz yepyeniydi.
15: Bugün yepyeniydi.
14: 20 sterlin vermiştim onun için.
15: Berbat oldu.
13: Seni bağışlayacağım.
15: Tamam.
13: Kasten yapmadın değil mi?
15: Yani hayır kasten yapmadım. Ancak ha,
14: umarım
15: işte
14: daha
15: başlıyoruz.
14: Fazla çıkarmamız gerekmiyordu.
13: Meşhur son sözlerden bahsetmişken Faz yeniden kontrol etmek için yukarı tırmandığında...
15: Hala epeyce yukarıdayız.
13: Yani yeniden yapman lazım.
15: Sanırım öyle evet.
14: Bence burada iş yükünü paylaşmalıyız. Bence Henry de bir denemeli.
0: Ay bacağım yine ağrımaya başladı. Gidip uzanmam lazım. Ay.
13: Faz tekrar aşağı gidiyor.
14: İkinci denemede bol şans Faz.
15: Neyse ki işte. İşte oldu.
14: Bunun işe yarayacağından emin
15: miyiz? Hayır.
14: Aman tanrım bu devasa.
13: Daha iyi mi?
15: Daha iyi ama sadece bu kadar düştü.
13: Üçüncü kez ortalama bir benzin istasyonundan daha fazla yağ aktarılıyor. Ancak ondan sonra bile...
15: Kesinlikle hala yukarıdayız.
13: Faz ancak dördüncü kez yağ akıttıktan sonra tatmin oluyor. Galiba dördüncü sefer de tamamız.
16: Okay, so look.
13: Tamam, bakın sizce... Ne kadar çıkardık?
15: 40-45 litre olabilir.
13: İçinde yalnızca evet. 20 litre olması gerekirken 45 litre yağ çıktı.
15: Doğru. Evet, çıkan yağ da çok inceydi.
13: Ardından 1,5 saat eski yağ çıkardıktan sonraki 15 dakikayı 20 litre yeni yağ koyarak geçiriyoruz. Yani fincan başına 10 litre. Bu benim ikinci fincanım.
14: Yaklaşık 20 litre alıp tahminimize göre 40 litre dışarı çıkıyor.
13: Ne durumdayız Faz?
15: Birazcık fazla.
13: Pekala bravo gençler. Şimdi yemek molası. İnsanlık tarihinde bilinen en uzun yağ kontrolünden sonra ertesi günün planı yağı çıkarmak. İyi haber şu ki Alan geri dönüyor. Al büyük ifşa
17: yazın
13: mısın?
17: Devam et bakalım.
13: Çok büyük bu.
17: Kesinlikle devasa bu. Ne oldun sen böyle? Bu çok saçma. Kesinlikle çok saçma.
14: Makineli tüfekler hakkında ne düşünüyorsun?
13: Hepsi
14: ya?
13: Onun.
17: Bunu nasıl,
13: hepsi.
17: Nereye götürüp süreceksin?
13: Bilmiyorum. Hayır bir planımız var. Evet var. Bence şimdi yağ meselesini hallettiğimize göre yapmamız gereken şey hepimizin şoför muhalline binmesi. Dördümüz de sığabiliriz oraya. Ha? Öyleyse bir planımız var. Şimdi rahatlama zamanı.
17: Kesinlikle devasa bu. Ne oldun sen böyle? Bu çok saçma. Kesinlikle çok saçma.
14: Makineli tüfekler hakkında ne düşünüyorsun
13: hepsi
14: ya?
13: Onun,
17: bunu nasıl,
13: hepsi.
17: Nereye götürüp süreceksin?
13: Bilmiyorum.
0: Hayır hayır, bir planımız var. Evet var. Bence şimdi yağ meselesini hallettiğimize göre yapmamız gereken şey hepimiz

0: Aman tanrım, bu harika bir şey. 6.7 metre uzunluğunda, 2.4 metre genişliğinde, 2.7 metre yüksekliğinde, 146 beygir gücünde. Bunu kullanmak korkaklara göre değil.
1: Onu hiç bu kadar odaklanmış görmedim.
2: Evet.
3: Evet, çok sessiz.
1: Öyle, evet. Biliyorum, bu harika.
0: Evet, tek yanlış hareket ve çalıların içindeyiz.
2: En fazla 90 kilometre yapıyorum.
1: 90 kilometre hızla gitmek istemiyorum.
2: Evet.
0: Daha büyük bir yolda çok sağlam ve yere basar gibi hissediliyor. Ve şunu söylemekten memnuniyet duyuyorum ki...
3: Bir otobüs, otobüse dikkat et.
0: Bir otobüsle karşılaştığınızda... Otobüs karşı şeritte ama ıslık çalanı dar yola sokmak başka bir gerçek test oluyor.
1: Dostum, kapı direklerine dikkat et.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Burasının bir sahibi var. Tam bir gerçekten çok huysuz bir adam. Dürüst olmak gerekirse...
3: Bence onu asla sinirlendirmemelisin.
1: Onun huysuzluğunun sonu gelmiyor. Dikkat et.
3: Evet.
0: Kamyondan indiğimizde Mike Tyson'la 5 round boks yapmış gibi hissediyordum.
1: Peki nasıldı?
0: Tekerlek izinin içine düştüğüm ve çıkamadığım zamanlar oldu.
2: Hayır, anlıyorum.
0: Cidden sonumun geldiğini düşünmüştüm.
3: Yola çıkmak bir mücadeleydi,
0: değil mi? Evet, gitmek zorunda kalacağız diye korkuyordum. Ancak konudan sapıyoruz. Herhangi bir sızıntı var mı?
3: Hayır, yok.
2: Hayır, kuru.
1: Hayır, kupkuru. Bu da
0: harika.
1: Sızıntıyı giderdiğimiz ya da içinde kurtulduğumuz hiçbir şey kalmadı anlamına geliyor.
3: Evet.
1: İyi bir mal almışsın.
0: Harika ahbap. Şöyle söyleyeyim. Oldukça korkutucuydu. Peki şimdi ne yapacağız? Arka tarafı temizlememiz gerekiyor. Sonra da Oxfordshire'a falan işgale gideceğiz.
1: Harika bir şey.
0: Önce sen sürebilirsin Faz. Yani güzel bir ilk gün. Ama arka tarafı temizlemek için her türlü pislik ve aşereyle uğraşmamız gerekecek. Ve yeni işe aldığımız arama köpeği konuyla pek ilgili görünmüyor.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
0: Islık çalanımız sorunsuz çalışıyor. Yağ kaçağı tamir edildi ve onu nasıl kullanacağımı az çok anladım. Tek yanlış hareket ve çalıların içindeyiz. Ancak bunu düzgün bir şekilde çıkarmadan önce arkadaki ranzalı odayı temizlememiz gerekiyor. Bu zevkli görevden önce askeri sahne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Leicestershire'daki çok özel bir müzeye doğru kuzeye yöneldik. Bu yerin adı Zırh Kaosu. Kıyamet Savaşı. Islık çalanla birlikte tam askeri havaya girdiğimiz için birkaç tanka hızlıca göz atmaya karar verdik.
3: Yani doğru yerdeymişiz gibi görünüyor.
0: 2003 yılında kurulan bu özel askeri müzede 60'tan fazla tank ve bizimki gibi kamyonlar sergileniyor. Çok komik görünüyorsun. Çok bodur ve küçük.
3: Evet.
0: O zaman gidip birkaç tank görelim mi? Buraya bunun için geldik. Bugün adı Alex olan küratörün açıkladığına göre İngiltere'deki askeri restorasyon sahnesi çok büyük, özel ellerde yaklaşık 20 bin savaş aracı bulunuyor. Bu koleksiyonun büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı'na odaklanıyor ve Sherman tanklarının yangınlaşmasından önce müttefiklerin Kuzey Afrika'da kullandığı bir Stuart tankıyla başlıyor.
3: Bir savaş bölgesinde bunun içinde olduğunu hayal edebiliyor musun?
0: Evet, korkunç.
3: Acaba vurulacak mıyız diye bekleyerek

0: oturuyorsun.
1: Sen de çölde oluyorsun. Yani 40 derece sıcaklıkta bunlardan birinde oturuyorsun.
2: Aman tanrım. Alex, sana bir şey söyleyeyim. Geçen gün bana bunlardan biri teklif edildi. Tamamen paslanmış. İki tanesi için 175 bin sterlin istedi. İki tanesi için.
1: Ha, fena bir fiyat değil bu. Depolayabilmene bağlı.
2: Ne?
1: Evet, yepyeni bir tane. Bunlardan çok güzel bir
2: tane. Ne kadar bu?
1: Yaklaşık 200 bin.
2: Bu yeni bir durum mu yoksa uzun süredir mi böyle?
1: Muhtemelen son 20 yıl içinde falan.
2: Tamam, anlıyorum.
1: Savaş zamanı malları her zaman elde tutulmuştur. Başlangıçta bir Sherman tankını muhtemelen 50 bin 60 bin sterline satın alabiliyordunuz. Şimdi ise 400 bin sterlin.
2: M4 Sherman'lardan bahsetmişken, müttefiklerimizin en yoğun kullandığı araçlardan biri olan bu tank, yaklaşık 1200 tanesi müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan harika bir sağ kalandır. Bu tank, Almanya'nın ünlü Tiger tanklarına karşı koymak için sığınak delme kapasitesine sahip devasa bir 105 milimetrelik bir topla donatılmıştır. Birbirleriyle hiç karşılaştılar mı?
1: Evet. %100. Evet, %100.
0: Tiger'a arkadan gizlice yaklaşıp motor bölmesini vurarak onu patlattıklarını duydum. Çünkü
2: gerçekten
0: sadece orası patlayabiliyordu.
1: Gerçekten tanka bağlı.
2: Öyle
1: evet.
2: Mi?
1: Ama
2: evet,
1: kesinlikle zayıf noktaları hedef almanız
0: gerekiyor. Sizi bir başka bilgiyle daha etkileyeceğim.
2: Aman tanrım.
0: Hazır
2: işte başlıyoruz.
0: Neden onlara
2: şuraya
0: tank deniyor?
2: Şuraya yaslanacağım, sen devam et.
0: Neden buna tank
2: neden
0: deniyor
2: biliyor,
0: biliyor
2: musun?
1: Evet, biliyorum.
2: Tamam,
1: söylemek
2: devam
1: istiyor musun yoksa?
0: Birinci Dünya Savaşı'nda ilk tanklar su deposuna benzeyen bir şekle sahipti.
2: Gerçekten böyle mi oldu bu?
1: Evet öyle. Ayrıca bir tür gizli kod kelimesi olarak kullanılıyordu. Yani Almanlar casusluk yapıp ne inşa ettiğinizi öğrenmeye çalışırken aslında sadece askerlerin su ihtiyacını karşılamak için devasa su tankları inşa ettiğimizi sanıyorlardı.
2: Dışarıdaki izlerden dolayı gerçekten öyle görünmüyorlar mı?
0: Bütün perçinleriyle eski çiftliklerde gördüğümüz metal su depoları gibi görünüyor.
2: Tanrım, ne kadar büyüleyici. Yani Stuart, sonra Sherman, sonra Centurion'a mı gidiyoruz?
1: Aşağı yukarı öyle, evet.
2: Buradan geçebiliyoruz değil mi?
1: Evet.
2: Üçlümüzün sonuncusu olan Centurion, yaklaşık 40 yıl hizmet veren ve 1980'lerde hala çalışmalarda yer alan oldukça başarılı bir İngiliz tasarımıydı.
1: Sherman'dan buna geçiş gerçekten modern bir tank olarak adlandırabileceğiniz şeyin bir başlangıcıdır. O zamandan sonra üretilen hemen hemen her tank değişti. Elbette çok farklı teknolojileri var ama aslında temel şekli ve temel fikri aynı kaldı.
2: Ben de bunlardan bir tane vardı.
0: Nelerden bir
2: bu
0: tane var?
2: Bu Centurion'lardan bir tane.
0: Var mı?
2: Evet, kutuda küçük bir modeli var.
0: Evet.
2: Bu tankın içine girdin mi hiç?
0: Bir keresinde uzun yıllar önce bir tanesinde bulundum. Çok elverişsiz bir yerde. Metal çıkıntılar ve civatalar nedeniyle bacaklarımı sürekli vuruyordum.
1: Eğer şimdi birini kullanmak istersen gidip bir bakabiliriz.
0: Gerçekten.
1: Evet.
2: Ne yapalım dostum? Çok sevdim.
0: Evet, hadi o zaman.
2: İstilaya çıkabiliriz. Oxfordshire'dayız değil mi?
0: Leicestershire'dayız.
2: Böylece iki ilçeyi tamamlamış olduk.
0: Evet.
2: Hadi. Evdeki ıslık çalanımız gibi buradaki araçlar sadece gösteriş için değil, onlar gitmek ve oynamak için. Peki Alex, bak nedir bu?
1: Yani buna FB-432-30 diyoruz.
2: Bak, bu senin boya topu oynadığın tüplerden biri. Tanktan ateş ediyorsun, boya topları.
1: Evet, diğer tanklara taretten 40 milimetre de boya topları atıyoruz.
2: Tanrım.
1: Tabii ki bu kapak kapalıyken.
2: Bugün tankla boyalı top oynamak için zamanımız yok ama bir test sürüşü yapmadan gidemeyiz. Tepeye oturabiliriz değil mi?
1: Hayır. Yani tarette koltuklar var.
2: Tamam.
1: Uğraşıp oraya yerleşmeniz gerekiyor.
2: Yukarı nasıl çıktı?
0: Buradan işte.
2: Tankçıların kamyon şoförlerinden daha küçük olma eğiliminde olması şaşırtıcı değil.
0: Bir dakika içinde arkana dönmelisin.
2: Islık çalanımız biraz dar olsa da...
0: Hadi ama ayağa kalk, otur.
2: Buna binmekten çok daha kolay.
0: Bir oturak koymuş, gördün mü?
2: Tamam,
0: artık
2: pekala.
0: Artık içeridesin.
2: Tamam mı? Hadi o zaman Alex. Gidiyoruz. Leicestershire veya her neredeyse orayı işgal ediyoruz. Sürüş tecrübesine gelince, eğer ben 6,5 tonluk ıslık çalanla zorlandıysam sanırım bu 15 tonluk aracı pas geçip kontrolü Alex'e bırakacağım. Sanırım bu şekilde yönlendiriyorsun değil mi?
0: Evet, iki çubukla.
2: Bu tankın azami hızı saatte yaklaşık 50 kilometre, menzili ise yaklaşık 576 kilometre. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı dayanıklı olacak ve 1 metre derinliğindeki suyu geçebilecek şekilde tasarlanmış. Ancak bu yıl yağan yağmurlardan sonra Alex bile en büyük su birikintilerinden kaçınıyor. Çok eğlenceliydi, ne güzel bir sürpriz oldu. Bir gün çamurda oyun oynadıktan sonra üste döndüğümüzde başka bir tür kirlilikle uğraşmamız gerekiyor. Ama lastik eldivenlerimizi ve tehlikeli madde kıyafetlerimizi giymeden önce depoda başka bir şey ortaya çıktı.
3: Sanırım bunun bana işaret etme şeklini hiç beğenmedim dostum.
4: Aslında çalışabilir değil mi?
2: Demek buldunuz öyle mi?
3: Evet evet.
0: Sadece inceliyoruz.
2: Sorun yok değil mi?
0: Evet evet.
4: Benzinin litresi 22 pene.
2: Orada küçük bir döndürme kolumuz var. Onu 500 sterlin gibi yüklü bir fiyata satın aldım.
3: Evet kelepirmiş.
2: Bence oldukça güzel.
3: Restorasyondan sonra satılır mı acaba?
0: Gözü seyiriyor.
4: Evet gözü seyiriyor. Peki bu gerçekten otantik bir eser mi yoksa bir reprodüksiyon mu?
2: Hayır bu otantik.
3: Evet epey beğendim. Yani iyi bir temizlikle belki rengi biraz dikkat ederek.
2: Bence bu bir temizlik operasyonu. Hortumun ağzını tutma onurunu evet. Bana bırakır mısınız peki?
0: Evet onu çıkarırsan gidip parlatırım.
2: Bu arada bir kova ve bir sünger alıp silip temizleyebiliriz.
0: Evet iyi fikir.
2: Eğer bunu ıslık çalanı temizlemekten kaçınmak için yaptığımızı düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz. Benzin tüketen asker taşıma aracımızın 270 litrelik bir deposu var. Bu yüzden doldurmak için çok fazla döndürme kolu çevirmeniz gerekir. Ancak yeni pompamızı temizlemek o kadar zor değil.
3: Evet ha.
2: Baza. Baz söküyor, skid biraz parlatma yapıyor.
0: Biraz şatafat işe yarar.
2: Onu bir süngerle yıkıyorum. Ve sen şu kamyona geri bin diyemeden işimiz bitiyor. Bunu mu yapmalıyım sence?
0: Evet, vida sıkar gibi, evet. Evet
3: tamam. Sağa doğru sıkılır, sola doğru gevşetilir.
2: Bilmeni isterim ki.
4: İşte bu kadar.
0: Bunu evet, ihtiyacına göre bükebilirsin.
3: Evet, buraya kadar.
2: İçeriye mi?
3: Nereye böyle istersin? Gibi İçeri doğru evet. Mu? Evet, mükemmel.
2: Aa, beyler şuna bakın.
4: Parlattı bunu değil
3: evet,
4: mi?
3: Evet, öyle.
2: Önümüzdeki 2 veya 3 yıl içinde birine satılmaya hazır. Çay?
3: Evet, neden hadi. Olmasın?
2: Aferin.
3: Tamam.
2: Kısa bir uykudan ve bir fincan çaydan sonra ıslık çalanı temizlemeyi ertelemek için artık hiçbir bahane kalmadı. Ancak en azından işe yeni aldığımız elemanımız var. Şimdi dinleyin beyler. Duruma uygun giyindik.
3: Evet.
2: Önümüzde muhtemelen dezenfekte edilmesi gereken bir şey var.
4: Tamam.
3: Evet.
2: Kendimize bir yaşam alanı oluşturduk. Bence köpeği önden gönderelim. Orada sıçan olması evet. Durumuna karşı.
0: Bunun zalimce
2: hayır.
0: Olduğunu düşünüyorum.
2: Çok
0: hayır,
2: sever.
0: Bence göndermemeliyiz.
2: Yukarı çıkacağım. Sen bana köpeği vereceksin ve o içeri girip fare olup olmadığını araştıracak. Hareket etmeye hazırız. Bunun için yetiştirildi. Sıçan avlamak ve bisküvi yemek için.
3: Evet ama biliyor musun? Bence orada sıçanlar olsaydı çoktan çıldırmışlardı.
2: Hayır. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Baskın birliğini gönderme.
4: Yardım lazım mı?
3: Bir saniye. Bin almamız gerekiyor. Bin hadi.
2: Hadi.
3: Hadi bin.
2: Hadi.
3: Bin hadi.
2: Bak aslında o görevi için hazır değil mi? Bin'i yeniden askere alınmasının ardından bankın üstüne. Senin yerin orası. Tamam mı? Şimdi bin buna hazır mısın?
0: Bence hiç istekli değil ve onu suçlamıyorum. Sanırım önce senin içeri girmen gerekecek ve biz de köpeği kapaktan geçireceğiz. İçeride, içeride.
2: Beklentilerin aksine sıçan katili fare yağmacımız herhangi bir düşman haşeresiyle mücadele etmiyor.
3: İçerisini sevdi mi?
2: Bin, sıçan olup olmadığını kontrol etmen gerekiyor.
0: Orada epey mutlu, şekerleme yapmak istiyor.
2: Dolayısıyla muhtemelen fare yoktur diye kabul edebiliriz. Ancak geri kalan dağınıklık...
0: O nedir?
2: Su geçirmez örtü. Kötü.
0: Büyük bir örümcek çıkacak değil mi?
2: Ve hatta çirkin seviyelerine kadar uzanıyor.
4: Üzerinde 3 kat bal mumu var.
2: Aman tanrım hayır hayır.
0: Ha, lütfen hayır lütfen.
2: Hayır o çöp tenekesine gidecek. Bu sadece başlangıç. Kullanılmış havlular.
0: Duş yapmak isteyen var mı?
3: Yüzünü şöyle bir siliver.
2: Küflenmiş uyku tulumları.
0: Doğrudan at bunu Faz.
3: Tamam gidiyor.
2: Son kullanma tarihi geçmiş erzak.
0: Bunları açabilir miyim?
2: Hayır.
4: Aralık 2022.
2: Yarım saat sonra sağlıklı bir çöp yığınımız ve çok daha temiz bir kamyonumuz var. Size ne yapacağımızı açıklayabilir miyim?
3: Evet açıklayabilirsin. Tıpkı televizyon seyretmek gibi.
0: Evet öyle yani. Evet,
2: böyle olmuyor mu? Nasıl?
0: Çok komik evet.
2: Bunu... En sevdiğimiz keşif gezilerinden birine götüreceğiz. Sanırım bu yolları gezmek için mükemmel bir araç. Bakalım nasıl olacak?
4: Evet.
2: Evet. Araziyi geçmek için, değil mi?
0: Biraz çakılla.
2: Biraz çakıl, biraz çamur, biraz şist. Bir tür kaçamak. Sonra işi bitirmek, temizlemek için güzel sığ su birikintisine süreceğiz.
0: Tamam.
2: Tamam. 40 gündür aralıksız yağmur yağdığı için oldukça derin olabilir diye düşünüyorum.
3: Evet, bu ekrandaki görüntü çok net. Bak neredeyse dokunabilecekmişim gibi.
2: Elimizde bir yığın moloz ve yola çıkmaya hazır bir kamyon var. Ama ıslık çalanımızı asfaltta bile sürmesi zor. Peki tozlu yollarla ve sular altında kalmış yollarla nasıl başa çıkacağız?
5: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
2: İki Bellona, Bellona.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: İki hafta önce Essex'te büyük bir depoda devasa bir Amerikan kamyonu bulduk. Hadi o halde.
16: Mükemmel.
15: Tamam. Onu tamir ettik.
17: Ah tanrım, şuna bak.
15: Test ettik.
16: Onu hiç bu kadar odaklanmış görmedim.
15: Temizledik.
17: Düş yapmak isteyen var mı?
15: Şimdi ona biraz sevgi göstereceğiz.
16: Bravo, dikkat.
15: Şimdi... Bu girişimden önce Amerikan kamyonumuza biraz yaratıcılık, biraz ışık ve biraz güzellik katabileceğimi düşündüm ve yatağın üstüne koymayı düşünüyorum. Ne dersiniz?
17: Tamam.
15: Böyle hoş ve parlak, tamam, evet, daha barışçı, evet, görünecek.
17: Evet, yani bir sürü dekoratif yastıkla gelmemiş olmana şaşırmıştım.
15: Ne güzel bir fikir ama görüyorsun, benim bütün fikrim orayı güzel sunulabilir bir nevi, bilirsin, biraz yaratıcı göstermek. Evet. Sonra sattığımızda çok daha değerli olmasını sağlamak.
17: Sen hep onları kaldırdın. Yani onları sattığımızda hep geri alıyorsun.
15: Meksika işi, rulo minderler çok pahalı değil. Özellikle her satışta yeniden kullanırsan. Yani bu depoda en azından onlar bir restorasyon malzemesi haline geliyor.
16: Ah! Biraz daha neşeli oldu sanki.
15: Yapılması gereken tek şey, ıslık çalanı ön satış manevralarını hazırlamak. Hukuki nedenlerle makineli tüfeği çıkarmak zorunda kaldık ama yakıtı dolduruldu, yağ tamamlandı ve sözde mürettebatı da hazır. Ancak sorun şu ki iş arkadaşlarımı bulamıyorum. Acaba neredeler? Durun bir dakika. Aman tanrım, pekala.
17: Evet.
15: Harika görünüyorsunuz. Artık gidip Oxfordshire'ı işgal edebiliriz.
17: Ben kaçak hava gidiyoruz sandım.
15: Şimdi de benim üniforma giyme zamanım. Rahat takım.
16: Biliyor musun? Bir keresinde Kate Harris ile tanışmıştım.
15: Bunun ne anlama gelmesi gerekiyor?
16: Yani bir de ördek Orville var.
17: Bir arabayla çatışmaya girmiş bir sürüne benziyor diye düşünmüştüm.
15: Pekala, sonuçta hepimiz aptal gibi görünüyoruz, tamam mı? Hadi herkes binsin.
16: Takozları çek.
15: Pekala.
17: Kapı direğine dikkat et.
16: Aa, bu yakındı.
15: Ne?
16: Evet.
15: Ne
16: buradan
15: dedin?
16: Kilometrelerce uzakta.
15: Aslında buradan çok da uzakta değilim.
16: Ne? İleri.
15: Islık çalan denmesinin çok açık nedenleri var. Şüphesiz sahip olduğumuz en gürültülü araç bu. Dün zırh kaosunda denediğimiz tank bile bunun yanında sessiz kaldı.
16: Biliyor musun? Bu harika. Sanırım hiçbir şeyi duyamıyor. Söylediğimiz hiçbir
18: şey. Kesinlikle bizi duyamıyor.
16: Bunun hakkında ne düşünüyorsun Henry?
15: Hızlı bir test sürüşü için daha önce çıkarmış olmama rağmen muhtemelen şimdiye kadar tecrübe ettiğim en ağır ve en tuhaf araç bu. Bu köşeyi sevmedim. Nasıl gidiyor?
16: Fena değil.
15: Tamam mı?
16: Burada sakin ol. Hendiye düşmek istemezsin.
15: Hayır hayır, istemeyiz. Düz yollar virajlı yollardan daha kolay ama bu pek de önemli değil. Biraz korktum. Biraz, evet, korktum. Korkuyorum. Biyoloji sınavım dışında hiç bu kadar odaklanmam gerekmemişti. Dolayısıyla şu anda çok korkuyorum. Islık çalan Armstrong adı verilen direksiyon sistemine güveniyordu. Yani başka bir deyişle, takviyeli direksiyon nerede? Bunu kontrol altında tutmak için temel reisin pazılarına ihtiyaç var. Vites değiştir.
17: Hey, tamam tamam.
16: İşte gidiyoruz.
15: Şimdi coşuyoruz.
16: Evet.
15: Ne diyeyim, çok güzel gidiyor.
17: Nereye gittiğine dikkat
15: et. Pardon.
17: Bu kadar hızlı gitme. Aman tanrım, beni korkutuyorsun.
16: Bu harika, fark etmiyorsun. Bunun içinde çukurları
15: evet,
16: fark
15: hiç
16: etmiyorsun
15: çukura girmiyorum. Tutunun, yol çalışması. Yol çalışması. Son bir pist testi var. Bunu yol çalışmalarının arasından geçireceğim.
16: Herkes derin nefes alsın.
17: Nefes alın.
15: Her şey yolunda mı? Bence mükemmel bir sonuç. Üçüncü vites lütfen.
17: İşte gidiyoruz. Üçüncü vitesteyiz.
15: Skid'in vites değiştirmeme yardım etmesiyle bu işi kavradım ve hatta zevk almaya başladım. Şu ana kadar Cotswold yollarında çok iyi performans gösterdi ancak ikinci testinde araziye çıkıp Paz'ın şoför koltuğunda nasıl başa çıktığını göreceğiz. Biraz araziye çıkalım mı?
16: Tamam, hazırım.
15: Tamam. Şunu aç ve ona bas. Harika.
16: Hey.
15: İşte ıslık bu.
16: Takozları kaldır.
15: Kalkıyoruz.
17: Sakin ol Faz.
16: Doğru, aslında kendi başına bir aklı var, öyle
15: değil
16: mi?
15: Evet var. Altı tekerlekten çekişi ve yerden yüksekliğiyle ıslık çalanın sürüşü yolda olduğu kadar arazide de zevkli olacak şekilde tasarlanmış. Bu tür toprak yollarda kendini tamamen evindeymiş gibi hissediyor.
16: Her tümsekten geçtiğimizde bunu bana haber
15: dönmeye
16: veriyor.
15: Dönmeye başlayana kadar bekle.
16: Sanırım o çitin içinden dost doğru geçebilirim.
15: Hayır hayır, çitin içinden geçemezsin. Hayır.
16: Geçebilirim.
15: Hayır.
16: Yapmamı istemiyor musun?
15: Su çukuru.
17: Daha iyi.
15: Tüm tarlalar sular altında. Çimlere basmayacağız ama ıslık çalanın çamurlu yollarda veya devasa su birikintilerinde hiçbir sorunu yok. Bu vesileyle bugünün üçüncü ve son mücadelesi için tekrar direksiyon başına geçiyorum. Chiltern'daki kamyon yıkamadan, yani sığ su birikintisinden geçmek. İşte bu kadar çocuklar. Kabusum eğer karşıdan biri gelirse, yani karşı yönden biri gelirse ne olur?
17: Biliyorum, biliyorum.
15: İçeri giriyoruz çocuklar. Hadi gençler. Su belki sadece 30 santim yüksekliğinde ama burada çok sayıda aracın mahsur kaldığını gördüm. Ama ıslık çalan değil.
17: Yeterince derindi değil mi?
15: Ha evet. Bunu olağanüstü iyi başardı ve bir kez daha yapabiliyorsa... Ses çıkar.
16: Bip bip bip bip.
15: Neden ikinci bir yıkama alanına gitmiyoruz?
16: Hadi hadi.
15: İnsanlık tarihinde bilinen en uzun 3 noktalı dönüşten, hatta 37 noktalı dönüşten sonra...
17: Sanırım turu tamamlayacağız.
15: Adanmış vites kolumun ustaca yardımıyla ikinci deneme zamanı. Elbette yapabilirsin.
17: Şimdi çok hızlı git al.
15: Hazır mısın?
17: Hay hay. İşte geçtik bile.
15: 13 tonluk süper kamyonumuz epey iyi başa çıktı. Ancak son dalışın onu daha mı kirlettiğinden yoksa daha mı temizlediğinden emin değilim. Şimdi tek yapmamız gereken onu üsse geri götürmek. Bence oldukça dikkat çekici bir gün geçirdik.
16: Evet, bence çok harikaydı, biliyor musun? Evet,
15: öyleydi değil mi? Öyle.
17: Çok iyiydi
16: İçinde
17: bence.
16: İçinde dağınık odasıyla geldi.
15: Evet, biliyorum ve düğmeye basınca çalışıyor. Evet.
17: Biz başka bir sürücüyle küçük bir kavga yaşamadık.
15: Hayır, kesinlikle.
18: Yorulursan arkada kısa bir şekerleme.
15: Ateş yakabilirim.
17: Kampa gidersin.
15: Yiyecek.
16: Evet, kamp evet, yapar.
17: Bir fincan çay koyarsın.
15: Sonra yatağa gidebiliriz.
17: Ve burada çayın için şeker var. Tabii eğer istersen.
15: Hayır, hayır, hayır. Onlardan kurtulacağımızı sanıyorduk.
16: Bence bu ideal bir festival aracı arkadaşlar.
15: Bence gerçekten öyle. Ve aslında seni bir festivale de götürür.
16: Götürür ama evet, yavaş yavaş.
15: Evet. Aslında asıl sınav tabii ki Chopper Roy ne değer biçecek.
16: Çok doğru.
15: Aferin gençler. Çok güzel bir gün. Bahar geldi.
16: Sağlığımıza.
15: Ertesi gün güneş tekrar bulutların arkasına saklandı ama yerel bayimiz Chopper Roy yine de ıslık çalanın değerini anlatmak için uğradı. İçini düzenledik ve içine güzel bir Meksika işi rulo minderler koyduk. Sonra yemek masası ve sandalyeler var. Güzel ve çok uyumlu.
18: Hiçbir şey buna engel olmayacak.
15: Bak, bunun için 9.000 sterlin ödedik.
18: Belli ki piyasada bundan çok yok ama 12.000 sterlin fiyat koyarım. 15.000 çok hoş olur.
15: Tamam, yani en kötüsü 12.000.
18: Evet, 12.000'den başlarsın.
15: Tamam.
18: Evet.
15: 3.000.
18: Evet, güzel.
15: Tamam.
18: 12, biliyorsun 12.000.
15: 12.000.
18: Sen sağdaki adamsın değil mi?
15: Sen içinde Kesinlikle. Yaşayabilirsin.
18: İçinde akşam yemeği yiyebilirsin.
15: Evet, akşam evet. yemeği. İçinde evet. yaşayabilirsin, içinde uyuyabilirsin, onu sürebilirsin.
18: İstediğin her şeyi yapabilirsin.
15: Daha ne istiyorsun?
18: Evet.
15: 3.000 sterlin kar. Yani satmamız gerekiyor ama 3.000 sterlin.
18: Teşekkür ederim.
15: Her zamanki.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
9: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
12: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
13: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
19: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
18: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
19: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
20: Römorkum nasıl?
21: Çok güzel. Güzel.
20: Ben beğendim.
21: Evet.
22: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
20: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
22: Ucu ucuna.
20: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
21: Ben kapıyı sökeyim.
20: Evet, sök. Elimizdeki romork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
21: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
16: Kabiliyet lazım.
22: Oh, ucu ucuna.
16: Ucu ucuna.
20: Zor geçecek. O ses ne?
21: Bu taraf sıkıştı.
20: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
21: Evet.
22: Çok dar.
20: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
0: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
20: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
21: Evet.
20: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir romorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
21: Daha iyi oldu.
20: Evet, güzel işaret veriyorsun.
21: Teşekkür ederim.
20: Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
22: Kaldır.
20: Şimdi ahırı yapmalıyız.
16: Hazırız.
21: Evet,
20: devam edelim. Hadi.
22: Tamam.
1: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
0: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty 2 görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
1: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
2: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
1: Yine mi bitirdiniz?
2: Evet.
1: Ne zaman?
2: 2 gün önce.
23: Bunun ne anlamı var?
24: Alçak araba seviyorum. Motor hacmi Pontiac kadar.
23: Bu beni pek ikna etmiyor Chris.
24: Max'in gözlüğe ihtiyacı
23: var. Hayır.
25: Münih'teki Kubica Motors. Burada 2 gerçek otomobil tutkunu çalışıyor.
24: 8 yaşındayken bile babamın atölyesinde arabaları parçalara ayırıyordum. Tutkumu orada geliştirdim.
25: Bu 2 mekanikçi ihmal edilmiş klasik arabalara yeni bir hayat veriyor. Ve bunu tam bir özveri ve büyük bir detaycılıkla yapıyorlar.
23: Tamir etmek kesinlikle bir tutku. Hem bir hobi hem de bir meslek.
25: Chris ve Max yeni bir proje arayışındalar. Hangi klasik otomobil ikinci bir bahara kavuşabilir? Chris'in zaten bir fikri var. Bir Mercedes 300 olmalı.
24: Eğer bir şey olacaksa 6.3 olmalı. Buna değer, 2 katı değerdi. Ve aynı miktarda...
23: Mercedes benim tarzım değil. Bilmiyorum, bana bir taksi gibi geliyor.
24: 6.3'ler değerlidir.
23: Benim tarzım değil.
24: Kâr marjını gördüm ve dedim ki bunu hemen açıklamayacağım. Önce bir şey bulup bulamayacağıma bakmalıyız.
23: O zaman 6.3'ü bulup bulmayacağına bakarsın.
24: Evet, haklısın, çok fazla.
23: Evet evet, bu yüzden yapıyorsun. Sanırım Chris bir şekilde ne kadar büyük bir adam olduğunu ve ne kadar iyi bir anlaşma yapabileceğini gösterme fırsatı bulabileceğini sezdi.
25: Büyük 6,3 litrelik motora sahip Mercedes 300, Alman lüks sedanı olarak 1960'ların sonunda çok popülerdi. Büyük hacimli V8 motoru sayesinde üstün performansı vardı. Bu motorla Sadece 6526 araç üretilmiş. Değerinin şu anda artması hiç de şaşırtıcı değil. Saatte 220 kilometre hıza ulaşabilmeleri o dönemdeki Porsche sürücülerinin kalbine korku salmıştı. Chris, Münih'in batısındaki bir Mercedes koleksiyoncusunun atölyesinde aradığını bulmayı umuyor.
24: Bernard'ı görmeye gidiyorum. 6.3 litrelik bir 300 seli var. Bu oldukça nadir bir model çünkü 6.3 litrelik motorla çok az üretildi. Çok paslı olabilirler. Mekanik olarak modifiye edilmiş olabilirler. İç mekanları da berbat durumda olabilir. Bu yüzden telefonda bana söylediği 20 bin euro için arabanın çok az bir kısmının kaldığını düşünüyorum.
25: Acaba bir kelepir mi yoksa bir hurda yığını mı? Satışa sunulan 300 sel Amerika'dan geri gönderilmiş bir araç.
24: Merhaba.
3: Evet merhaba.
24: Telefonda konuşmuştuk.
3: Ha, evet öyle.
25: İşte burada. 1969 yapımı, Kaliforniya'dan getirilmiş bir araç. Almanya'nın aksine orada hala iyi durumda ve uygun fiyatlı modeller bulabiliyorsunuz.
3: Yeni bir tavan döşemesi gerekiyor. Ve su pompası arızalı. Ön taraftaki yükseklik ayarlayıcılarının elden geçirilmesi gerekiyor. Hı hı.
24: Arkadaki pencere dışarı çıkmış.
3: Evet öyle. Çünkü tavan döşemesi henüz takılmadı. Şimdilik pencere çıkarıldı.
24: Nereden geliyor?
3: Amerika'dan, San Diego'dan.
24: Her şeye bakmalıyız. Elektrikli camların durumu ne?
3: Hepsi var, çalışıyorlar.
24: Var mı? Çalışıyorlar mı?
3: Evet çalışıyorlar. Size gösterebilirim.
24: Bu harika.
3: Bir saniye bekleteceğim.
24: Büyük bir artı. Elektrik aksamı çalışıyorsa mutlu olurum.
3: Tamam. Sürücü tarafındaki camı deneyelim. Çalışıyor. Yolcu tarafı... motor çalışıyor ama mekanizmada bir şey gevşemiş olmalı. Arka soluğa bakalım.
4: Links.
24: Evet, burası da çalışıyor. Evet süper.
25: Bir zamanlar lüks sayılan iç tasarımdan geriye çok az şey kalmış. Arabanın para etmesi için öncelikle önemli miktarda yatırım yapılması gerekiyor.
24: Araba ne hale gelmiş.
3: Evet.
24: Tüm kauçuk parçaların değiştirilmesi gerekiyor. Her şey ufalanıyor. Arabada hiçbir şey kalmamış. 6.3'ün en önemli özelliği elbette motoru. Gerçekten... Büyük ve çok da yaygın olmayan bir motor. Genellikle 3.5'lukta ayrıca 280'lik ve benzeri motorlar da vardı ve 6 silindirli olarak geliyordu. Ne tür bir kompresör var?
3: Bu havalı süspansiyon için hava kompresörü.
24: Evet. Bu araba için kesinlikle çok önemli ve genellikle büyük bir zayıf nokta. Havalı süspansiyonu nasıl? Valf hala çalışıyor mu?
3: Çalışıyor ancak... Tekerleklere bağlı olan ve balonu şişiren veya miktarı düzenleyen ön kontrol valfleri sızdırıyor. Bunlara bakılması gerekiyor.
24: Tamam. Bu arabalar elbette hava yayları, valfler ve benzeri parçalarıyla çok kafa karıştıran teknolojiler içeriyor.
3: Tamam. Su pompasının tıkırtısını duyabilirsin.
24: O zaman uzun süre çalıştırmayalım.
3: Evet.
24: Güzel araba, beğendim. Ama bakabileceğimiz başka bir tane daha var mı? Sanırım burada bundan başka Mercedes'leriniz de var gibi görünüyor.
3: Evet, elimde koyu mavi 6.3 serisi bir sedan mevcut.
24: Şunu görebilir miyim koyu mavi olanı? Belki o daha temizdir. Görebilir miyim?
3: Memnuniyetle. Orada yazıyor. Gerçekten de çok güzel bir iç mekanı var. Ve orijinal deri döşemeli.
24: Değiştirilmiş mi?
3: Ekleme yapılmış ama orijinal hali böyleydi.
24: Direksiyon simidi ve benzeri şeyler. Oraya hoparlör koymuşlar, bir equalizer takmış. Bu benim için başka bir elektrik sorunu demek.
25: İşte burada işler tersine dönebilir. Kaputun altında neler oluyor acaba? Motor çalışıyor. Mu acaba? Sonunda. Bu 6.3 litrelik motor son zamanlarda Amerika'da neredeyse hiç kullanılmıyor.
24: Benim için çok fazla elektrik sorunu var. Çok orijinal değil ve Max elektrik işlerine tamamen karşı. Bu yüzden bunu almayacağım.
25: Geriye bir numaralı araç kalıyor.
3: Tamam, biraz hava ekleyelim. Test sürüşünden önce biraz yükselsin. Böylece tekerlekler sürtmesin.
24: Evet, aynen öyle.
3: O zaman şişirelim. Şu anda tamamen normal bir valfi var ve motor çalışmadan da şişirebilirsiniz.
25: Sorun şu, standart hava süspansiyonu artık seviyesini koruyamıyor. Sistemi kısa süreliğine basınçlandırmak için geçici bir valf kullanılıyor. Arızalı bir su pompası ve aşırı ısınan bir motorla kısa bir deneme sürüşüne çıkıyorlar. Sanki bir tur atabilecekler.
24: Evet, ama böyle bir yere alışabilirsiniz.
25: Chris önemli başlıkları hızlıca kontrol etmek zorunda. Motor düzgün çalışıyor mu? Vites geçişleri sert mi? Tekerlek rulmanları aşınmış mı? Frenler nasıl? Genel durum nasıl?
24: Max kesin kusacak. Boyası mahvolmuş. Gösterge paneli mahvolmuş. Ahşapları mahvolmuş. Motor düzgün çalışmıyor. 30'un altında 6.3'lük arabayı takdir eder mi bilmiyorum.
25: Ama bundan para kazanmak mümkün mü?
24: Bildiğim kadarıyla 20 bin istiyor. Bu o kadar eski bir Mercedes için çok para. 6.3'lük bir araba çok değerli. Kolayca 80'e kadar çıkabilir. Ama ben ona 16 vermeyi tercih ederim. Çünkü almam gereken çok parça var. 20 ödemek istemiyorum.
25: Bu şu anlama geliyor. Ya ustaca pazarlık yapın ya da hiç yapmayın.
24: Aa, frenler çok sert. Bunu park etsek iyi olur. Direksiyon gürlüyor, inanılmaz. Ama ileri geri her vites geçiyor. Bundan memnunum. Şanzıman da oldukça iyi, böyle olması gerekiyor. Evet Bernard. Araba gidiyor.
3: Evet, evet doğru.
24: Bu restore edilebilecek bir şey. Bence iyi çünkü neredeyse orijinal halde. Evet. Birkaç trim parçası eksik ve ahşabın biraz bakıma ihtiyacı var. Arkada biraz pas var. Camların tekrar takılması gerek. Motorun da elbette bakıma ihtiyacı var. Ayrıca su pompası, soğutma sistemi gibi birçok şeyle ilgilenmeliyiz. Ayrıca nakliyeden kaynaklanan ezikler var. Fakat yine de beğendim. Renk kombinasyonunun da harika olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onu yeniden hayata döndürmek istiyorum. Buna ne kadar istiyorsun?
3: 20 bin.
23: Biri elindeki arabanın nasıl olduğunu, değerini, iyi bir ürün olduğunu ve piyasa fiyatını biliyorsa asla değerinin altında satmaz. Çünkü araba çok iyi, mutlaka satılır der. Eğer gelen almazsa sonraki kişi alacaktır.
24: Önünde iki göremiyorum, iki göremiyorum. Önünde bir olmaz mı acaba?
3: Evet. Çok sayıda 9 rakamı olan 1 benim için uygun.
24: Tamam.
3: Çok fazla inemem.
24: Eğer birinin arkasında çok 9 rakamı
3: İhtiyacınız
24: varsa...
3: İhtiyacınız olursa parça konusunda da destek olabilirim.
24: Tam vazgeçmek üzereyken bana parça konusunda yardımcı olmayı teklif etti. Böyle bir direksiyon sistemi 1000'e mal oluyor. Yani maliyet 19.000'e inecek. Ayrıca 2 tampon ve 3 trim parçası konusunda da yardımcı oluyor ki bu da 1500'e mal olurdu. Tüm bu parçaları bedavaya bile alabilirim. Bu da fiyatı 2500'e düşürüyor. İstediğim fiyata yakın, yani mutluyum. Anlaştık.
3: Tamam.
24: Teşekkürler Bernard.
3: Tamam, anlaştık.
24: Harika, evet. Kahretsin, başka bir araba aldım. Max beni öldürecek. Ah. Ama çok güzel. Sonuçta bir Mercedes. Bu arabanın her şeyini seviyorum.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
5: Net, sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
8: Ben mi? Evet.
9: Ne sunacaktım?
8: Sence?
9: İş şef aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
8: Ve?
9: Ben isterim, iş şefim yapar.
8: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam, iş bankası.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bakın.
3: Tam da leslik.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Ton Bank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank kartıma din.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı?
9: Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Atölyeye dönüyoruz. Acaba Max, Mercedes'e ısınacak mı?
13: Arabayı seveceğinden emin değilim çünkü Mercedes sevmiyor. Ve araba dökük görünüyor, duman çıkarıyor, yere basık, sürtüyor, sallanıyor. İlk bakışta bir hurda yığını gibi görünüyor.
12: Arızalı havalı süspansiyon Mercedes'i alçaltıyor. Bu şasi ve alt gövde için risk oluşturuyor. En azından Mercedes kendi gücüyle atölyeye ulaşabiliyor.
14: Bunun ne anlamı var?
13: Alçak arabaları seviyorum.
14: Tüm o duman ve motorun sesi ve yere yakın bir Mercedes olması bu kesinlikle benim tarzım değil.
13: Öncelikle bu araba San Diego'dan.
14: He?
13: Bu pas demek.
14: Evet, görebiliyorum. Pasla havalı görünüyor. Pas ve krom havalı görünüyor.
13: Ve yürüyor.
14: Aslında sayılır. Baca gibi duman çıkarıyor.
13: Kolayca düzelir. Çünkü sadece kısa süreliğine çalıştırıldı ve tam güçte kullanıldı. Tabiri caizse araba boğuldu. Sürülmesi gerekiyor. O zaman rüya gibi olacağından eminim.
14: Ayrıca işareti de var.
13: Evet. 300 sel.
14: Evet, yani büyük boy ve 6.3.
13: Pontiac'ın motor hacmiyle aynı.
14: Evet, doğru.
13: Evet, bu motor çok büyük. 6.3 litre, daha büyüğü yok. 100 amperlik bir akü ihtiyacı var ama yine de basınca çalışıyor. Şimdi hep korktuğum ama harika olan şeye kulak ver.
14: Biraz zorlanıyor ve gürültülü,
13: evet,
14: ama iyi gidiyor.
13: Ama yağlarız. Ama bu tam olarak en pahalı yönlerinden biri. Bu açık. Bu üretmemiz veya üretmememiz gereken ve gerçekten güzel özünü hala koruyan türden bir ahşap. Elbette yenileyebilirsin ama çok işe yaramaz.
14: Araba için marangoz lazım.
13: Evet.
12: Chris ve Max 300 seli ilk kez inceliyorlar. Yapılacaklar listesi uzadıkça uzuyor.
13: Bu şey çok çabuk ısınıyor. Bu arabada ısı sorunu var.
14: Su pompası mı?
13: Hı-hı. Bu da conta.
14: Yani contayı aldık. Evet,
13: su
14: harika.
13: Su pompası contadan daha pahalı.
14: Tahmin edebiliyorum. Sana su pompasını vermesini tercih eder.
13: Onunla anlaşma yaptım.
14: Ne?
13: Parçaları ücretsiz veriyor. Bozuk olan hidrolik direksiyon, dişli kutusu da dahil.
14: Nelerin çalışmadığı yavaş yavaş anlaşılıyor.
13: Evet, manyak yapmak istemiyorum.
14: O zaman soru şu, ne kadar ödedin? Tahmin edeyim mi?
13: 10 euro indirim yaptırdım.
14: 10 euro mu? Sıkı pazarlık ediyorsun. Çok iyi.
13: Artı parçalar.
14: Artı parçalar, doğru.
13: Evet, öyle.
14: Ne kadar ödediğini tahmin mi etmeliyim? 20 mi?
13: Hala başında biri var.
14: Yani 19.990.
13: Evet, gerçekten öyle. 20'yi aldım diyelim ki, 20 veya 25 harcadım. Bize epey kar kalıyor. Bence çok iyi.
14: Sonuç olarak itiraf etmeliyim ki, evet, böyle bir araç alma şansım olsaydı en sevdiğim marka olmasa bile kesinlikle onu alırdım.
12: Alt şasiyi hızlıca inceliyorlar ve ardından savaş planını oluşturuyorlar. Ne derler? Vakit nakittir.
13: Her şey açıkça ortada değil mi Max?
14: Kristal berraklığında
13: tamam,
14: kesinlikle öyle.
13: Tamam kapatalım başlayalım. Cama bakalım. Bunun için bazı parçalara ihtiyacım olacak. Öndeki su pompasını kontrol edeceğim.
14: Hı hı. Pastanın
13: öyle
14: üzerindeki kremayı seçtin.
13: Evet.
14: Su pompası değil mi?
13: Onu da alabilirsin.
14: Hayır hayır camı yapacağım. Max önce iç tasarımlarla ilgileniyor. Araba iyi bir karla satılacaksa arabanın pırıl pırıl parlaması gerekiyor. Biz marangoz değiliz ama kesinlikle hallederiz. Mesele şu ki bence tekrar kullanılabilir gibi görünüyor. Değiştirmemize gerek yok. Zımparalayıp boyayacağız. Belki vernik de kullanırız.
13: Bu hala sağlam.
14: Evet evet çürümüş gibi görünmüyor.
13: Su pompasını çıkarabilmek için radyatörü sökeceğim.
14: Tamam. Bence bunun için çok para ödeyen Mercedes uzmanı hemen orijinal parçalara bakacak ve eğer güzel, orijinal ahşap kaplamayı bir çeşit plastikle değiştirdiyseniz hemen şikayet edip bu orijinal değil diyecek ve sonra fiyattan düşmeye çalışacak. Bu yüzden son derece yüksek kaliteli bir iş yapmalıyız, evet.
12: Bu Mercedes'te bir zamanlar zarif görünen ceviz kaplamadan bolca var. Ama 49 yaşında ve harap durumda. Yenilenmiş döşeme parçaları yüksek bir satış değeri için şart.
14: Pencereler, en sevdiğim alan. Özellikle
13: biliyorum.
14: Elektrikli pencereler üzerinde çalışmayı çok seviyorum. Çünkü
13: hiçbir
14: ulaşmak
13: şey
14: çok kolay.
13: Göremiyorsun, hissetmen ve anlaman gerekiyor.
14: Kesinlikle berbat. Dokunursan her yerde
13: biliyorum.
14: Keskin kenarlar var.
13: Ellerim mahvolacak.
14: Sinir bozucu. Motoru çıkarman gerekiyor.
13: Motoru çıkar, bütün parçaları sök.
12: İlk elektrikli cam regülatörleri 1940'ların başında bir Lincoln'da ortaya çıktı.
14: Ha, bu kesinlikle doğru çalışmaz. Gördünüz mü? Sanırım sorun dişli ile pinyon arasındaki boşluğun çok fazla olması. İşte burada gördüğünüz gibi kayıyor ve pinyon mili bu karşı tarafa çarpıyor. İki vida kaymasını önlemek için onu yerinde tutmalı. Ama daha önce söktüğüm haldeyken aralarında zaten çok fazla boşluk var ve ona gerekli baskıyı yapmıyor. Evet.
12: Sıra sorunun düzeltilmesinde.
14: Ve işte mekanizma. Bence iyi görünüyor.
13: Neyi sevmiyorum biliyor musun? Düz dişleri.
14: Evet haklısın. Tekrar kapatıp kapatmayacağımıza
13: aynen,
14: bakabiliriz.
13: Aynen kenetlenmiyorlar. Hafif bir gerileme bile olsa tam burada ortada tıkırdayacak. Hepsinin dışarıdan böyle görünmesi hı-hı gerekiyor işte.
14: Sanırım bunlar daha fazla ilerleyemeyecekleri yerlerdi.
13: Bu yeni bir
14: yerlerdi.
13: Ankaraja ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Evet pencerenin hı-hı kesinlikle hala şeye ihtiyacı var.
14: Sevgiye.
13: Evet.
12: Evet. Tıpkı Mercedes'in geri kalanı gibi. Bu yüzden Chris ve Max hemen bir sonraki soruna arızalı su pompasına geçiyorlar. Bu pompa ısı alışverişi için gerekli olan soğutma sıvısının dolaşımını sağlamakla görevlidir. Eğer bozulursa motor aşırı ısınır. Bu yüzden pompa çıkarılmak zorunda ama direniyor.
13: Kahretsin.
14: Ağır işler için Chris'e
13: acımız olduğu anlamına geliyor. Evet, pencerenin hı-hı kesinlikle hala şeye ihtiyacı var.
14: Sevgiye.
13: Evet.
12: Evet, tıpkı Mercedes'in geri kalanı gibi. Bu yüzden Chris ve Max hemen bir sonraki soruna arızalı su pompasına geçiyorlar. Bu pompa ısı alışverişi için gerekli olan soğutma sıvısının dolaşımını sağlamakla görevli.

0: Ay günler görmüş. Döndürmesi zor. Rumanları bozuk. Sızdırıyor. Conta bana verdiğiyle aynı görünmüyor. O kareydi, bu yuvarlak.
1: Kompostamız Ştrakya'ya gidiyor. Contaları ve rulmanları değiştirip tekrar çalışır hale getirecek.
2: Martin Usta'nın eski Mercedes modelleriyle 20 yıllık bir deneyimi var. Bu tür bir su pompasını sökmek onun için hiç sorun değil. Ayrıca acilen ihtiyaç duyulan yedek parçaları temin etme işi de Martin Usta'da.
0: Şimdi koltukları bekliyorum. İç mekana ihtiyacımız var.
2: Bu aşamada meslektaşları Kay yardım ediyor. Halılar, kapı panelleri, koltuklar. Her şey sökülüyor.
1: Harika. O zaman koltuğu buradan alacağım.
3: Evet.
2: 300 serinin son halinde her şey mükemmel olmalı. Aksi takdirde bu kadar yüksek fiyatlı bir araba, seçici Mercedes müşterilerini etkilemekte başarısız olur. Mustafa Saklıcan öğleden sonra geleceğini söylemişti.
4: 70-69. Üretim yılı 70-69. Çok güzel, çok güzel.
0: Mavi suni deri.
4: Şuna bir bakalım.
0: Burada birkaç kusur var.
4: Görüyorum. Güzel yanı, rulo halinde malzeme getirdim. Yani 2-3 metre alabilirsiniz.
0: İçinde ne olduğunu göster.
4: Bence bu çok tanıdık geliyor. Çünkü 68-72 demiştim. Bu olmalı. Evet, işte bu.
0: Aynen öyle. Vinil.
4: Vinil. Aynen.
0: Evet.
4: Temelde aynı şey. Deri değil. Hemen belli oluyor. Ve evet, kesinlikle. İhtiyacımıza bağlı olarak diyelim ki 2 veya 3 metre sipariş edelim.
0: Ne kadar tutuyor?
4: 25-30 euro civarında bir şey.
0: Arabanın lüks görünmesi için her yerini deriyle kaplatmak istiyorum ve Musti'den bir maliyet tahmini almak istiyorum. Böylece vinil yerine deri kaplatırsak çok daha iyi görünebilir.
1: Bir işimiz daha var.
4: Tamam.
1: Böyle görünüyor.
4: Harika olan şey, bunlar kaynakla tutturulmuş. Buna yüksek frekanslı kaynak deniyor. Dikiş değil. Ve orijinalini bulabilirseniz harika.
0: Böyle bir tavan kaça mal olur?
4: Üretimde kaynakla birleştirilmiş bir tavan 100'den fazla olmamalı.
0: Gerçekten mi?
4: Evet, sentetik deriyle daha önce de belirttiğim gibi metre başına 25. 2 metre, bu 50 euro yapar. Kaynak maliyeti de 50 euro tutar.
1: Tamam, o zaman olur.
4: Tamam, her şeyi konuştuk Chris.
0: Teşekkür ederim.
4: Sipariş için teşekkürler. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
4: Fiyatı bildireceğim. Döşeme veya benzeri herhangi bir konuda sorularınız varsa beni arayın, tamam mı? Hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
4: Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal.
5: Ciao.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
8: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsak.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola.
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
7: Bankam Tonbank, kartım hadi.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediğin

0: Mercedes'in alt kısmı 49 yıl sonra hala iyi durumda olsa da özel bir temizliğe ihtiyaç var. Pası ve kiri temizlemek için kuru buzlama yöntemi kullanılacak.
1: Bugün çok sıcak.
2: Bu harika.
1: Bu her şeyi hızla temizlemek için.
2: Soğukta yanmak.
1: Evet. Benzi buraya getirdim çünkü paslanmadığı için alt kısmını buzla kumlayarak temizleyebileceğimizi düşündüm. Motor bölmesi de aynı şekilde. Bu şekilde hiçbir kabloya, kauçuk parçaya, hiçbir şeye zarar vermezsin. Sadece kiri temizler, kaplama gerekmez. Yani temelde...
2: Hasarlar fiyatı
1: evet,
2: belirler.
1: Hasarlar aynen öyle. Evet. Ama zaten pas ve boya da gitmeyecek.
2: Zaten pasımız yok.
1: Talepkar Mercedes tutkunları ve müşterileri basittir. Temiz ve düzenli araç isterler. O kalitede yapmalıyız.
0: Bu sadece Mercedes müşterileriyle sınırlı olmadığı için Chris Thomas Stagmeier'in düzenli bir müşterisi. Kuru buz püskürtme, klasik ve modern otomobil restorasyonları için tercih edilen bir temizleme yöntemi.
3: Yapılacak biraz iş var, özellikle bu bölgedeki fren hatları için.
1: Bunların maliyeti ne olacak?
3: Her zamanki gibi yapacağız, harcanan emeğe göre.
1: Saatte 200 mü?
3: Evet.
1: Tamam, acele edelim.
0: Kuru buzun sıcaklığı... Eksi 80 santigrat derece. Özel makine buz kristallerini süpersonik hızlarda yol kirine ve yağ kalıntılarına fırlatıyor. Kimyasal içermeyen ve nazik bir kir temizleme yöntemi olan bu yöntem hassas kabloların işlem sırasında zarar görmemesini sağlıyor.
2: Mükemmel değil mi?
0: Yarım günlük çalışmanın ardından alt gövde ve motor bloğu eski ihtişamına kavuştu.
2: Yeni gibi.
1: Harika. Mercedes müşterileri de memnun kalacak.
2: Evet.
1: Temizliği severler çünkü.
2: Farkı yaratan şey bu.
1: Mercedes alıcıları. Gri düzgün saçlar, polo tişört veya kazak, yelek. Ve her zaman güzel beyaz bir gülümseme.
0: Artık kalıplaşmış yargıları bir kenara bırakalım da şunu soralım. Chris, 300 seli için bir alıcı bulabilecek mi? Bu arada arızalı su pompası için gerekli yedek parçalar da geldi.
1: Bak Martin, tüm parçaları temizledik. Zaten her şeyi söktüm ve her şeye cam boncuk püskürtme ve kum püskürtme işleminden geçirdik. Her şey harika. Suyun her şeyi nasıl aşındırdığını görebiliyorsun. İşte burada ama yine de çalışacak bu, öyle değil mi? Yenisini zor buluruz.
4: Bu tolere edilebilir. Bundan
1: evet,
4: sonra önemli
1: öyle.
4: Olan çark ile gövde arasındaki boşluktur. Pompalamayı yapan şey de budur.
1: Ve bunun için yeni çarkımız var. Onu bile aldığımıza inanamıyorum. Orijinal bir Mercedes parçası. Burada görebilirsin. Mercedes'in bu parçaları hala stokta bulundurduğunu belirteyim. Aynı parça, sadece yeşil renkte. Daha doğrusu iyi durumda. Tamamen sağlam. Korozyon sorunları yok. Delikler güzel. Buradaki daha küçük ve sadece 250 euroya mal oldu. Yani çok ucuzdu. Şimdi dişleri yeniden açacağım. Böylece her şey temiz olacak. Hadi işe koyulalım. Yapacak çok işimiz var.
4: Ben de rulmanları takayım.
1: Evet, harika.
0: Gerçek bir takım çalışması. Sonuçta zarif Mercedes en kısa sürede tekrar yola çıkmalı.
1: Yakında takılacaklar.
4: Evet, o noktaya kadar inmemiz gerekiyor. Basınç arttığında anında dibe ulaştığımızı
1: Peki,
4: göreceksin.
1: Peki basınç ne kadar?
4: Hiç yok. Şimdi segmanı kullanmalıyız.
0: Segman yeni takılan rulmanı yerinde tutuyor. Eski miller ve rulmanlarda aşınma belirtileri açıkça görülüyor. Değiştirilmesi zorunlu.
4: Su pompasının sızdırmasının asıl nedeni buydu. Şimdi sızdırmazlık paketi takıyorum.
1: Araba tekrar çalışırsa ve aşırı ısınmazsa mutlu olacağım. Bunlar son adımlar değil mi? Bolca sızdırmazlık malzemesiyle. Genel olarak su pompasının onarımı 1000 euroya mal oldu. Sadece parçaların maliyeti bile kolayca 700 euro tutuyor. Ve işçiliği de unutmamak gerekiyor.
0: Chris'in bu lüks arabadan kar elde edebilmesi için yatırım yapması gerek.
1: Pompayı tamamen elden geçirdik. Yeni rulmanlar, yeni contalar, benzeri parçalarla yeniden donattık. Şimdi motor için birkaç conta kaldı. Yani şimdi bu pompayı motora takıyoruz. Radyatörü takacağız. Her şeyi monte edeceğiz. Ve sonra çalıştırıp sızıntı olup olmadığını görebiliriz. Umarım olmaz.
2: ve pompanın montajına başlayalım. İlk olarak yeterli miktarda sızdırmazlık macunu ve uygun contalar gerekli.
1: Şimdi her yere macunumu sürüyorum ve sonra doğru yere koymamız gerekiyor bunu. Sonra ilk vidaları takıyorsunuz.
2: Aman tanrım. Sonunda su pompası da oldukça iyi görünüyor.
1: Harika.
2: Harika mı?
1: Evet.
2: Her şey çalışıyor mu?
1: Ancak çalışırken bileceğiz Max, bunu biliyorsun.
2: Vidaları sıkmak için fazla yer yok. Chris bunu tek başına yapıyor.
1: Şimdi radyatörü takacağım, sonra deneyebiliriz. Tamam oldu. Ah. Çalıştırmayı deneyeceğim. Çalışıp çalışmadığını merak ediyorum. Çalışıyor. Beklememiz gerek. Yaklaşık 10 dakika rölantide çalıştıralım, sıcaklığı kontrol edelim. Yükselirse aksilik olduğunu anlayacağım.
2: Araba çalışıyor. Sızıntı yok ve ısınmıyor.
0: Max artık benzin görünümüyle sakince ilgilenebilir.
2: Evet, şu anda Bohum'dayım. Alfred'in yanındayım. Alfred'in özellikle araba iç mekanları konusunda uzmanlaşmış bir ahşap işletmesi var. 300 sel için parçalarımızı aldı ve oldukça kötü durumda olan aracı harika bir şeye dönüştürme gibi zor bir görevi var. Burada nasıl bir iş yaptığını merak ediyorum. Hemen gidip bir bakacağım.
5: Merhaba.
2: Merhaba Alfred, nasılsın? Münih'ten Max, nasılsın?
5: İdare ediyorum diyeyim.
2: Mercedes parçalarımız sende değil mi?
5: Evet, şu anda üzerinde çalışıyorum.
2: Bildiğim kadarıyla bazıları gerçekten o kadar iyi durumda değil, değil mi?
5: Hayır, bazı parçaları oldukça yıpranmıştı.
2: Mercedes'imizdeki ahşap gerçekten içler acısı durumda. Özellikle Mercedes'imizi konumlandırmak istediğimiz fiyat aralığında bu şekilde bırakamayız. Rengi orijinaline göre mi belirliyorsunuz yoksa Mercedes'in belirlediği özellikler mi var?
5: Hayır. 3 veya 4 çeşit ahşap var. Burada gösterilen gibi ceviz, ceviz kökü, köknar ve abonoz gül. Orijinaline sadık kalıp ceviz mi kullanalım?
2: Evet lütfen. Önemli olan şey orijinal olması. Temelde pürüzsüz bir yüzeye sahip olması gerekiyor değil mi?
5: Evet. Eğer yapıştırıcı bir yerden gevşemişse onu sökerim. Sonra onu ayırıp bir şekilde tamir etmeyi başarırız.
2: Şimdi sırada ne var Alfred?
5: Sıradaki adım kaplama.
2: Zımparalandı mı?
5: Bu zımparalandı evet. Şimdi de kaplamayı kesmemiz gerekiyor.
2: Temelde çok ince bir ahşap tabakası. Malzemenizin kaplanmasını istediğiniz ahşap türüne göre üretilmiş kaplamalar var.
0: Alfred Möller 35 yıldır ahşap iç mekanların yenilenmesinde uzmanlaşmış bir kişi. Her bir parça toplam 14 ayrı aşamadan geçiyor.
5: Şeytan her zaman ayrıntıda gizlidir. Bu iş sabırla alakalı. Şimdi pres makinesine gidiyor.
2: Evet. Şuradaki makine mi?
5: Evet, bu vakumlu pres.
0: 9,5 ton atmosfer basıncı kullanılarak kaplamayı ahşap şeridin üzerine bastırır. Makineye aynı anda sadece 1-2 parça girebilir.
2: Kurulması ne kadar sürüyor?
5: Yaklaşık 2 saat.
2: O kadar mı?
0: Bu sırada atölyede Chris ve Martin hava süspansiyonlarındaki arızayı arıyorlar. Sistem basıncı tutmuyor. Yani bir sızıntı var. Hortum kullanarak sebebi bulmayı planlıyorlar.
4: Hemen ilk denemeyi yapalım. Şu anda kompresör tarafından şişiriliyor. Kompresör, sistem için gerekli tüm basıncı burada üretiyor. Şimdi parmağını üzerine koy, çalışıyor gibi görünüyor. Ama daha kesin yöntem, bir bardak su alıp buna bağlayınca...
1: Kavacık çıkarmadığına bakmak.
4: Kompresöre mükemmel bir şekilde oturuyor ve... Ucunu burada tutuyoruz.
1: Sarkin'in yöntemi harika. Neredeyse rustik. Bir hortum ve bir bardak su. Çok basit şeyler ama etkili. Fazlasına ihtiyacınız yok.
0: Kompresör iyi çalışıyor. Eğer bardaktaki suda kabarcıklar oluşuyorsa, arka aksın valfi kapanmıyor demektir.
4: Ve sızdırmazlık tamam.
1: Bunu öğrenmek istiyordum. Öne mi arkaya mı yoksa başka bir yere mi bakmamız gerekiyor?
4: Şimdi ön sağda mı yoksa solda mı olduğunu görmemiz gerek.
0: Ön aksın dengeleme valflerine ulaşmak için kanala inmek gerekiyor. Acaba sistemdeki sızıntı nerede?
4: Püskürdüğü nokta şaft üzerindeki kilitleme pimi. Yani bu valf bozuk.
0: İyiden iyiye incelenmeli.

Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Bochum'da ahşap pervaz ve ceviz kaplama basınç altında birbirine yapıştırıldı. Ancak henüz son aşamadan çok uzakta. Vernikleme, zımparalama ve cilalama henüz tamamlanmadı.
1: Artık tamamen kaplandı.
0: Üç bileşenli polyester vernik sadece parlaklık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dayanıklılığı da arttırır.
1: Boyalı kısım şimdi biraz daha dalgalı mı görünüyor? Dalgalardan kurtulmak için zımparalamamız gerekiyor. Tamam.
0: Alfred adım adım ilerliyor. Binlik zımparadan 2500'lük zımparaya geçiyor.
1: Bu artık tamamen zımparalandı. Şimdi cilalamamız gerekiyor.
0: Pamuk lifleri kullanarak boya katmanındaki son dalgalanmaları gideriyor ve harika bir parlaklık sağlıyor.
1: Kusursuz yani. Damarlar harika. Ahşap mükemmel. Ezik yok. Portakal kabuğu görünümü de yok. Ve bu da önceki haliydi. Sihirbaz mısın? Chris yapılan işten çok memnun. Kusursuz bir iş. Güzel olmayan bir şey verdik ve karşılığında parlayan ve güzel bir şey alıyoruz. Mali açıdan yine sıkıntılı olacak. Ahşaplar üzerinde yapılan işlem inanılmaz derecede pahalı. Bunun için yaklaşık 3000 euro harcayacağız.
0: Münih'e dönüyoruz. Chris şu anda bir havalı yayın valfini değiştiriyor.
2: Valfler geldi yepyeni. Harika değil mi?
1: Bu saçmalık kaça mal oldu?
2: Sence ne kadar?
1: Yaptığın şey ucuz olamaz.
2: Ama düzgün yapıyorum.
1: Düzgün yapıyorsun çünkü profesyonelsin. Biri 1000 eurodan ne kadar düşürdü?
2: Çok az. Artı vergi. Ve şimdi en azından çalışıyor. Şuradaki parça sızdırıyordu. Bu yüzden tamamen elden geçirdik. Alt kısmı mükemmel oturuyor. Harika. Çok güzel oldu.
1: Burada da başka bir şey görüyorum.
2: Tam olarak bakmadığımız şey bu.
1: Yani harika. Sorun yok muydu?
2: Sağ silindir kapağı hala iyi durumdaydı. Bir test yaptık. Sızıntı olup olmadığını kontrol ettik.
1: Yani iniyor değil mi?
0: 7 atmosfer basıncı bu araçta dengede tutar. Sadece teknoloji ve iç tasarım pahalı değil. Mercedes'in dış görünümü de lüks bir yenilenmeden geçmeli.
1: Mercedes boya atölyesindeydi. Yeni bir rengi var.
2: Satış için temel oluşturduk. Böylece bir Mercedes alıcısı böyle bir arabayı hemen almayı düşünebilir.
1: Eskiden güzeldi ama çok sıkıcıydı. Öyle bırakamazdık. Üst sınıf bir araç olmalıydı.
0: Boyadan sonra ise kapılar tekrar takılmalı.
1: Bu şey çok ağır. Yeni boyanmış, çarpmayalım. Biraz daha
2: devam
1: açar
2: et.
1: Mısın?
2: Harika.
1: En iyisi elini alttan arasına koyma.
2: Tamamdır.
1: Çok zor işte değil. Nereye koyacağımı söylemelisin.
2: Olduğun gibi kal.
1: Bunu çift anlamlı olarak mı söylüyorsun?
2: Biraz aşağı.
1: Peki daha ne kadar tutacağım?
2: Dışarıya doğru. Ve şimdi biraz yukarı.
1: Menteşeler var ve onları her yöne doğru ayarlayabilirsiniz. Nereye?
2: Şimdi biraz bekle. İleri, ileri, ileri, ileri. Beğendin mi?
1: Bence bu haliyle harika, iyi iş çıkardın.
0: Bu arada Saraç Mustafa da harika bir iş çıkarmış durumda.
1: Harika. Arabada inek mi var?
3: Tüm bu ekipmanın kaplaması 3-4 ineğe eşdeğer. Yani yaklaşık o kadar. Evet.
0: Yaklaşık 2800 euroluk fiyat farkına rağmen Chris daha yüksek kaliteli hakiki deri iç döşemeyi tercih etti. Bu yükseltme kesinlikle satış fiyatına yansır.
1: Chris, hazır mısın?
2: Bekliyorum, her zamanki gibi.
1: Evet. Evet. Tamam, öne oturalım.
2: Bekle, sınır koymak gerek. İşte.
1: Sınır mı?
2: Evet.
1: Sınır mı?
2: Bana sokulma.
1: Olabilir, ne kadar hassassın.
2: Neredeyse direksiyonu bile çevirebilirim.
0: Mercedes eski asaletine geri dönüyor gibi.
3: Çok hantal görünmesinden korkuyordum ama mükemmel uyuyor.
2: Tam da böyle olması gerekiyor.
1: Sakın bir şey çizme, tamam mı?
2: Kesinlikle. Bu koltuk oldukça ağır.
1: Daha önce hiç motoru sökülmemiş.
3: Ne ağır ama evet. İnanılmaz. Bu eski şeyler hep böyle.
2: Musi'nin işi gerçekten çok iyi. Koltukları güzelce dikti ve harika bir iş çıkardı. Daha iyisi yapılamazdı galiba. Ahşap gerçekten çok iyi oldu. Kesinlikle mükemmel. Şimdi onları çizmemeliyiz.
1: Şimdi ne yaptığımıza bakalım. Güzelce oturuyorum. Marangoz iyi iş çıkarmış.
2: Bu gerçekten çok şık.
1: Harika, yüksek kalite.
0: Bu 300 selin bir başyapıt olacağı giderek daha da anlaşılıyor. Bu fiyatı da yükseltir mi acaba?
2: Bunu görebiliyor musun?
1: Evet, evet.
2: Max'in gözlüğüne ihtiyacı var.
1: Hayır.
2: Kapat. Yani hiçbir kusuru kalmadı. Uyuyor. Bir Mercedes'in en önemli özelliği uyumudur. Harika. Hala Mercedes'le uğraşıyoruz çünkü çok fazla parçası var ve bir araya getirmek uzun sürüyor. Ama hedefimize yaklaşıyoruz ve deneme sürüşü için sabırsızlanıyorum.
0: Evet, geldi çattı son hesaplamalar. Önemli bir yatırım yaptıkları ortada. Restorasyonun toplam maliyeti ne acaba?
2: Yine çok para harcandı.
1: Evet, her zamanki gibi. Tamam, hadi söyle.
2: Evet, o zaman sıkı tutun. 20 bin euro çok pahalı.
1: Yazacağım.
2: İç tasarım 16.
1: Yapacak bir şey yok.
2: Her şeyin bir bedeli var. Boya için 7100.
1: Tamam.
2: Ayrıca arabayı buz püskürtme yöntemiyle temizlettik. Her şey lekesiz oldu. Hı hı. 1200.
1: 1200.
0: Ayrıca 3700 euroluk kaplama işçiliği maliyeti, su pompası, egzoz sistemi, havalı süspansiyon ve daha bir sürü şey var. Toplamda 11300 euro daha.
1: Yani bu bizi tam olarak nereye getiriyor?
2: 55600.
1: 55600. Neye satıyoruz? Ne kadar alacağımızı düşünüyorsun?
2: En az 79 bin euro istiyorum.
0: Yüksek bir fiyat ama mevcut duruma bakılınca ucuz bile sayılır. Chris arabayı 89 bin euroya satışa çıkarıyor. Hem içten hem dıştan sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi. Yeni ahşap kaplamayla tamamen yenilenmiş iç mekan 300 seli mükemmelleştiriyor. Onu gerçek beyefendiler için klasik bir otomobil haline getiriyor.
1: Diğer önemli anda görüşe çıkarmak olacak. Kimin süreceği tartışma konusu, o birlik şoför kim olacak sorusu var tabii ki.
0: Bu lüks aracı kullanırken ona uygun kıyafet şart.
2: Saçları iyi, geri kalanı değil. Hayır, iyi görünüyor. Kim sürüyor?
1: Pekala, senin için bir şey hazırladım. Burada farklı uzunluklarda iki çubuk var. Kısa olanı veya uzun olanı seçebilirsin ama önceden söylemen gerekiyor. Ve eğer istediğin çubuğu çekersen sen mi süreceksin yoksa ben mi süreceğim? Bu karar verme hakkını kazanırsın. Beni iyice anlayabildin mi? Ne dersin?
2: Oldukça basit.
1: Tamam. Peki, kısa olanı mı yoksa uzun olanı mı alıyorsun?
2: Uzun olanı alıyorum, tıpkı bu araba gibi.
1: Evet, neredeyse.
2: Bu benim oyunum.
1: Şimdi bir dilek tutabilirsin.
2: Seni gezdirmekten mutluluk duyuyorum.
1: Gerçekten mi?
2: Araba için heyecanlıyım. Hadi gidelim.
1: Gidelim.
2: Tamam. Kapını bile açıyorum. Çok korkacaksın.
1: Neden?
2: Hızlı sürüyorum.
1: Hiç fark etmez.
2: Bence Max arka koltukta keyifli. Rahat hissediyor.
1: Hadi ama acelem var.
2: Randevunuz mu var efendim?
1: Evet, hızlanalım.
2: Geç mi kaldık?
1: Bizi bekliyorlardır, orası kesin.
2: Tanrım ne saçmalık.
1: Kapa çeneni.
2: Harika. Aa,
1: lanet olsun. Lanet.
2: Çok şık.
1: İyi iş çıkardın.
2: Kesinlikle öyle.
1: Kıyafetler insanı yaratır. Bu iyi oldu.
2: Arabalar insanı yaratır. Ha? Ön koltuklar harika Vemex. Arka koltukların da gerçekten iyi olduğunu söylüyor. Yani alkışlar Musti'ye. Mükemmel bir iş çıkarmışlar. Kendinizi rahat hissediyorsunuz. Ambiyans güzel, ahşap güzel, her şey birbiriyle uyumlu, ahenkli. Neredeyse bir başkanlık limuzini gibi. Bu arabada kendinizi böyle hissediyorsunuz. Birinci sınıf bir araba bu. Satış yakında gerçekleşecek. Böyle bir şeye gücü yetebilecek birini bulmamız gerekiyor.
1: İyi bir satışa. Bu işi başaracağız.
0: Aslında potansiyel bir alıcı bulunmuş durumda. Benjamin Wolf, Chris ve Max'in çalışmalarını uzun yıllardır takip ediyor.
4: Peki nasıl buldun?
2: Evet, mükemmel.
0: Benjamin, başarılı bir otomobil bayi işletiyor. Alanı kaliteli klasik ve spor otomobiller. Ama özel hayatında sürüş konforu yaşamayı hak ediyor.
2: Mercedes istediğini
4: evet.
2: Söyledin. Yani
4: harika.
2: Mercedes alıyorsun.
4: Ya da üç tane almıştım. Hepsi satıldı. Yenisine ihtiyacım var. Daha ne olsun?
1: Tam zamanında, evet.
4: Tamam.
2: Tamponlar yeni kromlanmadı ama üzerlerine yeni kauçuk burçlar taktık. Bu yüzden pas yok. Sadece hafif bir patina var, görüyorsun.
4: İçinde her şey yeni mi?
2: Evet, her şeyi yeniledik. Max, güzellikleri göster.
4: Harika görünüyor.
2: Evet, öyle.
4: Şimdi motora da bakalım.
0: Chris ve Max motoru tamamen elden geçirdiler. Şikayet edilecek bir şey yok.
4: Çok iyi. Motor orijinal mi?
2: Orijinal motor.
4: Güzel.
2: Bir şey gerekmiyordu. Motoru çıkarmadık.
4: Fiyat konusunda anlaşabilirsek çok iyi.
2: Biliyorsun ucuz olmayacak. Almanya'da boyattık. Amerika'dan paslanmaz bir gövde aldık ve orada iki sahibi olduğunu söyleyen bir geçmişi var. Amerika'da bunu doğrulamak zor. Her şey tertemiz. Alt tarafı buz püskürtme yöntemiyle temizlendi. Fiyatı ise 89. Tabii ki Alman tescili için her şey düzgün bir şekilde yapıldı. Hı-hı.
4: Peki 85 ile 89 arasında bir şey olur mu?
1: Senin için 87.500 olur.
2: 87.500 değil mi?
4: Eğer orada buluşabilirsek onu memnuniyetle alırım. Evet.
1: O zaman resmileştiririz.
4: Evet.
1: 87.500
4: harika,
1: bana uyar.
4: Harika, memnunum.
2: Tamam.
4: İyi
2: evet.
4: Oldu.
2: Memnun oldum. Çok mutluyum.
1: Evet, buna inanıyorum.
2: Çok memnunum. Anahtarı teslim ederken mutluyum.
1: Çok emek verdik, unutma.
2: Çok şey öğrendim. Ne? Ama tüm harcamalara rağmen karlı bir şekilde satabildiğimiz için mutluyum.
1: Birincisi bu. İkincisi ise alışverişe devam etmek istiyoruz. Nakit paramız var ve aramaya başlayabiliriz.
2: Sonraki için sabırsızlanıyorum.
1: Ben de. İyi anlamda.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Işıklar söndü, Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
3: Şeftali.
4: Budur.
3: Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışana tak.
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
7: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Odun eski çağlardan beri insanlığın en önemli kaynaklarından olup ağaç hasadı yeryüzündeki en ölümcül işlerden biridir. Programdaki oduncular profesyonellerdir. Bir uzmandan eğitim almadan bu tür eylemleri denemeyiniz.
1: Son Ormancı'nın önceki bölümünde.
2: Devriliyor.
1: Kış arası yaklaşıyor.
3: Aha güzel.
1: Ve Jared'ın son bir şans gününde talihi yaver gidiyor.
4: Bu odun kurtarma operasyonundan 100 bin dolar kazanmayı umuyorum. Söylediğim tarafa git.
1: Ancak son ağaç kesim ve toplama günü yaklaştıkça büyük paralar kazanma baskısı da artmaya başladı.
2: Oh, lanet olsun. Jimmy!
4: Elimizden geleni yapmalıyız. Boşa harcayacak vaktimiz yok. Hadi bakalım.
1: Son Ormancı.

0: Alo Leon, nasılsın?
1: Aa, fena değil. Hazır havalar iyiken odunları taşıyoruz. Ama yakında fırtına çıkacağını söylüyorlar. Geçen seferkinden daha kötü olacakmış.
0: Evet, işler epey çirkinleşebilir.
1: Evet, büyük bir kar fırtınası olacak gibi. Burası için yılın son günlerinde olabiliriz.
0: Pekala, hazır olun.
1: Evet, elbette.
0: Tamam.
1: Hoşça kal.
0: Koca karı soğukları geliyor. Gelince ayvayı yedik. Hayra alamet değildir. Hem de hiç. O yüzden şu an arı gibi çalışmalıyım. İşi bitirmek için elimden geleni yapmam gerekiyor.
2: Aylardır tam gaz ağaç kesen Jared'ın Forever Climb'deki günleri sonlanmak üzere. Aniden bastıran kışın 3 gün içinde işleri sonlandırması bekleniyor. Böylece Jared'ın operasyon bölgesine çekilmeden önce son kütükleri yüklemesi için sadece 2 günü kalıyor.
0: Forever Climb'ı satın alma şansımın olabilmesi için kütük mavnasının hem John'un haklarını satın alabilmesi hem de birazcık kar bırakması gerekiyor. Her bir kuruşun önemi var.
2: Ancak mevsimin ilk kar taneleri şimdiden Forever Climb'in yüksek noktalarına düşmeye başladı. Ve bu da Jared'la ekibini dağın yamaçlarına inmeye zorluyor.
0: Hava durumunda kar lafını duydun mu, elini çabuk tutmalısın. Ekipmanların orada mahsur kalmasını istemezsin. Kardan nefret ediyorum. Kıyılardaki kar diğer yerlerdeki karlardan farklı olur. Çok kaygandır. Başa çıkması zordur. Kar yağdı mı toplanıp kaçarız.

0: İyi misin Norm?
1: Kahrolası lastikler dostum.
0: Yerler buz gibi.
1: Kesinlikle öyle. Beni çekebilir misin?
0: Çekip çıkarmaya çalışırım tabii. Tek bir şansımız olacak.
1: Evet.
0: Çekme zincirini getireyim, sonra bakarız.
1: Tamam. Umarım işe yarar.
0: Gaza sonuna kadar abanacağım. Sen de öyle yap.
1: Tamam. Oh.
0: Tamam.

0: Oh.
1: 914 metre aşağıda, 8 kilometre ötede.
2: Ah. Resmen sefillik.
0: Burası resmen rezalet durumda.
1: Oduncu Jim ve Rob, kar fırtınası çıkmadan koca bir kütük devirmek için dondurucu yağışla mücadele ediyorlar.
2: Hadi canım sen de.
0: Sarı sedir çok güzel duruyor ha? Kaya gibi de evet. Sağlam bu. Kaya gibi. Üstü fena takılmış ama.
2: Evet baya. Çok sakat duruyor. Devriliyor mu?
0: Koca kayaya tutunmuş.
2: Kaya varmış.
0: Kayanın da söküleceğini sanmam ama kaya da yuvarlanırsa doğrudan sana gelecektir.
2: Buradan geçer.
0: Evet, doğrudan şuraya yuvarlanır. Yani ona dokunamazsın. Kesmek için durabileceğin bir nokta da yok. Kökler kayadan sıyrılırsa kökler ve kayalarla tepeden yuvarlanıverirsin.
2: Evet, kökler ve kayayla. Evet. Haklısın.
0: İşin biter. Uğraştığımız şeylere bak.
2: Evet.
0: Bütün bunların yanı sıra burası resmen rezalet durumda.
2: Tam bir kaos.
0: Bence giderek daha da kaotik olacak.
2: Ne tarafa devireceksin?
0: Bence tepeye doğru deviremeyiz. Galiba tek seçeneğim şurası. Şuradaki diğer koca kayanın altına yatıracağım galiba. Yani umarım. O tarafa yatırabilmek için de elimden geleni yapmam gerekiyor. Sonra da alt tarafa gelip olabildiğince alçaktan kesmeye çalışacağım. Umarım üstüme devrilmez. Sonra da üst kısma gelip olabildiğince oradan kesmeye çalışacağım. Sonra da şuraya bir zincir bağlayacağım. Son raddeye geldiği zaman baltayla vuracağım ve resmen rüzgar gibi kaçacağım. Üç tarafa doğru.
3: Engeller kargaşası.
1: Yaklaşık 3 tonluk katran ağacının yaslandığı bu devasa sedir ağacı, ona yaslanan ağaç ve o ağacın köklerini saldığı kayayı da yerinden sökerek rahatlıkla tepeden aşağı Rob'un üstüne yuvarlanabilir. Rob bunu önlemek için alttaki kesiyi yamacın 90 derece karşısına gelecek şekilde atıp dikkatli şekilde arka tarafını kesecek. Böylece ağacın tutunacağı son parçayı son bir vuruşla kesebilir. Ancak o zaman bile tepesindeki kayanın onu ezmeyeceğinin garantisi yok.
0: Hadi yapalım.
2: Rob çalışırken tamamen olması gereken yerlere odaklanacak. Benim görevim de yukarıdan ona göz kulak olmak. Keseceğimiz ağaca yaslı şu ağaç kırılıp aşağı düşebilir. Benim de görevim tüm bunlara göz kulak olmak.
0: Hey! Şimdiden sıkışmaya başladı bile.
2: Bu hiç iyi olmadı.
0: Evet. Tam da şuradan sıkışıyor. Katran ağacı o kadar büyük bir baskı uyguluyor ki kestiğimiz ağacı iyice yere gömüyor. Bu da testereyi sıkıştırıyor. Erkenden yıkılma ihtimali var. Daha fazla sıkışmadan galiba şu alçak kısımdan da alacağım.
2: Tamam, sen bilirsin dostum.
0: Tamam.

Çatır diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum, kestiremiyorum. Kımıl diyor, çatır diyor, çatlıyor. Oraya gitmeli miyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Resmen dinamit gibi. Dinamit patlamadığında oraya dönüp yeni bir fünye koyup ateşlemezler. Hemen patlasın isterler.

0: Ho-ho! İşte böyle.
1: Dağın eteklerinde, Forever Claim Camp'ının daha sakin havasında,
0: birkaç tanesini alacağım. Siz de istediğiniz zaman başlayın.
1: Ustabaşı Rose ve tomruk teknesi kaptanı Leon, kütükleri gelen Mavna'ya hazırlamak için güçlerini birleştiriyorlar. 300 deste kütük sınıflandırılıp bağlansa da 100 deste daha var.
2: Kütüklerdeki suyu boşaltıp Mavna gelene kadar son partiyi de hazırlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden burada biraz mesai yapıyoruz. Mavna boş gitsin istemiyoruz.

0: Cross, motor stop etti. Sanki bir sorun var.
1: Ne oldu? Teknede bir sorun mu var?
0: Bir yerlerden su alıyor. Nereden bilmiyorum. Gelip beni alsana.
1: Tamam, hemen geliyorum.
0: Acele et, çok hızlı batıyor. Dayan biraz. Sakın ayaklarını bir yere sıkıştırma. Lanet olsun. Dayan.
2: İmdat!

0: Böylesini hiç görmemiştim.
1: Lanet olsun ben de.
0: Hey, lanet olsun dostum.
1: Teknen için özür dilerim. Lanet olsun.
0: Sana bir şey olmadı ya. Ne diyorsun, sence nereden su aldı?
1: Sanki motor tarafından.
0: Tamam.
1: Yani ya conta gitti ya da ön taraftan başka bir şey. Başka ne olabilir ki? Kayaya falan çarpmadım.
0: Evet evet, sana evet. Bir şey olmadı ya.
1: Jared kafayı yiyecek.
0: Evet, seni ısıtmamız gerek. Sıcak bir şeyler içmeye ne dersin?
1: Olur.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Festçiler geldi. Bu cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino. Lezzeti de. Ha?
7: Bravo! Bravo!
6: Italiano.
8: Festi.
6: En festi.
9: Opette lezzetlerin en festi, festi.
10: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
11: Sarı kola!
12: Fanta sarı kola canım o.
10: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasısın.

0: efendim?
1: Tam da leslik. Sevince.
0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
7: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
8: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: forever claim.
1: Alo.
0: Tomruk teknesi.
1: Ne?
0: Tomruk teknesi. İnanılmazdı. Artık okyanusun dibinde.
1: Leon iyi değil mi?
0: Evet, Leon iyi. Motor stop ettim. Oraya vardığımda tekne çoktan batmıştı bile.
1: Evet.
0: Odunları yükledi, motor stop ettim. Sonra kaputu açtı ve acil durum diye bağırdı. Böylesini hiç görmedim.
1: Of. Okay. Tamam, orada buluşuruz.
2: Tekrar dağdayız.
3: Düşündüğümden çok daha çürük çıktı. Çatırdıyor.
2: Jim'le Rob erken düşme tehlikesi olan 60 tonluk bir ağaçla karşı karşıyalar.
3: Oraya dönmem gerekiyor. Birkaç kere daha vurmayı düşünüyorum. Umarım devrilir.

0: Evet, eline sağlık.
1: Evet, tepeden aşağı.
0: Eline sağlık dostum. Kaya da yerinden oynamadı.
1: Evet, inanılmaz. Hala yaşıyoruz. Evet, kaya tepeden yuvarlanacak diye endişeleniyordum ama kımıldamadı bile. O ağacı tereyağından kıl çeker gibi rahatça aldık.
2: Tahmini değer 26.400 dolar.
1: Harika, sağ ol Jim.
0: Rica ederim, çok iyiydi dostum.
3: Sezonu sona erdirecek kar fırtınası 2 güne Forever Claim'e ulaşacağından fırtına gelmeden son kütük mavlasını doldurmak için zamanla yarışıyorlar. Ancak faal bir tomruk teknesi olmadan o mavlayı yüklemek imkansız. Yeni bir tomruk teknesi getirmek günler süreceğinden buna zamanları yok. Bu yüzden Jared tekneyi okyanus tabanından kurtarmaya girişiyor.
4: Aklımda bir fikir var. Herkesin bana deli diyeceğini de biliyorum. Vakit nakittir. O yüzden bugün dünyanın en büyük oltasını, yani kütük vincini kullanıyoruz. Dalgıcı suya bırakacağız. Mike suya dalacak. Dalgıç ekipmanlarımız hazır. Ben de bu çelik halatı kancayla ona salacağım. O da kancayı tekneye geçirecek. Biz de buradaki kancayla çekeceğiz. İletişim başarının anahtarı olacak. Umarım her şey yolunda gider.
3: Ekip tekneyi su yüzüne çıkarmak için konumunu belirlemek adına bir dalgıç kullanacak. Su üstünden bir halat gönderdikten sonra da koca tekneyi yukarı çıkarmak için çelik bir kablo gönderecekler. Ancak teknenin ağırlığını doğru hesaplayamazlarsa vinç kolayca devrilip suya gömülebilir.
4: Dalış yapmak pek bana göre bir şey değil. O yüzden arkadaşım Mike'ı çağırdım. Mike yetenekli bir dalgıç ve sürekli benim için çalışan bir teknisyendir. Yani böyle bir şey yapılması gerektiğinde Mike'ı arar geçerim. Gergin misin?
5: Birazcık.
4: Burada hep bir şeyler olur. Ne derler bilirsin. Hayatın %20'si yaşadıkların %80'i ise bunlara nasıl tepki verdiğindir. Ancak kütük kampında bunun tam tersidir. %80'i yaşadıkların %20'si nasıl tepki verdiğin.
5: Üstelik kütük işi lanet bir iştir. Aynen. Bu da ayrı bir olay. Bunlar gerçekler.
4: Evet,
5: dostum.
4: Bunlar gerçekler. Gerçek. Hepsi gerçek. Kancayı tekneye takma konusunda Mike'a güvenim tam. Ama aşağıda neler olduğunu bilmediğimden orada batık kütükler falan var mıdır bilemiyorum. Ayaklarının dolaşabileceği kütük halatı var mı bilmiyorum. Bir sürü hareketli parçamız var. Bir sürü ekipman var. Böyle bir kurtarma operasyonunda önceliğimiz güvenlik. Biraz endişeliyim. İşte orada. Ses iskandiline güvenim tam.
5: Şu ne? Hani şuradaki,
4: i̇şte
5: şuradaki.
4: İşte teknemiz. 12 metre su altında Mike.
5: Harika.
4: Rodeo'yu başlatalım.
6: Dalgıç suya daldı.
4: Beni duyuyor musun Mike?
6: Evet, çok net duyabiliyorum.

0: Tekrar edebilir misin Mike? Anlamadım. Telsiz kontrol Mike. Tekneyi buldun mu? Telsiz kontrol Mike. Sorun mu var?
1: Maske.
0: Maskesinde bir sorun var. Onu duyamıyorum.
1: Çıkmam gerekiyor.
0: Beni duyabiliyor musun Mike? Çıkıyorum mu dedin?

Buraya Mike. İyi misin? Hey hey hey hey hey hey hey hey. Oh, lanet olsun. Evet.

Buraya Mike. İyi misin? Hey hey hey hey hey hey hey hey.

0: Yuttun mu peki?
1: Lanet olsun, evet.
0: Lanet olsun dostum.
1: Berbat bir şeydi. İğrençti.
2: O maskeyi tekrar kullanman konusunda çekincelerim var.
1: Benim de öyle. Diğer ekipmanlarımı giyeceğim ama onlarla da konuşamayacağım. Bu çok riskli dostum.
2: Güya konuşabilecektik ama işe yaramadı. O yüzden eski usul yapacağız.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
4: Net. Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
5: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
16: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Tatlı yiyelim.
9: Tatlı konuşalım.
10: Ne sildi festi?
3: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
3: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı?
4: Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
3: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
8: Forever Claim.
9: Derinliğe ne diyorsun? 10 metre mi? Galiba 2 metrede kayboldun.
10: Dalga gidiyor, evet.
8: Forever Claim sahilinde.
9: Mike'ı tekrar suya indiriyoruz. İletişime olanak sağlayan maske bizi mahvetti ve artık tomruk teknesini bulmam gerekiyor. Winch'ten tomruk teknesine kancayı sallayıp tomruk teknesini yukarı çekmeye başlamalıyız artık. Mike'la herhangi bir iletişimimiz yok. Aşağıda neler olup bittiğini öğrenmeden suyun üstünde çaresizce bekleyeceğim ama Mike kendine güvenen bir dalgıçtır ve bu işi becereceğinden eminim.

0: Tekneyi bulduk. Tuttun mu? Tamam, onu halata geçireceğiz. Kanca da gidiyor.
1: Vay canına, çekiyor.
2: 9 metre kadar bırak.
3: Tamam, indiriyorum.
2: Tamam, oldu.
0: Varmış olmalı. Sizce orada neler oluyor?
4: Şuradaki ışığı görüyoruz ama sanki arkaya doğru gidiyor.
0: Bu kapandığı ve sistemimiz işlemediği için biraz endişeliyim. Görmek istemediğimiz şeyler bunlar. İyice gerildim. Bunun için çok yaşlıyım artık. Şu anda kancalı vinç bizim yaptığımız bir tür duş perdesi sistemine kabloyu taktı. Dolayısıyla kablo tomruk teknesine doğru inecek.
3: Öyle tut.
0: Az daha indir.
2: Tamam, biraz daha. Tamam, yeterli.
0: Şu an Mike aşağıda kancayı tekneye takıyor. Şu an yapması gereken tek şey kancayı takıp geri dönmek. Böylece biz de tekneyi yukarı çekeceğiz. Ah, umarım işe yarar.

0: Takmışsın. Harika.
1: Tanrım, ne güzel bir his. Eline sağlık Mike. Eline sağlık. Planın tutmasına bayılıyorum. Pekala Chris, artık top sende. Yavaş yavaş çekmeliyiz çünkü halattan kurtulmasını istemeyiz.
2: Tamam, çekiyorum. Herkes uzaklaşsın.
3: Dur biraz. Tamam, çekebilirsin.

0: Kader Anı. Dağlarda oduncular Rob ve Jim, kar fırtınası gelmeden hasılatı ikiye katlamak için tek başlarına cebelleşiyorlar.
1: Oldukça büyük bir ağaç.
2: Tahmini değer 24.300 dolar.
1: Vay canına. Kocaman bir köknar bulduk. Dik bir yamaçtaki kayanın üstünde duruyor. Tepesi parçalanıp dağılmış. Elimizde oldukça zorlu bir parça var çünkü aşağıya devirmek gerek. Bunda kontrolü elden bırakmayacağız. Yana doğru düşüreceğiz. Böylece zararı asgariye indireceğiz. Bir de testereyi sıkıştırmadan alt kısma küçük bir kesik atmam gerekecek. Tepesi gitmiş, içine su alıyor. İçi su dolu bile olabilir. Delip su olup olmadığına bakacağım. Çünkü kesmeye başladığımızda su fışkırabilir. Orada olmak istemem.

0: İşte oldu. Adeta fışkırıyor. Eğer altında olsaydım hayal edebiliyor musunuz? Yukarıdan yüzüme deli gibi su akardı. Bu da günümü mahvederdi. Bunun olmasını istemezdim. Böyle bir su kışın donar ve buna rüzgar şoku denir. Bu tür kovukların içi su doluysa kışın zamanla donar ve genleşerek yeni yaş halkaları oluşturur. Zamanla genleşip büzüşerek ağacın içinin komple çürümesine neden olur. Nemle beraber yavaş yavaş dışarı çıkarak yıllar içinde ağacı iyice çatlatır. Yan tarafa yatıracağım. Alt taraftan kesmem gerekecek. Buraya yıkılacak ve çok zor olacak. Başıma düşebilir. Vay canına. İdeal bir ortam yok. Sonunda ortaya gülümseyen bir yüz çıkacak. Bu ağaca bakarsanız, buradan baktığınızda gülümseyen bir surata benziyor. Çünkü oldukça geniş ve açık. Bunun temel nedeni ağaç büyüyüp şekillenmeye başladığında tamamen açılması ve arka tarafla bağlantısını kesmeden önce kat etmesi gereken uzun bir mesafenin bulunmasıdır. Bu sayede destek kısmı kırılmadan ve herhangi bir sapma meydana gelmeden ağacın kontrollü ve rahat bir şekilde düşmesi sağlanabilir. Planımız bu.
1: Fışkıran kuyu. İçi su dolu bu kökler ağacı yokuş aşağı eğildiğinden Jim'in istediği son şey alttaki yamaca çarpıp parçalanması olur. Bunun yerine daha yumuşak bir iniş için ağacı yana doğru yatıracak. Ancak alt kısımda epey bir su hasarı olduğundan düşüşü kontrol etmek zor olacak. Bu yüzden ağacın düşüş yönünü belirlemeye yetecek kadar sağlam odun dokusunun kalmış olması umuduyla yandan büyük bir kesik atacak.
0: Pekala. Kesiyorum.

Ders niteliğinde, kusursuzdu. Tam istediğimiz gibi, sıra dışı bir şey olmadı. Sürpriz yaşanmadı. Müthiş bir kütük. Burada da epey büyük bir parça var. Yani elime sağlık.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Forever Claim.
1: Forever Claim'in kıyılarında.
2: Tamam, çekebilirsin.
3: Kader Hanım.

0: Göz alıcı bir manzara. Pekala, camların hepsi gitmiş ama en azından artık okyanusun dibinde değil. Çıkardık işte. Bu tür vinçlerin gücü cidden inanılmaz. Bunu yarın sabaha kadar tamir edebilirsek, Mauna'yı doldurabilmek için en azından bir şansımız olur.
1: Programımızı mahvediyor. Elimi çabuk tutmalı.

0: Ah, buz gibiymiş.
1: Dağın tepelerinde.
0: Cidden çok soğuk.
1: Rob, kar fırtınası öncesi Forever Claim'e gelecek son mavna için kocaman bir sedir ağacı daha buluyor.
0: İşte budur. Güzel bir sedire benziyor. Ama şu kayalıklara doğru eğilmiş ve orası düşmesini isteyeceğim açıkçası en son yer. Kayalıkların üzerindeki ağaçların üstüne düşecek olursa o ağaçlardaki dallar kırılıp bana gelebilir. Yani 10-12 metre uzaklaşabilirim ama tepeden 30 metre uzağa fırlatırsa açıkçası ben öldüm demektir. Ağacın şuradaki boşluğa düşmesini istiyorum. En iyi yer orası. Sağlam bir parça bulabilirsem şu tarafa devirmek için buradan kesik atacağım. Ama burada pek sağlam bir nokta yoksa kesiği buradan atmam gerekecektir. Açıkçası buranın sağlam olduğundan eminim. Ağacın ne kadar sağlam olduğunu doğru şekilde belirlemek için birkaç yere delik açmam gerekiyor. Böylece yön kesiğinin ne kadar derine ve nereye geleceğini, üstten ve alttan ne kadar keseceğimi doğru bir şekilde belirlemiş oluyorum. Her iki tarafta da gerdanlık var ama ortasının oyuk gibi olduğu aşikar. Çünkü yaklaşık 25 santim içerideyim ve her iki kesikte de o noktaya zorlanmadan gelebildim. Kontrol edebilme açısından çok kötü çünkü destek kısmı ağacın dibine kadar gitmiyor. İki direk olacak. Her iki yandan birer tane yani. Hem devrilme hem de yön kesiğinde destek kısmı olacak. Bu da kontrolü daha kolay kaybedebileceğimiz anlamına geliyor. Hiç olmazsa iki tarafta da kabuk var. Muhtemelen yön kesiğimi buralara bir yerlere atacağım. Ama umarım ki yeterince kesip doğru bir şekilde ayarlayarak istediğim yere yani şuralara bir yerlere düşürebilirim. Ne olacak? Hep beraber göreceğiz bakalım.
2: Yağmur yağdıran.
1: Rob'un bu sedir için yapabileceği en iyi şey yamaca doğru düşmesini engellemek için önden bir kesik atması ve aşağı doğru daha yumuşak bir düşüş gerçekleştirmesidir. Ancak olur da kayalıklara doğru devrilirse, dağın yamacına çarpıp büyük kütleli molozların Rob'un üstüne yağmasına neden olabilir.
0: Rüzgarda bile oynuyor. Hemen başlasam iyi olacak.

Düşündüğünden çok daha sağlam çıktı. Bu aslında, yani iyi bir şey. Çok daha rahat olacak. Bu şeydeki destek kısmı beklediğimden daha kalın çıktı. Beni yetiştiren Finlandiyalı ihtiyar, yön kesiğini göremiyorsan o kesiğe bir sopa sokup testere sıkıştırmadan nereye kadar gidebildiğine bir bak derdi. Tamam, başlama vakti.

Lanet olsun, rüzgar ters yönden esmeye başladı. Ben kesmeden rüzgar devirecek zaten. Çabucak kesip kaçmam gerekiyor. Ama saklanacak bir yerde yok. Lanet olsun. Şu kesikte bir kayma var. Burası kaymış. O yüzden iyice arkaya oturdu. Yani durumlar çok iyi değil. Şimdi de çok iyi değildi. Ne olacaksa olsun artık.

Rüzgar yön değiştirip ağacı o tarafa devirdi. Açıkçası tam istediğim yere devrilecek gibi duruyordu ama rüzgar yönünü değiştirip büyük kütüğün üstüne doğru devirdi ve ağacı ikiye böldü. Rüzgar esiyordu, şu tarafa doğru esiyordu. Sonra bir anda canımı kastederek yönünü değiştirdi. Sonra da ağacı bu tarafa devirdi. Ağaç yarıldı ama iki güzel sedir tomruğumuz var şu anda. Hala iyi para edecektir. Şartlar değişiyor. O yüzden beklenmeyeni de hesaba katmanız gerekiyor. Ama yine de ağacı devirdim. Bence bu bir zaferdir.

0: Mavna'nın gelmesine kalan gün sıfır.
1: Pekala.
2: Tomruk teknesini okyanusun dibinden çıkarmalarından 12 saat sonra Jared'ın filosu tekrar tam kadro oluyor. Böylece kış bastırmadan önce Forever Claim'deki son mavna için kütükleri tam zamanında hazırlamayı başarabilecekler.

0: Evet, işler yolunda görünüyor. Tomruk dolu bir koyumuz var. Bu her oduncunun hayalini kurduğu günlerdendir. Kütükleri mamlaya yükleyebilmek.
1: Sezon bittiğinde 2 milyon dolar kazanç elde edebilmiş olmak için Jared bu mamlanın tamamen doldurulmasını istiyor. İmtiyaz ücretleri çıkarıldıktan sonra 100 bin doların üstünde kâr ettirebilir.
0: Kapalı gişe. Yani kütük mamlamız tamamen dolu gidecek gibi. Üstünde 1 dolarlık bir ağaç için bile yer kalmamalı. Eğer bugün ağzına kadar dolduramazsak, ben ve Forever Claim için felaket senaryosu gerçekleşmiş olur. Güzel bir deste. Nasıl bir canavar ama. Şu da amma ağır bir deste. Ha, olamaz. Deste çözüldü. Şimdi tek tek alıp koyması gerekecek. Çok zaman alıcı bir iş ve desteyle yükleme yapması gereken şöyle bir vinç, kütükleri tek tek yüklediğinde aşırı derecede vakit alır. Bu tomrukları mamlaya yükleyemezsek Forever Claim'deki hedeflerimize ulaşamadık demektir. Sakın çözeyim deme, sakın ha. Şu şeye bakın, nasıl da tutunuyor. Aynı ben gibi. Başarabilirim umuduyla tutunuyor işte. Hey Lin, ne durumdayız?
2: Bekle. Tamamen dolacak gibi duruyor. Başka deste kalmadı.
0: Tamamen dolu, kapalı gişe. Harika bir haber. Burada doyabileceğim en güzel şey. Ekibimle ne kadar gurur duysam az. Arı gibi çalıştılar. Bu işi halletmek için herkes işini en iyi şekilde yaptı. Forever Claim'deki araziyi almak için gerekli 2 milyon dolara ulaşabilmek adına iyi bir adım attık. Ancak koca karı soğukları yüzünden buradaki defteri kapatıyoruz. O yüzden tüm gayretimizi Cachalot Deresi'ne çeviriyoruz. Elimizden geleni yapmalıyız. Bunu başaramazsak sezon boşa gitmiş demektir.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
12: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu bölümde Güney Çin'in yılan dolu ormanlarından geçiyorum. Bu yılanlardan biri tarafından ısırılmak felaket olur. Guangxi eyaletinin kayalık Kars kulelerinde ilerliyorum. Dağların zirvesinde rüzgar sertleşiyor. Yağmur başlaması çok sürmüyor. Sel sularının oyarak şekillendirdiği devasa kireç taşı mağaralarını keşfedeceğim. Bu inanılmaz bir şey. Vay canına. Arazi çok dikti. Hareket etmek aşırı zor. Düz zemin diye bir şey yok. Yiyecek o kadar az ki. Menümüzde her şey var. Ben Ed Stafford. Yıllardır dünyanın her köşesinde hayatta kalma becerilerimi geliştirdim. Şimdi köklerime dönüyor ve yalnız başıma hayatta kalma yeteneklerimi teste tabi tutuyorum. Bu sezon suyun hem hayatta kalmanın anahtarı hem de en büyük tehlike olduğu ortamlarda hayatta kalmaya çalışacağım. Hiçbir şey olmadan 10 gün boyunca tamamen yalnız kalacağım. Ne bir ekip, ne yiyecek, ne su, ne de araç gereç. Sadece en temel giysilerim olacak. Bu sefer yalnızca hayatta kalmaktan fazlasını yapmak istiyorum. Kendime lüks bir hayat kuracağım.
1: Birinci gün.
0: Şu anda Güney Çin'deki Guangxi eyaletindeyim. Programda yaptığım en etkileyici girişlerden biri olabilir. Buranın coğrafyası tam anlamıyla nefes kesici. Bu inanılmaz bir şey. Güney Çin'deki Guangxi eyaletinin Kars dağlarında bırakılıyorum. Kireç taşı binlerce yıl boyunca eriyerek bu muhteşem kuleleri, obrukları, mağaraları ve kaynakları oluşturmuş. Önümüzdeki 10 gün boyunca çok keskin kayaların bulunduğu inanılmaz derecede dik arazilerde çıplak ayakla gezinmek en büyük zorluklarımdan biri olacak. Tamam.
2: İyi şanslar.
0: Görüşürüz. Şuradan bir çıkalım. Nehrin uzağına doğru ilerleyip düz bir zemin arayacağım. Şuradaki maymun sürüsüne bakın. Eğer maymunlar bu ortamda hayatta kalabiliyorsa ben de yapabilirim. Hayatta kalmam için bana yardımcı olacak hiçbir şeyim yok. Aletlerim, bıçağım, çadırım, yiyeceğim, suyum, hiçbir şey. Sadece maceramı filme alabilmek için kameram ve dronum var. Her zaman olduğu gibi amaç yalnızca önümüzdeki 10 günü atlatmak değil. Gelişmek. Normal bir orman olsaydı işler kolaylaşırdı. Ağaçlara bakınca donuk suratlar görebilirsiniz. Ancak bu ortamın hoş hava koşullarının sizi aldatmasına izin vermeyin. Yani bunun normal olduğunu hiç düşünmüyorum. Fırtına, sefalet ve işkence dolu bir 10 gün beni bekliyor. Bir dakika. Yılan var. Şu siyah beyaz renkleri görüyor musunuz? Bu bir şehritli Adyar yılanı. Ayak parmaklarımın hemen önünde. Guangxi'ye gelirken bölgede onlarca farklı yılan türü olduğu konusunda uyarıldım. Bunların çoğu inanılmaz derecede zehirli. Şeritli adder ve Çin mokaseni de dahil olmak üzere birkaç tür çıngıraklı yılan var. Ayrıca bu dağların her yerinde çok sayıda kral kobra da mevcut. Bunlardan biri tarafından ısırılmam acil bir tahliye gerektirir. Bu da sert dağlarda oldukça zor olurdu. Yani çok dikkatli olmalıyım. Au. Sürekli yosunlara basıp duruyorum. Güzel hissettiriyor. Şuradaki uçuruma bakın. Tamamen düzlükten uzak bir yer. Galiba önümde bir mağara var. Hadi şuraya bir bakalım. Günün sonlarına yaklaşıyoruz. Ve çoktan birkaç Uğursuz gök gürültüsü duydum bile. Yukarı ve aşağı ama şimdilik fena değil. Çantayı çıkaralım. Tamam, şu mağaraya bir bakalım. Nemli görünüyor ama belki kendimi oraya sığdırabilirim. Evet, burası olabilir. Bugün yavaş ama istikrarlı bir ilerleme kaydettim. Geceyi burada geçirebilirim. Bitkinim. Tamam, esasla yiyecek bir şey var mı bir bakalım. Yakaladım. Muhtemelen bacakları normalde yenmiyordur. Fakat böyle bir hayatta kalma durumunda kalori her şeydir. Sonuçta odun bile kaloridir. Hepsi mideye iniyor. Çekirgeler çiğ yemesi en berbat hayvanlardır diyemem. Ağzımda patlama hissi, yumuşak bir karın ve soğuk sıvıyla dolu bir vücut hissettim. Bildiğim kadarıyla çekirgelerin yaklaşık %80'i proteinden oluşuyor. Ama dürüst olmak gerekirse kanatsız daha iyi. Sonuçta bedava yemek. Reddetmek aptallık olurdu. Bir tane daha. Kocaman. Tamamını yutacağım.

0: Bacağı boğazıma takıldı. Fena değil. Akşam yemeğini bitirdim diyebilirim. Yerde kıvrılacağım düz zeminler aslında oldukça yosunlu ve çimenli. Bu da sert ve nemli bir mağarada uyumaktan çok daha çekici geliyor. Eğer yağmur yağmazsa burada uyumak mağaraya göre milyon kat daha iyi olacak. Çünkü önümüzdeki 10 günlük doğa şartlarında hayatta kalabilmek için kaliteli bir uyku çok önemli. Burada uzanacağım, kırkayaklar ve yılanların misafiri olacağım. Dünyadaki hiçbir yerli kabile üyesi bilmediği bir bölgeye çıplak ayakla, aletsiz, yiyeceksiz, susuz ve ön bilgisiz girip hayatta kalmayı denemez. İlk günlerde minimum ihtiyaçlarımı karşılarken kendime sık sık bunu hatırlatmam gerekiyor. Bunu yapmalıyım. Ve bunun keyfini çıkarmam, sıkı çalışmam, keşfetmem, hatta yapmam, yanlış yola sapmam ve geri dönmek zorunda kalmam gerekiyor. Ancak bu şekilde beni ileri taşıyacak şeyleri keşfetme şansım olacak. Günaydın. İkinci gün. Bu gece pek rahat bir uyku çekemedim. Geceleri sıcaklığın ne kadar düştüğünü bilmiyorum. Ama sanırım yerden gelen nem vücut ısımı düşürdü. Şu an tamamen tükenmiş hissediyorum. Ben berbat haldeyim. Henüz ikinci gündeyim. Daha fazla yiyeceğe ve suya ihtiyacım var. Bu sabah gerçekten perişan haldeyim. Bir yılan daha. Şuna bakın. Dürüst olmalıyım. Bunun zehirli mi, zehirsiz mi olduğunu bilmiyorum. Daha önce böyle bir yılan görmedim. Burası tam bir yılan diyarı ve ben çıplak ayakla dolaşıyorum. Dün gece ıslak ve berbattı. Bu gece bunu bir ateşle telafi etmeye çalışacağım. Ama buradaki her şey o kadar nemli ki el veya yay matkabına benzer alet yapmak için uygun bir ahşap kombinasyonu bulmak zor. Ama bambu kullanabilirim. İnce kavkazayıp bambunun dış yüzeyini bir taş yardımıyla ortaya çıkaracağım. Kabı orta kısma koyup küçük bir delik açacağım ve bambuyu başka bir bambu parçasına sürteceğim. Ne kadar çok sürtersem o kadar çok ısınacak. Sürtünme ısınarak sonunda kavın altında bir kor oluşturacak. Ve eğer her şey yolunda giderse ateşimiz olacak. Bakın bambu üzerinde bir çizik oluşmuş. Tamam, sırada bu kav var şimdi. Bu kadarı yeterli olmalı. Evet, güzel. Bunu buraya koyuyorum. First Man Out adlı programda bana karşı yarışırken Will Lord bu yöntemi kullanmıştı.
1: Hadi bakalım. Ateşi yakalım.
0: Ateş testeresi yöntemi aslında bir Asya ormanı tekniği. Bu yöntem etkili ve şaşırtıcı bir şekilde çok fazla yetenek gerektirmiyor. Tabii ki Will Lord bile yapabiliyor. Şakaydı Will, şakaydı. Hadi, hadi et, başarabilirsin.

0: Lanet olsun. Bırakıyorum. Bırakıyorum. Burası nemli ve enerjisel anlamda artık hoşuma gitmiyor. Yarın taşınıyorum. Yarın sağlam bir ateş düzeni kurup ateşi yakacağım. Bu gece yağmur yağacak gibi görünüyor. Başa gelen çekilir.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Ne?
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken. Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Tatlı yiyelim,
3: tatlı konuşalım.
4: Nesildi festi?
5: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
6: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
21: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
22: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
20: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bugün bir şekilde yanlış yola saptım. Enerjim pek yoktu ama yanlış kararda verdim. İşime yaramayacak bir bambu parçasına razı oldum. Sonra enerjimi buna harcadım ve hiçbir sonuç alamadım. Kendime sinirlenmemek çok zor. Bunun faydası olmadığını biliyorum. Ama zihinsel olarak beni daha kötü bir duruma sokuyor ve kararlarımı etkiliyor. Bu çok kötü. Artık neredeyse hava kararmak üzere. Eğer bu gece biraz dinlenebilirsem ve uyuyabilirsem sabah daha iyi bir ruh halinde uyanabilirim. Pekala, yağmur başladı. İçeri giriyorum. İçeri giriyorum. Şu an bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Neyse ki buraya hiç yağmur gelmiyor. Sadece arada sırada damlayan bir iki damla var. Hepsi bu kadar. Soğuk. Gerçekten çok soğuk.
1: Üçüncü gün.
0: Günaydın. Üçüncü gündeyiz. Bütün gece yağmur yağdı. Buradan çıkmam gerek. Dün gece uyuduğum zemin bu. Şu anda tamamen su içinde. Mağara iyi bir barınak oldu. Yağmurun çoğundan beni koruyabildi. Ama sabaha karşı sıcaklıkta aşırı bir düşüş oldu. Ve sanırım bu soğuk su iliklerime kadar işledi. Yürüyerek biraz ısınmayı deneyeceğim.

Eğer yanılmıyorsam bu bir erik değil mi? Erik buldum. Şuraya bak, yukarıda birkaç tane daha var. Yağmur durdu ve şimdiden kendimi daha iyi hissediyorum. Belki de o yerin kötü bir enerjisi ve havası vardı. Kahvaltıda erik yedim. Gerçekten güzelmiş. Etrafta o kadar çok var ki biraz toplayacağım. Bugün çok daha pozitif bir gün olacak. Kendime iyi bir kamp alanı bulacağım. Barınak yapacağım. Ve ateş yakacağım. Ancak o zaman hayatta kalmak veya gelişmek gibi şeyler mümkün olabilir. Şu ana kadar felaket bir yaşamım oldu.

0: Sürekli yere bakıyorum çünkü yiyecek arıyorum ama sonra bir an kafamı kaldırınca şöyle bir manzara karşımda duruyor. İnanılmaz. Nasıl bir doğal yapı ama. Su gerçekten de inanılmaz bir güç. Buradaki tüm bu oluşumlar, yani dağlar, vadiler, mağaralar ve kemerler hepsi suyun eseri. Milyonlarca yıl boyunca su bu çevreyi oyup şekillendirmiş. Bu inanılmaz bir şey. Gücü tam anlamıyla muazzam. Müthiş. Şimdi bir bambu tarlasına girdim. Güzel. Hayatta kalma açısından muhteşem bir şey. Çok iyi. Kalori açısından yoğun olmayabilir ama yeterince yerseniz biraz da olsa enerji verir. Durmanıza bile gerek yok. Yürürken koparıp atıştırabilirsiniz. Adeta bambu atıştırmalık dükkanı gibi. Şimdi de farklı bir açıyla görüyoruz. Gerçekten harika bir manzara. Buraları yürümek tam bir ölüm. Burası güzel görünüyor. Sanırım şurada bir pomelo ağacı var. Şu an gülümsüyorum. Çünkü ağacın altındaki zemin nispeten düz. Bu işimi görebilir. Tamam. Burası güzel. İşte kamp yerim. Birkaç kilometre yol aldıktan sonra nihayet kamp kurmaya uygun düz bir zemin buldum. Burada düz zemin neredeyse hiç yok. Aşağıdaki bu karmaşık olan alan tamamen bayır. Keza yukarıdaki alan da öyle. Bu yüzden zemini düz olan küçük alanlar gerçekten işe yarıyor. Üstelik pomelo ağacının gölgesinde olduğu için yağan yağmurdan ve güneşten korunmuş olurum. Artık inşa etme zamanı. Bir çatı yapmayı planlıyorum. Bir tarafı açık olacak çünkü manzarayı görmek istiyorum. Orta direği şuraya koymayı, yan direklerden birini şu dalın üzerine, diğerini de şu tarafa koymayı düşünüyorum. Böylece bir tür ev şekli de vermiş olacağım ve üst kısmı birleştirebileceğim. Evet, bambu lazım. Her şey iyi gidiyor. Mükemmel bir üst direk buldum. Yağmur ormanları bazen epey bunaltıcı olabilir. Ama buraya kadar geldim ve bu durumun tüm seyahatimi etkilemesine izin vermemeye çok kararlıyım. Üç ana direği yerleştirdim. Gün bitmeden en azından bir çatıya sahip olmam gerekiyor. Şimdilik idare eder. Önümüzdeki günlerde üzerine daha fazla yaprak eklemem gerekecek. Bu sadece temel bir katman. Ancak en azından artık bir çatım var. Şuna bir bakın. Birkaç küçük boşluk var ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde daha fazla yaprak ekleyerek burayı daha da su geçirmez hale getireceğim. Eski evler gibi. Evet. Güzel oldu. Gün batımına yaklaşık 20 dakika var. Başımın üstünde bir çatı var. Bu akşam ateş yakacak vaktim yok. Ama aşağıda biraz yaprak ve bambu kıymıkları var. Gecenin kalan kısmında hazır tam karanlık değilken ufak bir platform inşa edeceğim. Zemin nemli olmasın diye kendime düzgün bir yatak yapmak istiyorum. Yoksa donarım. Üstümde de bir çatı olacak. Ateş olmasa dahi güne kıyasla çok daha rahat olacağım. Bugünden memnunum. Bunun gibi küçük zaferler çok önemli. Umarım bu gece iyi uyurum. Şu an bayılacak gibiyim.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos.
0: Bankla ol, kredini kullan.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Işıklar

0: Hayata dolu tarafından bak.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
6: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Dördüncü gün.
16: Günaydın. Yağmur yağmadı. Oh. Ama soğuktu. Çok soğuktu. Önceki gece kadar kötü değildi ama bu vadi soğuk. Bütün gece titredim. Uyuyamayacak kadar üşüyor muyum acaba diye düşünürken öylece uyuyakalmışım. Bugün her şeyden önce ateş yakmaya ihtiyacım var. Bir dakika. Şunu görüyor musunuz? Kral kobra. Evet, kesinlikle bir kral kobra. Tısladığına göre pek mutlu değil. Gövdesini burada, kafasını ise şurada görüyorum. Bu yaratıklardan biri tarafından ısırılmak felaket olur. Kobralar saldırgandır ve nörotoksiktir. Yani sinir sistemi felcine neden olurlar. Bu da nefessiz kalmanıza, akciğerlerinizin ciddi şekilde etkilenmesine yol açar. Kral kobralar yamyamdır. Yani kral kobra gördüyseniz etrafta birçok başka yılan da vardır. Bu yılanın varlığı bölgede yüksek bir yılan nüfusu olduğunu kanıtlar. Aksi halde burada bulunmazdı. Şu anda kayanın altına doğru kayboluyor. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Çok dikkatli olmalıyım. Ateş yakmak için bir sebep daha. Yılanlar ateşi sevmez. Ayrıca hava karardığında görüşümü artırır. Güzel. Yanlışlıkla yılana basmak istemem. Bu taşı kırarak çok keskin parçalar elde etmek istiyorum. Bunları bambunun dışını kazımak ve bir kav demeti oluşturmak için kullanacağım. Evet, işte bu harika. Bu sefer diz çökerek deneyeceğim. Ama sorun şu ki bambunun bu kısmı vücudumu kesmesin diye araya bambuyu koyuyorum. Ayrıca bambunun sabit kalması için çok güçlü bastırmam gerekiyordu. Yaprakları kullanabilirim ama bunlar parçalanır. Sizin için de sakıncası olmayacaksa en kolay yol şortumu çıkarmak ve iç çamaşırımla yapmak. Ya da kameranın dışında iç çamaşırımı çıkarıp şortla yapabilirim. Bu daha mantıklı. Evet, bir saniye izin verin. Bu çok daha mantıklı. Çok daha sağlam oldu. Dumanı şimdiden görebiliyorum. İşte bu. Dumanı görebiliyorum. Hadi, hadi, hadi, hadi. Ateş. Sorun da ateşi yakabildim. Ah, nefes al. Evet. Tanrım. Ateşin yanmasını engelleyen şey bambunun içindeki nemmiş. Bu tamamen oturana kadar konuşmak bile istemiyorum. Bu tam bir dönüm noktası. Bir süre burada kalabilirim. Artık daha iyi uyuyabileceğim. En önemlisi de bu. Gece sıcak kalmak, yemek yapmak,

0: uzaktan, ışıktan, hatta her şeyden önce gelir. Buralar gerçekten soğuk. Artık pantolonumu giyebilirim, değil mi? Evet. İşte bu. Mutluyum. Burada yerde bir tane yeni dünya var. Fena değil. Güzel. Ağaçta birkaç tane daha var ama çok yüksekteler. Bazıları yeşil. Yerdekilere bakmalıyım. Olgunlaşanlar düşer. İşte bir tane. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir, iki, üç, dört. Bazılarının yarısı yenmiş. 17. 18 yeni dünya buldum. Hayatta kalma ya da daha iyi yaşama fark etmeksizin besin açısından bunu reddedemem. Haksız mıyım? Gerçi zaten hayatta kalmaya çalışıyorum. Ama bunları bulmam harika oldu. Bambu için taş bir platform yapıyorum. İşte bir yatağım var. Evet. İşte bu. Ateşin verdiği moral inanılmaz. Sıcacık bir şeyin yanında uyuyacak olmak harika bir his. Bu sevdiğiniz teyzenin size sımsıkı sarılıp seni seviyorum demesi gibi bir şey. Harika bir his. Harika bir ortam. Bayılıyorum. Çok iyi. Yeni dünya meyvelerimi henüz yemedim. Yatmadan önce yemek en iyi zamandır diye düşündüm. Bugün artık hayatta kalmanın ötesine geçip daha iyi yaşamayı denemeye başlayabilirim. Temel ihtiyaçlarımı tamamladım. Artık sınırları zorlama, keşfetme ve dışarıda başka ne olduğunu görme zamanı.
1: Beşinci gün.
0: Günaydın. Beşinci gündeyiz. Kendimi yeniden enerjik hissediyorum.
2: Evet.
0: Neden mi gülümsüyorum? Çünkü bugün dışarı çıkıp keşfetme günü. Ama artık rahatladım ve aslında tek istediğim şey ateşin yanında oturmak. Bugün keşif günü. Böyle dik arazilerde güvenilir drone'um en iyi arkadaşım olacak. Şuna bakın. Hemen yanımdaki sırtın ötesinde büyük bir mağaraya akan bir nehir var. Bu kadar su hareketi olan bir yer kesinlikle derindir. Gerçekten oraya girip yiyecek aramak için hazırlıklı olmam gerekiyor. Ve bu da meşale yapmam anlamına geliyor. Bu çam ormanına indim çünkü reçineye ihtiyacım var. Reçine oldukça yanıcıdır. Meşalem için hızlandırıcı veya yakıt sağlayacak. Bundan çokça toplamam gerek. Bambu ve çubuk toplama kabım olacak.

Elimde biraz yeşil bambu var ve bu reçineyi eritip sıvı hale getireceğim. Neredeyse sıvılaşınca bambu taşlarını ekleyebilirim. Sanırım sahip olduğum en değerli şey zaman ve enerji. Ancak bunları işe yaramayabilecek bir şey için harcamak her zaman çok risklidir. İşe yaramama ihtimali de var tabii. Herkes Amazon'a yürümenin imkansız ve aptalca bir fikir olduğunu söylemişti. Ama bunu yapmasaydım, bu riski almasaydım, kendime inanmasaydım, tam şu an burada oturuyor olmazdım. Bu benim hayatımı değiştirdi. Ertelemeli tatmin denilen durumdan biri olmasına rağmen mutluyum. Tamam, güzel. Şimdi saplarımı yapmam gerekiyor. Dişlerini kullanma Stephen. Dişlerini kullanma. Tamam. Şimdi sırada bambu taşları var. Bu bir bilim deneyi gibi bir şey. Gerçekten bayılıyorum. Şuna bakın. Talaşlar tamamen reçineyle kaplandı. Bunun ne kadar yanıcı olacağını hayal edebiliyor musunuz? Ağda kokusuna benzettim. Elimde iki meşale var. Yanacaklarına inanıyorum. Ya da inanmak zorundayım. Tamam, daralıyor gibi görünüyor. Evet.

Vayca. Şuna bakın. Bu akıl almaz bir şey. Aman Tanrım, şuna bakın. Şu kayanın üzerinden su damlıyor. Salyangoz. Salyangoz buldum. Nihayet bir zafer kazandım. Küçük tatlı su salyangozları. Şimdi alabildiğim kadar toplayacağım ve cebime koyacağım. Sanırım su ve güneş ışığı burada bir ekosistem olmasını sağlamış. Ve her canlı da hayatta kalabileceği bir yer buluyor. 32 salyangoz. Bence bu bir zafer. Bence kesinlikle bir zafer. Dışarı çıkınca zafer diyelim Stafford. İleride ışık görebiliyorum. Evet. Beni dışarı çıkardı. Aman Tanrım. Çok güzel. Cebim salyangoz dolu. Görev başarılı diyebilirim. Kesinlikle başarılı. Yabani soğan ve göleves topluyorum. Salyangozlarımla birlikte onları yiyeceğim. Tamam, işte böyle daha iyi. Cebimde 32 salyangoz, 3 soğan ve bir gölevez var. Güzel. Daha doğrusu yabani patates de var. Bu güzel bir çorba olacak. Pekala. Akşam yemeğinde ne var baba? 32 salyangoz, 3 soğan ve bir de gölevez. Yemek zamanı. Göreves parçaları. Her şey suyla bir bambu parçasının içine giriyor. İşte böyle. Güzel. Yaklaşık 20 dakika sonra sıcacık bir çorbamız olacak. Sıcak salyangozlu, proteinli ve soğanlı bir çorba. Yüzümdeki gülümsemenin sebebi bugün elde ettiğim zafer. Keşfe çıkmak ve risk almak işe yaradı. Şu an burada ateşin üzerinde yemek pişirebildiğim için çok mutluyum. Ateşi biraz kısmam gerekecek. Bir saniye. Bu bambunun tamamen yanmasını istemiyorum. Bu pişmeden önce yanarsa felaket olur.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
5: Bellona. Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma
12: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Hansi'den vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı? Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
18: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
12: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
19: Bu sezon boyunca tekrar eden bir tema var. O da su. Bugün girdiğim mağarayı oluşturan suyun gücü inanılmaz. Gerçekten de inanılmaz. Aynı zamanda bu çorbanın pişmesini sağlayan şey de su. Kızımın Costa Rica'da doğduğu yerde suydu. Çok bütünleyici. Hayatıma, dünyanın oluşumuna, yaşamın kendisine karşı çok bütünleyici bir şey. Su gerçekten olağanüstü ve modern yerlerde musluktan akıyor. Suyun değerini bilmeyen insanlar sinirimi bozuyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. Musluğu açık bırakıp diş fırçalar ya da bahçeye hortum koyup üstünden zıplardık. Bu şeyin neredeyse bedava olduğunu düşünürdük. O kadar boldu ki istediğimiz gibi kullanırdık. Ama onsuz mahvoluruz, haksız mıyım? Su olmadan bir hiçiz. İnsan ırkı basit bir şey olan suya tamamen bağımlı. Bunu düşününce değerini bilmeye başlıyorsunuz. Sanırım artık hazır diyorum. Tamam. Kör şekilde yemek yiyeceğim. Beni görebilmenizin nedeni gece görüşü modu. Ekran dışında hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey yok. Karanlıkta salyangoz ezmek harika. İşte ilk salyangozun içi. Tanrım, çok nostaljik bir tat. Çok şaşıracaksınız ama salyangoz gibi bir tadı var. Aa, müthiş. Temiz kase beni memnun eder. Ay ay ay ay. Sanırım sonunda gerçekten gelişmeye başladığımı hissediyorum. Ama bu Çok da ideal bir yemek değildi. Ah, hayatımda çok fazla salyangoz yedim. Çok fazla. Neden bir insan bu kadar çok salyangoz yer ki? Çünkü yakalaması kolay. Çok hızlı kaçamıyorlar. Aslında sebep bu. Evet.
16: Dokuzuncu gün.
19: Dokuzuncu gündeyiz. Düne kıyasla bugün daha da açım. Şu an sağlam ve doyurucu bir yemeğe ihtiyacım var. 9 gündür yeşillik, meyve ve salyangozlarla idare ediyordum. Artık düzgün bir yemek istiyorum. Bugün yemek bulabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tam da bu sırada tabii ki yağmur yine başladı. Burası gerçekten çok tuhaf bir yer. Sürekli yağmur yağıyor. Her şey her daim ıslak. Nehirde bir kerevit gördüm. Şimdi usulca nehre yaklaşacağım. Sessizce yürüyüp bir tane yakalamaya çalışacağım. Belki de en iyi şansım bu olabilir. Oh. İşte orada. Evet. Şuna bakın. Cebime hoş geldin. Şaşırtıcı değil çünkü burası kireç taşı bölgesi. Sudaki kalsiyum bu alanların genellikle biyolojik çeşitliliğe sahip olmasını sağlıyor. Sonuç olarak bu küçük kabuklu hayvanlar besin zincirini besliyor. Hareket ediyor. Bir tane daha var. Aynı anda 2 tane. Bu nehir hayat dolu. Çok iyi. Tam da konuşurken küçük bir yengeç gördüm. Harika. Şuna bakın. Müthiş. Cebim kerevit doldu. Eğer hava durumunun berbatlığının ya da işlerimin kötü gitmesinin moralimi etkilemesine izin verecek olsam burada olamazdım. Ayrıca yeni kaynak bulmak için de daha ileri gitemezdim. Ruh halinizi yönetmek çok önemli. Çünkü bunu yapmazsanız ileri görüşlü bir mantaliteye geçemezsiniz. Moralinizin düşmesine izin vermemelisiniz. İşte pişmiş kerevit, çok mutluyum. Yağmurdaki ödülümü aldım. Flash Gordon'da bir sahne var. Ellerini deliklere sokuyor ama içinde ne olduğunu bilmiyor. İşte kendimi biraz öyle hissediyorum. 10 kerevit ve 3 minik yengeç. Fena değil. Gerçekten çok iyi görünüyorlar. Evet evet. Nefis bir yemek olacak. Piştiklerinde ıstakoz gibi güzel kırmızı bir renk alıyorlar. Yengeçleri közde pişireceğim. Ağzım sulanıyor. O kadar açım ki. Bakın. Şunlara bir bakın. Kameranın yüz tanıma özelliği olduğu için yüzümü saklıyorum. Odak benim yüzümde olmasın diye. Tüm odak bunlarda olmalı. Sizin onları görmenizi istiyorum. Evet. Kader anı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Son gün karides şiş yemek lüks gibi görünebilir ama içimde bir his var. Bu ortamda, yani sıfırdan başlayarak 10 gün içinde hayatta kalmanın ötesine geçip gelişmek mümkün mü emin değilim doğrusu. Sürekli temel ihtiyaçlarım için koşuşturmakla geçti. Yerler daima kaygan, her yer yağmur altında. Gerçekten burada geliştiğimi hissetmiyorum. Kendimi yağmura karşı korumayı başardım ki bu mevsimde bu kesinlikle gerekliydi. Ama gerçekten gelişebildim mi? Buradan çıkarabileceğim güzel dersler var. Hatta dersimi tekrar aldım diyebileceğim anlar da oldu. Sadece bir şortla, başka hiçbir şey olmadan böylesine sert bir ortama bırakıldığınızda ve işler istediğiniz gibi gitmediğinde kendinize acımaya başlıyorsunuz. Yeteneklerim konusunda ciddi şüpheye düştüm. Duygusal bir roller coaster gibiydi. Bazen hayatta istediğiniz şeyi değil, ihtiyacınız olan şeyi alıyorsunuz. Haksız mıyım? Hayatın olumlu olaylarından beslenmek yeterli değil. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu dersin tekrar öğretilmesi çok değerliydi. Ne kadar sert ve korkutucu olsalar da bu dersi yeniden öğrettikleri için bu dağlara gerçekten minnettarım. Zordu ama tüm bunları yaşamış olmaktan dolayı minnettarım. Şimdi eve dönmeyi ve güzel ailemi görmeyi dört gözle bekliyorum. Günaydın. 10. güne geldik. Barınağı topladım. Ve iz bırakmadan ayrıldım. Her şeyi topladım. Guanxi'den ayrılmak zor. Doğanın gücü kadar insanı değer bilen birine dönüştüren başka bir şey yok. Her adımı mücadeleye dönüştürebiliyor. Başarısız olduğumu düşünmüyorum ama burada gerçekten geliştiğimi de hissetmiyorum. Merhaba dostum.
16: Merhaba.
19: Nasılsın?
16: İyiyim. Gidelim mi?
19: Gidelim. Doğada ne kadar zaman geçirirseniz geçirin, her gün bir okul günü gibidir. Her zaman öğrenecek yeni bir şey vardır. Benim için en zorlayıcı deneyimler, en çok ders aldığım anlar oluyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
2: Tansiden vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
2: Kalsın mı?
3: Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
5: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Tata.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu sefer Mike ve ben Kentucky'nin vahşi doğasında kaybolduk. Ve yüzbaşı halk çok hasta. Münde sadece kökler ve semenderler var. Ölmüş olmalarına rağmen ateş içinde kuyruklarını sallıyorlar.
1: Tanrım, hayır.
0: Mike'ın doğup büyüdüğü topraklara dönmenin bu kadar tehlikeli olacağını kim bilebilirdi ki? Yılan!
1: Bu sadece kapıda bekleyen ölüm.
0: Bir karı kocayı dünyanın en bakir bölgelerinden birine bırakırsanız ne olmasını beklersiniz?
1: Bunu görmek üzeresiniz.
0: Vay canına! Nasıl ısırdığına bak! Neyse ki kocam Mike hayatta kalma konusunda uzman biri ve eski özel kuvvetler subayı.
1: Ancak bu seferki görevim en zorlusu olabilir. Geride dur. Bu gerçekten çok zehirli bir örümcek. Karım Ruth'la tanışın. O tanınmış bir gazeteci ve gezgin.
0: Hayatta kalma hakkında her şeyi öğrenmek konusunda kararlıyım.
1: Sana ne yapacağımızı söyleyeyim.
0: Mike bana doğada nasıl hayatta kalacağımı öğretecek.
1: Askeri yeteneklerim uzun bir liste oluşturabilir ama ormanda hayatta kalmanın bir kılavuzu yoktur. Aman Tanrım.
0: Tanrım.
1: Hiçbir şey yokmuş. Bu defa doğup büyüdüğüm yer olan Kentucky'deyiz. Burası mavi otların eyaleti olarak bilinir ancak buralarda ottan ve çimenden ötesi de var. Durum şöyle. Appalachian'ın göbeğinde kaybolduk. Burası Kentucky kırsalları olarak da bilinir.
0: Durumumuzu daha da kötü yapan Mike'ın hasta olması. Ateşi var, midesi bozuldu ve hiç suyumuz yok.
1: Yapmamız gereken ilk şey bir durum değerlendirmesi olmalı. Durum tehditler gözlem ve planlama. Durum ormanın göbeğindeyiz ve kimse bizi burada bulamaz. Çünkü nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Bitki örtüsü o kadar yoğun ki buraya gelseler bile bizi göremezler. Dolayısıyla buradan kendi kendimize çıkmalıyız. Tehditler ayıların arka bahçesinde geziyoruz. Bu bölgede en az 3 veya 4 çeşit zehirli yılan ve 2 değişik zehirli örümcek, karadul ve kahverengi keşiş var.
0: Ağaçların arasından aniden yükselen sarp yamaçları unutmayalım.
1: Tamamen doğru. Gözlemle, ilk olarak bir envanter taraması yapalım. Bende elbiseler ve çakılarımız var.
0: Bende de senin ceketin, benim ceketim, eldivenler ve kamera var.
1: Hiç mataramız ve çanak çömleğimiz yok. Dolayısıyla suyumuz da yok. Buradan çıkışımız yeteneğimize bağlı. İyi bir plan yapmalıyız. Bize acilen su lazım. Yükseklerde bunu sağlayamayız, aşağı inmeliyiz. Bir nehir ya da bizi medeniyete götürecek bir yol bulmamız gerekiyor. Vahşi doğada hayatta kalmak her zaman zordur. Ama bu sefer midemdeki hastalıkla birlikte çok daha zor olacak. Buna bir de mataramızın olmayışını ekleyecek olursak işimiz işleyebiliriz. Gerçekten bu seferki zorlu bir macera olacak.
0: Bu küçük bir iz gibi.
1: Evet, sanki geyik izine benziyor.
0: Bu izleri takip etme fikri keneler yüzünden beni biraz rahatsız ediyor. Buradaki keneler Berelioz hastalığı taşıyor.
1: Evet, bu kesinlikle şaka olamaz.
0: Al, burası uçurum.
1: Gerçekten dikmiş. Ölüm bir adım ötede.
0: Burada gece yürümek kesinlikle çok tehlikeli.
1: Kesinlikle. Yüzüne gelen dalları iteleyerek yürürken birdenbire düşmeye başlarsın. 100-150 metre düşersin ve anında ölürsün. Etrafından dolaşarak daha güvenli bir yol bulabiliriz. Sanırım buradan gitmek aşağı inmenin en doğru yolu olacak.
0: Kentucky'nin bu bölgesinde arazi çok tehlikeli ve ölümcül. Döndüğünüz her yön bitmek bilmeyen tepeler, vadiler ve uçurumlarla dolu. Bu el değmemiş topraklar 200 yıl önce Kaşif Daniel Boone'un buraları aşıp Kentucky'ye yerleştiği zamanlardaki halini koruyor. Bir uçurum daha mı? Geride kal. Lütfen öyle yapma. Neden öyle yapıyorsun?
1: Tatlım, aşağı doğru inen yol var mı diye bakıyorum. Su var mı diye bakıyorum.
0: Bu kireç taşından yamaçlar çürük kayalarla doludur ve sen üzerinde durduğun kayanın ne kadar sağlam olduğunu bilmiyorsun. Mike hayatta kalma konusunda inanılmaz deneyimli. Ama hastalığı yüzünden onun için endişeleniyorum. Hasta olduğunuzda kötü bir seçim yapmanız çok kolay olur ve bu da hayatınızı tehlikeye sokar. Bu çılgınlık, aşağı inmek için yukarı çıkmamız gerekiyor.
1: Evet, bazen öyle olur. Bu dik uçurumların kenarında yürümek zaman ve enerji kaybettiriyor. Bu da su bulmak ve kurtarılmak için uzun süreye ihtiyacımız var demek. Aşağı doğru gitmeye devam edeceğiz. Yakında su buluruz.
0: Öyle olmasını umuyorum.
1: Sanırım yanlış bir adımla buradan aşağı düşebilirdik. Böyle bir yeri sığınak olarak kullanabilirdik.
0: Nasıl hissediyorsun? Sapsarı olmuşsun.
1: Kendimi iyi hissetmiyorum.
0: Mike oldukça dik kafalıdır ve durması gerekmediği sürece de durmaz. Demek istediğim, onun gittikçe zayıf düştüğü konusunda endişeleniyorum. Bedeni hastalığıyla savaşıyor, mide bulantısı, ishal ve ateşle mücadele ediyor. Eğer kusmaya başlarsa vücudu çok değerli olan sıvıları kaybedecek ve susuz kalacak.
1: Sanırım öğle yemeğimi kaybetmek üzereydim.
0: Devam etmeye çalışmalısın. Vücudun için değerli olan sıvıları kaybetme.
1: Hadi. Kusura bakma hayatım, daha iyi olmayı dilerdim. Ruth, dur biraz. Sanırım bana faydası olacak bir bitki gördüm.
0: Yine mi hasta hissediyorsun?
1: Peki, iyi olduğumu söylenemez. Bu küçük şeyleri görüyor musun? Bu altın başak. Bu ateşim için iyi gelecek. Bundan normal çay yaparsın. Anasonlu bir tadı var.
0: Gerçekten mi? Güçlü bir anason.
1: Bu benim kendimi biraz daha iyi hissetmemi sağlayabilir. Çok bitkinim.
0: Buradaki yosunlar biraz daha nemli.
1: Toprağın da nemlendiğini fark ettim. Tatlım bak, su. Tam da buradaki kayanın içinden çıkıyor. Toprağın üzerinden değil, yağmurdan değil, yer altından. Kayanın içindeki çatlaklardan fışkıran bir pınar. Doğrudan doğa anadan geliyor. Bunu arıtmamız gerekmiyor. Olduğu gibi içebiliriz.
0: Küçük hayvan izleri görüyorum. Buradan su içen fareler ve sıçanlar olabilir.
1: Bu doğrudan yer altından geliyor. Orada hiç fare yok. Pekala. Bana bir yaprak ver. Hadi bakalım.
0: Biraz yapraksı bir tadı var ama aynı buzluktan çıkan şişe suyu tadı var. Fena değil.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun? Hazır arıtmamız gerekmeyen, kaynatmamız gerekmeyen temiz su bulmuşken buraya yakın bir yerde konaklayacak bir yer bulsak, ondan sonra ne yapacağımızı belirleriz. Tatlım, sanki burada bir kovuk var gibi.
0: Bu harika. Hem pınara da yakın.
1: Sanki hazır bir konaklama yeri gibi. Burada güzel bir tabaka var, yerden yüksek. Sanırım konaklamak için çok uygun. Havada kararmaya başladı.
0: Kireç taşı zemin nemli ve soğuk olacaktır. Dolayısıyla orman gülü yapraklarından izolasyon ve destek yapıyoruz.
1: Oraya sermeye yetecek kadarını aldık sanırım.
0: Hayır, bundan daha fazlası gerekecek. Bu kayaların üzerinde böyle uyumak istemiyorum. Bütün vücut sıcaklığımızı emecektir. Hipotermi riski var.
1: Tamam.
0: Haklı olduğunu biliyorsun.
1: Biraz daha yaprak alalım.
0: Bu şeyler o kadar zehirlidir ki eğer arılar bunu toplar ve biri de ondan bal yaparsa seni öldürebilir. Gerçekten çok tehlikeli.
1: Merak etme şekerim, bunu yemeyeceğiz. Sadece yastık niyetine kullanacağız. Bu katta manolya yaprağı kullanarak kendimizi koruruz. Manolya yapraklarını getirdin mi?
0: Evet.
1: Tamam. Biraz üşüdüm.
0: Bunu ben hallederim, sen otur.
1: Midemdeki rahatsızlık yüzünden kendimi inanılmaz yılmış hissediyorum. Yürüyüşten sadece yorulmakla kalmadım. Açlıktan enerjim de tükendi. Neyse ki doğa bize suya yakın korunaklı bir yer sundu. Bu sayede bedenim susuz kalmayacak ve biraz dinlenebileceğim. Bu suyu içerken İncil'de eski lahit içerisinde anlatılan bir hikaye aklıma geldi. Basitçe, Gideon düşmanlarıyla savaşmak için elit süvarilerden oluşan bir birlik kurmak istiyormuş. Ve elinde 10.000 gönüllü varmış. Bunlar arasından en iyileri seçmek için hepsini dere kenarına göndermiş. Ve su içmelerini söylemiş. Suya kafalarını sokup içenleri hemen birlikten uzaklaştırmış ve suyu kendilerine getirenleri asker olarak seçmiş. Suyu kendilerine getiren insanlar su içerken çevrelerini gözlemleyebilirler. Bu da her daim tetikte olmalarını sağlar. Bu doğada da geçerli. Çünkü avcıların büyük çoğunluğu orada seni bekliyor olur. Bu güzel bir sayı oldu. Güzel bir rastlantı. Bu sumak ağacı. Bu yapraklar Gördünüz mü? Hmm. Teşekkür ederim Bay Arch. Birazını da eve götüreyim. Akşam yatmadan önce biraz atıştırırız.
0: Yatay konuma geçmek gerçekten güzel ama burası kemikli köyün en kemikli yatağı sanırım.
1: Sana biraz sumak yaprağı getirdim.
0: Bu inanılmaz. Sanki bir limonun göbeğini ısırıyormuş kadar ekşi.
1: Evet.
0: Peki hala planımız ne?
1: Biraz dinlenmek. Yarın durumumuzu biraz daha iyileştiririz.
0: Benim anladığım bu gece ateş yakmak gibi bir niyetimizin olmadığı.
1: Benim hiç enerjim kalmadı. Bunun için zamanımız yok.
0: Bugün çok garipti. Mike iyi olmadığında ben bir miktar kararsız hale geliyorum. Normalde üzerine gitmeyi çok severim. Demek istediğim evdeyken hastalandığında çok nazlı oluyor ama doğada asla öyle olmaz. Ne kadar uyuması gerekiyorsa o kadar uyumasını sağlayacağım. Eğer bir an önce iyileşmezse buradan çıkmak imkansız olacaktı. Evet, yakaladım. Öğle yemeği için üzülmeye başlayınca insan kötü oluyor.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Festçiler geldi.
4: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
3: Lezzeti de.
4: Ha?
5: Bravo. Bravo!
3: Italiano.
4: Festi.
5: Enfesti.
6: Opet'te lezzetlerin enfesti, festi.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden, özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
9: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Daniel Bon ormanının göbeğindeki ikinci günümüz. Görünen o ki dün yediğim altın başak bitkisi ateşimi düşürdü. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum ve Root biraz daha uyurken ben bize hayati bir avantaj sağlamaya çalışacağım. Appalachian usulü bir kahvaltı. Ne aradığını biliyorsanız eğer ormanda atıştırabileceğiniz pek çok şey vardır. Şavni ve Çerakoler gibi Amerikan yerlileri bugün bu topraklarda hala yetişmekte olan pek çok bitkiyi günlük beslenmelerinde binlerce yıl boyunca yemişlerdir. Ben de o bitkilerin arayışındayım. Aslında aradığım şey soğansı yumru köklere sahip yiyebileceğimiz bitkiler. Ha, güzel bir tesadüf. Bunlara keklik üzümü diyorlar. Şu anda renk körü olduğumdan şekillere dikkatimi vermem gerekiyor. Kaybettim. Evet, şekli görmem lazım. Yuvarlak hatları görmeliyim, parlaklığı görmeliyim. Ben her zaman renk körüydüm ama derler ki hayvanların kamufle biçimlerine aldanmaman seni daha iyi yapar ve geceleri daha iyi görürsün. Fena değil. Üzümlerle ilgili şöyle derler, kırmızı ve mavi olanlar sizin için genellikle iyidir ama beyaz ve sarı olanlardan uzak durun. Kırmızı olanların %50 ihtimalle iyi ya da kötü olma, yani ölümcül olma ihtimali de var. Kırmızı üzümleri toplarken dikkatli olun. Dikkatli bakarsanız 2 adet çentik göreceksiniz. Bu da size bunların %100 keklik üzüm olduğunu gösterir. Hadi. Kalk bakalım. Pek fazla değiller ama...
1: Kurtçuk değil, değil mi?
0: Hayır, hayır.
1: Zehirli görünüyor.
0: Hayır, hayır değil.
1: Tatlıymış.
0: Evet, tatlı ama biraz az gelebilir. Elimizde sadece birkaç tane var ama bilirsin işte. Avrupa usulü kahvaltı gibi neredeyse pek bir şey yok.
1: Doğal suyu bulduğumuz bu tatlı su pınarında Mike'ın midesindeki hastalığı yenebilmesi ve buradan olabildiğince faydalanabilmek için bir süre daha kalmaya karar verdik. Ve hayatta kalabilmek için etrafı gezerek buralarda neler olduğunu araştırmaya başladık.
0: Buralarda bir şeyler ölmüş. Bir çene kemiği.
1: Tilki gibi bir şey. Baksana ne kadar keskin. Etçil olmalı.
0: Arda kalan bir miktar bir şey daha var. Kemik yığını. Bu bana bir fikir verdi. Bak sana ne diyeceğim. Ben bir ateş yakmaya çalışacağım. Sen de su taşıyabileceğimiz bir şeyler bulmaya çalış. Kuru olan yüksek bölgelere çıkacağım. Birbirimizi duyacak kadar mesafede kalalım. Her 5 ya da 10 dakikada bir birbirimize seslenelim. Tamam mı? Kuru ve çabuk tutuşan bir şeyler bulmalıyım. Böylece bir ateş yakabilirim. Sivrisinekleri uzak tutmak için bir ateşe ihtiyacımız var. Aynı zamanda bizi sıcak tutacak ve yiyeceklerimizi pişirmemizi sağlayacak. Kalın çalılıklara ve tepe üstlerine bakıyorum çünkü buralarda kuru ve tutuşabilecek kıvamda olan kuş yuvaları bulabilirim. Tam orada. Bir kuş yuvası. Harika. Tam da istediğim şekilde. Şimdi tek ihtiyacım olan ateş yakabileceğim bir tahta.
1: Temelde aradığım bir su birikintisi veya gölet. Araştırmalarıma göre bu bölgede kil bulunmakta. Ve eğer bu civarda biraz bulabilirsem ondan kap yapabilirim.
0: Hey Ruth!
1: Buradayım, iyi misin?
0: Evet iyiyim. Sığınağımıza gidiyorum. Tamam mı?
1: Bir kurbağa sesi duydum sanki. Bir kurbağa göleti. Şu anda bir kurbağa yakalamak, bir kap yapmak ve kurbağayı kapta pişirmek gibi bir fantazi kurdum. Bir şey hareket etti. Orada bir şey gördüm.
0: Hala enerjim varken biraz çalışmaya karar verdim. Şu anda kendimi iyi hissedebiliyorum. Bu ateşi yakmak konusunda da heyecanlıyım. Ama şimdiden ağır nefes alıyorum ve daha hiçbir şey yapmadım. Biliyorum ki bu ateşi yaktığım anda buraya yığılacağım. Şimdi hazır olduğumuza göre ateş yakmak için bir tertibat kurabilirim. Bu kemik parçası büyük değişiklik yaratıyor. Herhangi bir tahtadan daha ağır olan bu kemikle bıçağım sayesinde ateş yakabilirim. Bununla ilgili tüm saygımızı eski Mısırlılara vermeliyiz. Çünkü Eğirmeni açacağınız bir delik sayesinde ipliğiniz veya halatınız ya da her ne diyorsanız testereleme işlemi sırasında sürtünmesini kaybetmez. Eğirmende bulunan delik sayesinde ipliğiniz hiç kopmaz. Dolayısıyla bu araç tüm tertibatı değiştirir ve ateş yakmanızı da oldukça kolaylaştırır.
1: Hiç kurbağa göremiyorum ama öğle yemeği olmayı bekleyen bazı semenderler var.
2: Evet.
1: Bilirsiniz bu tip şeyleri biraz zor bulurum. Çünkü pek çok insan kürklü şeylere alışıktır. Tavşanlar, fareler ve kediler gibi. Bense kaplumbağalar ve semenderleri severim. Dolayısıyla bu işi yapmak bana küçük kedileri oltalayıp öldürmek gibi geliyor. Ama ne yaparsın? Bir şeyler yememiz gerekiyor.
0: Eğirmenime şekil verdim. Ve bulduğum kemik parçalarından yaptığım şeye de bir delik açtım. Şimdi yapacağımız bu parçanın içinden ayakkabı bağcığını geçirmek. İşte size eski Mısır eğirmeni.
1: Lanet olsun. Evet. Ah, Tanrım. Tanrım. Evet, işte bir tane yakaladım, yakaladım. Çok içler acısı, küçücük ha, kımıldıyor. Kıpırdanıyor. Öğle yemeği.
0: Şöyle çalışıyor. Yuvarlatılmış küt uçlu eğirmen bu küçük deliğin içinden geçiyor. Döndükçe tahtayı tıraşlamaya başlıyor. Küçük zerrecikler kopartıyor. Ve ısı onları bu küçük çentikte bir araya getiriyor. Oradan da aşağı düşüyor. Bu da esas kömürün oluşmaya başladığı yer.
1: Semender Suna, üzgünüm Semender, çok üzgünüm, çok tatlısın ve güzelsin ama özür dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, semenderleri severim. Evet. Tamam, gerçekten severim ama biraz daha bulmam gerekiyor.
0: Tutamak olarak bu özel bıçağı kullanacağım. Bu Ron Hood tarafından tasarlanmıştır. Çentikli ateş tahtam yanımda ve ateş çıkarmaya hazır. Bunu çalışır hale sokar sokmaz rahat bir konum alacak bir yer bulunca biraz baskıyla testerelemeye başlayabilirim.
1: Yakaladım! Bir tane daha!
0: Dumanın hızlıca çıktığını görebiliyorum. Bu çok güzel çünkü yayın eğri olmasına rağmen açtığım delik sayesinde hala çevirmeye devam edebiliyorum. Yanmaya başladığını görebiliyorsunuz değil mi? Bu harika bir şey. Mısırlılar işlerini biliyor. Tamamdır. Duman çıkıyor. Evet. Sanırım oldu. Tamam. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Ateş yakarken bu çok kritik bir andır. Anında her şey boşa gidebilir. Oh, olamaz. Hayır.
1: Şunlara bak, ölmüş olmalarına rağmen hala kuyruklarını oynatıyorlar. İnanamıyorum.
0: Hayır adamım.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: sigortam Net. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
3: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bu yaz herkes Son Bank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
8: İşte bu. Şu anda bir ateşi yakmanın en kritik zamanı. Her an sönebilir. Oh hayır. Lanet olsun. Ateş. İşte. İşte oldu. Ateşimiz hazır. Ateş. Tamamdır. İşte bahsettiğim şey bu.
4: Öğle yemeği için yeterli miktarda semender yakaladım. Mark'ın her zaman dediği gibi imkanlar dahilinde bir durumdu. Şu anda suyu taşıyabileceğimiz bir kap yapma zamanı. Aslında esas amacım da buydu. Bunu direkt olarak gölcükten çıkartmak istemiyorum. Çünkü kirle ilgili bildiğim şu ki su geçirmezliği sağlamak için onu ateşte tutmamız gerekiyor. Öbür türlü ısınırken genleşir ve çanağı patlatabilirsiniz. Eğer bu işe yararsa yolculuk ederken içinde su taşıyabileceğimiz bir kabımız olacak. O sen misin?
8: Evet. Ne güzel bir gölet bulmuşsun.
4: Bir kabı nasıl yapabileceğimi bilemiyorum.
8: Yok hayır, bu iyi, çok iyi. Bu zambakların bizlere güzel bir ziyafet vereceğine inanıyorum. Dünyanın dört bir yanındaki zambakların kocaman kökleri vardır. Patates gibi. Buradaki koca zambaklar işte. Güzel. Afiyetle yiyebileceğimiz bir kocaman kök. Çok güzel.
4: Bunu rahatlıkla yiyebilir miyiz?
8: Evet. Bu türü yiyebilirsin ama piştiklerinde daha güzel olur. Ben biraz daha kök bulayım. Sen de kil bul ve biraz aşçılık yapalım. Biraz tomurcuk, biraz kök pişiririz.
4: İnanmıyorum ateş. Bunu nasıl yaptın?
8: Bir eğirmen ve biraz ip kullandım ama aslında eski Mısırlılardan kalan bir teknik sayesinde kolayca yaptım. Güzel. Afiyetle yiyeceğimiz bir kocaman. Çok güzel.
4: Bunu rahat yiyebilir miyiz?

0: Güzel görünüyorlar.
1: İçlerini temizlemelisin.
0: Tamamdır. Semender'in içini açalım.
1: Ateşe vermeden önce mümkün olduğunca kurumasını istiyorum.
2: Kırıldı.
0: Evet, hiç de kolay olmayacak. Keşke bir kabımız ya da metal kupamız olsaydı.
1: Biraz ilkel olduğunu biliyorum ama hiç yoktan iyidir.
0: Şuna bak, nasıl da çırpınıyor. Kafası ve cesareti hiç yok. Bu tipler iyi dövüşür.
1: Onlar hakkında ruhları olan şeylermiş gibi konuşmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü onları öldürmeyi gerçekten zorlaştırıyor. Bunu biliyoruz.
0: İyi iş çıkardın. Bir parça güzel protein işte tattım. Onları pişirmek için bıçağımı kullanabilirsin. Şimdi biraz uzanacağım. Kendimi iyi hissetmiyorum.
1: Evet, sen biraz dinlenmelisin. Acaba Daniel Boone da yemeğini böyle mi pişiriyordu? Şu anda barbeküde 8 küçük semender var. Şuraya bakın, inanılmaz. Ölü olmalarına rağmen kuyruklarını ateşin üzerinden çekiyorlar. Sinir uçları hala ateşe tepki veriyor. Pek de bifteye benzer bir tarafı yok. Bu çok rahatsız edici. Pekala, bu pişerken gidip tenceremi hazırlayacağım. Çünkü içindeki tüm çatlaklar yüzünden süzgeç gibi sızdıracaktır. Sanırım yapabileceğim tek şey delikleri daha küçük hale getirmek. Toprak tencere ve kaplar zamanın başlangıcından beri birçok medeniyette kullanıldı. İlkel bir kadın gibi yaşıyor olmam tam bir ironi, çünkü çoğu zaman kendimi bir mağara adamıyla evli gibi hissediyorum. Pek fazla umudum yok ama sanırım bu çok daha iyi oldu. Şimdi tenceremi kurumaya bırakacağım ve sonra da ateşte sertleştireceğim. Mike, sanırım bu kökler pişti.
0: Evet, bana da öyle görünüyor.
1: Tatlı patatese benziyor.
0: Evet, değil mi?
1: Tadı güzel mi?
0: Biraz kekremsi. Birkaç kez kaynatabilsek iyi olurdu.
1: Ne garip. Tatlı patates gibi kokuyor ama oldukça acı bir patates tadı var. Garip. Ama en azından gerçek bir karbonhidrat kaynağı.
0: Evet, bu önemli. Tamam, şu semenderlere bakalım. Ne dersiniz Ahşe Hanım?
1: Şu sondaki pişmiş görünüyor.
0: Ay, vay canına. Bozuk midemle bu semenderleri pek de lezzetli bulamadım açıkçası. Olamaz.
1: Ye, boş ver.
0: Aslında o kadar da fena değil.
1: Evet, biliyorum.
0: Ama çok kötü kokuyor.
1: İdare eder.
0: Bataklık kuzusu bunlar.
1: Tanrım, iyiler işte.
0: Kökler ve semenderler.
1: Ben kökleri ve semenderleri seviyorum.
0: Cebimde bir şey var.
1: Yemek mi?
0: Hayır, keşke öyle olsaydı. Ama nane bu.
1: Nane de yiyecektir.
0: En son yürüyüşe çıktığımızda küçük bir aşk paketi yapmıştık.
1: Rezervatif mi?
0: Evet, onu kullanmak için de iyi bir yol buldum. Demek istediğim, mücadelemiz için. İki tane rezervatifimiz kaldı ve bu küçük kutu bana bir fikir veriyor. Sanırım bununla çıra yapacağım.
1: Nasıl?
0: Eskilerin ateş almak için kullandığı bir yöntem vardır. Bir parça bezi alıp onunla bir kıvılcıma tutuştururlar. Bu iş için gömleğimden bir parça kullanacağım. Sonra bezi tenekeme koyup tepesine ve dibine birer delik açacağım. Bu sayede yanıp bitmeden içerideki ateşi koruyabileceğim. Delikten nasıl da çıkıyor, gördün mü? Bez parçası alev almıyor. İçeride tutuşturma için duruyor sadece. Hadi gidip küçük deneyimizin sonuçlarına bakalım. Pekala. Güzel görünüyor. Mükemmel işliyor. Bir dahaki sefere ateş yakmak gerektiğinde çok işimize yarayacak.
1: Bu çıra mı şimdi? Bu mu alev alacak?
0: Evet öyle. Bu alev alacak ve biraz kömürümüz olduğunda bum, içine hemen koyacağız. Alevler oluşacak ve ateşimiz yakılmış olacak.
1: Her gittiğim yere götürebilirim.
0: Doğada hayatta kalmaya çalışanların çoğu böyle yapar.
1: Mike bugün daha iyi hissettiği için yola devam etmeye karar verdik. Ama önce toprak tenceremi kontrol etmeliyim. Dün gece içinde kömür yakmıştım.
0: Bu şey sayesinde yanımıza çeyrek litre sıvı alabileceğiz. Bu da birkaç kilometre yol demek bizim için. Her kilometre de önemli.
1: Planımız nedir? Nereye gidiyoruz?
0: Appalachian'ın kalbindeyiz. Bu yüzden bu bir haritaysa ve böyle kuzey, güney, doğu ve batıysa sıra dağlar şu yönde olmalı. Batıya gitmeliyiz.

0: Sayede nehre çıkacağız. Dolayısıyla şimdi toparlanıp yola çıkalım derim. Yola çıkmadan önce kaynaktan içebildiğimiz kadar su içip yanımıza da götürebildiğimiz kadarını alacağız. Bir sonraki temiz su kaynağının nerede olduğunu bilemeyiz. Bu yüzden de rotun toprak kaplarını ve bazı yaprakları matara olarak kullanabileceğiz.
1: Bu çok tatmin edici ama aynı zamanda da endişe verici çünkü en fazla bir yumurta kadar hacmi var.
0: Daha öncekinden biraz daha fazla suyumuz var. Bir de prezervatifimiz var ki onu da suyla doldurabiliriz.
1: Su balonu gibi mi?
0: Aynen öyle.
1: Önce şişireyim mi?
0: Evet, bu teknik her zaman işe yarar tatlım.
1: İçine su koymadan önce şişirmem gerekirdi.
0: Bu arada ben de çoraplarımdan birini feda edeceğim. Sadece bu kadar mı alıyor içine?
1: Sen daha iyisini yapabileceğini düşünüyorsan yap. Böyle şeylerde sen daha tecrübelisin.
0: Elimizden geleni depoladık. Bir prezervatif matarası yaptık. Bunu korumak için de bir çorap kullanacağız.
1: Mutlu küçük bir çorap.
0: Kesinlikle. Bu bize daha fazla gitme şansı verdi. Hadi bakalım. Yürüyelim.
1: Bu su kaplarıyla yürümek oldukça zor olacak.
0: Planımız medeniyete ulaşmak. Bu yüzden yola çıkmalı ve sonunda umarız ki bir yol ya da nehir bulabiliriz.
1: Bu çok saçma. Her adımımda suyu döküp duruyorum.
0: Tatlım bekle biraz. Planlar değişti. Yol çok dikleşiyor. Bu suyu bitirmeliyiz çünkü bunları yokuşta taşımamıza imkan yok.
1: Evet, ölü bulunan insanların üzerinde su olduğu da olmuştur, öyle değil mi?
0: Evet, insanlar suyu saklamaya çalışırken ölü veriyorlar. Farkında bile olmadan düşüp bayılıyorlar ve tekrar kalkamıyorlar. Dolayısıyla öldüklerinde hala su taşıyor oluyorlar. Bu nedenle biz ordudayken üzerinde olacağına içinde olsun derdik. Hadi dik bakalım. Pekala, aşağı inmeye çalışalım. Böyle bir arazide bulunduğunuzda yükselti çok yanıltıcı olabiliyor. Tepeli araziler sizi yavaşlatır ve bir haritada kuş bakışı görünen mesafe 3 ila 5 katı kadar uzayabilir. Bir uçurum daha. Ve tırmanmamız gereken yeni bir tepe. Burası bunlarla dolu. Önemli bir kural olarak planlanan her 300 metre yükselti için yolculuk süresine en az yarım saat daha eklemek akıllıca olur. Ancak sık ormanlık bir alanda bu süreye 2 ila 3 saat daha ekletilir ve toplam yolculuk 5 saatlik bir seyahate dönüşebilir.
1: Aman Tanrım.
0: Pekala.
1: Aşağı. Tanrım. Olamaz. Teşekkür ederim.
0: İlla öne geçeceksin.
1: Önümüzde büyük bir boşluk var.
0: Farkındayım, ben de oraya gidiyorum.
1: İnanılmaz bir düzlük var. Sanırım orada su da bulabileceğiz.
0: Manzara harika bebeğim. Su bulduk.
1: Bunlar kedi değil mi?
0: Evet öyle.
1: Bunların yendiğini ben bile biliyorum.
0: Bak sana ne diyeceğim. Burada suyumuz var. Kedi dilleri gördüğümüze göre yiyeceğimiz de var. Havada kararıyor. Bence bu durumda önceliğimiz akşama yağmur yağarsa diye bir sığınak yapıp ateş yakmak. Şimdi ilk olarak etrafı kolaçan edip ne var ne yok bir bakalım. Sonra da konaklayacağımız yeri seçeriz. Hadi bakalım. Hayatta kalma mücadelesi veriyorsanız sıklıkla konaklama ya da yola devam etme arasında bir karara varmak zorunda kalırsınız. Gün ışığı azaldığı için konaklama yerimizi oluşturmalıyız. Medeniyet hemen az ötede bile olsa bu ihtimale göre davranamayız. Ateşimiz ve barınağımız olmadan karanlıkta kaybolabiliriz. Bu yüzden etrafımızda bolca bulunan nehir sazlarından bir barınak inşa edeceğiz.
1: Buralar bununla doluymuş.
0: Evet, burada bunlardan çok var. Elimizdekilerle sazdan bir dam yapabiliriz. Küçük bir çadır gibi bir şey yani. Ordu'da kullanılan konset kulübeleri gibi bir şey inşa edebiliriz. Amerikan yerlileri nehir ve göller etrafında barınak kurmak için bu bitkiden faydalanmıştır. Daniel Boone bu işi onlardan öğrenmiş ama bu işte o kadar ustalaşmış ki yerliler onun kulübelerini sık sık kendilerininkilerle karıştırır olmuş. Kendisi de benim çocukluk kahramanlarından biri olduğuna göre umarım ona layık bir iş çıkartabilirim. Dünyanın en iyi gayrimenkulü olmayabilir ama işte bir başlangıç. Sanırım evimiz burası olacak.
1: Mike.
0: Efendim.
1: Şu bir yılan mı?
0: Evet öyle. Eğer onu yakalayabilirsem akşam yemeğimiz olacak. Arkada dur. Kımıldama.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
3: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel. Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kredi.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4.200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: İş Bankası Elif'le sunar.
12: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
11: Yani.
12: Sunalım.
11: Tabii tabii buyurun.
12: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
11: O zaman ne diyoruz?
12: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
11: Harika.

0: indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı?
3: Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Mike, şu bir yılan mı?
8: Evet öyle. Eğer onu yakalayabilirsem akşam yemeğimiz olacak. Arkada dur. Kımıldama. Ah, lanet olsun. Kaçırdım.
4: Bu bir su makoseni.
8: Hayır. Bu zehirli bir Kuzey Amerika yılanı. Aslında saldırgan değildir. Demek ki evimizi yılanlarla paylaşacağız. Hızlı olalım. Gün batıyor. Bunları yere saplayacağız. Sonra da bir iskelet yapıp iskeleti yerinde sabit tutabilmek için de her bir ikilinin arasına sazdan örgü öreceğiz. Anlaşıldı mı? Böylece bir evimiz olacak.
4: Yerli kabileler ve Amerika'ya ilk göç edenlerin zamanında buralar bu bitkiyle dolup taşıyormuş. Gündelik hayatın bir parçası olmuş. Silahtan oklara, mancınıktan örgü sepetlere, el aletlerine, hatta çalgı aletlerine kadar birçok değişik şekilde kullanılmış.
8: Bu bizi yağmur ve rüzgardan biraz da olsa koruyacak. Umarım bu akşam tepemize yağmur bindirmez. Sonra bir ateş yakmalıyız. Sen yakmak için odun toplayabilirsen, ben de ateşi oluşturmaya girişebilirim.
4: Tamam.
8: Kışın ve sonbaharda bu kedi dilleri iyi bir fitil yapmak için kullanılabilir. Ancak baharda tazeleri yenir ve yazında biraz karıştırıp çiçek yapılabilir. İhtiyacım olan şey geçen seneden kalma olanlar. Bu güzel, küçük bir yumak şeklinde fitil yapmak için kullanılabilir. Çok güzel. Gördünüz mü? Bezden yaptığım çırayı çıkarıyorum. Pekala, işte böyle.
4: Pekala, bambunun sert kısımlarına çiçekler de koydum. İyi de bu komik değil. Gözünü çıkarma diye böyle bir şey yapıyorum.
8: Teşekkür ederim tatlım. Bakalım eski Mısırlıların kemik keskisi bugün işime yarayacak mı? Bu bez parçası işi doğruysa biraz kor gelir gelmez yanmaya başlamalı. İşte başlıyoruz. Hadi bakalım. Tamamdır.
4: Beni şaşırtmaya devam ediyor.
8: Pekala, işte bu bebeğim. Hadi, hadi. Pekala.
4: Vay canına, çıra bezi işe yaradı.
8: Oh.
4: Düşüreceksin.
8: Aa. Ateş, tamam. İşe koyulabiliriz. Tamam tatlım, bu ateşi ikimiz için büyütüp besleyeceğim. Hava kararmadan gidip biraz kedi dili toplar mısın? Güzel, çok acıktım.
4: Kedi dili aslında çok lezzetlidir. Bahçe sebzesi gibi tadı vardır. İki kısmını yiyebilirsiniz. Sürgünlerini ve köklerini. Evet. Ah, işte koptu. Ne büyük israf. Daha önce içinde yılan gördüğüm bir göle geri dönecek değilim. Kopup duruyorlar. Mike kesin bu konuda da sızlanacaktır. Kedi dilleri.
8: Ha, harika.
4: Hoşuna gitti mi?
8: Evet.
4: Yeterince kök olmadığı için şikayet edersin sanmıştım.
8: Köklerin az olduğunun farkındayım.
4: Evet, yüzündeki mızmızlanmayı, geciken bir kedi dili şikayetini görebiliyorum. Olacağına eminim.
8: Pekala. Ben kökü tercih ederim.
4: O halde sen al kökleri, ben sürgünleri tercih ederim.
8: Şimdi yapmam gereken şu küçük beyaz kısma ulaşmak. Tam da oraya. Temiz. Yenebilir. Hazırlaması da zor değil. Bir de kökü olanlara bakalım. Bunları içinde kaynatacağımız su olmasa işler zorlaşacağa benziyor.
4: Onu ateşe at.
8: Şunu biraz pişirelim.
4: Bak, eksiksiz bir mahsul de getirdim.
8: Yiyeceğimiz ve suyumuz var. Şimdi prezervatif matarasından içme vakti. Saf içme suyu var burada.
4: Kaygan ve vıcık vıcık.
8: Pekala. Yiyecek var, su var, barınak da var. Bu gece biraz dinlenelim. Yarın da suyumuzu içer, yola devam ederiz. Tamam mı tatlım?
4: Çok susadım ve inanılmaz başım ağrıyor.
8: Sanırım hemen su içmeliyiz. Sonra da buradan gitmek için yola koyulacağız. İki tenceremiz de kırıldığı için büyük bir çukur kazıp ağzını ceketimle kapatacağım. Sonra çukuru suyla doldurup ateşe de taşlar yerleştireceğiz. Isınan taşları bu deliğe atıp kaynatacağız. Şimdi derin bir çukur kazmaya başlayalım.
4: Gidip kaya bulayım.
8: Bize kayalar bulup su içme sürecimizi hızlandırırsan çok iyi olacak.
4: Ateşte ısıtılabilecek türden taşlar arıyorum. İçinde nem barındırmamalılar. Aksi takdirde ateşte genleşir ve bomba gibi patlarlar. Suyu önceden sıcak taşlarla kaynatarak arındırdım. Ama bunu hiç plastik bir ceketin içinde yapmamıştım. Tek korkum plastiğin erimesi.
8: Yeterli büyüklükte bir çukur kazdım ve su geçirmez ceketimi bir kap olarak içine yerleştirdim. Erimesin diye biraz çimento koyup üzerine taşlarla sabitledim. Şimdi tek yapmam gereken içine biraz gön suyu koymak. Ateşte taşları ısıtıp suyu kaynatmak için içine atmak. Bu sayede içme suyu güvenli hale gelecek.
4: Bu bir kaplumbağa kabuğu. İçinde kaplumbağa olmamasına çok sevindim. Suyu almak için işe yarayacak. Bu yeter mi?
8: Bu şimdiye kadar gördüğüm en uzun taş toplama seyahatiydi.
4: Bak, kaplumbağadan maşrapa.
8: İyi bulmuşsun. Bu tenceremiz olacak. Bu yüzden senden gidip su getirmeni isteyeceğim. Su şurada. Hadi bakalım.
4: Burası zehirli Kuzey Amerika yılan bölgesi.
8: Evet.
4: Yılanlar yılanlar. Merhaba. Su daha öncekinden çok daha iyi gözüküyor. Sanırım dibini karıştırıp bulandırmazsak oldukça da berrak bir su olacak.
8: Pekala, bence taşlar yeterince sıcak değil.
4: Şimdiye kadar dayandılar.
8: Hadi biraz kaynatalım ki su içebilelim. Bu kaynatma sayesinde tüm bakteriler ölecek. İşte bu.
4: Kaynıyor.
8: Pekala, biraz soğumasını bekleyelim. Sonra içebiliriz. Görünüşe göre buhar çıkarmayı bıraktım. Tadı ılık çay gibi.
4: Güzel. Çay saati olmalıydı.
8: Tadı gerçekten de kötü değil. Evet.
4: Tahmin edemezsin. Bence çok güzel.
8: İtiraf etmeliyim ki işe yarayacağından emin değildim.
4: Evet, sen oldukça zekisin.
8: Sanırım içebileceğimiz kadar içip yola koyulacağız ve batıya doğru ilerleyeceğiz.
4: Bazıları Kentucky'nin Urukuay yerlileri dilindeki otlak kelimesinden geldiğini iddia eder.
8: Birçok söylenti var ama kimse Kentucky kelimesinin kökenini kesin olarak bilmiyor.
4: Burada yürümek hiç eğlenceli değil.
8: Evet, değil.
4: Yılan çıkacak bir yer gibi.
8: İnan bana, gözümü dört açıyorum.
4: Kuzey Amerika zehirli yılanında ne tür bir zehir var?
8: Mokasen, çıngıraklı, hepsinde hemotoksinler var.
4: Evet.
8: İyi haber şu ki ölmeden 24 ila 48 saat vaktin olacak. Hematoksinler al yuvarları yok eder, doku zedelenmesi ve organ iflasına neden olur. Eğer bir Kuzey Amerika zehirlisi tarafından ısırılırsak ve birkaç gün içinde buradan çıkamazsak hiç çıkamayız. Şuna bak, bu kırmızı sumak. Bu kırmızı böğürtlenler çok lezzetli ve sağlıklıdır. Yemesi güvenlidir. Ama beyaz sumaklar zehirli olur. Taşlılı çocuklar bundan kırmızı limonata yapar.
4: Çok ekşiymiş.
8: Biraz fazla keskin. Biraz kemir, ısır. Giderken yiyebiliriz.
4: Tadına bayıldım.
8: Zengin C vitamini içeriği nedeniyle Amerikalı yerli kabilelerde sumak, nezle ve ateşi tedavide ve yaraların iyileştirilmesinde, hatta barış çubuğu içinde, keyif için tüketilmesinde kullanılmıştır. Hey, şuraya bak. Bir su damarı bulduk galiba bebeğim. Çok fazla su yok.
4: Sadece tropik yerlerde olduğunu sanıyorum.
8: Hayır, buralarda da var. Denemeye değer. Tamam. Şunu da kaldır bakalım. Bir şey gelecek mi? Burada su var.
4: Su var.
8: Su var. Pekala.
4: Hadi sen de. Sanki bir sünger gibi emiyor.
8: Pekala. Şu son parçaya ihtiyacımız var. Tamam, güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlerliyoruz. Burada açılıyor gibi bebeğim. Evet.
4: Nedir o?
8: Dere yatağı. Evet. Giderek yaklaşıyoruz.
4: Artık bunu mu takip ediyoruz?
8: Bizi suya götürecek ve su da bizi insanlara. Bu sayede ormandan çıkacağız bebeğim.
4: Teşekkür ederim.
8: Pekala. Hadi bu taraftan gidelim. Burada daha önce biri yaşamış. Daha ormandan çıkmış değiliz. Hala dikkatli ve yavaş ilerlemek zorundayız. Çok yorgun olduğumuzdan tek bir hatalı davranış bileğimizin burkulmasıyla son bulabilir. Ve kurtarılmanın gecikmesi halinde bu felakete dönüşür. Bak, burası bir yolmuş. Araba izleri var. Gel.
4: Tamam.
8: Evet. Nihayet yol açıldı. Şeritler. Bir yol. Yol.
4: Sana yetişemiyorum. Çok yorgunum.
8: İşte bu. Aşağıda bir ahır var. Medeniyete eriştik. İşte burası. Daniel Boone bir keresinde hiç kaybolmadım ama haftalarca sersemlemiş olduğum oldu demişti. Yani Boone yenilgiyi hiç kabul etmemişti. Hasta olmak da beni ciddi anlamda zorladı ancak yola devam ettim. Çünkü bu iş ölüm kalım meselesidir. Bu yüzden unutmayın, asla pes etmek yok.
2: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
10: Ama ne otel?
11: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
19: Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
20: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
2: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
21: Budur.

0: Fıstık.
1: Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fansiden vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı?
5: Kalsın mı? Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

Dijital dünya. Çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil.

0: şu ayakkabılar ama.
1: Bu ayakkabılarda gizli bir şey yok.
2: Karamelli çikolata
1: gibi. Sana söylüyorum, bir yerde bir çalılığın içinde uzanıp gözetleme yapabilir. Evet. Ve bunlar yıldız gibi parlayabilir.
0: Doğru ama bir festivaldeyken böyle evet. Anlarsın. Tıpkı senin gibi, bilirsin insanlar kaynaşır. Eğer federal ajanları arıyorsan ayakkabılarına bakmalısın. Çünkü hepsi parlak ayakkabılar giyer.
2: Karamelli çikolata kalıbı gibi.
0: Gizli görevde.
3: Bunlar kaliteli ürünler gerçekten.
1: Evet biliyorum.
3: Evet, çayımla aynı renkteler. Beni
1: endişelendiren de bu zaten.
3: Evet, afiyet olsun ahbap.
1: Yola çıkıyoruz. İngiltere'deki depoları tarıyoruz.
0: Bu kesinlikle
1: inanılmaz. En ilgi çekici. Daha önce bunlardan hiçbirini görmedim. En heyecan verici.
0: Ho ho ho ho, yaramaz bir araba bu.
1: En şaşırtıcı klasik arabalar.
0: Bu tam sana göre.
1: Sevdim bunu. Bunları satın alacağız. Bunları tamir edeceğiz.
0: Aa!
1: Ve güzel bir karla da satacağız. Güzel küçük bir kazanç kapısı. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik bir araba arayışıyla Essex'e gidiyoruz ama her zamanki gibi Faz arabamızdan şikayetçi.
0: Sanırım 6 numaralı otobüse binsek bile muhtemelen bundan önce Exis'e varırdık, öyle değil mi?
1: Bir noktada konunun otobüslere geleceğini biliyorum.
0: Özür dilerim, bunu kastetmedim.
1: Şimdi bak, gidip James'i göreceğiz değil mi?
0: Doğru, evet.
1: Kendisi evet, Burnham on Crunch'ta.
0: Kasten mi haki tişört giydin?
1: Olabilir, olabilir.
0: Büyük çocuklarla kaynaşmaya mı çalışıyorsun?
1: Olabilir.
0: Evet. Sanırım öyle çünkü James'in ne sevdiğini biliyoruz öyle.
1: Evet biliyoruz, askeri malzeme.
0: Evet kesinlikle.
1: Belki bana uygun bir şeyler alabiliriz.
0: Pekala tamam, harika.
1: Orada başka araçların başka fotoğraflarını da gördüm.
0: Doğru.
1: Yani jeepler falan.
0: Tamam
1: gibi.
0: Yani her şey olabilir ama askeri bir havası olacak.
1: Bugün kesinlikle askeri bir ortama gidiyoruz diyebiliriz.
0: Harika.
1: Dolayısıyla jeeple mi dönüyoruz yoksa tankla mı kim bilir ama Burnham on Crunch seni selamlıyoruz. Eğer tabii bir gün selam vermeyi öğrenebilirsen. James, ben bu sabah nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu benim şimdiye kadar içinde bulunduğum en uzun çıkmaz sokak. Sanki 8 kilometre uzunluğunda.
0: Sonunda bir çıkmaz sokak tabelası olduğunu fark ettin mi?
1: Evet, başlangıçta.
0: Yanlış yerde olmayayım diye düşündüm. Burası denize çok yakın mı peki?
4: 400 metre, kelimenin tam anlamıyla o yönde kuzey denizi var.
0: Harika.
1: Tamam. Şimdi bak dostum, burada neler olup bittiğine dair bir fikir veriyor.
0: Etkileyici.
4: Şey, yani biz uzun yıllardır buradayız. Bu yüzden biz klasik arabalar, klasik askeri araçlar koleksiyonu yapan, farklı gösterilere katılan bir grup insanız. Mesela askeri araç gösterileri, klasik araba gösterileri gibi.
0: Evet.
4: Katılabileceğimiz her türlü tarihi etkinliğe katılmaya çalışıyoruz.
1: Bak buradaki hava biraz askeri ama Amerikan vari.
4: Evet, daha çok Amerikan tarzını hedeflemeye çalışıyoruz. Peki. Amerikan malzemeleri, yer yer İngiliz ve hatta biraz Rus tarzı şeylere de yöneldik. Her şeyden çok bunun tarihsel yönünü önemsiyoruz çünkü.
1: Vay canına.
0: İçeride çok fazla eşya var. Satılık mı hepsi yoksa?
4: Evet, çoğu satılık. Çoğu
0: tamam.
4: Satılık.
0: İşte buradayız.
1: Bu adam James kapı bekçisi. Ya,
0: tamam.
1: Para
0: evet.
1: için.
0: Fiyatlar sende, fiyatları sen biliyorsun.
1: Kafasında biliyor.
4: Bir fikrim var.
1: Tamam. Bir havası var.
0: Peki hala.
1: Peki James, bakacağız. Birkaç gün sürebilir.
4: Evet.
1: Ve sonra umarım seni birkaç konuda arayacağıma eminim. Çünkü daha fazla bilgiye
4: evet,
1: ihtiyacımız
4: evet.
1: olacak. Ve sonra
4: güzel,
1: pazarlık
4: harika.
1: Yapacağız.
4: Çok teşekkür ederim gerçekten.
1: Tamam. Harika.
0: Tamam James, teşekkür ederiz.
1: Bak peki içeri girelim mi?
0: Sana kapıyı göstereyim.
1: Hadi o zaman dostum. Sonra görüşürüz James.
0: Görüşmek üzere.
1: İşte başlıyoruz. En büyük depolarımızdan birine giriyoruz. Biliyor musun?
0: Evet.
1: Bugünlerde kendimi bütün depolarını gezmiş olduğumu sandığım yerlerde buluyorum.
0: Evet.
1: Bundan daha fazla depoya sahip olamazsın.
0: Bu kesinlikle
1: inanılmaz.
0: Gerçekten muhteşem.
1: James'in söz verdiği gibi jiplerden Amerikan malı personel araçlarına kadar çok sayıda eski ordu aracı var ancak daha alışılmadık araçlar için dev bir askeri kamyon var. Peki o zaman büyük bir kamyon mu arıyoruz yoksa başka bir şey?
0: Yani arayabiliriz. Eğer büyük bir kamyon alacaksan bence en büyüğünü al.
1: Yarı paletli gizemli bir araç vardı ki varlığından hiç haberim yoktu. James bak gel buraya Ahbap. Öncelikle bu yere inanamıyorum.
0: Bu inanılmaz bir koleksiyon. Aslında bunu bir depo olarak adlandırabilirim.
1: Bu bir depo. Amerikan deposu.
0: Bu bir depo.
1: Askeri. Bana şunu anlat. Bu cip...
4: Açıkçası bu bir film aksesuarı olarak yapıldı.
1: Muhteşem çünkü dönemine uyarlanmış tam bir cip gibi görünüyor. Kim inşa ettiyse tebrik ediyorum.
4: Evet evet, yani çok profesyonel bir şekilde yapılmış.
1: Çok doğru.
0: Harika. Sanırım bu yüzden o parçalar bu kadar yeni durumda.
1: Evet evet, elbette öyle. Elbette öyle. Ancak Ahbap bu inanılmaz. Bak bütün bu kamyonlar nereden geliyor? Bu kamyonlar. Buradaki ne bu?
4: Bu bir ısır çalan. Bunlara böyle deniyor.
1: Aa evet tamam. Evet. Bunlardan bir tane vardı.
4: Isır çalanlarımız var. Yani buna 2,5'luk diyorlar. Evet.
1: 1949 yılında tanıtılan ıslık çalan genel amaçlı kamyon, sonraki 40 yıl boyunca Amerikan ordusunun temel taşı oldu ve Kore'den Vietnam'a kadar her yerde görev yaptı.
0: İçeriye bir göz atmamızın sakıncası var mı?
4: Kesinlikle yok. Hiç ders.
0: Pekala, çok etkilendim.
1: Evet, devam et o halde. Önce sen git çünkü ben biraz korkuyorum.
0: Aa tamam. Bu senin ağırlığını çeker.
1: Ona gülme James gerçekten.
0: Vay canına, burada bir ranza var.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Vay canına.
0: Muhtemelen iki kişilik bir yatak yapabilirsin. Sonra bak burada bir masa bile var.
1: Harika bir oturma.
0: Burada bir masa var. Evet, harika bir oturma alanı. Burada görevlerimizi planlayabiliriz.
1: Evet evet, daha çok güzel. Ön taraf nasıl bir bakalım? Şaşırtıcı değil, aynı derecede etkileyici. Eskiden benim de bir tane vardı.
0: Evet.
1: Ve adı ıslık çalandı.
0: Tamam.
1: Çünkü çok gürültü çıkarıyordu.
0: Turbo kompresördü, öyle değil mi?
1: Turbo kompresör, evet.
0: Evet.
1: Kesinlikle doğru. Şoför mahallinde çok gürültü vardı. Bazı insanlar kulaklık takmıştı.
0: Bu doğru mu?
1: Arabayı kullanırken. Ne demek istediğimi anlıyor musun? İçinde gerçekten agresif ve böyle kükreyen, çılgın Max'i andıran bir şey var değil mi?
0: Gidip bir bakalım mı?
1: Hadi diğer kapıya gidelim.
0: Tamam.
1: Dışarı çıkarıldığında nesneler küçülmüyor.
0: Bu çok güzel, öyle değil mi? Yani...
1: Çok güzel, bunu çok sevdim. Bu Amerikan malı araba 5.7 metre uzunluğunda, 9.8 metre genişliğindeydi ve en üst düzey lükste 6 ila 9 kişi oturacak şekilde tasarlanmıştı.
0: Sana kocaman bir Vauxhall Victor model aile arabası gibi görünmüyor mu? Elbette, aynı şirket tarafından yapıldığına göre Victor'ı biraz küçültmüşler gibi gelmiyor mu?
1: Tabii evet, tam da böyle olmuştur.
0: Bence çok güzel, bence bu çok güzel bir şey.
1: Bence çok değerli görünüyor, eminim satılık değildir.
0: Evet, hayır muhtemelen
1: değildir.
0: Çok güzel
1: görünüyor. Tamam hadi o zaman, her zaman içeriye doğru. İçeride Amerikan tankları 1970'lerin geniş Galaxy modeliyle devam ediyor.
0: İçindeki motorun hangi büyüklükte olduğunu bilmiyorum. Ya 4.7'lik ya da 4.9'luk ya da kocaman 7 litrelik motoru var.
1: 7 litre mi? Modifiye edilmiş çok daha eski bir Model A. Arka tekerlekleri daha büyük olanları seviyorum.
0: Bu tam sana göre.
1: Aa, sevdim bunu ama daha küçük bazı Avrupa arabaları da var. Hoş bu.
0: Ha evet, küçük bagajlı halk arabası.
1: 1961'de Beetle modeliyle aynı motor ve dingil mesafesine sahip olan 3 bölümlü tasarım, Volkswagen'in sedan otomobil pazarına girmek için yaptığı çok gizli bir girişimdi.
0: Sana neyi sevdiğimi söyleyeyim.
1: Evet. İşte o. Ne demek istediğimi biliyor musun?
0: Ancak bunlarla ilgili asıl mesele şu. Güzel bir tane bulursan oldukça pahalı oluyor.
1: Çok hoş görünüyor.
0: Bence biz en pahalıyı bulduk.
1: Değil mi? Depolar, labirentler ve atölyeler arasında dolaşırken, Amerikan pastasının üzerindeki krema ise klasik bir İngiliz.
0: Wolseley 1500'ün kardeş modeli Riley 1.5'ti. O dönemde İngiliz motor şirketinin yaptığı marka mühendisliğinin bir örneğiydi.
1: Tamam yani, çünkü bunun bir Riley olduğunu düşündüm hemen.
0: Hayır, yani Riley'nin...
1: Bu bir Wolseley.
0: Riley şirketindeki ızgara, yani evet bu biliyorsun ama ben... Ben her zaman bunların biraz sert bir kadın asker gibi göründüğünü düşünürdüm. Aslında ilkokulda bana dayak atan eski müdürem Bayan Grimsley. Bunun küçük gri bir tanesiyle etrafta dolaşırdı. Beğendin mi?
1: Sever miydin onu?
0: Eskiden bu tarz araçların oldukça sıkıcı olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi bu araçlar tarihi yarışlarda çok kullanılıyor. Ve iyi bir performans sergiliyorlar.
1: Öyle mi?
0: Evet, bunların hareket etmesini sağlayabilirsin. Harika küçük birer taşıyıcı bunlar.
1: Tamam bak, şurada küçük Wolseley'ler var. Bir de şu ıslık çalan.
0: Evet.
1: Büyük kamyon var.
0: Küçük.
1: Tamam.
0: Galaxy de var. Güzel bir motoru olan.
1: Başka ne vardı orada?
0: Büyük Amerikan araba vardı.
1: Aa evet, şu dışarıda
0: evet,
1: olan.
0: Evet doğru. Devasa Vauxhall Victor.
1: Hey bak... çok geniş.
0: Evet.
1: Ya da kusursuz bir şekilde biçimli olacağız.
0: Neden fiyat sormuyoruz? Sonra da
1: pazarlık
0: bize
1: yapmaya
0: rehberlik gidelim. Etsin öyle değil mi?
1: James pazarlık yapabilecek birine benziyor.
0: Hadi gidelim mi?
1: Hadi gidelim. Öğrenelim. Evet, şimdi hadi iş yapmaya başlayalım. Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görelim. Pekala, aklıma şu inanılmaz derecede büyük ıslık çalan kamyon geliyor.
4: Evet, bununla kesinlikle anlaşmaya varılabilir.
1: Kaça olur o?
4: Bunun için 9500'ün üzerine bir fiyat isteyeceğini düşünüyorum.
1: 9500'ün üzerine?
4: Evet.
0: Pekala. Şimdi şu Amerikan arabasından epeyce etkilendim dostum.
4: Büyük Amerikan harika spor araba. Yani üzerinde bir fiyat var tabii.
1: Var mı? Tamam.
4: Korkarım ki bunun için 20 bin sterlin üzerine bir fiyat olacak.
1: Sebebini anlayabiliyorum. Evet anlayabiliyorum.
4: Çünkü gerçekten çok güzel. Galaxy için de 7500.
0: Burada pekala küçük bir İngiliz unsuru olarak araya girebilir miyim?
1: Evet. Aa, evet evet.
0: Aa, bir cc başına bir sterlin ne dersin?
4: Aa, evet 1500 sterlin ne olur o.
1: Ayrıca şurada 3 bölümlü bir araba
4: evet,
1: var.
4: Evet, o satılık olabilir.
0: Ha öyle mi? Ben bu gülüşü evet sevmedim.
1: Tamam ahbap, pekala.
4: Şey, onu 9500'e bırakırım.
1: Pekala. Tamam.
0: Ne düşünüyorsun? Atıştırmalık boya mı gideceksin yoksa süper büyük boya mı gideceksin?
1: Sanırım ana erkek karaktere gideceğim.
0: Ha tamam.
1: Islık çalan için 8500.
4: 9000 olsun.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Budur.

0: Müşti!
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
2: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Fansiden vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı?
6: Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: James devasa deposu ve göz kamaştırıcı klasik araba ve kamyon koleksiyonuyla birlikte Essex'teyiz. Bir ıslık çalana 8500 sterlin teklif ettik ama o 9000 istiyor. Bunu yapmak istediğimizden emin miyiz?
1: Ha.
0: Çünkü devasa.
1: Yani ben Wall Street'i tercih ederim ama senin benden daha büyük, daha yüce bir hırsın var. El sıkışalım mı? Ne dersin?
0: Tamam o halde. 9000 dost.
1: Tamam. Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Ne yaptığımı bilmiyorum. Ertesi gün depoya döndüğümde öğreniyorum. Şimdi Skip,
2: evet.
0: Eğer bugün depoya gidersen kesinlikle büyük bir sürprizle karşılaşacaksın.
1: Aa evet.
0: Aa evet bebeğim.
2: Şimdi bunun kötü olduğunu biliyorum çünkü seni uzun zamandır tanıyorum ve sen böyle olduğunda içinden o bunu beğenmeyecek diye düşünüyorsun.
0: Hadi ama. Çok sessizleşti.
2: Sessiz kaldım ama bir şey söyleyebilir miyim?
0: Ne?
2: Daha önce de benzer büyüklükte ve epeyce benzer bir şey görmüştüm.
0: Yıllar önce.
2: Ve söyleyebileceğim tek şey şu ki, özellikle küçük bir Cotswold yolunda giderken çok eğlenceliydi. Evet. Ve S şeklindeki virajda karşıdan gelen okul otobüsüyle
0: kesinlikle
2: karşılaştı.
0: Bence çok böyle güzel. Bir durum bence olduğunda kaybolursun, her şey yol verir değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet, en güzel yanı konaklamanın da dahil olması.
0: Bu özel ıslık çalanın benzersiz özelliği elbette ki arkadaki ranzalı oda.
1: İşte gece konaklaman da orada olacak.
0: İçinin temizlenmesi gerekiyor ama bundan önce küçük bir sorunumuz var. Bununla ilgili küçük bir sorun var çünkü onu sadece dışarıdan buraya kadar sürdüm.
2: İşte başlıyoruz. Bu en büyüğü.
1: Hayır, bu sabah gelirken gördüğüm iz bu muydu?
0: Evet, yağdan bir salyangoz izi var.
1: Doğru, evet.
2: Yani kocaman bir motor
0: kontrol
2: olduğu
0: etmemiz
2: için
0: gereken bir yağ sızıntısı var.
2: Bu tür şeylerde beni endişelendiren tek şey bu. Bu kadar büyük olması. Eğer bu bir yağ sızıntısıysa motoru bundan nasıl çıkaracaksın?
1: Biraz bakalım mı? Seviyeleri kontrol edelim ve sonra oradan devam edelim.
0: Önce her şeyin harika görünmesini sağlayalım. Sonra sürüşü harika olsun ve ardından Oxfordshire istilaya gidelim. Yani öncelikle yağ meselesi.
1: Ha işte buradayız. Harika.
0: Vay canına, bu büyük bir motor.
1: Büyüklüğünü biliyor musun?
0: Bu düz 6 mı?
1: Evet, düz 6.
0: Yağ seviyesini kontrol etmek için motoru çalıştırmak gerekiyor. Bu yüzden ben yukarı çıkıyorum.
2: Tırmanabildin mi?
0: Hop. İçerideyim, tamam. Kontak açık.
2: Çalıştı.
0: Vay canına. Evet. Güzelce ıslık çalıyor. Islık çalan deniyor buna.
1: Tamam, orada dur.
0: Ardından motorun bir dakika soğumasını bekledikten sonra faz devasa yağ çubuğunu kontrol ediyor.
1: Tamam, başlıyoruz.
0: Pekala, işte başlıyoruz. Büyük bir tane bu.
1: Tam buraya kadar.
2: Ha öyle mi?
1: Çizgiyi aşmış.
0: Yani cidden saçma bir şey oluyor.
1: O yüzden biraz boşaltıp ne kadar azaldığını görelim diye düşünüyorum.
2: Evet evet. Yani bir kap lazım bize.
1: Bence lazım evet.
2: Doğru, bir kap lazım.
1: Ağzına kadar dolu.
0: Ha işte şurada.
1: Şimdi aşağı inme zamanı. Boşaltma işini kim yapacak peki?
0: Sen yapacaksın. Şef tamirci sensin. Faz için aşağı yatıp kirlenme zamanı.
2: Faz?
1: Evet.
2: Elimizdeki en büyük anahtarları kaptım getirdim. Hangisinin işine yarayacağını bilemiyorum.
1: Harika evet, bu işe yarar, tamam.
2: Peki çekiç ister misin? Oo, sende varmış zaten.
1: Çekicin tamir edemeyeceği hiçbir şey yoktur dostum.
0: Seçtiği silahı alıp...
1: Vay canına, bu çok sıktı.
0: Bean'in istenmeyen tekliflerini savuşturduktan sonra...
1: Hayır, hayır, hayır Bean, hayır. Şimdi değil, hayır dostum.
0: Faz yağ kartelinin tapasını gevşetiyor.
2: Biliyor musun Faz, bence bunu Henry'nin yapmasını sağlamalıyız.
1: Harika bir fikir.
2: Öyle değil mi? Evet evet.
1: Aslında onun bunu yapmasını
2: evet,
1: görmek isterim. Çünkü çok kötü olacak. Bunun gerçekten çok kötü olacağını biliyorsun.
0: Ay ay ay, bacağıma bir şey oldu.
1: Öyle
0: evet,
1: mi?
0: Evet, gidip uzanacağım ben.
2: Hadi o zaman buraya gel ve uzan. Dinlerimiz var.
0: Gerçekten bir şey var.
2: Dinlerimiz var hadi.
0: Aman tanrım. Ay.
1: Tamam, hazır mıyız?
2: Sadece gevşetip bırakamaz mısın?
1: Oh!
2: Bırak. Ha tanrım Faz. Durdurmaya çalış şunu hemen. Sanırım bu kadar.
1: İçeri itmedim ha, hayır.
2: Hadi ama.
1: Hayır.
2: İt onu, it.
1: İşte başlıyoruz ha. Tamam.
2: her yere bulaştı.
0: Baz, çakıl taşlarımın üzerinde korkunç bir pisliğe neden oldu.
2: Şu yeni minderin haline bak.
0: Oh, Faz!
2: Yeni minder kirlenmiş.
1: Minderimin haline bak.
0: Ah, olamaz.
2: Ha, olamaz. Yepyeniydi.
1: Bugün yepyeniydi.
2: 20 sterlin vermiştim onun için.
1: Berbat oldu.
0: Seni bağışlayacağım.
2: Tamam.
0: Kasten yapmadın değil mi?
1: Yani hayır, kasten yapmadım. Ancak ha,
2: umarım işte daha başlıyoruz. Fazla çıkarmamız gerekmiyordu.
0: Meşhur son sözlerden bahsetmişken Faz yeniden kontrol etmek için yukarı tırmandığında...
1: Hala epeyce yukarıdayız.
0: Yani yeniden yapman lazım.
2: Sanırım öyle, evet. Bence burada iş yükünü paylaşmalıyız. Bence Henry de bir denemeli.
0: Ay bacağım bacağım yine ağrımaya başladı. Gidip uzanmam lazım. Ay ay ay. Faz tekrar aşağı gidiyor.
2: İkinci denemede bol şans Faz.
1: Neyse ki neyse ki neyse ki işte. İşte oldu.
2: Bunun işe yarayacağından emin miyiz?
1: Hayır.
2: Aman tanrım bu devasa.
0: Daha iyi mi?
1: Daha iyi ama sadece bu kadar düştü.
0: Üçüncü kez ortalama bir benzin istasyonundan daha fazla yağ aktarılıyor. Ancak ondan sonra bile...
1: Kesinlikle hala yukarıdayız.
0: Faz ancak dördüncü kez yağ akıttıktan sonra tatmin oluyor. Galiba dördüncü sefer de tamamız.
3: Okay, so look.
0: Tamam, bakın sizce ne kadar çıkardık?
1: 40-45 litre olabilir.
0: İçinde yalnızca evet. 20 litre olması gerekirken 45 litre yağ çıktı.
1: Doğru. Evet, çıkan yağ da çok inceydi.
0: Ardından 1,5 saat eski yağ çıkardıktan sonra sonraki 15 dakikayı 20 litre yeni yağ koyarak geçiriyoruz. Yani fincan başına 10 litre. Bu benim ikinci fincanım.
2: Yaklaşık 20 litre alıp tahminimize göre 40 litre dışarı çıkıyor.
0: Ne durumdayız Faz?
1: Birazcık fazla.
0: Pekala, bravo gençler. Şimdi yemek molası. İnsanlık tarihinde bilinen en uzun yağ kontrolünden sonra ertesi günün planı yağı çıkarmak. İyi haber şu ki Alan geri dönüyor. Al büyük ifşa,
4: devam
0: hazır mısın?
4: Devam et bakalım.
0: Çok büyük bu.
4: Kesinlikle devasa bu. Ne oldun sen böyle? Bu çok saçma. Kesinlikle çok saçma.
2: Makineli tüfekler hakkında ne düşünüyorsun?
0: Hepsi ya? Onun.
4: Onu nasıl,
0: hepsi.
4: Nereye götürüp süreceksin?
0: Bilmiyorum.
4: Bilmiyorum.
0: Hayır hayır, bir planımız var. Evet var. Bence şimdi yağ meselesini hallettiğimize göre yapmamız gereken şey hepimizin şoför muhalline binmesi. Dördümüz de sığabiliriz oraya. Ha? Öyleyse bir planımız var. Şimdi rahatlama zamanı.
2: Oh diyeceğim.
0: Yola çıkıyoruz. Makineli tüfekleri olmasa bile arka kısmı 5650 kilonun üzerinde. Bu da 10 adet küçük arabaya eşdeğer. Aman tanrım, bu harika bir şey. 6.7 metre uzunluğunda, 2.4 metre genişliğinde, 2.7 metre yüksekliğinde, 146 beygir gücünde. Bunu kullanmak korkaklara göre değil.
1: Onu hiç bu kadar odaklanmış görmedim.
4: Evet.
2: Evet, çok sessiz.
1: Öyle, evet. Biliyorum, bu harika.
0: Evet, tek yanlış hareket ve çalıların içindeyiz.
4: En fazla 90 kilometre yapıyorum.
1: 90 kilometre hızla gitmek istemiyorum.
4: Evet.
0: Daha büyük bir yolda çok sağlam ve yere basar gibi hissediliyor. Ve şunu söylemekten memnuniyet duyuyorum ki...
2: Bir otobüs, otobüse dikkat et.
0: Bir otobüsle karşılaştığınızda... Otobüs karşı şeritte ama ıslık çalanı dar yola sokmak başka bir gerçek test oluyor.
1: Dostum, kapı direklerine dikkat et.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Burasının bir sahibi var. Tam bir gerçekten çok huysuz bir adam. Dürüst olmak gerekirse...
2: Bence onu asla sinirlendirmemelisin.
1: Onun huysuzluğunun sonu gelmiyor. Dikkat et.
2: Evet.
0: Kamyondan indiğimizde Mike Tyson'la 5 round boks yapmış gibi hissediyordum.
1: Peki nasıldı?
0: Tekerlek izinin içine düştüğüm ve çıkamadığım zamanlar oldu.
4: Hayır, anlıyorum.
0: Cidden sonumun geldiğini düşünmüştüm.
2: Yola çıkmak bir mücadeleydi,
0: değil mi? Gitmek zorunda kalacağız diye korkuyordum. Ancak konudan sapıyoruz. Herhangi bir sızıntı var mı?
2: Hayır,
4: hayır,
2: yok.
4: Hayır, kuru.
1: Hayır, kupkuru. Bu da...
0: Harika.
1: Sızıntıyı giderdiğimiz ya da içinde hiçbir şey kalmadı anlamına geliyor.
2: Evet.
1: İyi bir mal almışsın.
0: Harika ahbap. Şöyle söyleyeyim. Oldukça korkutucuydu. Peki şimdi ne yapacağız? Arka tarafı temizlememiz gerekiyor. Sonra da Oxfordshire'a falan evet. işgale gideceğiz.
1: Harika bir şey.
0: Önce sen sürebilirsin Faz. Yani güzel bir ilk gün. Ama arka tarafı temizlemek için her türlü pislik ve haşereyle uğraşmamız gerekecek. Ve yeni işe aldığımız arama köpeği konuyla pek ilgili görünmüyor.

0: Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi biz.
0: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
5: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Islık çalanımız sorunsuz çalışıyor. Yağ kaçağı tamir edildi ve onu nasıl kullanacağımı az çok anladım. Tek yanlış hareket ve çalıların içindeyiz. Ancak bunu düzgün bir şekilde çıkarmadan önce arkadaki ranzalı odayı temizlememiz gerekiyor. Bu zevkli görevden önce askeri sahne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Leicestershire'daki çok özel bir müzeye doğru kuzeye yöneldik. Bu yerin adı Zırh Kaosu. Kıyamet Savaşı. Islık çalanla birlikte tam askeri havaya girdiğimiz için birkaç tanka hızlıca göz atmaya karar verdik.
1: Yani doğru yerdeymişiz gibi görünüyor.
0: 2003 yılında kurulan bu özel askeri müzede 60'tan fazla tank ve bizimki gibi kamyonlar sergileniyor. Çok komik görünüyorsun. Çok bodur ve küçük.
1: Evet.
0: O zaman gidip birkaç tank görelim mi? Buraya bunun için geldik. Bugün adı Alex olan küratörün açıkladığına göre İngiltere'deki askeri restorasyon sahnesi çok büyük. Özel ellerde yaklaşık 20 bin savaş aracı bulunuyor. Bu koleksiyonun büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı'na odaklanıyor ve Sherman tanklarının yangınlaşmasından önce müttefiklerin Kuzey Afrika'da... Çok komik görünüyorsun. Çok bodur ve küçük.
1: Evet.
0: O zaman gidip birkaç tank görelim mi? Buraya bunun için geldik. Bugün adı Alex olan küratörün açıkladığına göre İngiltere'deki askeri restorasyon sahnesi çok büyük, özel ellerde yaklaşık 20 bin savaş aracı.

0: Aman
1: oturuyorsun.
0: Tanrım,
1: Korkunç.
0: Alex, sana bir şey söyleyeyim. Geçen gün bana bunlardan biri teklif
1: Evet.
0: edildi. Tamamen paslanmış. İki tanesi
1: Ha,
0: için
1: vay canına.
0: 175 bin sterlin istedi. İki tanesi için.
1: Ha, fena bir fiyat değil bu. Depolayabilmene
0: Ne?
1: bağlı. Evet, yepyeni bir tane. Bunlardan çok güzel
0: Ne
1: bir tane.
0: kadar bu?
1: Yaklaşık
0: Bu
1: 200
0: yeni
1: bin.
0: bir durum mu yoksa uzun süredir mi böyle?
1: Muhtemelen son 20 yıl içinde falan.
0: Aa, tamam, anlıyorum.
1: Savaş zamanı malları her zaman elde tutulmuştur. Başlangıçta bir Sherman tankını muhtemelen 50 bin 60 bin sterline satın alabiliyordunuz. Şimdi ise 400 bin sterline.
0: M4 Sherman'lardan bahsetmişken, müttefiklerimizin en yoğun kullandığı araçlardan biri olan bu tank, yaklaşık 1200 tanesi müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan harika bir sağ kalandır. Bu tank Almanya'nın ünlü Tiger tanklarına karşı koymak için sığınak delme kapasitesine sahip devasa bir 105 milimetrelik bir topla donatılmıştır. Birbirleriyle hiç karşılaştılar mı? Her
1: Aa,
0: zaman.
1: evet. %100. Evet, %100.
2: Tiger'a arkadan gizlice yaklaşıp motor bölmesini vurarak onu patlattıklarını duydum. Çünkü sadece
0: Gerçekten mi?
2: orası
1: Gerçekten
2: patlayabiliyordu.
1: tanka bağlı,
0: Öyle
1: evet.
0: mi?
1: Ama
0: Evet.
1: kesinlikle zayıf noktaları hedef almanız
2: Sizi bir
1: gerekir.
2: başka bilgiyle daha
0: Aman
2: etkileyeceğim.
0: Tanrım, işte
2: Hazır mısın?
0: başlıyoruz.
2: Neden onlara
0: Şuraya
2: tank
0: yaslanacağım,
2: deniyor?
0: sen devam et.
2: Neden buna tank
0: Neden?
2: deniyor
0: Sen
2: biliyor
0: biliyor
2: musun?
0: musun?
1: Evet, biliyorum.
0: Tamam,
1: Söylemek
0: devam
1: istiyor
0: et.
1: musun yoksa?
2: Birinci Dünya Savaşı'nda
0: Evet.
2: ilk tanklar su deposuna benzeyen bir şekle sahipti.
0: He, gerçekten böyle mi oldu bu?
1: Evet, evet öyle. Ayrıca bir tür gizli kod kelimesi olarak kullanılıyordu. Yani Almanlar casusluk yapıp ne inşa ettiğinizi öğrenmeye çalışırken aslında sadece askerlerin su ihtiyacını karşılamak için devasa su tankları inşa ettiğimizi
0: Dışarıdaki izlerden dolayı gerçekten öyle
2: Bütün
0: görünmüyorlar mıydı?
2: perçinleriyle eski çiftliklerde gördüğümüz metal su depoları gibi görünüyordu.
0: Tanrım, ne kadar büyüleyici. Yani Stuart, sonra Sherman, sonra Centurion'a mı gidiyoruz?
1: Aşağı yukarı öyle, evet.
0: Buradan geçebiliyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Üçlümüzün sonuncusu olan Centurion, yaklaşık 40 yıl hizmet veren ve 1980'lerde hala çalışmalarda yer alan oldukça başarılı bir İngiliz tasarımıydı.
1: Sherman'dan buna geçiş gerçekten modern bir tank olarak adlandırabileceğiniz şeyin bir başlangıcıdır. O zamandan sonra üretilen hemen hemen her tank değişti. Elbette çok farklı teknolojileri var ama aslında temel şekli ve temel fikri aynı kaldı.
0: Ben de bunlardan bir tane vardı.
2: Nelerden bir
0: Bu
2: tane vardı?
0: Centurion'lardan bir tane.
2: Var mıydı?
0: Evet, kutuda küçük bir modeli var.
2: Evet.
0: Bu tankın içine girdin mi hiç?
2: Bir keresinde uzun yıllar önce bir tanesinde bulundum. Çok elverişsiz bir yerde. Metal çıkıntılar ve civatalar nedeniyle bacaklarımı sürekli vuruyordum.
1: Eğer şimdi birini kullanmak istersen gidip bir bakabiliriz.
2: Gerçekten mi?
1: Aa, Evet,
0: bunu
1: evet.
0: da yapalım dostum. Çok
2: Evet,
0: sevdim.
2: hadi o zaman.
0: İstilaya çıkabiliriz. Oxfordshire'dayız,
2: Evet,
0: değil
2: hadi.
0: mi? Leicestershire.
2: Leicestershire'dayız.
0: Böylece iki ilçeyi tamamlamış olduk.
2: Evet.
0: Hadi. Evdeki ıslık çalanımız gibi buradaki araçlar sadece gösteriş için değil, onlar gitmek ve oynamak için. Peki Alex, bak nedir bu?
1: Yani buna FB-432-30 diyoruz.
0: Bak, bu senin boya topu oynadığın tüplerden biri. Tanktan ateş ediyorsun. Boya topları.
1: Evet, diğer tanklara taretten 40 milimetre de boya topları atıyoruz.
0: Tanrım.
1: Tabii ki
0: Bu
1: kapak
0: acıtır.
1: kapalıyken.
0: Bugün tankla boyalı top oynamak için zamanımız yok ama bir test sürüşü yapmadan gidemeyiz. Tepeye oturabiliriz, değil mi?
1: Hayır. Yani tarette koltuklar var.
0: Tamam.
1: Uğraşıp oraya yerleşmeniz gerekiyor.
0: Yukarı nasıl çıktın?
2: Buradan işte.
0: Tankçıların kamyon şoföründen daha küçük olma eğiliminde olması şaşırtıcı değil.
2: Bir dakika içinde arkana dönmelisin.
0: Islık çalanımız biraz dar olsa da...
2: Hadi ama ayağa kalk, otur.
0: Buna binmekten çok daha kolay.
2: Bir oturak koymuş, gördün mü?
0: Aa, tamam,
2: Artık
0: pekala.
2: içeridesin.
0: Tamam mı? Hadi o zaman Alex. Gidiyoruz. Leicestershire veya her neredeyse orayı işgal ediyoruz. Sürüş tecrübesine gelince, eğer ben 6,5 tonluk ıslık çalanla zorlandıysam sanırım bu 15 tonluk aracı pas geçip kontrolü Alex'e bırakacağım. Sanırım bu şekilde yönlendiriyorsun, değil mi?
2: Evet, iki çubukla.
0: Bu tankın azami hızı saatte yaklaşık 50 kilometre, menzili ise yaklaşık 576 kilometre. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı dayanıklı olacak ve 1 metre derinliğindeki suyu geçebilecek şekilde tasarlanmış. Ancak bu yıl yağan yağmurlardan sonra Alex bile en büyük su birikintilerinden kaçınıyor. Çok eğlenceliydi. Ne güzel bir sürpriz oldu. Bir gün çamurda oyun oynadıktan sonra üste döndüğümüzde

0: Başka bir tür kirlilikle uğraşmamız gerekiyor. Ama lastik eldivenlerimizi ve tehlikeli madde kıyafetlerimizi giymeden önce depoda başka bir şey ortaya çıktı.
1: Sanırım bunun bana işaret etme şeklini hiç beğenmedim dostum.
2: Aslında çalışabilir, değil mi?
0: Demek buldunuz, öyle mi?
1: Evet.
3: Sadece inceliyoruz.
0: Sorun
3: Oldukça
0: yok, değil
3: güzel.
0: mi?
3: Evet.
2: Benzinin
3: Hoş bir şey.
2: litresi 22 penny.
0: Orada küçük bir döndürme kolumuz var. Onu 500 sterlin gibi yüklü bir fiyata satın aldım.
1: Evet, kelepirmiş.
0: Bence oldukça güzel.
1: Restorasyondan sonra satılır mı acaba?
3: Gözü
2: Evet,
3: seyiriyor.
2: gözü seyiriyor. Peki bu
3: Gözünde
2: gerçekten
3: seyirme
2: otantik
3: var.
2: bir eser mi yoksa bir reprodüksiyon mu?
0: Hayır, bu otantik.
1: Evet, epey beğendim. Yani iyi bir temizlikle belki
2: rengi
1: şunlara biraz dikkat
2: değiştirilebilir.
1: ederek.
0: Bence bu
3: Rengi
0: bir
3: de biraz
0: temizlik
3: farklı, değil
0: operasyonu.
3: mi?
0: Hortumun ağzını tutma onurunu bana
3: Evet.
0: bırakır mısınız peki?
3: Evet, onu çıkarırsan gidip parlatırım.
0: Bu arada bir kova ve bir sünger alıp silip temizleyebiliriz.
3: Evet, iyi fikir.
0: Eğer bunu ıslık çalanı temizlemekten kaçınmak için yaptığımızı düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz. Benzin tüketen asker taşıma aracımızın 270 litrelik bir deposu var. Bu yüzden doldurmak için çok fazla döndürme kolu çevirmeniz gerekir. Ancak yeni pompamızı temizlemek o kadar zor değil.
1: Evet
0: Fazla. Faz söküyor, skid biraz parlatma yapıyor.
3: Biraz şatafat işe yarar.
0: Onu bir süngerle yıkıyorum. Ve sen şu kamyona geri bin diyemeden işimiz bitiyor. Bunu mu yapmalıyım sence?
3: Evet, vida sıkar gibi,
0: Evet,
3: evet.
0: tamam.
1: Sağa doğru sıkılır, sola doğru gevşetilir.
0: Bilmeni isterim ki.
2: İşte bu kadar.
3: Bunu
0: Evet, buraya
3: ihtiyacına
0: kadar.
3: göre
1: Evet,
3: bükebilirsin.
1: buraya kadar.
0: İçeriye mi?
1: Nereye
0: Böyle gibi
1: istersen,
0: mi?
1: içeri doğru mu?
0: Evet.
1: Evet, mükemmel.
0: Beyler, şuna bakın.
2: Parlattı bunu, değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Önümüzdeki 2 veya 3 yıl içinde birine satılmaya hazır. Çay?
1: Evet,
3: Neden
1: hadi.
3: olmasın?
0: Aferin.
1: Tamam.
0: Kısa bir uykudan ve bir fincan çaydan sonra ıslık çalanı temizlemeyi ertelemek için artık hiçbir bahane kalmadı. Ancak en azından işe yeni aldığımız elemanımız var. Şimdi dinleyin beyler. Duruma uygun giyindik.
1: Evet.
0: Önümüzde muhtemelen dezenfekte edilmesi gereken bir şey var.
2: Tamam.
1: Evet.
0: Kendimize bir yaşam alanı oluşturduk. Bence köpeği önden gönderelim. Orada sıçan olması durumuna
3: Evet.
0: karşı.
3: Bunun zalimce olduğunu
0: Hayır.
3: düşünüyorum.
0: Çok
3: Hayır,
0: sever.
3: bence
0: Yukarı
3: göndermemeliyiz.
0: çıkacağım. Sen bana köpeği vereceksin ve o içeri girip fare olup olmadığını araştıracak. Hareket etmeye hazırız. Bunun için yetiştirildi. Sıçan avlamak ve bisküvi yemek için.
1: Evet, ama biliyor musun? Bence orada sıçanlar olsaydı çoktan çıldırmışlardı.
0: Hayır. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Baskın birliğini gönderme.
2: Yardım lazım mı?
1: Bir saniye, bin almamız gerekiyor. Bin hadi.
0: Hadi.
1: Hadi bin.
0: Hadi.
1: Bin hadi.
0: Bak, aslında o görevi için hazır, değil mi? Beyni yeniden askere alınmasının ardından bankın üstüne. Senin yerin orası. Tamam mı? Şimdi bin. Buna hazır mısın?
3: Bence hiç istekli değil ve onu suçlamıyorum. Sanırım önce senin içeri girmen gerekecek ve biz de köpeği kapaktan geçireceğiz. İçeride, içeride.
0: Beklentilerin aksine sıçan katili fare yağmacımız herhangi bir düşman haşeresiyle mücadele etmiyor.
1: İçerisini sevdi mi?
0: Bin, sıçan olup olmadığını kontrol etmen gerekiyor.
3: Orada epey mutlu, şekerleme yapmak istiyor.
0: Dolayısıyla muhtemelen fare yoktur diye kabul edebiliriz. Ancak geri kalan dağınıklık...
3: O nedir?
0: Su geçirmez örtü. Kötü.
3: Büyük bir örümcek çıkacak, değil mi?
0: Ve hatta çirkin seviyelerine kadar uzanıyor.
2: Üzerinde 3 kat bal mumu var.
0: Aman tanrım, hayır, hayır.
3: Lütfen, hayır, lütfen.
0: Hayır, o çöp tenekesine gidecek. Bu sadece başlangıç. Yuvarılmış havlular.
3: Duş yapmak isteyen var mı?
1: Yüzünü şöyle bir siliver.
0: Küflenmiş uyku tulumları.
3: Doğrudan at bunu Faz.
1: Tamam, gidiyor.
0: Son kullanma tarihi geçmiş erzak.
3: Bunları açabilir miyim?
0: Hayır.
2: Aralık 2022.
0: Yarım saat sonra sağlıklı bir çöp yığınımız ve çok daha temiz bir kamyonumuz var. Size ne yapacağımızı açıklayabilir miyim?
1: Evet, açıklayabilirsin. Tıpkı televizyon seyretmek gibi.
3: Evet, öyle yani.
0: Evet, böyle olmuyor mu? Nasıl?
3: Çok komik, evet.
0: Bunu en sevdiğimiz keşif gezilerinden birine götüreceğiz. Sanırım bu yolları gezmek için mükemmel bir araç. Bakalım nasıl olacak?
2: Evet.
0: Evet. Araziyi geçmek için, değil mi?
3: Biraz çakılla.
0: Biraz çakıl, biraz çamur, biraz şist. Bir tür kaçamak. Sonra işi bitirmek, temizlemek için güzel sığ su birikintisine süreceğiz.
3: Tamam.
0: Tamam. 40 gündür aralıksız yağmur yağdığı için oldukça derin olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu ekrandaki görüntü çok net. Bak, neredeyse dokunabilecekmişim gibi.
0: Elimizde bir yığın moloz ve yola çıkmaya hazır bir kamyon var. Ama ıslık çalanımızı asfaltta bile sürmesi zor. Peki tozlu yollarla ve sular altında kalmış yollarla nasıl başa çıkacağız?
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Sevince.
3: Bakın.
4: Tam da leslik. Sevince.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
16: Bingo jet jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
17: Gün boyu çamaşırını koru.
18: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
19: Mol Ped'den kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
14: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor.
20: Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
23: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
24: Bu ne böyle?
23: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: İki hafta önce Essex'te büyük bir depoda devasa bir Amerikan kamyonu bulduk. Hadi o halde.
1: Mükemmel.
2: Tamam.
0: Onu tamir ettik.
3: Ah tanrım, şuna bak.
0: Test ettik.
1: Onu hiç bu kadar odaklanmış görmedim.
0: Temizledik.
3: Düş yapmak isteyen var mı?
0: Şimdi ona biraz sevgi göstereceğiz.
1: Bravo, dikkat.
0: Şimdi, bu girişimden önce Amerikan kamyonumuza biraz yaratıcılık, biraz ışık ve biraz güzellik katabileceğimi düşündüm ve yatağın üstüne koymayı düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Tamam.
0: Böyle hoş ve parlak, daha barışçı görünecek.
3: Evet, yani bir sürü dekoratif yastıkla gelmemiş olmana şaşırmıştım.
0: Ne güzel bir fikir ama görüyorsun, benim bütün fikrim orayı güzel sunulabilir bir nevi, bilirsin, biraz yaratıcı göstermek. Evet. Sonra sattığımızda çok daha değerli olmasını sağlamak.
3: Sen hep onları kaldırdın. Yani onları sattığımızda hep geri alıyorsun.
0: Meksika işi, rulo minderler çok pahalı değil. Özellikle her satışta yeniden kullanırsan. Yani bu depoda en azından onlar bir restorasyon malzemesi haline geliyor.
1: Biraz daha neşeli oldu sanki.
0: Yapılması gereken tek şey, ıslık çalanı ön satış manevralarını hazırlamak. Hukuki nedenlerle makineli tüfeği çıkarmak zorunda kaldık ama yakıtı dolduruldu. Yağ tamamlandı ve sözde mürettebatı da hazır. Ancak sorun şu ki iş arkadaşlarımı bulamıyorum. Patriot. Acaba neredeler? Durun bir dakika. Aman tanrım, pekala.
3: Evet.
0: Harika görünüyorsunuz. Artık gidip Oxfordshire'ı işgal edebiliriz.
3: Ben kaçak hava gidiyoruz sandım.
0: Şimdi de benim üniforma giyme zamanım. Rahat takım.
1: Biliyor musun? Bir keresinde Kate Harris'le tanışmıştım.
0: Bunun ne anlama gelmesi gerekiyor?
1: Yani bir de ördek Orly var.
3: Bir arabayla çatışmaya girmiş bir sürüne benziyor diye düşünmüştüm.
0: Pekala, sonuçta hepimiz aptal gibi görünüyoruz, tamam mı? Hadi herkes binsin.
1: Takozları çek.
0: Pekala.
3: Kapı direğine dikkat et.
1: Bu yakındı.
0: Ne?
1: Evet.
0: Ne
1: buradan
0: dedin?
1: Kilometrelerce uzakta.
0: Aslında buradan çok da uzakta değilim.
1: Ne? İleri.
0: Islık çalan denmesinin çok açık nedenleri var. Şüphesiz sahip olduğumuz en gürültülü araç bu. Dün zırh kaosunda denediğimiz tank bile bunun yanında sessiz kaldı.
1: Biliyor musun? Bu harika. Sanırım hiçbir şeyi duyamıyor. Söylediğimiz hiçbir
2: şey. Kesinlikle bizi duyamıyor.
1: Bunun hakkında ne düşünüyorsun Henry?
0: Hızlı bir test sürüşü için daha önce çıkarmış olmama rağmen muhtemelen şimdiye kadar tecrübe ettiğim en ağır ve en tuhaf araç bu. Bu köşeyi sevmedim. Nasıl gidiyor?
1: Fena değil.
0: Tamam mı?
1: Burada sakin ol. Hendiye düşmek istemezsin.
0: Hayır, istemeyiz. Düz yollar virajlı yollardan daha kolay ama bu pek de önemli değil. Biraz korktum. Korktum. Korkuyorum. Biyoloji sınavım dışında hiç bu kadar odaklanmam gerekmemişti. Dolayısıyla şu anda çok korkuyorum. Islık çalan Armstrong adı verilen direksiyon sistemine güveniyordu. Yani başka bir deyişle, takviyeli direksiyon nerede? Bunu kontrol altında tutmak için temel reisin pazılarına ihtiyaç var. Vites değiştir.
3: Tamam.
1: İşte gidiyoruz.
0: Şimdi coşuyoruz.
1: Evet.
0: Ne diyeyim? Çok güzel gidiyor.
3: Nereye gittiğine dikkat
0: et. Pardon.
3: Bu kadar hızlı gitme. Aman tanrım, beni korkutuyorsun.
1: Bu harika. Fark etmiyorsun. Bunun içinde çukurları fark
0: hiç
1: etmiyorsun
0: çukura girmiyorum. Tutunun. Yol çalışması. Son bir pist testi var. Bunu yol çalışmalarının arasından geçireceğim.
1: Herkes derin nefes alsın.
3: Nefes alın.
0: Her şey yolunda mı? Bence mükemmel bir sonuç. Üçüncü vites lütfen.
3: İşte gidiyoruz. Üçüncü vitesteyiz.
0: Skid'in vites değiştirmeme yardım etmesiyle bu işi kavradım ve hatta zevk almaya başladım. Şu ana kadar Cotswold yollarında çok iyi performans gösterdi ancak ikinci testinde araziye çıkıp Paz'ın şoför koltuğunda nasıl başa çıktığını göreceğiz. Biraz araziye çıkalım mı?
1: Tamam, hazırım.
0: Tamam. Şunu aç ve ona bas. Harika.
1: Hey!
0: İşte ıslık bu.
1: Takozları kaldır.
0: Kalkıyoruz.
3: Sakin ol Faz.
1: Doğru, aslında kendi başına bir aklı var, öyle
0: değil
1: mi?
0: Evet var. Altı tekerlekten çekişi ve yerden yüksekliğiyle ıslık çalanın sürüşü yolda olduğu kadar arazide de zevkli olacak şekilde tasarlanmış. Bu tür toprak yollarda kendini tamamen evindeymiş gibi hissediyor.
1: Her tümsekten geçtiğimizde bunu bana haber veriyor.
0: Dönmeye başlayana kadar bekle.
1: Sanırım o çitin içinden dost doğru geçebilirim.
0: Hayır, çitin içinden geçemezsin. Hayır.
1: Geçebilirim.
0: Hayır.
1: Yapmamı istemiyor musun?
0: Su çukuru.
3: Daha iyi.
0: Tüm tarlalar sular altında. Çimlere basmayacağız ama ıslık çalanın çamurlu yollarda veya devasa su birikintilerinde hiçbir sorunu yok. Bu vesileyle bugünün üçüncü ve son mücadelesi için tekrar direksiyon başına geçiyorum. Chiltern'daki kamyon yıkamadan, yani sığ su birikintisinden geçmek. İşte bu kadar çocuklar. Kabusum eğer karşıdan biri gelirse, yani karşı yönden biri gelirse ne olur?
3: Biliyorum.
0: İçeri giriyoruz çocuklar. Hadi gençler. Su belki sadece 30 santim yüksekliğinde ama burada çok sayıda aracın mahsur kaldığını gördüm. Ama ıslık çalan değil.
3: Yeterince derindi değil mi?
0: Evet. Bunu olağanüstü iyi başardı ve bir kez daha yapabiliyorsa... Ses çıkar.
1: Bip bip bip bip.
0: Neden ikinci bir yıkama alanına gitmiyoruz?
1: Hadi.
0: İnsanlık tarihinde bilinen en uzun 3 noktalı dönüşten, hatta 37 noktalı dönüşten sonra...
3: Sanırım turu tamamlayacağız.
0: Adanmış vites kolumun ustaca yardımıyla ikinci deneme zamanı. Elbette yapabilirsin.
3: Şimdi çok hızlı git, al.
0: Hazır mısın?
3: Hay. İşte geçtik bile.
0: 13 tonluk süper kamyonumuz epey iyi başa çıktı. Ancak son dalışın onu daha mı kirlettiğinden yoksa daha mı temizlediğinden emin değilim. Şimdi tek yapmamız gereken onu üsse geri götürmek. Bence oldukça dikkat çekici bir gün geçirdik.
1: Evet, bence çok harikaydı, biliyor musun? Evet,
0: öyleydi değil mi?
3: Çok iyiydi.
1: İçinde
3: bence.
1: İçinde dağınık odasıyla geldi.
0: Evet, biliyorum ve düğmeye basınca çalışıyor. Evet.
3: Biz başka bir sürücüyle küçük bir kavga yaşamadık.
0: Hayır, kesinlikle.
2: Yorulursan arkada kısa bir şekerleme.
0: Ateş yakabilirim.
3: Kampa gidersin.
0: Yiyecek.
1: Evet, kamp
0: evet,
1: yapar.
0: Biraz yiyecek alırım.
3: Bir fincan çay koyarsın.
0: Sonra yatağa gidebiliriz.
3: Ve burada çayın için şeker var. Tabii eğer istersen.
0: Hayır. Onlardan kurtulacağımızı sanıyorduk.
1: Bence bu ideal bir festival aracı arkadaşlar.
0: Bence gerçekten öyle. Ve aslında seni bir festivale de götürür.
1: Götürür ama evet, yavaş.
0: Evet. Aslında asıl sınav tabii ki Chopper Roy ne değer bir çiçek.
1: Çok doğru.
0: Aferin gençler. Çok güzel bir gün. Bahar geldi.
1: Sağlığımıza.
0: Ertesi gün güneş tekrar bulutların arkasına saklandı ama yerel bayimiz Chopper Roy yine de ıslık çalanın değerini anlatmak için uğradı. İçini düzenledik ve içine güzel bir Meksika işi rulo minderler koyduk. Sonra yemek masası ve sandalyeler var. Güzel ve çok uyumlu.
2: Hiçbir şey buna engel olmayacak.
0: Bak, bunun için 9.000 sterlin ödedik.
2: Belli ki piyasada bundan çok yok ama 12.000 sterlin fiyat koyarım. 15.000 çok hoş olur.
0: Tamam, yani en kötüsü 12.000.
2: Evet, 12.000'den başlarsın.
0: Tamam.
2: Evet.
0: 3.000.
2: Evet, güzel.
0: Tamam.
2: 12, biliyorsun 12.000.
0: 12.000.
2: Sen sağdaki adamsın değil mi?
0: Sen içinde yaşayabilirsin.
2: İçinde akşam yemeği yiyebilirsin.
0: Evet, akşam yemeği. İçinde yaşayabilirsin, içinde uyuyabilirsin, onu sürebilirsin.
2: İstediğin her şeyi yapabilirsin.
0: Daha ne istiyorsun?
2: Evet.
0: 3.000 sterlin kar. Yani satmamız gerekiyor ama 3.000 sterlin.
2: Teşekkür ederim.
0: Her zamanki gibi.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Budur.

0: Fisti. Yeni Fisti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
17: Bingo Jet Gel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Gel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Gel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Gel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
18: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
19: Sarık ola!
20: Fanta sarık ola canım o.
18: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
21: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma
22: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
22: Ama sahipleri onları çok seviyor.
0: İlk arabamdı.
12: Hansi'den vazgeçemem.
22: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
22: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
0: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
22: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bunun ne anlamı var?
1: Alçak araba seviyorum. Motor hacmi Pontiac kadar.
0: Bu beni pek ikna etmiyor Chris.
1: Max'in gözlüğe ihtiyacı var.
0: Hayır.
2: Münih'teki Kubica Motors. Burada iki gerçek otomobil tutkunu çalışıyor.
1: 8 yaşındayken bile babamın atölyesinde arabaları parçalara ayırıyordum. Tutkumu orada geliştirdim.
2: Bu iki mekanikçi imal edilmiş klasik arabalara yeni bir hayat veriyor. Ve bunu tam bir özveri ve büyük bir detaycılıkla yapıyorlar.
0: Tamir etmek kesinlikle bir tutku. Hem bir hobi hem de bir meslek.
2: Chris ve Max yeni bir proje arayışındalar. Hangi klasik otomobil ikinci bir bahara kavuşabilir? Chris'in zaten bir fikri var. Bir Mercedes 300 olmalı.
1: Eğer bir şey olacaksa 6.3 olmalı. Buna değer, iki katı değerdi. Ve aynı miktarda.
0: Mercedes benim tarzım değil. Bilmiyorum, bana bir taksi gibi geliyor.
1: 6.3'ler değerlidir.
0: Benim tarzım değil.
1: Kâr marjını gördüm ve dedim ki bunu hemen açıklamayacağım. Önce bir şey bulup bulamayacağıma bakmalıyız.
0: O zaman 6.3'ü bulup bulmayacağına bakarsın.
1: Evet, haklısın, çok fazla.
0: Evet evet, bu yüzden yapıyorsun. Sanırım Chris bir şekilde ne kadar büyük bir adam olduğunu ve ne kadar iyi bir anlaşma yapabileceğini gösterme fırsatı bulabileceğini sezdi.
2: Büyük 6,3 litrelik motora sahip Mercedes 300, Alman lüks sedanı olarak 1960'ların sonunda çok popülerdi. Büyük hacimli V8 motoru sayesinde üstün performansı vardı. Bu motorla sadece 6526 araç üretilmiş. Değerinin şu anda artması hiç de şaşırtıcı değil. Saatte 220 kilometre hıza ulaşabilmeleri o dönemdeki Porsche sürücülerinin kalbine korku salmıştı. Chris, Münih'in batısındaki bir Mercedes koleksiyoncusunun atölyesinde aradığını bulmayı umuyor.
1: Bernard'ı görmeye gidiyorum. 6.3 litrelik bir 300 seli var. Bu oldukça nadir bir model çünkü 6.3 litrelik motorla çok az üretildi. Çok paslı olabilirler. Mekanik olarak modifiye edilmiş olabilirler. İç mekanları da berbat durumda olabilir. Bu yüzden telefonda bana söylediği 20 bin euro için arabanın çok az bir kısmının kaldığını düşünüyorum.
2: Acaba bir kelepir mi yoksa bir hurda yığını mı? Satışa sunulan 300 sel Amerika'dan geri gönderilmiş bir araç.
1: Merhaba.
3: Evet merhaba.
1: Telefonda konuşmuştuk.
3: Aa, evet öyle.
2: İşte burada. 1969 yapımı, Kaliforniya'dan getirilmiş bir araç. Almanya'nın aksine orada hala iyi durumda ve uygun fiyatlı modeller bulabiliyorsunuz.
3: Yeni bir tavan döşemesi gerekiyor. Ve su pompası arızalı. Ön taraftaki yükseklik ayarlayıcılarının elden geçirilmesi gerekiyor. Hı
1: hı. Arkadaki pencere dışarı çıkmış.
3: Evet öyle. Çünkü tavan döşemesi henüz takılmadı. Şimdilik pencere çıkarıldı.
1: Nereden geliyor?
3: Amerika'dan, San Diego'dan.
1: Her şeye bakmalıyız. Elektrikli camların durumu ne?
3: Hepsi var, çalışıyorlar.
1: Var mı? Çalışıyorlar mı?
3: Evet, çalışıyorlar. Size gösterebilirim.
1: Bu harika.
3: Bir saniye bekleteceğim.
1: Büyük bir artı. Elektrik aksamı çalışıyorsa mutlu olurum.
3: Tamam. Sürücü tarafındaki camı deneyelim. Çalışıyor. Yolcu tarafı... motor çalışıyor ama mekanizmada bir şey gevşemiş olmalı. Arka soluğa bakalım.
4: Links.
1: Evet, burası da çalışıyor. Aa, evet, süper.
2: Bir zamanlar lüks sayılan iç tasarımdan geriye çok az şey kalmış. Arabanın para etmesi için öncelikle önemli miktarda yatırım yapılması gerekiyor.
1: Araba ne hale gelmiş.
3: Evet.
1: Tüm kauçuk parçaların değiştirilmesi gerekiyor. Her şey ufalanıyor. Arabada hiçbir şey kalmamış. 6.3'ün en önemli özelliği elbette motoru. Gerçekten büyük ve çok da yaygın olmayan bir motor. Genellikle 3.5'lukta, ayrıca 280'lik ve benzeri motorlar da vardı ve 6 silindirli olarak geliyordu. Ne tür bir kompresör var?
3: Bu havalı süspansiyon için hava kompresörü.
1: Evet. Bu araba için kesinlikle çok önemli ve genellikle büyük bir zayıf nokta. Havalı süspansiyonu nasıl? Valf hala çalışıyor mu?
3: Çalışıyor ancak tekerleklere bağlı olan ve balonu şişiren veya miktarı düzenleyen ön kontrol valfleri sızdırıyor. Bunlara bakılması gerekiyor.
1: Tamam. Bu arabalar elbette hava yayları, valfler ve benzeri parçalarıyla çok kafa karıştıran teknolojiler içeriyor.
3: Tamam. Su pompasının tıkırtısını duyabilirsin.
1: O zaman uzun süre çalıştırmayalım.
3: Evet.
1: Güzel araba, beğendim. Ama bakabileceğimiz başka bir tane daha var mı? Sanırım burada bundan başka Mercedesleriniz de var gibi görünüyor.
3: Evet, elimde koyu mavi 6.3 serisi bir sedan mevcut.
1: Şunu görebilir miyim, koyu mavi olanı? Belki o daha temizdir. Görebilir miyim?
3: Memnuniyetle. Orada yazıyor. Gerçekten de çok güzel bir iç mekanı var. Ve orijinal deri döşemeli.
1: Değiştirilmiş mi?
3: Ekleme yapılmış ama orijinal hali böyleydi.
1: Direksiyon simidi ve benzeri şeyler. Oraya hoparlör koymuşlar, bir equalizer takmış. Bu benim için başka bir elektrik sorunu demek.
2: İşte burada işler tersine dönebilir. Kaputun altında neler oluyor acaba? Motor çalışıyor. Mu acaba? Sonunda. Bu 6,3 litrelik motor son zamanlarda Amerika'da neredeyse hiç kullanılmıyor.
1: Benim için çok fazla elektrik sorunu var. Çok orijinal değil ve Max elektrik işlerine tamamen karşı. Bu yüzden bunu almayacağım.
2: Geriye bir numaralı araç kalıyor.
3: Tamam, biraz hava ekleyelim. Test sürüşünden önce biraz yükselsin. Böylece tekerlekler sürtmesin.
1: Evet, aynen öyle.
3: O zaman şişirelim. Şu anda tamamen normal bir valfi var ve motor çalışmadan da şişirebilirsiniz.
2: Sorun şu. Standart hava süspansiyonu artık seviyesini koruyamıyor. Sistemi kısa süreliğine basınçlandırmak için geçici bir valf kullanılıyor. Arızalı bir su pompası ve aşırı ısınan bir motorla kısa bir deneme sürüşüne çıkıyorlar. Sanki bir tur atabilecekler.
1: Evet, ama böyle bir yere alışabilirsiniz.
2: Chris önemli başlıkları hızlıca kontrol etmek zorunda. Motor düzgün çalışıyor mu? Vites geçişleri sert mi? Tekerlek rulmanları aşınmış mı? Frenler nasıl? Genel durum nasıl?
1: Max kesin kusacak. Boyası mahvolmuş. Gösterge paneli mahvolmuş. Ahşapları mahvolmuş. Motor düzgün çalışmıyor. 30'un altında 6.3'lük arabayı takdir eder mi bilmiyorum.
2: Ama bundan para kazanmak mümkün mü?
1: Bildiğim kadarıyla 20.000 istiyor. Bu o kadar eski bir Mercedes için çok para. 6.3'lük bir araba çok değerli. Kolayca 80'e kadar çıkabilir. Ama ben ona 16 vermeyi tercih ederim. Çünkü almam gereken çok parça var. 20 ödemek istemiyorum.
2: Bu şu anlama geliyor. Ya ustaca pazarlık yapın ya da hiç yapmayın.
1: Frenler çok sert. Bunu park etsek iyi olur. Direksiyon gürlüyor, inanılmaz. Ama ileri geri her vites geçiyor. Bundan memnunum. Şanzıman da oldukça iyi, böyle olması gerekiyor. Evet Bernard. Araba gidiyor.
3: Evet, evet doğru.
1: Bu restore edilebilecek bir şey. Bence iyi çünkü neredeyse orijinal halde. Evet. Birkaç trim parçası eksik ve ahşabın biraz bakıma ihtiyacı var. Arkada biraz pas var. Camların tekrar takılması gerek. Motorun da elbette bakıma ihtiyacı var. Ayrıca su pompası, soğutma sistemi gibi birçok şeyle ilgilenmeliyiz. Ayrıca nakliyeden kaynaklanan ezikler var. Fakat yine de beğendim. Renk kombinasyonunun da harika olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onu yeniden hayata döndürmek istiyorum. Buna ne kadar istiyorsun?
3: 20.000.
0: Biri elindeki arabanın nasıl olduğunu, değerini, iyi bir ürün olduğunu ve piyasa fiyatını biliyorsa asla değerinin altında satmaz. Çünkü araba çok iyi, mutlaka satılır der. Eğer gelen almazsa sonraki kişi alacaktır.
1: Önünde iki göremiyorum. Önünde Bir olmaz mı acaba?
3: Evet. Çok sayıda 9 rakamı olan 1 benim için uygun.
1: Tamam.
3: Çok fazla
1: eğer
3: inemem.
1: Eğer birinin arkasında çok 9 rakamı
3: İhtiyacınız
1: varsa...
3: İhtiyacınız olursa parça konusunda da destek olabilirim.
1: Tam vazgeçmek üzereyken bana parça konusunda yardımcı olmayı teklif etti. Böyle bir direksiyon sistemi 1000'e mal oluyor. Yani maliyet 19.000'e inecek. Ayrıca 2 tampon ve 3 trim parçası konusunda da yardımcı oluyor ki bu da 1500'e mal olurdu. Tüm bu parçaları bedavaya bile alabilirim. Bu da fiyatı 2500'e düşürüyor. İstediğim fiyata yakın, yani mutluyum. Anlaştık.
3: Tamam.
1: Teşekkürler Bernard.
3: Tamam, anlaştık.
1: Harika, evet. Kahretsin, başka bir araba aldım. Max beni öldürecek. Ah. Ama çok güzel. Sonuçta bir Mercedes. Bu arabanın her şeyini seviyorum.
2: Atölyeye dönüyoruz. Acaba Max Mercedes'e ısınacak mı?
1: Arabayı seveceğinden emin değilim. Çünkü Mercedes sevmiyor. Ve araba dökük görünüyor. Duman çıkarıyor, yere basık, sürtüyor, sallanıyor. İlk bakışta bir hurda yığını gibi görünüyor.
2: Arızalı havalı süspansiyon Mercedes'i alçaltıyor. Bu şasi ve alt gövde için risk oluşturuyor. En azından Mercedes kendi gücüyle atölyeye ulaşabiliyor.
0: Bunun ne anlamı var?
1: Alçak arabaları seviyorum.
0: Tüm o duman ve motorun sesi ve yere yakın bir Mercedes olması bu kesinlikle benim tarzım değil.
1: Öncelikle bu araba San Diego'dan.
0: He?
1: Bu pas demek.
0: Evet, görebiliyorum. Pasla havalı görünüyor. Pas ve krom havalı görünüyor.
1: Ve yürüyor.
0: Aslında sayılır. Baca gibi duman çıkarıyor.
1: Kolayca düzelir. Çünkü sadece kısa süreliğine çalıştırıldı ve tam güçte kullanıldı. Tabiri caizse araba boğuldu. Sürülmesi gerekiyor. O zaman rüya gibi olacağından eminim.
0: Ayrıca işareti de var.
1: Evet, 300'sel.
0: Evet, yani büyük boy ve 6.3.
1: Ponç yakın motor hacmiyle aynı.
0: Evet, doğru.
1: Evet, bu motor çok büyük. 6.3 litre, daha büyüğü yok. 100 amperlik bir aküye ihtiyacı var ama yine de basınca çalışıyor. Şimdi hep korktuğum ama harika olan şeye kulak ver.
0: Biraz zorlanıyor ve gürültülü,
1: evet,
0: ama iyi gidiyor.
1: Biraz yavaş ama yağlarız. Ama bu tam olarak en pahalı yönlerinden biri. Bu açık. Bu üretmemiz veya üretmememiz gereken ve gerçekten güzel özünü hala koruyan türden bir ahşap. Elbette yenileyebilirsin ama çok işe yaramaz.
0: Araba için marangoz lazım.
1: Evet.
2: Chris ve Max 300 seli ilk kez inceliyorlar. Yapılacaklar listesi uzadıkça uzuyor.
1: Bu şey çok çabuk ısınıyor. Bu arabada ısı sorunu var.
0: Su pompası mı?
1: Hı-hı. Bu da conta.
0: Yani contayı aldık. Evet,
1: su pompası
0: harika.
1: Contadan daha pahalı.
0: Tahmin edebiliyorum. Sana su pompasını vermesini tercih eder.
1: Onunla anlaşma yaptım.
0: Ne?
1: Parçaları ücretsiz veriyor. Bozuk olan hidrolik direksiyon, dişli kutusu da dahil.
0: Nelerin çalışmadığı yavaş yavaş anlaşılıyor.
1: Evet, inek yapmak istemiyorum.
0: O zaman soru şu, ne kadar ödedin? Tahmin edeyim
1: 10
0: mi?
1: 10 euro indirim yaptırdım.
0: 10 euro mu? Sıkı pazarlık ediyorsun. Çok iyi.
1: Artı parçalar.
0: Artı parçalar, doğru.
1: Evet, öyle.
0: Ne kadar ödediğini tahmin mi etmeliyim? 20 mi?
1: Hala başında biri var.
0: Yani 19.990.
1: Evet, gerçekten öyle. 20'yi aldım, diyelim ki 20 veya 25 harcadım. Bize epey kar kalıyor. Bence çok iyi.
0: Sonuç olarak itiraf etmeliyim ki, evet, böyle bir araç alma şansım olsaydı, en sevdiğim marka olmasa bile kesinlikle onu alırdım.
2: Alt şasiyi hızlıca inceliyorlar ve ardından savaş planını oluşturuyorlar. Ne derler? Vakit nakittir.
1: Her şey açıkça ortada, değil mi Max?
0: Kristal berraklığında,
1: tamam,
0: kesinlikle öyle.
1: Tamam, kapıdan başlayalım. Cama bakalım. Bunun için bazı parçalara ihtiyacım olacak. Öndeki su pompasını kontrol edeceğim.
0: Pastanın
1: öyle
0: üzerindeki kremayı seçtim.
1: Evet.
0: Su pompası, değil mi?
1: Onu da alabilirsin.
0: Hayır. Camı yapacağım.
2: Max önce iç tasarımlarla ilgileniyor. Araba iyi bir karla satılacaksa arabanın pırıl pırıl parlaması gerekiyor.
0: Biz marangoz değiliz ama kesinlikle hallederiz. Mesele şu ki bence tekrar kullanılabilir gibi görünüyor. Değiştirmemize gerek yok. Zımparalayıp boyayacağız. Belki vernik de kullanırız.
1: Bu hala sağlam.
0: Evet evet, çürümüş gibi görünmüyor.
1: Su pompasını çıkarabilmek için radyatörü sökeceğim.
0: Tamam. Bence bunun için çok para ödeyen Mercedes uzmanı hemen orijinal parçalara bakacak ve eğer güzel, orijinal ahşap kaplamayı bir çeşit plastikle değiştirdiyseniz hemen şikayet edip bu orijinal değil diyecek ve sonra fiyattan düşmeye çalışacak. Bu yüzden son derece yüksek kaliteli bir iş yapmalıyız, evet.
2: Bu Mercedes'te bir zamanlar zarif görünen ceviz kaplamadan bolca var. Ama 49 yaşında ve harap durumda. Yenilenmiş döşeme parçaları yüksek bir satış değeri için şart.
0: Pencereler, en sevdiğim alan. Özellikle elektrikli pencereler üzerinde çalışmayı çok seviyorum. Çünkü
1: hiçbir
0: ulaşmak
1: şey
0: çok kolay.
1: Göremiyorsun, hissetmen ve anlaman gerekiyor.
0: Kesinlikle berbat. Dokunursan her yerde
1: biliyorum,
0: keskin kenarlar var.
1: Ellerim mahvolacak.
0: Sinir bozucu. Motoru çıkarman gerekiyor.
1: Motoru çıkar, bütün parçaları sök.
2: İlk elektrikli cam regülatörleri 1940'ların başında bir Lincoln'da ortaya çıktı.
0: Ha, bu kesinlikle doğru çalışmaz. Gördünüz mü? Sanırım sorun dişli ile pinyon arasındaki boşluğun çok fazla olması. İşte burada gördüğünüz gibi kayıyor ve pinyon mili bu karşı tarafa çarpıyor. İki vida kaymasını önlemek için onu yerinde tutmalı. Ama daha önce söktüğüm haldeyken aralarında zaten çok fazla boşluk var ve ona gerekli baskıyı yapmıyor. Evet.
2: Sıra sorunun düzeltilmesinde.
0: Ve işte mekanizma. Bence iyi görünüyor.
1: Neyi sevmiyorum biliyor musun? Düz dişleri.
0: Evet haklısın. Tekrar kapatıp kapatmayacağımıza
1: bakabiliriz. Aynen, kenetlenmiyorlar. Hafif bir gerileme bile olsa tam burada ortada tıkırdayacak. Hepsinin dışarıdan böyle görünmesi gerekiyor işte.
0: Sanırım bunlar daha fazla ilerleyemeyecek
1: yerlerdi.
0: Bu
1: yeni bir ankaraja ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Evet, pencerenin kesinlikle hala şeye ihtiyacı var.
0: Sevgiye.
1: Evet.
2: Evet, tıpkı Mercedes'in geri kalanı gibi. Bu yüzden Chris ve Max hemen bir sonraki soruna, arızalı su pompasına geçiyorlar. Bu pompa ısı alışverişi için gerekli olan soğutma sıvısının dolaşımını sağlamakla görevlidir. Eğer bozulursa motor aşırı ısınır. Bu yüzden pompa çıkarılmak zorunda ama direniyor.
1: Kahretsin.
0: Ağır işler için Chris'i kullanıyoruz. O sıkışmış vidaları gevşetecek kadar büyük pazılar geliştirmesi için onu antrenmana gönderiyorum. 50'lik lokman atar ve Chris yeterli.
1: İşte oldu. Bu devasa motor bloğundaki tüm suyu hareket ettiren eski pompa çıktı. Evet, kesinlikle daha iyi günler görmüş. Döndürmesi zor. Rulmanları bozuk, sızdırıyor. Conta bana verdiğiyle aynı görünmüyor. O kareydi, bu yuvarlak.
0: Pompa ustamız Strake'ye gidiyor. Contaları ve rulmanları değiştirip tekrar çalışır hale getirecek.
2: Martin Usta'nın eski Mercedes modelleriyle 20 yıllık bir deneyimi var. Bu tür bir su pompasını sökmek onun için hiç sorun değil. Ayrıca acilen ihtiyaç duyulan yedek parçaları temin etme işi de Martin Usta'da.
1: Şimdi koltukları bekliyorum. İç mekana ihtiyacımız var.
2: Bu aşamada meslektaşları Kay yardım ediyor. Halılar, kapı panelleri, koltuklar. Her şey sökülüyor.
0: Harika. O zaman koltuğu buradan alacağım. Evet.
2: 300 serinin son halinde her şey mükemmel olmalı. Aksi takdirde bu kadar yüksek fiyatlı bir araba seçici Mercedes müşterilerini etkilemekte başarısız olur. Mustafa Saklıcan öğleden sonra geleceğini söylemişti.
4: 70-69. Üretim yılı 70-69. Çok güzel, çok güzel.
1: Mavi suni deri.
4: Şuna bir bakalım.
1: Burada birkaç kusur var.
4: Görüyorum. Güzel yanı, rulo halinde malzeme getirdim. Yani 2-3 metre alabilirsiniz.
1: İçinde ne olduğunu göster.
4: Bence bu çok tanıdık geliyor. Çünkü 68-72 demiştim. Bu olmalı. Evet, işte bu.
1: Aynen öyle. Vinil.
4: Vinil. Aynen.
1: Evet.
4: Temelde aynı şey. Deri değil. Hemen belli oluyor. Ve evet, kesinlikle. İhtiyacımıza bağlı olarak diyelim ki 2 veya 3 metre sipariş edelim.
1: Ne kadar tutuyor?
4: 25-30 euro civarında bir şey.
1: Arabanın lüks görünmesi için her yerini deriyle kaplatmak istiyorum ve Musti'den bir maliyet tahmini almak istiyorum. Böylece vinil yerine deri kaplatırsak çok daha iyi görünebilir.
0: Bir işimiz daha var.
4: Tamam.
0: Böyle görünüyor.
4: Harika olan şey, bunlar kaynakla tutturulmuş. Buna yüksek frekanslı kaynak deniyor. Dikiş değil. Ve orijinalini bulabilirseniz harika.
1: Böyle bir tavan kaça mal olur?
4: Üretimde kaynakla birleştirilmiş bir tavan 100'den fazla olmamalı.
1: Gerçekten mi?
4: Evet, sentetik deriyle daha önce de belirttiğim gibi metre başına 25. 2 metre, bu 50 euro yapar. Kaynak maliyeti de 50 euro tutar.
0: Tamam, o zaman olur.
4: Tamam, her şeyi konuştuk Chris.
1: Teşekkür ederim.
4: Sipariş için teşekkürler. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
4: Fiyatı bildireceğim. Hı-hı. Döşeme veya benzeri herhangi bir konuda sorularınız varsa beni arayın, tamam mı? Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
4: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kal.
2: Mercedes'in alt kısmı 49 yıl sonra hala iyi durumda olsa da özel bir temizliğe ihtiyaç var. Pası ve kiri temizlemek için kuru buzlama yöntemi kullanılacak.
1: Bugün çok sıcak.
0: Bu harika.
1: Bu her şeyi hızla temizlemek için.
0: Soğukta yanmak.
1: Evet. Benzi buraya getirdim çünkü paslanmadığı için alt kısmını buzla kumlayarak temizleyebileceğimizi düşündüm. Motor bölmesi de aynı şekilde. Bu şekilde hiçbir kabloya, kauçuk parçaya, hiçbir şeye zarar vermezsin. Sadece kiri temizler, kaplama gerekmez. Yani temelde...
0: Hasarlar fiyatı
1: evet,
0: belirler.
1: Hasarlar aynen öyle. Evet. Ama zaten pas ve boya da gitmeyecek.
0: Zaten pasımız yok.
1: Talepkar Mercedes tutkunları ve müşterileri basittir. Temiz ve düzenli araç isterler. O kalitede yapmalıyız.
2: Bu sadece Mercedes müşterileriyle sınırlı olmadığı için Chris, Thomas Stagmeier'in düzenli bir müşterisi. Kuru buz püskürtme, klasik ve modern otomobil restorasyonları için tercih edilen bir temizleme yöntemi.
5: Yapılacak biraz iş var, özellikle bu bölgedeki fren hatları için.
1: Bunların maliyeti ne olacak?
5: Her zamanki gibi yapacağız, harcanan emeğe göre.
1: Saatte 200 mü?
5: Evet.
1: Tamam, acele edelim.
2: Kuru buzun sıcaklığı... Eksi 80 santigrat derece. Özel makine buz kristallerini süpersonik hızlarda yol kirine ve yağ kalıntılarına fırlatıyor. Kimyasal içermeyen ve nazik bir kir temizleme yöntemi olan bu yöntem hassas kabloların işlem sırasında zarar görmemesini sağlıyor.
0: Mükemmel değil mi?
2: Yarım günlük çalışmanın ardından alt gövde ve motor bloğu eski ihtişamına kavuştu.
0: Yeni gibi.
1: Harika. Mercedes müşterileri de memnun kalacak. Evet. Temizliği severler çünkü.
0: Farkı yaratan şey bu.
1: Mercedes alıcıları. Gri düzgün saçlar, polo tişört veya kazak, yelek. Ve her zaman güzel beyaz bir gülümseme.
2: Artık kalıplaşmış yargıları bir kenara bırakalım da şunu soralım. Chris, 300 seli için bir alıcı bulabilecek mi? Bu arada arızalı su pompası için gerekli yedek parçalar da geldi.
1: Bak Martin, tüm parçaları temizledik. Zaten her şeyi söktüm ve her şeye cam boncuk püskürtme ve kum püskürtme işleminden geçirdik. Her şey harika. Suyun her şeyi nasıl aşındırdığını görebiliyorsun. İşte burada ama yine de çalışacak bu, öyle değil mi? Yenisini zor buluruz.
6: Bu tolere edilebilir. Bundan evet, sonra önemli öyle. Olan çark ile gövde arasındaki boşluktur. Pompalamayı yapan şey de budur.
1: Ve bunun için yeni çarkımız var. Onu bile aldığımıza inanamıyorum. Orijinal bir Mercedes parçası. Burada görebilirsin. Mercedes'in bu parçaları hala stokta bulundurduğunu belirteyim. Aynı parça, sadece yeşil renkte. Daha doğrusu iyi durumda. Tamamen sağlam. Korozyon sorunları yok. Delikler güzel. Buradaki daha küçük ve sadece 250 euroya mal oldu. Yani çok ucuzdu. Şimdi dişleri yeniden açacağım. Böylece her şey temiz olacak. Hadi işe koyulalım. Yapacak çok işimiz var.
6: Ben de rulmanları takayım.
1: Evet, harika.
2: Gerçek bir takım çalışması. Sonuçta zarif Mercedes en kısa sürede tekrar yola çıkmalı.
1: Yakında takılacaklar.
6: Evet, o noktaya kadar inmemiz gerekiyor. Basınç arttığında anında dibe ulaştığımızı
1: Peki,
6: göreceksin.
1: Peki, basınç ne kadar?
6: Hiç yok. Şimdi sekmanı kullanmalıyız.
2: Segman yeni takılan rulmanı yerinde tutuyor. Eski miller ve rulmanlarda aşınma belirtileri açıkça görülüyor. Değiştirilmesi zorunlu.
6: Su pompasının sızdırmasının asıl nedeni buydu. Şimdi sızdırmazlık paketi takıyorum.
1: Araba tekrar çalışırsa ve aşırı ısınmazsa mutlu olacağım. Bunlar son adımlar değil mi? Bolca sızdırmazlık malzemesiyle. Genel olarak su pompasının onarımı 1000 euroya mal oldu. Sadece parçaların maliyeti bile kolayca 700 euro tutuyor. Ve işçiliği de unutmamak gerekiyor.
2: Chris'in bu lüks arabadan kar elde edebilmesi için yatırım yapması gerek.
1: Pompayı tamamen elden geçirdik. Yeni rulmanlar, yeni contalar, benzeri parçalarla yeniden donattık. Şimdi motor için birkaç conta kaldı. Yani şimdi bu pompayı motora takıyoruz. Radyatörü takacağız. Her şeyi monte edeceğiz. Ve sonra çalıştırıp sızıntı olup olmadığını görebiliriz. Umarım olmaz.
2: O halde pompanın montajına başlayalım. İlk olarak yeterli miktarda sızdırmazlık macunu ve uygun contalar gerekli.
1: Şimdi her yere macunumu sürüyorum ve sonra doğru yere koymamız gerekiyor bunu. Sonra ilk vidaları takıyorsunuz.
0: Aman tanrım. Sonunda su pompası da oldukça iyi görünüyor.
1: Harika.
0: Harika mı?
1: Evet.
2: Başlayalım. İlk olarak yeterli miktarda sızdırmazlık macunu ve uygun contalar gerekli.
1: Şimdi her yere macunumu sürüyorum ve sonra doğru yere koymamız gerekiyor bunu. Sonra ilk vidaları takıyorsunuz.

0: Deneyebiliriz. Tamam oldu. Ah. Çalıştırmayı deneyeceğim. Çalışıp çalışmadığını merak ediyorum. Çalışıyor. Beklememiz gerek. Yaklaşık 10 dakika rölantide çalıştıralım, sıcaklığı kontrol edelim. Yükselirse aksilik olduğunu anlayacağım.
1: Araba çalışıyor. Sızıntı yok ve ısınmıyor.
2: Max artık benzin görünümüyle sakince ilgilenebilir.
1: Evet, şu anda Bohum'dayım. Alfred'in yanındayım. Alfred'in özellikle araba iç mekanları konusunda uzmanlaşmış bir ahşap işletmesi var. 300 sel için parçalarımızı aldı ve oldukça kötü durumda olan aracı harika bir şeye dönüştürme gibi zor bir görevi var. Burada nasıl bir iş yaptığını merak ediyorum. Hemen gidip bir bakacağım.
3: Merhaba.
1: Merhaba Alfred, nasılsın? Münih'ten Max, nasılsın?
3: İdare ediyorum diye.
1: Mercedes parçalarımız sende değil mi?
3: Evet, şu anda üzerinde çalışıyorum.
1: Bildiğim kadarıyla bazıları gerçekten o kadar iyi durumda değil, değil mi?
3: Hayır, bazı parçaları oldukça yıpranmıştı.
1: Mercedes'imizdeki ahşap gerçekten içler acısı durumda. Özellikle Mercedes'imizi konumlandırmak istediğimiz fiyat aralığında bu şekilde bırakamayız. Rengi orijinaline göre mi belirliyorsunuz yoksa Mercedes'in belirlediği özellikler mi var?
3: Hayır. 3 veya 4 çeşit ahşap var. Burada gösterilen gibi ceviz, ceviz kökü, köknar ve abonoz gül. Orijinaline sadık kalıp ceviz mi kullanalım?
1: Evet lütfen. Önemli olan şey orijinal olması. Temelde pürüzsüz bir yüzeye sahip olması gerekiyor değil mi?
3: Evet. Eğer yapıştırıcı bir yerden gevşemişse onu sökerim. Sonra onu ayırıp bir şekilde tamir etmeyi başarırız.
1: Şimdi sırada ne var Alfred?
3: Sıradaki adım kaplama.
1: Zımparalandı mı?
3: Bu zımparalandı evet. Şimdi de kaplamayı kesmemiz gerekiyor.
1: Temelde çok ince bir ahşap tabakası. Malzemenizin kaplanmasını istediğiniz ahşap türüne göre üretilmiş kaplamalar var.
2: Alfred Möller, 35 yıldır ahşap iç mekanların yenilenmesinde uzmanlaşmış bir kişi. Her bir parça toplam 14 ayrı aşamadan geçiyor.
3: Şeytan her zaman ayrıntıda gizlidir. Bu iş sabırla alakalı. Şimdi pres makinesine gidiyor.
1: Evet, şuradaki makine mi?
3: Evet, bu vakumlu pres.
2: 9,5 ton atmosfer basıncı kullanılarak kaplamayı ahşap şeridin üzerine bastırır. Makineye aynı anda sadece 1-2 parça girebilir.
1: Kurulması ne kadar sürüyor?
3: Yaklaşık 2 saat.
1: O kadar mı?
2: Bu sırada atölyede Chris ve Martin hava süspansiyonlarındaki arızayı arıyorlar. Sistem basıncı tutmuyor. Yani bir sızıntı var. Hortum kullanarak sebebi bulmayı planlıyorlar.
4: Hemen ilk denemeyi yapalım. Şu anda kompresör tarafından şişiriliyor. Kompresör sistem için gerekli tüm basıncı burada üretiyor. Şimdi parmağını üzerine koy. Çalışıyor gibi görünüyor. Ama daha kesin yöntem bir bardak su alıp buna bağlayınca
0: çıkarmadığına bakmak.
4: Kompresöre mükemmel bir şekilde oturuyor ve ucunu burada tutuyoruz.
0: Sarkin'in yöntemi harika. Neredeyse rustik. Bir hortum ve bir bardak su. Çok basit şeyler ama etkili. Fazlasına ihtiyacınız yok.
2: Kompresör iyi çalışıyor. Eğer bardaktaki suda kabarcıklar oluşuyorsa arka aksın valfi kapanmıyor demektir.
4: Ve sızdırmazlık tamam.
0: Bunu öğrenmek istiyordum. Önemi arkaya mı yoksa başka bir yere mi bakmamız gerekiyor?
4: Şimdi ön sağda mı yoksa solda mı olduğunu görmemiz gerek.
2: Ön aksın dengeleme valflerine ulaşmak için kanala inmek gerekiyor. Acaba sistemdeki sızıntı nerede?
4: Püskürdüğü nokta şaft üzerindeki kilitleme pimi. Yani bu valf bozuk. Tut.
2: İyiden iyiye incelenmeli.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Neee?

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Atasay Fırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan fırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Fırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
7: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Bochum'da ahşap pervaz ve ceviz kaplama basınç altında birbirine yapıştırıldı. Ancak henüz son aşamadan çok uzakta. Vernikleme, zımparalama ve cilalama henüz tamamlanmadı.
16: Artık tamamen kaplandı.
15: Üç bileşenli polyester vernik sadece parlaklık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dayanıklılığı da arttırır.
16: Boyalı kısım şimdi biraz daha dalgalı mı görünüyor?
17: Dalgalardan kurtulmak için zımparalamamız gerekiyor.
16: Tamam.
15: Alfred adım adım ilerliyor. Binlik zımparadan 2500'lük zımparaya geçiyor.
17: Bu artık tamamen zımparalandı. Şimdi cilalamamız gerekiyor.
15: Pamuk lifleri kullanarak boya katmanındaki son dalgalanmaları gideriyor ve harika bir parlaklık sağlıyor.
16: Kusursuz yani. Damarlar harika. Ahşap mükemmel. Ezik yok. Portakal kabuğu görünümü de yok.
17: Ve bu da önceki haliydi.
16: Sen sihirbaz mısın? Chris yapılan işten çok memnun. Kusursuz bir iş. Güzel olmayan bir şey verdik ve karşılığında parlayan ve güzel bir şey alıyoruz. Mali açıdan yine sıkıntılı olacak. Ahşaplar üzerinde yapılan işlem inanılmaz derecede pahalı. Bunun için yaklaşık 3000 euro harcayacağız.
15: Münih'e dönüyoruz. Chris şu anda bir havalı yayın valfini değiştiriyor.
18: Valfler geldi yepyeni. Harika değil mi?
16: Bu saçmalık kaça mal oldu?
18: Sence ne kadar?
16: Yaptığın şey ucuz olamaz.
18: Ama düzgün yapıyorum.
16: Düzgün yapıyorsun çünkü profesyonelsin. Biri 1000 eurodan ne kadar düşürdü?
18: Çok az. Artı vergi. Ve şimdi en azından çalışıyor. Şuradaki parça sızdırıyordu. Bu yüzden tamamen elden geçirdik. Alt kısmı mükemmel oturuyor. Harika. Çok güzel oldu.
16: Burada da başka bir şey görüyorum.
18: Tam olarak bakmadığımız şey bu.
16: Yani harika. Sorun yok muydu?
18: Sağ silindir kapağı hala iyi durumdaydı. Bir test yaptık. Sızıntı olup olmadığını kontrol ettik.
16: Yani iniyor değil mi?
15: 7 atmosfer basıncı bu araçta dengede tutar. Sadece teknoloji ve iç tasarım pahalı değil. Mercedes'in dış görünümü de lüks bir yenilenmeden geçmeli.
16: Mercedes boya atölyesindeydi. Yeni bir rengi var.
18: Satış için temel oluşturduk. Böylece bir Mercedes alıcısı böyle bir arabayı hemen almayı düşünebilir.
16: Eskiden güzeldi ama çok sıkıcıydı. Öyle bırakamazdık. Üst sınıf bir araç olmalıydı.
15: Boyadan sonra ise kapılar tekrar takılmalı.
16: Bu şey çok ağır. Yeni boyanmış, çarpmayalım. Biraz daha açar mısın?
18: Harika.
16: En iyisi elini alttan arasına koyma.
18: Tamamdır.
16: Çok zor işte değil. Nereye koyacağımı söylemelisin.
18: Olduğun gibi kal.
16: Bunu çift anlamlı olarak mı söylüyorsun?
18: Biraz aşağı.
16: Peki daha ne kadar tutacağım?
18: Dışarıya doğru. Ve şimdi biraz yukarı.
16: Menteşeler var ve onları her yöne doğru ayarlayabilirsiniz. Nereye?
18: Şimdi biraz bekle. İleri, ileri, ileri, ileri. Beğendin mi?
16: Bence bu haliyle... Harika, iyi iş çıkardın.
15: Bu arada Saraç Mustafa da harika bir iş çıkarmış durumda.
16: Harika. Arabada inek mi var?
8: Tüm bu ekipmanın kaplaması 3-4 ineğe eşdeğer. Yani yaklaşık o kadar. Evet.
15: Yaklaşık 2800 euroluk fiyat farkına rağmen Chris daha yüksek kaliteli hakiki deri iç döşemeyi tercih etti. Bu yükseltme kesinlikle satış fiyatına yansır.
16: Chris, hazır mısın?
18: Bekliyorum. Her zamanki gibi.
16: Evet. Evet. Tamam, öne oturalım.
18: Bekle, sınır koymak gerek. İşte.
16: Sınır mı?
18: Evet.
16: Sınır mı?
18: Bana sokulma.
16: Olabilir, ne kadar hassassın.
18: Neredeyse direksiyonu bile çevirebilirim.
15: Mercedes eski asaletine geri dönüyor gibi.
8: Çok hantal görünmesinden korkuyordum ama mükemmel uyuyor.
18: Tam da böyle olması gerekiyor.
16: Sakın bir şey çizme, tamam mı?
18: Kesinlikle. Bu koltuk oldukça ağır.
16: Daha önce hiç motoru sökülmemiş.
8: Ne ağır ama evet. İnanılmaz. Bu eski şeyler hep böyle.
18: Musi'nin işi gerçekten çok iyi. Koltukları güzelce dikti ve harika bir iş çıkardı. Daha iyisi yapılamazdı galiba. Ahşap gerçekten çok iyi oldu. Kesinlikle mükemmel. Şimdi onları çizmemeliyiz.
16: Şimdi ne yaptığımıza bakalım. Güzelce oturuyorum. Marangoz iyi iş çıkarmış.
18: Bu gerçekten çok şık.
16: Harika, yüksek kalite.
15: Bu 300 selin bir başyapıt olacağı giderek daha da anlaşılıyor. Bu fiyatı da yükseltir mi acaba?
18: Bunu görebiliyor musun?
16: Evet, evet.
18: Max'in gözlüğüne ihtiyacı var.
16: Hayır.
18: Kapat. Yani hiçbir kusuru kalmadı. Uyuyor. Bir Mercedes'in en önemli özelliği uyumudur. Harika. Hala Mercedes'le uğraşıyoruz çünkü çok fazla parçası var ve bir araya getirmek uzun sürüyor. Ama hedefimize yaklaşıyoruz ve deneme sürüşü için sabırsızlanıyorum.
15: Evet, geldi çattı son hesaplamalar. Önemli bir yatırım yaptıkları ortada. Restorasyonun toplam maliyeti ne acaba?
18: Yine çok para harcandı.
16: Evet, her zamanki gibi. Tamam, hadi söyle.
18: Evet, o zaman sıkı tutun. 20 bin euro çok pahalı.
16: Yazacağım.
18: İç tasarım 16.
16: Yapacak bir şey yok.
18: Her şeyin bir bedeli var. Boya için 7100.
16: Tamam.
18: Ayrıca arabayı buz püskürtme yöntemiyle temizlettik. Her şey lekesiz oldu. Hı hı. 1200.
16: 1200.
15: Ayrıca 3700 euroluk kaplama işçiliği maliyeti, su pompası, egzoz sistemi, havalı süspansiyon ve daha bir sürü şey var. Toplamda 11.300 euro daha.
16: Yani bu bizi tam olarak nereye getiriyor?
18: 55.600.
16: 55.600. Neye satıyoruz? Ne kadar alacağımızı düşünüyorsun?
18: En az 79 bin euro istiyorum.
15: Yüksek bir fiyat ama mevcut duruma bakılınca ucuz bile sayılır. Chris arabayı 89 bin euroya satışa çıkarıyor. Hem içten hem dıştan sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi. Yeni ahşap kaplamayla tamamen yenilenmiş iç mekan 300 seli mükemmelleştiriyor. Onu gerçek beyefendiler için klasik bir otomobil haline getiriyor.
16: Diğer önemli anda görüşe çıkarmak olacak. Kimin süreceği tartışma konusu, o birlik şoför kim olacak sorusu var tabii ki.
15: Bu lüks aracı kullanırken ona uygun kıyafet şart.
18: Saçları iyi, geri kalanı değil. Hayır. İyi görünüyor. Kim sürüyor?
16: Pekala, senin için bir şey hazırladım. Burada farklı uzunluklarda iki çubuk var. Kısa olanı veya uzun olanı seçebilirsin ama önceden söylemen gerekiyor. Ve eğer istediğin çubuğu çekersen sen mi süreceksin yoksa ben mi süreceğim? Bu karar verme hakkını kazanırsın. Beni iyice anlayabildin mi? Ne dersin?
18: Oldukça basit.
16: Ha, tamam. Peki, kısa olanı mı yoksa uzun olanı mı alıyorsun?
18: Uzun olanı alıyorum, tıpkı bu araba gibi.
16: Evet, neredeyse.
18: Bu benim oyunum.
16: Şimdi bir dilek tutabilirsin.
18: Seni gezdirmekten mutluluk duyuyorum.
16: Gerçekten mi?
18: Araba için heyecanlıyım, hadi gidelim.
16: Gidelim.
18: Tamam. Kapını bile açıyorum. Çok korkacaksın.
16: Neden?
18: Hızlı sürüyorum.
16: Hiç fark etmez.
18: Bence Max arka koltukta keyifli. Rahat hissediyor.
16: Hadi ama acelem var.
18: Randevunuz mu var efendim?
16: Evet, hızlanalım.
18: Geç mi kaldık?
16: Bizi bekliyorlardır. Orası kesin.
18: Tanrım ne saçmalık.
16: Kapa çeneni.
18: Aa,
16: lanet olsun. Lanet.
18: Çok şık.
16: İyi iş çıkardın.
18: Kesinlikle öyle.
16: Kıyafetler insanı yaratır. Bu iyi oldu.
18: Arabalar insanı yaratır. Ha? Ön koltuklar harika ve Max arka koltuklarında gerçekten iyi olduğunu söylüyor. Yani alkışlar Musti'ye. Mükemmel bir iş çıkarmışlar. Kendinizi rahat hissediyorsunuz. Ambiyans güzel, ahşap güzel. Her şey birbiriyle uyumlu, ahenkli. Neredeyse bir başkanlık limuzini gibi. Bu arabada kendinizi böyle hissediyorsunuz. Birinci sınıf bir araba bu. Satış yakında gerçekleşecek. Böyle bir şeye gücü yetebilecek birini bulmamız gerekiyor.
16: İyi bir satışa. Bu işi başaracağız.
15: Aslında potansiyel bir alıcı bulunmuş durumda. Benjamin Wolf, Chris ve Max'in çalışmalarını uzun yıllardır takip ediyor.
12: Peki nasıl buldun?
18: Evet, mükemmel.
15: Benjamin, başarılı bir otomobil bayi işletiyor. Alanı kaliteli klasik ve spor otomobiller. Ama özel hayatında sürüş konforu yaşamayı hak ediyor.
18: Mercedes istediğini
12: evet,
18: söyledin. Yani
12: harika.
18: Mercedes
12: alıyorsun. Ya da üç tane almıştım. Hepsi satıldı. Yenisine ihtiyacım var. Daha ne olsun?
16: Tam zamanında, evet.
12: Tamam.
18: Tamponlar yeni kromlanmadı ama üzerlerine yeni kauçuk burçlar taktık. Bu yüzden pas yok. Sadece hafif bir patina var, görüyorsun.
12: İçinde her şey yeni mi?
18: Evet, her şeyi yeniledik. Max, güzellikleri göster.
12: Harika görünüyor.
18: Evet, öyle.
12: Şimdi motora da bakalım.
15: Chris ve Max motoru tamamen elden geçirdiler. Şikayet edilecek bir şey yok.
12: Çok iyi. Motor orijinal mi?
18: Orijinal motor.
12: Güzel.
18: Bir şey gerekmiyordu. Motoru çıkarmadık.
12: Fiyat konusunda anlaşabilirsek çok iyi.
18: Biliyorsun ucuz olmayacak. Almanya'da boyattık. Amerika'dan paslanmaz bir gövde aldık ve orada iki sahibi olduğunu söyleyen bir geçmişi var. Amerika'da bunu doğrulamak zor. Her şey tertemiz. Alt tarafı buz püskürtme yöntemiyle temizlendi. Fiyatı ise 89. Tabii ki Alman tescili için her şey düzgün bir şekilde yapıldı. Hı-hı.
12: Peki 85 ile 89 arasında bir şey olur mu?
16: Senin için 87.500 olur.
18: 87.500 değil mi?
12: Eğer orada buluşabilirsek onu memnuniyetle alırım. Evet.
16: O zaman resmileştiririz.
12: Evet.
16: 87.500
12: harika,
16: bana uyar.
12: Harika, memnunum.
18: Tamam,
12: iyi
18: evet.
12: Oldu.
18: Memnun oldum. Çok mutluyum.
16: Evet, buna inanıyorum.
18: Çok memnunum. Anahtarı teslim ederken mutluyum.
16: Çok emek verdik, unutma.
18: Çok şey öğrendim. Ha. Ama tüm harcamalara rağmen karlı bir şekilde satabildiğimiz için mutluyum.
16: Birincisi bu. İkincisi ise alışverişe devam etmek istiyoruz. Nakit paramız var ve aramaya başlayabiliriz.
18: Sonraki için sabırsızlanıyorum.
16: Ben de. İyi anlamda.
13: Otomobil piyasası durgun.
19: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
20: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
21: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Odun eski çağlardan beri insanlığın en önemli kaynaklarından olup ağaç hasadı yeryüzündeki en ölümcül işlerden biridir. Programdaki oduncular profesyonellerdir. Bir uzmandan eğitim almadan bu tür eylemleri denemeyiniz.
1: Son Ormancı'nın önceki bölümünde.
2: Devriliyor.
1: Kış arası yaklaşıyor.
3: Aha güzel.
1: Ve Jared'ın son bir şans gününde talihi yaver gidiyor.
4: Bu odun kurtarma operasyonundan 100 bin dolar kazanmayı umuyorum. Söylediğim tarafa git.
1: Ancak son ağaç kesim ve toplama günü yaklaştıkça büyük paralar kazanma baskısı da artmaya başladı.
2: Oh, lanet olsun. Jimmy!
4: Elimizden geleni yapmalıyız. Boşa harcayacak vaktimiz yok. Hadi bakalım.
1: Son Ormancı.

0: Alo Leon, nasılsın?
1: Aa, fena değil. Hazır havalar iyiken odunları taşıyoruz. Ama yakında fırtına çıkacağını söylüyorlar. Geçen seferkinden daha kötü olacakmış.
0: Evet, işler epey çirkinleşebilir.
1: Evet, büyük bir kar fırtınası olacak gibi. Burası için yılın son günlerinde olabiliriz.
0: Pekala, hazır olun.
1: Evet, elbette.
0: Tamam.
1: Hoşça kal.
0: Koca karı soğukları geliyor. Gelince ayvayı yedik. Hayra alamet değildir. Hem de hiç. O yüzden şu an arı gibi çalışmalıyım. İşi bitirmek için elimden geleni yapmam gerekiyor.
2: Aylardır tam gaz ağaç kesen Jared'ın Forever Claim'deki günleri sonlanmak üzere. Aniden bastıran kışın 3 gün içinde işleri sonlandırması bekleniyor. Böylece Jared'ın operasyon bölgesine çekilmeden önce son kütükleri yüklemesi için sadece 2 günü kalıyor.
0: Forever Climb'ın satın alma şansımın olabilmesi için kütük mavnasının hem John'un haklarını satın alabilmesi hem de birazcık kar bırakması gerekiyor. Her bir kuruşun önemi var.
2: Ancak mevsimin ilk kar taneleri şimdiden Forever Claim'in yüksek noktalarına düşmeye başladı. Ve bu da Jared'la ekibini dağın yamaçlarına inmeye zorluyor.
0: Hava durumunda kar lafını duydun mu, elini çabuk tutmalısın. Ekipmanların orada mahsur kalmasını istemezsin. Kardan nefret ediyorum. Kıyılardaki kar diğer yerlerdeki karlardan farklı olur. Çok kaygandır. Başa çıkması zordur. Kar yağdı mı toplanıp kaçarız.

0: İyi misin Norm?
1: Kahrolası lastikler dostum.
0: Yerler buz gibi.
1: Kesinlikle öyle. Beni çekebilir misin?
0: Çekip çıkarmaya çalışırım tabii. Tek bir şansımız olacak.
1: Evet.
0: Çekme zincirini getireyim, sonra bakarız.
1: Tamam. Umarım işe yarar.
0: Gaza sonuna kadar abanacağım. Sen de öyle yap.
1: Tamam. Oh.
0: Tamam. Okay.

0: 914 metre aşağıda, 8 kilometre ötede.
1: Resmen sefillik.
2: Burası resmen rezalet durumda.
0: Oduncu Jim ve Rob, kar fırtınası çıkmadan koca bir kütük devirmek için dondurucu yağışla mücadele ediyorlar.
1: Hadi canım sen de.
3: Sarı sedir çok güzel duruyor ha? Kaya gibi de evet. Sağlam bu. Kaya gibi. Üstü fena takılmış ama.
1: Evet baya. Çok sakat duruyor. Devriliyor mu?
3: Koca kayaya tutunmuş.
1: Kaya varmış.
3: Kayanın da söküleceğini sanmam ama kaya da yuvarlanırsa doğrudan sana gelecektir.
1: Buradan geçer.
3: Evet, doğrudan şuraya yuvarlanır. Yani ona dokunamazsın. Kesmek için durabileceğin bir nokta da yok. Kökler kayadan sıyrılırsa kökler ve kayalarla tepeden yuvarlanıverirsin.
1: Evet, kökler ve kayayla.
3: Evet.
1: Haklısın.
3: İşin biter. Uğraştığımız şeylere bak.
1: Evet.
3: Bütün bunların yanı sıra burası resmen rezalet durumda.
1: Tam bir kaos.
3: Bence giderek daha da kaotik olacak.
1: Ne tarafa devireceksin?
3: Bence tepeye doğru deviremeyiz. Galiba tek seçeneğim şurası. Şuradaki diğer koca kayanın altına yatıracağım galiba. Yani umarım. O tarafa yatırabilmek için de elimden geleni yapmam gerekiyor. Sonra da alt tarafa gelip olabildiğince alçaktan kesmeye çalışacağım. Umarım üstüme devrilmez. Sonra da üst kısma gelip olabildiğince oradan kesmeye çalışacağım. Sonra da şuraya bir zincir bağlayacağım. Son raddeye geldiği zaman baltayla vuracağım ve resmen rüzgar gibi kaçacağım. Üç tarafa doğru.
4: Engeller kargaşası.
0: Yaklaşık 3 tonluk katran ağacının yaslandığı bu devasa sedir ağacı, ona yaslanan ağaç ve o ağacın köklerini saldığı kayayı da yerinden sökerek rahatlıkla tepeden aşağı Rob'un üstüne yuvarlanabilir. Rob bunu önlemek için alttaki kesiyi yamacın 90 derece karşısına gelecek şekilde atıp dikkatli şekilde arka tarafını kesecek. Böylece ağacın tutunacağı son parçayı son bir vuruşla kesebilir. Ancak o zaman bile tepesindeki kayanın onu ezmeyeceğinin garantisi yok.
3: Hadi yapalım.
1: Rob çalışırken tamamen olması gereken yerlere odaklanacak. Benim görevim de yukarıdan ona göz kulak olmak. Keseceğimiz ağaca yaslı şu ağaç kırılıp aşağı düşebilir. Benim de görevim tüm bunlara göz kulak olmak.
3: Hey! Şimdiden sıkışmaya başladı bile.
1: Bu hiç iyi olmadı.
3: Evet. Tam da şuradan sıkışıyor. Katran ağacı o kadar büyük bir baskı uyguluyor ki kestiğimiz ağacı iyice yere gömüyor. Bu da testereyi sıkıştırıyor. Erkenden yıkılma ihtimali var. Daha fazla sıkışmadan galiba şu alçak kısımdan da alacağım.
1: Tamam, sen bilirsin dostum.
3: Tamam.

Çatır diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum, kestiremiyorum. Kımıldıyor, çatırdıyor, çatlıyor. Oraya gitmeli miyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Resmen dinamit gibi. Dinamit patlamadığında oraya dönüp yeni bir fünye koyup ateşlemezler. Hemen patlasın isterler.

0: Ho-ho! İşte böyle.
1: Dağın eteklerinde, Forever Claim Camp'ının daha sakin havasında,
0: birkaç tanesini alacağım. Siz de istediğiniz zaman başlayın.
1: Ustabaşı Rose ve tomruk teknesi kaptanı Leon, kütükleri gelen Mavna'ya hazırlamak için güçlerini birleştiriyorlar. 300 deste kütük sınıflandırılıp bağlansa da 100 deste daha var.
0: Kütüklerdeki suyu boşaltıp Mavna gelene kadar son partiyi de hazırlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden burada biraz mesai yapıyoruz. Mavna boş gitsin istemiyoruz.

0: Bas, motor stop etti. Sanki bir sorun var.
1: Ne oldu? Teknede bir sorun mu var?
0: Bir yerlerden su alıyor. Nereden bilmiyorum. Gelip beni alsana.
1: Tamam, hemen geliyorum.
0: Acele et, çok hızlı batıyor. Dayan biraz. Sakın ayaklarını bir yere sıkıştırma. Lanet olsun. Dayan.
2: İmdat!

0: Böylesini hiç görmemiştim.
1: Lanet olsun ben de.
0: Hey, lanet olsun dostum.
1: Teknen için özür dilerim. Lanet olsun.
0: Sana bir şey olmadı ya. Ne diyorsun sence, nereden su aldı?
1: Sanki motor tarafından.
0: Tamam.
1: Yani ya conta gitti ya da ön taraftan başka bir şey. Başka ne olabilir
0: Kahretsin.
1: Ki? Kayaya falan çarpmadım.
0: Evet. Sana bir şey olmadı ya.
1: Jared kafayı yiyecek.
0: Evet. Seni ısıtmamız gerek. Sıcak bir şeyler içmeye ne dersin?
1: Olur.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: forever claim.
1: Alo.
0: Tomruk teknesi.
1: Ne?
0: Tomruk teknesi. İnanılmazdı. Artık okyanusun dibinde.
1: Leon iyi değil mi?
0: Evet, Leon iyi. Motor stop ettim. Oraya vardığımda tekne çoktan batmıştı bile.
1: Evet.
0: Odunları yükledi, motor stop etti. Sonra kaputu açtı ve acil durum diye bağırdı. Böylesini hiç görmedim.
1: Of. Okay. Tamam, orada buluşuruz.
2: Tekrar dağdayız.
3: Düşündüğümden çok daha çürük çıktı. Çatırdıyor.
2: Jim'le Rob, erken düşme tehlikesi olan 60 tonluk bir ağaçla karşı karşıyalar.
3: Oraya dönmem gerekiyor. Birkaç kere daha vurmayı düşünüyorum. Umarım devrilir.

0: Evet, eline sağlık.
1: Evet, tepeden aşağı.
0: Eline sağlık dostum. Kaya da yerinden oynamadı.
1: Evet. İnanılmaz. Hala yaşıyoruz. Evet, kaya tepeden yuvarlanacak diye endişeleniyordum ama kımıldamadı bile. O ağacı tereyağından kıl çeker gibi rahatça aldık.
2: Tahmini değer 26.400 dolar.
1: Harika. Sağ ol Jim.
0: Rica ederim. Çok iyiydi dostum.
3: Sezonu sona erdirecek kar fırtınası iki güne Forever Claim'e ulaşacağından fırtına gelmeden son kütük mavnasını doldurmak için zamanla yarışıyorlar. Ancak faal bir tomruk teknesi olmadan o mavnayı yüklemek imkansız. Yeni bir tomruk teknesi getirmek günler süreceğinden buna zamanları yok. Bu yüzden Jared tekneyi okyanus tabanından kurtarmaya girişiyor.
4: Aklımda bir fikir var. Herkesin bana deli diyeceğini de biliyorum. Vakit nakittir. O yüzden bugün dünyanın en büyük oltasını yani kütük vincini kullanıyoruz. Dalgıcı suya bırakacağız. Mike suya dalacak. Dalgıç ekipmanlarımız hazır. Ben de bu çelik halatı kancayla ona salacağım. O da kancayı tekneye geçirecek. Biz de buradaki kancayla çekeceğiz. İletişim başarının anahtarı olacak. Umarım her şey yolunda gider.
3: Ekip tekneyi su yüzüne çıkarmak için konumunu belirlemek adına bir dalgıç kullanacak. Su üstünden bir halat gönderdikten sonra da koca tekneyi yukarı çıkarmak için çelik bir kablo gönderecekler. Ancak teknenin ağırlığını doğru hesaplayamazlarsa vinç kolayca devrilip suya gömülebilir.
4: Dalış yapmak pek bana göre bir şey değil. O yüzden arkadaşım Mike'ı çağırdım. Mike yetenekli bir dalgıç ve sürekli benim için çalışan bir teknisyendir. Yani böyle bir şey yapılması gerektiğinde Mike'ı arar geçerim. Gergin misin?
5: Birazcık.
4: Burada hep bir şeyler olur. Ne derler bilirsin. Hayatın %20'si yaşadıkların %80'i ise bunlara nasıl tepki verdiğindir. Ancak kütük kampında bunun tam tersidir. %80'i yaşadıkların %20'si nasıl tepki verdiğin.
5: Üstelik kütük işi lanet bir iştir. Aynen. Bu da ayrı bir olay. Bunlar gerçekler
4: evet,
5: dostum.
4: Bunlar gerçekler. Hepsi gerçek. Kancayı tekneye takma konusunda Mike'a güvenim tam. Ama aşağıda neler olduğunu bilmediğimden orada batık kütükler falan var mıdır bilemiyorum. Ayaklarının dolaşabileceği kütük halatı var mı bilmiyorum. Bir sürü hareketli parçamız var. Bir sürü ekipman var. Böyle bir kurtarma operasyonunda önceliğimiz güvenlik. Biraz endişeliyim. İşte orada. Ses iskandiline güvenim tam.
5: Şu ne? Hani şuradaki,
4: i̇şte
5: şuradaki.
4: İşte teknemiz. 12 metre su altında Mike.
5: Harika.
4: Rodeo'yu başlatalım.
6: Dalgıç suya daldı.
4: Beni duyuyor musun Mike?
5: Evet, çok net duyabiliyorum.

0: Tekrar edebilir misin Mike? Anlamadım. Telsiz kontrol Mike. Tekneyi buldun mu? Telsiz kontrol Mike. Sorun mu var?
1: Maske.
0: Maskesinde bir sorun var. Onu duyamıyorum.
1: Çıkmam gerekiyor.
0: Beni duyabiliyor musun Mike? Çıkıyorum mu dedin?

بوري يا مايك. إيميسن. هي. أو لعنة توصن. إيه بيت.

0: Ne oldu?
1: Lanet olsun.
0: İyi misin?
1: Hayır, lanet olsun. Maske kaydı ve içeri su girdi. Lanet olsun.
0: Yuttun mu peki?
1: Lanet olsun, evet.
0: Lanet olsun dostum.
1: Berbat bir şeydi. İğrençti.
2: O maskeyi tekrar kullanman konusunda çekincelerim var.
1: Benim de öyle. Diğer ekipmanlarımı giyeceğim ama onlarla da konuşamayacağım. Bu çok riskli dostum.
2: Güya konuşabilecektik ama işe yaramadı. O yüzden eski usul yapacağız.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
12: Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Fansiden vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın.
12: Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
10: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
17: Forever Claim.
2: Derinliğe ne diyorsun? 10 metre mi? Galiba 2 metrede kayboldun.
0: Dalga gidiyor, evet.
17: Forever Claim sahilinde.
2: Mike'ı tekrar suya indiriyoruz. İletişime olanak sağlayan maske bizi mahvetti ve artık tomruk teknesini bulmam gerekiyor. Winch'ten tomruk teknesine kancayı sallayıp tomruk teknesini yukarı çekmeye başlamalıyız artık. Mike'la herhangi bir iletişimimiz yok. Aşağıda neler olup bittiğini öğrenmeden suyun üstünde çaresizce bekleyeceğim ama Mike kendine güvenen bir dalgıçtır ve bu işi becereceğinden eminim.

0: Tekneyi bulduk. Tuttun mu? Tamam, onu halata geçireceğiz. Kanca da gidiyor.
1: Vay canına, çekiyor.
2: 9 metre kadar bırak.
3: Tamam, indiriyorum.
4: Tamam, oldu.
0: Varmış olmalı. Sizce orada neler oluyor?
4: Şuradaki ışığı görüyoruz ama sanki arkaya doğru gidiyor.
0: Bu kapandı ve sistemimiz işlemediği için biraz endişeliyim. Görmek istemediğimiz şeyler bunlar. İyice gerildim. Bunun için çok yaşlıyım artık. Şu anda kancalı vinç bizim yaptığımız bir tür duş perdesi sistemine kabloyu taktı. Dolayısıyla kablo tomruk teknesine doğru inecek.
3: Öyle tut.
0: Az daha indir.
4: Tamam, biraz daha. Tamam, yeterli.
0: Şu an Mike aşağıda kancayı tekneye takıyor. Şu an yapması gereken tek şey kancayı takıp geri dönmek. Böylece biz de tekneyi yukarı çekeceğiz. Umarım işe yarar.

0: Takmışsın, harika.
1: Tanrım, ne güzel bir his. Eline sağlık Mike, eline sağlık. Planın tutmasına bayılıyorum. Pekala Chris, artık top sende. Yavaş yavaş çekmeliyiz çünkü halattan kurtulmasını istemeyiz.
2: Tamam, çekiyorum. Herkes uzaklaşsın.
3: Dur biraz. Tamam, çekebilirsin.

0: Kader Ağa'nın.
1: Dağlarda oduncular Rob ve Jim, kar fırtınası gelmeden hasılatı ikiye katlamak için tek başlarına cebelleşiyorlar.
2: Oldukça büyük bir ağaç.
3: Tahmini değer 24.300 dolar.
2: Vay canına. Kocaman bir köknar bulduk. Dik bir yamaçtaki kayanın üstünde duruyor. Tepesi parçalanıp dağılmış. Elimizde oldukça zorlu bir parça var çünkü aşağıya devirmek gerek. Bunda kontrolü elden bırakmayacağız. Yana doğru düşüreceğiz. Böylece zararı asgariye indireceğiz. Bir de testereyi sıkıştırmadan alt kısma küçük bir kesik atmam gerekecek. Tepesi gitmiş, içine su alıyor. İçi su dolu bile olabilir. Delip su olup olmadığına bakacağım. Çünkü kesmeye başladığımızda su fışkırabilir. Orada olmak istemem.

0: İşte oldu. Adeta fışkırıyor. Eğer altında olsaydım hayal edebiliyor musunuz? Yukarıdan yüzüme deli gibi su akardı. Bu da günümü mahvederdi. Bunun olmasını istemezdim. Böyle bir su kışın donar ve buna rüzgar şoku denir. Bu tür kovukların içi su doluysa kışın zamanla donar ve genleşerek yeni yaş halkaları oluşturur. Zamanla genleşip büzüşerek ağacın içinin komple çürümesine neden olur. Nemle beraber yavaş yavaş dışarı çıkarak yıllar içinde ağacı iyice çatlatır. Yan tarafa yatıracağım. Alt taraftan kesmem gerekecek. Buraya yıkılacak ve çok zor olacak. Başıma düşebilir. Vay canına. İdeal bir ortam yok. Sonunda ortaya gülümseyen bir yüz çıkacak. Bu ağaca bakarsanız, buradan baktığınızda gülümseyen bir surata benziyor. Çünkü oldukça geniş ve açık. Bunun temel nedeni ağaç büyüyüp şekillenmeye başladığında tamamen açılması ve arka tarafla bağlantısını kesmeden önce kat etmesi gereken uzun bir mesafenin bulunmasıdır. Bu sayede destek kısmı kırılmadan ve herhangi bir sapma meydana gelmeden ağacın kontrollü ve rahat bir şekilde düşmesi sağlanabilir. Planımız bu.
1: Fışkıran kuyu.
2: İçi su dolu bu kökler ağacı yokuş aşağı eğildiğinden Jim'in istediği son şey alttaki yamaca çarpıp parçalanması olur. Bunun yerine daha yumuşak bir iniş için ağacı yana doğru yatıracak. Ancak alt kısımda epey bir su hasarı olduğundan düşüşü kontrol etmek zor olacak. Bu yüzden ağacın düşüş yönünü belirlemeye yetecek kadar sağlam odun dokusunun kalmış olması umuduyla yandan büyük bir kesik atacak.
0: Pekala. Kesiyorum.

0: Ders niteliğinde, kusursuzdu. Tam istediğimiz gibi sıra dışı bir şey olmadı. Sürpriz yaşanmadı. Müthiş bir kütük. Burada da epey büyük bir parça var. Yani elime sağlık.
1: Forever Claim. Forever Claim'in kıyılarında.
2: Tamam, çekebilirsin.
3: Kader Hanım.

0: Hi, Jenna. İşte Tomruk teknesi.
1: İşte geldi.
2: İşte geldi.

0: Göz alıcı bir manzara. Pekala, camların hepsi gitmiş ama en azından artık okyanusun dibinde değil. Çıkardık işte. Bu tür vinçlerin gücü cidden inanılmaz. Bunu yarın sabaha kadar tamir edebilirsek, Mavna'yı doldurabilmek için en azından bir şansımız olur.
1: Programımızı mahvediyor. Elimi çabuk tutmalıyım.

0: Ha, buz gibiymiş.
1: Dağın tepelerinde.
0: Cidden çok soğuk.
2: Çabuk tutmalıyım.

0: edilmiş ve orası düşmesini isteyeceğim açıkçası en son yer. Kayalıkların üzerindeki ağaçların üstüne düşecek olursa o ağaçlardaki dallar kırılıp bana gelebilir. Yani 10-12 metre uzaklaşabilirim ama tepeden 30 metre uzağa fırlatırsa açıkçası ben öldüm demektir. Ağacın şuradaki boşluğa düşmesini istiyorum. En iyi yer orası. Sağlam bir parça bulabilirsem şu tarafa devirmek için buradan kesik atacağım. Ama burada pek sağlam bir nokta yoksa kesiği buradan atmam gerekecektir. Açıkçası buranın sağlam olduğundan eminim. Ağacın ne kadar sağlam olduğunu doğru şekilde belirlemek için birkaç yere delik açmam gerekiyor. Böylece yön kesiğinin ne kadar derine ve nereye geleceğini, üstten ve alttan ne kadar keseceğimi doğru bir şekilde belirlemiş oluyorum. Her iki tarafta da gerdanlık var ama ortasının oyuk gibi olduğu aşikar. Çünkü yaklaşık 25 santim içerideyim ve her iki kesikte de o noktaya zorlanmadan gelebildim. Kontrol edebilme açısından çok kötü çünkü destek kısmı ağacın dibine kadar gitmiyor. İki direk olacak. Her iki yandan birer tane yani. Hem devrilme hem de yön kesiğinde destek kısmı olacak. Bu da kontrolü daha kolay kaybedebileceğimiz anlamına geliyor. Hiç olmazsa iki tarafta da kabuk var. Muhtemelen yön kesiğimi buralara bir yerlere atacağım. Ama umarım ki yeterince kesip doğru bir şekilde ayarlayarak istediğim yere yani şuralara bir yerlere düşürebilirim. Ne olacak? Hep beraber göreceğiz bakalım.
1: Yağmur yağdıran.
2: Rob'un bu sedir için yapabileceği en iyi şey, yamaca doğru düşmesini engellemek için önden bir kesik atması ve aşağı doğru daha yumuşak bir düşüş gerçekleştirmesidir. Ancak olur da kayalıklara doğru devrilirse, dağın yamacına çarpıp büyük kütleli molozların Rob'un üstüne yağmasına neden olabilir.
0: Rüzgarda bile oynuyor. Hemen başlasam iyi olacak.

Düşündüğünden çok daha sağlam çıktı. Bu aslında, yani iyi bir şey. Çok daha rahat olacak. Bu şeydeki destek kısmı beklediğimden daha kalın çıktı. Beni yetiştiren Finlandiyalı ihtiyar, yön kesiğini göremiyorsan o kesiğe bir sopa sokup testere sıkıştırmadan nereye kadar gidebildiğine bir bak derdi. Tamam, başlama vakti.

Lanet olsun. Rüzgar ters yönden esmeye başladı. Ben kesmeden rüzgar devirecek zaten. Çabucak kesip kaçmam gerekiyor. Ama saklanacak bir yerde yok.

Lanet olsun. Şu kesikte bir kayma var. Burası kaymış. O yüzden iyice arkaya oturdu. Yani durumlar çok iyi değil. Şimdi de çok eğildi. Ne olacaksa olsun artık.

Rüzgar yön değiştirip ağacı o tarafa devirdi. Açıkçası tam istediğim yere devrilecek gibi duruyordu ama rüzgar yönünü değiştirip büyük kütüğün üstüne doğru devirdi ve ağacı ikiye böldü. Rüzgar esiyordu, şu tarafa doğru esiyordu. Sonra bir anda canımı kastederek yönünü değiştirdi. Sonra da ağacı bu tarafa devirdi. Ağaç yarıldı ama iki güzel sedir tomruğumuz var şu anda. Hala iyi para edecektir. Şartlar değişiyor. O yüzden beklenmeyeni de hesaba katmanız gerekiyor. Ama yine de ağacı devirdim. Bence bu bir zaferdir.

0: Mavna'nın gelmesine kalan gün sıfır.
1: Pekala.
2: Tomruk teknesini okyanusun dibinden çıkarmalarından 12 saat sonra Jared'ın filosu tekrar tam kadro oluyor. Böylece kış bastırmadan önce Forever Claim'deki son mavna için kütükleri tam zamanında hazırlamayı başarabilecekler.

0: Evet, işler yolunda görünüyor. Tomruk dolu bir koyumuz var. Bu her oduncunun hayalini kurduğu günlerdendir. Kütükleri mamlaya yükleyebilmek.
1: Sezon bittiğinde 2 milyon dolar kazanç elde edebilmiş olmak için Jared bu mamlanın tamamen doldurulmasını istiyor. İmtiyaz ücretleri çıkarıldıktan sonra 100 bin doların üstünde kâr ettirebilir.
0: Kapalı gişe. Yani kütük mamlamız tamamen dolu gidecek gibi. Üstünde 1 dolarlık bir ağaç için bile yer kalmamalı. Eğer bugün ağzına kadar dolduramazsak, ben ve Forever Claim için felaket senaryosu gerçekleşmiş olur. Güzel bir deste. Nasıl bir canavar ama. Şu da amma ağır bir deste. Ha, olamaz. Deste çözüldü. Şimdi tek tek alıp koyması gerekecek. Çok zaman alıcı bir iş ve desteyle yükleme yapması gereken şöyle bir vinç, kütükleri tek tek yüklediğinde aşırı derecede vakit alır. Bu tomrukları mamlaya yükleyemezsek Forever Claim'deki hedeflerimize ulaşamadık demektir. Sakın çözeyim deme, sakın ha. Şu şeye bakın, nasıl da tutunuyor. Aynı ben gibi. Başarabilirim umuduyla tutunuyor işte. Hey Lin, ne durumdayız?
2: Bekle. Tamamen dolacak gibi duruyor. Başka destek kalmadı.
0: Tamamen dolu, kapalı gişe. Harika bir haber. Burada doyabileceğim en güzel şey. Ekibimle ne kadar gurur duysam az. Arı gibi çalıştılar. Bu işi halletmek için herkes işini en iyi şekilde yaptı. Forever Claim'deki araziyi almak için gerekli 2 milyon dolara ulaşabilmek adına iyi bir adım attık. Ancak koca karı soğukları yüzünden buradaki defteri kapatıyoruz. O yüzden tüm gayretimizi Cachalot Deresi'ne çeviriyoruz. Elimizden geleni yapmalıyız. Bunu başaramazsak sezon boşa gitmiş demektir.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Fansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
2: Kalsın mı? Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Florida denizlerindeki korsanlar ve arkalarında bıraktıkları altınlara dair birçok hikaye var.
1: Kıyameti kopar zengin ol.
0: Kesinlikle.
1: Hazine var mı?
2: Evet var.
1: Hiç şüphe yok mu?
2: Hiç şüphe yok.
3: Sadece bu bölgede faaliyet gösteren 27 farklı korsan vardı. Onlardan biri mutlaka Gaspar olmalı.
1: Köprüyü bulduk. Birinci işaret. Zenginleşmeye başladım bile. Bradley, bir şey buldum. Burada. Burada hazine mi var?
2: Evet.
1: Oo, işte bak bak.
0: Bu büyük bir şey.
1: Şu çapanın büyüklüğüne bak. Vay canına. Korsanlar. Yüzyıllar boyunca Florida kıyı şeridindeki koloniciler ve gemi kaptanlarının kalplerine korku saldılar. Ama hiçbiri 1700'lerin sonunda körfezdeki gemilere saldıran ve hazineleri yağmalayan ünlü Jose Gaspar kadar dehşet verici değildi. Efsaneye göre Gaspar, Gasparilla ismi altında faaliyet gösteriyordu. Ve neredeyse 40 yıl boyunca süren hükümdarlığı boyunca Florida'nın batı kıyılarında bir korsan krallığı kurarak günümüzde değeri 30 milyon doları bulan bir servet biriktirdi. Bir Amerikan savaş gemisi 1821 yılında Gaspar'ı devirdi. Ve Gaspar'ın yağmaladığı hazine hiçbir zaman bulunamadı. Gaspar'ın hikayesi oldukça heyecan verici. Ancak bir sorun var. Kimse bu hikayenin gerçek olduğunda hemfikir değil. Korsan hikayeleri genellikle masallarla doludur ama Gasparilla'nın durumunda yarattığı gizem sadece devam etmekle kalmadı, daha da büyüdü. Günümüzde ortaya çıkan yeni ipuçları sayesinde hazine avcıları yepyeni bir hevesle Gasparilla'nın altınlarının peşine düşüyorlar ve büyük bir şirket batı kazineye yol gösterebilecek büyük keşifler yapıyor. Çıkacağım yolculukta araştırma ekiplerine katılarak hem hazinenin hem de gerçeğin peşine düşeceğim. Acaba Gaspar'ın tarihi mirasını ortaya çıkarabilecek miyiz, yoksa ismi korsan efsanelerinden sonsuza kadar silinecek mi? Benim adım Josh Gates. Ay ay ay! Kaşif, macera perest, aman tanrım! Ve kendini oldukça tuhaf durumlara sokan biriyim. Burada bir yerde çıkış yolu olmalı. Çiha! Arkeoloji diplomam ve keşif tutkumdan aldığım yetiyle tarihin en büyük efsanelerini araştırmak için dünyayı dolaşıyorum. Tamam, başlıyoruz. Bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Jose Gaspar ve hazinesini bulmak için çıktığım yolculuğa Tampa, Florida'da başlıyorum. Burada tüm şehir tekneler, gemiler ve oldukça gürültülü korsanlar tarafından kuşatılmış durumda. Şu anda Gaspar'ın... Gaspar'la ilgili... Neyse. Kafamdan geçenleri duyabilmek için top sesinden uzaklaşmam gerekiyor. Bu Gasparilla, tüm şehrin aklını kaybettiği etkinlik. 300 binden fazla parti meraklısı sokakları dolduruyor ve 1904 yılından beri her yıl tüm şehri istila ediyorlar. Biraz Mardi Gras, biraz Karayip Korsanları ve biraz da Kid Rock konserine benzeyen bu etkinlikte herkes Jose Gaspar adındaki efsanevi bir korsanı anmak için burada. Son korsan olarak hatırlanan Jose Gaspar, 2 asır önce Güney Florida'da dehşet saçan pervasız bir asiydi. 1756 yılında doğan Gaspar, İspanya donanmasında hızlıca yükseldi ve sonunda tehlikeye olan tutkusu yoldan sapmasına neden oldu. Efsanenin bir versiyonuna göre 1783 yılında bir isyana önderlik etmişti. Başka bir efsaneye göre ise ülkenin kraliyet mücevherlerini çalmıştı. Gaspar, tutuklanmaktan kurtulmak için İspanya filosunun en değerli gemisi olan Florida Blanca ile birlikte kaçtı. Atlantik Okyanusu'nu geçti ve korsanlık yaşamına başladı. Bugün bir korsanın isteyebileceği en alkollü etkinlikle Florida'da bir halk kahramanı olarak anılıyor. Kısaca eğer caka satmak istiyorsanız burası tam yeri diyebilirim. Ha! Ha! Ha! Ha! Bu katana.
2: Biliyorum.
1: Nesin sen, ninja mı? Katanayla savaşamazsın.
2: Son sözün ne?
1: Elinizdeki korsan silahı değil. Ah! Ah! Burada nerede bira bulabilirim? Hak ettiğimi düşünüyorum.
4: Etkinliğin en can alıcı noktası ise Amerika'nın en büyük üçüncü geçit töreni olan korsan geçidi. Bana gelirsek elbette kenarda oturacak değilim.
1: Gelebilir miyim, tamam mı? Arkaya mı?
4: Rom'la kendinden geçmiş bir grup korsana katılma daveti mi? Evet lütfen. Merhaba, hey nasıl gidiyor? Woohoo! Dördüncü jenerasyon Tampa sakini ve Gaspar kokteylinin yaratıcısı Seamus Warren beni korsan kılığına sokuyor. Tüm bunlar Jose Gaspar için mi?
5: Evet, her şey burada başladı.
4: O zaman milyon dolarlık soru geliyor. Gaspar gerçek mi?
5: Her efsanede bir doğruluk payı vardır. Bence gerçek.
4: Peki hazinede gerçek mi?
5: Esas milyon dolarlık soru bu. Henüz kimse bulamadı.
4: O yüzden buradayım. Pekala. Hadi aksiyonu biraz arttıralım. Jack Sparrow'un müzik grubunun bir gitariste ihtiyacı var ve bu boşluğu seve seve dolduruyorum.
1: Teşekkürler Tampa!
4: Jose Gaspar'a daha ciddi ve daha ayık bir bakış açısı için kalabalığı arkamda bırakıp tarihçi Rodney Keith Powell'la buluşmak üzere Tampa Bay Tarih Merkezi'ne gidiyorum. Pekala, Gasparilla Festivali'nden yeni çıktım. O yüzden üzerimde hala korsan kokusu olabilir. Bu hikaye nereden geliyor?
0: Sorunun cevabını bu kitapta bulabilirsin.
4: Pekala, Gasparilla ve Gizemli Mürettebatın Tarihi. Kaç yılında yazıldı?
0: Kitap 1936 yılında basıldı ve Edwin D. Lambright tarafından yazıldı. Jose Gaspar'ın hikayesini anlatıyor. Kökeni, korsanlığı ve ölümü.
4: Tamam, peki Lambright bu kitabı yazmak için nereden bilgi aldı?
0: Lambright kaynak olarak büyük ihtimalle bu kitabı kullanmıştı.
4: Batı Hint adalarında korsanlık ve etkileri Francis B.C. Bradley tarafından yazılmış.
0: Bu kitapta Kara Sakal ve Kaptan Kidd gibi ünlü korsanlar ve tarihi figürler anlatılıyor. Aynı zamanda Jose Gaspar da var.
4: Gaspar burada Kara Sakal ve Kidd'le birlikte anılmış. Bu korsanların yaşadığını biliyoruz.
0: Evet.
4: O halde bu Gaspar'ı biraz resmileştiriyor.
0: O dönemde kesinlikle öyleydi.
4: Bu yazar bilgileri nereden almıştı?
0: Bu soruya cevap vermek için seni arşive götürmeliyim.
4: Gidelim o zaman.
0: Hadi gidelim.
4: Gidelim. Rodney, benim müzenin normalde girilmesi yasak olan önemli tarihi materyallerin saklandığı bölümüne götürüyor.
0: Bu belgeyi burada saklıyoruz.
4: Gasparilla'nın hikayesi. Peki nedir bu? Broşüre benziyor.
0: Evet öyle. Bu Charlotte Harbor ve Northern Railway'e ait bir broşür. 1918 yılında demiryolunun Charlotte Harbor'daki otellerinin tanıtımı için basılmıştı.
4: Bu belge Gaspar'ın efsanesinden bahseden ilk yazılı kaynakmış gibi görünüyor. Demiryolu şirketi Florida'nın körfez kıyılarına kadar genişlemişti. Peki Gaspar neden iyi bir pazarlama aracı?
0: Florida denizlerindeki korsanlar ve arkalarında bıraktıkları altınlara dair birçok hikaye olduğu için.
4: Doğru, yani belki tatile çıktığında zengin olabilirsin. Kim bilir?
0: Hatta tatilin parasını bile çıkarabilirsin.
4: İşte böyle. Kesinlikle eski bir pazarlama taktiği. Bölgede Gaspar'ın Florida, Charlotte Harbor'daki bir üs kurduğundan bahsediliyor. Kılıcını ustalıkla kullanan ve soğukkanlı bir savaşçı olan Gasparilla ve adamları gemi üstüne gemi yağmalıyor ve mürettebatları öldürerek hazinelere el koyuyorlardı. Kıyameti kopar, zengin ol.
0: Kesinlikle.
4: Buraya geldiğimden beri sorduğum soruyu tekrar soracağım. Broşür nereden geldi? Demiryolu şirketi Gaspar'a dair bilgileri nereden edindi?
0: Aynı zamanda Panter John olarak da bilinen Juan Gomez adındaki bir adamdan.
4: Juan Gomez, hazine haritası satan ve anlattığı hikayelerle tanınan yaşlı bir Floridalı balıkçı. Gençliğinde ise Gaspar'ın miçoluğunu yaptığını ve zamanla sağ kolu olduğunu iddia ediyordu. Gomez'e göre 1821 yılında Gasparilla emekli olmaya ve hazinesini sadık mürettebatıyla paylaşmaya karar verdi. Charlotte Harbor'daki gizli yerlerinde Gomez de dahil olmak üzere 10 kişi içi hazineyle dolu 20 sandığı indirmeye başladılar. İşte o zaman Gaspar yakınlardan geçen bir ticari gemiyi fark etti. Kolay bir hedefe benziyordu, o yüzden son bir yağma yapmak için saldırıya geçtiler. Bu her şeyini kaybetmesine neden olacak bir hataydı. Hedef aldıkları geminin Karayipler'deki korsanlığı bitirmek için görevlendirilen Amerika'nın en büyük savaş gemilerinden biri olan USS Enterprise olduğu anlaşıldı. Gaspar'ın gemisi saldırıda hasar aldı. Ama batmadan önce Gaspar kendini çapa zincirine bağlayıp şöyle bağırdı. Gaspar kendi eliyle ölüyor, düşmanlarının elinden değil. Ardından gemiden denize ve efsaneler diyarına atladı. Ne gemisi ne de hazinesi bir daha hiç bulunamadı. Dramatik bir adam, dramatik bir son.
0: Kesinlikle.
4: Şimdi yapmam gereken tek şey hikayenin doğruluğunu kanıtlamak.
0: Herkesin en büyük amacı gerçekten Jose Gaspar diye biri olup olmadığını ortaya çıkarmak.
4: Evet.
0: Ve gerçekten denilenlerin hepsini yaptıysa hazine nerede?
4: Rodney bu sorunun cevabını bulmama yardımcı olmak için beni Gaspar'ın sözde suçlarının merkezine, Charlotte Harbour'un 145 kilometre güneyine yönlendiriyor. Peace Nehri'nin ağzında Gaspar efsanesine kafayı takmış olan hazine avcısı ekibinden Michael Gattuso ve Dennis Neal'la buluşuyorum. Efsaneye gönülden inanan bu ekip kendilerine gerçek hazine avcıları diyor. Gerçek hazine avcıları.
5: Evet, biziz.
4: Biziz. O zaman hazineden bahsedelim, Gaspar'ı konuşalım.
3: O dönemde bu bölgede faaliyet gösteren 27 farklı korsan.
4: Bundan emin miyiz?
3: Bunu kesin olarak biliyoruz. Onlardan biri mutlaka Gaspar olmalı.
4: Aslında bazı tarihçiler bu korsanların büyük bir kısmının Gaspar olabileceğini düşünüyor. Bir zamanlar bu sularda çalışan gerçek korsanların hikayelerinden oluşan bir efsane. Ama Mike ve Dennis farklı düşünüyorlar. Bazı insanlar hazine falan olmadığını, her şeyin masal olduğunu söylüyorlar. Hazine gerçekten var mı?
5: Evet, var.
4: Hiç şüphe yok mu?
5: Hiç şüphe yok.
4: O zaman büyük soru şu, nerede?
5: Sana göstereceğiz.
4: Harika, hadi o zaman bulalım. Mike ve grubu yıllardır Gaspar efsanesini araştırıyorlar ve hazinesini bulmak için bölgedeki su yollarının her santimini keşfetmeye kararlılar. Peace Nehri'ne açılıyoruz. Bataklıklara, geçmişe ve Gaspar'ın 30 milyon dolarlık hazinesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tamam, nehre açıldık. Peki bu bölgeyi Gaspar ve hazinesiyle nasıl bağdaştırdınız?
5: Jose'nin gemisi battığında Gaspar'ın sağ kolu olan Juan Gomez hazineyle birlikte karaya doğru ilerledi. Sonunda Lady Boges adındaki bir kadının sahip olduğu bir araziye çıktı. Onunla hazineyi arazisine gömmek için bir anlaşma yaptı.
4: Efsanenin bu versiyonundan Peace Nehri ve Diğer Hazine Hikayeleri adlı bir kitapta bahsediliyor. Bununla birlikte Gomez'in hazineyi nereye gömdüğüne dair bir dizi ipucu yer alıyor. Demir bir köprünün üstünden nehirden geçtikleri yazıyor ve aynı zamanda uzun bir ahşap köprü de varmış. İki ipucu var. Sonra bataklığın içinden geçtiklerinden bahsedilmiş. Ağaçlara baktıklarında üzerlerinde Roma rakamları olduğunu görmüşler. Bu rakamlar bir çeşit işaret miydi?
5: Evet, öyleydi.
4: Peki bulursak?
5: Hazineyi buluruz.
4: Kulağa çok kolay geliyor. Hadi zengin olalım. Mike ve Dennis gerçekten doğru yoldalar mı yoksa yanlış yere mi bakıyorlar bilmiyorum ama açıkçası özgüvenlerine hayran kaldım. Nehri takip ediyoruz ve ardından aynı kitapta yazdığı gibi... Şuna bakın! Köprüyü bulduk! İlk işaret! Evet, köprü!
5: Josh, şu sütunları görüyor musun?
4: Evet.
5: Eski demir köprünün ayakları.
4: İkinci işareti de bulduk. Bugün emekli oluyorum. Bu son bölüm. Tatlım, eve geliyorum bebeğim. Kitaptaki talimatları takip ederek bir sonraki ipucunu bulmak için nehrin batı kıyısında duruyoruz. Üstünde Roma rakamı olan ağaç.
5: Gidelim hadi.
4: Malzemelerimizi alıp güneye doğru ilerliyoruz. Potansiyel düşmanları kendimize çekmemek için çok dikkatli bir şekilde yoğun ağaçların arasından ilerlemeye devam ediyoruz. Ne de olsa burası timsah bölgesi. Nehirde giderken medeniyetteydik. Ama burası sanki kayıp bir dünya gibi.
3: Evet, burası çok tehlikeli.
4: Çok fazla bitki var. Her yer bataklık. Burada dikkat etmemiz gereken başka ne var?
3: Su makoseni.
4: Su mokaseni, harika.
3: Josh, zehirli sarmaşığa basıyorsun.
4: Harika bir başlangıç yaptık. Gidelim. Oo, burada çok bitki var.
5: Evet, öyle.
4: Yani bu inanılmaz. Ağaç büyükmüş, bayağı eski.
5: Eski bir ağaç.
4: Aman tanrım. Üstünde işaret mi var? Roma rakamına benziyor.
3: Bunlar eski işaretler. Muhtemelen birkaç metre daha aşağıdaydı. Şimdi büyümüş.
4: Buna inanamıyorum. İşaretli bir ağaç.
5: Kesinlikle öyle.
4: Üçe benziyor. İnanılmaz. Eğer gerçekse gömülü hazinenin üstünde duruyor olabiliriz.
5: Evet, burası orası.
4: Aramaya başlayalım, bakalım ne bulacağız. Mike, Gaspar'ın sağ kolu Juan Gomez'in korsan hazinesini Roma rakamıyla işaretlediği bölgenin yakınlarında bir yere gömdüğüne inanıyor. O yüzden hiç vakit kaybetmeden eski güvenilir metal dedektörümü çalıştırıp Gaspar'ın efsanevi hazinesinin gerçek olduğunu kanıtlamak için çalışmalara başlıyorum. Denesem Pala'yla timsah nöbeti
3: tutun. Tamam, anlaştık.

0: Bir şey buldum. Hey Mike, bir şey buldum.
1: Bir şey mi buldun?
2: Bu sesi sevdim.
3: Küreyi getirdim.
0: Tam şurada. Toprak çok yumuşak, kum gibi.
2: Şurada.
0: Buldun mu?
2: Şurası.
0: Gümüş bulduk. Gümüş mermi. Rocky dağlarında üretildi. Raspar tarafından keyifle içildi. Pekala, devam edelim. Vaktimiz yok. Şunu geri dönüşüm kutusuna atarız. Çukuru doldurun, devam ediyoruz. Ama bir saat boyunca aradıktan sonra başka bir bira kutusu bile bulamıyoruz. Şimdilik hiçbir şey yok. Metal dedektörleri sessiz. Ama hazine avcılığı böyle bir şey. Sabırlı olmak gerek. Öğlen ilerleyen saatlere kadar araştırmamız devam ediyor. İşte Deniz burada devreye giriyor.
3: Sanırım gizli silahımızı çıkarmanın zamanı geldi.
0: Gizli silahınız ne?
2: Şu anda elimde tutuyorum.
0: Tamam, tüm gün taşıdığın çantanın içinde ne var?
2: Bu aletten dünyada sadece iki tane var ve bir tanesi bende. Uzaktan hazinenin yerini tespit edebiliyor.
0: Bak, şimdi ilgimi çekti.
2: İşte bu.
0: Bu mu? Tamam, bana sorarsan PVC boruya benziyor.
2: Önemli olan içindeki.
0: İçinde ne var?
2: Biraz radyasyon.
0: Affedersin, anlayamadım.
2: Biraz radyasyon.
0: Radyasyon mu?
2: Evet.
0: Al bakalım, en iyisi bu sende dursun. Deniz, radyoaktif malzemelere dokunmadan önce bilgi vermen gerek. Peki bu radyoaktif malzemeyi nereden buldun? Nasıl ele geçirdin?
2: Bunu sana söyleyemem.
0: Geleceğe dönüş durumu mu? Libyanlar minibüsleriyle buraya mı geliyorlar?
2: Hayır.
0: Şu anda neler oluyor hiç bilmiyorum Deniz, ama ben varım. Bakalım neler olacak. Deniz, cihazın dünyanın negatif alanlarıyla çalıştığını söylüyor. O da her ne demekse. Nasıl kalibre ettiğine bağlı olarak, ki bu da bir sır, cihaz altın, gümüş ve hatta elması bile yüzlerce kilometre uzaklıktan tespit edebiliyor. Bunu kanıtlamak için cihazı gümüş tespit edecek şekilde ayarlıyor. Ardından yere gümüş para koyarak benim gibi bir şüpheciye test etme şansı veriyor. Deneyebilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Tutar mısın?
3: Tabii.
0: Peki, bunlar da radyoaktif mi Deniz? Peki.
2: Biraz aşağı doğru tutmaya çalış.
0: Yani şu tarafa yürüdüğünde gümüşün yanından geçerken yakınlaşacak ama altının yanından geçerken yakınlaşmayacak.
2: Doğru.
0: Tamam.
2: Tamam.
0: İşte gidiyoruz.
2: Şimdi gümüşün yanından geç.
0: Tamam. Gümüşün yanından geçiyorum. Deniz, sen ne yaptın böyle?
2: Çok değerli bir şey yaptım Josh.
0: Mike, burada neler oluyor?
3: İnanmalısın.
0: Neler oluyor hiç bilmiyorum. Elinde kristal küre olup olmadığı veya farklı dillerde konuşman umurumda bile değil. Eğer bu cihaz hazineyi gösterirse kahramanım sensin.
2: Zorlukları severim.
0: Güzel, bakalım neler yapıyormuş. Deniz, cihazı altın arayacak şekilde ayarlıyor ve yere yerleştiriyor. Ardından ellerinde dönen iki çubukla birlikte korsan hazinesini aramaya koyuluyor.
2: Aradığımız hedef şu tarafta.
0: Arkandayım. Ormanın derinliklerine doğru yolumuza devam ediyoruz. Ve bana sorarsanız, gerçeklikten giderek daha da uzaklaşıyoruz. Ta ki Deniz durana ve elindeki çubukları 90 dereceye ayarlayana kadar. Ve birkaç metre daha arkasından ilerliyoruz.
2: Burası.
0: Burası mı?
2: Burası.
0: Pekala, elindeki plütonyum ya da her neyse hazinenin burada olduğunu mu söylüyor?
2: Evet.
0: Ne oluyor?
2: Evet, öyle.
0: Bakalım demode radyasyonsuz metal dedektörümüz ne diyecek? Günün yarısını bu bataklıklarda neredeyse hiçbir şey tespit edemeden geçirdik ama görünüşe bakılırsa burada bir şey var ki bence bu olağanüstü. Her neyse bayağı derinde. Sence ne kadar derinde olabilir?
2: Bence bir metre üstü.
0: Bir metre üstü mü? Bayağı kazmamız gerekecek.
3: Parti başlasın.
0: Hadi başlayalım. Bir metre kulağa çok gelmeyebilir kazmaya başlayana kadar. O yüzden önce biraz delmemiz gerekecek. Bir metre uzunluğunda bir uca sahip olan bu benzinli burgu kazabilmemiz için işimizi kolaylaştıracak.

0: Tamam, şimdi ne yapıyoruz?
1: Daha aşağıda.
2: Kazacağız.
0: Kazıyoruz. Tamam. Nemli Florida bataklığında saunadaymış gibi hissediyorum. Ve her ne kadar çok yorgun olsam da aynı zamanda bu çukurun altında ne olduğunu ortaya çıkarmaya kesinlikle kararlıyım. Gaspar efsanesi ve hazinenin ardındaki gerçek belirsizliğini koruyor.
2: Josh, seninle çukur kazmak çok zevkli.
0: Evet, ben aynı şeyi söyleyemem. Her dakikasından keyif alıyorum.
2: Josh.
0: En azından birkaç dakikada bir. Sonunda birkaç saat boyunca kazdıktan sonra... Pekala, su tablasına kadar ulaştık. Sanırım yüzeyden aşağı yukarı 2 metre veya daha fazla aşağıdayız. Ne düşünüyorsun Deniz? Havlu atmaya hazır mısın?
1: Hayır, burada bir şey var.
0: Bu bölgeyi her açıdan araştırdık ama hiçbir şey bulamadık.
1: Ama yeterince geniş kazmadık. Çukuru genişletmemiz gerekiyor.
0: Mike, sen ne düşünüyorsun?
2: Bence aşağıda her ne varsa bugün bulamayacağız.
0: Sence bu daha büyük bir iş mi?
2: Düşündüğümüzden daha büyük olacak.
1: Burada kesinlikle bir şey var.
0: Gizem devam ediyor.
2: Evet.
1: Evet.
0: Pekala baylar. Sizinle çukur kazmak çok eğlenceliydi. Hey, senin şu çubuklar barın yerini gösteriyor mu? Ve böylece alternatif hazine avcılığı maceram sona eriyor. Gerçek hazine avcıları hakkında tek bir şey söyleyebilirim. Tutkuları bundan daha gerçekçi olamaz. Ve onlara araştırmalarında iyi şanslar diliyorum. Bana gelirsek, hazine avına Gaspar'ın Korsan Kalesi'ne sızarak devam ediyorum. İddialara göre Gaspar, Körfez'deki birçok adayı sık sık ziyaret ediyordu. Bölge sakinleri, Captiva Adası'nın ismini Gaspar'ın adaya hapsettiği mahkumlardan aldığını söylüyorlar. Ama Gaspar'ın operasyonlarının ana üssü hala ismini taşıyan bir adaydı. Gasparilla. Acaba bu pislik ve kötülük ininde neler bulacağım? Açgözlülük ve sefahatin bu eski başkenti içinde ne gibi sırlar barındırıyor? Gasparilla Adası'na hoş geldiniz. Kısa zaman önce Amerika'da yaşanabilecek en iyi 20 yerden biri seçilen bu eski korsan kolonisi, bugün Florida'nın seçkin sakinleri için cennet vaat ediyor. Frank Root. Palmiye ağaçlarıyla dolu bu caddeler Karayipler'in en ünlü korsanlarının ismini almış olabilir ama korsan saldırısına uğrama ihtimaliniz çok düşük. Tam isabet. Ay. Affedersiniz. Ben... Buradaki insanlar aynı zamanda Gaspar'ın ismini de unutmamışlar. Her yerde ondan bir iz bulmak mümkün ama esas soru şu, Gaspar gerçekten de burada mıydı? Konu hakkında daha fazla şey öğrenmek için eski dostum araştırmacı Kaptan Bradley Williamson'la buluşuyorum. Ve Brad'in yanında bize yardımcı olabilecek bir meslektaşı da var.
2: Pete Ekman.
0: Pete, memnun oldum.
2: Ben de öyle.
3: Bu beyefendi sana Jose Gaspar hakkında her şeyi anlatabilir.
0: Demek öyle.
3: Evet, o her şeyi bilir.
0: Pekala, öncelikle Gasparilla Adası beklediğim gibi bir korsan krallığı değilmiş.
3: Aa, hayır.
0: Efsaneye göre Gasparilla burada bir korsan kalesi inşa ettirmiş. Peki burada böyle bir krallığın olduğuna dair herhangi bir arkeolojik kanıt var mı?
2: Efsaneye göre bu adaların arka tarafına evlerini inşa etmişlerdi. Ama ince hasırdan inşa ettikleri için 200 yıl boyunca dayanmaları imkansız. Ama hazineye gelirsek altınlar, metaller, eski misket mermiler, kılıçlar ve diğer her şey hala burada olabilir.
0: Çünkü kalıcılar, evet.
2: Kesinlikle.
0: Bu tarihi eserleri nerede arayacağımızı belirlemek için Pete, Florida'nın tarihi haritasının bir kopyasını çıkarıyor. Burası Boca Gasparilla, burası Gasparilla geçidi ve burası da Gasparilla Adası. Bu harita kaç yılında yapıldı?
2: 1774.
0: Bir sorunumuz var. Bir saniye. Gaspar ne zaman korsan olmuştu? Ne zamandı?
2: 1783.
0: 1783, yani göya onun adını alan Gasparilla Adası zaten önceden haritada vardı. Yani bu...
2: Buna birkaç farklı şekilde bakılabilir. Bir taraftan evet, burası o buraya gelmeden önce isimlendirildi.
0: Evet,
2: evet,
0: bu önemli bir kanıt
2: ama diğer yandan eğer bir korsan olsaydın ve korsan olmak isteseydin, İspanya'da yaşasaydın ve ismin de Gaspar olsaydı nereye giderdin? Ben olsam bu haritayı ve Gasparilla'yı bulurdum ve oraya korsan krallığını yapardım. Veya diyelim ki ismin Josh ve denize açılıyorsun. ve Jasperilla adasından geçiyorsun. O noktadan sonra ismin Jasperilla olur.
0: Tamam tamam anladım. Yani bu bir çeşit tavuk yumurta vakası. Belki bu adanın ismini o benimsedi. Olabilir mi?
2: Evet, bu konuda birçok farklı teori var ama gerçek şu ki tarihte bunun gibi keşfedilmiş haritalara yeni isimler veya yeni yerler eklemek çok sık görülen bir şeydi. Yani öyle olmuş da olabilir.
0: Yani Jasperilla ismi sonradan eklenmiş de olabilir.
2: Kesinlikle.
0: Bölgede yapılan eski araştırmalarda, hikayelerde bahsedilen şeyler bulunamadı. Ve yapılan kapsamlı modern geliştirmeler yüzünden adanın büyük bir kısmı kazıldı. Ama Pete hazinenin başka bir yere gizlendiğini düşünüyor. Peki hazine nerede?
2: Özellikle ilgilendiğim bir yer var Josh. Useppa Adası.
0: Useppa Adası.
2: Useppa ismini Josh Gaspar'ın büyük aşkı Josepha'dan aldı.
0: Aa evet evet prenses evet. Eğer doğru hatırlıyorsam sonu pek iyi bitmemişti. Efsaneye göre 1800'lü yılların başında Gasparilla içinde İspanyol prensesinin olduğu bir gemiyi yağmaladı. Prensesin ismi Josepha'ydı ve Gaspar ona aşık oldu. Josepha kendisini birçok kez reddetti ve her kalbi kırılan korsanın yaptığı gibi Gaspar da onu idam ettirdi. Ama iflah olmaz bir romantik olduğu için yaptığından pişman olduğu ve en sevdiği adaya onun ismini verdi.
2: Useppa Adası, Jose Gasparilla'nın özel adasıydı ve efsaneye göre her iyi korsanın yapacağı gibi kötü bir şey yapma olma ihtimaline karşın hazineyi alıp kaçmak için kendisi de bu adada her zaman bir miktar hazine bulundururdu.
0: Zor günler için.
2: Zor günler için. Kaçış parası. Hazinesini kesinlikle orada saklayacağını düşünüyorum.
0: Tamam, tekneniz var mı?
2: Sayılır.
0: İsterseniz jet ski deyin, isterseniz su bisikleti. Her ne derseniz deyin, Florida'da takılmanın en keyifli yolu olduğu kesin. Evet! Oh! Hadi ama Pete! Yüzüme geldi! Kirli hazine avcısı! Useppa Adası'na yaklaşırken bariyer adalarının korunaklı sularının içinde stratejik bir pozisyona sahip olduğunu fark ediyoruz. Geldik mi?
2: Evet.
0: Bazı Gaspar efsanelerinde hazineyi Useppa'nın kuzey ucuna gömdüğünden bahsediliyor. Hemen adaya dağılıp metal dedektörleriyle araştırmaya başlıyoruz. Peace Nehri'nden farklı olarak burada metal dedektörleri neredeyse anında hareketleniyor.
3: Bir şey buldum.
0: Bir şey buldum. Bu durum bana Gaspar'ın dönemiyle bizimki arasında 200 yılın insan faaliyeti olduğunu hatırlatıyor. Ve bu yüzyıllar öncesinden kalan potansiyel hazineyi standart hurdalardan ayırmamız gerektiği anlamına geliyor.
3: Somun ve cıvata buldum.
0: Eski bir testere.
3: Konserve kapağı.
0: Çivi.
3: Metal braket.
0: Saatler süren araştırmanın ardından modern bir metal hurdalı ortaya çıkarıyoruz. Ve zamanla birlikte dalgaların adada Gaspar'ın döneminden kalan her şeyi temizlemiş olabileceğini düşünmeye başlıyorum. Ama sonra ümit verici bir şey buluyoruz. Bradley! Gel buraya, bir şey buldum. Ve birdenbire Useppa Adası bizi korsanların çağına geri döndürüyor. Vay canına!
3: Misket mermisine benziyor.
0: Bu harika bir şey. Şuna bak.
3: Evet.
0: Bu bir misket mermisi. Bu bizi en az birkaç yüzyıl öncesine götürüyor.
3: Bu mermi muhtemelen 1700'lü yıllardan kalmış olmalı. Muhtemelen 1800'lü yılların başı.
0: Gaspar'ı kesin olarak kanıtlamıyor olabilir ama en azından insanların Useppa Adası'nı yüzlerce yıldır ziyaret ettiklerini gösteriyor. Şu misket mermisine bakın. Harika. Misket mermisi bizi sadece doğru döneme değil, doğru dünyaya da götürüyor. Silahların ve korsan adaletinin olduğu bir dünya. Useppa Adası sonunda sırlarını paylaşmaya başladı ve duracakmış gibi görünmüyor. Bu şey her neyse çok büyük. Şurayı kazalım. Burada da bir şey var.
2: Ne buldun?
3: Dostum.
0: Nedir o?
3: Görüyor musun? Asma kilit. Baksana anahtarın girdiği yer hala görünüyor.
0: Aman tanrım. Şuna bak. Çok eski bir kilit.
3: Epey aşınmış. Uzun zamandır burada olmalı. Belki 1700'lerin sonudur.
0: Kesinlikle modern değil.
3: Josh, bununla ne kilit denir?
0: Hepimiz ayaklarımızın altında kocaman ahşap bir sandık hayal ediyoruz. Bu harika bir şey. Korsan döneminden kalma bir hazine ararken korsan döneminden kalma bir asma kilit bulmak harika bir şey. Kazmaya ve yeni şeyler tespit etmeye devam ediyoruz. Gaspar'ın hazinelerini birçok farklı yere gömdüğü söyleniyor. Ama eğer burası o yerlerden biri ise bu kilidin bir zamanlar koruduğu şey artık burada değilmiş gibi görünüyor. Yine de yılmadan devam ediyoruz. Zamanımız dolana kadar. Bradley ve Pete, Yuseppa'ya geri dönecekler ama benim son bir yere daha uğramam gerekecek. Bazıları Gaspar'ın hazinesinin hiçbir yere gömülmediğinden emin. Çünkü gemisiyle birlikte battığına inanıyorlar. Eğer bu teori doğruysa sandık bulmak için kazmak yerine enkaz bulmak için dalmam gerekecek. Bir sonraki durağıma giderken kendime sormadan edemiyorum. Acaba Gaspar ne sürerdi? Miami'nin güneyine doğru ilerledikçe Florida dağılıyor. Kelimenin tam anlamıyla. Anakaranın altında ince bir otoyolla ve kocaman bir mavi denizle birbirine bağlanan 1700'den fazla ada var. Suyun olduğu yerde her zaman gemiler vardır ve gemilerin olduğu yerde gemi enkazları vardır. Benim peşinde olduğum enkazsa Florida'nın diğer ucunda yer alıyor, Key West. Key West, 18 kilometre karelik bir keyif yeri. Ve bu küçücük ada içinde kendinden büyük bir karakter barındırıyor diyebiliriz. Elbette bunların hiçbiri Gaspar döneminde burada değildi. Kalıcı bir yerleşim yeri bile yoktu ki bu durum burayı hazine peşinde olan kaçakçılar ve korsanlar için mükemmel bir yer yapıyordu. Ve korsanlar her ne kadar uzun süredir buralara uğramıyor olsalar da hazine avcılığı hala bir yaşam tarzı olmaya devam ediyor. Key West, Florida boğazlarının üstünde stratejik bir konuma sahip. Meksika Körfezi ile Atlantik Okyanusu arasındaki ana nakliye rotası burada yer alıyor. 1800'lü yıllarda burası Gaspar gibi adamların en büyük hedefiydi. Ve bugün de Mel Fisher Treasures'daki uzmanlar için önemini korumaya devam ediyor.
2: Merhaba Josh.
0: Merhaba, nasılsın? Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
0: Teşekkür ederim.
1: Merhaba Josh, ben Gary Randall.
0: Gary, çok memnun oldum bana zaman ayırdığın için. Sağ ol. Pekala, bu laboratuvar, bu operasyon... Hepsini bir adam kurdu değil mi?
2: Evet, babam Mel Fisher.
0: Mel Fisher.
2: Dünyanın en büyük hazine avcısı.
0: Mel Fisher, su altı hazine avına 1960'lı yıllarda başladı ve dünyanın en başarılı hazine avcılarının arasında kendisine yer buldu. En büyük keşiflerinden biri ise Florida açıklarında bulduğu Nuestra Señora de Atocha'ydı. Fisher'ın ekibi değeri neredeyse yarım milyar dolar olan altın, gümüş ve değerli mücevherlerden oluşan bir hazine keşfetti. Yanlış işi yapıyorum, kesinlikle yanlış işi yapıyorum. Mel'in oğlu Kim, 16 yaşından beri dalış teknelerinde kaptanlık yapıyor ve 30 yıldır Keys'te hazine çıkarma operasyonları düzenliyor. Ama elinde böyle bir şey varken özgeçmişe ihtiyacı yok. Peki bunu almak isteseydim, bu güzelliği bugün eve götürmek isteseydim ne kadar vermem gerekirdi?
1: Yaklaşık 800 bin dolar.
0: Anlayamadım, kaç dedin?
1: 800 bin dolar.
0: Tamam, en iyisi dokunmayayım. Bunlar olağanüstü. Ama korsanlardan konuşmak için buradayım. Gaspar efsanesini duydunuz mu?
2: Evet.
0: Atocha gibi gemiler korsanların en büyük hedefiydi, değil mi? Yanlış mı biliyorum?
1: Havana ve Küba'ya yakın büyük bir nakliye rotasıydı.
0: Bazı Gaspar efsanelerine göre Port Charlotte bölgesinde faaliyet gösteriyordu ama diğerleri burası da dahil olmak üzere körfez boyunca aktif olduğunu söylüyor. Son olarak aptallık edip bir Amerikan savaş gemisine kafa tutmuş.
1: Evet, Enterprise.
0: Evet, o dönemde Enterprise nereden yola çıkmıştı?
1: 145 kilometre uzaklıktaki Havana limanından.
0: Hikayelerinin büyük bir kısmı Gaspar'ın 1821 yılında Enterprise'a saldırdıktan sonra öldüğünde ev fikir. Kim ve Gary o dönemde Enterprise'ın Havana ve Keys arasında olduğunu gösteren kayıtları bulmuşlar. Bu Gaspar'ın son savaşını Florida boğazlarında verdiğini öne sürüyor. Bu hikayede bir kırılma noktası yakaladığınızı duydum. Ne buldunuz?
1: İyi bir hedef bulduk. Atoka'nın olduğu bölgede manyetometre ile yaptığımız araştırmalarda büyük bir şey tespit
0: ettik.
1: Çok izole bir yerdi ve gemi enkazı olabileceğini düşünüyoruz.
0: Tamam, peki bu bölge kayıtlara geçmiş mi? Daha önce kimse oraya gitti mi?
2: Henüz gitmedi.
0: Manyetometre, Gaspar'ın gemisinin boyutlarında bir hedef tespit etti. O yüzden rıhtıma iniyoruz ve eski dostum sualtı kaşifi Jim Sinclair ile buluşuyoruz.
4: Aman tanrım.
0: Jim Sinclair.
4: Josh Gates, nasılsın dostum?
0: Seni de, nasılsın?
4: İyi, sen
0: harikayım.
4: Nasılsın?
0: Harikayım. Denize açılalım mı?
4: Bu harika bir fikir.
0: Yüksek teknolojili metal algılayıcı makinelerin enkaz izine rastladığı Key West'in 60 kilometre açıklarındaki bölgeye doğru ilerlerken hava mükemmel seyrediyor. Pekala, şu hedeften bahsedelim. Tam olarak nerede?
4: Bilmiyoruz. Tarihi bir gemi enkazı izi olduğunu düşünüyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz.
0: 1,5 saatin ardından Fisher ve ekibinin gemi enkazını tespit ettiği bölgeye varıyoruz. Ve manyetometreyi suya bırakıyoruz. Manyetometre aslında steroidli bir metal dedektörüdür. Ama yalnızca demirli metalleri bulur. Yani bu cihaz altını algılayamaz. Ama altını taşıyan geminin demir enkazını bulabilir.
4: Manyetometre bölge içinde dünyanın manyetik alanını gösteriyor.
0: Yani bu çizgi dünyanın düzenli manyetik alanı, değil mi?
4: Doğru. Ama demirin üstünden geçerken sapma yapıyor.
0: Evet, yani çizgide dalgalanmalar olursa bir şey bulduk demek. Evet evet, şurası. Bu büyük bir şey.
4: Bayağı büyük bir şey.
0: Bulduğumuz ilk büyük hedefin çevresini araştırmaya devam ederken sürekli yeni bir şey tespit ediyoruz.
4: Tam olarak nerede olduklarını grafik üzerinde görmek için hedeflerin haritasını çıkardık. Şuradaki evet. 480 gammalık bir hedef.
0: Yani ana
4: evet,
0: hedef.
4: Evet, ana hedef. Ve etrafına dağılmış materyaller var.
0: O bölgede bir sürü
4: evet,
0: şey var.
4: Bazıları oldukça büyük. 250-350 gamma ve hatta daha büyük hedefler görüyoruz. Aynı zamanda bir sürü 25 ve 10 da var. Yani bölgede çok fazla demir olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet.
4: O yüzden bölgenin bir enkaz alanı olabileceğini düşünüyoruz ve bakmak istiyoruz.
0: Evet, kesinlikle enkaz alanına benziyor.
4: Evet, biz de tam olarak öyle olduğunu düşünüyoruz. Ama oraya gidip baktığımızda çok daha fazlasını öğrenebileceğimizden eminim.
0: Bizi üstüne getirebilir misin?
2: Evet, sorun değil.
0: Acaba bu Gaspar'ın korsan gemisi Florida Blanca olabilir mi? Jim'le birlikte daha yakından bakmak için dalgıç giysilerimizi giyiyoruz ve Mel Fisher'ın dediği gibi...
2: Bugün o gün.
0: Tamam, gidiyoruz. Pekala Jim, bakalım aşağıda ne varmış?
4: Derinlik yaklaşık 7,5 metre.
0: Görüş açısı gayet iyi. Burada kesinlikle bir enkaz var. Kim? Şimdi bakıyoruz.
2: Anlaşıldı.
0: Metal dedektörünü deneyelim. Bakalım manyetometrenin tespit ettiği şey bu mu? Burada bir şey var. Jim, şuna bak. Metal dedektörü çıldırdı.
4: Şurayı temizleyip ne varmış bir görelim.
0: Açı mükemmel. Bu kesinlikle üretilmiş bir şey.
4: Hadi ölçelim şunu. Bu taraf 10 santim. Bu tarafta 10 santim. Bu büyük ihtimalle zemini destekleyen büyük bir demir braketi.
0: Braketin üstünde çok fazla şey olduğu için tarihini kesin olarak tespit etmek imkansız. Yakınlarda başka parçalar da olmalı. Ayrılıp dipte başka neler olduğuna bakalım. Kumlar sürekli yer değiştirdiği için tarihi eserler kolaylıkla gömülebilir. O yüzden metal dedektörümle birlikte ilerlerken gözümü dört açıyorum. Hey Jim, bak burada bir şeyler var. Bir sürü parça var. Şuna bak. Okyanus tabanının bir gemi enkazının kalıntılarıyla dolu olduğu bölümüne geliyoruz. Jim, bu büyük parça da ne? Çarka benziyor.
4: Bu bir vinç. Çapayı gemiye çıkarmak için kullanılır. Şunu gördün mü Caz? Bu bir çapa zinciri.
0: Bunlar zincir bağlantıları. O halde bunun bir enkaz olduğu kesin.
4: Evet öyle.
0: Zincire bakarak dönemi tahmin edebilir misin?
4: Şu aradaki küçük bağlantı parçasını gördün mü? Tam ortada.
0: Evet, ortada.
4: Muhtemelen 1830'lu yıllardan kalma.
0: Dönem doğru. Çünkü efsaneye göre Gaspar'ın gemisi 1821 yılında saldırıya uğramıştı. Enterprise tarafından yakalanmamak için iddialara göre Gaspar kendini zincirle bağlamış ve gemiden atmıştı. Eğer iskelet görürsen haber ver Jim. Geminin boyutlarını tahmin etmemize yardımcı olması için sonunda bir çapa bulma umuduyla zinciri takip ediyoruz. İnanılmaz! Bu devasa bir zincir.
4: Şunu görüyor musun?
0: Şu çapanın büyüklüğüne bak. Vay canına! Uzunluğu ne?
4: 3,5 metre.
0: Bayağı büyük bir gemi olmalı.
4: Bence en az 45 metrelik bir gemiydi.
0: Aradığımız gemiye benziyor. Zincir ve çapa bunun bir korsan gemisi olduğuna dair ümitlerimizi yeşertiyor. Hatta belki de Gaspar'ın gemisiydi. İpucu bulmak için araştırmaya devam ediyoruz. Ama bölgenin tamamını inceledikten sonra umutlarımız yavaş yavaş sönmeye başlıyor. Gaspar için doğru dönemdeyiz. Bu gemi kesinlikle yeterince büyük. Ama korsan gemisine pek benzemiyor. Çünkü silah olması gerekirdi.
4: Evet, büyük silahlar.
0: Ben silah görmüyorum. Top da yok. Ama korsan ya da değil. İnanılmaz bir şey. Tamam, yukarı çıkalım. Aşağıda büyük bir enkaz var. Aşağıda büyük bir enkaz var.
4: Doğru.
0: Çok büyük. Vay canına. Eğer bir korsan gemisi olsaydı silah bulmamız gerekirdi.
4: Evet, doğru.
0: Peki ne dersin? Ticari gemi olabilir mi?
4: Evet, muhtemelen bir ticaret gemisiydi.
0: Hazine yok.
4: Yok.
0: Gaspar'a dair bir iz de yok.
4: Hayır, yok.
0: Aslında sonuçta her gün gemi enkazı bulunmuyor ve bu enkaz kaydedilmediği için kimse burada olduğunu bilmiyor. Bu olağanüstü bir şey. Güneşi arkamıza alıp bölgeden ayrılıyoruz. Yeni bir keşif yapmanın verdiği tatmin bize eşlik ediyor. Bu eski korsan cennetinin altında yatan sayısız gemi enkazından biri. Yapılan kapsamlı araştırmalarda İspanyol donanmasında 18. yüzyılda Gaspar adında bir subay olduğuna dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Enterprise'ın Gaspar'ın gemisiyle savaştığına dair hiçbir kanıt yok. Gaspar'ın gerçek biri olduğuna dair çok az kanıta rastladım ama bu kadar ünlenmesine hiç şaşırmıyorum. Florida bugün de dahil olmak üzere her zaman eşsiz karakterlere ev sahipliği yaptı. Bu karakterler bazen turist çekmek için, bazen hazine avı için ve bazen emeklilik hayallerinin peşinden koşanlar için iyi bir neden oldular. Neredeyse 500,000 hayalperest Gaspar'dan hala vazgeçmiş değil. Ne de olsa o kendi kurallarıyla oynayan asi bir anti kahramandı ve güneşin hiçbir zaman eksik olmadığı bu eyalette böyle bir efsane altın gibi parlıyor.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
2: Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: gün kullandığınız şaşırtıcı sayıda nesnenin tesadüfen bulunduğunu biliyor muydunuz? Neyi kastettiğimi size göstereyim. Bu bölümde yapay boyanın arkasındaki hikayeyi...
1: Ve o yeni bulduğu siyah şey canlı bir mor renge dönüştü. Çok da güzel oldu.
0: En sevdiğiniz sandviç ambalajının ilk olarak Nazilerin mağlup edilmesine nasıl yardım ettiğini...
2: Ordu. Her zamanki gibi ordu.
0: Ve bu spagettinin neden hepimizin daha uzun yaşayabileceğimiz anlamına geldiğini öğreneceksiniz.
3: Kanseri tedavi ettim diye çığlık atıyordu.
4: Sürpriz buluşlar.
1: Krem.
4: Saklama kabı.
5: Penisilin. Akıllı telefon.
0: Tüm bunların ortak noktası ne peki? İnanmayacaksınız ama mor renk ve bizim bugünkü ilk sürpriz buluşumuz.
6: Jimi Hendrix, mor giyinmeye başlamadan önce bu renk çiçeklerde ve gökkuşağında yok muydu?
0: Gökkuşağındaki rengin indigo olduğunu bilmen lazım Tony.
1: 2021 mor rengin yılıydı. Kim Kardashian, Sussex ve Cambridge Düşesleri, Carey Mulligan, moru her yerde gördük. Ben bile hep mor giyerim.
0: Bizim konumuz tabii ki sentetik. Yani anilin mor boya.
5: Hepiniz harikasınız.
0: Ünlülerin rengarenk giyinmesi ne kadar önemlidir hepimiz biliyoruz. Evet, çok önemlidir. O yüzden anilin boyayı ilk sıraya koyduk. Hikayemiz çok uzun zaman önce Orta Doğu'da başlıyor.
6: Kendinizi 3000 yıl önceye, şimdiki Lübnan'da bulunan Fenikelilerin Tire şehrine ışınlayın.
0: Fenikeliler her sosyetenin ele geçirmek istediği doğal bir boya keşfetmişti. Tire moru.
6: Bu mor renk o kadar değerlidir ki Yunan mitolojisinde onunla ilgili hikaye bile var. Tanrı Herkül Tire sahilinde köpeğiyle dolaşırken köpeği bir salyangoz ısırır ve köpeğin ağzı bir anda mora döner. Mor boyayla kaplanır. Yani mor boya böyle keşfedilmiştir.
0: Dur biraz, dur. Az önce salyangoz mu dedi?
1: Salyangoz avını uyuşturmak için mukus kullanır. Ama bu mukus harika bir şey. Çünkü içindeki bir bileşen bu muhteşem koyu mor boyayı üretebiliyor.
0: Evet, çok doğru. Tire morunu elde etmek için murex salyangozu lazım. Ama dahası da var. Onu ezip mukoz bezini alacaksın. Ama ne güzel.
6: Sadece bir ons mor boya elde edebilmek için yaklaşık çeyrek milyon salyangozu ezmek gerekiyor.
1: Boya elde edilmişti ama bu sefer de Fenikeliler... Yıkandığında boyanın kumaştan geri çıkmasını önlemek için bir sabitleme maddesi gerektiğini gördüler. Ne yazık ki bu konuda en iyi performans gösteren sabitleyici kimyasal idrar oldu.
5: Tire morunu yaparken kullandıkları fıçılar iğrenç kokuyordu. Kimse kokuya katlanamıyordu. Öyle ki fıçıları şehir surlarının dışına koymak zorunda kaldılar.
1: Giysiler boyandıktan sonra çok güzel görünüyor. Ama bir yandan da feci şekilde balık, çiş ve biraz da deniz kokuyorlardı. Ve bu hiç olmadığında boyanın kumaştan geri çıkmasını önlemek için bir sabitleme maddesi gerektiğini gördüler. Ne yazık ki bu konuda en iyi performans gösteren sabitleyici kimyasal idrar oldu.
5: Tire morunu yaparken kullandıkları fıçılar iğrenç kokuyordu. Kimse kokuya katlanamıyordu. Öyle ki fıçıları şehir surlarının dışına koymak zorunda kaldılar.

0: İncil'e göre Kral Süleyman'ın Kudüs'teki tapınağında mor perdeler vardı. Büyük İskender mor cübbe giyiyordu.
1: Ve Sezar, Kleopatra'yı ziyaretinden sonra göz kamaştırıcı mor bir toga ile Roma'ya döndü. Sonra derhal başkalarının bu renk toga giymesini yasakladı.
0: Romalı senatörlerin togalarına mor bir şerit takmalarına izin vardı. Ve bu bile onlara yetmişti.
2: Ve 4 asır sonra Roma İmparatorluğu'nun kalıntıları şimdi Bizans İmparatorluğu dediğimiz şeye dönüştüğünde Tremor'u imparatorluğun rengi olmaya devam eder.
0: Bizans İmparatorluğu'nda imparator olan herkes kraliyet soyundan geldiğini kanıtlamak isterdi. Ve bunu yapmanın yolu da kendisine morun içine doğdu anlamına gelen Porphyro Genitus adını vermekti. Gerçekten de mor içine doğdular çünkü doğdukları oda mora boyanmıştı.
2: Derken bir anda mor parti sona erer.
0: 1453 yılında Osmanlı Türkleri Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis şehrini fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermiş, 2000 yıllık Doğu Roma tarihini sona erdirmişlerdi.
3: Ama bu olay Batı dünyasındaki Tremor'un da sonunu getirdi. Çünkü yüzyıllardır Roma İmparatorluğu'na mor kumaş tedarik eden Konstantinopolis'teki büyük boyahaneler tamamen yok edilmişti.
2: Mor kumaş tedariki kesildiğinde 1464 yılında Papa II. Paul, kardinallerin artık Tremor'u giymemesi gerektiğine karar verir.
4: Çok mantıklı, ne de olsa artık mor boya yok.
2: Bunun yerine kermes adı verilen bir boya kullanılarak yapılan kırmızı cübbeler giymeleri gerekmektedir. Peki bu renk nasıl yapılıyor? Ezilmiş böceklerle.
4: İnsanların sırf kıyafetlerini boyamak için zavallı hayvanları ezmeyi bırakmasının zamanı gelmedi mi artık?
2: Orta çağdan itibaren yeni mor boyalar bulma çabaları devam etmektedir. Dua edelim de yine hayvanlar öldürülmesin.
3: Köylüler bazen böğürtlen, ahududu veya dut gibi meyvelerle boyanmış giysiler giyer.
4: Nihayet vicdana geldiler. Ama meyvelere de yazık.
3: Ama bu boyalar suya ve güneş ışığına maruz kaldığında kolayca solmaktadır.
2: 400 yıl süren Tremor'un yerini alacak yeni bir mor boya arayışı sorunsalı, konuyla hiç alakası olmayan biri tarafından çözüme kavuşturulur.
0: 19. yüzyılda yükselme dönemindeki Britanya İmparatorluğu hızla Afrika'ya ve Hindistan alt kıtasına doğru yayıldı. Ama bu büyümenin önündeki engellerden biri sivrisineklerin yol açtığı sıtma hastalığıydı.
3: Şu anda sıtmanın tek ilacı kinindir ve kinin kına kına ağacının kabuğundan elde edilen doğal bir maddedir.
2: Bu mucizevi ilacın arkasında ilginç bir hikaye var. Ama bu tamamen konu dışı. Bu kına kına ağaçları sadece Ant dağlarının tropik ormanlarında yetişmektedir. Yapay bir alternatifi olan talep, Londra Kraliyet Üniversitesi Kimya Bölümünün başındaki August William von Hofmann'ın dikkatini çeker.
4: Hofmann yeni bir alan olan organik kimyanın öncülerindendi ve karbon içeren bileşiklerle deneyler yapmaktaydı. Kömür katranında bulunan organik bileşiklerden kinin sentezinin mümkün olabileceğine dair bir teori ortaya attı.
1: Bilim insanları kömür katranının pek çok şeyde kullanılabileceğini zaten biliyordu. İskoçyalı Charles McIntosh üstüne kömür katranı sürüldüğünde kumaşın su geçirmez olduğunu bulmuştu.
4: Kömür katranında binlerce organik bileşen bulunmaktadır. Ancak Hofmann özellikle anilin adı verilen bir bileşenle ilgileniyordu.
0: Hofmann'ın William Henry Perkin adında genç bir İngiliz stajyeri vardı. Perkin tam bir bilim meraklısıydı. Tüm hafta sonlarını ve akşamlarını sentetik kininin kapısını açacak anahtara yönelik bilimsel araştırmaya adamıştı.
2: Bu adamın sesi hoşuma gidiyor. 1856 yılının Paskalya hafta sonudur ve patron tatile çıkmıştır. Perkin oynamaya karar verir. Oyun derken potasyum dikromat kullanarak anilin oksitleme çalışmasını kastediyorum. Deney tam bir başarısızlıktır. Yaptığı şey kinin değil, tuhaf, simsiyah, yapışkan bir şeydir.
4: Perkin bu karışıklığı alkolle gidermeye çalışınca elindeki yeni siyah malzemenin canlı bir mor renge dönüştüğünü fark etti. Ve ne güzel bir renk dedi.
2: Ve sonra Perkin müthiş bir zeka pırıltısı göstererek bir parça ipek kumaşı bu mor sıvıyla boyar. Üstelik bu boya yıkandığında bile kumaştan çıkmamaktadır. Yani